0: zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.
1: ABD Başkanı Donald Trump Çin'e ulaştı. Saatler sonra Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile görüşecek. Trump geçtiğimiz günlerde de görüşmede İran gündeminin yer alacağını söylemişti. Peki dev teknoloji liderlerinin de eşlik ettiği Trump bu ziyaretten ne bekliyor? Xi'den ne konuşacak? Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz aktardı.
2: ABD Başkanı Donald Trump'ın Xi Jinping ile Çin tarafıyla görüşmesi Perşembe sabahı Pekin'de başlayacak. Yani Washington saatiyle gece saatlerinde bu görüşmelerin yapılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yanı sıra Maliye Bakanı Scott Bessent de eşlik ediyor ki Bessent'in bu görüşmelere hazırlık mahiyetinde yapılan müzakerelere liderlik ettiğini biliyoruz. Heyet içerisinde onun da yer alıyor olması Amerika ve Çin arasında ki bu görüşmelerde ticaret ve ekonomi konularının daha ön planda olacağının bir işareti olarak yorumlanıyor. İş adamları eşlik ediyor Trump'a bu ziyaretinde. Elon Musk onlardan bir tanesi, Apple'ın CEO'su Tim Cook. Onun yanı sıra yine çip şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang da eşlik eden isimler arasında. Bu ziyaret neden önemli? Trump'ın 2017'deki ziyaretinden bu yana ilk kez ABD Başkanı Çin'i ziyaret ediyor. O zamandan bu yana tabii iki ülke arasındaki güç dengesi bir miktar değişmiş durumda. Geçen sene taraflar arasında bir ticaret savaşı yaşanmıştı. Amerika'nın Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerinin bir sonucu olarak Çin de buna Amerikan endüstrisinin ihtiyaç duyduğu bir takım minerallerin ihracatına sınırlama getirerek karşılık vermişti. Taraflar bu görüşme öncesinde yüzeyde bir takım sıcak mesajlar verdiler. ABD Başkanı Donald Trump Xi Jinping için İnanılmaz birisi, harika bir lider, saygı duyulan bir lider demişti. Ama tabii iki lider, iki güçlü lider bir yandan da 21. yüzyılın belki de en çok sonuçları bakımından dikkatle takip edilen bu jeopolitik rekabetinde merkezinde bir yandan. Dolayısıyla kamuoyuna dönük açıklamalarda bir yandan iltifatlar, komplimanlar, olumlu mesajlar veriliyor ama sonrasında ticarete ilişkin bir takım hamleler, manevralar gelebiliyor ya da derin dostluk iddiası, mesajları veriliyor ama sonrasında iki tarafın bölgedeki askeri amaçlarına ilişkin bir güvensizlik, rahatsızlık olabiliyor. ABD Başkanı Donald Trump en çok ticareti konuşacağız dedi. Yapay zeka gündemdeki başlıklardan, İran Savaşı ki Pekin'in ateşkeste önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Tayvan'a silah yardımının gündeme gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla sonuçlara bakımından bu saydığımız başlıklarda kritik bir ziyaret.
1: Şimdi de bültenimize haber turuyla devam ediyoruz. Antalya Büyükşehir Belediyesi soruşturmasında yeni bir operasyon düzenlendi. Belediye iştiraki ANSET'e yönelik soruşturmada 25 kişi gözaltında. İhalelerde usulsüzlük ve suçtan elde edilen geliri aklama amaçlı, aralarında para geçişleri de tespit edilen şüpheliler Antalya, Adana ve Ankara'da gözaltına alındı. Samsun 19 Mayıs Üniversitesi'ne düzenlenen rüşvet operasyonunda 4'ü doktor, 18 şüpheli gözaltına alındı. Üniversiteye bağlı Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde görev yapan bazı doktorların medikal firmalar aracılığıyla ya da doğrudan hastalardan rüşvet aldıkları tespit edildi. Düzce merkezli 14 ilde yasa dışı bahis soruşturmasında eş zamanlı operasyonlar vardı. 51 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin hesaplarında geçen yıl Ocak ayından bu yana 24 milyar liralık işlem hacmi olduğu belirlendi. İstanbul Bağcılar'da bir nakliye aracına ihbar üzerine operasyon düzenlendi. Araçta yapılan aramada 92 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi. 3 şüpheli de gözaltında. İngiltere makamları tarafından paylaşılan riskli yolcu bildirimlerini inceleyen emniyet güçleri, Şüphelilerin sahte İsrail pasaportlarıyla İngiltere'ye gitmek isteyen kişilere yardım ettiğini tespit etti. İstanbul'da düzenlenen operasyonla hem sahte İsrail pasaportu kullanmaya çalışan hem de bu pasaportları düzenleyen 8 şüpheli gözaltına alındı. Siirt'te Gülhan Börülce'nin evinde bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin davada tutuklu komşusu Şükrü Kaya, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Sanığın eşi Fatma Kaya beraat etti. Geçen yıl meydana gelen olayda komşusu iki çocuk annesi Gülhan Börülce'yi altın bileziklerini almak için öldürdüğünü itiraf etmişti. Sakarya'nın Sapanca ilçesinde 35 yaşındaki Elif Nur Olgun kaldığı otelin havuzunda fenalaştı. Olgun müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Kadının 3 aylık hamile olduğu öğrenildi. Sabancı Vakfı 17. yılında Fark Yaratanlar programıyla toplumsal gelişmeye fayda sağlayan 6 projeye ödül verdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen bu projelerin hikayeleri de paylaşıldı.
3: Nesli tehlike altındaki kuşların sesleriyle kaybolmaya yüz tutmuş çalgıları birleştirdi. Kuş gözlemcisi Yaz Güvendi projesiyle Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar ödülünü aldı.
4: Hep nesli tehlike altında olan şeylerin canlılar olduğundan bahsediyoruz ama aslında kaybolmayı tutmuş çalgılarımız var. Kültürlerimiz de nesli tehlike altında. Bu iki parçayı birleştirerek daha pozitif bir farkındalık yaratmak istedim.
3: 2009'dan beri Fark Yaratanlar adı altında toplumsal gelişmeye katkı sağlayan projelere ödül veriliyor. Bu yılda 6 isim ödülün sahibi oldu. Görme engelli müzisyen Adi Caner Alparslan da onlardan biri. Notaları kabartma yazılara uyarladı.
5: Çok sert bir koro öğretmenimiz vardı. Dedi ki bana, Ali, 2 hafta içinde bu notaları öğrendin. Öğrenemedin, atarım seni korodan. Bu nota ihtiyacını da böylece fark etmiş oldum. Projenin çıkış noktası da aslında bu şekilde.
3: Projeler arasında dar gelirli çocuklara ücretsiz fotoğraf eğitimi, çölyak hastalarına yönelik çözümler, kıyı ekosistemleriyle ilgili çalışmalar da var. Fark Yaratanlara ödüllerini Sabancı Vakfı Başkanı Güder Sabancı verdi.
1: Noktaladık. Yayınımız empati programıyla devam edecek.

NTV Radyo. Radyo tiyatrosu, sağlık, yemek tarihi, doğa, kitap, spor, gezi, kültür, sanat, belgesel, dünya, moda,

0: Ahmet Mümtaz Taylan'la Empati.
1: Efendim iyi akşamlar. Yeni bir Empati'den, yine Empati'den sizleri saygıyla selamlıyoruz. Bu akşam çok yetenekli, çok zarif bir meslektaşımı konuk ediyorum. Hazal Filiz Küçükköse. Hazal hoş geldin, nasılsın? Hoş
2: bulduk. Teşekkür ederim.
1: Ne yapıyorsun, yoğun musun? Neler yapıyorsun bu ara?
2: Aslında şu aralar eskiye göre bir tık daha yoğunum. Yeni bir proje hazırlığı var.
1: Ona yazın mı başlıyorsun?
2: Haziran'da başlayacak set ama ön hazırlıklara başladık.
1: Heyecanlı mısın?
2: Heyecanlıyım ve ilk defa böyle farklı bir karakteri oynayacağımı hissediyorum. Onun da biraz heyecanı var. Hem kendi yetenekleri olan bir kız ve dolayısıyla bu da beni geliştirecek. Biraz da o alana evriliyorum yani.
1: Ne güzel. Ne yapıyor, enstrüman falan mı çalıyor yoksa?
2: Enstrüman çalıyor, şarkı söyleyebiliyor.
1: Heyecanlı. Evet. Güzel, peki. Senin daha önce yaptığın işlerden bazılarını en azından hatırlatalım seyircimize. En çok Kara Sevda'dan tanıyorsunuz. Çünkü Kara Sevda çok seyredilen, çok paylaşılan bir işti. Ama onun dışında da öncesinde sonrasında Deniz Yıldızı, Kalbim Seni Seçti, Ustura Kemal, Uçurum, Beni Affet, Günahkar, Rüya, Mehmet, Bircihan Fatihi, Zemheri, Bir Peri Masalı, Üvey Anne gibi diziler var. Çok eksik vardır belki ama yani şöyle bir baktık.
2: Eskiden hep böyle kendimi tamamlamaya çalışırdım. Ama o eksikliklerini kabul ettiğin zaman daha huzurlu oluyorsun ya.
1: Eskiden iyi tanıdığın bir yere geri dönmekte bir hoşluk yok mu?
2: Ama o eskisi değilim artık. Cesur olmasaydım, o kararları vermeseydim şu an burada olmayacaktım. Eskiden çok daha paylaşımcıydım. Şimdi alma verme dengesine çok dikkat etmeye başladım.
1: Hayatı paylaşmak lazım.
2: Gerçekten öyle bir insan bulmak çok zor bence. Benim için aşk çok da keyifli bir şey değil eskisi gibi. Eskiden ayaklarım yerden kesen bir şeydi ama şu an ayaklarımı çok daha net ve sert bastırmışım.
1: Bir gün anne olmayı ister miydin? Sever misin çocukları?
2: Çok severim. Hı. Çocuklar da beni çok sever.
1: Hazal'cığım, kader nedir? Kader deyince ne anlıyorsun? Sonra kader ortaklığına bağlayacağım. Kader ortaklığı diye bir şey var mı diyeceğim ama önce kader senin için nedir? Hiç kitabi şeyler aramıyoruz. Sen ne
2: yok,
1: dersen
2: evet. O. Evet. Kader olması gerekenin olması gereken zamanda olması. Her şeye rağmen olması.
1: Olması. Kaçınılmaz bir şey midir diyorsun?
2: Evet. Hmm.
1: Peki güzel. Kader ortaklığı nedir?
2: Belki o yolda karşına çıkanlar, sana eşlik edenler.
1: Aynı derdini, yolu paylaşanlar
2: evet,
1: belki.
2: Derdine ortak olan ya da karşında seni geliştirecek olan insan da olabilir.
1: Peki paylaşmaktan hoşlanır mısın? Paylaşımcı biri misin?
2: Bence artık zamanla değiştiğim bir süreçteyim. Eskiden çok daha paylaşımcıydım. Şimdi alma verme dengesine çok dikkat etmeye başladım.
1: Paylaşma hayat, tek taraflı olmamalı.
2: Olmamalı. Hayatta bir denge üzerine kurulu. Ve o dengeyi keşfettiğinizde hem siz hem de karşı taraf mutlu oluyor.
1: Evet. Evet. Hiç vermeden almak da sonuçta insanı mutsuz edebilecek bir şey değil mi? Hep aldığın halde gene mutsuz olabilirsin. Vermek
2: yani,
1: de lazım. Tersi de.
2: İki uç nokta. İkisinin de aslında ben çok tehlikeli olduğuna inanıyorum.
1: Peki hayatı paylaşmak dersen ne dersin?
2: Ay, hayatı paylaşmak. Gerçekten öyle bir insan bulmak çok zor bence.
1: Değecek bir insan öyle mi?
2: Yani %100 kendini teslim edebileceğin bir insan, iyisi, kötüsü, acısı, tatlısı, anını, her anını gerçek bir şekilde paylaşmak artık çok daha zor diye hissediyorum. Bunu aramaktan çok olabildiğince yaklaşık bir şey istiyorum. Yani ne kadar birbirimize yaklaşırsak %100 olmayacağı kesin.
1: Karşılıklılık olsun diyorsun.
2: Değil. Evet, yani karşılıklı ne kadar birbirimize katkı sağlayabiliyoruz.
1: Denge.
2: Denge.
1: Denge. Peki bir başkasının hayatını yaşamak sana ne ifade eder? Bir başkasının hayatını yaşamak.
2: Aslında biz yani oyunculukta bir başkasının hayatını empati yaparak yaşamayı deneyimliyoruz.
1: Doğru.
2: Bu çok uzak olduğumuz bir şey değil. Ama insan hayata bir kere geliyor ve neden geldiğini bilmesi ve kendi hayatını yaşaması bence...
1: Daha sağlıklı.
2: Evet.
1: Çok katılıyorum bu söylediklerine. Çok güzel cevaplar. Şimdi seni yolcu ediyorum ve hikayeye giriyorum. Meğerse bak sen kimmişsin? İlk hikayemizde şu andan itibaren her şeye ben diye cevap veriyorsun. Hı hı. Artık sen başkası değil. İlk hikayemizde 2002 yılında İstanbul'da doğuyorsun. 2002 İstanbul. Ama yalnız değilsin. Bir ikizin var, tek yumurta ikizi. Sevgi dolu bir ailede büyüyorsunuz. Çok hareketli, yerinde duramayan çocuk varsınız. Annem bütün gün sizinle ve ev işleriyle ilgileniyor. Baban ise sabahtan akşama kadar çalışıyor ve işten eve döndüğünde sizinle vakit geçirmek ona çok iyi geliyor. Çocukluğunuz şahane geçiyor. Güzel bir aile tablosu bu. Geldik hemen ileri sardım 2008 yılına. Şimdi 6 yaşındasın. İlkokula başlıyorsun. Yani ikizinle birlikte ilkokula başlıyorsunuz. Yanında evinde senden bir tane daha var. Bir ikizin olması sana hayatın bir armağanı mı acaba? Ya da şöyle sorayım istersen. Kendini ikizin varken daha güçlü hissediyor musun? Bir ikizi olması insanın nasıl bir duygu?
2: Ben 6 yaşındaki olarak cevap veriyorum. Muazzam ve muhteşem bir his. Çünkü sürekli arkadaşın var. Sürekli farkında olmadan...

0: öğretici gibi hissettiriyor. Yani çünkü arkadaşlık kavramını çok önceden tatmış biri olarak bunu söylüyorum. O deneyimleri aktarabileceğim akranlarıma henüz kavuşmuş oluyorum. Ama onlar daha yeni bunları tatmış olacaklar.
1: Güzel. İkizinle hiç ayrılmıyorsunuz. Evde hep berabersiniz. Okulda sırayı paylaşıyorsunuz. Okumayı aynı gün söktünüz. El yazınız aynı. Ses tonunuzla tavırlarınızda hemen hemen hiçbir fark yok gibi dışarıdan bakan için. Ara sıra öğretmeniniz ve arkadaşlarınız sizi karıştırıyor ama ikizinin senden 2 kilo fazlası var. O belki bazen çok dikkatli bakan için ayırt edici olabilir. Onun dışında çok gözle görünür bir fark yok. Aileniz eğitiminize çok önem veriyor. İleride doktorluk, mühendislik, avukatlık gibi önemli, tırnak içinde söylüyorum yani, o aileye göre önemli, yoksa bütün meslekler önemlidir ama öyle meslekler seçmenizi istiyorlar. Siz de bunun için çalışıyorsunuz. Ancak diğer yandan da sporla meşgulsünüz ikizinle sen. Okuldaki spor kulübüne üyesiniz. İlkokul döneminde koşuyorsunuz, atletizm yapıyorsunuz. İki aynı kişi her daim aynı anda ve aynı yerde. Her ne kadar iki ayrı beden de olsanız tek vücut gibi hareket etmek bir noktadan sonra biraz katlanılmaz bir şey olabiliyor mu acaba, onu merak ediyorum. Sen hiç yalnız kalmak istemiyor muydun mesela?
0: Ben sürekli aynaya bakıp da yan yana durduğum insanın aynı olmasından aslında bir farkım olduğunu hep hissediyordum içimde. Bunu keşfetmek bazen yeteneklerimle oldu, bazen başarılarımla, bazen
1: Sezgiyle.
0: başarısızlıklarımla, bir sezgiyle aslında tecrübelerin, o anki tecrübelerin hissettirdiklerine göre hareket ettim sanırım. Keşfim öyle başlamıştır.
1: Sıkıldığın, ettiğin olmuyor muydu?
0: Mutlaka, ama eğlenceli taraflarını görmek de çok keyifli oluyor.
1: Keyifli oluyor. Onlar daha öne geçiyor yani.
0: Çünkü çocuk ruhu biraz daha ona yatkın
1: Yalnızlık
0: olmak,
1: sevmez.
0: oyun oynamak
1: Ha, doğru.
0: hissiyatı.
1: Doğru.
0: Evet.
1: Odağınız derslerinizde. Ailenizin istediği gelecek hayallerini kuruyorsunuz siz de. Spor kulübündeki idmanlarınız, antrenmanlarınız sürüyor. Fakat atletizmden pek haz etmiyorsunuz aslında. Siz orta ikideyken okulunuza bir öğretmen, antrenör geliyor. Bu antrenör öğrencileri teste sokarak esasen hangi spora yatkın olduklarını analiz etmeye çalışıyor. Bu sayede ikizin ve senin atletizmi bırakıp handbola başlamanızı öneriyor. Daha yatkın olduğunuzu söylüyor. Bunu söylediğinde yıl 2015. İlkokulda başladığınız atletizme 13 yaşında aslında veda ediyorsunuz. Ve kardeşinin de senin de handbola yatkın olduğunuz ortaya çıkmış. Bu nasıl bir şey? Sizin kaderiniz ortak yazılmış olabilir mi? İkiniz birden aynı şeye yeteneklisiniz yani, handbola. Orada da ayrılmak yok.
0: Bence ortak yazılmış değil, birbirimizin yapabildiğini fark etmek bizi daha da çok besliyor ve yeteneklerimizin üzerine gitmemize neden oluyor bu durum.
1: Evet.
0: Belki ilerleyen süreçlerde hangimizin daha çok yetenekli olduğunu fark edebileceğimiz bir süreç
1: Burada
0: olacaktır.
1: rekabet de var mı acaba?
0: Mutlaka var, çünkü çocukluktan beri aynı başarıyı, aynı sisteme sahipsiniz ve hep görünür olduğunuzda, hep başarılı olduğunuzda ikinizin de başarısı olduğunu düşünüyorsunuz aslında. Öyle olunca kendini keşfetmek biraz daha bireysel alanlarda potansiyelini keşfettiğinde başlıyor. O hazzı hissetmeye başladığında geliyor aslında. Bence zamanla o da kendini bulacaktır, tecrübe ettikçe.
1: Güzel.
0: Maruz kaldıkça aynı şeylere.
1: Peki. Handboldan büyük bir haz alıyorsunuz. Hücuma çıkmak, sayı yapmak sizi motive ediyor. Ailenizin sizin için kurduğu hayalleri bırakıp milli handbolcu olma hayalleri kurmaya başlıyorsunuz. Çünkü artık tüm hayatınız neredeyse handboldan ibaret. Bütün dikkatinizi oraya veriyorsunuz. Sen sağ oyun kurucu pozisyondasın. İkizin de sol oyun kurucu. Bir anda dersler, bir anda handbol derken günler geçiyor. Orta son sınıfa gelince aileniz sizi dershaneye yazdırıyor. Zira lise sınavlarına sadece 1 yıl kaldı.

0: Antrenmanlara giderken annenle babana dershaneye gidiyoruz. Etüt var diyorsunuz. Yani bayağı yalan söylüyorsunuz ve antrenmanlara gizli gidiyor. Tüm zamanınızı okullar arası turnuvalarda geçiriyorsunuz. Bu aileden gizli bir yere gitme fikri iyi bir fikir mi sence? Handball macerasının bir yerinde bu açığa çıkmaz mı? Ne diyorsun ya yakalanırsanız?
1: Bence güzel bir fikir.
0: İkiz ikize omuz omuza vermişsiniz, aileyi işletiyorsunuz. Ne diyorsun bu işe?
1: Yani temelde şöyle bir şey, amaç olarak yine onların tasvip etmeyeceği bir şey olmadığı değil, için aslında tercih edilebilir. Bu da aslında çocuğun, yani benim karakterimin aslında farkındalığını, yeteneklerinin farkındalığından söz edebiliriz. Bunun üzerine gitmek de biraz karakterinin yansıması diyebilirim.
0: Sen büyümüş halinden kendi çocukluğuna bakarak söylüyorsun. Bana hiç orta son şeyi gibi gelmedi bu söylediklerin.
1: Bence handball oynamak şey gibi. Yakalandın mı? Handball oynamak, bence spor yapmak o yaşta bir çocuk için kendi yeteneklerini görmesi, başarılı olduğunu hissetmesi inanılmaz bir güç hissettiriyor.
0: Yalan
1: ona.
0: Kısmındayım, yalan.
1: Ya yalan küçük kısmı...
0: Hanım, niye yani siz antrenmana gidiyoruz demiyorsunuz, dershaneye gidiyoruz diyorsunuz ve antrenman...
1: Ama tutkusu var artık, tutkusu. Ona sahip.
0: Aileniz hayır mı der sürekli handball'a gitmenize, aileniz?
1: Onlar çok daha idealist yaklaştığı için büyük ihtimal hayır diyecekler.
0: Onlar hedef odaklı, büyük hedef odaklı.
1: Hedef odaklı,
0: öyle
1: evet.
0: Mi? Peki. Çok yoğun bir temponun içindesiniz. Okul, antrenmanlar, dershane derken ikizim maalesef bütün bunları dayanamıyor, bitap düşüyor ve hastalanıyor. Okuldaki matematik sınavına giremiyor. Öğretmenin kardeşin için 3 gün sonraya bir telafi sınavı koyduğunu öğreniyorsunuz. Fakat 3 gün sonra da kız iyileşemiyor gene kardeşin. Bunun üzerine sen kimselere belli etmeden ne yapıyorsun?
1: Sınavına mı giriyorsun?
0: İkizinin yerine evet sınava giriyorsun. Peki nasıl bir not alıyorsun? Çok iyi bir not
1: çok
0: alıyorsun.
1: Çok iyi, evet.
0: Şimdi bu yaptığın gereğinden fazla bir sorumluluğu yüklenmek değil mi biraz fazlaca? Ayrıca bu yaptığın pek de etik değil galiba. Ne diyorsun, etik mi? Hemfikir miyiz bu konuda, olmadığı
1: yani,
0: konusunda?
1: Etik değil mi tabii ki?
0: Ama?
1: Ama?
0: Ne? Ama ne?
1: Ama yıllardır aynı yolu beraber yürümüşler ve yarı yolda bırakmak istemedi bence.
0: Aynı karneyi de mi?
1: Evet, aynı karından aynı yolları yürüyüp başarılı olmasını kendi kadar çok istiyor tabii ki.
0: Ha. Onun yerine yemek yiyor musun ki onun yerine sınava giriyorsun?
1: Onun yerine onu besleyebilirim ama...
0: Her türlü beslerim diyorsun.
1: Evet.
2: Empati devam edecek. Gazeteci Mete Çubukçu konuşulması gerekenleri NTV Radyo'da gündeme taşıyor.
3: Genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Nasıl buldunuz genel? Bölgede hava nasıl? Şunu sormak istiyorum.
2: Konuklarına merak edilenleri soruyor.
4: İkinci aşama hızlı başlar mı?
5: Türkiye'nin uzun süredir üzerinde durduğu bir
4: dersiniz. Avrupa, NATO askerlerini biraz...
3: Buralarda nelere dikkat etmek gerekiyor?
2: Tarihi yaşarken olaylara kayıtsız kalmayın.
4: Bildiğimiz kadarıyla yeni yönetim bu konuda...
6: Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı.
7: Önümüzdeki hafta farklı bir konuda kayıttayız da buluşmak üzere. Hoşçakalın.
2: Her cuma saat 16.20'de NTV Radyo'da kayıttayız.
0: Bir elmanın iki yarısısınız kuşkusuz. İkizin bu sınava girmiş olsaydı aslında o da çok yüksek bir not alırdı. Sadece hasta olduğu için gidemedi. Bu yüzden gönlün son derece rahat. Bu davranışında yorgun düşüp hasta olan diğer yarına bir iyilik yaptın. O kadar, senin düşündüğün bu. Her ne kadar etik değilse de. Kardeşinin bunu hak ettiğini düşünüyorsun ama ailenize büyük sırrınızı nasıl söyleyeceğinizi hala bilemiyorsun. O sır handball'la ilgili olan sır tabii. Sınav sırrı değil. İkizin iyileşince her şey aynı biçimde devam ediyor. Ve siz ailenizden gizlice handball'a devam ediyorsunuz. Neden handball'un sizin için büyük bir tutkuya dönüştüğünü, en büyük hayalinizin bu olduğunu anne babanızla paylaşmıyorsunuz? Onu merak ediyorum. Yani destek görmeyecek mi bu? Aslında bunu biraz önce sordum, biraz cevapladın ama.
1: Evet.
0: Yani... Açalım biraz yani. Yani gitseniz deseniz ki anne baba konuşmamız lazım. Biz deliriyoruz handball için, ne yapalım?
1: Ya burada tabii aileye de çok iş düşüyor. Yani çocuklarını bir kalıbın içinde yetiştirmek ya da istedikleri bir yere taşımak mı gerçekten onlar için iyi olan, yoksa onların ne istediğini konuşup birlikte bir şeyler yapmak mı? O yüzden
0: teorik,
1: çocuklara...
0: Teorik tartışmalar açarak topu taca atamazsın. Ben diyorum ki bacak kadar boyunuzla aileyi dolandırıyorsunuz. Siz, evet. Biz dershaneye gidiyoruz diyorsunuz, handball'a gidiyorsunuz. Bu kalp ağrısını çekeceğinizi açıkça konuşsanız daha iyi değil mi?
1: Ya bilmiyorum, o iletişimlerini kuramadılar demek ki. Yani şu an üzgünüm onlar adına ama bir yanda tutkuları, bir yanda demek ki aksini söyleyeceklerini düşündükleri için böyle bir şey yol tercih ediyorlar.
0: Peki bu sırrı saklamayı becerebilecek misiniz?
1: Tabii ki beceremeyiz bir süreden sonra.
0: İkisinde sen de bu sırrı saklamayı beceremiyorsunuz. Zira annenle baban idman çantanızdan, ayakkabınızdan, formanızdan, her şeyden haberdarlar onlar, anne baba. Siz gizlediğinizi düşünseniz de her şey ayan beyan ortada. Evden etüte gidiyoruz deyip çıkıyorsunuz. Aileniz ise 3 aydır sizi takip edip her idmanınızı, antrenmanınızı zaten izliyorlar. Hadi buyurun. Kendinizi çok zeki zannediyorsunuz ama 3 aydır takip ediliyorsunuz, haberiniz yok. Onlar da sizin gibi bunu gizli saklı yapıyorlar. Nihayetinde bir idman sonrasında karşınıza çıkıyorlar, afallayıp kalıyorsunuz. Ne olacak şimdi? Yalanınız da ortaya çıktı, yakalandınız. Çok merak ediyorum, annenle babana bu karşılaşmada ne söylediniz?
1: Bir tutku olduğunu, yani bunu ben hissettiren bir şey olduğunu ona söylerdim.
0: Söyledin.
1: Var olma söylerdim.
0: Söyledin.
1: Ha, söyledim.
0: Yaşandı ya bunlar.
1: Evet, söyledim. Belki de kendi varlığımı oradan tanımladığımı söyledim.
0: İkisin de buna katıldı mı?
1: O da katıldı, evet. Ha.
0: Duygu sömürüsü, evet, başka?
1: Duygu sömürüsü değil, bence orada yaptığım bunun için belki hayat amaçlarımdan, kendimi var etmesi nedenlerimden biri olduğuna gerçekten inandırmak için konuşurdum.
0: Bu bir heves değil.
1: Değil.
0: Diye. Peki. Annenle baban beklediğinizin aksine sizi destekliyorlar. Onların bu desteği size çok büyük bir motivasyon sağlıyor ve siz bu gelişmenin etkisiyle seçmelere katılıyor. Ankara Yeni Mahalle takımının altyapısına giriyorsunuz. Yıl 2016, yaşlarınız 14. Ama maalesef artık ayrılık vakti. Annenle baban handball oynamanıza izin verdi. Tamam, ama Ankara'ya yerleşmenize, kendilerinden ayrı bir hayat kurmanıza ikna olurlar mı acaba? Ne dersin?
1: Evet, burada biraz yol ayrımı başlayacak gibi hissediyorum ama.
0: Öyle çok bir yaşınız da yok, 14.
1: Çok
0: yani,
1: da küçük, evet.
0: 14 kız yaşı erkek yaşından daha aklı selim, bunu kabul edelim ama yine de 14 yaş işte.
1: Evet.
0: Olur mu bu iş?
1: Ben 14 yaşındaki halimle empati yapmayı öğrendiysem eğer, kendi çocuğum olsa bu inançla bu sporu yapan bir çocuğa gerekli önlemleri alıp yoluna devam etmesini isterdim.
0: Annenle baban ne dediler bu işe?
1: Onlar daha korumacı tabii yani.
0: Bir akşam antrenörünüz evinize geliyor ve ailece bu işi eline boyuna konuşuyorsunuz. Antrenörünüz çok da zorlanmadan aileyi ikna ediyor. Sen de kardeşinle Ankara'daki hayatına başlıyorsun. Kısa sürede ikiniz de çok büyük başarı kazanıyorsunuz. Önce Antalya Muratpaşa takımına, sonrasında da Muğla Yalıkavak Spor'a transfer oluyorsunuz. 2 senelik profesyonel kariyerinizde 3 ayrı şehir görüyorsunuz. Yani geldik 2018 yılına, şimdi 16 yaşındasınız. Bu sene kadın handball genç milli takımına çağrılıyorsunuz. Milli forma giymeniz annenizi babanızı tabii ki çok gururlandırıyor. Kardeşin de sen de çok sevinçlisiniz. Ancak bir sonraki sene kardeşinle ilk kez takımlarınız ayrılıyor. O Muğla'da kalıyor. Sen Kırşehir'e gidiyorsun ve birbirine rakip takımlarda birbirinizin rakibi olarak sahaya çıkıyorsunuz. Bu kaçınılmaz bir
1: Muazzam
0: şeydi.
1: Muazzam
0: bir
1: şey.
0: Evet. Bunca zaman hayatınızdaki her şeyi ikiye böldünüz, paylaştınız ve birbirinizin hayatını bir anlamda yaşadınız. Ama şimdi hayat sizi ilk kez ayırıyor. Artık bir başkasının hayatını yaşamaktan kurtuluyorsunuz gibi düşünebilir miyiz bunu?
1: Evet.
0: Herkes kendi hayatını mı yaşayacak?
1: İlk defa tek başına ayakları üstünde bekliyor ikisi de.
0: Evet. İkimiz de.
1: İkimiz de.
0: Yediğinin içtiğinin ayrı gitmediği ikisinin de bugüne dek bir kader ortaklığı içindeyken şimdi rakip oldunuz. Yani tırnak içinde söylüyorum onu. Bu şaşırtıcı bir durum mu sence?
1: Bu kaçınılmaz bir sondu aslında.
0: Beklemediğimiz bir şey. Arada bir konuşuyor muydunuz böyle bir şey? Ya öyle olursa öyle ya.
1: Mutlaka konuşuyorduk.
0: Herkes ikinizi birden mi transfer edecek?
1: Mutlaka konuşuyorduk. Hatta belki performanslarımızı bile değerlendiriyor olabiliriz.
0: Evet, doğru. Peki rekabet etme duygusu hakkında ne düşünüyorsun? Kardeşinle rekabet etme konusunda da heyecanlı olacak mısın?
1: Bence çok heyecanlı olacak.
0: İstiyor musun yenmeyi?
1: Çok istiyorum.
0: Yendiğin zaman yüzünü görmeyi istiyor musun kardeşine?
1: Yüzünü görmek değil ama potansiyellerimizin farkına varmak iyi hissettirecekti bence.
0: Evet. Peki tanışalım mı?
1: Tanışalım.
0: Geliyor efendim.

0: Gizem Yapıcı ile Sinem Yapıcı.
1: Harikalar.
0: İkizler. Kadın handbol milli takımında oynayan Gizem Yapıcı ve Sinem Yapıcı şu anda 24 yaşındalar. Kariyerleri farklı şehirlerde devam etse de milli takımda beraber mücadele ediyorlar ve başarıdan da başarıya koşuyorlar. Gizem Yapıcı ve Sinem Yapıcı hedeflerini şu cümlelerle anlatmışlar. Milli takımdan sonra kendimizi dünyaya tanıtıp Avrupa'da forma giymek istiyoruz. Önümüzde daha çok yol var. Başarılı olmak için birbirimize destek oluyoruz. İkiz olmak bizi motive ediyor. Gizem'i ve Sinem'i çok tebrik ediyoruz. Başarılarının devamını diliyoruz, kutluyoruz. Sevgiler, selamlar. Ne kadar şahane bir ikili değil mi? Çok
1: hoşlar. Hikayenin bir kısmında...
0: Geliyorum. Hı. Şimdi oraya geliyorum. Onları yolcu ediyoruz. Tekrar başarı dileklerimizle. 2002 yılında İstanbul'da doğuyorsun. Bir ikizim var, tek yumurta ikizi. İlkokul döneminde koşuyorsunuz, atletizm yapıyorsunuz. Siz orta 2'deyken okulunuza antrenör geliyor. Bu antrenör atletizmi bırakıp handbola başlamanızı öneriyor. Daha yatkın olduğunuzu söylüyor. Handboldan büyük bir haz alıyorsunuz. Orta son sınıfa gelince aileniz sizi dershaneye yazdırıyor. Antrenmanlara giderken annenle babana dershaneye gidiyoruz, etüt var diyorsunuz. Aileniz ise 3 aydır sizi takip edip her idmanınızı, antrenmanınızı zaten izliyorlar. Nihayetinde bir idman sonrasında karşınıza çıkıyorlar, afallayıp kalıyorsunuz. Annenle baban beklediğinizin aksine sizi destekliyorlar. Ankara Yeni Mahalle takımının altyapısına giriyorsunuz. Kısa sürede ikiniz de çok büyük başarı kazanıyorsunuz. Önce Antalya Muratpaşa'ya, sonrasında da Muğla Yalıkavak Spor'a transfer oluyorsunuz. Ancak bir sonraki sene kardeşinle ilk kez takımlarınız ayrılıyor. O Muğla'da kalıyor, sen Kırşehir'e gidiyorsun ve birbirinizin rakibi olarak sahaya çıkıyorsunuz. Kadın handbol milli takımında oynayan Gizem Yapıcı ve Sinem Yapıcı şu anda 24 yaşındalar. Kariyerleri farklı şehirlerde devam etse de milli takımda beraber mücadele ediyorlar ve başarıdan da başarıya koşuyorlar. Gizem'i ve Sinem'i çok tebrik ediyoruz. Başarılarının gerçekten devamını diliyoruz, kutluyoruz. Şimdi tabii senin de bir tek yumurta ikizin var. Benziyor mu hikayeleriniz? Bütün yani, ikizlerin bir tık benzer ama çok da bir fark
1: bence
0: var.
1: Bence çok fazla benzerlik var. Yani bizim de hayatımıza atletizmden sonra basketbol girdi.
0: Kardeşin ismi ne?
1: Deniz.
0: Deniz. O da iki isimli mi? Ailedeki
1: Deniz
0: herkes
1: Gizem.
0: İki isimli galiba
1: evet.
0: Sizde değil mi?
1: Maalesef.
0: Bizde de öyle. Peki ne demek ikiz olmak? Şimdi biraz senden duyalım yani.
1: Yani gerçekten ikiz olmak
0: özel bir durum.
1: Çok nadide bir his bence. Ve bunu gerçekten ikizi olmayanın anlayabileceği bir duygu olduğunu düşünmüyorum. Zaten hayata bir anlamda 1-0 önde başlıyorsunuz farkında olmadan.
0: Evet, ona çok ikna oldum. Çünkü sosyal hayatın
1: çoktan
0: biraz hazır
1: oluyor.
0: Çoktan
1: evet.
0: Başlıyor. Ana karnında başlamış
1: evet,
0: oluyor.
1: Evet, ana karnında başlamış oluyor. Dolayısıyla onun verdiği bir özgüven bence o. Arkadaşlarına kabul ettirmek gibi bir derdin yok kendini.
0: Tabii.
1: Ya da o sosyalleşme durumundayken daha rahat iletişim kurabiliyorsun. Çünkü ben bunu öğrendim. Aynı yaşta biriyle nasıl iletişim kurabileceğimi. O yüzden bence 1-0 önde başlıyorsunuz hayata.
0: Deniz'le aranız Gizem'ler kadar iyi miydi?
1: Çok.
0: Çok iyi. Hala iyi mi?
1: Ya bizim hatta şöyle söylerlerdi yani annemlere. Yani Aliye Hanım, bu kızlar niye kavga etmiyor? Ya çünkü annem öyle bir yetiştirdi ki ne kıskançlık ne kavga. O kadar medeni bir şekilde birbirimize bir paylaşımlar oluyordu ki. O insanlar bile hani çocuk bunlar kavga etsinler deyip yok kavga etmiyorduk yani.
0: Peki o benim bu dünyadaki diğer yansımam, diğer yarım. Çok muazzam bir his ama çok da zor. İkiz çocuklarda hep bir travma var demişsin bir defasında. Onu biraz açar mısın? İkiz olmak neden o kadar muazzam ve aynı zamanda bazen de zor?
1: Şöyle, çocukken her şey çok güzel, evet. Farkındalığın artmaya başladıkça bir seçim yapmaya başlıyorsun aslında. Sana daha yatkın olan hissi seçiyorsun ve o da hayatına yansıyor bir şekilde. İkiz olunca evet birbirini her zaman bir tamamlama hissi var. Bir takım oluyorsunuz karşıdakinin gözünde. hangimizin karakteri neye yatkınsa, kolayı ya da zoru, bir seçim oluyor. Ben zoru, o kolayı ya da o kolayı, o zoru, ben kolayı seçmiş oluyorum. Aslında böyle bir dağılım oluyor. Zamanla bu kolay zorlar bir yerde karakterini oluşturuyor. Oluşturduktan sonra bazen travmalarının nedeni, bazen sosyal hayatındaki etkiler, bazen ilişkilerinde, bazen aile hayatında mutlaka bir yerde bir etkisini buluyorsun. Çünkü onlar doğal seçilim değil, yani yatkın olduğunu seçmiş, bilinçli olarak seçmediğimiz için.
0: Edinilmiş.
1: Şeyler. Edinilmiş, evet.
0: Peki hiç kıskançlık falan? Öyle basit düzeyde oluyordur belki.
1: Ya şöyle hatırlamaya çalışıyorum. Bence kıskançlığımızı bile biz birbirimize söyleyerek çözdüğümüz için kıskançlık hiç olmadı. Ya öyle bir duygu bence en başından var olmadığı için.
0: Galiba ailede çok fırsat bırakmıyor öyle bir şeye. Evet. Onun nesi varsa senin de var. Senin neyin varsa sana ne yapılıyorsa onu da yapılıyor.
1: Hem öyle, evet.
0: Tabii.
1: Hem de bir adaletli bir sistem vardı bizim aile içinde. Yani abilerimle beraber, onlar mesela aramızda 7 ve 8 yaş var.
0: Tam abi.
1: Tabii tam abi. Onlarla olan ilişkimizde de biz onlardan 7 yıl sonra hayata geliyoruz ve onlar daha çocukken hayatları bir anda bizimle değişiyor. Bütün ailenin ilgisi mecburen bizde. Orada bir annem çok güzel bir sistem kurmuş. Nasıl bunu aklına getirmiş gerçekten, bazen hayranlık duyuyorum o anki zihnine. Şey demiş, yani onlar çocuk, onların bizim bakımımıza ihtiyacı var. O senin kızın, bundan sonra Hazal senin kızın, Deniz senin kızın diye bir paylaşım yapmış. Şimdi bizim hayatımızda hep böyle bir paylaşım olduğu için
0: sorumluluk vermiş
1: ve hani o paylaşımın getirdiği haktır. Yani kimse kimseye haksızlık yapmaz. Herkes ne yapacağını biliyor. O yüzden kıskançlık, ona fazla oldu, buna az oldu gibi bir his yaşamadık yani.
0: Bir de abilerinin rekabet şeyini de kaldırmış annen altından. İhtimalini, sorumluluk verince.
1: Evet.
0: Bu benim kızım diye bakınca tabii bambaşka.
1: Şimdi hala bir mesela öyledir.
0: Öyle mi? Şimdi daha da öyledir tabii. Onlar 40'lı yaşlarındalar
1: evet,
0: herhalde.
1: Evet, 40'lı yaşlarında. Şu an hala o benim için idoldür hala. Abi. Hep onu taklit etmeye çalıştım çocukluğum boyunca. Şu an hala ben abimi kızıyım.
0: Yalnızlık ne sence? Bunu şunun için soruyorum. Yalnızlık duygusunu silip atan bir şey değil mi? İkiz sahibi olma. Yani bir ikizin olması. Ne dersin? Sen hiç kendini yalnız hissettin mi çocukluğun boyunca?
1: Hayatlarımız değiştiğinde evet. Bir ayrım noktasına geldiğimizde.
0: Ayrıldıktan sonra
1: evet,
0: mı?
1: Evet, evet.
0: Tabii.
1: Orada bir bocalama yaşadım tabii ki yani.
0: Evet, sürekli, o da başka bir sorun, haklısın.
1: Evet, sürekli bir seni tanımlayan kişinin, onaylayan ya da onaylayan demek daha doğru. Karşında olan bir kişinin artık varlığını yanında hissetmemek bir dönem tabii ki zorladı.
0: Şeyden de farklı mesela, Gizemlerden daha farklı sizinki. Çünkü onlar hep birlikte yürümüşler. Sizin bir yerden sonra ayrılıyor. O ayrılıktan sonra bir yalnızlık oluyor herhalde. Bir zaman oluyordur mu?
1: Bir yalnızlık ve şey, kendini tanımlama ihtiyacıyla beraber bir yola çıkıyorsun orada. O yolda yalnızsın artık.
0: Kardeşinin hayatı nasıl bir hayat? Deniz'im?
1: O da şu an evli, iki çocuğu var. Çok güzel bir işi, kariyeri var. Ama hiç tabii bizim sektörde çok da ilgisi yok.
0: İlgisi yok.
1: Ama her zaman tabii ki
0: yatkınlığı vardı. Eski sıklıkta görüşüyor musunuz?
1: Görüşüyorsunuz. Yani Ankara'da olmasına rağmen dönem dönem gidiyorum.
0: Sence sizin kaderiniz de ortak mı? İnanır mısın kadere?
1: İnanırım. Ama ortak olduğunu düşünmüyorum.
0: Düşünmüyorsun. Peki tesadüf diye bir şey var mı? Mesela ben şunun için soruyorum. Yani tesadüf mü daha güçlü bir şey, kader mi?
1: Bence kader.
0: Aç bize biraz.
1: Kaderin içinde tesadüf diyemeyiz de tevafuk diyebiliriz. Kader bizi hayat amaçlarımızdan birine bir şekilde ulaştırıyor, neyse o amacın. Tabii o yola girerken seçimlerin sana nasıl bir yol hazırlıyor onu bilmiyoruz. Kader bence bu hayatta gidebileceğimiz son nokta.
0: Bak şöyle söyleyeyim. Ben kendimi kendi başına kararlar alan, bunu uygulayan ve başaran bir insan olarak kodladım evet. diyorsun. Bunlar senin cümlelerin. Hı hı. Bunu ikiz olmaya bağlıyorum diyorsun. Merak ediyorum hı. yani nereden bağlanıyor?
1: Şöyle.
0: İkizliğin getirdiği sosyal tecrübe mi? Yani yok, o deneyimden değil. Hep bahsediyorsun çünkü.
1: Sosyal tecrübe değil de şeyden, ikizlerin bir karakter olarak da seçtiği bir hal var. Evet. Yani dediğim taraf işte bir yerde çok güçlü olmak, sorumlu olmak, çalışkan olmak, hani bir alanda gelişiyorsun. Onun getirdiği şeyler de ben bir şey yapmak istediğim zaman yaparım. Hı. Ama karşı tarafta Deniz bana göre daha relaxtı, yani daha rahattı. Hı. Ya nasıl olsa Hazal yapıyor, sorun yok.
0: Yırtıcı değildi çok. Gibi mi?
1: Evet, yani hmm. ben daha azimli ve hırslıydım ona hmm. göre. O biraz daha rahattı. Kendi yolunda daha akışa bırakan bir haldeydi. Dolayısıyla bu hayat bana kendi hayatımı devrim yapmama neden olabildi.
0: Aslında bu da ikiz olmaktan gelen bir şeyin, itkinin sonucu. Motivasyonun evet. ikiz olmak. Ben hayatımı farklılaştırmam lazım. Kendi yoluma gitmem lazım gibi bir motivasyon mu ürettin orada?
1: Bir yerden sonra anladım. Benim farkımı hissettiğim bir noktaydı hmm. ve onların üzerine gittim aslında.
0: Anladım. Sen ne kadar Filistin, ne kadar Hazal, bu isimler önemli biliyorsun. İsim, evet. isimlerin enerjisi var filan denir ya.
1: Evet.
0: Çok Filist hissetmiyorum kendimi demişsin bir defasında.
1: Evet. şöyle ben üniversite birinci sınıfa kadar Filist kullanıyordum. Sonra yani o enerji bana çok zayıf ve şey hissettiriyor, kırılgan hissettiriyordu.
0: Filist.
1: Evet.
0: Halbuki ne kadar umut verici de bir evet, şeydir evet. bir yandan değil mi? Filiz.
1: Evet. evet yani sonraki dönemde Hazal ismini kullandığımda benim bu oyunculuk alanım açıldı. Ve oradaki savaşlarım, oradaki mücadelem bence ikisinin de birleşimi oldu büyük ihtimal. Ama daha ne istediğini bilen bir noktaya taşıdı o isim beni.
0: Hmm.
1: Ve ondan sonra Hazal'ı öncelikle Hazal. Kullanmaya başladım. Hmm.
0: Hep Hazal Filiz miydi yoksa Filiz Hazal mıydı? Yani halas
1: Hazal Filiz'di. Hazal evet. Filiz.
0: Peki. Demin de söyledim, sizin evde herkes iki isimliymiş. Neden annenle baban çocukları iki isim koyma gereği duyuyorlar? Acaba her birinin ayrı bir hikayesi mi var?
1: Abilerim de daha çok işte
0: Ahmet,
1: dede
0: Fırat,
1: ismi.
0: Evet. Ahmet Fırat, Ferhat Zeki değil mi?
1: Evet, abilerim? Ahmet dedemin ismiydi. Zeki de rahmetli amcamın çok çocuk yaşta vefat etmişti. Ha. Onun anısını koymuşlar. Bizde çok farklı durum.
0: Sizde nasıl?
1: Bizde tesadüfen olan bir şey olmuş. Çünkü annem Hazal'la Gizem koymak istiyormuş ismimize. Doğumda büyük babam ben Hazal Gizem istemiyorum demiş. Ondan sonra evet ne koyalım falan derken tabii o arada yazması gerekiyor. Hemşire de demiş ki yani o zaman Deniz'le Filiz'le koyuyorum demiş. Siz sonra nasıl istiyorsanız kullanırsınız deyip böyle bir spontane bir şey oluyor yani.
0: Yani büyük baban işe karışayım derken sonuçta şeye mi, hemşireye mi kalmış?
1: Evet
0: hemşire. Peki sen pek öyle her programa katılmıyorsun galiba. Hatta evet. hemen hemen hiç katılmıyorsun. Röportajlarını taradık tabii bu işi yapabilmek için. Çok az bilgi var o sebeple de. Bu program vesilesiyle hakkında merak edilen bazı şeyler var. Onları konuş. Sen nasıl bir ailede büyüdün? Nasıl bir çocuktun? Mersin'de.
1: Mersin doğumluyum. Hı. Ama benim çocukluğum ilkokuldan ortaokula kadar Tokat'ın Turhalı ilçesinde geçti.
0: Evet. Oraya geçti.
1: Orası benim gerçekten... Benim için gerçekten böyle bir şey gibi, çizgi film,
0: rüya... Masalsı bir şey mi?
1: Masalsı gibi geliyor yani orası. Çünkü orada biz çok küçük bir yer. Babamın işinden dolayı da inanılmaz saygı duyulan bir insandı. O yüzden biz aile olarak...
0: Ne iş yapıyordu baba?
1: Devlet Demiryolları'nda ticaret müfettişiydi o zaman.
0: Tabii.
1: Ve çok böyle izlenen, sürekli takip edilen, örnek alınan bir aileydik. Biz
0: Mülki amir evet. oluyor tabii.
1: O yüzden bizim yaptıklarımız etrafımızdaki insanları çok etkiliyordu. Ve biz hep böyle bir örnek olma şeyiyle yetiştik. Sanki.
0: Lojmanda mı yaşıyordunuz?
1: Evet, lojmanda yaşıyorduk.
0: Bu lojman hayatı bambaşka bir şeydir tabii. O bir kültür. Evet. Lojman kültürü diye evet. bir şey vardır. Bilen bilir.
1: Muazzam bir isim.
0: Muazzam bir şeydir. Arkadaşlık, dostluk, komşuluk çok gelişmiştir. Çok. Kader ortaklığı diye bir şey vardır. Çünkü lojmanlar oralı olmayan çalışanların, evet, kaldığı yerler değil mi?
1: Evet, çok doğru.
0: Ne oluyor? Orada bir başka birbirine dünya tutunma, şey yapma, dostluk hikayeleri gelişiyor. Var mı oradan kalma arkadaşların hala lojman yıllarında?
1: Ya biz tabii sonra çok şehir değiştirdik.
0: Tabii.
1: Çok bağlantımız olmadı ama arkadaşlarım benim bizi mutlaka unutamazlar yani. Öyle anılarımız vardır orada. Çünkü çocukken biz tiyatro yapıyorduk ikizimle beraber.
0: Öyleymiş. Evet.
1: Evet.
0: O yüzden oradan bazı işaretler belirmiş ama kız kardeşin devam etmedi herhalde o hülyaya.
1: Ben çok peşinden giden bir insandım hislerimin, yani tutkularımın. Basketbolda da aynı şeyi yaşamıştım. Tiyatroda da aynı şeyi yaşadım.
0: Bu babam benim her şeyim diyorsun. Hayattaki algımı geliştiren odur. Bu kızlar babalarına çok düşkün oluyorlar.
1: Evet.
0: Anlat bakalım, biraz babandan bahsedelim. Senin kahramanın galiba.
1: Evet. Hem de abim de benim kahramanımdır gerçekten. Büyük abim, kızı olduğum Ahmet abim. Bizim bu lojman hikayesi aslında burada çok doğru bir noktada giriyor. Çünkü benim çocukluğumu... Herkes çocukken ailesini, annesini, babasını izleyip onlardan öğreniyor. Sevgi kavramı, saygı kavramı, insanların da onlara karşı bakışlarını, duruşlarını mutlaka çocuk olarak seziyorsun. Babam da hep benim gözümde dünyanın en bilgili, dünyanın en başarılı, en güçlü, en muhteşem insanıydı hep gözümde. Çünkü orada herkes... Babamın bilgisine ve tecrübelerine çok güvenirdi. Bir yeri yönlendiren adamdı yani. Biz de bunu çok farkında olduğumuz için oradan başlamıştı aslında hayranlığım. Her konuda çok bilgili bir adam. Yani zamanında işte çok küçük yaşta bile siyaset, din, ekonomi ya da o zamanın konjonktürüyle ilgili ne varsa biz babamla çok küçük yaştan itibaren bunu konuşabiliyorduk. Evet, o fikrimizi sorup... Hani gerçekten karşındaki insana bir yetişkin muamelesiyle davranıyordu.
0: Şöyle, kardeşinle senin aranda dengeyi nasıl kuruyordu ilişkide? İlişki kurmakta nasıldı?
1: Her zaman adaletliler, zaman. Yani o bizde gerçekten ilk doğduğumuz andan itibaren zaten biz daha çok bebekken ailede kurulmuş bir temel o. O yüzden o bize... Büyüdükçe daha sirayet eden bir süreçti.
0: Hı. Abilerin içinde geçerli mi aynı şey? Abilerinle de ilişkisi,
1: evet,
0: iyi miydi babanın?
1: Her zaman hepsiyle.
0: Her zaman herkes.
1: Tabii ki yani her karaktere farklı bir şey var ama
0: evet,
1: sevgi olarak adil olmakla ilgili hep aynıdır.
0: Niye annenden söz etmiyoruz?
1: Söz edebiliriz.
0: Hadi edelim.
1: O da muazzam bir kadın.
0: Hadi
1: yani.
0: Buyurun. O da çalışan bir insandı.
1: Mümkün değildi tabii ki o süreçte.
0: Şehirden şehire,
1: evet,
0: geziyorsunuz.
1: Hem şehirden,
0: nasıl çalışacak?
1: Şehire, hem de dört çocuk, iki çocuktan bir anda dört çocuğa çıktı. O da bence tabii o dönemin babamın getirdiği titrinden dolayı da kendini çok geliştirmiş bir kadın. Hep yanındaki arkadaşlarına örnek olabilecek ve onları destekleyecek ya da bir şeyler öğretebilecek bir potansiyelde kendini tutmuş her zaman. Bizi yetiştirirken de annem sanki bir psikolog edasıyla davranmış. Bu içgüdüsel bir şey olabilir ama insanları çok iyi analiz etmesi, kendini genel kültür anlamda geliştirmesi bize bence çok büyük faydaları olmuş.
0: Ya zaten çocuk anne için bir üniversitedir aslında.
1: Bence her
0: anne,
1: şey, evet,
0: her anne
1: ailede
0: bir üniversite
1: başlıyor.
0: Mezunu sayılır bence. Şimdi nasıl ilişkileriniz?
1: Ben çok bağımsız bir karakterim. Özellikle İstanbul'a geldikten sonra buradaki kendi hayatımı kurma, bu sektörün içinde ayakta kalma, savaşlarım derken her zaman böyle kendi göbeğini kendi kesen bir karakter oldum. Biraz
0: da
1: asi bir karakterdim en başından beri. Şu anda yine çok iyi. Yani bir karar alıyorsam, kızım sen, evet, konuşalım ama varsa, gerçekten böyle bir karar aldıysan vardır bir bildiğin mutlaka deyip her zaman bana destek olan bir yerdedirler.
0: Hazal, şey, her zaman sporcunun disipliniyle oyuncunun disiplini birbirine ben yakın bulurum, yani aktörün, aktrisin. Senin hikayende de bir spor şeyi var, bölümü var. Basketbol herhalde o, değil mi?
1: Evet, basketbol.
0: En çok basketbol mu? Başka şeyler de var mı?
1: Yine kızlar gibi şeyle
0: Handball
1: başladık.
0: Mı?
1: Önce atletizmle başladık.
0: Atletizmle başladık. Evet, herkes bir koşarak
1: evet.
0: başlıyor o işe.
1: Orada bir doğru. dereceler falan almaya başlayınca evet ondan sonra bir basketbol şeyine girdik. İşte nedir ne değildir derken ben 12 yıl kendimi basketbol oynarken buldum. Yani.
0: 12 yıl çok uzun bir süre.
1: Çok.
0: Yani aslında bir kariyer süresi neredeyse evet. bir yandan bakıldığında. Peki ben şeyi merak ediyorum. Basketbol disiplininin oyunculuğuna da oyunculuktaki edana da yansıdığını düşünüyor musun? Önceden hazırlanma, işte her zaman hazır olma falan gibi şeyler oyunculukta çünkü şart bunlar. Kolaylık sağladı mı sana? Spor
1: bence sporun disiplinden ziyade şöyle de bir artısı var. Çoklu düşünmeyi,
0: evet, analitik,
1: analitik düşünmeyi çok doğru. geliştirdiğine inanıyorum. Hmm. Ve çocukluğumdan itibaren hayatımda hep spor ve eğitim birlikte olduğu için ben zaten iki ya da üç şeyi çoktan bir arada yapmayı bilen bir şeye sahip oldum, karaktere sahip oldum. Hmm. Öyle de düşünebiliyorum. Nitekim okuduğum üniversitelerin de başka bir vizyon kattığına inanıyorum. Oyunculuğa gelirsek de evet bir disiplin benim için çok önemli disiplin oyunculukta. Çünkü sevginin dışında bir de saygı duymakla ilgili bir şey. Yani hem karşındakini hem ekip arkadaşlarına tabii. hem kendine yaptığın işe saygı duymak çok çok önemli. O yüzden disiplini çok önemli buluyorum bu konuda.
0: Bir de oyunculuk... ensemble yapılan bir iş yani başkalarıyla iletişim halinde çok dinleyerek tartarak yapacağım bir şey. Spor o disiplini baştan veriyor çünkü spor da hep birlikte yapılan evet. yani bireysel bir sporla ilgilenmiyorsan.
1: Aynen takım sporu.
0: Evet olacak. Güreşmiyorsan, boks yapmıyorsan, karate yapmıyorsan, yüzmüyorsan sadece ki onlarda da bile gene bir ekip çalışmasının ürünü oluyorsun. Bu önemli bir şey. Peki çocukluğundan beri taşıdığın bir travman, bir yaran var mı hiç? Bunu bir sebeple soruyorum. Sadece magazin merakım değil.
1: Travma şu an.
0: Vallahi ikiz olmanın bir travması yok. Abilerin olması bir travma yok. Annem baban sen de ne travma olacak? Arıyoruz işte biz de bir şey.
1: Yani travma değil de şey hayal kırıklıkları.
0: Büyük bir şey var mı hiç unutmadığın? Orada o gün şey olmasaydı bugün başka türlü.
1: Ya ben olur. Çok güçlü olduğumu düşünüyorum. O kadar büyük travmalar hani.
0: Güçlü insanların da travmaları var.
1: Bilmiyorum. Çözümlediğime inanıyorum yani. Daha çok handle edebildiğimi.
0: Taşımadım diyorsun.
1: Evet evet.
0: Anladım. Peki çocukluk hayalin neydi?
1: Dönem dönem değişiyordu tabii ki bu.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki. Başta abim gibi subay olmak istiyordum.
0: Ha abin subay
1: abim
0: mı?
1: Abim askeri lisedeydi. Onun üniformalarını giyerdim. Sonra bir ara o doktor oldu. Dedim acaba dedim doktor böyle bir şey mi olsa?
0: Askeri tabip mi?
1: Evet.
0: Ha, çok hoş.
1: Sonra spora başladım ben dedim net bir şekilde söyledim bunu. Kesinlikle basketboldan ekmeğimi kazanacağım dediğim bir noktadaydı. Her koşulda devam ettirdim. Sınavlara girerken de işte üniversite sınavında da üniversitedeyken de devam ettirdim.
0: Bitiren neydi o hayali?
1: Sakatlandım maalesef. Öyle olunca insanın gerçekten bir pamuk ipliğine bağlı her şey sporcularda. O kadar profesyonel olmam gereken bir süreçti.
0: Dizimiz yani. Öyle bir şeydi.
1: Evet, dizimde menisküs.
0: Menisküs evet. Belalı işler bunlar.
1: Evet.
0: Öyle bıraktın yani.
1: Onu öyle bırakmak zorunda kaldım ama şu an hala bir top geçse elime.
0: Evet.
1: O tutkuyla devam ederim.
0: Hiçbir yerinde oyunculuk yok muydu?
1: Vardı.
0: Hikayeni.
1: Şöyle ortaokuldan itibaren hep vardı
0: tiyatro
1: zaten.
0: Tiyatro zaten. Tiyatro vardı. Abla kardeşinle bir şeyler yapıyorsunuz.
1: Evet. Ortaokulda, lisede yine devam etti. Üniversitede aynı şekilde devam etti. Hmm. Bir... üniversitenin tiyatro kulübündeyken böyle bir şeye devam ediyordum. Zaten ondan sonra oyunculuk sürecim başladı benim.
2: Empati devam edecek. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortumda oluşabilir. İstanbul'da sağanaklar şiddetli. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da da şiddetli yağış geçişleri bazı ilçelerde sele neden olabilir. İstanbul 17, Ankara 18, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da gök gürültülü şiddetli yağmur var. Sıcaklık 19-20 dereceye doğru düşüyor. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca öğleden sonra yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Eskişehir 17, Kayseri 23 derece. Egeliler dikkat! Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. Manisa 23, Denizli 24 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilecek. Adana 25 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Samsun 19 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürüyor. Erzurum 18, Diyarbakır 27 derece.
2: Hava durumu.
4: Mutlu geceler, saat 4 oldu. Günün gelişmelerini aktarıyoruz. ABD Başkanı Donald Trump Çin'de temaslarına başladı. Ve saatler sonra da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'de görüşecek. Trump geçtiğimiz günlerde de görüşmede İran gündeminin yer alacağını söylemişti. Peki dev teknolojik liderlerinin eşlik ettiği Trump bu ziyaretten ne bekliyor ve Xi ile neler konuşacak, konu başlıkları neler? Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
5: ABD Başkanı Donald Trump'ın Xi Jinping ile Çin tarafıyla görüşmesi Perşembe sabahı Pekin'de başlayacak. Yani Washington saatiyle gece saatlerinde bu görüşmelerin yapılması bekleniyor. ABD Başkanı Donald Trump'a Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth'in yanı sıra Maliye Bakanı Scott Bessent de eşlik ediyor ki Bessent'in bu görüşmelere hazırlık mahiyetinde yapılan müzakerelere liderlik ettiğini biliyoruz. Heyet içerisinde onun da yer alıyor olması Amerika ve Çin arasında ki bu görüşmelerde ticaret ve ekonomi konularının daha ön planda olacağının bir işareti olarak yorumlanıyor. İş adamları eşlik ediyor Trump'a bu ziyaretinde. Elon Musk onlardan bir tanesi, Apple'ın CEO'su Tim Cook. Onun yanı sıra yine çip şirketi Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang da eşlik eden isimler arasında. Bu ziyaret neden önemli? Trump'ın 2017'deki ziyaretinden bu yana ilk kez ABD Başkanı Çin'i ziyaret ediyor. O zamandan bu yana tabii iki ülke arasındaki güç dengesi bir miktar değişmiş durumda. Geçen sene taraflar arasında bir ticaret savaşı yaşanmıştı. Amerika'nın Çin'e uyguladığı gümrük tarifelerinin bir sonucu olarak Çin de buna Amerikan endüstrisinin ihtiyaç duyduğu bir takım minerallerin ihracatına sınırlama getirerek karşılık vermişti. Taraflar bu görüşme öncesinde yüzeyde bir takım sıcak mesajlar verdiler. ABD Başkanı Donald Trump, Xi Jinping için İnanılmaz birisi, harika bir lider, saygı duyulan bir lider demişti. Ama tabii iki lider, iki güçlü lider bir yandan da 21. yüzyılın belki de en çok sonuçları bakımından dikkatle takip edilen bu jeopolitik rekabetinde merkezinde bir yandan. Dolayısıyla kamuoyuna dönük açıklamalarda bir yandan iltifatlar, komplimanlar, olumlu mesajlar veriliyor ama sonrasında ticarete ilişkin bir takım hamleler, manevralar gelebiliyor ya da derin dostluk iddiası, mesajları veriliyor ama sonrasında iki tarafın bölgedeki askeri amaçlarına ilişkin bir güvensizlik, rahatsızlık olabiliyor. ABD Başkanı Donald Trump en çok ticareti konuşacağız dedi. Yapay zeka gündemdeki başlıklardan, İran Savaşı ki Pekin'in ateşkeste önemli bir rol oynadığını biliyoruz. Tayvan'a silah yardımının gündeme gelmesi bekleniyor. Dolayısıyla sonuçlara bakımından bu saydığımız başlıklarda kritik bir ziyaret.
4: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti öncesi Çin'in Tayvan İlişkileri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Tayvan'la ABD arasında her türlü askeri bağa karşı çıkarız ifadesi dikkat çekti. Trump'ın Pekin'e inişinden saatler önce kameralar karşısına geçen Çin'in Tayvan İlişkileri Sözcüsü Zhang Kan, Pekin'in Tayvan tavrının değiştirilemez olduğunu söyledi. Zhang, Tayvan'ın bağımsızlığına karşı çıkma kararlılığımız kaya gibi sağlamdır dedi. ABD'nin Tayvan'a destek vermesine de karşı çıktı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Cumhurbaşkanlığı uçağına Astana'ya inişinden önce Kazakistan jetleri de eşlik etti.
6: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Kazakistan hava sahasına girdiği sırada camlardan dışarı bakanlar uçağın yanındaki savaş jetlerini gördü. Cumhurbaşkanının uçağının yakınında uçanlar Kazakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıydı. Rus yapımı Sukhoi savaş uçakları Cumhurbaşkanı'nın uçağına bir süre eşlik etti. Ardından Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Nur Sultan Nazarbayev Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından törenle karşılandı. İki lider Kazakistan Cumhurbaşkanlığı rezidansında Türkiye heyeti adına düzenlenen gayri resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.
4: Bültenimize haber turuyla devam ediyoruz. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade davaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Ve facianın üzerinden de tam 12 yıl geçti. Hayatını kaybeden madenciler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı. CHP lideri Özgür Özel de törene katıldı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Partisinin grup toplantısı sonrası konuşan Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesini de değerlendirdi. Türkiye'nin siyasi ahlak yasasına ihtiyacı var, seçmenin iradesi sakatlanmamalı dedi. Meclis okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu bugün Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak. Kente 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli bir öğretmen 10 öğrenciyi öldürmüştü. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu. Final maçı da 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak. Türk Eczacıları Birliği Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. TEP Başkanı Mehmet İrfan Demirci, ilaç tedariğinde düşük kur ve geri ödeme seviyeleri nedeniyle yaşanan sıkıntıya dikkat çekti.
7: Avrupa'da yenilenici ilaçlara erişim oranı yaklaşık %46 düzeyindeyken Türkiye'de bu oran %3'lere gerilemiştir. Burada ilaç yokluğunun sebebi eczane değildir.
8: İlaç kurunun düşük olduğunu söyleyip geri ödeme seviyelerini işaret etti. Bu durumun ilaç bulma sorununa yol açtığını belirtti. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla sektörün sıkıntılarına dikkat çekti.
7: Mesleğimiz bugün artan işletme maliyetleri, ilaç yoklukları, istihdam baskısı ve ekonomik zorluklar karşısında çok katmanlı bir mücadele vermektedir. Bu yalnızca mesleki değil, aynı zamanda halk sağlığının geleceğine ilişkin bir mücadeledir.
8: Demirci, serbest eczacılara internet üzerinden ilaç satışı yasağının kaldırılacağı iddiası da soruldu. Sahte ilacın en çok internetten satıldığını söyleyen Demirci, Böyle bir çalışma varsa vazgeçilmeli dedi. Sektörde istihdam sorunu yaşandığını da belirten Demirci, Eczacılık Fakültesi kontenjanlarının azaltılması çağrısında bulundu.
7: Yeni Eczacılık Fakültesi açılışları durdurulmalıdır. Kontenjanlar ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Eczacılık eğitimindeki üniversite sınavındaki başarı sıralaması 50 bin ile sınırlandırılmalıdır.
4: Bültenimizin sonuna geldik. Yayınımız Empati ile devam edecek.
9: Sonra sonra.
10: Herkes soru sorabilir.
11: Ne?
10: Nasıl?
11: Niçin?
10: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
12: geçmişe dönmek de lazım.
10: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
12: Bu mesajın etkisi ne olacak?
10: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
9: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da. NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Çocukluk aşkın var mı?
1: Ay var, evet.
0: Platonik olarak aşık olduğum birisi varmış. Eğer sen söylemezsen ben söylerim. Onun için söyleyeceksin.
1: Çocukluk aşkım, benim ilkokulda bir aşkım vardı. Onu hiç unutmam ismini.
0: Onu biz tanımıyoruz herhalde.
1: Tanımıyorsunuz ya. Ama benim gerçekten o zaman da Mehmet Günser'e de benzerdi.
0: Mehmet Günsür de ne kadar yakışıklı.
1: Evet,
0: çok aydınlık bir tip değil mi?
1: Evet,
0: çok beğeniyorum.
1: Evet.
0: Oyunculuğu da tabii ki çok
1: kesinlikle
0: tatlı.
1: O dönemde böyle posterler falan yoktu. Benim ilk aldığım, hayatta böyle hani çok büyük posterler falan yine öyle değilim ama o dönem belki de o ilk aşkımdan sebep olsa gerek. Tek Mehmet Günsür'ün posteri vardı.
0: Peki Mehmet Günsür'le topu taca atma gene, çocukluk aşkının ismini hatırlıyor musun?
1: Hatırlıyorum da şimdi kim bilir ne yapıyordur.
0: Soyadını söylemeyiz.
1: Burak.
0: Burak. Tamam. Bence Burak her şeyi hatırlıyordur şu anda. Peki. Burak ne? Sınıf arkadaşım mıydı?
1: Okulda mı? Ortaokul arkadaşımdı.
0: Ortaokul. Evet. Ha, biraz olgunca bir şey. Yani bir,
1: ya, çok 6. sınıf falan yani.
0: Ha evet.
1: Yani yok, ilk çocuk, böyle ilkokuldan.
0: Peki Azal, bize aşka dair ne söylemek istersin? Aşkı bize tanımla ama senin tanımın olsun.
1: Yani aşk eskiden çok büyülü bir şeydi de artık bence öyle değil yani.
0: Eskiden derken? 50'lerde mi?
1: Eskiden dediğim hani bundan birkaç yıl öncesine kadar. Her yıl çok
0: için,
1: değişiyor
0: senin
1: benim
0: eskin.
1: İçin. Evet.
0: Ha, tamam. Neden?
1: Ben genel bir şey mi söylemem istersin?
0: Yok, ne istersen benim onu için söylemeni isterim.
1: Benim için aşk çok da keyifli bir şey değil eskisi gibi. Sevgiyle beraber olması bence daha değerli.
0: Aşk ve sevgi birbirinden ayrı şeyler mi?
1: Ayrı, ayrı, kesinlikle ayrı.
0: Neden? Bir söylesene bize.
1: Aşkın içinde bence bir tutku var. Hı-hı. Ve tutku ömrü çok uzun da olabilir, çok kısa da olabilir. Orası bir risk. Temelinde tutku olduğu için yanılgıya daha açık bir his. Hı-hı. Ama sevgi bütün bir şey yani.
0: Daha tartılmış öyle
1: daha,
0: mi?
1: Daha net, daha gerçek bir his.
0: Eskiden demenin sebebi neydi?
1: Zamanla artık hem tecrübe hem de biraz daha tecrübe.
0: 2 sene önce bir şey oldu.
1: Yok yani 2 sene ya da 3 sene öncesi falan değil ama genel anlamda kavramlarımı yeniledikçe yani aşk benim için nedir diye düşündüğümde eskiden ayaklarım yerden kesen bir şeydi. Ama şu an ayaklarımı çok daha net ve sert bastığım bir şey.
0: Aşk gelecekse ayağım yerdeyken gelsin diyorsun.
1: Evet evet. İkisi birlikte olursa muazzam. Tutku da yoğulsun isterim çünkü. Aşk da isterim.
0: Bir evliliğim var. Hı hı. Tatsız bir tecrübe miydi? Biten evliliklerin hepsinde bir tatsızlık vardır zaten. Bu
1: yani,
0: ne biçim
1: evet
0: bir soru? Ben soruyu beğenmedim.
1: Ben
0: geri
1: de
0: alıyorum.
1: Evet.
0: Beğenmedim.
1: Konuşmayalım.
0: Bir daha konuda evlenir misin?
1: Evlenirim.
0: Evlenirim. Çünkü evliliğin bir kabahati yok diyorsun.
1: Niye olsun? Yani diyorsun, her insan
0: öyle düşünen de var. Evlilik imkansız bir şeydir, ilişki tarzıdır diyenler de var. Ne diyorsun onlara?
1: Ya bence her insan her ilişkide farklı. O yüzden sürekli değişen bir şey bence bu his.
0: Kişiden kişiye değişebilir.
1: Hem kişiden kişiye hem de kendi döneminin de döneminde bile değişen bir his bence bu.
0: İyi bir evlilik nasıl bir evliliktir?
1: Bir kere güven çok önemli bir kavram. Hmm. Saygı, değer, güven. temelini oluşturan şeyler bence.
0: Bunlardan bir veya birkaçının eksikliği bir evliliği bitirmeye yetiyor değil mi?
1: Yani bunlardan birkaçının eksikliği huzur bence baştan kaybolmuş oluyor. Bence huzurun da sağlayan o bacaklar çok belli. Güven, sadakat, sevgi. Yani onlardan biri çıktığı anda bir huzursuzluk başlıyor. Huzursuzluk girdiği anda şüphe başlıyor zaten. O şüphede ilişkiye girdiği anda artık bir şeyleri... Evet.
0: Bir gün anne olmayı ister miydin? Sever misin çocukları?
1: Çok severim. Çocuklar da beni çok sever. isterim tabii ki. Neden olmasın? Ama biraz zaman ilerledikçe şey hissediyorum yani... Gerçekten bu dünyaya bir çocuk getirmek ne kadar doğru, ne kadar mantıklı. Çok kaygılarımı yükselten bir şey olmaya başladı.
0: Dünyanın iyiye gitme garantisi olmadığı gibi kötüye gitme garantisi evet. de yok. O yüzden çocuk meselesi sadece dünyaya, bu dünyaya... bu dünyanın zaten bir kabahati yok da bu insanlığa bir çocuk evet, getirip getirmeme konusu. Kaygım. Evet, peki... sadakat konusunu aşağı yukarı söylemiş oldum bence deminki şeyin içinde. İhanet affedilebilir bir şey mi? İlişkide yani kadın erkek ilişkisinde ihanetten bahsediyorum. Sen mesela affedici birisi misin? Böyle bir şey affedebilir misin?
1: Şöyle büyük konuşmamak gerekiyor bence yani böyle yargılamamak da gerekiyor.
0: Hangi olayda neden bahsediyoruz?
1: Evet çok çok geniş bir şey bu.
0: Genelleme yani, yapmamak lazım.
1: Genelleme yapmamak lazım evet.
0: İyi bir dost.
1: Ama ihanet güzel bir şey değil zaten onu.
0: Yok hiç güzel bir başlık diye açmadım yani, zaten evet. Kötü bir şey de.
1: Temelinde kötü.
0: İyi bir dost musundur?
1: Bence çok iyi bir dostum. Yani bence demeyeyim mi gerçekten arkadaşlarım öyle olduğunu söyler.
0: Var dostların.
1: Evet, uzun zamandır hani hayatımda olan.
0: Birkaç kişi var.
1: Evet. Ne? Bir elin beş parmağını geçmez ama hepsi zaten.
0: Çok şanslısın. Evet. Beş çok.
1: Aynen.
0: Bir tanesi bir ömür boyu
1: eskiden
0: götürür insanı.
1: Eskiden çoktu evet. Ama yine artık.
0: Niye eskiden çoktu? Sonra ne oldu?
1: Yani.
0: Büyüdün.
1: Hem büyüyorsun hem artık gözün açılmaya başlıyor bence. Hani bir şeyleri filtresiz görmeyi öğrenmeye başlıyorsun yediğin kazıklardan dolayı.
0: Shakespeare'in dediği gibi her dost dost doğru dost olmuyor.
1: Kesinlikle.
0: Tamam. Peki. Nasıl gitti? Bak birinci hikayeyi bitirdik.
1: Harika.
0: Tamam.
1: Çok güzel.
0: Geçiyorum ikinci hikayeye.
1: Geçelim.
0: Önce ahiret soruların.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Öyle bir genelden soracağım ki ne diyeceksin acaba? Soru. Hayat nedir? Yolculuk nedir? Hayat bir yolculuk mudur? Şeytanın da aklına gelmez. Buyurun.
1: Hayat... Tek bir hayat var. Önce kendimizi keşfetmemiz olduğuna inanıyorum.
0: Elimizde tek bir hayat var diyorsun.
1: Evet. Hı. Yani ben bireysel olarak bunu düşündüğümde hayat benim hayatımdır aslında. Hayatımı bu yolda keşfederken gittiğim yol bana bu yaşattıklarımı, tecrübelerimi, beni ben olmamı sağlayan, hedefime ulaşmamı sağlayan bir yol olduğunu düşünüyorum.
0: Peki eksiklik desem ne dersin? Hayatta bir şeyler hep eksik mi kalıyor?

0: Dolayısıyla nerede olduğunun farkına varmıyorsun.
1: O zaman mükemmellik diye de bir şey yok galiba, değil mi?
0: Eskiden benim için çok vardı, artık yok.
1: Zaman geçtikçe insan anlıyor değil mi mükemmel diye.
0: Ya bu kadar kalıplara, bu kadar çerçevelemeye hayatın hiç gerek yokmuş yani aslında. Hı. Çok daha rahat yaşadığın zaman da güzel oluyormuş.
1: Yani adalet, eşitlik falan gibi şeylerin dışında da, önemli şeylerin dışında da bir mükemmellik aramak çok da şart artık değil galiba, değil mi?
0: Artık değil.
1: Ama keşke adalet falan öyle olsa.
0: Keşke.
1: Peki, yani hayatta hep bir şeyler eksik kalır mı? Şart mıdır? Hep öyle midir? Hep bir şey eksik kalır ya. Bir şey de hiç tamamlanmaz. Mükemmellik demiyorum.
0: Bence kalır, kalabilir de.
1: Kalsın, ne var?
0: Yani artık o şeydeyim, bakış açısındayım. Kalabilir de yani, her şeyi de yapmak zorunda değilsin. Her şeyi hissetmek zorunda değilsin.
1: Evet.
0: Yani ihtiyacın neyse gerçekten onu bilmeyi, onu fark etmek çok daha önemli.
1: Yetinme gibi bir şey mi bu? Yetinmeyi de bilmelisin gibi bir şey mi?
0: Yok, tam yetinme biraz, değil. Yok yok, değil.
1: Evet, tamam.
0: Değil yani, aradığın belki senin ihtiyacın değil.
1: Varsın, o da eksik kalsın, ne yani, var yani.
0: O hayatına girdiği zaman sen bir bütün olacaksın gibi kendini şartlıyorsun. Hayatına girdikten sonra da belki aksi oluyor. Ve aslında eksik değil, fazla olduğunu hissediyorsun.
1: Oradan bir her işte bir hayır vardır'a kadar yol var artık söylediğinde. Peki, güzel. Hikayeye giriyorum. Seni yolcu ettik. Bak sen kimmişsin. Bu defa 97 yılında İstanbul'da doğuyorsun. Baban işçi, annen ev hanımı. İncelikli, hassas, nazik bir anne babanın evladısın. 2002 yılındayız. 5 yaşındasın. Baban maddi durumlarındaki yetersizlikler nedeniyle Almanya'ya çalışmaya gidiyor. İşte iş buluyor. Bir süre sonra sen de annenle birlikte Almanya'ya babanın yanına gidiyorsunuz. Almanya'ya ayak bastığında 5 yaşında bir kız çocuğusun. İşte Türkiye'den ayrıldınız, uçağa binip Almanya'ya geldiniz, yerleştiniz. 5 yaşında ne hissettirdi bu sana, bu birdenbire bir çevresel bir değişiklik öncelikle?
0: Abi çok korkutucu.
1: Öyle mi?
0: Evet. Yani anlaşılmamak, anlayamamak.
1: Evet, başka bir dilde konuşuluyor. Sen daha tam sökmeden.
0: Benim daha hiçbir kavramım oturmamışken. Evet, çok büyük bir travma bence.
1: Almanya'da farklı kültürlerden, inançlardan, kimliklerden yeni insanlar tanıyorsun. Her insanın rengini ve konuştuğu dilin farklı olduğunu görüyor. Herkesin aynı değil yani. Sen Türkçe konuşuyorsun, onlar Almanca konuşuyor. Sokakta akranlarınla oyun oynarken bile çok zorlanıyorsun. Almancayı da iyi kötü öğrenmeye çalışıyorsun. Fakat kolay değil tabii. 2003 yılında 6 yaşındayken nihayet artık okul süreci başlıyor. Tamamen Almanca eğitim alacağım bir okula gönderiyorlar seni ailen. Sence senin Almancan okulda başarılı olmaya yetecek mi? Arkadaşlarınla, öğretmenlerinle sağlıklı bir iletişim kurabilir misin? Hani bir yıldır şeyde olduğunu düşünürsek Almanya'da, sokakta, evde, dışarıda ne duyduysan o.
0: Biraz zorlar bence beni. Yani çok bambaşka bir dünya. Ya kendimi kabul ettirmeye çalışmam. Arkadaşlarımın arasında kendimi o kişi olmak gibi hissetmekten zor kurtulurdum bence.
1: Derdini bile anlatmakta zorlanabilirdin. Evet. Bu süreç senin için çok önemli. Eğer okulda kendini ifade etmekte zorlanırsan nasıl hissedeceğini çok merak ediyorum. Şimdi hani okulun bahçesi, oyun bahçesi falan, evin önü tamam da sınıfta ne olacak işler?
0: Ya çok korkunç bir his bence bir çocuk için.
1: Sen biliyorsun, biz bilmiyoruz işte, bize anlat.
0: Evet.
1: İnsan tamamen bir yabancı yaratık gibi mi hisseder acaba
0: kendini? Evet, kendimi böyle şey hissederim. Dışlanmış, yok sayılmış.
1: Başka
0: yalnız,
1: bir türden falan.
0: Başka
1: gibi
0: bir tür, o yani o kötü bir his.
1: Üstelik daha ötekilerin, evet, ötekileri nasıl davranacağına daha gelmeden bunlar var. Bir de evet. Orada zorbalama falan da başlarsa, evet. Değil mi?
0: Çok çok korkunç bir his.

0: Aynen dediğin gibi okulun ilk günü bir eksiklik hissediyorsun. Sezdiğin şey bir dışlanmışlık, yabancılık, yabancılaşma duygusu. Oraya ait değilsin. Kendini ifade etmekte zorlanıyorsun ve bunun yollarını bulmaya çalışıyorsun. Kalbinin derinliklerinde hiç bilmediğin bir yer acıyor. Bu muhtemelen yalnızlık yarası. O yalnızlıkla da tabii ki 6 yaşında insan ne yapacağını çok bilemiyor.
1: Bilemez.
0: Çocuk aklınla kendine bir meşgale yaratmanın peşine düşüyorsun. Resim derslerini çok seviyorsun. Hayatın resimle rengarenk oluyor ve farkında olmadan resmin aslında evrensel bir dil olduğunu da fark edip keşfediyorsun. Duygularını resimle yansıtıyorsun. Resim sayesinde arkadaşlarınla da öğretmenlerinle de çok daha iyi ilişki kurabileceğini gözlemliyorsun. Okuldaki el işi derslerinden birinde öğretmeniniz size renkli kartonlarla ve süs işte malzemeleriyle maket yapmayı öğretiyor. Sen bir kuş maketi yapıyorsun ve yaptığın kuş maketi yani kendi yaptığın iş seni büyülüyor. Bunu yaparken seni büyüleyen şey ne acaba? Maketin şekli, ortaya çıkardığın şey mi, renk mi, yoksa makete bütünüyle baktığında sana yansıyan bir görsel zenginlik, imge öyle bir şey mi? Ne seni bu kadar...
1: Başta kendimi yansıtabildiğim tek alan orası ve artık belki aynı dili konuşabiliyoruz. Aynı şekilde yani onlar farklı dil konuşsalar bile duygusal olarak beni onayladıkları tek an. Bu da
0: Bir
1: kendimi
0: iletişim
1: yeniden, evet iletişim.
0: ihtimali doğdu
1: Çok
0: değil
1: büyük
0: mi?
1: bir iletişim. Hatta bu iletişimde başarılı olduğunu hissetmek bence onu o çukurdan çıkarabilecek tek güçlü his.
0: Ayrıca da herkesin becerebileceği bir şey değil
1: Değil.
0: bu.
1: Evet,
0: Sana bir
1: hayranlıkla
0: ayrıcalık, evet, bir evet.
1: çok çok muazzam bir
0: Bir şey yakaladın.
1: yakalamışım, evet.
0: Resimlerle, maketlerle haşır neşir oldukça kendini çok iyi hissediyorsun. Çünkü insanlarla iletişiminde herhangi bir sorun kalmıyor. Ortadan kalkıyor sorunlar. Kendini gayet iyi ifade ediyorsun. Hatta Almancan da tabii ki süratle iyileşiyor. Daha üretken, daha verimlisin. Ailenin ekonomik durumu giderek düzeliyor. El işlerinde maharetli olduğunu gördükleri için sana çokça malzeme alıyorlar. Ortaokul yıllarında renkli kartonlardan, süslemelerden daha gösterişli ve renkli maketler yapmaya devam ediyorsun. 12 yaşına geliyoruz. Yıl 2009. Bu yıl ailen Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Pılıyı pırtıyı toplayıp memlekete geliyorsunuz. Şimdi 5 yaşından 12 yaşına kadar ailenle Almanya'da yaşadın ve 7 sene sonra Türkiye'ye döndünüz. Merak ediyorum, duygu durumun nasıl? Kafan karışık mı? Neler hissediyorsun? Bu defa da bir tersine şey başladı.
1: Yani çok gerçekten üzücü bir durum. Sürekli hayatımı
0: Hiç kolay
1: sıfırdan
0: değil bir çocuk için, evet.
1: başlamak, travmalarla kendini yetiştirdikten sonra kendini kanıtlayıp var olduğuna inandığım bir noktadan sonra sıfırdan başlamak hissi gerçekten çok yorucu.
0: Arkadaşlar geride kalacak.
1: Her şey,
0: Zar
1: tüm
0: zor
1: hayatını
0: edinilmiş.
1: kurduğun,
0: Evet.
1: farkında olarak kurduğun her şeyin tek tek yıkılması.
0: Peki eskiden iyi tanıdığın bir yere geri dönmekte bir hoşluk yok mu?
1: Ama o eskisi değilim artık.
0: Başka birisisin
1: Başka
0: artık.
1: biriyim artık, evet.
0: Bakalım nasıl gelişmiş? Aslında çok mutlusun. Doğup büyüdüğün dilini bildiğin yerdesin. Buradaki üretimlerin daha göz alıcı, daha canlı. Ortaokula buradan devam ediyorsun dönüp. Resim öğretmeni seni çok yetenekli buluyor. Onun yönlendirmesiyle Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidiyorsun. Ve lisede de kendine çok iyi bir usta buluyorsun. Ustanın kullandığı teknikler, malzemeler ve çalışma biçimi ellerindeki o sihirli gücü daha belirgin bir biçimde ortaya seriyor. Çok yürekleniyorsun. Cesaretin artıyor bu işle ilgili. Almanya'da edindiğin tecrübelerini de kullanarak farklı bakış açılarıyla farklı formlar üretmeye başlıyorsun. Zor malzemeleri eğip bükerken başka dünyalarda hissediyorsun. 18 yaşına geldiğinde 2015'te Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümüne adım atıyorsun. Ve ilk olarak mermer bir heykel yapıyorsun. Daha sonra katıldığın bir atölyede ise metal malzemeyle tanışıyorsun. Ve içinde metale karşı büyük bir tutku ateşleniyor. Şimdi çocukluğunda kartonlara, maketlere duygularını yüklemiştin. Metal birdenbire metale ne yükledin acaba? Onu merak ettim.
1: Güçlü. Daha net, kırılmayan.
0: Sert.
1: Sert.
0: Çalışılması daha zor bir malzeme.
1: Daha zor ama kendini, o gücünü aktaramadığı şeyi belki de orada.
0: Bir meydan okuma.
1: Meydan okuma.
0: Meydan okuma. Şimdi metal çok soğuk, donuk, sert bir malzeme, değil mi? Soğuk bir malzemeden sıcak bir duygu yaratabileceğini düşünüyor musun? Böyle bir his geçişi mümkün mü? Kolay mı böyle bir şey?
1: Bence kolay.
0: Çünkü dolaylı anlatma işi değil mi sanat?
1: Hem öyle hem de iki zıtlığı yaşarken ne kadar yoğun yaşadığını duyguların aslında hissediyorsun gibi düşünüyorum.
0: Bir de insanın bir ciddi bir meydan okuma da var orada.
1: Evet, evet.
0: Bir kadının sert metallere, şeylere düşkün olması, eğip bükme konusunda sanatçının. Metalin şekil alabilen, kıvrılabilen ve yumuşayabilen yapısı aslında bir yandan da seni çekiyor. Aslında sert duran bir şeyin ne kadar kırılgan olabileceğini kavruyorsun. Metalle aranda inanılmaz bir titreşim var. Anılarını yaşayamadığın, dile getiremediğin ve her dile getiremediğin her duyguyu metale yansıtıyorsun. Zaman geçerken yaptığın heykellerin uzunluğu senin boyunu aşıyor. 2,5 metrelik dev heykellerin yanında sen çıtı pıtı halinde minicik kalıyorsun. İç dünyanı metalle yansıtmak sana çok keyif veriyor. Üniversite yılların fevkalade geçiyor. İçindeki eksiklikler bir bir siliniyor. Üniversitenin son senesinde yurt dışında eğitim alıyor. 12 ülke geziyorsun. Bir program demek ki. Yollar sana ilham oluyor. Ülkene döndükten sonra da mezun olup yüksek lisansa başlıyorsun. Ve yıllar boyunca eserlerinde varoluşsal sorunları, bireyin iç dünyasını ve o iç dünya ile dış dünya arasındaki gerilimi vermeye çalışıyorsun. Senin kaygın biçimsel değil, duygusal. Ortaya koyduğun devasa heykellerle kendi içinde yaptığın yolculuğu derinleştiriyorsun. Senin eserlerinle tanışanlar da kendi içsel yolculuğunu tamamlasın istiyorsun eserlerine bakarak. Geldik 2024 yılına, 27 yaşındasın. Aslında metal senin kendinle ilgili bir metafor olabilir mi? Yani sen misin o metal? Aslında soğuk
1: hayat olabilir mi?
0: Hayat da olabilir ama ben soruyu şuradan soruyorum. Hı. Hayatsa hayat de. Aslında soğuk ve donuk görünen, Almanya'daki iş dünyasında çok kırılgan olan o kız çocuğu belki şimdi kırılıp dökülen metal seni yansıtan bir sembol olamaz mı orada? Metale düşkünlüğünü oradan açıklayabilir miyiz?
1: Açıklayabiliriz. Hatta metali ona karşı duran hayat olarak ve onu nasıl eğip büküp eğittiği,
0: Çok güzel.
1: Yön verdiği gibi düşünebiliriz. Bence oradan ilham alarak kendi gücünü, hayattaki mücadele şeklini, hem estetik hem de zorluklarla başa çıkma şeklini metalle olan ilişkisine bağlayabilirim.
0: Peki neden büyük çalışıyorsun? Büyük büyük 2,5 metrelik şeyler filan, boyundan büyük heykellere bir hükmetme arzusu mu acaba o? Bir tür özgürlük arayışı, belki işte zincirini kırma, rutinini kırma şeyi mi?
1: Bence yine hayatla bağdaştırıyorum ben onu. Metalin büyük oluşun, yani zorlukların çocuk yaşta bile çok büyük, bence bir travma o çocuk için, gerçekten varoluş travması. Varlığını hissetmemesi, dışlanması, çocukluktan gelen bir travma o. Ve çok güçlü şeyleri de başarabileceğinin kanıtı. Aslında çok büyük şeylerle başa çıkabileceğini, onları eğitebileceğini, yönetebileceğini kanıtı gibi geliyor bana.
0: Sen böyle söyleyince şeyi de düşündüm bir yandan. Çok büyük, yani küçük bir beden, küçük bir yaş için zor şeyler, büyük meseleler. 5 yaşında hiç dilini bilmediği bir yere taşınmak, orada büyük meselelerle, okulla bilmem neyle baş etmeye çalışmak. Tam oldu bitti derken 12 yaşında dönmek.
1: Evet,
0: bunlar hep büyük büyük sorunlar. O zaman uğraştığın şeyler de büyük büyük mü oluyor acaba? Sen büyükle uğraşmaya alışıksın. Yani devasa problemlerle uğraşmaya alışıksın gibi bir şey. Tanışalım mı?
1: Tanışalım.
0: Tanışıyoruz efendim.

0: Heykeltıraş Büşra Kara. Büşra Kara'nın hayat yolu metallerle kaplı ve çıktığı yolculukta metalin yüksek ifade potansiyelini kullanarak özgürce yürüyor. Metalle ilintili olarak şunları söylemiş Büşra Hanım. Metal her ne kadar soğuk ve sert olsa da yumuşak da bir malzemedir. Ben bu sert görünümün arkasındaki aidiyeti, yumuşaklığı, naifliği anlatmaya çalışıyorum. İçte kalan, tarif edilmeyen duyguları yansıtmak istiyorum. Bir görünen var, bir de görünmeyen var ve biz insanlar da böyleyiz. Aslında ben heykel yaparken insanın ta kendisini görüyorum. Ne güzel söylemiş, evet, değil mi? Büşra Kara bugüne dek birçok karma sergiye katıldı. Bu yıl ilk kez kendi kişisel sergisiyle izleyici karşısına çıkacak. Kendisini kutluyoruz. Evet, evet. Çok.
1: Evet.
0: Evet. Farklı boyutlarda da yapıyor. Bak orada küçüğü var, burada büyüğü var falan. Evet.
1: Çok güzel. Tebrik, evet, ederim. Başarılar diliyorum. Bir
0: ben de başarılar diliyorum. Çok kutluyoruz. Başarılar diliyoruz. Selamlarımızı, sevgilerimizi gönderiyoruz. Zorluklarla baş etmenin yolunu bu kadar üretken ve yaratıcı bir biçimde bulmak da çok ilham verici bence.
1: Çok.
0: 97 yılında İstanbul'da doğuyorsun. 5 yaşındasın. Baban Almanya'ya çalışmaya gidiyor. Bir süre sonra sen de annenle birlikte Almanya'ya babanın yanına gidiyorsunuz. Almanya'da farklı kültürlerden, inançlardan, kimliklerden yeni insanlar tanıyorsun. Resim derslerini çok seviyorsun. Duygularını resimle yansıtıyorsun. Resim sayesinde arkadaşlarınla da öğretmenlerinle de çok daha iyi ilişki kurabileceğini gözlemliyorsun. 12 yaşına geliyoruz. Yıl 2009. Bu yıl ailen Türkiye'ye dönmeye karar veriyor. Pılıyı pırtıyı toplayıp memlekete geliyorsunuz. Güzel Sanatlar Lisesi'ne gidiyorsun. 18 yaşına geldiğinde 2015'te Eskişehir Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi heykel bölümüne adım atıyorsun. Daha sonra katıldığın bir atölyede ise metal malzemeyle tanışıyorsun. Ve içinde metale karşı büyük bir tutku ateşleniyor. İç dünyanı metalle yansıtmak sana çok keyif veriyor. Metalle ilintili olarak şunları söylemiş Büşra Hanım. Ben bu sert görünümün arkasındaki aidiyeti, yumuşaklığı, naifliği anlatmaya çalışıyorum. İçte kalan, tarif edilmeyen duyguları yansıtmak istiyorum. Bir görünen var, bir de görünmeyen var. Ve biz insanlar da böyleyiz. Aslında ben heykel yaparken insanın ta kendisini görüyorum. Gelelim Hazal'cığım senin sorularına. Çokça merak ettiğimiz şeyler var. En başta ilk programa başlarken hayattan, yolculuktan konuştuk. İnsan hep yola çıkmak zorunda kalmasa hayat çekilmez diye düşünüyorum. Ne dersin? Katılır mısın buna?
1: Katılırım tabii, evet, ki.
0: Asıl olan yolculuk, yol değil mi kendisi?
1: Yol.
0: Seninki nasıl gidiyor?
1: Benimki de aslında cesaretle başlayan bir yolculuktu. Bazı kararları almam gerekiyordu belli yaşlarda. Ve bir yola çıkardı o yol, o kararlar beni. Eğer cesur olmasaydım, o kararları vermeseydim şu an burada olmayacaktım.
0: Nerede, ne tür bir karar alman gerekti? Çok kritik. Yani, ikizinden ayrılmak da dahil mi?
1: Yani ikizimle biz üniversitede ayrıldık zaten. O süreçte benim basketbol hayatım bitti. Bundan sonra sadece üniversite vardı hayatımda ve tiyatro vardı. Ne yapacağımı hani sorguluyordum. Çünkü yetmiyor o his bana. Basketbol çünkü hayatıma çok büyük bir yer kaplıyordu. Dolayısıyla bir arayış içindeydim. O hissi fark etmeseydim belki şu an sadece bir kimyager ya da biyolog olacaktım. Ama hiç mutlu olmayacağım bir şey yapacaktım. Orada bir seçim sunuldu. Yani bir seçenek verildi bana ve ben bir seçim yaptım ve yolum oradan sonra başladı.
0: Hikayede metalin soğuk tarafına da değindik. Burada senin bazı cümlelerin var, onlardan birini okuyacağım. Biraz inatçıyım, zor ikna edilirim. Bana realistik bir yerden yaklaşılırsa ikna olurum. Bazen bundan dolayı soğuk bulabiliyorlar beni demişsin. Şimdi metal Büşra'nın, Büşra Kara'nın, evet, sembolü şeyi olmuş. Senin de bir sembolün olabilir mi acaba? Olsa ne olurdu diye düşünüyorum. Aslında belki de o soğukluk bir maske. Aslında burada soğukluk demeyelim, seninle ilgili bir mesafe.
1: Mesafe.
0: Evet, o ki bu medeni bir şey bence. Evet. Mesafe daha az üzülmeye de yarar. Bir kalkan görevi mi?
1: Hayır, kalkan görevi değil. Hı. Karşındakiyle olan mesafemi korumamın nedeni birbirimizi o süreçte aslında kırıp tanımak. Tanıyalım ki gerçekten
0: yürür müyüz, yürümez miyiz,
1: aynen,
0: bakarız.
1: Bu yolda beraber miyiz, değil miyiz? Ya da frekanslarım tutuyor mu? Değer mi? İyi hissettirir mi bu konuşma?
0: Mesafe yani bir insanla samimi olmadan önce bazı testlerin mi var? Yani bazı filtreler mi var diyelim, öyle mi?
1: Tam olarak öyle değil. Benim için vücut dili çok önemli. Hmm. Mimikleri, belki bakışını kaçırması, vücut diline çok önem veriyorum. O benim için enerjiyi, karşımdakinin iç enerjisini hissediyorum aslında. Gerçeği görüyorum.
0: Psikolojiden hoşlandığını varsayıyorum,
1: evet,
0: bu cümlelerinde.
1: Evet.
0: Önemsiyorsun. Hı-hı. Zaten bir yerde bir psikolog olurdum, oyuncu olmasaydım gibi bir şey söyledin mi?
1: Dönem değişiyor, evet. Psikolog olmayı da çok isterdim. Belki iç mimar olmayı da çok isterdim. Yani kendi yeteneklerimin farkına vardıkça ve bunun bir yer bulduğunu hissedince orayı kaşımak isterdim yani.
0: Kendi evinin iç mimarı sen misin?
1: Evet. Hı-hı. Ben yaptım.
0: Güzel. Peki, bu soruyu sormak zorundayım. Burada var. Kendini güzel buluyor musun?
1: kendimi güzel buluyor muyum? Yani buluyorum, evet.
0: Bu konu şöyle bir konu. Güzelliğin, güzel olan için avantajları ve dezavantajları olabiliyor. Hayat böyle bir şey. Sende hangisi daha çok işledi?
1: Bence dezavantajları daha çok.
0: Ya bırak, oyuncusun işte, güzel olduğun için işlerin kolaylaştı. Yalan mı yani?
1: Ama bu sefer de daha çok eleştiriye maruz kalıyorsun. Belki insanlar sırf sen güzel olduğun için sen buradasının altını o kadar doldurmaya çalışıyorlar ki o bakış açısıyla. Diğerlerini görmüyorlar bile. Bence bu en büyük ön yargı. Seni tanımak için değil, seni eleştirmek için bakıyorlar. Çünkü senin bir artın var onların gözünde. Ve bunu hani nötrlemek için de seni sürekli eleştiri yağmuruna tutuyorlar.
0: Biyoloji okudun değil mi Kırıkkale Üniversitesi'nde?
1: Evet.
0: Biyoloji okuduktan sonra bırakıp Ankara Üniversitesi'nde kimya bölümüne gidiyorsun.
1: Evet.
0: Şimdi ben şunu merak ediyorum. Bende de iki üniversite macerası vardı. Yani biyolojiden vazgeçmenin nedeni çok başka bir şey olmalıydı diye,
1: evet,
0: düşünüyorum. Alt üstü kimya. Çok yakın değil mi bunlar? Ne oldu birinden vazgeçmenin?
1: Orada benim hikayem, hayatımın değiştiği nokta başlıyor zaten. Ben biyoloji 3. sınıftayken işte tiyatroyla beraber hayatım devam ederken mail geliyor ve işte diyor ki hani böyle bir karakter var. Ankara'da bir günlük dizi çekiliyor. Bir karakter var.
0: Hangisi?
1: Audition, Deniz Yıldızı. Hmm. Benim ilk işim.
0: Tamam.
1: Bir karakter var, oynamak ister misin? Bir audition almak istiyoruz. Ben Kırıkkale'den kalkıyorum, Ankara'ya gidiyorum. Orada audition veriyorum.
0: Kırıkkale'de senin yaşadığını ne bilsinler? Sen mi başvurmuştun?
1: Hayır.
0: Nasıl sana ulaşıyorlar?
1: Hacettepe Üniversitesi'nde arkadaşım tiyatro kulübündeyim,
0: okay,
1: yani orada.
0: Tamam.
1: Sonra Ankara'ya geliyorum, orada audition veriyorum. Ertesi gün bana setin var diyorlar ve ben geliyorum, sete başlıyorum. O arada benim Kırıkkale'de üniversite.
0: Dersin var, sınavın
1: ben
0: var.
1: Ben aileme giderken
0: ne?
1: Şey dedim ya, bu benim 20 bölüm senaryom, bunları çekeceğim, yarın oyuncu oldum ben. Sete giriyorum ama okulumda okuyacağım diye söz verdim. Öyle olunca dizi Ankara Üniversitesi Kimya, yani Fen Edebiyat Fakültesi'nin bahçesinde çekiliyor. Şimdi dedim ki bu işi nasıl çözeceksin Hazal?
0: Şu arkadaki binada okuyayım bari üniversiteyi dedi.
1: Çok garip. Yani ortada havuz kısmında bizim set var. Sınıftan bizi izliyorlar. Dedim ki ben dedim geçiş yapayım. Sonra benim derslerimi saymadılar. Öyle olunca dedim ki ben...
0: O denklik.
1: Denklik saymadılar işte. Sonra dediler sıfırdan başlayacaksın. Ben de o zaman dedim ki biyolojiye başlamayacağım. Yeniden sınava gireceğim.
0: Küstüm biyolojiye, kimyaya.
1: Zaten istemiyorum, başka bir şey okurum diye. Biyoloji tekrar sınava girdim. Bu sefer eski aldığım puandan da fazla aldım. Abi. O hırsla yani. Ankara Üniversitesi Kimya bölümüne girdim. Bir yandan sete giriyorum. Set bitiyor. İşte derse giriyorum.
0: Derse giriyorsun. Neyse
1: böyle
0: ki
1: evet.
0: Fena da değilmiş yani.
1: Evet.
0: Yakın bulmuşum başta.
1: Evet.
0: Şimdi de şansın o kadar yaver gidiyor mu? Çalıştığın yerlerle yaşadığın yerler yakın mı birbirine sonraki yıllarda?
1: Yani İstanbul'da çok mümkün olmuyor,
0: mümkün
1: tabii
0: değil,
1: ama
0: tabii.
1: Öyle denk gelişler de muazzam.
2: Empati devam edecek. Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortumda oluşabilir. İstanbul'da sağanaklar şiddetli. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da da şiddetli yağış geçişleri bazı ilçelerde sele neden olabilir. İstanbul 17, Ankara 18, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da gök gürültülü şiddetli yağmur var. Sıcaklık 19-20 dereceye doğru düşüyor. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca öğleden sonra yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Eskişehir 17, Kayseri 23 derece. Ege'liler dikkat! Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. Manisa 23, Denizli 24 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilecek. Adana 25 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Samsun 19 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürüyor. Erzurum 18, Diyarbakır 27 derece.
3: Hava durumu.
0: Peki gel senin şu oyunculuk sevdan bir baştan konuşalım. Nasıl başladı bu şey kısmı? Yani Deniz Yıldızı'yla başladı. Peki hangi aşamalardan geçti? Bugüne nasıl geldin? Yani çünkü ikizinle birlikte başlayan bir tiyatro macerasından buraya kadar evrilen bir süreç. Hiç kolay olmadı. Neden?
1: Hiç kolay olmadı. Çünkü başta böyle her şey su gibi aktı, üç günde bir oyuncu oldum falan derken işin ciddiyetine vardığımda çok emek vermem gerekti.
0: Geliştirmem
1: ve
0: gerekti.
1: Evet, Ankara'da kalmadan İstanbul'da bir şeyler yapmam gerektiğini farkına vardım. Bunun için de çok emek sarf ettim. Hı. Yani fiziksel olarak da öyle. Ankara İstanbul arası 3 yıl ben geldim. İşte başta otobüste hep Aşti'den binerdim gece 3'te. Sabah 8.30'da sette olurdum. İstanbul'dan o kadar korkuyordum ki yani böyle bir İstanbul'da yaşamak ayrı bir korku benim için. Evet. Bu sektörün içine girmek ayrı bir korku. Ve yapayalnızım. Abim İstanbul'da yaşıyordu. İnanın onun yanına bile gitmeye cesaretim yok. Çok korkuyordum yani. Hani her şeyin çok yeni olması, kendimi korumaya çalışmam derken 3 yıl boyunca ben Ankara'dan İstanbul'a gidip geldim. Başta otogardaydım. Sonra işte uçaklar rahatladı. Uçakla sonra da arabamı aldım. Git gel yapmaya başladım. Ama o süreç tabii ki hem üniversite hem İstanbul'a gidip gelmem hem oyunculuk hepsi birlikte çok meşakkatliydi benim için yani.
0: Biz Ankaralılar sormaya bayılırız bu soruyu. Ankara sende nasıl bir şey tınlıyor? Nasıl tınlıyor Ankara sende?
1: İstanbul'da yaşayan bir Ankaralı olarak iyi ki Ankaralıymışım diyorum. Yani ben ayakları de yere basan. Evet. Girdiğinde Ankara havasını hissediyorsunuz yani. Evet. O insanın oturuşundan, duruşundan, konuşmasından. Evet. Bence öyle bir şey var. Enerji var. Bir ağırlık var yani.
0: Faydalı ve çalışkandır çok. Ankaralılar. Çok. Evet, doğru. Çünkü Ankara'da başka bir şekilde şansın olmaz.
1: Evet.
0: Çalışkan olmak zorundasındır.
1: Evet.
0: Peki, Ankara'yı da andık. Şu Zeynep Soydere'yi hatırlıyor musun?
1: Tabii,
0: kim olduğunu? Çok. Biraz o hanımefendiden bahsedelim. Hı hı. Yani Kara Sevda'da çok başarıyla oynadığın Zeynep Soydere. Ne kattı sana? Özlüyor musun o zamanları?
1: Özlüyorum. Hatta benim hayatımda çok önemli bir noktada Zeynep.
0: Neden?
1: Çünkü başta bir karakterin en başından sonuna kadar, finale kadar 2 yıl kadar bir süreç var. Ve onu ilmek ilmek işlediğim, yani her hissini artık ezbere bildiğim, her reaksiyonunu, neye ne tepki vereceğini bildiğim gerçek bir karakterdi benim için yani.
0: O zamanı da sana vermiş geliştirebilmen için. Çok. Dizi 10 bölümü 20 bölüm sürse zor ama.
1: Çok zor. Ama bu bir oyuncu için muazzam bir tecrübe yani.
0: Çok tabii.
1: Bir karakterin her anına şahit olmak.
0: Ne kattı sana?
1: Bir devamlılığın olması. Bu işin ne kadar keyifli olabileceğini de bana yaşattı. Yoksa gerçekten arka tarafına baktığımda çok yoğun çalışıyordum. Sabah 5'lere kadar setlerim, her gün ağlıyordum. Yani setten çıktıktan sonra arkada bir enkaz kalıyor ama o hissi, o karakteri yaşadığın zaman Oh be, iyi ki yaşamışım o tecrübeleri diyorsun. Yani bütün her şeye değdiğini hissediyorsun.
0: Bu önemli bir şey. Yani işte sana bugün oluşturduğun hayatın belki en temel taşlarını falan döşedi. O ayrı. Ben şey kısmını merak ediyorum. Mesela 2 sene boyunca bir rolü oynamak, dışarıdan baktığı zaman seyirci şöyle düşünüyor olabilir. Öyle düşünen bir seyirciye ne derdim? Ne kadar sıkıcı ya 2 yıl boyunca aynı kişiyi her hafta gidip oynamak. Öyle mi? Yoksa o 2 yıl boyunca aynı kişi değil aslında. O da değişen, gelişen birisi o karakter.
1: Yani bir aynı değil. İkincisi yani gün be gün değişen bir karakter. Benim başladığımda karakterim... kendi mahallesinde yaşayan, evet hayalleri olan, bu hayalleri belki harekete geçirebilecek bir potansiyel şey yoktu yani imkanı yoktu. Ama bunu yaratan bir kızdı. O kızın sonunda geldiği noktaya bakınca yani bambaşka bir dünyaya evrildi o hayat. Ona şahit oldum. O kadar zevkli ve o kadar keyifli bir histi ki. Her anı yani ağlaması, espri, zekası, espri yeteneği yani hayatı
0: bakış açısı. İlişki kurma biçimi başkalarıyla
1: bütün,
0: değil mi?
1: Bütün her şey benim için çok muazzamdı yani. Güzel, çok güzel bir tecrübeydi.
0: Bir oyuncu 5 sene, 10 sene aynı rolü oynayabilir mi? Bu yani hal böyle olunca.
1: Ama ne kadar tatmin olursun bir yerden sonra o tabii ki. 2-3 yıl çok güzel bir süre. Hani.
0: Aslında nasıl yazıldığına bağlı değil mi?
1: Biraz öyle.
0: Bambaşka şekilde de olabilir yani.
1: Evet, biraz şeyi yitiriyor bence. Gerçeklik algısını. Yani o karakterde bir başta çok güzel bir şey yakalıyorsun.
0: İnandırıcılık
1: yakalıyorsun. 3 yıl bir karakteri devam ettirmek elbette ki çok yanlış olacak. Yani bir yerlere dönsün karakter. Bir takla atsın. Bir şeye evrilsin. O da biraz işte şeyi yitiriyor yani. İnancını kırıyor.
0: Genç bir oyuncudan şunun cevabını duymayı çok isterim. Bizim sette de çok sık konuştuğumuz şeylerden biri. Ya bir karakterimle ilgili bir hafta bir senaristten bir veri geliyor. İşte bazı kodlar geliyor. Onu oynuyorum. 2 hafta içerisinde öyle ona ters bir şey yapıyor ki aklımı kaybedeceğim. Bu ne biçim şey falan. Şimdi bu konudaki fikrini merak ediyorum.
1: Bu konudaki fikrim benim, hatta uyguladığım da bir şey bu. O kadar hani karakteri sahiplenmezsem ortaya gerçek bir şey çıkmaz. Benim Kara Sevda'daki karakterim de çok başka bir hikayeyle başlamıştı. Senaristin yazdığı şeyleri oynadım. Evet, ama kendimden de bir şeyler kattığım için tabii. Hikaye bambaşka bir yere evrildi. Daha tadından yenmez böyle.
0: Aslında senariste ilham verdin değil mi kendinden?
1: Evet. Şimdi onun üzerine hani bu karakteri yine bir yere evriltecekse benim de inanmam gerekiyor ona ki ikna olayım ki hissedeyim ve hissettireyim.
0: Peki, ama bir şey söyleyeceğim. Eğer bütün karakterler ilk başta yazıldıkları prensiplere veya verilere göre tutarlı kalırsa ortada seyredilecek bir şey kalır mı? Haftalar boyu, aylar boyu, bazen yıllar boyu biz bir karakteri niye seyredelim? Tabii ki bazı tutarsızlıklar, tabii beklenmedik ki davranışları olacak.
1: Biz de öyleyiz yani hayatımızda.
0: Ben oyuncunun bu tutarsızlıkları tutarlı biçimde oynayan kişi olduğunu düşünüyorum.
1: Yani mutlaka empati... İyi bir yerde bırakıp kendi içindeki empatiyi bırakıp karakterle empati kurmak lazım. Onu haklı nedenleri niye görmek lazım?
0: Evet, veya beklemek lazım sakince. Herhalde bir yerde çıkacak bunun nedeni falan diye, değil mi?
1: Evet, olmuştu bazen.
0: Bazen insanın sabrı taşıyor.
1: Evet. Bazen de yakıştıramıyorsun yani, bu karakter bunu yapmaz ya, öyle bir bağ kuruyorsun ki.
0: Peki, oyuncu olmasaydım psikolog olurdum demişsin ya. Daha önce de hatırlatmıştım. Hı hı. Yakın buluyor musun oyunculuğun meseleleriyle psikolojinin ilgi alanlarını?
1: Bence temeli zaten aslında tanımak, yani tanımlamak bazı duyguları. İşte onun vücut diliyle eşleşmesi. Yani siz bana böyle vücut diliyle eşleşmesi. Yani siz bana böyle baktığınızda hangi anlamda baktığınızı görebilmem de aslında benim oyunculuğumda kullanabileceğim bir nokta.
0: Doğru. Tabii.
1: O yüzden ben çok iyi gözlem yapan biri olduğuma inanıyorum. Bunu yaparken de şey gibi değil, işte yalan söyle değil. O kadar minik detaylara kadar bazen görüyorum ki

0: Bu bazen çok yorucu oluyor. Bir dönemde bunu çok yaptığım bir süreç olmuştu. İlk oyunculuğa başladığımda kendimi içeriden eğittiğim bir süreçti aslında bu. Onların bana çok faydası oldu ve hala hayatımda bunları çok net kullanıyorum. Bana yalan söylemek çok zor aslında.
1: Yalanı yutmam zor mu demek
0: Yok,
1: istiyorsun?
0: yani yalan olduğunu görürüm. Ama yalan söylememesi gerektiğini ona hissettiririm. Yani
1: Mahcup ederim diyorsun.
0: mahcup ederken öyle hani utandırmak değil, yani onu rahatsız ederim. Bildiğimi hissettiririm yani.
1: Kül yutmadığımı herkes bilsin diyorsun.
0: Kül yutmak değil ya, yani karşımdakinin şeyini, acizliğini de hissettiririm yani.
1: Anladım. Peki sen cesur birisi misin?
0: Evet.
1: Cesarete önem verir misin?
0: Bir dönem aşırı cesur olduğumu hissediyordum. Sonra bir duruldum böyle. Ama şu an artık yeni versiyonumda, son zamanlarımda benim şurada bir dövmem var. Şans cesurlara güler yazar. Benim için o yüzden çok
1: Ne
0: önemlidir.
1: demek şans cesurlara güler?
0: Aslında risk almak, konfor alanından çıkmak, yeni bir şeyleri olsa da ya da başarılı olsan da olmasan da deneyimlemek.
1: Oyunculukta da önemli bir şey bence.
0: Çok.
1: Oyunculuk gerçekten cesaret isteyen bir
0: Evet.
1: iş. En çok cesaret gerektiren rolün hangisiydi? Oynaması en çok cesaret gerektiren senin açında. Zeynep miydi?
0: Zeynep
1: Zeynep.
0: çok cesur bir kızdı yani. Biraz çok dürtüsel bir kızdı. Kendi duygularını o kadar güçlü yaşıyordu ki onun için bir yol buluyordu. Yani hiç göze alamayacağı kadar büyük zorluklara karşı yola çıkmıştır. Herkesi karşısına alacak kadar cesurdu yani.
1: Oyunculukla ilgili hayallerinin sınırı ne?
0: Bir sınırı yok aslında. Ben kendimi çok fazla keşfediyorum. Sadece oyunculuk da değil benim için. Üretmekle ilgili bir şey. Önceden böyle aklımda ya şunları da yapabilirim, bunları da yapabilirim falan derken son zamanlarda böyle harekete geçirdiğim bir süreci yaşıyorum. Bu işte senaryo olabilir,
1: Yazmak mı?
0: evet yazmak, onun dışında üretmekle ilgili yani işte bir müzikle uğraşıyorum, kendimi
1: Piyano
0: geliştirmek.
1: çalıyorsun galiba, değil mi?
0: Yani çok şey çalıyorum, başlangıç benim
1: Piyano
0: için ama
1: çalmaya çalışıyorsun.
0: evet.
1: Tamam.
0: Onun dışında birkaç şarkı yazmakla ilgili bir şeyler var.
1: Şarkı söylüyorsun.
0: Az buçuk ama şu an işte bir şey
1: Sen
0: yapacağım.
1: buna az buçuk az buçuk diyorsun, yani bir hevesliden ötesin yani. Bir şan dersi almak değil mi? Piyano çalmak, bunlar önemli şeyler.
0: Şöyle insan bir şeyi başarabildiğini hissettiği anda tamam ben bunu yapıyorum falan şeyine moduna giriyor. Ben bunu eskiden çok yaptım. Şimdi onların üzerine gitmeye çalışıyorum
1: Tabii
0: aslında.
1: tam tersi oluyor. Bununla
0: Evet.
1: meşgul olayım, bunu daha iyi öğrenmek zorundayım. Bu zor bir şeymiş. Daha da
0: Evet,
1: derinleşeyim, daha
0: aslında
1: da.
0: fark yani senin gördüğün kadar bir şey değilmiş
1: Değil
0: bu.
1: tabii.
0: Çok daha derinmiş. Şimdi biraz oralara kaşımaya başladım yani. Derinleşmeye çalışıyorum o anlamda.
1: 10 sene sonra diyelim, nerede görüyorsun kendini? Nerede görmek istersin? Meslekte demek istiyorum.
0: Meslekte birkaç şeyi birden yapıyor olurum büyük ihtimal oyunculukla
1: Yazmak.
0: beraber. Evet ve yapımcılık da olabilir. Bir dünya kurmaktan bahsediyorum.
1: Yapımcılık dünyanın en deli işlerinden biri. Gerçekten
0: Çok.
1: istiyor musun bunu?
0: Yani bir dünya kurmayı istiyorum ya.
1: Evet. Yönetmen olarak da yapabilirsin bunu.
0: Yönetmen
1: Yapımcılık
0: olarak da
1: şart mıdır?
0: yapabilirim.
1: İlgin var mı yönetime? Bakıyor
0: Var
1: musun
0: var.
1: yönetmeye?
0: Yani bütün izlediğim işlerde genelde birçok detayı hepsini birlikte fark etmeye çalışıyorum.
1: Uluslararası projelerde kendini tartma ihtimalin var mı? Dilin nasıl?
0: Dilimi de geliştiriyorum.
1: Geliştiriyorsun.
0: Evet. Zaten o evreye gelmeden de bu konuda çok bir şey yapmak istemem. Eğer
1: Evet,
0: ki
1: tabii.
0: karakter Türkçe ve İngilizceyi birlikte kullanabilecek çok fazla
1: Pratikte,
0: bir
1: evet.
0: şey değilse tabii ki istiyorum. Ki geçmişte oldu ama cesaret edememiştim böyle bir şeye.
1: Peki sahneye çıkmak ister misin oyuncu olarak bir gün?
0: Şarkı söylemek ama.
1: Tiyatro,
0: Ha,
1: oyuncu
0: tiyatro.
1: olarak.
0: Çok isterim.
1: Hazır hissediyor musun kendini öyle bir şey? Çünkü o da bir challenge.
0: Çok, çok büyük bir challenge şöyle yani benim için.
1: Ama şarkı söylediğin için, enstrüman olduğu için şansın yüksek. Belki bir müzikal ya da bir müzikli oyunda kendini tartabilirsin bir gün.
0: İnşallah. Yani o müzikal evresine gelebilirim.
1: Gelirsin tabii. Niye gelmiyorsun? Hazal çok teşekkür ediyoruz katıldığın için programımıza. Kalbini bize açtığın için teşekkür ediyoruz. Sağ ol, var ol.
0: Ben de teşekkür ederim.
1: İnşallah işinde gücünde her şey, evet bizim için de öyleydi. İşinde gücünde her şey, özel hayatında da iyi gider. Güzel ailenle, abilerinle,
0: evet.
1: ikizinle kopmadan. Zarif, yetenekli bir meslektaşı Hazal Filiz Küçükköse'yi bu akşam misafir ettik. Biz çok keyif aldık. Umarım siz de iyi vakit geçirmişsinizdir. Önümüzdeki hafta yine Empati'de, bir başka Empati'de ama yine Empati'de buluşmak üzere. İyi geceler. NTV Radyo. Hava durumu.
2: Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortumda oluşabilir. İstanbul ve Bursa'da sağanaklar şiddetli. İstanbul 17, Bursa 20 derece. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Ankara 18 derece. Egeliler dikkat. Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. İzmir 23 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilecek. Antalya 22 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı.
3: Burası NTV Radyo. Saat 5.
4: Mutlu günler. Saat 5 oldu. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Dünyanın gözü bugün şu saatlerde Çin'in başkenti Pekin'de. Peki neden? ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 günlük Çin ziyareti başladı ve birazdan da Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşecek. Şu anda canlı görüntüleri izliyorsunuz. Altını çizelim. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 8,5 yıl aradan sonra tarihi Çin ziyaretini gerçekleştiriyor ve bunun için de dün öğle saatlerinde bizim saatimize göre saat 15 civarında Pekin'e indi. Canlı görüntüleri izliyorsunuz. İki lider görüşmeye başlayacaklar. Şu anda görüntüde kırmızılıda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping var. ABD Başkanı Donald Trump'ı karşılayacak ve görüşme öncesi de, bu tarihi görüşme öncesi ve kritik görüşme öncesi de karşılama hazırlıkları sürüyor. Birazdan başlayacak, dakikalar sonrasında resmi törenin başlamasından itibaren hem iki lider hem de kendilerini temsil eden heyetteki yer alacak Amerika Birleşik Devletleri ve Çin tarafındaki resmi devlet görevlileri toplantıya geçecek ve şu anda el sıkışmaları var. Az önce iki liderin de tokalaşma anına dair görüntüleri izledik. Şu anda Çin'de, Pekin'de gerek motorize ekipler gerekse de bu resmi karşılama töreninde yer alan görevliler araçlarıyla beraber meydanın önünden geçiyorlar. Trump, Devlet Başkanı Xi Jinping'le birlikte ikili toplantıya geçecekler. Ziyaretin sonraki durağı da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Çin imparatorlarının da misafirlerini ağırladığı Cennet Tapınağı olacak. Yine programa dair ayrıntıları paylaşmayı sürdürelim. İki lider tapınağı gezecekler, devlet yemeğine katılacaklar. Ardından da bugün birlikte çay ve öğle yemeği yiyecekler. Şu anda ABD Başkanı Donald Trump'ı taşıyan makam aracı da görüşmenin yapılacağı büyük halk salonuna doğru yaklaşmış durumda. Tabii dev bir basın ordusu da bu görüşmeyi takip ediyor. Sadece ev sahibi Çin'den değil, başta Amerika Birleşik Devletleri ve dünyanın pek çok ülkesi olmak üzere son derece geniş katılımlı bir basın mensupları ordusu da töreni an be an yakından izliyor, takip ediyor. Abonelerine, takipçilerine törende olup biteni geçiyorlar. Bütün bilgileri, ayrıntıları da.

Çin'den, Pekin'den canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz sevgili izleyiciler. Türkiye saatiyle saatler 05.04'ü gösterirken artık karşılama töreninin diğer aşamalarına da geçilmiş durumda. İki lider tokalaştılar. Az önce NTV ekranlarında da canlı bir şekilde izlediniz. Trump Çin heyetinde yer alan yetkilileri, görevlileri selamlıyor. Hepsiyle ön sıralarda yer alanları en azından tek tek tokalaşıyor şu an. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping de kendisini tanıtıyor. Birkaç dakika önce tabii bu karşılama töreni başladı ve askeri bando takımı da yerlerini almış durumda. Büyük halk salonunda bu tarihi ve kritik görüşme az sonra başlayacak. Karşılama töreninin sona ermesinden itibaren Trump da Amerikan heyetinde, Amerika Birleşik Devletleri heyetinde yer alan isimleri tanıştırıyor. Ev sahibi ülkenin lideri yani Xi Jinping'e. Tabii son derece kalabalık bir heyette geldi Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump. Sadece burada bakanları yok. Aynı zamanda tabii dünya kamuoyunun da dikkatini çeken 17 büyük Amerikan teknoloji şirketinin CEO'ları, kurucuları ve onları temsilen üst düzey isimler de şu anda Pekin ziyaretinde Trump'ın uçağında yer almışlardı. Onlar da karşılama töreninde yer alıyor. Tabii burada birçok soru işareti var bu kritik görüşmede. Sadece siyasi ve askeri anlamda önemli boyutlardan bahsetmeyeceğiz. Bunların dışında ekonomik boyutu da son derece önemli. Bu konuda da üzerine çokça konuşulup tartışılması gereken konu başlığı da var. Biz de özel yayınlarımızda bunu da konunun uzmanlarına soracağız. Merak edici, merak uyandırıcı bir görüşme olacak. Birkaç dakikadır bu karşılama töreninin çeşitli anlarını izliyoruz burada. İki lider heyetlerini birbirlerine, heyetlerindeki yer alan üyeleri, isimleri birbirlerine tanıttılar. Ve daha sonra şu anda tören kıtasının önünde kendileri için hazırlanan platforma doğru aynı anda gelmiş durumdalar.

Amerikan marşı, Amerika Birleşik Devletleri'nin milli marşı ilk olarak çalınıyor. Çin askeri bando takımı tarafından az önce de söylemiştik, oldukça kalabalık bir heyetle Amerikan heyeti Pekin ziyaretinde ve tabii Çin'de önemli isimlerle bu görüşmeye eşlik ediyor. İki lider samimi bir şekilde basın mensuplarına poz verdiler, tokalaştılar ve marşların çalınmasından sonra karşılama töreninin bitmesinden itibaren de büyük halk salonunda bir araya gelip görüşmeye başlayacaklar. Düne dair tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın gelişi de zaman zaman yansıyor ekranlarınıza sevgili izleyiciler. Havaalanında bu şekilde makam aracı yaklaşmıştı Trump'ı taşıyan uçağa. Yeniden canlı görüntüleri ekranlarınıza getiriyoruz. Amerikan marşı.

0: NTV Radyo. TV Radyo.
1: 总统如下，中国人民解放军仪仗队列队完毕，请您检阅。
2: Tören kıtasının komutanı da iki lider için hazırlanan platformun önüne yaklaştı. Yeniden bir marş var şimdi de.

havaalanı karşılanışında da, karşılama töreninde de benzer yine sahneler vardı. Çok sayıda Çinli çocuk da ellerinde Amerikan ve Çin bayraklarını tutmuş. Bir gösteri sunmuşlardı. Yine benzer görüntüler bu buradaki resmi karşılama töreninde de var. Tabii hem iki ülkenin bayrakları hem de çeşitli flamaları da ellerinde tutuyorlar ve bir sevinç gösterisi sunuyorlar. Misafir devlet başkanı Donald Trump'a dönük bir şekilde. Hem asker bakımından, askeri bando takımından kalabalık bir katılım söz konusu. Hem de diğer karşılama töreninin unsurları itibariyle de Çin'in iyi bir şekilde hazırlandığını söylemek mümkün. Bu şekilde Çin heyetinde yer alan isimlerle tokalaşmıştı dakikalar öncesinde ABD Başkanı Donald Trump. Ve tam 8,5 yıl sonra ABD Başkanı Donald Trump'ın o ilk başkanlık döneminde, o olaylı başkanlık döneminde de bir ziyareti olmuştu Çin'e. Yine bugünlere benzer bazı durumlar da yaşanmıştı. Tıpkı o zamanda da gümrük vergisi

savaşları olmuştu. Bu zamanki kadar değildi ama yine bu olayın gölgesinde, ticaret savaşlarının gölgesinde bir görüşme gerçekleşmişti. 8,5-9 yıl sonra ikinci bir görüşme. Bakalım burada dünya siyasetine dönük ne gibi olaylar yaşanacak bu görüşmeden sonra? Kritik kararlar alınacak mı? Anlaşmaya imza atılacak mı? Ya da bu mevcut pozisyon, konum ve sorunlar parantez içinde devam edecek, daha da çatallanacak mı? Bunları bekleyip göreceğiz, izleyeceğiz. Oldukça da bir kalabalık basın ordusu bu görüşmeleri, bu ziyareti izliyor yakından. Biz de canlı görüntülerle ekranlarınıza getiriyoruz. Askeri bandonun geçit töreni var şu anda. Önlerinde Çin bayrağıyla, sancaklarıyla şu anda askeri yürüyüşü

yavaş yavaş karşılama töreninin de sonu yaklaşıyor diyebiliriz. Çünkü Kırmızı Halı'dan sonra iki lider bu önemli ve tarihi görüşmenin yapılacağı büyük halk salonunun içerisine doğru yol almak üzereler. Burada tabii ABD Başkanı Donald Trump'ın yanı sıra Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Pete Hegseth, Ticaret Temsilcisi Jameson Greer'ın da aralarında bulunduğu Ulusal Güvenlik ve Ekonomi ekibi üyeleri eşlik ediyor. Hazine Bakanı Scott Bessent ise Güney Kore'nin Seul kenti üzerinden gelerek liderler düzeyindeki görüşmeler öncesinde Çinli mevkidaşlarıyla çeşitli ticaret görüşmeleri yapmıştı. Şu anda merdiven basamaklarına çıkıyor iki lider. Xi Jinping sol tarafta, sağ tarafta ise ABD Başkanı Donald Trump'ı görebilmekteyiz. Her bu iki devlet başkanının da her iki yanında da tercümanları var. Çince ve İngilizce şeklinde.

0: burada büyük halk salonu ve o geniş alanına dair, belki de askeri kıtaya dair bazı bilgiler aktarıyor. Konuk misafir devlet başkanına Çin lideri Xi Jinping. Burada büyük halk salonunun olduğu binanın üst tarafında, çatısında, hemen hemen her bir noktasında Çin bayrakları asılmış durumda. Bu kritik görüşmenin yapılacağı yerde Tiananmen Meydanı'na oldukça yakın bir nokta. Az önce belki de dikkatinizi çekmiştir. Havadan verilen görüntülerde de o meydanın oldukça yakın bir yerde olduğunu da seçebildik. Hemen hemen bir 15 dakikalık bir zaman geçti. Bizim saatimize göre tabii sabahın erken saatleri. Hava belki daha aydınlanmadı ama Çin'de yerel saatle öğle saatlerine yakın bir zaman diliminden bahsedebiliriz. Dün gelmişti ABD Başkanı Donald Trump. Çin'e, Pekin'e ayak basmıştı. Burada Çin Devlet Başkan Yardımcısı karşılamıştı kendisini. Bugün ikinci gün ve yarın da üçüncü gün itibarıyla Pekin ziyaretini tamamlayacak ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi bu ziyareti biraz da konuşalım. Parantezini açalım. Amasya Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Yusuf Bahadır Keskin yayın konuğumuz. Sayın Keskin, hoş geldiniz. Merhaba.
1: Ata Bey, günaydın. Merhabalar, iyi yayınlar.
0: Günaydın, teşekkür ederiz. Evet, az önce izledik. Hemen tabii sıcağı sıcağına sizlere bu karşılama törenine dair izlenimleri nasıl buldunuz? Kendi izlenimlerinizi, görüşlerinizi merak ederiz. Nasıl buldunuz? Bunu sorarak başlayalım isterim sohbetimize.
1: Evet, iki küresel gücün liderinin bir araya geldiği buluşma öncesinde gerçekten ihtişamlı bir karşılama oldu. Özellikle bandonun hareketleri, birbiriyle uyumu, senkronizasyonu Trump'ın da dikkatini çekti. Bizim de burada film izler gibi izledik aynı şekilde. Bakıldığı zaman çok önemli bir görüşme. Bu görüşmeye uygun gerçekleştirilen bir karşılama töreni gerçekleşti. Trump da zaten memnuniyetini, belki de alttan hayranlığını çok gizlemedi surat ifadeleriyle. Bunu zaten açık şekilde belli ediyor. Bu noktada tabii temaslar ciddi şekilde hem uluslararası ilişkiler açısından, hem iki devletin kendi arasındaki ilişkiler açısından önemli olacak. Hatta Trump'ın programına baktığımızda gün içerisinde gerçekleştireceği ziyaretler içerisinde de sembolik önemi, anlamı olan noktalar var. Sizin de törenden önce söylediğiniz gibi işte cennet tapınağı, bazıları gök tapınağı diye ifade ediyor. Önemli sembolik mekanlardan bir diğeri de o olacak. Ki tarihsel boyutunda da bazı anlamları var. Kissinger oradan bahsediyor. İlişkilerdeki aslında yumuşamanın en önemli mimarlarından bir tanesi, Amerikan-Çin ilişkilerinin mimarlarından bir tanesi, o mekanı çok sevdiğini anlatırdı aynı şekilde. Ve bakıldığı zaman işte imparatorların bir araya geldiği tarihte işte iyi hasat için dua ettikleri bir yer olduğu anlatılır. Bu da tarafların aslında belki de bu ziyaretten, bu ziyarette gerçekleşecek görüşmelerden iyi bir hasat elde etmeyi umdukları sonucu belki çıkarılabilir mi, yoksa fazla mı sembolize etmiş oluruz? Bunu da merak ediyorum. Bir diğer taraftan da tabii iki tane küresel gücün bir araya gelmesi ister istemez tabii yeni küresel sistemin hangi istikamete gideceği ve yeni nizamın belki de nasıl şekilleneceği ile alakalı önemli kararların alınacağı veya en azından yol haritalarının belirleneceği, karşılıklı pazarlıkların yapılacağı bir ziyaret olacak diye tahmin etmek çok zor değil.
0: Peki bir de tabii esas bu konu başlıklarına geçmeden önce son olarak şunu da sormak isterim. Dünkü havaalanında karşılama anlarına dair söylemek istediğiniz var mıdır, bir şeyler, değerlendirmeleriniz? Çünkü şunun için de aslında sorumu yöneltiyorum. Önceki 2017'de, yani 8,5 yıl önce yapılan ziyarette protokol derecesine göre biraz daha yüksekte yer alan Çinli bir isim devlet başkan yardımcısı karşıladı Donald Trump'ı. Bu da Çin tarafının bu görüşmeleri biraz daha ciddiye aldığını söyleyebilir miyiz, yoksa ufak bir detay olarak mı gözlemlediniz?
1: Bu detayların kesinlikle gözden kaçmaması gerekiyor. Bu karşılama aslında önemli. Biz biraz daha ilk anından itibaren bütün dünyanın gözünün burada olması sürece dair bize ipuçları veriyor.

0: veriyor. Bu karşılama töreninde tam sizin ifade ettiğiniz gibi anlam içeriyor. Çünkü genellikle biz belki bölgesel meseleler ışığında yaklaştığımız için sürekli olarak işte Hürmüz Boğazı konusuyla ilgili ne konuşurlar, arada ne gibi anlaşmalar yapılır ya da anlaşma sağlanır mı, bu soru üzerinden gidiyoruz. Ama Çin'in belki de bu ziyaretteki en önemli başlığı bu konu olmayabilir. Zira taraflar arasında derin ekonomik, ticari ilişkiler, anlaşmazlıklar, rekabet durumu söz konusu. Bu noktada Trump'ın ilk ziyaret dönemi iki ülke arasındaki ilişkilerin biraz daha belki de gerilimli olduğu, rekabetin açıktan ilerlediği bir dönemdi. Ama bu dönem Trump'ın aslında gelişi süreci biraz daha farklı bir istikamete evirdi. Önce bir işte yoğun Çin üzerinde gümrük vergileri üzerinden baskı kurmaya çalıştığını, işte bunun sonrasında bir kısa süreli de olsa aslında yumuşamaya evrildi. Dolayısıyla bu ziyarette de bununla alakalı yine önemli bazı arayışları var Çin yönetiminin. Trump'ın gelişi Çin basınında da ciddi şekilde uzun süredir aslında bekleniyor. Bu konuda neler konuşulacağı, ne yöne ilerleyeceği pazarlıkların aslında odak noktalarından bir tanesi. Yani birazcık daha Çin'in bu ziyaretten önemli beklentileri var. İster istemez karşılamadaki protokolün biraz daha yüksek tutulmasının sebeplerinden bir tanesi de bu. Tabii Trump'ın da egosunu biz bu ikinci döneminde biraz daha net şekilde görüyoruz. Gerek ifadelerinden, gerek hal hareketlerinden. Belki de bunu biraz daha okşayıp Trump'tan istediğini almayı bu şekilde daha kolay görmüş olabilir Çin yönetimi de.
1: Evet, şimdi Sayın Keskin, tabii birçok konu başlığı var. Bunların hepsine sırayla bakacağız ama özetlemek gerekirse gümrük vergisi savaşları, ticaret, Tayvan konusu, İran konusu ve tabii Hürmüz Boğazı son derece kritik bir nokta. 28 Şubat'tan bu yana da devam eden bir İran krizimiz var masanın üstünde. 3 ayda artık neredeyse geride kalacak. Burada İran konusu elbette gündeme gelecektir ama konunun ana hususlarından bir tanesi mi, bunu bilemiyoruz. Size de sormuş olalım. Hangi taraf daha çok talepkar? Yani burada ABD Başkanı Trump'ın biraz futbol terimiyle de deplasmanda olduğunu söyleyelim. Daha çok burada Amerikan tarafının daha çok talepkar bir pozisyonda olduğunu söylesek yanlış bir yorum yapmış mı oluruz? Yoksa burada her iki tarafında eşit şartlarda bazı istekleri, talepleri var ve artık burada bir pazarlıktan da mı bahsedebiliriz? Ha, bu arada şunu da söyleyelim size pası atmadan önce. Şu anda canlı görüntüleri de ekranlarınıza getiriyoruz. Şimdi oturma düzenine dair de belki dikkatinizi çeken yerler de olabilir. Burada hem birbirlerine olan mesafe, uzaklık da elbette ki gündeme gelecektir. Neler söylemek istersiniz? Şimdi yavaş yavaş artık o konuşmalar da başlayacaktır.
0: Evet, muhtemelen canlı gelen görüntüler birazdan kesilebilir. Burada tabii iki tarafın kurmaylarını yanlarına alıp karşılıklı müzakere etmeye uygun bir oturma düzeninde bir araya geldiklerini görüyoruz ki iki tarafın da tam dediğiniz gibi birbirlerinden talepleri olacak. Ama ben de sizin gibi düşünüyorum ve Amerikan tarafının aslında taleplerinin Kantar'ın biraz daha ağır basan tarafında olma ihtimali yüksek. Ama bu Çin'in de gerçekten Amerikalılardan önemli beklentileri ve uzlaşmak istedikleri ciddi noktalar var. Hem askeri boyutta hem de ekonomik boyutta. Tabii askeri boyutta veya işte bunu jeostratejik boyutta da değerlendirebiliriz. Amerika Birleşik Devletleri'nin durumu biraz daha acil, İran'da yaşadığı durum dolayısıyla, süreç dolayısıyla bu noktada da bir beklenti söz konusu. Fakat işte ticaret, ekonomi, bir ticaret kurulundan bahsediyor. Hatta Trump'ın kafasında böyle bir plan olduğundan bahsediliyor. İşte Hürmüz'de yaşanan kriz ki her iki tarafı da doğrudan etkileyen bir nokta. Belki biz Çin boyutuna biraz daha üzerinde duruyoruz ama aslında tamamen Çin açısından böyle işte sadece Çin'i zor durumda bırakan bir süreç değil. Hatta belki Çin'in diğer birçok aktöre nazaran çok daha hafif etkilendiği bir durum ki belki sürecin devamını, krizin bu noktada devamı konusunda Çin süreci ağırdan alabileceği bir durum. Bir diğer taraftan baktığımızda işte Tayvan konusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a yönelik silah satışlarını muhtemelen konuşuyorlar. Pazarlık edecekler karşılıklı olarak ki aslında bunun pazarlık malzemesi olarak kullanılması konusu Amerika Birleşik Devletleri'nde ciddi tartışmalara yol açmıştı geçtiğimiz hafta içerisinde. Ve tabii işte teknoloji konusu da var. Tarafların işte yapay zeka, ileri teknoloji konusundaki uyguladıkları kısıtlamalar gibi bazı konular var. İster istemez özellikle ticaret ve ekonomi tarafı bu konuda sıfır toplamlı olmadığı için Atabey, yani iki tarafın da kazanabileceği, katma değer üretebileceği bazı anlaşma haberlerinin gelmesi normalde beklenir. Ama iki küresel büyük gücün ve aslında Amerikan hegemonyasına askeri ya da siyasi anlamda meydan okuyamasa da ekonomik anlamda meydan okuyan bir aktör olması Çin'in bu pazarlıkları biraz daha farklı bir noktaya taşıyor.
1: Evet, şimdi sizle konuşurken tabii görüntülerden de seçebildiğimiz kadarıyla bazı önemli ayrıntılar da var. Hem bunları izleyicilerimize paylaşalım hem sizle sohbetimizi sürdürelim istiyorum. Trump'ın yanlarında hem sol hem sağ tarafında önemli isimler var. Bu arada konuşması da başlamış, dinleyelim Trump'ı da.
2: Tanık olduğu, gördüğü bir onurdu. Özellikle çocuklardan çok etkilendim. Çok güzel, çok mutlu çocuklardı. Ordu tabii ki çok daha iyi olamazdı. Ama çocuklar da çok inanılmazdı. Sizin için pek çok şey temsil ettiğini biliyorum. Sizle birbirimizi uzun süredir tanıyoruz. İki ülke arasındaki daha önce başkanlar düzeyinde görülmemiş düzeyde bir ilişki, çok harika bir ilişkimiz oldu. Zorluklar yaşadığımız zaman da bile iyi anlaştık. Ben sizi aradım, siz beni aradınız. Ne zaman bir sorun yaşasak hemen hızlı bir şekilde bu sorunları hallettik, çözdük. Harika bir geleceğimiz olacak birlikte. Çin için büyük saygı duyuyorum. Siz harika büyük bir lidersiniz. Herkese söylüyorum. Bazıları benim bunu söylememden hoşlanmıyor ama bu doğru. Ben de her zaman gerçeği, hakikati söylüyorum. Ve buraya birlikte geldiğimiz büyük heyet adına da aynı şeyi söylüyorum. Çok büyük iş adamları var. En iyi iş adamları, inanılmaz insanlar. Ve onların her biri de kendi alanlarında en iyisi. İkinci ya da üçüncü kişiyi istemedim şirketteki. En üst düzey kimse, onun gelmesini istedim. Çin'e büyük saygı duyuyorlar ve Çin'le de iş yapmayı sabırsızlıkla bekliyorlar onlar da. Dolayısıyla yapacağımız görüşmeleri, önemli görüşmeleri sabırsızlıkla bekliyorum. En büyük, yapılmış en büyük zirve olacak. Bunu söyleyebilirim. Amerika'da başka hiçbir şeyden konuşulmuyor şu anda. Sizinle olmak büyük bir onur. Arkadaşınız, dostunuz olmak büyük bir onur. Amerika ve Çin arasındaki ilişkiler hiç olmadığı kadar iyi olacak. Çok teşekkür ediyorum.
1: Evet, Sayın Keskin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kısa bir değerlendirmesini dinledik. Kendisine dönük harika bir lidersiniz, Çin'e büyük saygı duyuyorum dedi. Buraya çok büyük iş adamlarıyla geldim. Ne ikinci ne üçüncü kişiler. Ben en üsttekileri bilhassa istedim ve onlarla beraber bu ziyareti gerçekleştiriyorum. Bu yapılmış en büyük de zirve olacak dedi. Neler söylersiniz?
0: Evet, Trump pozitif dilini sürdürüyor bu konuda. Özellikle kendisinin fail olduğu ya da taraf olduğu eylemlerin hepsinde olduğu gibi bu ziyarette de hem kendi ekibi hem karşısındaki muhatabını övgü dolu sözlerle başladı. Daha önce negatif bazı sözleri de hatırlıyoruz Trump'ın. Ama tabii bu tarz diplomatik ziyaretlerde öncelikli olarak işte bir nezaket dili tercih edildiği için Trump buna uygun hareket ediyor. En azından karşısındaki muhatabını gerçekten ciddiye aldığı için o sıra dışı ve kaba diplomatik tavırlarını şu noktada uyguladığını görmedik. Belki Washington'a döndüğünde birkaç hafta sonra bu konuyla ilgili farklı görüşlerde de bulunabilir. Çok harika bir ilişki olduğuna bahsetti ve geleceğe atıfta bulundu. Çok harika bir gelecek bizi bekliyor dedi. Aslında dikkat çekici noktalardan bir tanesi Trump'ın beraber gittiği ekipti. Çünkü tam da kendi söylediği gibi birçok şirketin ve aslında dünyanın şu an en çok gündemde olan teknoloji, ileri teknoloji şirketlerinin CEO'larını da beraberinde götürüyor. İşte Elon Musk'tan tutup işte birçok bilinen isim beraberinde gidiyor. Bu aslında Trump'ın oradaki arayışlarının hangi öncelikte olduğunu bize bir kez daha gösteriyor. Evet. Çünkü iki taraf arasında hem önemli ticaret kapasitesi hem de teknoloji ticareti konusunda iki tarafın da birbirine uyguladığı bazı politik hamleler,
1: yani
0: politik
1: Sayın
0: bozlar
1: Keskin,
0: var.
1: Burada bu görüşme esasen ekonomi ya da bir başka de işte para damga vuracak diyebilir miyiz? Çünkü bu kadar 17 şirketin birden CEO'sunun, üst düzey temsilcisinin Çin ziyaretinde olması, ki aralarında Elon Musk gibi dünya kamuoyunu yakından tanıdığı isimler var. Apple'ın CEO'su, kurucusu Tim Cook da orada. CEO'su diyelim daha doğru bir ifadeyle. Burada esas meselenin tabii çözülmeyi bekleyen birçok konu var ama burada biraz daha ekonomi en ön plana çıkacak diyebilir miyiz?
0: Ben de tam olarak böyle düşünüyorum. Aslında dünya birçok sorunun cevabını merak ediyor bu görüşmeden çıkacak istikamete göre. Ama görüşmenin temel başlığı hem Trump'ın hem Xi'nin masasındaki birinci başlık, muhtemelen toplantıya başladılarsa şu an ilk konuşacakları konu ekonomik konular. Sadece ticaret hacminin gelişmesi yönünde değil, işte kritik minerallerden tutun, işte çiplere kadar veya bu karşılıklı olarak uygulanan gümrük vergilerinden tutun, Amerika Birleşik Devletleri'nin satmak istediği da işte uçaklara kadar masada birçok gündem maddesi var. Ziyaretin temel başlığının ekonomi olması da aslında gayet normal. Çünkü ekonomik açıdan dünyanın en büyük iki tane ülkesinden bahsediyoruz ve aslında bu ziyarette Trump'ın biraz daha böyle Çin'e giderken, Pekin'e giderken o İran'da saplandığı bir nevi bataklıktan kurtulmak için gittiğinin değil, aslında 2026'nın o ara seçimler öncesi kendi halkına ekonomik bir zafer satmak istiyor. Muhtemelen döndüğünde konuşmasına bu minvalde gelişecek. İşte harika anlaşmalar yaptık. Konuşmasına bu minvalde gelişecek. İşte harika anlaşmalar yaptık. Çok para kazanacağız. Çok büyük gelirler elde edeceğiz tarzı bir açıklama yapması son derece normal olacak. Ve bakıldığı zaman aslında iki ülke arasındaki ticaret açığında gerçekten ileri noktalara ulaştığını görüyoruz. Bu noktada da bir düzenleme arayışı gelecektir. Taraflar bu noktada ekonomik konu, ekonomi meselesi, çünkü ilişkilerin belki de temel gerilim yarattığı ya da rekabeti körüklediği noktalardan bir tanesi. Hatırlayacaksınız, Trump gümrük vergilerini arttırdığında Çin benzer bir şekilde bir karşılık vermişti. Evet. Bu konuda Güney Kore'nin o Busan kentinde bir anlaşmaya varmışlardı. İki ülkenin bir tanesi işte %145, bir tanesi %125 gibi gümrük vergileri uyguladığında aslında Busan kentinde bir ateşkes anlaşması yapılmıştı Ekim ayında, geçtiğimiz Ekim ayında. Bu noktada tabii Trump'ın da biraz Amerikan Yüksek Mahkemesi'nin o yetkilerini kısıtlama kararı dolayısıyla Çin'le olan rekabette yeni yasal çerçeveler aradığını da aynı şekilde biliyoruz. Ama tabii Trump yönetimi dediğimizde Trump'ın iş adamı kimliği her zaman masada. Körfez ülkelerine geliyordu. İşte sürekli para, anlaşma, işte satışlar bunun üzerinde duruyordu ya da diğer birçok ziyaretinde bu oldu. Birçok politikayı ticari, ekonomik konular üzerinden açıklamayı amaçladı. Bu ziyarette de aslında ticaret politikalarında ciddi yapısal sorunlar var. Bu soruların düzenlenmesi, taraflar arasındaki anlaşmazlıkların gerçek anlamda ticari bir savaşa dönüşmesinin önlenmesi gerekiyor ki iki ülkeden de hem üst düzey yetkililerin yer alması, karşıdaki muhatabının büyüklüğüyle, gücüyle de alakalı, ekonomik olarak da aslında üst düzey isimler yer alıyor. Bu da aslında işin ekonomik önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Tarafların belki bir işte ticaret kurulu kurma planından bahsediliyor. Bunun paralelinde bir yatırım kurulu kurulması ile ilgili bazı çalışmalar yapıldı. Bunların resmiyete dökülmesi ve aslında o ekonomik ticari gerilimin sürdürülebilir bir noktaya çekilmesi arayışı ön planda. Bu tabii ticaret dengesizlikleri de gümrük vergilerini sürekli arttırıp azaltıp çözmek çok mümkün değil. Dolayısıyla bunun kurumsal bir çerçeveye artık oturtulması gerekiyor. Şunu biliyoruz ki Amerika Birleşik Devletleri özellikle petrol fiyatlarındaki artışın da getirdiği etkiyle enflasyonla boğuşuyor. Hatta Trump Çin seyahatine çıkmadan önce basın mensuplarının sorularını yanıtlarken sürekli olarak bu enflasyonla ilgili sorular geldi. Hatta Trump sonrasında tepki gösterdi. Muhtemelen sinirlendi. İşte Biden dönemiyle kıyasladı vesaire ve bu İran konusu bittiğinde tekrar enflasyonu da düşeceğini anlattı. İşin bir de şu boyutu var. Amerika Birleşik Devletleri için işler ekonomik anlamda çok iyi gitmezken Çin için eskisi kadar harika da gitmiyor. Çünkü Çin'in de ekonomik büyümesinin yavaşladığını görüyoruz ki Çin'in bu noktaya gelmesinde temel aslında destekleyici unsur ekonomiydi. Ekonomik olarak belki Amerika'nın hegemonyasına meydan okuduğundan bahsedebiliyoruz ama siyasi, askeri olarak bundan henüz tam anlamıyla bahsedemiyoruz. Yani dolayısıyla Busan'da
1: sizin yorumunuzdan şu sonuç çıkıyor. O zaman iki ülkede birbirlerine muhtaç. Yani kavga ikisinin de işine gelmiyor. Burada İkisinin de kendi gelecekleri için bir anlaşmaya varmak zorundalar diyebilir miyiz?
0: Kesinlikle öyle. İki taraf birbirleriyle evet rekabet ediyorlar. Birbirlerinin en büyük rakipleri. Ama birbirleriyle de ciddi şekilde iyi geçinmeleri gerekiyor. Çünkü diğer tarafa sadece zarar verip

0: kendi büyümelerini sürdürmeleri çok mümkün değil. Amerika Birleşik Devletleri de bu gerçeği kabul etti. Evet, Çin'in elinde önemli kozlar var. Yani bu ateşkesin sürdürülmesi Pekin yönetimi tarafından da ortak bir çıkar olarak görünüyor. Şimdi Çin tarafından bakıyorum. Temel ekonomik hedeflerden birisi işletmeleri Amerika Birleşik Devletleri'nin o regülasyonlarından koruma arayışı var. İşte çip üretim ekipmanları olsun, yapay zeka teknolojileri olsun, bunlara Amerika Birleşik Devletleri ciddi ihracat kısıtlamaları gerçekleştiriyor. Bunların gevşetilmesi yönünde bazı arayışları var. Ama aynı şekilde Amerika Birleşik Devletleri için de benzer arayışlar var. İşte kritik mineraller, nadir toprak elementleri, teknoloji, savunma sanayi, bunun için hayati olan nadir toprak elementleri var. Ve aslında baktığımızda bu nadir toprak elementleri konusunda Atabey, Çin tekel oluşturmak üzere. Yani ekonomik pazarlıkların temelinde bulunan konu bu. Busan'da Ekim ayında yapılan anlaşmada Çin'in getirdiği ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni de ciddi şekilde zorlayan ihracat kontrolleri geçici olarak askıya alınmıştı ve bunun biraz daha uzatılması, bu askıya alma halinin uzatılması, aynı zamanda Amerikan şirketlerine de kesintisiz o tedarik ya da genel lisans sağlanması yönünde de bazı arayışlar olacak. Heyette yer alan CEO'ların birçoğunun muhtemelen ortak şikayetleri kendi şirketlerinin Çin pazarında birçok engelle karşılaştığı yönünde Trump'a ve bununla alakalı da hem aslında bakın teknoloji, dünyanın teknoloji lideri biziz, kontrol bizde olacak ama işbirliği de yapmak istiyoruz mesajı, arayışı var. Çünkü her iki tarafta birbirine yönelik engelleri kaldırırsa ekonomik bağlar gelişecek. Amerika Birleşik Devletleri yaşadığı ve son dönemde derinleşen ekonomik sorunlardan bir nebze rahatlayabilir. Ama işte Çin için de bu büyümenin devamı anlamına gelecek. Yani çok fazla taviz vermeden şöyle ateş gibi düşünüyorum. Ne çok yakın ne çok uzak durmak zorunda taraflar birbirine. İşin ekonomik boyutu aslında bu rekabetin temel göstergesi. Yoksa Tayvan, işte İran, bu sorunlar belki bir şekilde uzun da sürse çözülebiliyor. Ama aslında ekonomide tarafların ne kazanacağı, ne kaybedeceği, küresel rekabetin de hangi yöne evrileceği konusunda temel belirleyici olabilir.
1: Yani şöyle bir baktığımızda Yusuf Bey, hem Amerikan ekonomisinde hem de Çin ekonomisinde belki çok da tehlikeli bir durum olmasa da en azından işler kendi açılarından çok da istediği gibi gitmiyor diyebiliriz. Aslında dünya ekonomisinin genelinde de başta enflasyon olmak üzere pek çok sorun var. Bir yandan da tedarik krizi, işte çip krizi bekliyor hemen kapıda. Ve tabii petrol konusunda da hala çözülemeyen birçok husus, önemli maddeler var. Şimdi masada da böyle iş adamları, şirketler, Elon Musk gibi, Nvidia CEO'su gibi teknoloji devleri varken de Trump'ın %145'e varan bu gümrük vergilerini tamamen kaldırması ne kadar mümkün olabilir? Ne kadar ihtimal dahilinde? Yoksa bu zirve, bu görüşmeler, Kasım'daki Amerika'da yapılacak ara seçimler öncesi piyasaları sakinleştirmek için Trump'ın kullandığı bir araç mı yoksa?
0: Tabii ikinci ihtimalin olması biraz daha ön plana çıkıyor. Çünkü Trump'ın bu saatten sonra asıl motivasyonu bu seçimler. Çünkü içeride de ciddi şekilde çalışma arkadaşlarından da cumhuriyetçilerden de baskı gördüğünü biliyoruz. Dolayısıyla bu ziyaretten döndüğünde yaptığı açıklamalarda ekonomik olarak ne kadar büyük bir zafer kazandığını, teknoloji şirketlerinin önündeki engelleri kaldırdığını falan anlatmak isteyecek. Ama Trump'ın iş adamı kimliğiyle yaklaşımından farklı olarak Çin'in biraz daha belki devlet mantığıyla, bir stratejiyle ilerlediğini görmek mümkün. Son yıllarda bu aslında yükselen trend. Bu noktada zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik politikalarına baktığımızda bu ekonomik yükseliş Amerika Birleşik Devletleri'ni rahatsız etmişti. Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmasında aslında olumlu bakan, bu süreci hızlandıran aktörlerden bir tanesiydi Amerika Birleşik Devletleri ama günün sonunda Çin'in ekonomik olarak çok büyük bir güç haline gelmesi bu rahatsızlığı aynı şekilde arttırıyor. Yani tarafların birbirlerine verecekleri taviz aynı zamanda bu büyümeyi, bu rekabette rakibinin önüne geçmesini sağlayacak bir taviz olmamalı. Aynı şey Çin yönetimi için de geçerli. Belki Xi Jinping sandığa gitmeyecek ama bunu kendi Komünist Parti üyelerine muhtemelen detaylı şekilde anlatmak, açıklamak zorunda. Tabii bu konuların tamamında uzlaşma sağlanacağı ya da net kararlar alınması da çok muhtemel değil. Yani olmayabilir. iki tarafında bu konudaki stratejilerinin bir noktada devam etmesini aramaları muhtemel senaryolardan bir tanesi. Ve tabii işin ekonomik konularla doğrudan bağlantılı siyasi krizleri çözme arayışı da var. Yani Trump buraya beni İran noktasında kurtar, bana yardımcı ol diyerek gittiği intibası Trump yönetimini de ciddi şekilde rahatsız ediyor. Evet, küresel piyasalarda İran krizi sonrası, özellikle Hürmüz Boğazı'nda yaşanan o kriz sonrası tarihi bir kriz aslında. Ziyaret biraz da bunun gölgesinde şekilleniyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den beklentileri de bu noktada ayrışıyor. Yani insanlar artan enflasyondan, benzin fiyatlarından şikayetçi ve belki Pekin'in İran üzerindeki ekonomik nüfuzunu kullanıp Tahran'ı ateşkese zorlaması noktasında ve Hürmüz Boğazı'nı yeniden açması noktasında bir desteği istenebilir. Bunun karşılığında da bazı ekonomik tavizler karşılıklı olarak verilebilir mi? Aklımıza gelen ihtimallerden bir tanesi de bu.
1: Şöyle şeyler olabilir mi? İran-Hürmüz konusunda bir tarafın vereceği taviz, örnek veriyorum, diğer taraf için Tayvan konusunda farklı bir kozun masaya düşmesi, elden düşmesi sonucunu doğurabilir mi? Yani birbiriyle hiç de alakası olmayan iki jeopolitik nokta taraflar arasında pazarlık maddesi olabilir mi?
0: Tabii bunun real politikte mutlaka olma ihtimali var. Aslında Amerikan siyasetinde, Amerikan kanunlarında bununla ilgili bazı düzenlemeler olsa da tabii şunu söylemek lazım. Önce İran boyutuna bakalım. Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'dan çıkmak istediği, kurtulmak istediği bir noktaya gelindi. Çin'in de Tayvan'da biraz daha farklı tarihten gelen arayışları var. Şimdi İran konusuna baktığımızda bu konuda aslında Pekin yönetimi temkinli. Şöyle bir algı oluştuğunu ben bazen hissediyorum takip ettiğimde. Aslında Pekin yönetimi tamamen Çin'i destekliyor. Özür diliyorum, Tahran'ı destekliyor. Ve Tahran yönetimi Pekin ne derse onu yapacakmış gibi bir intiba oluşması bence çok doğru değil. Evet, Çin İran rejimini desteklemeye devam edecek. Bu muhtemelen olası bir senaryo. Ama Amerika Birleşik Devletleri boyutuyla baktığımızda, Amerika Birleşik Devletleri neden kendi başlattığı bir savaşın maliyetlerinden kurtulması için Çin diplomatik sermayesini neden harcasın? Böyle bir soru var ki rakip zaten sıkışmış durumda. Öbür taraftan baktığımızda Amerika Birleşik Devletleri'nin taleplerine mesela neden boyun eğmesi lazım? Çin'in eğmez. Öbür tarafı, diğer boyutuyla yaklaştığımızda Körfez'de bir istikrarsızlık var. Evet, bu Çin'in çıkarlarına da zarar veriyor. Evet, Pekin yönetimi savaşın daha fazla tırmanmasını önlemek isteyebilir. Neden? Enerji akışını güvence altına alma arayışı var. Dolayısıyla perde arkasında bazı sessiz uzlaşmalar aranabilir Çin adına. Bunun karşılığında da Tayvan konusunda Amerika Birleşik Devletleri'nin biraz daha taviz vermesi gerekebilir. Yani bir fayda maliyet hesabı yapacak Pekin yönetimi veya yaptı. Hangi yönde bir sonuç çıkarsa bunun doğrultuda hareket edilecek. Çünkü rakibi çıkmaza girdi. Kendisi de bir bedel ödüyor rakibi bu çıkmazda kaldığı sürece. Hani sıvılaştırılmış doğalgazın %20'si Hürmüz'den geçiyor. Petrolün varil fiyatları işte 120-130 dolar seviyelerine geldi ki bu küresel enerji güvenliğini sarsıyor. Bu boğazlı ticareti açacak bir zemin Çin yönetimi tarafından da aranabilir. Ama karşılığında Çin ne alacak Amerika Birleşik Devletleri'nden? Bu soru var. Savaşın yol açtığı kriz Amerika Birleşik Devletleri'nin küresel piyasalardaki enerji gücünü zayıflattığı için tabii uzun vadede aslında Çin'in işine gelecek bir statüko inşa edilebilir. Ve bu kesintiler diğer ülkelerin Amerika Birleşik Devletleri'ne veya işte Orta Doğu'ya olan o fosil yakıt konusundaki bağımlılıklarını da artık sorgulamaya açtı. Dünya petrol devi Körfez ülkelerinin kendi içinde ayrışmasını, belki Amerikan hegemonyasına dönük sorgulamalarının güçlenmesini beraberinde getirdi. Bir de şunu da ekleyeyim İran konusunda. Şimdi bu petrol krizi aslında bir paradoks yarattı. Yani Çin'i evet bir noktada zor duruma soktu. Yakıt, fosil yakıt krizi. Ama öbür taraftan bu küresel anlamda sadece Çin yaşamıyor bunu. Bu petrol krizinden kaçmak isteyen ülkeler ne yapacak? Yenilenebilir enerjiye yönelecek ki güneş panelleri, işte rüzgar türbinleri, bataryalar, bütün bu konularda Çin aslında tekel dünyada temiz enerji altyapıları konusunda ve bu aslında Çin'e bir nevi alan açıyor.
1: Şimdi dolayısıyla belki Hürmüz Boğazı'nda biraz daha enerjinin sevkiyatı bakımından Çin'in daha çok canı yandı diyebiliriz herhalde. Şimdi böyle bir durumda da alternatif güzergahlar, rotalar hemen bir şekilde çizilebilir mi? Yani burada Çin'in dezavantajlı konumundan ne kadar bir sürede sıyrılabilir sizce?
0: Yani şunu söylemek doğru olur mu bilmiyorum ama ben bu süreçte aslında ağır yara alanın Çin yönetimi olduğunu çok düşünmüyorum. Enerji noktasında birçok ülke krizi yaşıyor ki Çin zaten Rusya'dan bir tedarikte bulunuyordu. Veya alternatif tedarikçileri aynı şekilde mevcut. Ve aslında baktığımızda Çin'in bu konuda 10-11 aya yetecek kadar kendi enerji rezervleri olduğu yönünde bazı veriler var. Ve aslında tamamen Hürmüz Boğazı'nın kapanmış olması Çin'in enerji tedariğinin de bittiği anlamına gelmiyordu. Diğer Rusya gibi diğer tedarikçilerden yoğun şekilde alım yapabiliyor. Sadece fiyatlar düzeyinde bir istikrarsızlık olması Çin'i zor duruma sürükleyebilir ki Çin'den daha ziyade Amerika Birleşik Devletleri'nin doğudaki müttefikleri de bundan etkileniyor. Hindistan, Çin, Güney Kore, Avustralya bu Amerika Birleşik Devletleri'ni de ciddi şekilde baskı altına sokan bir durum. Ama tabii bu krizin çözülmesi noktasında dedim ya Çin'in sadece Amerika Birleşik İran'ı destekleyen bir tutumu değil, Körfez'in karşı yakasındaki Arap ülkeleri de Çin'in önemli ilişkilere sahip olduğu aktörler. Bunları da kızdırmak istememesi gayet normal. Ve bakıldığı zaman evet Çin belki istese dahi İran savaşını tek hamlede bitirecek sihirli bir çözüme sahip değil. Ya da aslında her iki süper güç de bu küresel enerji krizinin daha da derinleşmesinden evet bir noktada rahatsız. Ama asıl bu süreç devam ettikçe Çin zarar görüyor, Amerika Birleşik Devletleri açısından sorun çok fazla yok konusunda ben biraz daha farklı düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri ne kadar etkileniyorsa Çin de muhtemelen o kadar etkileniyor. Ama tabii büyümesini kesintisiz ve aslında istikrarlı bir enerji güvenliği ortamına borçlu Çin yönetimi açısından bu süreç belki de yönetilebilir noktada hala. Böyle devam ettiği sürece aslında Amerika Birleşik Devletleri için zaman kısıtı biraz daha daralıyor. Yani aslında Hürmüz konusundaki talepler Amerika Birleşik Devletleri tarafından daha yoğun şekilde karşı tarafa iletilecek. Amerika karşılığında işte Çin yönetimi de muhtemelen Tayvan'la ilgili bazı taleplerde bulunabilir.
1: Sayın Keskin, bu görüntüleri izlerken yorumunuzu merak ediyorum. Ne düşünüyorsunuz şunun için? Şimdi uzunca bir süredir dünya siyasetinin genelinde bir tek kutupluluk hakimdi. Bilhassa da duvarın yıkılmasından itibaren Amerika Birleşik Devletleri'nin dünyanın farklı noktalarında yer alması itibariyle birden fazla çatışma noktası meydana geldi. Ama o ana kadar da hem Amerika Birleşik Devletleri ile Sovyetlerin bir çekişmesinden bahsedebilirdik. Şimdi baktığımızda ise uluslararası ilişkiler uzmanları, siyasetçiler artık çok kutupluluktan bahsediyorlar. Böyle mi diyeceğiz, yoksa şu anda görüntüde olan iki liderin bağlı bulunduğu ülkelerin, yani bir tarafta Amerika Birleşik Devletleri, diğer tarafta Çin, burada iki süper gücün oluşturmaya çalıştıkları bir dengeden mi daha çok bahsedeceğiz? Yani burada Amerika Birleşik Devletleri ve Çin var ama bir de masada görünmeyen aktörler de olabilir belki de. Hani yorumunuzu merak ediyorum. Bunlardan biri Rusya mıdır? Biri Avrupa mıdır? Veya başka ülkeleri, aktörleri mi sayabilirsiniz? Genel anlam itibariyle nasıl okuma yapıyorsunuz?
0: Aslında Soğuk Savaş örneği üzerinden gidelim. Amerika-Çin ilişkileri zaten bu konuda şekillendi. Yani tarihsel olarak bakıldığında 2. Dünya Savaşı'nın o bittiği dönemden itibaren Amerika Birleşik Devletleri o Sovyetlere karşı komünizmin yayılmasını önlemek için Çin'e karşı bir politika geliştirdi. Aslında tamamen Sovyetler Birliği'ne bağlı hareket etmeyen bir Çin vardı o dönemde. Tayvan'ın ayrıldığı dönemler, 2. Dünya Savaşı sonrası dönemde. Ama bu kaygıyla Amerika Birleşik Devletleri kendi politikasını, siyasetini kurguladı Çin'e dönük olarak. İşte Tayvan'la, Güney Kore'yle, Japonya'yla ilişkilerinde bu doğrultuda biraz daha çevreleme arayışıyla yaptı. Baktığımızda tabii 70'lerden sonra işte Kissinger'ın da etkisinin arttığı dönemlerde bir yumuşak Sovyetler Birliği'ne karşı dengeleme arayışıyla Çin'le ilişkiler tesis edilmişti. Ve zaten 79'da Çin'in tek meşru temsilcisi olarak Çin Halk Cumhuriyeti'ni tanımıştı. Bakıldığı zaman ilişkilerin biraz daha böyle rekabet noktasına ilerleme süreci 2000'li yıllardan itibaren Trump'ın 2011'de Obama'nın 2011'de gelip Çin'in o artan askeri ekonomik nüfuzunu dengelemek için dış politikasının ağırlık merkezini Asya Pasifik'e kaydırdı. Pivot Asya stratejisiyle bu rekabet bir noktaya evrilmişti. Ama o istikrarlı ekonomik yükselişin yavaş yavaş siyasi stratejik hamlelerle desteklenmesi Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e dair bu rakip algısını daha da derinleştirdi, güçlendirdi. Ama Sovyetler dönemindeki gibi sadece iki kutubun baskın olduğu, askeri gücün ön planda tutulduğu bir yöntem değil. Aslında komünist Çin'in liberal ekonomi politikalarını savunduğu ama liberalizmin o sancaktarlığını yapan Amerika Birleşik Devletleri'nin gümrük duvarları inşa ettiği bir noktaya gelindi. Yani roller adeta karşılıklı olarak değiştirildi yakın zamanda. Ve bakıldığı zaman taraflar arasındaki rekabet, gerilim, çatışma konuları hiçbir zaman askeri noktada doğrudan yükselmedi. Belki İran konusunda vekil boyutuyla değerlendirilebilir ama genelde rekabet ekonomik boyutlarda ilerledi bu noktaya kadar. Çünkü bu sahne iki aktörün askeri olarak karşı karşıya gelme ihtimali henüz tam anlamıyla var mı bunu bilmiyoruz. Yani Amerika Birleşik Devletleri dünyanın gelmiş geçmiş en büyük savaş aygıtına sahip denir. Ama Çin'in bu noktada nerede olduğunu tam bilmiyoruz. Belki İran'a yönelik operasyonlar, İran'ın verdiği karşılıklar bize bazı kopyalar veriyor olabilir. Ama bu rekabette aslında ekonomik rekabet üzerinden ilerlediği için süreç Avrupa'nın da, Rusya'nın da, Türkiye'nin de, özellikle Çin'in Avrupa'ya, Batı'ya açılma konusundaki o enerji koridorları üzerindeki Türkiye gibi kritik ülkelerinde önemli etkiler yaratabileceği bir sistem oluşmuş durumda. Tabii Sovyetler Birliği, Amerika rekabetiyle o Soğuk Savaş dönemiyle kıyasladığımızda iki blok askeri kapasiteler üzerinden gidiyordu. Ama bugün ekonomik olarak iki blok inşa ediliyor. Alternatif bloklar da var. Bu rekabet belki ekonomi politikaları üzerinden ilerlediği sürece çok riskli değil. Ama gerilimin arttığı, siyasi, askeri boyutlara evrildiği noktada dünyanın geleceği için ciddi tehditler barındırıyor olma ihtimali var. Bunu istemeyiz. Beklemediğimiz bir senaryo şu an için zaten.
1: Peki, yavaş yavaş da vaktimizin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Son iki dakikamız. New York Times gazetesi bu görüşmeden önce bir haber yayınladı. 10 yıllık Amerika'nın füze stokunun 8 ayda bittiğini vurguladı ve pazarlık masasına da son 30 yılın en zayıf pozisyonuyla oturuyor diye yazdı. Bilmem katılır mısınız ve kimin eli bu pazarlıkta daha güçlü sizce? Böyle bitirelim.
0: Katılıyorum. Okudum ilgili yazıyı da ve aslında gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e yönelik o bütün politikasını 70'lerden bu yana aldığımızda gerçekten elinin en kısıtlı olduğu ziyaretlerden bir tanesi. Tabii Trump bunu çok daha pozitif bir dille başarı hikayesi olarak bize anlatacak ama Çin de belki de elinin en güçlü olduğu noktalardan, süreçlerden bir tanesini yaşıyoruz. Petrol meselesini değerlendirirken de aslında bu bağlamda konuşmuştum. Ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin yıllardır uyguladığı Tayvan politikasından dahi artık farklı bir yöne evrildiği, tam anlamıyla tavizler verdiğini söylemek belki çok mümkün olmaz ama bir yumuşama, Çin'in hassasiyetlerini göz önünde bulundurarak hareket etmeye başladığı bir nokta. Çünkü Çin'le ilişkilerde Tayvan konusu hep bir pazarlık unsuruydu. Ama baktığımız zaman Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'a bir yandan evet silah satışıyla ilgili devam ediyor ama artık Tayvan'da Amerika Birleşik Devletleri'nin kendilerine karşı ikircikli bir tutum sergilediği ve kendilerini Çin'e karşı bir pazarlık kozu olarak kullanabileceği, amiyane tabirle satabileceği endişesi var. Bu 82'den bu yana aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin bu konuyu istişare etmeyeceğini taahhüt eden bağlılıklarına ters bir durum olması dolayısıyla Çin'in elinin güçlü olduğunu yansıtıyor olabilir.
1: Peki, Sayın Yusuf Bahadır Keskin, çok teşekkür ediyoruz.
0: Rica ederim, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Sevgili izleyiciler, çok kısa bir ara, ardından saat başında tekrar karşınızda olacağız.
2: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
3: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bugün ülke genelinde hava koşulları kötü. Çünkü 7 bölgemizde de bu gök gürültülü sağanak yağmurlar var. Ve bu yağışlar sıcak havayla geldiği için birçok bölgemizde olumsuzluk yaratabilecek en az 20 kentimizde sel tehlikesi var. İstanbul'da da bugünkü yağışlar güçlü. Marmara genelinde aynı şekilde. Ege bölgesine de ulaştı bugün yağmurlar. İzmir, Afyon, Denizli birçok noktada gök gürültüleriyle etkili olacak. Buralarda da su baskınları yaratabilir. En riskli yerler yine Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi. Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Konya, Isparta birçok noktada yağışlar çok şiddetli bir şekilde etkili olacak ve daha çok öğleden sonrayla akşam üzeri arasında görülecek. Ankara'da da risk var. Ankara'da da gök gürültülü sağanaklar var. Adana, Kahramanmaraş, Doğu Anadolu geneli, yine Güneydoğu'da, Diyarbakır'da bu tür yağışlar görülecek. Hatta Güneydoğu'da cuma daha da şiddetlenecek. Cuma günü batıda yağışlar azalıyor. Ancak sonraki günlerde kısım kısım bu yağmurları görmeye devam edeceğiz. Yani Mayıs ayı yağışlı geçiyor. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Yağışla birlikte dolu oluşabiliyor, hortum oluşabiliyor. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin ve yağışın başladığını gördüğünüz an, o kara bulutların geldiğini gördüğünüz an hemen daha yüksek yerlere doğru hareket edin. Zemin katlarda yaşayanlar da kum torbalarından faydalanabilirler.

0: Mutlu sabahlar, saat 6. Günün gelişmeleriyle karşınızdayız yeniden sevgili izleyiciler. Günün sıcak gelişmesi, ABD ve Çin arasındaki o tarihi görüşme başladı. İki liderin tokalaşmasına dair görüntüleri şu anda ekranlarınıza veriyoruz. Dakikalar öncesinde gerçekleşmişti ve canlı da vermiştik NTV özel yayınında. Yaklaşık bir saat önce başlamıştı Kırmızıalı'da. ABD Başkanı Donald Trump tek tek Çin heyetinden isimlerle tokalaştı. Xi Devlet Başkanı Xi Jinping de kendisine rehberlik etti. Tabii karşılama töreninin harika olduğundan bahsetti ABD Başkanı Trump, yapmış olduğu kısa bir konuşmada, açıklamada basın mensuplarına görüntü verirken. Çin liderine dönük, Xi Jinping'e dönük harika bir lider olduğundan bahsetmişti ve çok büyük iş adamlarıyla geldiğinin de altını çizdi. Trump'ın Çin ziyareti de bu konuşmalarla devam ediyor. Xi Jinping de Trump'ı Pekin'deki Tiananmen Meydanı karşısında bulunan Büyük Çin Halk Salonu'nda karşıladı ve heyetler arası görüşmelerde yapılıyor. Bu görkemli tören sonrası Büyük Halk Salonu'nda heyetler arası görüşme öncesi hem Çin Devlet Başkanı Xi hem de Donald Trump birer kısa konuşma yaptılar. ABD Başkanı Trump Çin'i övdü. Bundan sonra Çin-ABD ilişkilerinin de hiç olmadığı kadar iyi olacağını öne sürdü. Çin lideri Xi de 2026'nın geleceğe yeni kapılar açacağını ve iki ülke ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olacağını savundu. Ziyaret boyunca Trump'la Xi'nin görüşmelerinde de birçok sıcak konu ele alınacak. Bunlardan biri gümrük vergisi savaşları, biri ticaret, biri teknoloji, biri İran, Tayvan, Hürmüz Boğazı gibi çeşitli noktalar olacaktır hiç kuşkusuz. ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde, az önce de söylemiştim, İran Savaşı var. Trump'ın savaş için Xi'den yardım isteyeceği ifade ediliyor. Tabii kamuoyunda konuşulan sıkça başlıklardan bir tanesi de bu. Bu ne kadar gerçekleşir bilemeyiz. Bu görüşmeden sonra öğreneceğiz elbette. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a verdiği silahları konu edinebilir. Ancak en önemli konular bunlar da değil elbette. Ekonomi. Yani paranın durumu her iki ülke açısından ekonomide iki liderin gündeminin en üst sıralarında yer alıyor. Hiç şüphesiz Trump'ın heyetindeki CEO'lar bunun kanıtı. Yani üst düzey yöneticiler, o dev firmalarının, bilhassa da teknoloji firmalarının tepe yöneticileri, ki aralarında kurucular da var. Heyetler arası görüşmeye de katıldılar. Sadece siyasi hükümet yetkilileri de yok. Burada iş adamları da var. Özellikle teknoloji CEO'larından oluşan bu ekipte kimler var? Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Nvidia CEO'su Jensen Huang gibi isimler yer alıyor. Bunlar oldukça dikkat çekici. Trump, Xi'ye ilk talebinin Çin'i Amerikan endüstrisine açmak olacağını söylemişti. Burada dışa dönük bir açılımdan söz ediyor ABD Başkanı Donald Trump. Yine ilgi çekici noktalardan, konuşmasının dikkat çekici noktalarından bir tanesiydi. Görüşmeler olumlu başlasa da heyetlerin masaya oturmasından dakikalar önce ise Amerikan basınında Çin'in Amerika Birleşik Devletleri'nden daha güçlü göründüğüne dair bir haber yayımlandı. Washington Post'un bir istihbarat raporuna dayandırdığı haberine göre Çin, İran'daki savaşı askeri, ekonomik, diplomatik ve diğer alanlarda ABD karşısında üstünlük kazanmak için kullandığı yazıldı. Evet, bu ayrıntılar var ABD-Çin tarihi görüşmesinde. Şimdi Çin konusunda uzman bir isme dönelim. Atatürk Üniversitesi öğretim üyesi Doktor Müge Yüce yayın konuğumuz olacak. Sayın Yüce merhaba, günaydın, hoş geldiniz yayınımıza.
1: Merhaba, hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Şimdi tabii yaklaşık bir saat önce başladı bu karşılama töreni. O görüntüleri de sıklıkla biz de ekranlara taşıyoruz. Bu karşılama anına dair görüntüleri nasıl buldunuz? Değerlendirmelerinizi ilk buradan alarak başlamak isterim. Daha sonrasında da tabii hem Çin başlığı altında konuşacak çok şey var. Hem de Amerika Birleşik Devletleri altında konuşacağımız çokça şey var. Biraz daha ayrıntıya geçeriz ama ilk izlenimlerinizi merak ederim.
1: Tabii. Bir saniye. Atabey, Çin Devlet Başkanı tarafından Trump karşılandı. Çok klasik bir devlet bürokratik karşılaması. Dünyanın iki büyük gücü, iki büyük ekonomik gücü, siyasi gücü, dolayısıyla buna yakışır bir karşılama yapılıyor. Çin zaten 2000 yıllık bir kesintisiz devlet geleneğine sahip. İmparatorluk geleneklerinde de 1949'da modern Çin Halk Cumhuriyeti kurulduktan sonra sürdürülen tüm devlet geleneklerinde de her zaman uygulandığı gibi askeri karşılama, diplomatik karşılama yapıldığını görüyoruz.
0: Peki bu ziyaretin, görüşmenin dünya siyaseti açısından nasıl bir önem teşkil etmekte sizce? Burada taraflar ne talep ediyorlar, ne istiyorlar ve karşılığında ne almayı hedefliyorlar? Burada biraz daha tabii Çin ağırlıklı da konuşabiliriz. Neler söylemek istersiniz?
1: Bölgesel ve küresel meseleleri yönlendiren, şekil veren iki büyük devletten bahsediyoruz. Dolayısıyla tabii ki Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri arasında olağan, sürekli, kesintisiz ilişkilerin olması bütün bu küresel düzen için gerekli ve istenir bir durum. Her iki tarafında kendi öz çıkarları için farklı beklentileri elbette vardır. Ben ulusal ve uluslararası medyayı kontrol ettiğimde beklentilerin çoğunlukla İran anlaşmazlığında Çin'in aracı bir rol oynaması, vergi görüşmeleri, ticari görüşmeler ve Asya Pasifik'te özellikle Tayvan'a yönelik beklentiler var. Fakat toplantı bittikten sonra yapılacak açıklamalarla aslında bunlar biraz daha netleşecektir. Fakat ben şimdilik şunu söyleyebilirim ki bu görüşme esasen iki devlet arasındaki ilişkilerin temelinde yer alan meselelerin işbirliği içerisinde devam ettirilmesine yönelik genel bir görüşmeden ibaret olacaktır. Yine de detaylar verilmese de çok somut bazı şeyleri bekleyemesek de iki devletin doğrudan temas içerisinde olması, Xi ve Trump'ın doğrudan görüşüyor olması yine bizler için aslında memnuniyetle karşılanacak güzel bir gelişme olarak yorumlayabiliriz. Çin tarafında beklentinin temel olarak Amerika Birleşik Devletleri tarafından 2025 yılında başlatılan ve sert bir şekilde uygulanan vergi tarifelerinin düşürülmesi, Çin'e yönelik teknoloji ihracatı kısıtının kaldırılması veya en azından yumuşatılması olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Çin Halk Cumhuriyeti'nin ekonomisi ihracata dayalı ve Amerika Birleşik Devletleri çok büyük ve önemli bir pazar. Birincisi bu. İkincisi de Çin Halk Cumhuriyeti artık yeni kalkınma planını yapay zeka teknolojileri, siber güvenme, siber savunma üzerine kurdu. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'ndeki şirketlerden, teknoloji şirketlerinden yapacağı ithalatı da artırmak istiyor fakat Trump'ın uyguladığı kısıtlar sebebiyle bunun önünde ciddi bir engel var. Çin tarafında önemli beklenti bu yönde diyebilirim.
0: Şimdi şunu da konuşalım biraz daha. Tayvan konusu. Tayvan'ın burada hem siyaset tarihinde hem jeopolitik açıdan baktığımızda nereye oturuyor sizin görüşünüze göre, değerlendirmelerinize göre? Yani Tayvan'ın Çin açısından önemi nedir? Burada hangi kırmızı çizgilere sahip Çin? Amerika Birleşik Devletleri'nden neler istiyor? Tabii ABD ve onun başkanı Donald Trump'ın da Tayvan üzerinde bazı politikaları var. İşte silah sevkiyatından, silah satışından tutun. Çeşitli noktalarda Çin'in çok da hoşuna gitmeyecek bazı hamleleri var. Burada Tayvan neden bu kadar çok ön planda Çin için? Ve tabii oradaki jeopolitik açısından da değerlendirmelerinizi merak ederim.
1: Tabii Tayvan'ın önemli olmasının ilk sebebi tabii ki stratejik konumu ve tarihi statükodaki yeri. Yani 1945 yılında İkinci Dünya Savaşı bittikten sonra Asya Pasifik'te kurulan uluslararası düzende Amerika Birleşik Devletleri'nin güvenlik şemsiyesi altında komünizmin yayılmasına karşı demokratik bölge devletlerinin korunması üzerine kurulu bir sistem vardı burada. Bunlar Güney Kore, Japonya ve Tayvan'dan oluşuyor. 1971'de Çin Halk Cumhuriyeti Birleşmiş Milletler'de tanınana kadar Tayvan'daki Çin Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ve bütün dünya tarafından tanınan ve Çin'in temsilcisi devlet statüsündeydi. Fakat bu statüyü 1971 yılında kaybetti. Bu tarihten sonra Amerika Birleşik Devletleri tek Çin politikasını, yani Tayvan'ın Çin'in bir bölgesi, Çin'e bağlı bir bölge olduğunu kabul ediyor. Fakat 1979 yılında çıkarttığı Tayvan ilişkileri yasasıyla da Tayvan'la ilişkilerini özel bir statüde devam ettiriyor. Dolayısıyla Çin Halk Cumhuriyeti'nin Tayvan ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki ilişkilere karşı tepkisi aslında bu tarihi süreklilik ve kopuş üzerinden okunabilir. Tayvan'la yapılacak diplomatik görüşmeler, ilişkiler, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Çin'in tek temsilcisi olma, o 2000 yıllık tek devlet geleneğini sürdürme ve ulusal güvenlik, ulusal bütünlük söylemleri açısından çok stratejik ve çok önemli. Evet. Biliyorsunuz yani buradan, Çin'de...
0: Çok özür diliyorum, lafınızı kesiyorum. Yani burada Çin gerekirse Amerika Birleşik Devletleri ile bir savaşı göze alabilir mi Tayvan için?
1: Savaş söylemi Çin dış politikasında çok baskın değil. Çünkü Çin dış politikasının süreklilikler, strateji, uzun vadeli devlet aklı yönetir. Yani reaktif bir dış politika izlemeyiz biz Çin tarafında. Çoğunlukla uzun vadeye yayılan, hesaplanan ve sonucunda Çin'in yenilgiye uğramayacağı bir plan yapılır. Tayvan konusunda Amerika Birleşik Devletleri ile bir savaşı göze almak istemez. Çünkü şu an hala Amerika Birleşik Devletleri küresel sistemde en fazla askeri harcamaya sahip, en fazla askeri donanıma sahip ülke. Çin Halk Cumhuriyeti'nin de ciddi bir askeri harcaması olmasına rağmen şu an ABD'nin çok çok gerisinde. Dolayısıyla Pasifik'te bir deniz savaşı Çin'in göze almak isteyeceği bir şey değil. Kaldı ki Çin Komünist Partisi'nin ülke içerisindeki meşruiyeti ekonomik kalkınmanın sürdürülmesine bağlı. Komünist Parti'nin meşruiyetini sağlamak için Çin Halk Cumhuriyeti kaynaklarını böyle bir savaşa değil, ülke kalkınmasına ayırmak ister. Nitekim bunu tercih ediyor. Dolayısıyla kısa vadede bir savaştan söz etmeyiz. Fakat kesinlikle Çin'in kırmızı çizgisi olduğunu söyleyebilirim. Bakın bu görüşme öncesinde de Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü tarafından açıklama yapıldı. Tayvan konusunda Çin'in tutumunun daimi olduğunu, değişmediğini ve değişmeyeceğini ve bu konunun bu tür toplantıların bir gündemi olmayacağını, olamayacağını net bir şekilde dile getirdiler.
0: Evet. Peki Çin yapay zeka diyoruz, teknoloji diyoruz. Nadir toprak elementlerinden bahsediyoruz. Nasıl bu kadar kısa bir sürede böyle bir hamlelerin atılmasını sağlayabildi? Nasıl bu kadar kısa sürede sanayisini, teknolojisini geliştirebildi? Bir, ikincisi de şunu yöneltmek istiyorum. Şimdi Çin'in hep böyle teknolojik atılımlarından bahsediyoruz. Ne kadar geliştiğinden de vuruyoruz. Bir yandan da Trump yanında 17 tane şirketin CEO'sunu yanında getirdi. Ki Amerika'nın en iyilerinden olduğunu bahsediyor. Burada satranç nasıl oynanıyor? Yani ne yapmaya çalışıyor burada ABD Başkanı Trump sizce? Çin madem bu kadar teknolojik olarak öne atıldı, güçlü konuma geldi. Ama Trump da bu getirdiği iş adamlarıyla nasıl bir noktaya varmak istiyor ki Çin elindeki kozu versin? Yani burada biraz karışıklık da var gibi sanki.
1: Evet. Aslında ilk bakışta karışıklık var gibi ama biraz derine inince, detaylı bakınca her şey yerli yerine oturuyor diyebilirim. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya üzerinde kurduğu sistem ve aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin kuruluş felsefesi hakikaten de liberal, kapitalist, açık, serbest, özgür ticarete dayalı. Amerika Birleşik Devletleri ticaretle var olan ve varlığını bunun üzerine dayandırmış bir devlet. Dolayısıyla ticaret kısıtlamalarından ABD'nin fayda sağlayacağı beklentisi ilk başta yanlıştı. Ve nitekim ben kontrol ettiğimde Amerika Birleşik Devletleri'nin geçen sene dış ticaretindeki daralmayı çok net şekilde okuyabiliyoruz. Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri çok büyük iki ticari partner ve aradaki ticaret, karşılıklı ticaret 2025 yılında %25 daralmış. 2022'de 700 milyar dolar olan çift taraflı ticaret geçen sene 400 milyar dolara kadar gerilemiş. Ama bunun karşılığında Çin Halk Cumhuriyeti'nin dış ticareti %20 oranında yükselmiş. Yani dolayısıyla ABD'nin koyduğu bir ticaret kısıtı veya ticaret yasağı Çin'e değil ABD'ye zarar verdi. Çin farklı stratejilerle, bilhassa Güneydoğu Asya ülkeleriyle yaptığı açılımlarla ticaretini ve kazandıklarını arttırdı. Amerika Birleşik Devletleri şu anda ne yapmak istiyor? Evet, siz biraz önce Çin'in bu kadar kısa sürede nasıl böyle bir açılım yaptığını söylediniz ama Atabey, bu kısa bir süre değil. 1949'dan beri adım adım bütün liderler tarafından birbirini devam ettirerek aynı hedefe, ulusal kalkınmaya, Çin'in sosyal, sosyalist, modern ve zengin bir ülke yapma hedefine sadık kalarak ulaşılan, yıllar içerisinde ulaşılan bir başarı bu. Örneğin Hürmüz Boğazı'ndaki krizde Çin'in bu krizden nasıl ve ne kadar etkileneceği tartışıldı ama Çin yıllardır zaten enerji arz güvenliğini sürdürebilmek için enerji rotalarını kontrol etme, yeni enerji rotaları oluşturma, bağımlılığını azaltma, LNG depolama istasyonları inşa etme gibi birçok alternatif politikayı gündemine aldı. Bunun yanında yenilenebilir enerjide, yeşil dönüşümde dünya lideri sıralamasına geldi. Yani Çin tarafından biz reaktif değil, uzun vadede öngörülü, stratejik, adım adım hesaplanan bir politika görüyoruz. Hem içeride hem dışarıda. Amerika Birleşik Devletleri Trump özelinde ise daha reaktif, kısa vadede fazla sonuçlar elde etmeye yönelen bir strateji izledi ama bunun kendisine zarar verdiğini gördü. Dolayısıyla şimdi Trump'ın çok daha yumuşak bir söylem benimsediğini görüyorum. Sizin yayınınızda izledim. Toplantının başında Trump'ın konuşmalarını canlı yayında verdiniz. Yani ne kadar iyi dost olduklarından, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le dostluğunun onun için ne kadar büyük bir onur olduğundan vesaire bahsetti Trump. Yani biliyorsunuz normalde diplomatik kurallara, üsluba uymayan konuşmalar, çıkışlar yapıyor Trump.

0: Bir tanesi Nvidia CEO'su da Huang'da görüşmelerin çok iyi geçtiğini de söylüyor. Neler söylersiniz?
1: Kesinlikle. Bugün Çin Halk Cumhuriyeti 72 ülkeye vize serbestisi tanıyor. Amerika Birleşik Devletleri ise göçmenleri kısıtlamaya, vize uygulamalarını kısıtlamaya çalışıyor. Çin, Afrika kıtasına komple gümrük serbestisi getirdi, gümrük muafiyeti getirdi. Trump ise bütün dünyaya gümrük tarifelerini artırıyor. Yani aslında mevcut uluslararası düzene Çin Halk Cumhuriyeti bir tehdit gibi gösterilirken, Çin tehdidi söylemi baskınken, bugün uluslararası sisteme esas tehdidi Çin tarafından değil, o sistemin kurucusu Amerika Birleşik Devletleri tarafından geldiğini okuyabiliyoruz mevcut politikalara baktığımızda. Evet, Çin için serbest ve özgür ticaret, açık kapılar, vize muafiyetleri şu anda Çin'in kazancına olduğu için Çin mevcut düzene uyum sağlamakta ve mevcut düzeni sürdürmekte hiçbir beis görmüyor. Fakat bunun tabii ki uzun vadede Çin'in dünyanın iyiliği için mi yaptığını, yoksa sadece biraz zamana ihtiyacı olduğu için bu zamanı bu şekilde geçirdiğini mi tartışacak olursak, onun için daha uzun vakte ihtiyacımız var.
0: İran'ı biraz daha konuşalım. Siz az önce Hürmüz'den de gerçi bahsetmiştiniz, vurguda bulundunuz. Çin, İran için ne anlam ifade ediyor? İran, Çin için ne anlam ifade ediyor? Yani hangi taraf birbirine daha çok, doğru kelime olur mu bilmiyorum ama hangi taraf bir diğerine daha çok muhtaç durumda? Yani burada İran'ın gerçekten de bir müttefiki olarak bir ülke gibi bahsedebilir miyiz, görebilir miyiz Çin'i? Yoksa Amerika Birleşik Devletleri ile girdiği bu uzun soluklu çekişmede kullandığı argümanlardan veya kozlardan bir tanesi mi İran? Nasıl bir konumda oturuyor İran Çin için?
1: Evet, oldukça karmaşık bir konu. Fakat İran'ın Çin için kesinlikle önemli bir partner olduğunu söyleyebiliriz. Çin dış politikasında müttefikler ve kutuplar yoktur. Bunları edinmek istemez Çin. Fakat iyi ve kötü koşullarda işbirliği yaptığı partnerleri vardır. Rusya da öyle, İran da öyle, Suudi Arabistan da öyle. İran'da 1979'daki İran İslam Devrimi'nden önce de Çin Halk Cumhuriyeti ile ilişkiler stratejik düzeydeydi. 1979'daki İslam Devrimi'nden sonra da Çin hızlı bir şekilde yeni rejimi tanıdı ve onunla da stratejik ilişkilerine devam etti. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nin dünya politikasında Orta Doğu'nun önemi, Orta Doğu'da da İsrail'in ABD için önemi ortada. İsrail ise varlığını İran gibi, Suudi Arabistan gibi devletlerle ötekileştirme ve güvenlikleştirme politikaları üzerine kurulu. Dolayısıyla İran, Suudi Arabistan gibi partnerler, dolaylı olarak Çin'in ABD ile ilişkilerini de düzenleyen aracılar konumunda. Bağımlılık konusuna gelecek olursak, elbette bir karşılıklı bağımlılık olduğundan söz edebiliriz. Yani bugünün dünyasında bir devletin bir devlete tek taraflı bağımlı olduğunu söylemek çok doğru olmaz. İran ve Çin arasında da karşılıklı bir bağımlılık var. Ama tabii ki İran Çin'e çok daha bağımlı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkileri ve enerji kaynaklarına konulan yaptırımlar sebebiyle İran şu anda petrolünü yalnızca ve büyük oranda Çin'e satıyor. İran'ın enerji ihracatının %80'i 90'ı Çin'e gidiyor. Dolayısıyla Çin'e satamazsa ciddi bir ekonomik türbülansa girer. Onun haricinde Şangay İşbirliği Örgütü gibi alternatif bölgesel platformlardaki varlığı yine Çin'in onayına, Çin'in liderliğine endeksli durumda. Yani İran'ın Şangay İşbirliği Örgütü'ne üyeliği Çin'in bunu uygun görmesi sebebiyle onaylandı. Dolayısıyla İran'ın Çin'e çok daha fazla bağımlı olduğunu söyleyebiliriz. Çin'in İran'a bağımlılığından nasıl bahsedebiliriz? Bir kere bölge

0: hibe yatırımları var, silah satışları var. Aynı zamanda Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ve Batı düzenine karşıt konumunda İran işbirliği yapabileceği, bu Batı karşıtlığı söylemini güçlendirebileceği çok çok uygun bir partner. Dolayısıyla böyle bir karşıtı bağımlılıktan söz edebiliriz.
1: Şimdi tabii dünya özellikle de şu son bir yıl içerisinde son derece önemli ve sıcak gelişmelerden geçiyor. İşte geçtiğimiz yaz 12 gün savaşı İsrail ile İran arasında, Amerika daha sonra dahil olmuştu. Bunun ardından Venezuela'ya Amerika Birleşik Devletleri'nin düzenlediği bir operasyon var. Ardından ABD ve Rusya liderlerinin Alaska'da görüşmesi, peşinde 28 Şubat'ta patlak veren İran krizi, ABD Başkanı Trump'la Çin lideri Xi Jinping'in de şimdi bir araya gelişi. Ondan öncesinde de İngiltere Kralı, Britanya Kralı Charles'ın Washington'ı ziyareti. Bütün bunların hepsiyle birbiri ardına bir bağlantısından bahsedebilir miyiz? Ya da buradaki şu an yaşadığımız 14 Mayıs Perşembe günü ABD Başkanı Trump ve Çin lideri Xi Jinping'in bir araya gelişi apayrı bir olay olarak mı görmeliyiz? Bu nasıl okuma yapıyorsunuz?
0: Hayır, kesinlikle hepsi birbiriyle bağlantılı. Siz de çok güzel bir pencere görsel çizdiniz aslında. Ben buna şunları da ekleyeyim. 6 Mayıs'ta İran Dışişleri Bakanı Çin'i ziyaret etti. Geçen hafta yine Amerika Birleşik Devletleri'nden üst düzey liderler Japonya'yı ziyaret etti. Yani hem Asya Pasifik'te hem Atlantik'te çok üst düzey ikili ilişkiler, görüşmeler ve belki pazarlıklar yapılıyor. Çünkü bugün uluslararası sistem mevcut krizlere, mevcut düzenlemelerle cevap veremiyor. Yeni bir düzene, yeni bir bakış açısına ihtiyaç olduğu kesin. Ve aslında bu geçiş halinin de yeni bir düzen, yeni bir sistem olduğuna yönelik tartışmalar var. Biz hepimiz bunu izleyerek, görerek, belki bazen tarihsel meselelere benzeterek, hani bazen Birinci ve İkinci Dünya Savaşı öncesi dönemlere benzer bir durum olduğu gibi yorumlar yapılıyor olabilir. Kesinlikle tarihsel benzerlikler ve kıyaslamalar bazen bizim öngörülerimizi açıklayabilir, yardımcı olabilir. Fakat bugün Trump ve Xi'nin görüşmesi kesinlikle bölgesel ve küresel diğer görüşmelerden, gelişmelerden bağımsız değil. İki lider en son yaklaşık 10 yıl önce bir araya gelmişlerdi. Her ne kadar bu 10 yıl içerisinde farklı platformlarda ve zirvelerde doğrudan temas kursalar da Trump'ın Pekin'e doğrudan ziyareti ve bireysel olarak bir zirve gerçekleştirmeleri bugün hakikaten önemli bir gelişme ve bence uluslararası sistem için, hepimiz için doğrudan temasın devam ediyor olması çok kıymetli. Trump'ın söylemlerindeki ifadeler, tavrı, duruşu, ziyaret esnasındaki ciddiyeti çok çok kıymetli ve bize aslında çok önemli ipuçları veriyor. Trump'ın Çin'le ne yapmak istediğine, bu sistemde nerede kalmak istediğine dair çok önemli ipuçları veriyor.
1: Evet. Şimdi Çin-İran ilişkilerine değinmiştiniz az önce. Benzer ilişkiler Güney Amerika ülkeleriyle de kurulabilir mi Çin arasında? Şimdi şunun için de soruyorum. Venezuela liderini Nicolas Maduro'yu bir operasyonla bir günde aldı, ülkesine getirdi. ABD Başkanı Donald Trump ve onu yargılıyor. Daha sonra bir devlet başkanı da, başka bir siyasetçi de geldi başına. Ama tabii Venezuela ile ilgili tartışmalar dinmedi. Ardından Küba'yı diline doladı ABD Başkanı Donald Trump. Daha sonra Meksika'yı, Kolombiya'yı bir ara hatta. Yani burada geçmişte Rusya'nın ve tabii eski adıyla Sovyetlerin Güney Amerika ülkeleriyle kurduğu ilişkilerin, bağlantıların bir benzerini Çin de şu an Amerika'nın arka bahçesiyle kuruyor diyebilir miyiz? Yani burada İran savaşında, İran operasyonunda ne kadar destek olduğu malum aslında Çin'in hem Rusya'nın hem Çin'in İran operasyonu konusunda aldıkları konum çok önemli. Benzer bu konumları yarım gün Güney Amerika ülkeleri içinde alabileceğini söyleyebilir miyiz? Yoksa Çin o kadar da en azından İran kadar güçlü politikalar hayata geçirmiyor diyebilir miyiz Çin için?
0: Esas soru bu aslında. Çoğunlukla ulusal ve uluslararası medyanın sorduğu, merak ettiği soru Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyasının bir benzerini mi takip edecek? Yani partneri olan, kendi kurduğu düzenin temel bileşenleri olan ülkelere askeri destek, güvenlik desteği, ekonomik kalkınma destekleri sunacak mı? Yoksa bugün devam ettiği gibi doğrudan müdahil olmadan, uzaktan bakarak, sessiz kalarak, çatışmalarda taraf olmayarak sadece faydaya ve kazanca yönelik bir devlet olmayı mı sürdürecek? Bence Çin Halk Cumhuriyeti ile Amerika Birleşik Devletleri'nin hegemonyalarını kıyaslayarak, karşılaştırarak aslında doğru bir yoruma varamayız. Ben sizin verdiğiniz örnekler üzerinden, somut örnekler üzerinden konuşursak, Panama, mesela örneğin Panama, Latin Amerika'daki Panama kanalının kontrolü ve Panama ile ilişkiler konusundaki örnek çok ciddi bir örnekti bizim için. Amerika Birleşik Devletleri Çin'in bölgedeki yatırımlarından gündelik tabiriyle burnunun ucuna kadar Çin Halk Cumhuriyeti'nin ve Çinli şirketlerin gelmesinden rahatsız olarak gerekirse uluslararası hukuka dayanarak, Panama ile arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğine dayanarak buraya müdahil olacağını söylediğinde Panama Devleti Çin'in kuşak ve yol inisiyatifinden ayrıldığını, Panama kanalının kontrolünde yer alan Çinli ve Hong Kong merkezli şirketlerin hisselerinin devredildiğini ve esas kontrolün artık Panama'da, yani dolaylı olarak Amerika Birleşik Devletleri'nde olacağını söyledi. Burada mesela Çin agresif bir tutum göstermedi, tepki vermedi. Çünkü Çin'in dışişlerindeki temel söylemi iç işlerine karışmazlık, dışişlerinde barış, güvenlik ve karşılıklı işbirliği. Nitekim gelelim Pasifik'e. Amerika Birleşik Devletleri Biden döneminde Tayvan'ın tırnak içerisinde bağımsızlığını, olası bir bağımsızlık politikasını veya Çin işgali durumunda Tayvan'ı destekleyeceğini söyledi. Fakat Trump iktidara geldiğinde Tayvan'a çok fazla yatırım yaptığını ama Tayvan'dan bu derecede orantılı karşılık almadığını, eğer aralarındaki ilişki devam edecekse Tayvanlı şirketlerin de ABD'ye yatırım yapması gerektiğini söyledi. Yani artık Amerika Birleşik Devletleri de doğrudan müdahil olmak yerine, karşılıksız güvenlik desteği, karşılıksız siyasi destek sunmak yerine Avrupa Birliği'nden, Tayvan'dan, Japonya'dan, Güney Kore'den kendi ülkesine yatırım yapmalarını, eğer bir güvenlik garantisi bekliyorsa bunun karşılığını ve bedelini ödemeleri gerektiğini söylüyor. Bunun aynısını Çin Halk Cumhuriyeti de yapıyor aslında. Çin Halk Cumhuriyeti'nin Latin Amerika'ya, Afrika'ya, Orta Asya ülkelerine yaptığı yatırımların hiçbirisi karşılıksız değil. Hepsinin bir bedeli var. Dolayısıyla biz iki büyük gücün politikalarının birbirine yakınsadığını, birbirine yaklaştığını, birbirine giderek benzediğini görüyoruz. Bu durumda orta büyüklükte güçler, Avrupa Birliği, Türkiye, Latin Amerika ülkeleri, örneğin Brezilya veya Orta Asya ülkeleri çok daha temkinli. Büyük devletlere güvenmeksizin kendi kapasitelerini, kendi savunma kabiliyetlerini yükselterek ancak ayakta kalabilirler. Bakalım Türkiye'ye. Türkiye'de gerçekten bugün bu uluslararası sistemi çok iyi okuyor. Tek taraflı, sadece batıya odaklı, dış savunmaya, dış güvenliğe dış devletlerden gelen güvenlik garantilerine güvenmek yerine kendi kapasitesini yükselttiği bir politika seyrediyor. Bugün bütün orta büyüklükte güçlerin bunu yapması lazım. Çünkü büyük güçler her zamankinden çok daha fazla derecede kendilerine odaklılar.
1: Evet, şimdi İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra da kurulan bazı kuruluşlar, uluslararası çapta kuruluşlar var, ittifaklar var. Birleşmiş Milletler olsun, NATO olsun ve ekonomik siyasi topluluklar da var, Avrupa Birliği olsun. Uzunca bir süredir yaşamlarını devam ettiriyorlar ama 2026 yılı itibariyle de bütün bu az önce saymış olduğum kurumlar konusunda bazı kuşku bulutları var ve bunlar giderek de artmakta. Yani dünya siyasetinin dengesi açısından kamuoyunun geniş bir kesiminde bazı soru işaretleri de yarattılar. İşte İsrail'in Filistin'de yaptıkları, Gazze'de yaptıkları malum. Şimdi diğer tarafa, diğer cepheye, bloğa baktığımızda da Şangay İşbirliği Örgütü'nden bahsediyoruz, BRICS'ten bahsediyoruz. Bu örgütler, bu organizasyonlar Batı'nın kurmuş olduğu oluşumları ne kadar yerine koyabilir? Yani daha dünya siyasetinde daha fazla Çin'in öncülüğünde bu birliktelikler, bu ortaklıklar daha fazla söz sahibi olabilirler mi yakın bir zamanda? Artık Amerika Birleşik Devletleri, İsrail ve onların ortaklarının şu anki eriştikleri konum malumunuz. Bunların söz sahibi olması daha fazla gündeme gelebilir mi? Ya da artık 2026'dan sonra bambaşka şeylerden mi bahsedeceğiz? Öngörünüz nedir acaba?
0: Ata Bey, öncelikle şundan bahsedeyim. Evet, Çin Halk Cumhuriyeti, Rusya, İran ve Şangay İşbirliği Örgütü, BRICS gibi oluşumlar, ülkeler, aktörler daha adil bir dünya düzeni, daha efektif, daha işlevsel kurumlar konusunda söylemlerini giderek artırıyorlar. Böyle bir beklenti var. Bütün dünyada var. Bizim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da dünya beşten büyüktür söylemi, yani kaç yıl geriye gidiyor bu söylem. Bütün aktörlerde böyle bir beklenti var. Sizin söylediğiniz gibi İsrail'in Filistin'deki saldırıları, daha önce söylediğiniz gibi Amerika Birleşik Devletleri'nin Venezuela Devlet Başkanı'na yaptığı muamele. Yani bunlar uluslararası hukukun neresine konulabilir? Neresine sığdırılabilir? Hangi açıdan savunulabilir? Dolayısıyla bütün bu ihlaller, hukuk ihlalleri ve mevcut kurumların krizlere cevap vermedeki yetersizliği, atıllığı, Çin'in, Rusya'nın önderliğini yaptığı daha adil bir düzen, daha işlevsel kurumlar, daha eşitlikçi kurumlar söylemini güçlendirecektir. Ama bu söylemlerin güçleniyor olması, Şangay İşbirliği Örgütü gibi kurumlara doğrudan bir yetki vermez. Kendiliğinden bunların yetkilerini artırmaz. Bu konuda genel bir konsensüs olması lazım ki şu an bu konuda böyle bir genel konsensüs yok. Aksine Şangay İşbirliği Örgütü 2024 yılında Suudi Arabistan, Katar gibi körfez ülkelerine genişledi. Dolayısıyla Şangay İşbirliği Örgütü'nün içerisinde bugün Pakistan ve Hindistan gibi birbirlerini düşman olarak gören iki devlet var. İran ve Suudi Arabistan gibi birbirlerini rakip olarak gören iki devlet var. Dolayısıyla Şangay İşbirliği Örgütü'nün kendi kapasitesi de uzlaşıya varma kapasitesi de bugün zayıflamış durumda ve sorgulanır durumda. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrasında Şangay İşbirliği Örgütü liderleri Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı konusunda çekimsel kaldılar. Çok bir açıklama yapmadılar. Buradaki mesela söylemlerde Hindistan'ın Şangay İşbirliği Örgütü'nün diğer liderlerinden ayrılan bir politika seyrettiğini gördük. Yani örgüt içerisinde bir uzlaşma yok. Dolayısıyla Şangay İşbirliği Örgütü'nün küresel bir aktör olarak uluslararası sistemde krizlere cevap verecek, Birleşmiş Milletler'in yerini alacak bir aktör olarak görmek şu an gerçeklikten çok uzakta.
1: Peki. Doktor Müge İce, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet sevgili izleyiciler, bir değerlendirme aldık. Bu tarihi görüşme hala devam ederken tabii ABD Başkanı Donald Trump şu sıralarda Çin heyetiyle görüşmesini sürdürüyor. Canlı görüntüleri izliyorsunuz. Çin'in başkenti Pekin'den ikili heyetler arası toplantıdalar. Ziyaretin sonraki durağı da belli. O da UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan ve Çin imparatorlarının da misafirlerini ağırladığı Cennet Tapınağı olacak. Önümüzdeki dakikalarda ve saatlerde iki isim burada yer alacaklar. Temaslarını sürdürecekler. Her iki lider de tapınağı gezecek. Ardından devlet yemeğine katılacaklar. Ve ardından da cuma günü birlikte çay ve öğle yemeği yiyecekler. Bu ziyaretin üçüncü gün itibariyle de tamamlanması bekleniyor. Çin ekonomisi son 40 yıldır sürekli yüksek oranlarda büyüyor. Çin şu an dünyanın en büyük ikinci ekonomisi konumunda. Ancak yine de Amerika Birleşik Devletleri ile aralarında trilyonlarca dolarlık fark var. Çin'in en büyük avantajı ise Amerika'nın aksine dış ticarette devasa fazla vermesi.
2: Amerika Birleşik Devletleri refahta, Çin ticarette önde. Çin 1990 yılında dünyada en büyük ilk 10 ekonomi içinde yer almıyordu. Sadece 20 yıl içerisinde dünyanın ikinci büyük ekonomisi oldular. Bugün 20,8 trilyon dolarlık ekonomiyle Amerika Birleşik Devletleri'nin bir basamak altında yer alıyor. Verilere göre Amerika'nın ekonomik büyüklüğü ise 32,3 trilyon dolar. Bu konuda hala aralarında büyük bir mesafe var. Çin uzun yıllar boyunca sürekli %10'un üzerinde büyüdü. Bu büyüme oranı yavaş yavaş geriledi. 2025 yılında %5'e kadar düştü. Amerika'nın geçen yılki büyüme oranı ise %2,1. Kişi başına düşen gelirde Amerika 68.067 dolarla açık ara önde. Çin'deki kişi başı gelir 14.874 dolar. Forbes verilerine göre Amerika'da 2.610 dolar milyarderi bulunuyor. Çin'de ise 1.989 dolar milyarderi var. İki ülke arasında Çin lehine olan en önemli fark dış ticaret hacmi. Çin geçen yıl 3.8 trilyon dolar ihracat yaparken Amerika 3.4 trilyon dolar ihracat gerçekleştirdi. Çin dış ticarette 1,2 trilyon dolar fazla verirken Amerikan ekonomisi 901 milyar dolar açık yazdı.
1: Tüm dünyanın gözü ABD ve Çin arasındaki görüşmelere çevrildi. Donald Trump'la Xi Jinping masaya oturdu. Geçen yıl karşılıklı gümrük vergileri açıklayan taraflar bu kez aynı masada bir çözüm arıyor.
2: Tüm dünyanın gözü Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasındaki görüşmelere çevrildi. Taraflar geçtiğimiz yılı vergi düellosuyla geçirdi. Nisan 2025'te Washington, Çin'e karşı ticaret savaşını yeni bir boyuta taşıdı. Trump yönetimi, Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ürünlerine uyguladığı kısıtlamalara kaldırmamasını gerekçe göstererek, Çin menşeili ürünlere uygulanan gümrük vergilerini %104 gibi rekor bir seviyeye çıkardı. Pekin bu hamleye çok hızlı yanıt verdi. Önce %34 olarak duyurulan ek vergi oranını Amerika Birleşik Devletleri'nin sert tutumu sonrası %84'e yükseltti. Çin bazı Amerikalı şirketleri güvenilmez kuruluş listesine alarak ihracat kontrolleri ve kısıtlamalar getirdi. Geçtiğimiz yılın Mayıs ayında taraflar Cenevre'de bir görüşme yaptı. Görüşmeler sonrası ek gümrük vergisini Amerika Birleşik Devletleri %30'a, Çin ise %10'a çekti. Taraflar en son bu yılın Mart ayında Paris'te bir araya geldi. Bu görüşmelerde dünyanın en büyük iki ekonomisi arasındaki ticari gerilimi yumuşatmak adına somut adımlar bekleniyor.
3: Her iki tarafında belli tırnak içinde kozları var. Tarifleri daha agresif olarak kullanırken Çin'de stratejik avantajı olan nadir elementleri ve tarife dışı engelleri dolayısıyla ihracat kontrolleri gibi tarife dışı engelleri daha masada bir kaldıraç olarak kullanıyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri heyetinde teknoloji ve ticaret dünyasından birçok CEO da yer alıyor. Bu görüşmeyi sadece devletler arası değil, sektörler arası bir duruma getiriyor.
3: Çok uzun süredir Amerika Birleşik Devletleri için arasında bu yani bir ihtilaf noktası olan uçak alımlarına da yönlendirilebileceğini, yani Çin'den bununla ilgili taahhütlerin beklendiğini söylemek mümkün.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek düzeyde stratejik işbirliği toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Cumhurbaşkanlığı uçağına Astana'ya inişinden önce ise Kazakistan jetleri eşlik etti.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Kazakistan hava sahasına girdiği sırada camlardan dışarı bakanlar uçağın yanındaki savaş jetlerini gördü. Cumhurbaşkanının uçağının yakınında uçanlar Kazakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıydı. Rus yapımı Sukhoi savaş uçakları Cumhurbaşkanı'nın uçağına bir süre eşlik etti. Ardından Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Nur Sultan Nazarbayev Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev tarafından törenle karşılandı. İki lider Kazakistan Cumhurbaşkanlığı rezidansında Türkiye heyeti adına düzenlenen gayri resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.
1: Türkiye ile Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinde yeni adımlar atılıyor. İki ülke arasında doğrudan ticaretin başlatılmasına ilişkin bürokratik hazırlıklar da tamamlandı. Açıklama Dışişleri Sözcüsü Öncü Keçeli'den geldi. Keçeli, sosyal medyada medya hesabından atılan güven artırıcı adımlar kapsamında hazırlıkların 11 Mayıs itibarıyla tamamlandığını duyurdu. Yeni düzenleme sayesinde Türkiye'den üçüncü bir ülkeye, oradan da Ermenistan'a giden veya aynı güzergahı kullanarak gelen malların nihai varış veya çıkış noktası Ermenistan ya da Türkiye şeklinde yazılabilecek. İki ülke arasındaki ortak sınırın açılmasına yönelik gerekli teknik ve bürokratik çalışmalar da hala devam ediyor. Keçeli, Güney Kafkasya'da kalıcı barış ve refahın güçlendirilmesi yönünde tarihi bir fırsat yakalandığını da belirtti. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Orta Doğu'daki gerilimin ardından Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve İsrail arasında artan askeri işbirliği adımlarına tepki gösterdi. Güler, temelini Türkiye karşıtlığından alan birlikteliklere bölgede bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatmak isterim dedi.
2: Bu gelişimlerin Türkiye açısından askeri bir tehdit oluşturması söz konusu değil. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum kesimi arasındaki askeri işbirliği çabalarına bu sözlerle tepki gösterdi. Bakan Güler, Katar gazetesi Al Şark'ın sorularını yanıtladı.
5: Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum yönetimi dünya genelinde benimsenen yaklaşıma ters bir biçimde İsrail'le askeri ve siyasi ilişkilerini geliştirmeyi sürdürüyor. Özellikle Güney Kıbrıs Rum yönetimi de bölgede istikrarsızlığın temel sebebi olan aktörlere karşı sadık bir müttefik rolü üstleniyor. Temelini Türkiye karşıtlığından alan birlikteliklere bölgede bir Türkiye gerçeği olduğunu hatırlatmak isterim.
2: Bakan Güler, Türkiye, Körfez, Pakistan arasında askeri ittifak tartışmaları ilişkin soruya da yanıt verdi. İşbirliği var ancak askeri bir blok söz konusu değil dedi.
5: Pakistan'la askeri işbirliğimiz köklü ve çok boyutlu bir niteliğe sahip. Benzer şekilde Körfez ülkeleriyle de her biri kendi dinamikleri çerçevesinde gelişen güçlü ikili ilişkilerimiz var. Ancak Türkiye, Pakistan, Körfez şeklinde resmi olarak tanımlanmış bir askeri yapı ya da blok söz konusu değil. Faaliyetlerimiz herhangi bir ülkeye karşı değil, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlama amacı taşıyor.
2: Yaşar Güler, Katar Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan Eurofighter savaş uçaklarının temini sürecinin de ilerlediğini vurguladı.
1: Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün görülecek.
6: Casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanardağ 3 gün süren ilk duruşmada haklarındaki suçlama ile ilgili iddialara yanıt verdi. Dava Silivri'deki cezaevi karşısındaydı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4 sanık da İstanbulluların Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı bilgilerinin başka ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu. İddianamede bu bilgilerle seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldı. Bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olmasının amaçlandığı anlatılmıştı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz erteledi. Ekrem İmamoğlu karara tepki gösterdi, davanın siyasi olduğunu savundu. Sanıklardan Hüseyin Gün de etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermediğini, bunun savcılığın hukuki değerlendirmesi olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı ise görülecek ikinci duruşmaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Bilişim Teknolojileri Kurumu'ndan kişisel verilerin kimler tarafından sızdırıldığının tespit edilmesini ve bu verilerin casusluk kapsamında kullanılabilecek gizlilikte olup olmadığına dair görüş istenmesine yönelik talepte bulundu.
1: İzmir'de farklı ülkelerden askerlerin de katıldığı Efes 2026 tatbikatı sürüyor. Müşterek fiili atışlı arazi tatbikatı eğitim faaliyetleri kapsamında obüs atışları yapıldı.
6: Yerli ve milli unsurlar yeteneklerini sergiledi. Panter obüsleri Efes 2026 tatbikatında ilk kez sınava çıktı. İzmir'in Seferihisar ilçesinde Efes 2026 Birleşik Müşterek Fiili Atışlı Arazi Tatbikatı sürüyor. Eğitim faaliyetleri kapsamında obüs atışları yapıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine yakın zamanda giren yerli ve milli panter obüsleri kullanıldı. Benzerlerinin çok üstünde hareket kabiliyeti ve ateş gücüne sahip panter obüsleri performansıyla beğeni topladı. Panter obüsleri dakikada 6 mermi ateşleyebiliyor. 40 kilometre uzaklıktaki hedefleri başarıyla vurabiliyor. Yüksek hareket kabiliyetiyle de benzerlerinden üstün özellikler taşıyor. T-155 TTA Entegre Panter Obüsü yerli mühendislik gücü ve sanayi işbirliğiyle geliştirildi. Sistem 8x8 taktik tekerlekli platform üzerinde yüksek hareket kabiliyetiyle yüksek ateş gücünü bir araya getirdi.
1: Belçika Ekonomi Misyonu kalabalık bir heyetle Ankara'da. Kraliçe Matilde'nin İstanbul ziyaretinin ardından iki bakan ve çok sayıda üst düzey isim başkentte temaslarda bulundu. Belçika Dışişleri ve Savunma Bakanları mevkidaşlarıyla görüşmeler gerçekleştirdi. İki ülkenin savunma sanayi firmaları arasında da 6 ayrı anlaşmaya imza atıldı.
6: Kraliçe Matilde'nin İstanbul ziyaretinin ardından Belçika bu kez kalabalık bir heyetle Ankara'ya çıkarma yaptı. Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Maxime Prevot'la heyetin başkentteki ilk durağı Anıtkabir'di. Belçika heyeti Ankara'da önemli görüşmelerde gerçekleştirdi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Belçikalı mevkidaşını bakanlık resmi konutunda ağırladı. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra Avrupa Birliği üyelik süreci de ele alındı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler de Belçika Savunma Bakanı Theo Franken'i askeri törenle karşıladı. Güler, Franken görüşmesinin ardından iki bakanlık arasında niyet mektubu imzalandı. Franken, Savunma Sanayi Başkanlığı'nda düzenlenen Türkiye-Belçika Savunma Sanayi Günü etkinliğine katıldı. Türk savunma sanayini öven konuk bakan, siz çok öndesiniz, bu yüzden size yetişmemiz gerekiyor ve sizden çok şey öğrenebiliriz dedi. Franken, NTV'nin sorularını da yanıtladı.
5: Buradaki temaslarımda savunma sanayinde Türk ve Belçikalı şirketlerin işbirliği olanaklarını ele aldık. Farklı silah ve savunma sistemlerinin hem ortak eğitimleri hem de işletilmesine ilişkin başlıkları konuştuk. Bölgemizde herkes elini taşın altına koyuyor. Herkesin niyeti iyi. Bazı ülkelerse daha güçlü, daha istekli ve daha avantajlı durumda. Örneğin Türkiye. Siz gerçekten çok ileridesiniz.
6: Görüşmelerin ardından Türk ve Belçikalı savunma sanayi şirketleri arasında 6 ayrı anlaşma imzalandı. Belçika Ekonomik Misyonu üyelerinden Bologna Hükümeti Başbakan Yardımcısı Pierre-Yves Jeolet ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile görüştü.

0: reklam.
1: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 NTV Radyo.

0: reklam.
1: Doğa takvimi. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bir tatlı su bitkisi olan ve bulunduğu suyu temizleyen su mercimeğini biliyor musunuz? Hiçbir özel bakım gerektirmeden suda yetişir ve yetiştiği yerdeki atık suları temizler. Türkiye'deki göletlerde ve durgun sularda sık rastlanır. Toprağa girmeyen ve suyun yüzeyinde salınan, bilinen en küçük bitkilerden biri. Öncelikle kirli suyu temizlemede işe yarıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusu 1000 civarında olan küçük yerleşim yerlerinde kanalizasyonun temizlenmesinde kullanılıyor. Temizlenen su doğaya bırakılıyor. Venedik'te de kanalların temizlenmesinde yine su mercimeği etkili olarak kullanılıyor. Su mercimeği kirli suyu temizlerken ağır metallerden de arındırıyor. Bir şey daha, su mercimeği aynı zamanda önemli bir hayvan yemi. Tavuk ve ördeklerde protein dengesini sağlamak için kullanılıyor. Kurutulmuş su mercimeği verilen ineklerde de verimin %15 arttığı belirlenmiş.
1: Doğa takvimi.
3: Şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.
4: Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortumda oluşabilir. İstanbul'da sağanaklar şiddetli. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da da şiddetli yağış geçişleri bazı ilçelerde sele neden olabilir. İstanbul 17, Ankara 18, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da gök gürültülü şiddetli yağmur var. Sıcaklık 19-20 dereceye doğru düşüyor. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca öğleden sonra yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Eskişehir 17, Kayseri 23 derece. Egeliler dikkat! Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. Manisa 23, Denizli 24 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilecek. Adana 25 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Samsun 19 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürüyor. Erzurum 18, Diyarbakır 27 derece.
3: Hava durumu. İstanbul yol durumu.
5: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %33'ü gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu başlamış durumda. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Çamca Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Çakmak Köprü Elmalı arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetdere Küçükçekmece, Etem'de ise Esenyurt İkitelli arasında yoğunluk var. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
3: İstanbul yol durumu. Burası NTV Radyo. Saat 7.
6: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento, işe giderkeni sunar.
5: NTV Radyo'dan iyi sabahlar. Bugün 14 Mayıs Perşembe. Ben Zeynep Gülalp, haberlerle yayındayız. Amerikan Başkanı Trump'ın tarih için ziyareti resmi olarak başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'ı görkemli bir resmi törenle karşıladı. 8,5 yıl sonra Çin'e giden Trump, ikili görüşme öncesi kısa bir açıklama yaptı. Amerika ve Çin'in geleceğinin mükemmel olacağını söyledi. Xi Jinping'le ilişkilerinin harika olduğunu belirtti. Trump, Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız. İki ülkenin ilişkileri dünya içinde iyi şeklinde konuştu. Büyük ticaret anlaşmaları için Çin'de olduklarını vurgulayan Amerikan Başkanı, en büyük CEO'ları getirmemin nedeni bu ifadesini kullandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti başladı. Cumhurbaşkanlığı uçağına Astana'ya inişinden önce Kazakistan jetleri eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından törenle karşılandı. İki lider Kazakistan Cumhurbaşkanlığı rezidansında Türk heyeti adına düzenlenen gayri resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Kazakistan ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Yarın ise Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in turlarının ardından ikinci kez ara seçim için muhalefetin kapısını çalıyor CHP'li vekiller. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la Genel Başkan Yardımcıları Gülçiftçi ve Gökçe Gökçe'nin ilk durağı DEM Parti oldu. CHP'liler mecliste 8 milletvekili eksik olması nedeniyle temsil adaletinin sağlanmadığını söyledi. CHP heyeti Yeni Yol ve İyi Parti Meclis Grubu'yla da görüştü. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım'ın ifadesinde CHP'nin 38. olağan kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin iddialar yer aldı. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, Butlan davasına bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma dün görüldüğü ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün görülecek. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın üzerinden tam 12 yıl geçti. Hayatını kaybeden madenciler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katıldı. ODTÜ'de bahar şenliğindeki konserde çıkan kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Hantavirüsün ardından şimdi de norovirüsü alarmı verildi. Fransa'nın Bordeaux kentinde demirleyen bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi yaşandı. 90 yaşında bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi gemide karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini bildirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu. Almanya'da düzenlenen şampiyonanın 3. gününde Yusuf Günaçtı erkekler 70 kiloda zirveye çıktı. Günaçtı finalde Azeri İmamettin Halilov'u 2-0 yenerek Avrupa şampiyonu oldu ve altın madalyayı kazandı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
5: Sabah gazetesiyle başlıyoruz. Özel ve Ağbaba'nın kara kutusu açıldı manşetini görüyoruz. CHP'li belediyelerden adrese teslim ihaleler alan Özgür Özel'le jet fotoğrafları çıkan Turgut Koç tutuklandı. Şaibeli kurultayda rüşvet ve Özel'in VIP aracının yapımıyla gündeme gelen Koç'un özel işlere de sponsor olduğu belgelendi deniliyor bugün sabahın manşetinde. Kardeş Kazakistan'da Erdoğan coşkusu bir diğer başlık. Cumhurbaşkanı Erdoğan kritik temaslarda bulunacağı Kazakistan'da sıcak ve görkemli bir törenle karşılandı. Astana'da bugün Erdoğan'la Cumhurbaşkanı Tokayev baş başa bir görüşme gerçekleştirecek. Ardından heyetler arası görüşmelerde 15 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefiyle enerji alanındaki ortak projeler ele alınacak. Erdoğan yarın da Türkistan kentinde Türk Devletleri Teşkilatı gayri resmi liderler zirvesine katılacak. Kritik buluşmada Erdoğan Orta Doğu'daki gelişmeler ve küresel sorunlarla ilgili önemli mesajlar verecek diyor bugün sabah. Milliyete bakalım. Bakanlık el koydu manşetini görüyoruz. Bartın'da 1,5 yıl boyunca onlarca kişinin istismar ettiği 13 yaşındaki çocuğa sahip çıkan Aile Bakanlığı açılan davaya da müdahil olduğu soruşturmada mağdurun annesiyle aralarında çocuk yaştaki zanlıların da olduğu 33 kişi tutuklandı diyor bugün Milliyet. Gözler Pekin'de bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Trump Orta Doğu'daki savaşın kırılgan bir ateşkes sürecinde halen çözüme kavuşturulamadığı bir dönemde 8,5 yıl aradan sonra ülkesinin en büyük stratejik rakibi Çin'i ziyaret ediyor. Trump Xi zirvesinde Orta Doğu'daki savaşın önemli bir gündem maddesi olacağı öngörülüyor. İki ülkenin liderlerinin küresel enerji ticareti açısından kritik geçiş güzergahı Hürmüz Boğazı'ndaki durumu ele alması bekleniyor diyor bugün Milliyet. Ucuz ölümlerin ülkesi olmayacağız bir diğer başlık. Manisa'nın Soma ilçesinde 12 yıl önce meydana gelen maden faciasında hayatını kaybeden 301 madenci dün düzenlenen törenlerle anıldı. Anma programlarına katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bir daha hiçbir madenci 150 yıl öncesinin şartlarında çalışmasın diye mücadele ediyoruz. Türkiye ucuz ölümler ülkesi olmayacak dedi. Özgür Özel'in bu ifadeleri de Milliyet'te yer buldu. Hürriyete bakalım lafta kalmasın Türkiye sizinle manşetiyle çıkıyor. Hürriyet gazetesi okul saldırılarını araştıran komisyonun üyesi milletvekilleri kendilerini de örnek vererek bireysel silahlanmaya karşı çıktı. 30-40 silah alabiliyoruz biz kovboy muyuz diyen vekiller meclisin ortak hareket ederek topluma örnek olması gerektiğini söyledi diyor bugün Hürriyet. Maduro eşofmanıyla Çin pozu bir diğer başlık. Amerikan Başkanı Trump'ın merakla beklenen Çin ziyareti dün başladı. Dışişleri Bakanı Marco Rubio Çin'e Venezuela lideri Maduro'nun Amerika'ya getirilirken üzerinde olan eşofmanın aynısıyla uçtu diyor. Bu haberde yine Hürriyet'in ilk sayfasında yer buluyor fotoğrafıyla birlikte. Cumhuriyet gazetesi organize algı operasyonu manşetiyle çıkıyor. CHP Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ve Muhittin Böceğin oğlu Gökhan Böceğin ek ifadelerine ilişkin Adalet Bakanlığı tarafından basına gönderilen Word dosyalarında ifadelerin değiştirildiğini duyurdu. CHP mesajların ekran görüntülerinin sosyal medyadan paylaşılmasının ardından söz konusu WhatsApp grubunun kapatıldığını açıkladı diyor. Bugün bu haberde Cumhuriyet'in manşetinde yer buluyor. Yeni Şafak gazetesi CHP'nin yeni endişesi Özel'in gece mesajları manşetiyle çıkıyor. CHP lideri Özgür Özel'in partiden istifa eden Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal'la Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan'a yönelik aşağılayıcı ve küfürlü mesajları partinin yeni endişe kaynağı deniliyor. Yeni Şafak da bu haberi manşetten veriyor. Bugün Havza'da selden geri kalan bir diğer başlık. Samsun'un Havza ilçesinde önceki gün etkili olan kuvvetli sağanakla birlikte taşan Hacı Osman Deresi sele yol açtı. Bilanço günün ilk ışıklarıyla ortaya çıktı. İlçede çok sayıda araç balçağa gömülürken ev ve iş yerlerinde hasar oluştu. Can kaybı yaşanmaması en büyük teselli oldu diyor yine Yeni Şafak gazetesi de. Akşam gazetesi CHP'de Ali Özgür sancısı manşetiyle çıkıyor. Özgür Özel'in gidişata itiraz edip CHP ile yollarını ayıran başkanlara yönelik telefon tacizlerine bir yenisi daha eklendi diyor Akşam bugün. Türk dünyasıyla güçlü birlik bir diğer başlık. Erdoğan Türkiye Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi ile Türk Devletleri Zirvesi'ne katılacak diyor. Yine Yeni Şafak Akşam gazetesi affedersiniz. Bir diğer başlık yeni endişe norovirüs. Fransa'nın Bordeaux limanında demirli kruvaziyer gemisinde bir yolcu norovirüsten öldü. Gemideki 1700 kişi de karantinaya alındı diyor. Bugün akşam bayramda trenlere 18 bin ek koltuk bir diğer başlık. Ulaştırma Bakanı Uraloğlu Kurban Bayramı dolayısıyla artacak yolcu talebinin karşılanabilmesi için trenlerde toplam 18.644 kişilik ek kapasite oluşturulacağını açıkladı diyor. Akşam gazetesi de yine bu haberi ilk sayfadan veriyor. Posta'ya da bakalım. Adım adım mutluluk manşetini görüyoruz Posta gazetesinde. Serebral palsi hastası 3 yaşındaki kızı Lina'nın yürüyebilmesi için varını yoğunu ortaya koyan baba, fizik tedaviye parası yetmeyince plastik su borusundan yürüme bariyeri yaptı. Kızının her attığı adımla mutlu olan baba, Lina baba ben de koşacağım diyor. Biliyorum bir gün koşacak dedi ve bu haberde yine bugün Posta gazetesinin manşetinde yer buldu. İngiltere'de kabineye Türk Bakan yardımcısı bir diğer başlık. İngiltere'de yerel seçimi kaybeden Başbakan Keir Starmer'ı istifaya çağırarak görevini bırakan devlet bakanlarının yerine atamalar yapıldı. Türk kökenli milletvekili Nesil Çalışkan yerel yönetimler bakanlığında devlet bakanlarından biri olarak atandı. İngiltere'de devlet bakanlığı bizdeki bakan yardımcılığına denk geliyor. Çalışkan Kıbrıs Türk'ü bir ailenin çocuğu olarak 1988'de Londra'da doğdu diyor. Bugün yine Posta gazetesi bu haberi de ilk sayfadan veriyor. Gazetelerin ilk sayfalarına ve manşetlerine baktık. Şimdi çok kısa bir ara vereceğiz. Ardından ayrıntılarla burada olacağız.
3: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
0: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
4: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Kangal-Sincan yolunun 41-43. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 39-42. Kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
7: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
0: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
6: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
8: Ardento. Mobile Systems.
3: Reklam.
9: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili 1 statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
10: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
11: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
12: Best Allianz.
13: Canlı izleme ve geriye dönük kayıt imkanı sunan Mobiliz araç içi mobil kamerayla filonuz her an kontrolünüz altında. Mobiliz araç içi mobil kamera. Aracınızın dijital gözü. Mobiliz, yolun ötesinde.
14: Mobiliz.
15: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
16: Ben QNB'ye geçiyorum.
17: Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
18: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
17: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok, sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
18: Hadi hep beraber Türksel mağazasına, hadi.
3: Reklam.
6: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor.
8: Arvento.
0: Mobile Systems.
5: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Dünyanın gözü kulağı Pekin'deki Trump-Xi zirvesinde Amerikan Başkanı 8,5 yıl aradan sonra Çin'e kalabalık bir heyetle gitti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping tarafından da görkemli bir törenle karşılandı. İki lider buluşmalarının ardından birçok görüşme yapacak. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz'den dinleyelim.
14: dünyanın en güçlü iki ülkesinin iki lideri arasında epeyce uzun bir tokalaşma oldu karşılama töreninde. Yine çocuklar, Çinli çocuklar ellerinde bayraklarla ve çiçeklerle ABD Başkanı Donald Trump'ı karşıladı. Görüntülerden anladığımız kadarıyla hatta Trump da bu törenin bu kısmından etkilenmişe benziyordu. Şöyle bir durdu çocukların önünde, alkışladı, teşekkür etti. Askeri törenden de etkilenmişe benziyor ki heyetler arası görüşmeye geçildiğinde o kocaman masa etrafında her iki tarafın heyetleri bir araya geldiğinde hem çocukların karşılama töreninde yer almasına atıfta bulundu hem de askeri törene de atıfta bulundu. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping görüşmede dünya çok yakından izliyor, takip ediyor, küresel trendler, eğilimler bir dönüm noktasında, kavşakta dedi, dünyanın karşı karşıya olduğu, bu dönemde karşı karşıya olduğu sorunlara birlikte çözüm bulmalıyız dedi. Bir ticaret savaşının kazananı olmaz mesajını verdi. Amerika ve Çin'in birbirine rakip değil, ortak olması gerektiğini söyledi. ABD Başkanı Donald Trump da o büyük masa etrafında toplanıldıktan sonra yaptığı açıklamada burada olmak, sizin dostunuz olmak bir onur dedi Çin liderine hitaben. Sorun yaşadığımızda siz beni arıyorsunuz, ben sizi arıyorum, birlikte çözebiliyoruz, halledebiliyoruz dedi. Başkanlar düzeyinde şimdiye kadar Amerika ve Çin arasında yüksek düzeyde, en iyi düzeyde ilişkilerin sağlandığını söyledi. Geleceğimiz harika olacak dedi. Şimdi ABD heyetinde tabii Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Savunma Bakanı Hegseth'in ve Maliye Bakanı Scott Bessent'ın yanı sıra iş adamları da var. Hatta Trump dedi ki şirketlerin iki numarası, üç numarası değil, en üst düzey yönetici kim varsa onun gelmesini, CEO'nun gelmesini istedim dedi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, Apple'ın CEO'su Tim Cook ve çip üreticisi firma Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang da Amerikan heyetinin heyetine dahil olan isimler arasındaydı. Hatta onlar da görüşmeden sonra, heyetler arası görüşmeden sonra o meydandan bir ayrılırken gazetecilerin, basın mensuplarının hemen kısaca sorularını yanıtladılar. Elon Musk çok güzel geçti görüşmeler dedi. Nelere ulaşıldı, hangi başarılar elde edildi diye soruldu. Pek çok iyi, olumlu şey dedi. Apple'ın CEO'su Tim Cook şu hareketi yaptı. Ve bir de barış işareti yaptı. Sonrasında da Nvidia'nın CEO'su da toplantılar, görüşmeler çok iyi gitti ifadesini kullandı. Tabii bu görüşmenin karşılama töreni kısmı izlenimsel notlarda ticaret ve yatırımla ilgili pek çok şeyde konuşuldu. Onların da ayrıntısına gireriz.
19: Oraya girmeden senin biraz tarif etmeni isteyeceğim. Yani görüntülere baktığın zaman ne görüyorsun? Çünkü Trump'ı sen uzun zamandır takip ediyorsun orada. Onun yüz ifadesinde ne anlaşılıyor? Bir yandan da hep konuşuyoruz seninle, savaşta da bir öyle bir böyle açıklamalarıyla çok tahmin edilemez bir lider, ama görüntülerdeki yüz ifadeleri bize ne anlatıyor?
14: Şimdi ABD Başkanı Donald Trump'ın özellikle böyle yabancı ülke ziyaretlerinde, yurt dışı ziyaretlerinde, bu hem görkemli karşılama törenleri olsun, renkli karşılama törenleri olsun, özellikle askeri geçit törenleri veya karşılama törenlerinden haz alan bir lider. Yani bunlar hoşuna gidiyor. Tam da aslında işte o heyetler arası görüşme için masa etrafında toplanıldığında hem işte çocukların karşılaması hem askeri törenden bahsetmesi buna işaret ediyor. Olumlu bir hava ve mesajlar vardı. Tabii şimdi şuna da belki dikkat çekmek lazım. Bugünkü tören Çin Devlet Başkanı Xi Jinping açısından da, o askeri olarak o tablonun verilmesi onun için de aslında önem taşıyordu ABD Başkanı Donald Trump'la birlikte. Çünkü son dönemde Çin ordusunda bir takım tasfiyeler gerçekleşmişti. Üst düzey generaller görevden alınmıştı. Dolayısıyla Xi Jinping için de böyle bir tablonun, Amerikan Başkanı oraya gelmişken böyle bir tablonun verilmesi önemli. Şimdi tabii şöyle bir durum oluyor. Yüzeyde liderler, işte ABD Başkanı Donald

0: da bölgede her iki tarafın askeri amaçlarının ne olduğu ya da ne olabileceğine ilişkin bir rahatsızlık, bir güvensizlik durumu da var. Dolayısıyla hani şöyle bir ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio başkanlık uçağındayken Trump'ın Fox News'a verdiği röportajda şöyle ilginç bir ifade kullandı. Osman, biz Çin'i sınırlandırmaya çalışmıyoruz ama bizim pahamıza yükselemezler. Yani bizim düşüşümüzle yükselemezler dedi. Eğer Çin'in planı Amerika'nın ulusal çıkarları ile çatışıyorsa biz ABD için doğru olanı yapmak zorundayız dedi. Çin bizim hem bir numaralı jeopolitik zorluk karşımızdaki, aynı zamanda da yönetmemiz gereken en önemli ilişki dedi. ABD Dışişleri Bakanı Rubio'nun bu son sözü tam da Çin-Amerika arasındaki aslında ilişkiyi ve ilişkiye dair beklentileri özetleyen bir söz olmuş oldu.
1: Begüm Dönmez Ersöz'ün NTV yayınında aktardığı notları dinledik. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Cumhurbaşkanlığı uçağına Astana'ya inişinden önce Kazakistan jetleri eşlik etti.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Kazakistan hava sahasına girdiği sırada camlardan dışarı bakanlar uçağın yanındaki savaş jetlerini gördü. Cumhurbaşkanının uçağının yakınında uçanlar Kazakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıydı. Rus yapımı Sukhoi savaş uçakları Cumhurbaşkanı'nın uçağına bir süre eşlik etti. Ardından Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Nur Sultan Nazarbayev Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından törenle karşılandı. İki lider Kazakistan Cumhurbaşkanlığı rezidansında Türkiye heyeti adına düzenlenen gayri resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in turlarının ardından ikinci kez ara seçim için muhalefetin kapısını çaldı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la Genel Başkan Yardımcıları Gül Çiftçi ve Gökçe Gökçe'nin ilk durağı DEM Parti oldu. CHP'liler mecliste 8 milletvekili eksik olması nedeniyle temsil adaletinin sağlanamadığını söyledi. 8 seçim bölgesiyle ilgili yapılan kamuoyu araştırmaları ele alındı. O araştırmada seçmenlerin %63'ünün ara seçim yapılmasını istedikleri ifade edildi. CHP heyeti Yeni Yol ve İyi Parti meclis grubuyla da görüştü. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada Günaydın, ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Muhalefet parti temsilcileri de ara seçime destek verdiklerini beyan etti. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım'ın ifadesinde CHP'nin 38. olağan kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin iddialar yer aldı.
3: İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığından uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Tutuklu olduğu cezaevinden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne götürülen Yalım'ın ifadesinde CHP'nin 38. olağan kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin iddialar yer aldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım, kurultay çalışmaları için bazı illere gittiğini, Özgür Özel'e destek verilmesi için delegelerle görüştüğünü, Kahramanmaraş ve Gaziantep gibi desteğin az olduğu illerde delegelerin çocuklarının işe yerleştirilmesi karşılığında Özel'e destek istediğini anlattı.
4: 1 milyar 270 milyon TL civarında.
3: Bu çocukların işe yerleştirilmeleri için özgeçmiş bilgilerin büyük şehirlere gönderildiğini, bu bilgilerin telefon kayıtlarından da bulunabileceğini iddia etti. Yalım, Özgür Özel'e destek için 115 delegeden topladığı imzayı da Selin Sayek Böke'ye teslim ettiğini öne sürdü. İfadesinde, Uşak Spor'da oynayan futbolcuların Uşak Belediyesi'nde işe alınmış gibi gösterildiğini, maaş ve sigortalarının buradan ödendiğini de anlattı. Özkan Yalım, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kullandığı VIP aracın dönüş

0: sürülmesi ile ilgili 170 bin euroluk masrafın da belediye kaynaklarından karşılandığını, belediyede bulunan aynı marka ve model başka bir araçla birlikte tek fatura kesildiğini öne sürdü. Yılın 2023'te Özgür Özel'den telefonda gelen bir mesaj doğrultusunda 1 milyon lirayı da aracı bir kişiyle Özel'e ulaştırdığını iddia etti. İfade işlemi yaklaşık 5 saat süren Özkan Yılım sonrasında cezaevine götürüldü.
1: CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, Butlan davasında bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Kamuoyunda mutlak Butlan davası olarak bilinen dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptali ve mutlak Butlan taleplerini reddetmişti. Karara gerekçe olaraksa davanın konusuz kalması gösterilmişti. Bu karar üzerine Lütfü Savaş'la CHP'nin bir önceki kurultay delegeleri davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün görülecek.
2: Casusluk suçlamasıyla tutuklu yargılanan sanıklar Ekrem İmamoğlu, siyasi danışmanı Necati Özkan, iş insanı Hüseyin Gün ve gazeteci Merdan Yanar da 3 gün süren ilk duruşmada haklarındaki suçlamayla ilgili iddialara yanıt verdi. Dava Silivri'deki cezaevi karşısındaydı. İstanbul 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. 4 sanık da İstanbulluların Büyükşehir Belediyesi veri tabanına kayıtlı bilgilerinin başka ülkelerin istihbarat servislerine aktarıldığı iddialarının gerçek dışı olduğunu savundu. İddianamede bu bilgilerle seçim bölgelerine ilişkin analiz yapılarak seçmen profili çıkarıldı. Bu yolla 2019 yerel seçimlerinde manipülasyon yapıldığı, İmamoğlu'nun kazanması sağlanarak Türkiye siyasetinde söz sahibi olmasının amaçlandığı anlatılmıştı. Sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar veren mahkeme bir sonraki duruşmayı 6 Temmuz erteledi. Ekrem İmamoğlu karara tepki gösterdi, davanın siyasi olduğunu savundu. Sanıklardan Hüseyin Gün de etkin pişmanlıktan yararlanıp ifade vermediğini, bunun savcılığın hukuki değerlendirmesi olduğunu öne sürdü. Duruşma savcısı ise görülecek ikinci duruşmaya kadar Milli İstihbarat Teşkilatı ve Bilişim Teknolojileri Kurumu'ndan kişisel verilerin kimler tarafından sızdırıldığının tespit edilmesini ve bu verilerin casusluk kapsamında kullanılabilecek gizlilikte olup olmadığına dair görüş istenmesine yönelik talepte bulundu.
1: İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüştüğüne ilişkin iddiaları yalanladı. Partisinin grup toplantısı sonrasında konuşan Dervişoğlu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal'ın CHP'den AK Parti'ye geçmesini de değerlendirdi.
3: Türkiye'nin bir siyasi ahlak yasasına ihtiyacı vardır ve oy veren seçmenin iradesini zedeleyen işlerin yapılmamasının gerekli olduğuna inanıyorum. Ben biriyle görüşürsem mutlak surette sizlerin ve kamuoyunun haberi olur. Ben görüşürsem görüştüm derim, görüşmediysem görüşmedim derim. Milletten gizli hiçbir şey yapmadım.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın üzerinden tam 12 yıl geçti. Hayatını kaybeden madenciler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katıldı.
0: Kimi babasını, kimi oğlunu, kimi eşini kaybetti. Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci dualarla anıldı.
4: Biz işte her ana üzgünüz yani. Aklımıza geldikçe ağlar, söyleriz, yok bir şey.
0: Manisa'nın Soma ilçesi 13 Mayıs 2014'te Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasını yaşadı. 301 madenci hayatını kaybetti. Aradan 12 yıl geçti. Facianın yıl dönümünde Soma Maden Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Mezarlara karanfil bırakıldı, dualar okundu.
5: Mekanlarını cennet eyle, makamlarını aileyle ya Rabbi.
0: Soma faciasına ilişkin yargı sürecinde şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 20 yıl, iki mühendis ise 12'şer yıl hapis cezası aldı. Olayda ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti. 18 sanıksa 5 ile 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
6: NTV Radyo.
1: ODTÜ'de bahar şenliğindeki konserde çıkan kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş 2 kişi tutuklanmıştı. Böylece olaylarla ilgili tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan meclis okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyon Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, komisyonun bugün ve yarın Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacağını, saldırıda hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ve yaralanan öğrencileri ziyaret edeceğini söyledi. Komisyon kentteki yetkililerden de konu hakkında bilgi alacak. Eğitim reformu girişiminin araştırmasına göre 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık oluyor. Bıçak ya da silah taşıyan öğrencileri görüyor. Uzmanlar çocukların suçtan uzak durması için ailelerin çocuklarıyla kurdukları bağın önemine vurgu yapıyor.
2: Aile içi sorunlar, maruz kalınan şiddet, akran zorbalığı ve dışlanma gibi faktörler çocuklarda şiddet eğilimini artırıyor. Eğitim reformu girişiminin araştırmasına göre 2020 ila 2024 yılları arasında suç mağduru çocuk sayısı %156 arttı.
6: Türkiye'deki 15 yaş çocuklara baktığımızda da her 4 çocuktan birinin çetelerle ya da bir takım silahlarla karşılaştığını, sınıf içerisinde bıçaklarla karşılaştığını söylüyorlar. Bunlar çok yüksek rakamlar.
7: Kötü arkadaş edinerek arkadaşlarından özeniyor. Ondan sonra havalı bir şey olduğunu zannedip taşıyorlar. Yani şu an ufacık çocuk bile artık belinde silahla geziyor.
8: Türkiye'de çocukların karıştığı cinayet olayları son 9 yılda %131 artış gösterdi. Çocukların suç unsurlarını statü ve görünürlük unsuru olarak görmeleri yeni riskler de oluşturuyor.
9: Çok büyük ölçekte yetiştirmeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber okullarda da ekstra bir güvenlik alınması gerekiyor.
2: TÜİK verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların %91'i internet kullanıyor, %74'ü dijital oyun oynuyor, %66'sı ise sosyal medya kullanıcısı.
6: Bu tür platformların yöneticilerine özel bir uygulama yapılması gerekiyor. Öncelikle çocuğun üstün yararı çerçevesinde bir takım kurallar konulmalı. Onlar gerçekleştiği takdirde bu uygulamalar hayata geçmeli.
10: En çok sosyal medyanın etkisi var zaten. Anne babasının da tabii etkisi var, zaman ayıramamasından dolayı, yeterli işte eğitememesinden dolayı.
1: Şiddetli bahar yağışları dakikalar içinde hayatı alt üst edebiliyor. Samsun'un Havza ilçesinde de böyle oldu dün. Ancak yağışlı hava özellikle bugün birçok ilde etkili olacak. Peki hangi iller risk altında, nasıl bir yağış bekleniyor? Ayrıntıları NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan anlattı.
11: Sıcaklıkların artmasıyla birlikte o şiddetli yaz yağmurları geri geldi. Önümüzdeki günlerde de devam edecek bu yağışlar. Özellikle Karadeniz'in orta kesimlerinde işte Çankırı, Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Ordu bu kesimde gök gürültülü sağanak yağmurlar devam edecek. Büyük risk var. 7 bölgemizde bu tür yağışları göreceğiz. Gök gürültüleriyle gelecek. En riskli yerleri saymak istiyorum. Yine başta Samsun, Ordu, Amasya, Tokat, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Aksaray, Konya, Isparta, Eskişehir, hatta Ankara. Buralardaki yağışlar çok şiddetli olacak ama yine kısım kısım şiddetli olacak. Beraberinde dolu yağışları da oluşabilir. İzmir ve Ege genelinde bu gök gürültülü şiddetli yağmurları göreceğiz. Akdeniz'e de iniyor yağışlar. Antalya, Adana, Kahramanmaraş birçok noktada var. Sonra Güneydoğu'da özellikle Cuma günü Güneydoğu'daki yağışlar çok şiddetli. İstanbul'da da su baskını tehlikesi var. Hafta sonu ve Mayıs'ın ilerleyen günlerinde de bu tür yağışları göreceğiz. Dere havzalarından uzak durmamız lazım. Muhakkak yağmurlar başladığı an yüksek yerlere gitmemiz gerekiyor. Bu yağışlardan kurtulmak için ayrıca ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin.
1: Kurban Bayramı'nda artan yolcu talebini karşılamak için ek tren seferleri düzenlenecek. Açıklama Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'ndan geldi. Yüksek hızlı trenlere ek sefer, ana hat ve bölgesel trenlere de ek vagon tahsis edilecek. Böylece toplam kapasitede 18.664 kişilik bir artış yapılacak. Bakan Uraloğlu, ek seferlerden saha personeli takviyelerine kadar gerekli tüm tedbirleri aldık dedi. Bu kapsamda Ankara-İstanbul yüksek hızlı tren hattında 23-24 Mayıs'ta 30-31 Mayıs arasında ek seferler yapılacak. 3.864 yolcu için daha yer açılmış olacak. 9 günlük tatil boyunca ana hat ve bölgesel trenlerde ise toplamda 260 vagon ilaveye 14.800 koltuk kapasitesi artışı sağlanacak. Her bayram tatile ya da memleketlerine gidecekler uçak biletlerini 3-4 hafta önceden alırdı. Bu bayram süresi 4 haftaya çıktı. Erken alanlar otobüs fiyatına yolculuk yapabilecek, geç kalanlarsa çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.
0: Bayram öncesi uçak biletlerine talep arttı. Birçok il için uygun fiyata bilet almak zorlaştı. Yurt içi uçuşlarda iki kademeli tavan fiyat uygulanıyor. Satılan her 10 biletten 7'si için tavan fiyat 3.710 lira. Kalan 3 bilet için ise tavan fiyat Nisan ayında 6.100 liradan 6.990 liraya çıkarıldı. Bayram öncesi çoğu uçuş için ilk kademe biletler tükendi. Dolayısıyla fiyatlar 6.990 liraya kadar çıkıyor.
12: Normal bir dönemde daha çok 3.500-3.000 lira bandında seyreden Antalya biletlerini yazın gelmesiyle, yaz tarifesiyle beraber bu seviyelerde olan biletlerin şu anda ücretlerini tavan fiyattan görüyoruz. Trabzon için örnek vereyim. Normal tarihlerde 4.000 bandına gelen bu biletlerde şu anda yine 6.500 liralara gelmiş durumda.
0: Bayramda biletini önceden alanlar İstanbul'dan Güneydoğu Anadolu'ya 3.710 liradan gidecek. Yani otobüs fiyatına uçakla yolculuk yapacaklar. Geç kalanlarsa 6.990 liraya kadar çıkan fiyatlardan bilet alabilecek.
12: Geçtiğimiz yıllarda normalde bayramdan 3 hafta önce artan talep, bu yıl ilk defa Ramazan bayramında, şimdi Kurban bayramında gözlemlediğimiz bir duruma dönüştü. Bu süre 4 haftaya çıktı. Yani kullanıcılarımız, yolcularımız 4 hafta önceden uçak biletlerini, bayram uçak biletlerine yoğun bir ilgi göstermeye başladılar.
1: Sabancı Vakfı 17. yılında Fark Yaratanlar programıyla toplumsal gelişmeye fayda sağlayan 6 projeye ödül verdi. Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen bu projelerin hikayeleri paylaşıldı. NTV Radyo programcısı ve kuş gözlemcisi Yaz Güvendi de ödül alan isimler arasındaydı.
0: Nesli tehlike altındaki kuşların sesleriyle kaybolmaya yüz tutmuş çalgıları birleştirdi. Kuş gözlemcisi Yaz Güvendi projesiyle Sabancı Vakfı'nın Fark Yaratanlar ödülünü aldı.
13: Hep nesli tehlike altında olan şeylerin canlılar olduğundan bahsediyoruz ama aslında kaybolmayı tutmuş çalgılarımız var. Kültürlerimiz de nesli tehlike altında. Bu iki parçayı birleştirerek daha pozitif bir farkındalık yaratmak istedim.
0: 2009'dan beri Fark Yaratanlar adı altında toplumsal gelişmeye katkı sağlayan projelere ödül veriliyor. Bu yılda 6 isim ödülün sahibi oldu. Görme engelli müzisyen Ali Caner Alparslan da onlardan biri. Notaları kabartma yazılara uyarladı.
14: Çok sert bir koro öğretmenimiz vardı. Dedi ki bana, Ali, 2 hafta içinde bu notaları öğrendin. Öğrenemedin, atarım seni korodan. Bu nota ihtiyacını da böylece fark etmiş oldum. Projenin çıkış noktası da aslında bu şekilde.
0: Projeler arasında dar gelirli çocuklara ücretsiz fotoğraf eğitimi, çöl yak hastalarına yönelik çözümler, kıyı ekosistemleriyle ilgili çalışmalar da var. Fark Yaratanlara ödüllerini Sabancı Vakfı Başkanı Güder Sabancı verdi.
15: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu. İstanbul Yol Durumu.
1: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %54'ü gösteriyor. Her iki köprüde de trafik yoğunluğu var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Mustafa Kemal Bağlantı Yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetleri Küçükçekmece, TEM'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
15: İstanbul Yol Durumu.
16: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento. Mobile Systems.
17: Reklam.
18: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
19: Canım karım.
18: Ula senin ne işin var burada?
19: Ula Aslı senin ne işin var burada?
18: Araba almaya geldim.
19: Ben de.
20: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
19: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
18: Binacele Kılçık Hocam.
21: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
22: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
23: Next. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
24: Umran Oto Ekspertiz. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
25: Mobilis dijital takograf çözümü TakoWise'la sürücülerinizin anlık, günlük, haftalık ve 2 haftalık sürüş sürelerini takograf göstergesi yanınızdaymış gibi izleyin. İhlal bildirimi tanımlayın. Mobilis, yolun ötesinde. Mobilis.
26: Vakıf katılımla günün kazananı Harun Bey.
27: Bizim kız üniversitede. Acil ihtiyacı olmuş geçen.
28: Yoksa sorun değil.
27: Dedim kızım halleder baban. Maaşı daha vardı ama günlük hesap ne güne duruyor? Çekilir ya, dert değil. Vade bozulmuyor nasılsa. Çektim gönderdim. Kazandım yine bizim kızın kalbini.
26: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
29: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
17: Reklam.
16: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento, Arvento.
17: Mobile Systems.
30: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
31: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu.
32: Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor oldu. Ankara'da oynanan yarı finalde 1-0'dan geri dönen Bordo Mavililer Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. 62. dakikada Gençler Birliği 17 yaşındaki Erkar Darslan'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 78. dakikada Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderdi. Trabzonspor eşitliği sağladı. Bordo Mavililer uzatma dakikalarında Muçi'nin uzaktan attığı golle 2-1 kazanarak finale yükseldi. Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını hedefliyor.
33: Kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
32: Konya Spor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
31: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 23 Mayıs'ta tek aday olarak gireceği olan kongre öncesinde divan kurulunda konuştu. 26. şampiyonluk sonrasında keyifli bir atmosferde geçen toplantıda Özbey'in 36. şampiyonluk mesajı üyeleri güldürdü.
34: Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyon... 36 ağzımdan çıktı ya. Bunda bir iş var yani şimdi. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var.
31: Arda Güler Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli oyuncu Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüp Arda'nın Bayern Münih'e karşı attığı iki golünü öne çıkararak bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş gain oldu. Siyah beyazlılar 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. Beşiktaş gain maçı 15 sayıyla kazansaydı ikili averajı alarak normal sezonu lider tamamlamayı garantileyecekti. Fenerbahçe Beko cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni yenmesi durumunda liderliği Beşiktaş'tan alacak. EuroLeague Final Four'a yükselen son takım Valencia oldu. Playoff serisi 5. maçında Panathinaikos'u 81-64 yenerek Real Madrid'in rakibi oldu. Valencia ilk devreye 35-23 önde girdi. Panathinaikos 3. çeyrekte ritmi arttırsa da bu performansı maçın sonuna taşıyamadı. İspanya ekibi 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kazanarak EuroLeague tarihinde bunu başaran ikinci takım oldu. Valencia'nın Real Madrid'le Fenerbahçe Beko'nunsa Olympiakos'la oynayacağı dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Atina'da gerçekleşecek.
15: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
2: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Amerikalı yazar çevirmen Jennifer Croft'un Irena Ray'in Yok Oluşu isimli romanı Deli Dolu Yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Seda Çıngay Melor çevirmiş. Uluslararası Booker ödüllü çevirmen Jennifer Croft, Irena Ray'in Yok Oluşu'nda dünyaca ünlü bir yazarın ansızın ortadan kaybolmasını ve onu arayan 8 çevirmenin hikayesini anlatıyor. Kitapları pek çok ülkede yayımlanan, eleştirmenlerin göklere çıkardığı, Nobel Edebiyat Ödülünü almasına kesin gözüyle bakılan Polonyalı romancı Irena Ray, başyapıtı olması beklenen yeni romanı Gri Eminas'ın çeviri zirvesi için 8 çevirmeni evine davet eder. Lakin kendisi bir anda ortadan yok olur. Polonya-Belarus sınırındaki bir ormanda geçen bu serüvende çevirmenler, yazarın evinde ve metinlerinin satır aralarında ipuçları ararken hem kendi kimlikleriyle hem de birbirleriyle yüzleşirler. Hikaye güvenilmez anlatıcılar ve şaşırtıcı sırlarla giderek bir muammaya dönüşürken, mizahi yaklaşımıyla çeviri dünyasının kuralları, yayıncılık ve sanat dünyasındaki iktidar ilişkilerini derinlemesine sorguluyor. Akademisyen yazar Graham Priest'in Mantık isimli kitabı Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Kılavuz dizisinden yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Işıl Bayar Bravo çevirmiş. Daha önceki programlarda da ifade ettiğim gibi Kılavuz dizisi felsefeden psikolojiye, tarihten gündelik hayata uzanan çok geniş bir yelpazede yaklaşık 100-150 sayfalık başvuru kitaplarından oluşuyor. Efendim, mantık çoğumuz için okul yıllarında can sıkıcı bir dersti. Tabii istisnaları mutlaka vardır. Ama genellikle kuru simgeler ve sıkıcı kurallar olarak hatırlarız mantık derslerini. Oysa Graham Priest'in kitabı onu hayat ve felsefeyle ilişkilendirirken mümkün mertebe anlaşılır hale getiriyor. Antik Yunan filozofu Aristoteles'ten matematik felsefecisi Kurt Gödel'e, Alice Harikalar Diyarında'nın yazarı Lewis Carroll'dan dünyanın en ünlü kurgu dedektifi Sherlock Holmes'a uzanan zengin göndermeleriyle okuru düşünsel bir egzersize davet eden kitap, mantığın yalnızca matematiksel bir araç değil, insan aklının sınırlarını zorlayan güçlü bir düşünme biçimi olduğunu da gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
0: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu.
3: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
4: Doğa konuşmaları.
5: Daha ilk çağlarda başlayan ve bugüne kadar gelen bitki ressamlığıyla kaybolan türler de belgelenmiş oluyor. Peki bu zamana kadar çizilmiş kaç bitki türü var? Yeni türlerle karşılaşılıyor mu? Kaybolan türler hangileri? Biyolog Burçin Çıngay ve bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona anlattı.
1: kaç türü çizilmiş olduğunu söylemek oldukça zor öncelikle. Çünkü bunun içerisinde doğal bitkiler çeşitlerinin de yer aldığına bakarsak söylemek oldukça zor. Ancak Resim Türkiye Florası çalışması gibi derneğimizin ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı'nın Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje var. Bu proje kapsamında Türkiye'nin doğal bitkileri yeniden çiziliyor ve her bir bitkinin de bir bitki ressamı tarafından sulu boya ya da teknik kalem olmak üzere çizimleri var. Burada bu zamana kadar çizilen yaklaşık 3000'e yakın bitki çiziminden bahsedebiliriz. Bu sürecin dışında tabii kaybolan bitkiler çizime dahil ediliyor mu? Evet, geçmişten günümüze nesli tehdit altında olan ya da nadir olan bitkilerin çizimleri çok önemli. Bunlardan bir örnek vermek gerekirse Türkiye'nin yitik lalesi var. Bu yitik lalenin çizimi de bitki ressamı Işık Güner tarafından da Türkiye coğrafyasında maalesef nesli tükenmiş durumda ama doğada botanik bahçelerinde yetiştirilen bir tür. Onun kıymetli çizimiyle de gün yüzünde farkındalık yaratmak adına da bu çizim ön plana çıkıyor. Bunu örnek verebilirim aslında. Küresel iklim değişikliğiyle tabii ülkemizde ve dünyada birçok bitkinin popülasyonunda azalmalar ya da yok oluşa doğru gidişler görüyoruz. O yüzden burada yapılan her çizim çok kıymetli. Yani sadece o türü tanımlama üzerinde değil, farkındalık yaratma, koruma, bitkiyi anlatma adına büyük bir önem arz ediyor bu noktada çizimde.
6: Benim şu ana kadar bir 10 tane yeni türüm var. Genel olarak ben sarımsak, soğan çalıştığım için bitkilerim, yeni türlerimden 9 tanesi alyumlar, yani yine sarımsak, soğangillerden. Bir tanesi de vinca. Cezayir menekşesi dediğimiz bir bitki. Şimdi elbette doğada her zaman aradığımız bitkiyi bulamıyoruz. Ne oldu acaba? Niye bulamıyoruz diye düşündüğümüzde ertesini tekrar arazi yaptığımızda ya da olabilmesi mümkün olan diğer lokalitelere baktığımızda bazı bitkilere ulaşamıyoruz. Bu alyumlar içinde benim özelinde çalıştığım bir grup olduğu için arazilere genellikle bu bitkileri toplamak üzere çıktığım için en çok ilgimi çeken bitki gruplarından biri. Şimdi örnek vermek gerekirse Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı işte alyum türleri ya da işte Doğu Anadolu'da, Ege'de şu an bazı türleri şüpheli türler olarak kategorilemiş durumdayız. Yani tehlike altında olan türlerimiz de var elbette. Bunun dereceleri de farklı. İşte tehlike altında, işte yok olmak üzere ya da yok oldu dediğimiz gruplar var. Türkiye'nin kırmızı kitabı dediğimiz tehlike altında olan bitkiler grubunda. Ama genel olarak evet, bu sadece bu cins için geçerli bir durum değil. Türkiye'deki birçok grup için aynı şey geçerli. En çok zenginliğimizin, bitki zenginliğimizin işte Akdeniz bölgesinde olduğunu düşünürsek bu bölgede de aradığımız birçok bitkiye özellikle kıyı bölümünde ciddi bir şehirleşme olduğu için eskisi kadar ulaşamıyoruz.
7: Doğa konuşmaları.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
9: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek.
10: Ardento. Mobile Systems.
11: Programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
12: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
13: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
14: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
13: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
18: 2009'dan beri Türkiye'de ticaretin arkasında PTR var, güven var. Kesintisiz altyapısı, sanal POS, fiziki POS, linkli ödeme gibi her iş modeline uygun yenilikçi ödeme çözümleriyle 200 binden fazla işletmenin tercihi PTR. Detaylar PTR.com'da.
19: Büyük rahatlık PTR.
13: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
10: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
16: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
17: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
20: Kazada kim haklı belirsizliğine son. Mobiliz araç içi mobil kamerayla her an kayıt altında, filonuz her koşulda güvende. Kanıtınız cebinizde. Mobiliz, yolun ötesinde. Mobiliz.
21: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
22: NTV Radyo.

0: Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda, hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor.
0: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Burası NTV Radyo. Saat 8.
2: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
3: Mobile Systems.
4: Saat 8 oldu. NTV Radyo'da Türkiye ve Dünya gündeminde öne çıkanlara ve gazetelerin ilk sayfalarına yansımalarına bakacağız. Ben Zeynep Gülalp, haber turuyla başlayalım. Amerikan Başkanı Trump'ın tarihi Çin ziyareti resmi olarak başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'ı görkemli bir resmi törenle karşıladı. 8,5 yıl sonra Çin'e gelen Trump, ikili görüşme öncesi kısa bir açıklama yaptı. Amerika ve Çin'in geleceğinin mükemmel olacağını söyledi. Xi Jinping'le ilişkilerinin harika olduğunu belirtti. Trump, Çin'le rakip değil, ortak olmalıyız. İki ülkenin ilişkileri dünya içinde iyi şeklinde konuştu. Büyük ticaret anlaşmaları için Çin'de olduklarını da vurgulayan Amerikan Başkanı, en büyük CEO'ları getirmemin nedeni bu ifadesini kullandı. İkilinin görüşmesi az önce sona erdi. Xi, Amerikalı CEO'larla görüşüyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti başladı. Cumhurbaşkanlığı uçağına Astana'ya inişinden önce Kazakistan jetleri eşlik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından törenle karşılandı. İki lider Kazakistan Cumhurbaşkanlığı rezidansında Türkiye adına düzenlenen gayri resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Kazakistan ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Yarınsa Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in turlarının ardından ikinci kez ara seçim için muhalefetin kapısını çaldı. CHP'li isimler, CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la Genel Başkan Yardımcıları Gülçiftçi ve Gökçe Gökçe'nin ilk durağı DEM Parti oldu. CHP'liler mecliste 8 milletvekili eksik olması nedeniyle temsil adaletinin sağlanmadığını söyledi. CHP heyeti Yeni Yol ve İyi Parti Meclis Grubu'yla da görüştü. Yolsuzluk soruşturmasında tutuklanmasının ardından Uşak Belediye Başkanlığı'ndan uzaklaştırılan Özkan Yalım, etkin pişmanlık başvurusu kapsamında ikinci kez ifade verdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nden de ihraç edilen Yalım'ın ifadesinde CHP'nin 38. olağan kurultayı ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e ilişkin iddialar yer aldı. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, Mutlan davasına bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Görevden uzaklaştırılan tutuklu İstanbul Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da sanık olduğu casusluk davasında ilk duruşma görüldü. Ara kararda sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Bir sonraki duruşma İmamoğlu hakkında açılan sahte diploma davasıyla aynı gün görülecek. Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın üzerinden tam 12 yıl geçti. Hayatını kaybeden madenciler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katıldı. ODTÜ'de bahar şenliğindeki konserde çıkan kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 6 kişi tutuklandı. Tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Hanta virüsün ardından şimdi de norovirüs alarmı verildi. Fransa'nın Bordeaux kentinde demirleyen bir kruvaziyer gemisinde norovirüs şüphesi yaşandı. 90 yaşında bir yolcunun hayatını kaybetmesinin ardından 1700'den fazla kişi gemide karantinaya alındı. Sağlık yetkilileri yaklaşık 50 kişinin norovirüs belirtileri gösterdiğini bildirdi. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu.
1: NTV Radyo.
5: Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
4: Dünyanın gözü Trump'ın Çin ziyaretinde, görüşmeye dair yorumları Murat Ferman'dan dinleyelim. Günaydın Sayın Ferman, mikrofon sizde.
6: Zeynep Gül Hanım günaydın, iyi bir gün, iyi yayınlar diliyorum. İkinci günündeki zirve bütün dünyanın dikkatlerini sizin de belirttiğiniz gibi toplamaya devam ediyor. Çünkü aslında dünyanın iki büyük devi karşılıklı olarak bir zirvede, bir arada. Tabii bu gibi birlikteliklerden çıkan kararlar sadece iki ülkeyi değil ve fakat tüm dünyanın geleceğini ve bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Dünkü birlikteliğimizde meseleye Amerika tarafından yaklaşmış ve özellikle Başkan Trump'ın çantasında 3B stratejisi olarak adlandırılan bir listenin ön planı çıkacağına işaret etmiştik. Bu Boeing, Beef ve Beans denilen uçak satışı, özellikle sığır eti satışı ve Çin'e soya fasulyesi satışı olarak özetleniyor. Bilhassa Kasım seçimleri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde hem savunma sanayine çiçek atabilmek hem de Orta Batı'daki çiftçi ve hayvancı seçmen kitlesine çiçek atmak için diyelim. Trump bu gibi bir yaklaşıma muhtaç. Tabii muhtaçiyet söz konusu olduğunda, belki de doğru bir terim değil, uluslararası ilişkiler ve ticaret söz konusu olduğunda karşılıklı kazan kazan ilkesi ön plana çıkıyor. Aslında Trump'ın bütün ben merkezcil ve insanı ve ülkeleri irrite edebilecek, rahatsız edebilecek beyanlarında dahi hep karşıya da bir parça kazanç sağlayarak ticareti sürdürme anlayışı yatıyor. Çin de bütün retoriğine ve dünyanın en büyük komünist partisi tarafından yönetilmesine karşı aslında ticareti bilen, ticareti seven, ticareti sürdürmek isteyen bir yapıya sahip. Çin'in kapalı bir kutu olduğundan hep bahsedilir. Bizim gençliğimizde eğer Çin dünyaya açılır ise ve her Çinli günde örneğin haftada bir herhangi bir gazoz içerse satışlar şu kadar artar, günde bir portakal yerse satışlar şöyle patlar diye hesaplar yapılırdı. Sonra o kısmi açılış gerçekleşti ama sonucun hiç de böyle olmadığı görüldü. 1 milyar 400 milyonluk ülkede iç pazar bir türlü geliştirilemiyor. Dolayısıyla Çin 40 yıllık imalat üssü olma özelliğinden kaynaklanan imalatını, üretimini bir yerlere satmaya mecbur. İşte hal böyle olunca en büyük dış ticaret partneri Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyadaki tüketimin 1/3'ünü hala gerçekleştiriyor. Dünyanın en büyük pazarı. Hatta biliyorsunuz Trump da daha evvel bu gümrük vergileri ile ilgili açıklamalarında herkes Amerika ile ticaret yapmaya can atıyor. Bakmayın sızlanırlar ama ticarete devam ederler demişti. Hakikaten öyle de oldu. Çin'in amacı da Amerika'yı yıkmadan, Amerika'yı ayakta tutarak ve kendisiyle ticaretinin payını arttırarak, devam ettirerek bu ilişkiyi sürdürebilmek. Çünkü Çin Amerikan pazarlarına büyük ölçüde bağımlılık gösteriyor. Örneğin tüketici elektroniğinde ki aralarında televizyon, bilgisayar vesaire gibi ürünler var. Çin'in dış satımının neredeyse 30'u Amerika Birleşik Devletleri'ne, ev aletlerinde %25, tekstil ve giyimde %20, optik ve tıbbi aletlerde gene %20, ağaç işleme ve kağıt ürünlerinde gene %20, inşaat malzemeleri ve diğer geleneksel imalat makinalarında %15, elektrik aletler ve diğer benzeri elektrikli ürünlerde %13, temiz enerji ve bataryalarda %15, kimyasallarda %15, baz metallerde %15, tarımsal ürünlerde %10. Bu liste uzayıp gidiyor. Ama Çin'in Amerika'dan vazgeçmek veya Amerika ile ticareti durdurmak gibi bir niyeti yok. Tam tersine Çin bir parça şaşkın, şaşırmış, yolunu kaybetmiş ama ekonomik gücünü hala sürdüren bir Amerika ile muhatap olmak istiyor. Çin, tarihten gelen emperyal yaklaşımları ve ideallerini de elden bırakmıyor. Garip bir şekilde Konfüçyus'un o felsefi bütünlüğü ve keskinliğiyle Komünist Parti'nin otokratik disiplinini ve aslında demir yumruğunu bir arada yürütmeyi, hemhal etmeyi başarıyor. Enteresan bir formül. Aslında Han hanedanının, Han soyunun emperyalist ve kendilerini dünyanın merkezinde gören bir anlayışa sahip olduklarını söylemek çok da gerçekleri çarpıtmak olmuyor. Gerçekten Başkan Xi kendisinden önceki bu geleneği sürdürüyor. Tıpkı America First sloganı gibi China First sloganı var. Önce Çin gelir. Her şeyden önce Çin gelir. 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne tam üye olduktan sonra Çin'in dünyaya entegrasyonu da zaten sağlandı. Özellikle son dönemlerde biliyorsunuz Çin artık ucuz ve tapon mal üretiminden kaliteli ve her türlü kademede yenilikçiliği artık kendisinden kaynaklanan bir yapıya doğru ilerliyor. Küresel global marka çıkarma stratejisine oynuyor. Mart ayında sadece günler evvel 15. 5 yıllık planını kabul etti. 2026-2030 arasında özellikle teknolojik bakımdan, ekonomik bakımdan ve savunma bakımından gelişime ve değişime karşı dirençli olmak, direnç kazanmak noktasında toplanan bir stratejisi var. O halde aslında günde 15 milyon varil petrol tüketen ama netice itibariyle şu anda 1.4 milyar varil petrolü de stoklarında tutan bir Çin'den bahsediyoruz. Çin bugün Amerika ile ticaretine devam etmenin yollarını arayacak, karşılıklı ödünlere bakacak, nadir metalleri bir koz olarak kullanırken elektronik çip ve yarı iletkenler konusunda Amerika'dan tavizler isteyecek. Tabii son bir notla tamamlayalım. Hiç şüphesiz Tayvan konusunda uzunca bir süredir Tayvan'ı açık desteğini kesen, uluslararası politik platformda sesini kısan Amerika Birleşik Devletleri'nden bu kez Çin, bu kendisi bakımından tırnak içinde isyan halinde olan bölgenin tekrar Çin'e katılması konusunda açık ve net destek bekliyor. Amerika bu işareti verir mi? Karşılığında hangi ödünleri alacağına bağlı. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
0: Profesör Murat Ferman'la evdeki hesap sona erdi.
3: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
7: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bugün ülke genelinde hava koşulları kötü. Çünkü 7 bölgemizde de bu gök gürültülü sağanak yağmurlar var. Ve bu yağışlar sıcak havayla geldiği için birçok bölgemizde olumsuzluk yaratabilecek en az 20 kentimizde sel tehlikesi var. İstanbul'da da bugünkü yağışlar güçlü, Marmara genelinde aynı şekilde. Ege bölgesine de ulaştı bugün yağmurlar. İzmir, Afyon, Denizli birçok noktada gök gürültüleriyle etkili olacak. Buralarda da su baskınları yaratabilir. En riskli yerler yine Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi. Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Konya, Isparta birçok noktada yağışlar çok şiddetli bir şekilde etkili olacak ve daha çok öğleden sonra ile akşam üzeri arasında görülecek. Ankara'da da risk var. Ankara'da da gök gürültülü sağanaklar var. Adana, Kahramanmaraş, Doğu Anadolu geneli, yine Güneydoğu'da, Diyarbakır'da bu tür yağışlar görülecek. Hatta Güneydoğu'da cuma daha da şiddetlenecek. Cuma günü batıda yağışlar azalıyor. Ancak sonraki günlerde kısım kısım bu yağmurları görmeye devam edeceğiz. Yani Mayıs ayı yağışlı geçiyor. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Yağışla birlikte dolu oluşabiliyor, hortum oluşabiliyor. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin ve yağışın başladığını gördüğünüz an, o kara bulutların geldiğini gördüğünüz an hemen daha yüksek yerlere doğru hareket edin. Zemin katlarda yaşayanlar da kum torbalarından faydalanabilirler.
3: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento, Ardento.
8: Mobile Systems.
9: Reklam.
10: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
11: Başka yere taşır Toyota.
12: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: TRT.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1.600.000 TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
3: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
4: New Life B12 Plus eczanelerde.
5: Şansa kalmaz işimiz, Umran Oto Ekspertiz.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
9: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
10: Ben QNB'ye geçiyorum.
11: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
12: Reklam. Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Mobile Systems.
13: NTV Radyo'da haberleri aktarmayı sürdürüyoruz. Amerikan Başkanı Trump'ın tarihi Çin ziyareti resmi olarak başladı. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'ı görkemli bir resmi törenle karşıladı. Görüşmeye dair verilen ilk mesajları ve önemli notları NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Aslan NTV yayınında değerlendiriyor. Ortak yayında dinliyoruz.
14: Tayvan meselesi Çin açısından çok önemli bir prestij meselesi ve geri adım atılması belki de mümkün olamayacak en önemli konu başlıklarından birisi. Yani ticaret savaşları diyoruz, belki Çin ödün verebilir Amerika Birleşik Devletleri lehine, ne bileyim o tarifelerin yükseltilmesi bağlamında bir sıkıntı yaratmayabilir bir noktaya kadar, ama Tayvan söz konusu olduğunda geleneksel bir Çin politikası var. Tek Çin politikası bu. Ve Çin'in vazgeçmesi pek mümkün görünmüyor. Nitekim son iki yıldır Tayvan etrafında Çinlilerin yapmış olduğu askeri tatbikatlara baktığınızda artık seviye atladığını görüyorsunuz. Tamamen adanın bütün etrafında 360 derece askeri unsurlarla farklı sektörlerde bu tatbikatlarda her türlü manevrayı icra ediyorlar, deniyorlar. Ve o bölgeye yığmış oldukları askeri gücün eğer niteliğine bakarsanız adaya yönelik bir askeri müdahaleyi de...
15: Hocam bir virgül koyabilirsek özür diliyorum, devam ettireceğim sizi bu konuyla ilgili ki meselenin en önemlisi o, ama şimdi Özgürlük Tapınağı'ndan canlı görüntü geliyor çünkü... Ve orada galiba gazetecilere de bir açıklama yapıyor Donald Trump ve Xi Jinping, ya da görüntü veriyorlar. Biraz onu izleyeceğiz çünkü burada yüz ifadeleri, konuşmalar daha önemli. Hüseyin Yılmaz'la birlikte bir yandan da o görüntüleri izleyerek aktaralım sizlere. Çünkü açılışta bahsettiğin konu önemliydi. Tam Trump'ın istediği gibi bir karşılama töreni diye. Şimdiki yüz ifadeleri, görüntüler, konuşmalar ne anlatıyor?
16: Yani pek muhtemel ki şu anda bu tapınakla ilgili bilgi alıyor. Hı hı. Hani burası nasıl yapılmış, hı hı, nedir? Neden buraya kendisini getirdiler? Bu konularda bilgi ve Trump bu konularda çok ilgiliymiş gibi görünmeyi de seviyor.
15: Yani, hiç anlamadığı halde.
16: Dolayısıyla da hani kafasını sallayarak, çok ciddi pozlar vererek bu şeyi, yani yüz ifadesini defalarca gördüğümüz bir yüz ifadesi. Hani birkaç dakika sonra bu ifadenin tamamen değiştiğini, başka bir yüz ifadesine döndüğünü görebiliriz. Muhtemelen tercüman aracılığıyla kendisine bir bilgilendirme yapılıyor. Sonrasında da içeri girip Tapınakla ilgili gerekli, yani gezecek, bakacak ne oluyor ne bitiyor.
15: Aklıma şu geliyor, şimdi Trump ya, Trumpça konuşuyor, Trumpça yani öngörülemez bir lider olduğu için az önceki bu Tayvan meselesiyle ilgili o Xi'nin yaptığı açıklama biraz acaba gerebilir mi durumu, yoksa hayır?

0: televizyon tarafından kamuoyuna bir şekilde duyuruldu. Aslında bir ön alma gibiydi. Hı hı. Ve bu konudaki Çin'in tavrını...
1: Diplomatik strateji yani.
0: Evet, stratejiydi. Muhtemelen bu bilgi Trump'a eğer yüzüne söylenmediyse o heyetler arası toplantı ya da ikili görüşmede bilgi notu olarak verilmiştir. Hı hı. Ve Trump da muhatabı kendisine bunu doğrudan söylemediği için doğrudan bir şey söylemeyecektir. Ya dönerken uçakta ya da herhangi bir fırsatı bulduğunda belki tweet atarak buna cevap verecektir. Ama şu aşamada eğer o toplantıda gündeme gelmediyse bence bu konuya bir reaksiyon vermeyecektir.
1: Peki görüntü devam ediyor. Az önce Hüseyin Yılmaz'ın da aktardığı üzere bu arada doçent doktor Murat Aslan'la birlikte de yorumlamaya devam ediyoruz. Verilen her görüntü, ortaya çıkan her tablo önemli. Karşılama görüntülerinde ortaya çıkan durum önemli. Çünkü yani sokaktaki insanın stratejisi jeopolitik durumla ilgili çok fazla bir ilgisi olmayabilir ama buradaki her açıklama, konuşma, anlaşma ya da anlaşmazlık dünya ekonomisini ilgilendiriyor. Yani direkt cebimizi ilgilendiriyor. İran'da işte bu artık 60 günü geçti, 70 güne dayandı savaş getirdiği durumu, akaryakıta etkisini hepsini biliyoruz. Daha önceki Trump döneminde yapılan açıklamalarla birlikte bir ticaret savaşının başladığını biliyoruz. Rusya savaşıyla birlikte, Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte artık farklı bir durumun, yeni bir kutuplu dünyanın ve bir soğuk savaşın konuşulduğu, yapıldığı bir durumdayız. Dolayısıyla burada çıkacak durum son derece önemli. Şu andaki görüntüde Çin'de, Pekin'de özgürlük tapınağından geliyor. Heyetler arası ve baş başa görüşme bitti. Bu görüşme bittikten sonra da artık burada verilen görüntüler önemli. Ama biraz daha uzaklaştığına göre Tayvan'la ilgili açıklaması önemli. Hüseyin Yılmaz az önce baktardı. Acaba burada bir Trump'ın kişiliğiyle de alakalı bir yeni bir manşet alabilir miyiz diye baktık. Doçent doktor Murat Aslan'ın sözünü kesmiştim. Hocam lütfen kaldığımız yerden devam edin. Bu görüntüyü de tabii ki biraz Hüseyin Yılmaz'ın yorumunu da yorumlayarak.
2: Osman Bey, tabii ben bu tapınağa bir gitme şansı bulmuştum. Burada Çinlilerin ana verdiği mesaj, yani o tapınakta Çin tarihidir. Biliyorsunuz bu hanedanlar tarihidir aslında, Çinlilerin tarihi. Ancak bu tapınağı bütün bu hanedanların üstüne çıkararak genellikle bir hikaye orada kurgularlar. Ama orada çok ilginç bir şey dikkatimi çekmişti. Dolayısıyla Trump'ın bu ziyaretinde benzer bir durum var mı bilmiyorum ama Çinliler emekli olan vatandaşlarına belli bir ücret karşılığında bu tapınağın etrafında sürekli spor yapmaya teşvik ediyor. Ve topluca yapıyorlar bunu. Çok ilginç gelmişti bana. Bunun nedeni şu, bu tapınağa verdikleri önemi aynı zamanda Çinliler adına da sahiplenmeye çalışıyorlar. Yani bu dipnotu da vermek isterim. Çok dikkat çekici bir görüntüydü. Yaşlı insanların tapınak etrafında topluca spor yapmaları. Şimdi Tayvan meselesine gelince, bu Tayvan meselesi Çin için yeni bir olay değil. Tayvan meselesi demek, İkinci Dünya Savaşı sonrasında milliyetçilerle Maoistler arasında meydana gelen o çatışmaların, didişmenin henüz bir noktaya kavuşmamış olması ve bu noktanın Çinliler tarafından bir şekilde konmak istemesiyle ilgilidir. Yani bu sorunun hem siyasi hem ideolojik hem de Çinliler açısından büyük bir psikolojik yorumu olduğunu bilmek lazım. Bu nedenle Çin Tayvan'dan vazgeçmek istemiyor. Ama burada Çin açısından Tayvan'ı eğer şöyle bir ele alırsanız, o Tayvan'a yönelik Amerikan desteği nedeniyle adada meydana gelen ekonomik sıçrama, ki sıçrama kelimesi Çinlilerin kendisi için kullandığı bir kelimedir. Ekonomik sıçrama 70'lerden itibaren Deng Xiaoping ifade etmiştir. Çin açısından kolay bir lokma haline getirmiyor Tayvan'ı. Geleneksel Amerikan çizgisi, yani Tayvan'ın ne olursa olsun savunmaya yönelik Amerikan çizgisi Trump'la beraber değişir mi? Değişmez mi? Bence asıl cevaplanması gereken soru bu. Eninde sonunda Çin Tayvan'ı bir şekilde askeri veya bir başka yöntemle ele geçirmek istiyor. Nitekim önceki seçimlerde Tayvan'da Çin yanlısı siyasi partilere büyük bir destek verdi Xi Jinping. Ama eğer ticari ödünler veya güç paylaşımında Çin'in geri planda kalma gibi bir teklifi değerlendirmesi sonrasında Trump Tayvan'la ilgili geri adım atar ise o takdirde bu Çin açısından çok önemli bir kazanım. Ama böyle bir geri adımın da Amerikalılar açısından çok mantıklı olmadığını bilmek lazım. Çünkü Hatırlarsanız Trump'ın yayınlamış olduğu

0: güvenlik konseptlerinde o bölge, Pasifik bölgesi Çin'i işaret ederek en önemli tehdidin olduğu, gerilimin olabileceği bölge olarak gösteriliyor. Bir numaradadır öncelik sırasında. Dolayısıyla ben Amerikalıların Tayvan konusunda biraz nezakete, misafir olmadığı nedeniyle nezakete önem vereceklerini ama çok büyük bir geri adım atacaklarını düşünmüyorum.
1: Hocam şimdi biz İran Savaşı'nı da konuşarak geldik buraya. İran, yani bu ziyaret İran Savaşı sebebiyle ertelendi. Sonra şimdi yeni gelindi. İran Savaşı'nda acaba bir çözüm olacak mı denildi ve şöyle bir yorum var. Çin'e karşı başlatılırken bu savaş aslında Çin'in işine yaradı diye. Burada neredeyiz? Evet. İran Savaşı ile ilgili nasıl bir sonuç çıkacak burada?
0: Ya eğer sadece Çin'in İran'dan ithal ettiği petrol üzerine odaklanıp bir yorum yaparsak muhtemelen çok büyük bir yanılgı içerisinde oluruz. Çünkü İran'ın Çin'e petrol satması İran açısından önemli. Çünkü yıllık 31 milyar dolar gibi bir gelirden bahsediyoruz ki İran bütçesinin %45'idir bu rakam. Ama Çin açısından İran'dan gelen petrol tüm petrol ihtiyacının sadece %10-12'si. Ve günlük bağlama eğer vurursanız 1.2-1.3 milyon varil civarında bir petrol ithal ediyor Çin İran'dan. Ancak mesele bu rakamların ötesinde benim kanaatim. Amerika Birleşik Devletleri Çin'i daha önce Sovyetler Birliği'ne uygulanmış olan çevreleme politikasının modern bir yorumuna tabi tutuyor. Hatırlarsanız çevreleme politikası Sovyetler Birliği'nin fiziki olarak, coğrafi olarak sıcak denizlere inmesini engellemek adına uygulanmış önemli bir stratejiydi. O dönemde Moskova'daki bir Amerikan diplomatı isimsiz bir yazıyla bunu duyurmuştu ve kabul etmişti Amerikan siyaseti. Bunu uygulamaya başlamıştı. Ancak şu anki çevreleme politikası ekonomiyi, enerjiyi işin içerisine sokuyor. Yani Çin'in Amerika Birleşik Devletleri ile rakip olduğu, tehdit kelimesini özellikle Amerikalılar kullanmıyor bu arada, rakip olduğu gerçeğinden hareketle Çin'e akacak herhangi bir enerji, mal, hizmet, Amerikalıların olurundan, onayından ve komisyonundan geçmeyi müteakip oraya ulaşması isteniyor. Bunun bir adımı Venezuela'ydı. Onun öncesinde Panama'ydı. Panama'dan çıkarıldı Çinli bir şirket. Şu an İran, benim gördüğüm kadarıyla Güneydoğu Asya hala gündemde değil. Çünkü Amerikan-Çin rekabetinde Güneydoğu Asya'nın çok önemli bir konumu var. Bu tarife savaşları başladığı andan itibaren Çinliler Güneydoğu Asya'ya yatırımlarını artırdı. Ticaret partnerlerini çeşitlendirdi. Bunun başında Amerika, Güney Amerika ve Afrika var. Ve aynı zamanda Güneydoğu Asya'daki Amerikan yatırımlarıyla yola devam etmeye çalıştı. Yani Amerikan şirketleri de Güneydoğu Asya'ya aktı. Dolayısıyla eğer siz Trump'sanız Çin'i izole etmek uğruna tüm cephelerde benzer bir mücadele yürütmeniz lazım. Bence bugünkü görüşmenin ana noktası da bu. Bu rekabet mutlaka kanlı demeyelim ama masraflı olacak. Trump uzlaşarak bu süreci nasıl yumuşatırım düşüncesinde benim kanaatim. Çünkü geçtiğimiz yıl 2025 yılında Çin-Amerikan ticareti %31 düştü. Daha doğrusu Çin'in Amerikalılara sattığı mal %31 civarında azaldı. Ancak şunu unutmayalım. Amerikan ekonomisi daha çok mal ithal ediyor Çin'den ancak hizmet ihracında Amerikalılar önde. Çin'in buna yönelik karşıt adımı da hizmet sektöründe geldi. Örnek vermek gerekirse lisanslama süreçleri başlattı Çin Ticaret Bakanlığı ve bu lisanslamayla bir yasak getirmedi ama izne tabi tuttu. Şimdi böyle bir durumda her iki ülkede zarar eder. Çinliler mal ihracatında, Amerikalılar ise hizmet ihracatında. Bu durumda doğal olarak enflasyona neden olur. Nitekim Amerikalılar şu an için bu enflasyonu hissetmeye başladı. Özellikle bu Hürmüz meselesinden sonra.
1: Hüseyin Yılmaz'dan bir atıf yapacağım yine. Az önce biz konuşurken şunu söyledi işte hani bu İran Savaşı sebebiyle ortaya çıkan envanterdeki kayıp ve Çin'le bir olası savaşta ne olacak diye. İki ülkenin ordularına baktığınız zaman ne görüyorsunuz?
0: Şimdi Kasım 2025'teki o zafer günü yürüyüşü çok önemli bir dönüm noktası. O günkü yayında da hatırlar mısınız, Çin artık bir süper güç olduğu yorumunu yapmıştık. Hı hı. İlginç bir şekilde Trump, Pekin ziyareti öncesinde Çin ve Amerika'yı bir arada süper güç olarak ilan etti ve biraz da erken ilan etti. Dün Hüseyin Bey'in yayını takip ettim. Çin 2049 yılında süper güç olmayı hedefleyen bir ülke. Bu hedef Çinliler tarafından 1970'lerde belirlenen o kalkınma hamlesiyle, yani büyük sıçrama hamlesiyle ortaya konmuştu. O hamlenin birinci adamı 2023 idi. Sanayi devleti olmak istiyorlardı. Ancak 2049'da süper güç olmak istiyor. Şimdi süper güç olmak demek, şu an ekranda görüldüğü üzere silah araç gereç bağlamında bir karşılaştırmayla başlatılabilir. Ancak yeterli değil. Nitekim şu an stratejik silahlarda Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında birkaç noktada bir gri bölge var. Ancak genel olarak bir denge var. Uçak sayısı, uçak gemisi sayısı, bu noktada Çin biraz geride. Ancak diğer silah ve araç gereçlerde nitelik ve nicelik bağlamında bir denge görüyorsunuz. Ve hatta biraz daha ileri gidelim. Askeri bağlamda Çin yapay zekayı ordusuna daha net bir şekilde entegre etmiş durumda ve nitelik bağlamında Amerikalılarla yarışır hale geldi. Ancak uçak gemisi sayısı burada özellikle önemlidir. 11'e 3 rakamı neden önemli? Amerika Birleşik Devletleri 6 gün içerisinde dünyanın herhangi bir noktasına uçak gemileri ve Expeditionary Force dedikleri sefer unsurlarıyla birlikte bir güç projeksiyonu yapma iddiasındalar ve bunu yapabiliyorlar. Ve bu durum normların belirlenmesinde önemli bir parametredir. Uçak gemisinin Çin tarafında bu kadar az olması gerçekten askeri bağlamda bu rekabette farklı coğrafyalarda mücadeleyi Çin aleyhine çeviriyor. Bu nedenle Çin, tabii sadece uçak gemisini burada ifade etmemek lazım, bu nedenle Çin askeri bağlamda birazcık daha zamana ihtiyacı var ve bunu kendileri de zaten ifade ediyorlar. Ama bence asli mesele bir askeri güç karşılaştırması değil. Çünkü Çin'in küresel bağlamda bir askeri güç olma gibi bir durumu şu an için yok. Erken henüz bu iddia için. Ama normları belirleme burada önemli ve Trump açısından önemli parametre kanaatimce bu uluslararası siyasete yön verecek kuralların kim tarafından belirlendiği ile ilgili. Ve bunun bir ayağı da finans. Şimdi şöyle düşünün. BRICS, Şangay İşbirliği Örgütü, bu oluşumlar Çin'in kendi ilgi alanında nüfuz tesis edebilmesi için müthiş araçlar. En son BRICS üzerinden 100 milyar dolar sermaye ile bir banka kurulması çok önemli bir gelişme. Çünkü bu ülkeler kendi milli para birimleriyle büyük bir ihtimalle ticaret yapacaklar. Böyle bir durum de-dolarizasyon anlamına gelir. Nitekim şu an ekranda görüldüğü üzere 32-20 yani yaklaşık 10-12 trilyon dolarlık bir gayri safi milli hasıla farkı olmasına rağmen Amerikalıların 38 trilyon dolarlık borcu var. Bu şu anlama geliyor. Eğer de-dolarizasyon başlarsa bu 10 trilyonluk fark kısa sürede kapanır. İkincisi, ticaret açığı ve fazlası bağlamında aradaki 1.2 trilyonluk fark Amerika Birleşik Devletleri aleyhine, Çin büyük bir ihtimalle bir 10 yıllık süre içerisinde Amerika'nın ekonomik hegemonyasına meydan okur hale gelebilir. Belki de 10 yıldan az. Bu nedenle Trump bir taraftan Çin'e kaynaklık teşkil edecek ülkelere müdahale etmek istiyor. Bir taraftan da Çin'le ilişkileri bir regülasyona tabi tutarak bir komisyon diplomasisi başlatmak istiyor. Nedir bu komisyon diplomasisi? Eğer Çin'le ticaret yapacaksanız Amerikan firmaları üzerinden yapın tavsiyesidir. Kibar bir tavsiye. Venezuela'da bunu net bir şekilde hissettik. Amerikan şirketleri şu an Venezuela petrolünü dünyaya komisyon alarak ihraç ediyor. Bunun içinde en büyük meşruiyet kaynağı 100 milyar dolarlık altyapı yatırımı. Dolayısıyla bu mücadele bence yeni başladı. Evet, bir tarihi var ama kuralların ötesine taşarak rekabet çizgisinde bu mücadele büyük bir ihtimalle biraz kızışacak gibi duruyor.
1: Peki, devam edeceğiz. Hüseyin Yılmaz, şimdi hocam durumu karşı tarafta kimde ne var ne yok hem ekonomik anlamda hem askeri anlamda ortaya koydu. Yönetmenim Derya Ömer de grafiklerle o durumu, sizin hazırladığınız tabloları aktardı. Sonucu şu, ne olacak peki? Yani bir savaş mı öngörüyoruz biz bu rekabette? Yoksa çok uzun yıllara tarihi bir soğuk savaş dönemi mi başlıyor? Yoksa dünyanın yeni kutuplara ayrıldığı, yeni ittifakların kurulduğu bir durum mu? Sonunda ne olacak?
2: Yani şimdi bu biraz da Trump'ın ortaya koyduğu çizginin devam edip etmeyeceğine de bağlı Amerika'da. Yani mesela şimdi 9 yıl sonra Trump yeniden geliyor. Amerikan basınında ve İngiliz basınında yapılan yorumlarda Trump 9 yıl sonra daha güçlü ve daha istekli, hırslı bir Çin'e gidiyor diye. Yani 9 yıl sonra bir başka Amerikan başkanı gittiğinde belki bambaşka bir Çin görecek. Ve iddiası da ona göre değişmiş bir Çin görecek. Burada hocamın söylediklerine ek olarak kendisi de çok sık gidip geliyor. Amerika'da şehirler eskiyor. Altyapı eskiyor. Yani Amerikan devleti halkına başta olmak üzere devlet altyapısına şu ana kadar yeteri kadar yatırım yapmadı. Ve de burada bir sermaye demek. Dolayısıyla hani dünyada her şeye yatırım yapıyoruz ama işte mesela İstanbul Havalimanı gibi bir havalimanı Amerika'da yok. Ya da başka otoyollar konusunda da New York ve Washington arasında var ama diğer yerlerde yok. Ama oysa Çin mega şehirler yapıyor. Şehirlerini güçlendiriyor. Ve bunun yarattığı ekonomiyle de halka da katkı sağlamaya çalışıyor. Çinlerin birçoğu belki ekonomik sıkıntılar yaşıyor ama yavaş yavaş orada da refah seviyesi yükseliyor. Dolayısıyla o Çin bilincini ilerletme konusunda, yükseltme konusunda da daha fazla iddiası var Çin'in. Ayrıca kapılarını açtığı için daha fazla Çin'e yabancı insan giriyor. Daha fazla kendileri gibi olmayan insan görmeye başladı Çinliler. Şehirlerine turistler geliyor. Çinliler turist olarak başka ülkelere gidiyor. İşte Türkiye'ye de geliyor biliyorsun. Vizeyle ilgili serbestiyet de sağlandı. İşte lüks tüketimde Çinliler de daha fazla tüketim yapıyorlar. Dolayısıyla Çin dünyaya entegre olurken Amerika örneğin bu Gazze Savaşı'ndan sonra uluslararası öğrencileri kaçırdı. Ve Amerika'nın en önemli yumuşak güçlerinden bir tanesiydi yüksek öğretim. Ve şu anda o yaştaki çocukların birçoğu Amerika'ya gitme konusunda tereddüt içinde. Bu çünkü Amerikan ekonomisi önemli dinamiklerinden bir tanesiydi ve Amerikan mantığını genç yaştaki çocuklara yansıtmak aslında ülkelerine döndüklerinde Amerikan bakış açısıyla o ülkede çeşitli pozisyonlara geldiklerinde Amerika'nın dünyaya yaymak istediği o emperyalizmi anlatan bir şeydi. Mesela bundan şu anda vazgeçmiş görünüyor. Ama bunlar Trump döneminde olan şeyler. Hani Trump'tan sonra bu Trumpizm devam ederse Amerika nasıl bir seyir izleyecek? Çin bu iddiasını devam ettirirse nereye gelecek? Ve tabii orada şimdi biz Amerika Çin
1: ilişkileri konuşuyoruz. Demokratlarla Cumhuriyetçiler arasında bir fark olur mu iktidarda?
2: Olabilir ama demokratların seçim kazanma refleksiyle ilgili ciddi eleştiriler var. Şimdi burada Trump'ın yaptığı son girişimlerin yarattığı bir rüzgarla demokratlar yeniden iktidar olmayı hatırlayan bir tarafları var. Ama bu iktidara geldikleri şöyle bir şey vardır. Amerika'da genelde savaşları yine Cumhuriyetçiler çıkarır. Ama birileriyle görüşeceği zaman da yine Cumhuriyetçiler görüşüyor. Yani mesela Trump kalkıp Çin'e gidiyor. İki döneminde de gitmiş oluyor. Hı hı. Ama Biden gitmedi. Ondan önceki başkanlar da öyle çok fazla gidip gelmiyorlar. Dolayısıyla savaş meselesinde de genelde Cumhuriyetçi başkanların olduğu dönemlerde savaşlar çıkıyor. Yani dünya işlerine Cumhuriyetçilerin iktidar olduğu yıllarda daha çok karışıyor Amerika. Bu savaş da olabiliyor. Başka konularda müdahale de olabiliyor. Demokratlarsa daha böyle insan hakları, daha evrensel kendi koydukları kurallar üzerinden ülkeyi yönetme iddiasında oluyor. İşte en son örneği Biden, daha önce mesela Obama. Obama büyük umutlarla geldi Amerika'nın başına ve hatta Nobel Barış Ödülü'nü de aldı. Hani son döneminde giderken artık bir gitse de şekline kadar gelmişti. Çünkü verdiği kararların arkasında durmadı. Çizdiği kırmızı çizgileri gereğini yapmayınca ciddi eleştiriler aldı ve şöyle bir tablo çıktı ortaya. Obama 55 yaşında emekli oldu. 75 yaşındaki Biden iktidarı Trump iktidarı devraldı. Ondan da Biden aldı ama o seçimle ilgili de ciddi şaibeler oluştu. Şimdi 80 yaşındaki Trump yeniden Çin'e gidip yeniden dünyada yeni bir denge kurmaya çalışıyor.
3: NTV Dış Haberler Müdürü Hüseyin Yılmaz ve Hasan Kalyoncu Üniversitesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Murat Aslan Trump'ın Çin ziyaretini yorumladı. Biz de NTV ile ortak yayında aktardık.
4: NTV Radyo. İstanbul yol durumu.
3: İstanbul'da trafikte yoğunluk haritası bu dakika itibariyle %63'ü gösteriyor. Her iki köprüde de trafik var. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne giderken Libadiye bağlantı yolu Beylerbeyi arasında, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne giderken de Küçük Bakkalköy Kavacık arasında trafik var. Avrasya Tüneli çift taraflı açık. Avrupa yakasında E5'te Saadetlere Sefaköy arasında, Tem'de ise Esenyurt Altınşehir arasında yoğunluk gözleniyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar diliyoruz.
4: İstanbul yol durumu. Ardento'nun sunduğu işe giderken devam edecek. Ardento. Mobile Systems. Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: NTV Radyo. Ocakta süt aşırmayan, fırında yemeği yanmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
6: New Life B12 Plus eczanelerde.
7: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan Next.
8: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Bir çatı bir kez yapılır. 100 yıllık Kılıçoğlu deneyimi sağlam kiremitiyle fark yaratır.
10: Her mevsimde, her havada.
11: Çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
12: A ve B noktası. Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
13: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
14: Büyük rahatlık Paytr.
15: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
16: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
17: Finansal özgürlük budur işte.
15: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
18: Bambaşka yere taşır Toyota.
19: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Arvento'nun sunduğu işe giderken devam ediyor. Arvento.
1: Mobile Systems.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
3: Merhabalar. Şimdi zeytinyağlar diyoruz da acaba bunun geçmişi ne zamana kadar dayanıyor? Şimdi bakıyorum, en eski zeytinyağı işliği Clozomenae'ydi. Şimdi Clozomenae'deki zeytinyağı işliği M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Fakat acaba zeytinyağı elbette kullanılıyordu ama zeytinyağlı yemek diye bir şey o dönemlerde var mıydı? Hayır, bu zeytinyağlı kültürü daha çok Osmanlı kültürüne ait. Osmanlı mutfağının hatta oldukça da geç gelişmiş bir öğesi. Şimdi aslında zeytinyağı vardı. Evet, ama mesela aydınlatmada kullanılırdı, sabun yapımında kullanılırdı. Yani zeytinin kendisi yenirdi. Zeytinyağı da elbette bugün olduğu gibi yiyeceklerin üzerine gezdirilirdi. Belki o şekilde yenirdi ama aslında hem bir aydınlatma aracıydı hem de sabun yapımında kullanılırdı. Bitkisel yağın kullanılabildiği her yerde kullanılırdı. Şimdi yemek olarak zeytinyağının tanımını çok az su eklenerek diye yaptık. Orada tabii sebzenin bütün tadı, özü, vitamini yemeğin içinde kalıyor. Dolayısıyla haşlanıp süzülme gibi bir durum yok. Fakat zeytinyağlı yemek yapınca hani yağına kalsın deriz ya, sadece yağı kalacak gibi. Aslında birazcık da suyu kalır. Adeta bir böyle emülsiyon oluşturur. Yani artık o bir zeytinyağı ile karışmış bir sos gibidir. İşte o zaman çok lezzetli olur zeytinyağlı. Zaten bütün püf noktası da budur. Fakat bu tür yemek tariflerine nerede rastlıyoruz? 1880'e kadar gidiyoruz. Çünkü 1880'de Yeni Yemek Kitabı diye bir kitap var. Tam yazarı bilinmiyor. Ohan Aşçıyan olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Yeni Usul Yemek Kitabı diye bir kitap. Yani acaba o zamanlar zeytinyağlı yemeği yeni usul bir pişirme biçimi mi? Ama batılılaşma etkisi diye düşünürsek batıda böyle bir tarz yok. Fakat tarif olarak girmesi, örneğin bir zeytinyağlı enginar yemeğinin bir yazılı tarif olarak girmesi bu yıllara rastlıyor. Tabii zeytinyağlı fasulye de çok yapılanlardan biri. Ayşe Fahriye Ev Kitabı kitabında da, ki onun da 1882'dir tarihi. Yani 80'li yıllarda birdenbire bu zeytinyağlı yemekler kendini göstermeye başlıyor. Evet, aslında klasik Türk mutfağı deyince bizim aklımıza en çok gelen zeytinyağlı tariflerden biri de zeytinyağlı fasulyedir. Ayşe Kadın fasulye yassı olanından, böyle işte o da sırf soğanla ve çok az domatesle, hatta hiç domatesle pişer. Eskiden böyle tam da klasik İstanbul usulü zeytinyağlı yemek yapanlar domatesi sadece üstüne yarıya kesilmiş şekilde veya gül biçiminde ortaya yerleştirir. Etrafına da zeytinyağlı fasulyeyi böyle yelpaze gibi dizer. Suyuna kalmış zeytinyağlı fasulye tabağını bir servis tabağına ters çevirerek o şekilde servis yapardı. İçinde doğranmış domates asla olmazdı. Yani rengini değiştirmezdi. Evet, zeytinyağlıların aslında tarihi sandığımızdan daha yakın bir tarih olabilir. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
5: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'e kadar ülkenin büyük bölümünde görülecek şiddetli yağışlar sel, yıldırım, dolu riski yaratıyor. Dere yataklarından uzak durulmalı. Şehir selleri de oluşabilir.
4: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
6: Tiyatrosu,
7: sağlık,
6: yemek tarihi,
7: doğa,
6: gıda,
7: spor,
6: gezi,
7: kültür sanat,
6: belgesel,
7: dünya,
6: moda,
7: polisiye roman,
6: masal,

0: dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
1: Doğa Takvimi. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bir tatlı su bitkisi olan ve bulunduğu suyu temizleyen su mercimeğini biliyor musunuz? Hiçbir özel bakım gerektirmeden suda yetişir ve yetiştiği yerdeki atık suları temizler. Türkiye'deki göletlerde ve durgun sularda sık rastlanır. Toprağa girmeyen ve suyun yüzeyinde salınan, bilinen en küçük bitkilerden biri. Öncelikle kirli suyu temizlemede işe yarıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusu 1000 civarında olan küçük yerleşim yerlerinde kanalizasyonun temizlenmesinde kullanılıyor. Temizlenen su doğaya bırakılıyor. Venedik'te de kanalların temizlenmesinde yine su mercimeği etkili olarak kullanılıyor. Su mercimeği kirli suyu temizlerken ağır metallerden de arındırıyor. Bir şey daha, su mercimeği aynı zamanda önemli bir hayvan yemi. Tavuk ve ördeklerde protein dengesini sağlamak için kullanılıyor. Kurutulmuş su mercimeği verilen ineklerde de verimin %15 arttığı belirlenmiş.
1: Doğa Takvimi.
0: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sundu.
3: NTV Radyo.
4: Türkiye'nin lider araç takip sistemi Arvento işe giderkeni sundu. Arvento, Arvento.
5: Reklam. Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
6: Canım karım.
5: Ula senin ne işin var burada?
6: Ula Aslı senin ne işin var burada?
5: Araba almaya geldim.
6: Ben de.
7: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
6: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
5: Ne acele Kılçuk hocam.
8: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
9: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
10: Merhaba ben Teoman. Bana çok kuru yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
11: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
12: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
13: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
14: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
15: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz

0: Instagram.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Hopa-Artvin yolunun 38-45. Kilometrelerinde ve Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
0: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: NTV Radyo. Tek reklam.
4: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
5: Sevgili dostlar, ben Alten Erkekli. İşte bugünün en güzel haberi. Şimdi size evinizde 4 mevsim konforu yaşamanız için CV Enerji ısı pompalarında 6 ay 0 faiz fırsatıyla bir kampanya başlattı desem ne dersiniz? Kışın üşümek, yazın da sıcaklardan bunalmak istemiyorsanız CV Enerji ısı pompalarındaki bu fırsatı sakın kaçırmayın. Dayanıklılığı, uzun ömrü ve yüksek verimliliğiyle CV Enerji ısı pompaları her anı konforla, her günü huzur ve mutlulukla yaşamanız için tasarlandı. Sınırlı süreyle geçerli bu özel kampanyayı kaçırmamak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
4: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
3: Tek reklam. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
6: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: care to go. I'm home about 8. Just me and my radio.
1: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor.
0: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 9.
4: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüksek düzeyli stratejik işbirliği toplantısı ve Türk Devletleri Teşkilatı zirvesine katılmak üzere Kazakistan'da. Cumhurbaşkanı, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Şu sıralarda da tören devam ediyor. Cumhurbaşkanlığı uçağına Astana'ya inişinden önce Kazakistan jetleri eşlik etti.
5: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti başladı. Cumhurbaşkanı ve beraberindeki heyeti taşıyan uçak Kazakistan hava sahasına girdiği sırada camlardan dışarı bakanlar uçağın yanındaki savaş jetlerini gördü. Cumhurbaşkanının uçağının yakınında uçanlar Kazakistan Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçaklarıydı. Rus yapımı Sukhoi savaş uçakları Cumhurbaşkanı'nın uçağına bir süre eşlik etti. Ardından Erdoğan ve beraberindekileri taşıyan uçak Kazakistan'ın başkenti Astana'daki Nur Sultan Nazarbayev Havalimanı'na indi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Şemin Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev tarafından törenle karşılandı. İki lider Kazakistan Cumhurbaşkanlığı rezidansında Türkiye adına düzenlenen gayri resmi akşam yemeğine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan ziyareti kapsamında Kazak mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 6. toplantısına başkanlık edecek. Erdoğan, Cuma günü ise Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın teşkilat üyesi birçok ülkenin devlet başkanlarıyla bir araya gelmesi de bekleniyor.
4: Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, misafir olan Amerikan Başkanı Donald Trump'ı Pekin'deki Büyük Çin Halk Salonu'nda karşıladı. Çin-Amerika arasında heyetler arası görüşmeler yapıldı. Görkemli tören sonrası Büyük Halk Salonu'nda heyetler arası görüşme öncesinde hem Çin Devlet Başkanı Xi hem de Trump konuştu. Amerikan Başkanı Donald Trump Çin'i övdü. Bundan sonra Çin-Amerika ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olacağını öne sürdü. Çin lideri Xi de 2026'nın geleceğe yeni kapılar açacağını ve iki ülke ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olacağını savundu. Ziyaret boyunca Trump'la Xi'nin görüşmelerinde birçok sıcak konu ele alınacak. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın gündeminde İran Savaşı var. Trump'ın savaş için Xi'den yardım isteyeceği ifade ediliyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Amerika'nın Tayvan'a verdiği silahları konu edinecek. Ancak en önemli konular bunlar değil, ekonomi de iki liderin gündeminde. Trump'ın heyetindeki CEO'lar da heyetler arası görüşmeye katıldı. Özellikle teknoloji CEO'larından oluşan bu ekipte Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Nvidia CEO'su Jensen Huang da bulunuyor. Trump Xi'ye ilk talebinin Çin'i Amerika endüstrisine açmak olacağını söylemişti. Görüşmeler olumlu başlasa da heyetlerin masaya oturmasından dakikalar önce Amerikan basınında Çin'in Amerika'dan daha güçlü göründüğüne dair bir haber yayımlandı. Washington Post'un bir istihbarat raporuna dayandırdığı haberine göre Çin, İran'daki savaşı askeri, ekonomik, diplomatik ve diğer alanlarda Amerika karşısında üstünlük kazanmak için kullandı. CHP Genel Başkan Özgür Özel'in turlarının ardından ikinci kez ara seçim için muhalefetin kapısını çaldı. CHP Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın'la Genel Başkan Yardımcıları Gülçiftçi ve Gökçe Gökçe'nin ilk durağı DEM Parti oldu. CHP'liler mecliste 8 milletvekili eksik olması nedeniyle temsil adaletinin sağlanmadığını söyledi. 8 seçim bölgesiyle ilgili yapılan kamuoyu araştırmaları ele alındı. O araştırmada seçmenlerin %63'ünün ara seçim yapılmasını istedikleri ifade edildi. CHP heyeti Yeni Yol ve İYİ Parti meclis grubuyla da görüştü. Görüşmelerin ardından yapılan açıklamada Günaydın, ara seçimin anayasal bir zorunluluk olduğunu belirtti. Muhalefet parti temsilcileri de ara seçime destek verdiklerini beyan etti. CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, Butlan davasına bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Kamuoyunda mutlak Butlan davası olarak bilinen dava Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali ve mutlak Butlan taleplerini reddetmişti. Karara gerekçe olaraksa davanın konusuz kalması gösterilmişti. Bu karar üzerine Lütfü Savaş'ta CHP'nin bir önceki kurultay delegeleri davayı İstinaf Mahkemesi'ne taşımıştı. Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki okul saldırılarının ardından kurulan meclis okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu çalışmalarına başladı. Komisyon Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, komisyonun bugün ve yarın Kahramanmaraş'ta incelemeler yapacağını, saldırıda hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ve yaralanan öğrencileri ziyaret edeceğini söyledi. Komisyon kentteki yetkililerden de konu hakkında bilgi alacak. Kartalkaya'daki otel yangınında lise öğrencileri Ömür Kotan ve Eren Bağcı da hayatını kaybetmişti. Liseli çocuklar kayak kulübüyle otele gitmişti. Aileleri çocuklarının ölümünde kayak eğitmenlerinin sorumlu olduğunu öne sürdü ve suç duyurusunda bulundu.
6: İddiaya göre yangın sırasında çocukları koridora çıkarıp beklettiler. Kendileri odada kaldı ve yangından kurtuldu. Ancak koridora çıkardıkları iki çocuk yoğun dumandan yaşamını yitirdi. Kartalkaya'daki otel yangını faciasında 3 kayak eğitmeni şüpheli bulundu.
7: Bu kişilerin hem yangın esnasındaki davranışlarıyla ilgili bizim suç duyurumuz, hem de daha öncesinde kulüp başkanı olan kişinin aslında odalarda sigara içildiğini biliyor olması, kendisinin de hatta sigara içtiğini tanık ifadesi olarak, tanık olarak ifade verdiği zaman söylemişti.
6: Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti. 15 yaşındaki Eren Bağcı ile 18 yaşındaki Ömür Kotan, Başkent Kayak ve Doğa Sporları Kulübü'nün otelde düzenlediği kayak kampına katılmıştı. Aileleri çocukların ölümünde kulüp başkanı ve iki kayak eğitmeninin sorumlu olduğunu öne sürdü. Kotan ve Bağcı, kayak eğitmenleriyle aynı odada kalıyordu. İddiaya göre yangın sırasında eğitmenler çocukları koridora çıkarıp bekletti. Çocuklar koridorda hayatını kaybederken odada olan eğitmenler yangından kurtuldu. Bu süreçte kulüp başkanının odasından hiç çıkmadığı öne sürüldü. Kayak takımındakileri kurtarmak için çaba göstermediği iddia edildi. Suç duyurusu üzerine ifadesi alınan 3 şüpheli suçlamaları kabul etmedi. Ancak kuvvetli suç şüphesi gösteren somut deliller elde edildi. Adli kontrol kararı alındı.
8: Emsal olacak bir karar çıksın ki bu kulüp dahil başka hiçbir kulüp böyle etkinlikler düzenlerken gerekli önlemlerin alınıp alınmadığını kontrol etmemezlik yapmasın, ilgili izinlerini almadan bu tip etkinlikler düzenlemesin.
4: Bir son dakika gelişmesini paylaşalım. Yasa dışı bahis operasyonlarına yönelik Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonlarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da gözaltına alındı. İstanbul'daki evinde Adana merkezli yürütülen yasa dışı bahis operasyonu kapsamında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Ayrıntılar geldikçe aktarmayı sürdüreceğiz. Fransa'da savcılık Libya davası kapsamında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro para cezası talep etti. Ayrıca eski Cumhurbaşkanı'nın siyasetten 5 yılda men edilmesi isteniyor. Sürecin ayrıntılarını NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
9: Nicolas Sarkozy'nin yani 2007-2012 yılları arasında Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Nicolas Sarkozy'yi bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl başlarında yeniden hapiste görebiliriz. Bu ciddi bir olasılık. İstinaf Mahkemesi savcılığının iddianamesinde de zaten Sarkozy için 7 yıl hapis, 300 bin euro para cezası ve 5 yıl seçme ve seçilme hakkından men cezaları talep edildi. Şimdi bu davanın temelinde tabii 2007 yılında Cumhurbaşkanı seçilmeden önceki seçim kampanyasında o dönemki Libya lideri Muammer Kaddafi'den seçim kampanyasında kullanılmak üzere yasa dışı yollardan ve nakit olarak 50 milyon euro aldığına dair iddialar var. Bu konuda 2018 yılında Sarkozy hakkında dava açılmıştı. O dava sonucu geçen sene sonuçlandı ve Paris Ceza Mahkemesi Nicolas Sarkozy'yi 5 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Bu cezanın derhal yürütme kararı da beraberinde olduğu için Nicolas Sarkozy 3 hafta hapiste yatmıştı. Fakat itiraz sonrasında serbest bırakılmıştı. İstinaf Mahkemesi önünde hem Sarkozy hem de savcılık bu karara itiraz etmişlerdi. İşte bu duruşmalar bu yıl Mart ayından beri yapılmaktaydı. 3 Haziran'a kadar da esasen duruşmalar devam edecek. 2 hafta sonra Nicolas Sarkozy'nin avukatları duruşmalarda savunma yapacaklar. 2 hafta sonra Nicolas Sarkozy'nin masum olduğunu kanıtlayacakları şeklinde iddialı ifadeler kullandılar. Sarkozy bu davada yargılanan tek isim değil. Sarkozy ile beraber 2007-2012 yılları arasında kendisinin ülkenin devletin tepesinde zirvesinde kurmaylığını yapmış, kendi kurmayları da burada yargılanmaktalar. Onlar için de önümüzdeki günlerde bir savunma söz konusu olacak. Paris İstinaf Mahkemesi'nin de bu davada kararını bu yıl 30 Kasım'da açıklaması bekleniyor.
4: Kayhan Karaca'nın notlarını dinledik.
3: NTV Radyo.
10: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım-satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
11: Teknoloji sersin, vatanda bulursun. 11-18 Mayıs tarihleri arasında Xiaomi 17, 12'ye 512 GB akıllı telefon tüm renkler 69.999 lira. Samsung 245 ekran 4K Ultra HD Smart TV 104.999 lira. Üstelik bu televizyonu satın alanlara Samsung'dan S-Wallet'a tanımlı 8.000 lira hediye para vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com.
12: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, maxi, mega ve pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
13: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
14: Peugeot. Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
15: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
16: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
15: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
16: Abicim.
15: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
16: Abicim.
15: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
17: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
18: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
19: ETS ile gel.
3: NTV Radyo.

0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor oldu. Ankara'da oynanan yarı finalde 1-0'dan geri dönen Bordo Mavililer Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. 62. dakikada Gençler Birliği 17 yaşındaki Erkard Arslan'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 78. dakikada Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderdi, Trabzonspor eşitliği sağladı. Bordo Mavililer uzatma dakikalarında Muçi'nin uzaktan attığı golle 2-1 kazanarak finale yükseldi. Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını hedefliyor.
3: Kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
2: Konya Spor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 23 Mayıs'ta tek aday olarak gireceği olan kongre öncesinde divan kurulunda konuştu. 26. şampiyonluk sonrasında keyifli bir atmosferde geçen toplantıda Özbey'in 36. şampiyonluk mesajı üyeleri güldürdü.
4: Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyon 36 ağzımdan çıktı ya. Bunda bir iş var yani şimdi. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var.
1: Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'na kadar Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da nüfusunun Trabzon'a kayıtlı olmasını istiyorum dedi.
5: Vincenzo Montella Türk vatandaşlığına geçeceği günü bekliyor. A milli takımın İtalyan teknik direktörüyle ilgili süreci İbrahim Hacı Osmanoğlu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Montella'nın işlemlerinin 2026 Dünya Kupası'na kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.
6: Allah nasip ederse inşallah yetiştiririz onu. Sonuçta onları biliyorsun Napoli'yle. Napoli'nin Trabzon'dan bir farkı yok yani.
5: Montella da geçen yıl Haziran ayında vatandaşlıkla ilgili konuşmuş, Türkçe öğrenmeye başladığını söylemişti.
7: Absolutamente sì.
8: Türk vatandaşı olmayı tabii ki çok isterim. Bunun için Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum ve artık duyduklarımı anlamaya başladım.
5: A milli takım Vincenzo Montella yönetiminde kabuk değiştirdi. Türkiye'deki ilk deneyimini Adana Demirspor'da yaşayan İtalyan teknik direktör 2023'te A milli takımın başına geçti. Ay Yıldızlılar Montella yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milliler o turnuvada çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ne de ilk kez Montella ile yükseldi. İtalyan teknik adamın en büyük başarısı ise 24 yıllık Dünya Kupası özleminin sonlandırılması oldu. Türkiye 2002'den sonra ilk kez futbolun en büyük sahnesinde yer alacak. Vincenzo Montella A milli takımı hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk yabancı teknik direktör. Bunu daha önce yalnızca Şenol Güneş başarabilmişti.
1: Arda Güler Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli oyuncu Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüp Arda'nın Bayern Münih'e karşı attığı iki golünü öne çıkararak bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş gain oldu. Siyah beyazlılar 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. Beşiktaş Gain maçı 15 sayıyla kazansaydı, ikili averajı alarak normal sezonu lider tamamlamayı garantileyecekti. Fenerbahçe Beko, cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni yenmesi durumunda liderliği Beşiktaş'tan alacak. EuroLeague Final Four'a yükselen son takım Valencia oldu. Playoff serisi 5. maçında Panathinaikos'u 81-64 yenerek Real Madrid'in rakibi oldu. Valencia ilk devreye 35-23 önde girdi. Panathinaikos 3. çeyrekte ritmi arttırsa da bu performansı maçın sonuna taşıyamadı. İspanya ekibi 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kazanarak EuroLeague tarihinde bunu başaran ikinci takım oldu. Valencia'nın Real Madrid'le Fenerbahçe Beko'nunsa Olympiakos'la oynayacağı dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Atina'da gerçekleşecek. Yusuf Yunaçlı 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası erkekler 70 kiloda altın madalya kazandı. Almanya'da düzenlenen şampiyonanın 3. gününde Yusuf Yunaçlı son 16'da Moldovalı rakibini geçtikten sonra çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Fatih Çelik'i yendi. Yarı finalde de Polonyalı rakibini geçerek finalde Azeri Kalilov'un rakibi oldu. Rakibini 2-0 yenen Yusuf Yunaçlı Avrupa şampiyonu oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.
9: Reklam. Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
10: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: unutmayın. Ana medya sponsoru NTV. Biletler biletinial.com'da.
1: Tablet deyince vatan.
2: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
3: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
4: Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
5: Donuyoruz Yüksel abi.
4: Bu havada.
5: İnternette donuyoruz.
4: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
6: Fiber hızında hepelim, havada karada çekerim.
7: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
8: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
6: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
9: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın.
4: Şak diye internet, tak diye evinizde.
10: Reklam. NTV Ekonomi. Geri sayım başlıyor.
11: Günaydınlar, mutlu sabahlar. Hoş geldiniz efendim NTV stüdyolarına. 14 Mayıs 2026 Perşembe günü sabahında geri sayım programımızda karşınızdayız. Birazdan Doçent Doktor Yüksel Okşak, Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi bizimle birlikte olacak. Bu sabah kritik Türkiye saatiyle sabaha karşı kritik bir toplantı gerçekleşti. Nerede? Çin'de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping bir araya geldiler ve zirve öncesinde açıklamaları var. Zirvede hangi notlar öne çıkabilir ve dünyanın geri alanını nasıl etkileyebilir? Yüksel Hoca ile konuşacağız. Sonrasında bugün yine Türkiye açısından da önemli bir gün. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak ve biz de kameralarımızı İstanbul Finans Merkezi'ne çevireceğiz. Benel Yalçın konuklarıyla birlikte bugünkü toplantı öncesindeki notları, son durumu bizlere aktaracak. Haberler ve elbette piyasa rakamları da ekranlarınızda olacak ama başlatıyoruz bu sabahın öne çıkan satır başlarıyla programımızı. İlk maddemiz, ilk başlığımız, az önce de ifade ettiğimiz üzere Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu bugün yapacak. Bankanın enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitmesi bekleniyor. Öte yandan Başkan Fatih Karahan'ın da vereceği mesajlar elbette yakından takip edilecek sunum esnasında ve sonrasında soru cevap kısmında. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran'a başlattığı savaşın ilk ayı olan Mart ayında cari denge 9,7 milyar dolar açık verdi. 12 aylık cari açık da 39,7 milyar dolarla 2 ayın en yüksek seviyesini gördü. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek sosyal medyadan yaptığı açıklamada veriyi değerlendirdi. Nisan ayında dış ticaret dengesindeki iyileşmeyle birlikte yıllık cari açığın belirgin şekilde gerilemesini öngörüyoruz. Mayıs ayında ise uzun bayram tatilinin etkisiyle cari dengede geçici bozulma bekliyoruz ifadelerini kullandı. Mehmet Şimşek şunu da söyledi. Uyguladığımız programla sağladığımız kazanımlar ve güçlenen makroekonomik temeller sayesinde cari dengedeki, cari açıktaki bu artışın yönetilebilir seviyelerde kalacağını ve geçici olacağını değerlendiriyoruz dedi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Çin ziyaretinde Devlet Başkanı Xi Jinping ile ikili ve heyetler arası görüşmeler için Pekin'de bir araya geldi. Başkan Trump, Çin'le ilişkilerimiz hiç olmadığı kadar iyi dedi. Taraflar görüşme sonrası iş dünyası temsilcileriyle görüştü. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Amerikalı CEO'lara Çin kapıları size daha geniş açılacak dedi. Değerli izleyenler, birazdan daha geniş bakacağız. Konuğumuzla da konuşacağız. Yatırımcılar, Amerikan Başkanı Donald Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasında yapılacak kritik görüşmelere odaklanmış durumda. Altın yatırımcısı

0: Zirveden çıkacak sonuçları bekliyor. Tabii ki bir yandan da İran savaşına ilişkin diplomatik gelişmeler de yakından takip ediliyor. J.D. Vance, Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance, İran'da yürütülen müzakerelerde ilerleme kaydediyoruz. Ancak kırmızı çizgimiz İran'ın nükleer silaha sahip olmayacağını garanti altına alan bir anlaşmadır dedi. Dün bu gelişmeler yaşanırken Nvidia hisseleri %3'e yakın yükseldi. Amerikan Başkanı Trump'ın bu arada değerli izleyenler, bir diğer başlığımız, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Amerikan Merkez Bankası Fed'in başkanlığına aday gösterdiği Kevin Warsh senatodan onay aldı. Aldı ama hani böyle biraz ucu ucuna almış gibi görünüyor. 45 red 54 kabul oyuyla aldı ki bu uzun zamandır en az kafa kafaya giden, en az farkla giden seçim oldu. Senatodan onay alan Kevin Warsh Merkez Bankası'ndaki liderlik koltuğunu, resmi görev süresi 15 Mayıs'ta sona erecek, mevcut başkan Jerome Powell'dan devralacak değerli izleyenler. Öne çıkan satır başları böyleydi. Şimdi bakalım piyasalarda dün hangi rakamlar oluştu, bugüne nerelerden başlıyoruz? Dün BIST 100 endeksi %1,23 gerileyerek 14.598 puan seviyesinden kapandı. Gün içerisinde gördüğümüz en düşük seviye 14.568 oldu. Yukarıda ise 14.867 puan gün içerisinde gördüğümüz en yüksek seviyeydi. İşlem hacminin de 193 milyar lira olarak gerçekleştiğini belirtelim. Bankacılık endeksi, holdingler, iletişim, petrokimya, ki petrokimyada kayıplar %2'yi aştı. Sanayi endeks ve ulaştırma %1'in üzerinde geri çekildi. Hizmetler endeksi, sigorta ve ticaret endeksinde ise dün yükselişler vardı. Ticaret dün %2,69'da en çok yükselen alt endeksti. Para piyasalarında dolar Türk lirası karşısında 45 lira 43 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş seviyesinden işlem görüyor. Küreselde dolar endeksinin bir miktar değer kazandığını gözlemledik bu sabah. 98,5'lara geldi dolar endeksi. Euro dolar karşısında 1.17'nin üzerinde tutunuyor. 1.17.10'larda sterlin dolar karşısında 1.35.20'ye kadar geri çekilmiş durumda. Az önce de söylediğimiz gibi Donald Trump'la Xi Jinping'in zirvesi takip ediliyor değerli izleyenler. Görüşme öncesinde, zirve öncesinde Xi Jinping dedi ki Çin'le Amerika zamanın sorunlarına birlikte karşılık, birlikte yanıt vermeli. İki ülke birbirine rakip değil, iki ülke ortak olmalı dedi. Birbirlerinin başarısına ve refahına katkı sağlayarak büyük güçlerin iyi geçinmesinin bir yolunu bulması lazım bu iki ülkenin dedi. Çin ve Amerikan ilişkilerinde 2026 yılını yeni bir sayfa açmanın başlangıcı olarak ilan etmeye de, yapmaya da hazırız dedi. Yapıcı mesajlar verdi ama Tayvan konusu hariç. Trump da yine zirve öncesinde Xi Jinping ile büyük konuları tartışmayı sabırsızlıkla bekliyorum dedi. Belki de gelmiş geçmiş tarihin en büyük zirvesi olacak bu zirve dedi. Zorluklarla karşılaştığımızda üstesinden gelmeyi bildik. Birlikte harika bir geleceğimiz olacak. Hangi konular gündeme gelecek? Birazdan hocamızla konuşacağız. Trump bugünkü görüşmelerin ardından öğleden sonra Pekin'de bir ziyareti var. Tarihi Gök Tapınağı'nı ziyaret edecek. Akşam Trump'ın onuruna verilecek bir yemek var. Yarın sabah 15 Mayıs sabahı liderler bir çay partisinde bir araya gelecekler. Sonra bir öğlen çalışma yemeği. Ondan sonra da Trump Amerika'ya geri dönecek değerli izleyenler. Bu gelişmelerin ışığında altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. J.D. Vance'in açıklamalarını az önce paylaşmıştık. Hani İran'la görüşmelerimiz ilerleme kaydediyoruz ama kırmızı çizgi nükleer meselesi. İşte altının onsu 4692, yani yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Dünden bugüne gelişmeler takip edilirken 10.007'lik bir yükseliş var. Brent petrol 103 dolar, daha doğrusu 103-106 dolar bandında işlem görüyor. Brent petrolün varil fiyatı dünkü işlemlere baktığımızda 103 ila 105 dolar bandındaydı. Bu sabah biraz daha yukarıda %0,18 gördüğünüz gibi 103-106 dolar bandında. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı 6854 lira, çeyrek altında 11.223 lira seviyesinden işlem görüyor bankalar arası piyasada. Şimdi hemen konuğumuza dönelim. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak bizimle birlikte. Hocam günaydın, hoş geldiniz yayına.
1: Merhabalar, hoş bulduk. Günaydın, iyi yayınlar.
0: Çok teşekkürler. Donald Trump'ın söylediği gibi belki de bazıları bu zirveyi tarihin en büyük zirvesi olarak değerlendirecek diyor. Hocam gündemde hangi konular var? Muhtemelen Tayvan konusu var. Muhtemelen İran konusu var. Tahmin ediyorum tarifeler de vardır. Siz hangi noktalara dikkat çekmek istersiniz bu zirve görüşmelerinde?
1: Önemli bir zirve. Her ne kadar tarihi önceden planlanmış olsa da hani gelinen nokta itibariyle Trump'ın da artık şunu anladığını net bir biçimde biliyoruz. Yani bu meseleyi böyle hani alelade bir tarifeleri yükselterek Çin'i dize getirebileceğini, getiremeyeceğini artık anladığını düşünüyoruz ki bu zirve öncesi yaptığı açıklamalarda ya da dün itibariyle gelen açıklamalarda da az çok bunun yansımalarını görüyoruz. Konular az çok belli masada olanlar. Yani Çin'in tarım ürünleri başta soya fasulyesi olmak üzere ciddi bir talebi masaya getireceğine dair çeşitli söylemler ve raporlar var. Yine sığır etine dair bazı tarım ürünlerinde de bir pazar açılımı bekliyor. Boeing üzerinden önemli bir satış gerçekleştirmek gibi bir hedefi var. LNG, petrol ve kömür gibi ürünlerde yine Çin'in özellikle Hürmüz'de yaşanan problemlerden sonra yeni bir pazar olarak kendisini görmesiyle alakalı bir takım beklentileri var. Nadir toprak elementleriyle ilgili bir normalleşme istiyor ki bu Çin'in elinde hep konuşuyoruz en büyük kozlardan, en önemli kozlardan bir tanesi. Yine Amerikan şirketleri Çin'de bir miktar daha pazar elde etsin istiyor. Çin tarafına baktığımızda ise bir kere masanın en büyük maddelerinden bir tanesi bu tarife meselesi. Ki Xi Jinping'in de ilk yaptığı açıklama çok itidalli bir açıklamaydı. Yani herhangi bir riskten uzak, piyasaları sıkıntıya sokmayacak bir açıklamaydı ve daha stratejik bir perspektiften geldi. Yani Trump daha uygulamaya dönük işte iş adamlarını getirdiğini ve burada bir takım sonuçlar elde etmek istediğini söylerken daha mikro anlamda. Xi Jinping biraz daha makro baktı mesele. Yani o biraz daha işte ticaret savaşlarının bir kazananı olmayacağını, önümüzdeki süreçte işte iki büyük devletin birlikte ortak çıkarları koruyacak şekilde dünyayı yeni düzene hazırlaması gerektiğine dair mesajlarla dolu bir konuşma yaptı. Dolayısıyla Çin tarafında ise en önemli masadaki hususlardan bir tanesi bu tarife meselesi. İkincisi teknolojik kontrolleri Amerika tarafının yumuşatması ki Çinli şirketler burada çok önemli zafiyete uğradılar geçmişte atılan adımlardan ötürü. Dolayısıyla Çin yatırımlara karşı ABD'nin getirdiği bu siyasi engellerin ortadan kaldırılması ticareten Çin tarafının istediği en önemli hususlar. Bir diğer önemli husus belki de kırmızı çizgi diyebileceğimiz yani önemli hususun da ötesinde Çin tarafı için Tayvan. Tayvan meselesi geçmişte Amerika tarafından bir miktar kaşınmıştı biliyorsunuz.
0: Doğru.
1: Yani özellikle Biden'ın son döneminde Clinton'ın bir ziyareti olmuştu dışişleri tarafında Tayvan'a. Orada da bir işte white paper yayınlayarak Çin duruşunu sergilemişti. Hatta bir tatbikat da yapmıştı bölgede denizde. Dolayısıyla Tayvan'ın Çin'in bir parçası olması dışındaki tüm söylemlere Çin tarafı kapalı. Ve bunu masada önemli bir talep olarak da tutacağını hepimiz biliyor ve görüyoruz. Yakından da takip ediyoruz. Dolayısıyla küresel yatırımcıya Çin hala istikrarlı bir pazar mesajını yayacak tüm adımları atma noktasında bir beklenti içerisinde Çin tarafı. Tabii burada hani senaryo sertleşebilir, orta ölçekli bir anlaşma ya da sınırlı bir olumlu sonuç gibi üç farklı senaryoyu belki hani hayatta bu toplantı sonrası için konuşabiliriz. En olası taraf sınırlı bir olumlu sonuç elde edilmesi. Yani ticaret noktası bir ateşkes süresinin uzatılması, işte ABD'nin Boeing gibi tarım ürünleri gibi taleplerine Çin tarafının cevap vermesi, hassas olan ürünlerde bazı tarife indirimlerinin tekrar gündeme gelmesi. Yani Board of Trade diye ifade edilen bu hani birlikte karşılıklı ticareti sürdürebilme anlayışını devam etmesi hususunda çeşitli adımlar beklenebilir. O en olumlu senaryo bu. Çin tarafında daha kez az önce söylediğim adımlar özelinde beklentilerimiz var. Orta levelde bir senaryoda hani kritik olmayan bazı yatırım alanları açılabilir ama nadir toprak elementleri hala difrizde kalabilir. Yani bu konu masaya gelmiş olsa da bir netice elde edilemeyebilir ki ben bu işin Çin tarafından uzun vadeli rekabet aracı olarak kullanılacağını düşünüyorum. Yani bu kadar kısa vadede nadir toprak elementlerine bir gevşeme Çin tarafı gitmeyecektir diye düşünüyorum. Dolayısıyla bu senaryoda bir miktar benim levelimden uzak. Daha sert en negatifte ne olur derseniz hani Tayvan meselesi de bir ayrışmaya gidilebilir. Bu iki tarafı da üzebilir. Yani yeni bir İran gündemi acaba oluşur mu Tayvan tarafı da ki geçmişte çünkü orada bir havuzun dibine dalarak iki ülke bir nefes tutmayı denediler Biden'ın son döneminde ama şimdi böyle bir şey olur mu soru işareti. Piyasalar tekrar bir belirsizlik yaşar böyle bir durumun oluşması durumunda. Çip ve teknoloji alanında bir eğer uzlaşı çıkmazsa ya da yeni bir yatırım alanına dair adımlar gelmezse burada da sıkıntılar doğabilir. Hülasa toparlarsam ABD Çin tarafında aslında tablo ticareten net. Yani 400 milyar dolarlık kabaca bir ticaret var. Bunun yaklaşık 100 milyar doları ABD lehine, 200 küsur milyar doları da Çin lehine. Dolayısıyla arada çok ciddi bir mal ticareti farkı var. Burada Çin'in bir avantajı var. Hizmet ihracatında ise ABD'nin bir üstünlüğü var. Yani hizmet tarafında ise ABD'nin bir üstünlüğü var. Gelinen noktada Trump önce tarifelerle bu sorunu çözebileceğini ifade etmişti. Çin tarafı ise sergilediği tüm tutumla nihayetinde tarifelerin her iki ülkeye zarar verdiğini ama Çin'i bitirmediğini söylemişti. Nihayetinde Trump'ın dün yaptığı ilk ziyaret açıklamaları, bugün de gelen açıklamalarda biz şunu anlıyoruz. ABD artık Çin konusunda yeni bir sayfa açacak. Hani bu sayfa ne? Bugüne kadar ABD Çin'i dönüştürmek istiyordu. Yani Çin'in kapalı bir ülke olduğunu, işte liberal, daha da liberalleşmesi gerektiğini, kontrolleri zayıflatması gerektiğini vesaire vesaire söylüyordu Trump ama bu söylemden artık vazgeçildi. Yani Çin ve ABD birbirinden kopamayacaklarını ama birbirlerine de güvenemeyeceklerini ve birbirlerini dönüştürmekten de vazgeçtiklerini bu söylemlerden ben açıkçası çıkartıyorum. Yeni oluşacak olan düzen bence şu: stratejik bazı alanlarda ayrışmalar olacak. Hassas olmayan bazı alanlar yönetilebilecek, yönetilen ticaret dediğimiz işte managed trade denen özellikle standart ürünlerin her iki ülkede birbirlerine ticareti geçmişteki haline dönüştürmek noktasında çeşitli adımlar atılabilir ki 2018'den önce hatırlarsanız %3 düzeyindeydi tarifeler. Bugün %40'lara doğru ulaşmış durumda. Burada zayıflamalar görebiliriz. Tarım ve enerji üzerinden kısa vadeli anlaşmalar görebiliriz. Çip ve yapay zekada uzun vadeli bir rekabeti ben öngörüyorum. Bu kadar kısa vadede önemli neticeler alınabileceğini açıkçası düşünmüyorum. Tarifelerde ise Trump'ın bir baskı aracı olarak bunu kullanmasının devam edeceğini açıkçası öngörüyorum diyebilirim.
0: Çok teşekkürler. Gayet kapsamlı bir şekilde ifade ettiniz. Bütün mesele, daha doğrusu rakamlarla da az önce anlattınız bize. İki ülke arasındaki ticarette Çin daha avantajlı durumda ki bunun da temelinde nadir elementlerin bulunduğunu söyleyebiliriz aslında. Trump'ın bu konuya hassasiyetini biliyoruz. Çin'in hassasiyeti de Tayvan konusu ki Çin Devlet Başkanı bu sabaha karşı görüşme öncesinde sonrasında yaptığı açıklamada eğer ki müdahale, yani biz ulusal güvenlik meselesi olarak, bizim ulusal toprağımız olarak görüyoruz orayı, bir müdahale olursa işler başka bir noktaya evrilebilir yönünde bir açıklaması da var. Umarım hani orası hani bir şekilde iki ülke arasından daha fazla kaşınmaz ve demokratik bir şekilde çözüme ulaşır bu meselede. Piyasalara olası etkilerini farklı senaryolar üzerinden aktardınız bize. Petrol dediğimiz zaman işin içerisinde elbette İran'da var. Orada da J.D. Vance diyor ki görüşmeler iyi ilerliyor, mesafe kat ediyoruz ama bütün mesele nükleer meselesi. Şimdi Çin de bu konunun içerisinde, dışında olduğunu düşünmek mümkün değil. Rusya da bu konunun içerisinde, Amerika'da, İran'da. Baktığımız zaman hani bu zirveye kadar bir gelişmenin olması bekleniyordu doğrusu ama olmadı. Zirveden sonraya mı kaldı? Beklentiler hala kuvvetli mi İran'da bir çözüm için?
1: Açıkçası şöyle, bir kere nasıl ki ABD-Çin özür dilerim arasındaki ticarette artık iki tarafta şunu anladıysa, yani ABD'nin herhangi bir üstünlüğü olmayacak, bunu Trump da anladı bu ticarette. İran konusunda da şu artık netleşmeye başladı. Yani özellikle savaşın diğer kısımları elbette uluslararası ilişkiler alanının konusu ama Hürmüz meselesi özelinde söyleyeyim ki ben bunu çünkü işin ekonomik boyutunu en fazla tetikleyen trigger eden husus Hürmüz ve Hürmüz'deki işte gübreye dair elementler ve işte doğalgaz ve petrol. Şimdi burada mesele uzadıkça hem ABD'ye hem de Çin'e çok ciddi zarar veriyor. Bu çok net. Yani bu Çin tarafından kabul ediliyor, belki zaman zaman beyan ediliyor ama yani basında buna dair açıklamalar görüyoruz. Yetkililer tarafından olmasa da ya da değerlendirmeler ama ABD tarafına bu konuda herhangi bir raporlama ya da bir sonuç henüz ortaya çıkmış değil ama şu çok net. Yani sonbaharda özür dilerim, bir Amerika'da bir biliyorsunuz Trump'ın bir seçimi var ve bu seçime giderken de 2,5 dolarlardan galonu işte 5 dolarlara dayanmış olan bir petrol fiyatı var. Ve bunun Hürmüz boyutuyla etkilenmediğini söylemek akıl dışı bir söylem olur. Evet. Dolayısıyla Hürmüz'deki mesele uzadıkça bu işten ABD'de zarar görüyor. Özellikle Trump, biliyorsunuz onu bekleyen bir takım dosyalar var. Seçilememesi halinde yaşayacağı bazı sorunlar var. Yani potansiyel, evet, tehlikeler var. Onun adına en azından öyle. Dünya adına değil. Dolayısıyla burada Hürmüz noktasında her iki ülkenin de çözüm arayışı bence oldukça net. Ama kırmızı çizgiler konusunda tavizler verilmiyor. Yani ABD Hürmüz meselesinin bu kadar bu işe eğilmişken, bu kadar örneğin para harcamışken ve vakit harcamışken, belki kan harcamışken, bu şey nükleer meselesinden tamamen kurtulmak istiyor. Bunu bir kırmızı çizgi evet. olarak görüyor. Önümüzü elinde güç tutarak da İran bu konuda taviz vermiyor. Şimdi ilerleyen günlerde takip edeceğimiz çizgi orası, ama benim Ukrayna-Rusya'da söylediklerim burada da geçerli. Savaş devam edebilir ama savaşın ekonomik boyutu çok hızlı bir şekilde çözülmek zorunda. Aksi takdirde bu iki dev ülke ve bu bölgedeki biz de dahil olmak üzere tüm ülkeler bu işten negatif etkileniyorlar.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Yüksel Okşak bizimle birlikte olduğunuz görüşlerinizi paylaştınız bu sabah. Mutlu günler dilerim. Değerli izleyenler, bugünün ikinci önemli konusuna geçeceğiz. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirecek. İstanbul Finans Merkezi'nde revizyon olacak mı, olmayacak mı, olacaksa nasıl olacak? Bir sürü konu, bir sürü senaryo var. Hemen dönelim sözü İstanbul Finans Merkezi'ne ve Ekonomi Müdürü Benel Yalçın'a ve konuğuna bırakalım.
2: Murat, teşekkür ediyorum. Günaydın herkese. İstanbul'da İstanbul Finans Merkezi'ndeyiz. Ataşehir'de burada Merkez Bankası'nın yerleşkesindeyiz. Saat 10.30'da birazdan Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıklayacak. Burada hem ekonomi ve finans kesiminden temsilciler hem de basın mensupları var. Oldukça yoğun bir katılımın olacağını görüyoruz. Yılın ilk enflasyon raporu da Şubat ayında burada gerçekleştirilmişti. Orada tahminlerde bir revizyon yapılmamıştı. Daha doğrusu hedef değiştirilmemişti ama tahmin aralığı genişletilmişti. Daha sonra tabii Şubat'ın 12'sindeydi bu toplantı. 28 Şubat geldi, savaş çıktı, hala da devam ediyor. Bir uzlaşı, müzakere henüz sonuçlanmış değil. O yüzden de savaşın etkilerinin enflasyon üzerinde ne kadarlık bir baskı oluşturduğunu, enflasyon tahminlerini, hedeflerini ne kadar değiştirdiğini Merkez Bankası Başkanı birazdan ayrıntılarıyla anlatacak. Şimdi yanımda bir konuğum var. FİBA Yatırım Araştırma Müdürü Doktor Tuğber Çitilci ile birlikteyiz. Hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Sağlıklar dilerim.
2: Teşekkür ediyorum. Geçen Şubat ayındaki toplantıyı da birlikte değerlendirmiştik. Evet. Ama bu kez bir şeyler daha farklı. Çünkü savaş var, maliyetler arttı, enflasyon üzerinde bunun yarattığı baskı var. Bu yüzden de herkes tahminlerin, hedeflerin değişeceği konusunda hemfikir. Ama ne kadar değişecek? Siz ne bekliyorsunuz?
3: Savaş ortamında kritik bir enflasyon raporu güncellemesiyle beraberiz. Özellikle savaş bölgesi kaynaklı olarak Brent petroldeki yukarı yönlü hareket ve spot Brent'te 100 doların üzerinde kalıcılık eşittir enflasyon. Ve bu enflasyon kaynaklı olarak da hedeflerde yukarı yönlü bir revizyon olacak. Bizim beklentimiz minimum %3 ila 4 puan yukarı yönlü bir revizyon yapılması. Ama burada revizyondan ziyade başkanın piyasaya vereceği yönlendirme oldukça önemli olacak. Çünkü biz 3 yılı aşkın bir süredir dezenflasyon sürecine ilişkin bir politika yürütülüyor ve bu politika tarafında beklenmeyen bir dış şok gerçekleşti. Bu da özellikle akaryakıt fiyatlarını yukarı yönlü çekti. Akaryakıt fiyatlarında kamunun hızlı müdahalesiyle eşel mobil sistemi devreye girdi. Yani bir Amerika'daki gibi o akaryakıt fiyatlarındaki sert yukarı yönlü hareketin enflasyona sert etkisini yaşamadık ama biz de yaşıyoruz. Bunu zaten öncelikli olarak Nisan ayı enflasyonunda gördük. Mayıs ayı enflasyonunda da %3,5 ila 4 arasında ama 4'ü aşmayacak bir enflasyon gerçekleşmesiyle beraber bu yönlendirmeler oldukça önemli olacak. Yani ileriye dönük olarak yılın ikinci yarısından itibaren Merkez Bankası'nın iki tane baz senaryosu olması gerekiyor. Birincisi, savaş devam ederse, Brent petrol 100 dolar üzerinde kalırsa enflasyonda ne olacak? Merkez Bankası faiz artışına gitmeye pek gönüllü olmayacak bir şekilde veyahut da stratejide enflasyonu nasıl aşağıya çekecek? Veya yılın ikinci yarısında savaş bittikten sonra Brent petrol 80 ila 90 dolar arasında bir normalleşmeye geldiği zaman da enflasyonda göreceli gerileme Merkez Bankası Temmuz toplantısında faiz indirimine gider mi gitmez mi? Bu iki senaryoya ilişkin patikayı takip edeceğiz ama tabii ki de bu savaşın ana belirleyicisi ABD Başkanı Trump olduğundan dolayı bunu kestirmek ve senaryo analizlerinde bu ihtimalin daha yüksek olabileceğine ilişkin birini söylemek oldukça zor olacak.
2: Ben de bunu aslında söyleyecektim. Yani Trump'ın açıklamaları o kadar günden güne değişken, o kadar tutarsız ve iki uçta savruluyor ki. Yani bir gün bakıyorsunuz evet barış ilan edilmiş, evet, her şey bitmiş. O günün akşamına ya da ertesi sabaha kalktığınızda her şeyin çok daha kötüye gittiğini görüyorsunuz. Hani iki uçta çok dalgalı bir seyir var. Bu durumda hani senaryo kurmak, tahmin yapmak gerçekten güç ama bir barış anlaşmasına varılsa bile, yani gelen enerji raporlarına baktığımız zaman Brent petrolün çok da sizin dediğiniz gibi 80-90 doların altına gelmesi beklenmiyor. Ama bu Merkez Bankası'nın aslında ve orta vadeli programın da tahminlerinin üzerinde yine. Bunun da mutlaka bir enflasyonist baskısı olacak. Bundan kaçamayacağız gibi gözüküyor. Ne dersiniz?
3: Kesinlikle. Zaten dünyada aslında bir enflasyon sıkıntısı var. Özellikle Brent petrolün sert yukarı yönlü hareketiyle. Bu ana oyun kurucu FED tarafında da, yani ABD Merkez Bankası için de geçerli. Çünkü onlar da geçici diyorlar. Yani en son gelen enflasyon rakamlarına baktık. Manşette, çekirdekte yüksek galon fiyatlarının etkilerini gördük. Yüksek bir enflasyon var. Üretici fiyat endeksinde yüksek bir maliyetleri var. Ama Merkez Bankacılığında yeni jargon tekrar devreye girdi. Bunlar geçici. Ama piyasa bunun pek geçici olacağını düşünmüyor. Sizin dediğiniz gibi senaryo kurmak oldukça zor. Çünkü bir olay riskimiz var. Trump İyi veyahut da kötü söylediği zaman da durumu görüşeceğiz veyahut da konuşacağız. Ama nasıl FED, Avrupa Merkez Bankası durumu geçici olarak adlandırıyorsa, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da şu anda durumu bir geçici olarak adlandırıp akaryakıt fiyatlarına çok müdahale edemeyeceğinden dolayı önce akaryakıt fiyatlarının normalleşmesi, daha sonra politikanın belirlenmesi anlamında stratejiler ne olup ne olacak. Biraz daha aslında hem Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası hem de diğer merkez bankaları için bekle gör politikası, ne zaman savaş bitecek veya bitmeyecek durumlara bakacağız. Veyahut da diğer bir senaryoda nasıl Rusya-Ukrayna savaşı devam ediyorsa piyasa veyahut da dünya buna adapte olmuştu. Belki bu savaşta beklenenden daha uzun sürecek ama şiddeti veyahut da basına yansıması, etkileri biraz daha az olarak Rusya-Ukrayna Savaşı'nın farklı bir dejavusu da devreye girebilir.
2: Şimdi geçen raporda bakalım 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı 15-21'e yükseltilmişti. Evet. Onun öncesinde kaçtı? 13-19'du. Ama hedef değiştirilmemişti. Şimdi %16 ama %16 şu anki herhalde senaryoların çok çok altında kalan bir hedef. Mutlaka bunda bir değişiklik olacak diye bekliyor piyasa. Şimdi son 3 ayın enflasyonuna bakarsak Şubat 2.96 beklentileri geçmişti. Mart 1.94 beklentilerin çok altında, evet, gelmişti. Nisan 4.18 büyük bir sürpriz yaptı ama her seferinde Merkez Bankası'ndan ya da ekonomi yönetiminden gelen açıklamalar bu durumun geçici olduğu yönünde. Gerçekten geçici mi?
3: Şimdi geçici olup olmadığını anlamak için akaryakıt fiyatlarında normalleşme, onun yanında da hizmet sektörü ve en önemlisi de beklenti yönetiminin devreye alınması gerekiyor. Evet, 15 ile 21 arasında bir patika aralığı vardı. Hedef 16 idi ki sizin bahsettiğiniz gibi hedeften oldukça ciddi bir şekilde sapma var. Ve bir de dezenflasyon sürecine ilişkin uygulanan bu politikanın kredibilitesi anlamında yukarı yönlü revizyonlar olması kaçınılmaz ki bu toplantıda bu revizyonları her türlü hedefler aşamasında görüyor olacağız. Bizim FİBA yatırım araştırma olarak beklentimiz 28 ile 30 arasında 29 yıl sonu bir enflasyon beklentimiz var ama 30'un üzerine çıkmayacak bir enflasyonu bekliyoruz. Nisan-Mayıs dönemlerinde en kötü enflasyonu görüleceğini varsayıyoruz. Yani Nisan ayında 4.18, Mayıs ayı enflasyonu %3.5 ila 4 arasında ama 4'ü aşmayan bir enflasyon. Çünkü Mayıs ayında 1 Mayıs tatili, 19 Mayıs tatili, bayram tatili geldiğinden dolayı iş günü anlamında kısa bir veri seti olacak. Veri toplamadan dolayı orada 4'ü aşmayacak bir pozitif enflasyon sürprizi de devreye girebilir ama işin özetinde Nisan ve Mayıs aylarında en kötü enflasyon görüldükten sonra Haziran ayıyla beraber 3.5'u zirve yapacak, 2.5-3.5 bandında devam edecek bir enflasyon. Aslında bütün bunlar da bu yıl enflasyondan kaçamayacağımız ve belki yılın ilk yarısında asgari ücretli bir enflasyon kaynaklı artış olması gerekir mi gerekmez mi tartışmalarını devreye alacak.
2: Çünkü ilk 4 aydaki enflasyonu topladığımız zaman daha şimdiden aslında o artışları neredeyse sildi. Evet. Yani bu işin tabii bir ücretliler açısından geçim tarafı var. Reel sektör açısından giderek zorlaşan koşulları var ve 3. yılına girmek üzere olan program artık son 6 aydır çok daha fazla eleştiriliyor. Bu açıdan baktığınız zaman programın başarıya ulaşacağını düşünüyor musunuz?
3: Şimdi enflasyonun bir sosyal boyutu var. Burada özellikle ücretler kısmında, hani herkes de sizin dediğiniz gibi enflasyonlar aylık bazda toplandığı zaman da beklentiler asgari ücrette veyahut da genel olarak ücretlerde bir yukarı yönlü zam gelir mi gelmez mi? Ama kuvvetle muhtemel beklentimiz bu revizyonların orta vadeli programda değerlendirildi. Yani Eylül ayında değerlendirildi. Bunun içinde bir ara zam veyahut da asgari ücrette bir ara zam ayarlama adı her neyse beklememek gerekiyor. Çünkü bu ayarlandığı zaman da o zaman dezenflasyon politikasına ilişkin veyahut da uygulanan programa ilişkin eleştiriler daha şiddetlenmeye başlayacak. Ve o şiddeti azaltmanın da maalesef klasik iktisat teorisinde sadece faiz artışıyla olabilir. Ama şu anda Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı beklememek gerekiyor. Çünkü bir stagflasyon riski
2: var. Evet, o da ekonomiyi boğuyor.
3: Ekonomiyi boğuyor. Dolayısıyla çok bilinmeyenli denklemde şu anda faiz artışı senaryoda en düşük ihtimaldi. Ama bizim beklentimiz bu yıl içinde Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı olmayacağı. Eğer savaş bitecek olursa, Brent petrol 80-90 dolar seviyelerine normalleşecek olursa, Haziran toplantısını Merkez Bankası'nın pas geçmesi, Temmuz toplantısında ilk fırsat veyahut da ortam müsait olduğu zaman da 100-150 bas puanlık bir faiz indirimi yapması daha olası gibi senaryomuza da katıyoruz.
2: Şimdi birazdan toplantıyı izleyeceğiz. Bakalım orada tahminler ne şekilde değişecek. Çok teşekkür ederim.
3: Ben teşekkür ederim.
2: Murat, saat 10.30 gibi toplantının başlaması bekleniyor. Geçtiğimiz toplantıda daha önce %13-19 olan enflasyon tahmin aralığı %15-21'e yükseltilmişti. Ama %16 olan hedef değiştirilmemişti. Bugün bu rakamlarda revizyon olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Bakalım nasıl sonuçlanacak toplantı. Ardından tekrar birlikte olacağız.
0: Teşekkür ediyoruz ve şimdi programımızda bir araya gidiyoruz.
4: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
7: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Kangal-Sincan yolunun 41-43. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 39-42. Kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
5: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
8: Reklam.
9: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor.
10: Bize fuzul lazım.
11: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabi, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
12: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
13: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
14: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
15: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
14: Kuzenimde de bir Jeep var abi. Her yere gidiyor.
15: Abicim.
14: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
15: Abicim.
14: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
16: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
17: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Besli olabilir ama her bes Allianz bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross, hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross, rüya gerçeğe dönüştü.
2: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: Sıradaki şarkı Hep İcin'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
5: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
6: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bugün ülke genelinde hava koşulları kötü. Çünkü 7 bölgemizde de bu gök gürültülü sağanak yağmurlar var. Ve bu yağışlar sıcak havayla geldiği için birçok bölgemizde olumsuzluk yaratabilecek en az 20 kentimizde sel tehlikesi var. İstanbul'da da bugünkü yağışlar güçlü. Marmara genelinde aynı şekilde. Ege bölgesine de ulaştı bugün yağmurlar. İzmir, Afyon, Denizli birçok noktada gök gürültüleriyle etkili olacak. Buralarda da su baskınları yaratabilir. En riskli yerler yine Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi. Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Konya, Isparta birçok noktada yağışlar çok şiddetli bir şekilde etkili olacak ve daha çok öğleden sonrayla akşam üzeri arasında görülecek. Ankara'da da risk var. Ankara'da da gök gürültülü sağanaklar var. Adana, Kahramanmaraş, Doğu Anadolu geneli, yine Güneydoğu'da, Diyarbakır'da bu tür yağışlar görülecek. Hatta Güneydoğu'da cuma daha da şiddetlenecek. Cuma günü batıda yağışlar azalıyor. Ancak sonraki günlerde kısım kısım bu yağmurları görmeye devam edeceğiz. Yani Mayıs ayı yağışlı geçiyor. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Yağışla birlikte dolu oluşabiliyor, hortum oluşabiliyor. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin ve yağışın başladığını gördüğünüz an, o kara bulutların geldiğini gördüğünüz an hemen daha yüksek yerlere doğru hareket edin. Zemin katlarda yaşayanlar da kum torbalarından faydalanabilirler.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
9: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
10: Burası NTV Radyo. Saat 10.
11: Merhaba, saatlerimiz artık onu gösteriyor. Haber merkezi kuşağındasınız. Ben Zehra Küçük. Yaklaşık 3 saat boyunca birlikte olacağız. Türkiye'de, dünyada neler olup bitti bu saate kadar, neler yaşandı aktaracağız elbette, ama öncesinde her zaman olduğu gibi gelin günü kısa kısa bir özetleyelim, toparlayalım, ekranlarınıza taşıyalım. Sonra daha fazlası bu ekranda sizlerle olacak. İlk gündem maddemiz Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump 8,5 yıl sonra kritik bir ziyaret için Çin'de. Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi'nin görüşmesinde Orta Doğu'da savaş, Tayvan meselesi ve ikili ticaret, ekonomik konuları ele alındı. Aktaracağız. Bir diğer gündem maddemiz de Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve birçok noktayı havadan vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski, saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Neler yaşandı, son durum nedir? Elbette ekranlarınıza taşıyacağız. Ve Samsun'da selin vurduğu Havza ilçesinde çok sayıda araç suya kapılmıştı. Ekranlarınıza getirmiştik o görüntüleri. Hasarlı araçların çekildiği otopark zararın boyutunu da net bir şekilde gözler önüne serdi. O görüntüleri de ilerleyen dakikalarda haber merkezinde bulabilirsiniz. Başlıklarımız böyleydi. Çok daha fazlası için başladık. Şimdi Adana'dan bir operasyon haberi geldi. O haberi aktaralım sizlere. Adana merkezi 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama suçlarına yönelik ülke çapında büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Suç örgütünün özel yazılım altyapıları ve panel sistemleri kurduğu, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağladığı belirlendi. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. 198 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. 21 ilde 228 adrese baskın yapıldı. Gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Operasyonda ayrıca 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. Trump Çin'de biliyorsunuz önemli bir ziyaretten bahsediyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump kritik bir ziyaret için Çin'e gitti. Trump Çin Devlet Başkanı Xi ile 2 saat süren bir görüşme yaptı. Amerikan Başkanı Çin'le geleceğimiz harika olacak dedi. Çin Devlet Başkanı Xi de görüşmenin geleceğe yeni kapılar açacağını söyledi. Çin Devlet Başkanı Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nı Pekin'deki Büyük Çin Halk Salonu'nda karşıladı. Görüşme öncesi hem Çin Devlet Başkanı Xi hem de Trump konuştu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'i övdü. Çin, Amerikan ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olacağını söyledi. Çin lideri Xi de 2026'nın geleceğe yeni kapılar açacağını ve iki ülke ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olacağını belirtti. Trump ve Xi'nin görüşmesinden sonra Amerikan Başkanı Cennet Tapınağı'nı ziyaret etti. Trump ve Xi arasındaki kritik konu İran Savaşı. Xi'ye göre ise en önemli başlık Tayvan. Çin lideri bu konuya ilişkin Tayvan konusu çözülmezse Amerika Birleşik Devletleri ve Çin çatışmaya sürüklenebilir dedi. Amerika Birleşik Devletleri İsrail'in İran Savaşı Körfez'e dengeleri sarstı. İsrail hükümeti Başbakan Benjamin Netanyahu'nun savaşı sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini açıkladı. Emirliklerdense bir yalanlama geldi bu açıklamaya. Bu arada Suudi Arabistan ve Kuveyt'in de Irak'taki son yanlısı silah grupların mevzilerini bombaladığı öne sürüldü.
12: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş, Körfez'deki dengeleri derinden sarstı. Körfez ülkeleri savaş sırasında İran'a karşı operasyonlara katıldı, İsrail'le ilişkileri ilerletti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice ziyaret ettiği duyuruldu. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Buna göre Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi. Açıklamada ziyaretin ikili ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasıyla sonuçlandığı ifade edildi. Reuters, liderler görüşmesinin 26 Mart'ta Umman sınırındaki El Ayn kentinde gerçekleştiğini yazdı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Mossad şefinin savaşta iki kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini iddia etti. İsrail basınına göre Netanyahu, iki ülke ilişkilerinin normalleştiği 2020'den önce 2018'de de gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti. Ziyaretin ilanı sonrası Birleşik Arap Emirlikleri cephesindense yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'le ilişkilerin aleni olduğunu, gizlilik esasına dayanmadığını belirtti. Açıklamada, kamuoyuna ilan edilmeyen ziyaretlere ilişkin her türlü iddia, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmen açıklanmadığı sürece asılsızdır denildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da İsrail'e işbirliği affedilemez açıklamasında bulundu. Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise ittifakın boyutunu gözler önüne serdi. Huckabee, İsrail'in savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe bataryaları ve teknik personel gönderdiğini açıklamıştı. Körfez'deki askeri hareketlilik sadece savunmayla sınırlı kalmadı. Amerikan basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşta İran'a gizli saldırılarda bulunduğunu öne sürmüştü. Reuters'ın özel haberine göre Suudi Arabistan ve Kuveyt, Irak'taki İran'a yakın silahlı güçler üzerinden açılan ikinci cepheye karşı sessizliğini bozdu. Suudi jetleri Irak'tan Körfez'e yönelik drone ve füze saldırılarının çıkış noktası olan sahalara hedef aldı. Kuveyt topraklarından da Irak'a en az iki kez roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.
11: Trump'ın 8,5 yıl aranın ardından Çin'i ziyaret ettiğini, bu ziyaretin önemli anlamlar taşıdığını da iki ülke açısından ifade etmiştik. Haberi getirmiştik ekranlarınıza. Şimdi konuşacağız. Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent Doktor Mehmet Ali Koçakoğlu yayın konuğumuz. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz.
13: Hoş bulduk Berna, Zehra Hanım.
11: Şimdi bu aslında 8,5 yıl aranın ardından gerçekleşmesi vesilesiyle de bir önem taşıyor elbette. Özellikle de küresel anlamda böylesi savaşların, krizlerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmesi ayrı bir önem atfedilmesine neden oluyor bu ziyarete. Ben hemen açıklamaları da soracağım size ama şimdi bu ziyaretin temelinde ne var? Amerika ne bekliyor bu ziyaretten? Büyük bir kafileyle gitti. Çünkü iş adamlarını da taşıyan çok da genişçe bir kafileyle de gitti. Belirli anlaşmalar yapılacağı da için. Amerika ne umuyor, ne buluyor? Çin ne umuyor, ne arıyor?
13: Evet, öncelikle şunu söylemek lazım Zehra Hanım. Yaklaşık 200 yıl önce, yani Çinlilerin aşağılanma yüzyıl dediği dönemde Amerikalıların, İngilizlerin, özellikle İngilizlerin, Fransızların, krallarının temsilcileri Çin'e hangi limanları açacaklarını, hangi malları satacaklarını söylüyorlardı. Fakat bugün geldiğimiz noktada dünyanın en güçlü ülkesinin lideri Çin'e yeni işbirlikleri teklifi götürüyor. Pazarlarının kendine açılmasını istiyor. Ticaretle ilgili bazı düzenlemeler yapılmasını istiyor. Dolayısıyla bu Çin açısından bakıldığında çok çok önemli bir değişim. Ulusal bir diriliş aslında. Trump için buraya gelişinde herkes İran konusunu söyledi, Tayvan konusunu söyledi ama bu gelişin aslında, yani İran evet konusu var, Tayvan konusu var ama asıl konu ticaret ve teknoloji. Neden? Çünkü bu ziyaret zaten geçen Nisan ayında yapılacaktı. Ancak Nisan ayında yapılmamasının sebebi, o dönemde zaten İran savaşı yoktu. Dolayısıyla o dönem yapılsaydı böyle bir konu olmayacaktı. Ancak bu ziyaret aslında üç katmanlı bir ziyaret. İlk katmanında en önemli katmanı ticaret ve teknoloji. Zaten Trump'ın yanında gelen işte Nvidia'dır, Tesla'dır veya diğer Boeing gibi firmaların temsilcileri, üst düzey yöneticilerin de olması, bunun aslında yeni ticari anlaşmalar ve teknolojik rekabetle ilgili düzenlemeler olduğunu zaten görebiliyoruz. Ama acil bir konu da var, İran konusu var. Çünkü Trump İran konusunda köşeye, kendi şeyinde biraz köşeye sıkıştı. Çünkü çok kısa sürede bitirebileceği bir savaşı, kendisinin iddia ettiği bir savaşı bitiremediği gibi ne yapacağı konusunda da çok fazla bir seçeneği yok. Ve işin ilginç yanı, Çin'e bu konuda hiç ihtiyacım yok demesine rağmen aslında ricaya gidiyor. Yani biz İran'la yapamıyoruz. Yani üstü kapalı olarak aslında bir rica olayı var. Çünkü İran'la Çin'in ilişkileri gerçekten en azından bizim kamuoyunda bildiğimizden çok daha derin. Ben geçtiğimiz yıllarda Çin'e yaptığımız bir ziyarette, bir araştırma ziyaretinde de yakından gördük ki Çin'le İran'ın ilişkileri öyle dışarıdan göründüğü gibi değil. Çok daha derinde. Birçok akademik anlaşmalar var, ekonomik anlaşmalar var ki zaten hepimizin de bildiği üzere İran petrolünün %90'ı zaten Çin'e satılıyor. Dolayısıyla tek başına bir pazarı aslında Çin. Dolayısıyla Çin ve İran arasında ekonomik açıdan çok ciddi ilişkiler var, insani açıdan çok ciddi ilişkiler var ve Trump bunun için de Çin'den bir ricada bulunuyor. Çünkü Trump'ın çok da zamanı yok. Yakın zamanda seçimler var. Kendi kamuoyuna bu işi bir an önce bitirmesi gerektiğini o da biliyor. Ve bunun için de Çin'den yardım istiyor. Diğer bir konu ise Tayvan konusu. Tayvan konusunda da kendisinin aslında bir sıkışmışlığı var. İki açıdan sıkışmışlığı var. Birincisi Tayvan biliyorsunuz dünyadaki çip üretiminin en önemli merkezi. Buradaki çip teknolojisinde yapılacak olan yeni üretim tedarik zincirleri, yeni değişimler direkt olarak Amerika ve dünyanın geri kalanını ciddi şekilde etkiliyor. Artı bir güvenlik meselesi. Tayvan biliyorsunuz Amerika'nın müttefiği. Ve bu İran savaşındaki birçok gücünü aslında şeye çekti. Orta Doğu'ya çekti, İran'a çekti. Ve orada olası bir Çin saldırısında Tayvan'ı bundan 3 ay önce, 5 ay önce koruyabileceği kadar koruyamayacak. Dolayısıyla burada psikolojik üstünlükte, diğer fiili üstünlükte şu anda Çin'in elinde ki zaten biliyorsunuz Trump böyle bir yere gittiğinde o güç gösterisini seven birisi. Ama bu güç gösterisini bu ziyaretinde hiçbir şekilde göremiyoruz.
11: Onu aslında orayı biraz açmak gerekiyor. Şimdi Tayvan meselesi çok önemli. Ekonomi anlamında aslında yeni ekonomi modeli anlamında dünyanın geleceğindeki o yeri çok kritik. İnanılmaz bir çıkışı var Tayvan'ın ve bir koruyucu kalkan da oluşturuyor o potansiyel ve üretim gücü aslında. Çin'e karşı da bunu başarıyor tek başına Tayvan. Baktığımızda peki bunu güçlü bir şekilde dile getirememesi aslında biraz da burada yapılacak o anlaşmalar ve İran krizinin çözülmesiyle mi ilişkilendirilmeli?
13: Bu kesinlikle aslında böyle. Çünkü bir tarafta Tayvan, evet Tayvan'a zaten bir kendi müttefiki ve kendi koruma şemsiyesi altında. Ama biz İran Savaşı'nda da gördük ki Amerika kendi Orta Doğu'daki müttefiklerini de çok fazla istediği gibi koruyamadı. Bu zaten kendi üzerinde bir baskı oluşturuyor. Yani oradaki ülkeler biz Amerika'nın bu zamana kadar kendilerini hep koruyabileceğini düşündü ama İran füzeleri...
11: Orada bir ama kısmı açmak gerekiyor belki de lafınızı hiç bölmek istemem ama çünkü daha yeni silah onayı çıktı. Yani satılacak silahların onayı çıktı. İsrail'e çıkmıştı. Şimdi Körfez ülkelerine de çıktı bir onay.
13: Onay çıktı ama şu bir gerçek yani sadece tek başına silahla olmuyor bu işler. Biliyorsunuz savaşın ilk günlerinde Katar kendi uçaklarını vurdu. Yani bunun kullanılması, onun teknolojisi üzerine verilecek olan eğitimler, yani onun altyapısının sağlanması da bu işin ayrı bir parçası. Silah satışının tek başına ben hani evet çok önemli bir şey ama bu düzeyde, teknolojik düzeyde bu gibi ülkelere bu silah satırmaları, yani silah çok etkisiz kullandığınız zaman çok da bir işe yaramayabilir. Ama asıl olan şey de Amerika'nın arkamızda olduğunun bilinmesiydi. Ama savaş anında gördük ki Amerika arkamızda da olsa biz zarar görebiliyoruz. Aynı şey Tayvan için de geçerli. Tayvan bugün evet Amerika'nın koruma şemsiyesi altında bunu hissediyor ama şunu da biliyor ki Trump çok pragmatik hem de çok kısa vadede düşünebilen birisi ve o kısa vadede Çin'in İran konusunda veya diğer nadir elementler gibi veya kendi piyasasını, teknoloji piyasasını Amerikalı girişimcilere açması karşılığında çok da o koruma şemsiyesini biraz esnetebileceğinin de farkındalar. Ben Tayvanlıların bu aralar çok huzurlu uyku uyuduklarını düşünemiyorum.
11: Xi'nin de şöyle bir açıklaması vardı Çin liderinin bu konuya ilişkin. Şöyle diyor kendisi, Tayvan konusu çözülmezse eğer Amerika Birleşik Devletleri ve Çin çatışmaya sürüklenebilir. Aslında bu da sert bir açıklama.
13: Evet yani çünkü Tayvan Çin için aslında bir ulusal gurur meselesi. Yani
11: zaten
13: Amerika için
11: bir diyor tekrar.
13: Tabii ki tabii yani sıradan bir Çinliye hani Tayvan'ı sorduğunuz zaman Tayvan'ın aslında öyle bir ülke olduğunu falan da zaten kabul etmez. Onu Çin'in bir parçası görür. Aslında tarih olarak baktığınız zaman da bu çok yanlış da bir şey değil. Ancak arada yaklaşık bir 100 yıllık bir ayrı bir devlet olma veya Çin hükümetinin Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurulması aşamasında yaşananlardan sonraki dönemde oranın tabii ki ayrı bir statüsünün oluşmuş olması da var. Ama Çinliler için Tayvan oranın ayrılmaz bir parçasıdır. Öyle bir güvenlikle veya başka türlü teknolojiyle, teknolojik yatırımlarla anlatılabilecek kadar basit bir olay değil Tayvan. Yani bir gurur meselesi bu. Ve her zaman da bunun er ya da geç Tayvan'ın Çin'e mutlaka entegre olacağını zaten kabul ediyorlar. Buradaki temel sorun şu. Trump bu dönemde çok sıkışık bir vaziyette. Yani hem İran konusunda sıkışmış hem teknoloji yarışında Çin'den geride kalıyor. Nadir elementler meselesi var. Birazdan belki ondan da bahsedebiliriz. Evet. Bu çok ciddi bir konu. Ve bu sıkışmışlık hissi onu Tayvan'da bazı esnemelere yol açabilir. Tayvan bunun
14: ne gibi esnemelerden bahsediyorsunuz? Şimdi zaten Trump şöyle açıklamalar yapıyor. Çin'i övüyor bu ziyarette. İşte diyor ki iki ülkenin ilişkileri hiç olmadığı kadar iyi olacağını ifade ediyor. Şimdi bunları ifade ederken, şimdi ekonomik işbirlikleri gerçekleştirirken Çin'in de böylesi bir açıklaması varken, yani çatışma olur diyor siz Tayvan'a böyle böyle yaparsanız. Orada çok net bir duvar örüyor aslında. Bizim diyor Tayvan yani ve zaten böylesi bir büyük gücü, geleceğin gücünü, şu anda da güç ama gelecekte daha da potansiyeli artacağı için onu kaptırmayacağını net bir şekilde de ifade ediyor. Trump'ı da biz biliyoruz. Şimdi o zaman ya ne demek oluyor bu?
13: Şöyle söyleyeyim Zehra Hanım. Birincisi özellikle pandemi döneminden sonra bu işte tedarik zincirleriyle ilgili ortaya çıkan problemlerden sonra hem Avrupa Birliği hem Amerika kendi ülkesinde çip üretimi için çok ciddi yatırım kararları aldı. Çok ciddi stratejiler belirlediler. Yani bunların belirlenmesi aslında uzun vadede, uzun ve orta vadede bir süre sonra Tayvan'ın etkisi eskisi kadar Batı dünyası için veya dünyanın geri kalanı için çok da çip konusunda önemli olmayacağını gösteriyor. Yani çünkü bugün hem Avrupa Birliği'nde hem Amerika'da çipin kendi ülkesinde de üretilmesi, çip teknolojisinin kendi ülkesinde geliştirilmesi için çok ciddi bütçeleri olan stratejiler açıklandı. Bu yani eskiden sadece işte Tayvan üretiyordu, Güney Kore üretiyordu, Japonya üretiyordu ama tedarik zincirlerindeki o değişim artık şunu gösterdi ki dünyanın bir ucunda sadece bunu yapmak hem teknoloji yarışında onların geri kalmasına yol açıyor hem de pandemi gibi pandemi benzeri olaylar olduğunda çipe ulaşmak ciddi bir sorun ve çip de bugün artık günümüzde stratejik bir ürün. Yani eskiden olmadığı kadar çok önemli bir ürün. Olmadığı zaman işte biliyorsunuz koronavirüs
14: stratejik
13: döneminde otomobiller...
14: Stratejik silah ifadesini kullanabilir miyiz Mehmet Ali Koçakoğlu?
13: Kesinlikle.
14: Şimdi, yani
13: kesinlikle.
14: Öyle bir dönemdeyiz ki şimdi dış ticaret açıklarını mesela karşılaştırıyoruz iki ülkenin. Çünkü Trump döneminde daha da arttı. Tam tersini vaat etmişti ilk geldiğinde. Ama bakıyoruz ki bu savaşla beraber ki daha tam yansımadı yani daha yansıyacak. Ona rağmen ciddi bir fark var. Evet Çin kalabalık bir ülke. Kişi başına düşen gelir evet Çin'de daha az belki ama iş gücü üretim anlamında çok çok ileride. Teknolojik olarak işte bu nedenle de Amerika 2022'de oraya o güçleri çekmek için bir yasa tasarısı düzenledi ki Amerika'ya o ülkeler gelsinler o şekilde beslensin ülke. Orada ciddi bir rekabet de var aslında.
13: Yani çip önümüzdeki dönemde hatta çipe bağlı olarak nadir elementler önümüzdeki dönemin yeni petrolü. Yani bununla ilgili gerçekten ciddi yazılar var, çalışmalar var. Biz nadir elementleri bazen evet son zamanda biz de çok duymaya başladık ama özellikle Çin'in bu konuda yaptığı çalışmalar çok fazla. Bugün İç Moğolistan dediği büyük bir bölgesi var oranın. Orada bir maden sahası var. Bu maden sahası açıkçası şeye benzetiliyor. 1800'lü yılların sonunda Azerbaycan'da bulunan ilk petrol yataklarına benzetiliyor. Yani dönem artık petrol dönemiydi o dönem. Onun şeyi yapılıyordu. Şimdi ise nadir elementlerin artık bir dönemi başlıyor ve bu nadir elementler gerçekten özellikle silah sanayisinde, yeni bilgisayar teknolojisinde, elektrikli arabalarda yani bugün teknolojinin gidebileceği, teknolojinin gitmesi gereken yerde kesinlikle olması gereken bir şey ve bu konuda Çin'in eli gerçekten çok güçlü. Yani Çin geçtiğimiz yüzyıldaki petrole sahip bir ülke. Bir de bunun üzerine zaten ciddi çalışmalar yapıyor. Bu açıkçası Batı'nın bir süre sonra hızlı bir şekilde farkına vardı. Yani daha doğrusu geç farkına vardı ama hızlı bir şekilde aksiyon aldığı bir alan oldu. Dolayısıyla Tayvan meselesi evet şu an için Amerika'nın işte koruma şemsiyesinde olabilir ama Amerika yarın kendi ülkesinde bu çip üretimini bir rayına oturtursa o da bir aktör olarak tekrar burada görünmeye başlarsa Çin'le arasını bozmamak, nadir elementlerin tedarikini düzgün sağlamak ve aynı zamanda Çin piyasasına ulaşabilmek için Tayvan'ı gözden çıkarabilir. Bu onun için çok da zor bir karar olacağını ben düşünmüyorum açıkçası.
14: Bir çatışma ihtimali görüyor musunuz gerçekten? Şimdi biz askeri kapasitelerini mesela karşılaştırdık dün, nedir ne değildir diye iki ülke. Şimdi mesela bu gemilerden bahsediyoruz. Yani hemen hemen o kadar Çin geliştirmiş ki bu anlamda. Evet, pratiği yok belki çok o anlamda ama kafa kafaya gelmiş neredeyse.
13: Zehra Hanım, şöyle bir şey var. Yani biraz Çin kültürüne bakıldığında şöyle bir şey görebiliyoruz. Çin'de askerlik yapmak çok saygın bir şey değildir. Yani asker ve ordu, evet, günümüzün modern dünyasında buna kesinlikle ihtiyaç var. Çin içinde çok büyük ihtiyaç var ve bunun içinde bütün enerjisini buna harcıyor ve çok ciddi askeri harcamalarını son yıllarda arttırdı. Buna hiçbir şüphe yok. Ama Çinlilerin genetiğinde savaşmakla ilgili bir şey var. Bir antipati var. Yani Batılılar gibi veya dünyanın geri kalanı gibi çok zora geldiğinde hemen bunu savaşla çözelim gibi bir anlayıştan ziyade bunu zamana yaymak ve zamanla bu işi bitirmek gibi bir şey var. Hep böyle bazen akademisyenler bunu söylerler. Batılılar satranç oynar, Çinliler go oynar diye, ama buradaki temel mesele şu. Çinlilerin bir şeyi yok etme gibi bir şeyi yok, bir derdi yok. Çinliler onun etrafını sarıp bir süre sonra onu etkisiz getirme üzerine bir felsefeye sahip.

0: çip anlaşmalarına bağlı olarak Tayvan'ın önemi Batı dünyasının ve Amerika'nın gözünde biraz daha düşerse, o zaman belki o adayı ele geçirebilmek için sınırlı bir askeri operasyon yapabileceğini düşünüyorum. Ama ben Çinlilerin bir şeyi savaşarak elde etme ihtimalini açıkçası çok zor görüyorum. Yani bunu çok istediklerini, çok düşündüklerini düşünmüyorum.
1: Amaçları ve rotaları farklı hedefleri var o anlamda diyorsunuz.
0: Kesinlikle,
1: Peki İran
0: kesinlikle.
1: meselesinde sorayım son olarak ben size Mehmet Ali Koçakoğlu. Şimdi İran meselesinde Trump bir türlü istediği sonucu alamıyor. Ne yapsa alamıyor üstelik de ambargo, çifte işte abluka var. Küresel ekonomi iyice dara girmiş durumda. Şimdi İran için çok risk var. Amerika Birleşik Devletleri'nde ekonomik grafik Trump'ın hiç de istemediği bir rotaya doğru ilerliyor. Bir yandan bakıyorsunuz ara seçimler geldi, sıkışıyor iyice. İşte kamuoyunda konuşuluyor. İşte silah depoları boşalırken İran'da %70'lik hala bir var deniyor. Argümanlar bunu gösteriyor. İşte gizli tanıklar çıkıyor. Böyle açıklamalar yapıyor. İstihbari açıklamalar yapılıyor. Yazılıyor, çiziliyor. Çok konuşuluyor üzerine. Hepsinin ötesinde görünen o ki İran hala dayanıyor. Şimdi Çin'de siz de ifade ettiğiniz çok derin, çok köklü ilişkileri var ticari insani olarak İran'la. Bu ziyaret sonrasında Trump'ın amacı gerçekleşebilir mi? Yani Çin İran'a bu yönde bir adım attırabilir mi?
0: Şimdi aslında bu olayın tabii ki Çin ile İran arasında az önce dediğimiz gibi ciddi ilişkiler var ama Çin açısından da şöyle bir şey var. Enerjinin güvenliği ve tedarikin devamlılığı açısından İran'daki savaşın bir şekilde bitmesi onlar açısından da önemli. Ama bunun için İran'ı işte tamamen Amerika'nın istediği şekle getirmek gibi bir tavır içerisine gireceklerini ben düşünmüyorum. Belki kontrollü bir geri çekilme veya kontrollü bir anlaşma yapma konusunda İran'la daha fazla kontak kurabilirler. Ona o konuda biraz daha baskı yapabilirler. Ama burada Amerika'nın istediği şekilde bir İran'a baskı, oradan bir İran'dan bir zafer elde etmek gibi bir şeye olanak tanıyacaklarına ben inanmıyorum. Çünkü gerçekten İran o bölgede hem Amerika'nın baskısına karşı bir direnç noktası bütün dünyaya şunu gösteriyor. Amerika sizin dediğiniz kadar güçlü değil. Bakın bizi bile şey yapamadı. Hani yok edemedi. Dolayısıyla bu Çin için aslında önemli bir şey. Yani Çin'in diğer tarafta işte BRICS'te veya diğer olaylarda dünyaya vermeye çalıştığı işte biz de artık bir alternatifiz dünya için fikrini destekleyen bir görüntü bu. Öte taraftan bakıldığında. Artı Amerika'nın
1: Destekliyor
0: kaynaklarını da
1: görüntü ama
0: tüketen bir şey.
1: realiteye baktığınızda öyle mi gerçekten? Amerika şu an istediğini alamamış olsa bile yani dünyanın jandarması olarak anıyoruz ya biz sürekli bir gücü, bir otoritesi var. Yani realiteye baktığınızda evet Çin'in bir gücü var teknolojik ve ekonomik ama yani tartıya koyduğunuzda hala Amerika ağır basmıyor mu?
0: Kesinlikle ağır basıyor. Bunda bir sorun yok. Ama bu şuna benziyor. Yani biri hızla güç kaybediyor. Çok güçlü olmasına rağmen geriye geliyor. Birisiyle ileriye doğru gidiyor. Dolayısıyla bunun psikolojik bir üstünlük tarafı var. Bugün zaten aslında asıl şey de biraz bu. Yani bugün Amerikan Başkanı Trump'ın Çin'e gitmesinin bence bütün bunların dışında en önemli şeyi psikolojik olarak üstünlüğün Çin'de olması. Yani buraya geliyor, bizden bir şeyler istiyor. Hem teknoloji ve ticaret alanında anlaşmalar yapmak istiyor. Öte taraftan İran konusunda bizden ricacı oluyor. Dünyanın en büyük güçlü devleti. Bu görüntünün oluşması, insanlarda bu algının oluşması zaten şu an için Çin'in istediği bir hedef. Çinlilerin az önce de söylediğimiz gibi Çinlilerin acelesi yok. Çinlilerin her zaman zamanı vardır. Onlar zamanla yayarak en sonunda o hedefe doğru gitmeyi kabul ederler. Bu arada da işte siz Çin'den, Amerika'dan daha gerisiniz fikrinde hiçbir şekilde itiraz etmezler. Bunu da kendileri söylerler zaten. Biraz o güçlerini göstermeme yönünde tavırları vardır.
1: Harran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mehmet Ali Koçakoğlu yayın konuğumuzdu. Donald Trump'ın Çin ziyaretini, yansımalarını, verilen mesajları ve etkilerini, sonuçlarını konuştuk kendisiyle. Uğurlayalım, anlatalım biz. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve birçok noktayı havadan vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya 800 drone'la saldırdığını belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri ayrıca Rus füzelerinin ülkenin Harkiv, Sumi ve Çernihiv'le Orta Ukrayna'daki Poltava bölgesini de vurduğunu açıkladı. Enerji, askeri, sanayi tesisleri ve hükümet binaları hedef alındı. Ukrayna'nın çok sayıda bölgesinde yangınlar çıktı. Birçok

0: ve iş yerinin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Fransa'da savcılık Libya davası kapsamında eski Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy hakkında yolsuzluk, suç örgütü kurmak ve yasa dışı seçim kampanyası finansmanı sağlamak suçlarından 7 yıl hapis ve 300 bin avro para cezası talep etti. Ayrıca eski Cumhurbaşkanının siyasetten 5 yılda men edilmesi isteniyor. Sürecin ayrıntıları NTV Strasbourg temsilcisi Kayhan Karaca aktardı.
1: Nicolas Sarkozy'nin yani 2007-2012 yılları arasında Fransa'da Cumhurbaşkanlığı yapmış olan Nicolas Sarkozy'yi bu yıl sonunda ya da önümüzdeki yıl başlarında yeniden hapiste görebiliriz. Bu ciddi bir olasılık. İstinaf Mahkemesi savcılığının iddianamesinde de zaten Sarkozy için 7 yıl hapis, 300 bin euro para cezası ve 5 yıl seçme ve seçilme hakkından men cezaları talep edildi. Şimdi bu davanın temelinde tabii 2007 yılında Cumhurbaşkanı seçilmeden önce ki seçim kampanyasında o dönemki Libya lideri Muammer Kaddafi'den seçim kampanyasında kullanılmak üzere yasa dışı yollardan ve nakit olarak 50 milyon euro aldığına dair iddialar var. Bu konuda 2018 yılında Sarkozy hakkında dava açılmıştı. O dava sonucu geçen sene sonuçlandı ve Paris Ceza Mahkemesi Nicolas Sarkozy'yi 5 yıl hapis cezasına mahkum etmişti. Bu cezanın derhal yürütme kararı da beraberinde olduğu için Nicolas Sarkozy 3 hafta hapiste yatmıştı fakat itiraz sonrasında serbest bırakılmıştı. İstinaf Mahkemesi önünde hem Sarkozy hem de savcılık bu karara itiraz etmişlerdi. İşte bu duruşmalar bu yıl Mart ayından beri yapılmaktaydı. 3 Haziran'a kadar da esasen duruşmalar devam edecek. 2 hafta sonra Nicolas Sarkozy'nin avukatları duruşmalarda savunma yapacaklar. 2 hafta sonra Nicolas Sarkozy'nin masum olduğunu kanıtlayacakları şeklinde iddialı ifadeler kullandılar. Sarkozy bu davada yargılanan tek isim değil. Sarkozy ile beraber 2007-2012 yılları arasında kendisinin ülkenin, devletin tepesinde, zirvesinde kurmaylığını yapmış. Kendi kurmayları da burada yargılanmaktalar. Onlar için de önümüzdeki günlerde bir savunma söz konusu olacak. Paris İstinaf Mahkemesi'nin de bu davada kararını bu yıl 30 Kasım'da açıklaması bekleniyor.
0: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı var. Hemen ayrıntılarına geçelim. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla soruşturma başlattı. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. Aralarında belediye görevlileri ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 20'ye yakını yakalandı. Operasyon devam ediyor. Torreira'ya da bir saldırı gerçekleştirilmişti. Hatırlayacaksınız, Galatasaray'ın Uruguaylı futbolcusu Lucas Torreira'dan bahsediyorum. Beyoğlu'nda gittiği bir işletmede saldırıya uğradı. Ünlü futbolcu yüzüne darbe aldı. Tutuklanan saldırganın Torreira'nın kız arkadaşına takıntılı olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı alındığı ortaya çıktı.
2: Ünlü futbolcu hayranlarıyla fotoğraf çektirirken kadraja girdi. Ardından da gelip yumruk attı. Galatasaraylı Lucas Torreira, Beyoğlu'nda gittiği kafede saldırıya uğradı. Araya futbolcunun şoförü ve arkadaşı girdi, saldırganı etkisiz hale getirdi. Salı akşam saatlerinde yaşanan olayda Galatasaraylı futbolcu yüzüne aldığı darbe sonrası göz bölgesinden yaralandı. Röntgen teknikeri olan Yusuf Yıldırım kavga sonrası olay yerinden bir taksiyle kaçmaya çalıştı ancak şikayet üzerine yakalandı.
3: Bir yıl önce platonik olarak duygu beslediğim kadınla Torreira'nın fotoğraflarını gördüm ve nefret beslemeye başladım. Torreira'nın nerede olduğunu sosyal medyada görünce de bir anlık sinirle zarar vermek için yanına gittim. Görür görmez de gidip yüzüne bir defa yumruk attım.
2: Olayda bahsi geçen Torreira ile arkadaşlık eden kadının saldırganın saplantılı hali nedeniyle daha önce uzaklaştırma kararı aldırdığı da ortaya çıktı. Saldırgan, futbolcunun hayranlarıyla fotoğraf çektirdiği anda da kadraja girdi.
4: Benimle fotoğraf çektirmek istediğini düşündüm ama yanıma yaklaşıp bir anda yüzümün sol tarafına yumruk attı. Şoförüm ve arkadaşım beni korumak için müdahale etti. Ben herhangi bir müdahalede bulunmadım. Bana saldıran kişiden şikayetçiyim.
2: Sarı kırmızılı futbolcuya saldıran zanlının kasten yaralamadan suç kaydı olduğu öğrenildi. Saldırgan çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
0: Samsun'daysa selin vurduğu Havza ilçesinde çok sayıda araç suya kapılmıştı. Hasarlı araçların çekildiği 7 Emin Otoparkı zararın boyutunu çok da söze gerek bırakmayacak şekilde gözler önüne seriyor. Onları getirelim bir ekranlarınıza.
2: 10'larca araç zarar gördü. 7 Emin Otoparkı araç mezarlığına döndü.
5: Arabanın durumu iyi değil işte, görüyorsunuz. Her tarafı vurulmuş, kırılmış camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla sürüklemiş arabayı sel.
6: Ablacığım tam da selin geldiği yol üstündeydi. Kurtulmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
2: Şiddetli yağışın etkili olduğu Samsun'un Havza ilçesinde Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükselmişti. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçeli Evler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda araç suya kapıldı. Sel felaketinin ardından başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında hasarlı araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Havza ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler, iş makineleriyle ilçe merkezine biriken çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.
0: ATM dolandırıcılığına karşı uzmanlardan bir uyarı geldi. Özellikle gece 22 ile sabah 6 saatleri arasında ıssız ve kamerasız yerlerde vatandaşların çok dikkatli olması gerekiyor.
7: Gece para çektiniz oluyor mu ATM'lerde?
8: Genelde oluyor.
9: Güvenlik kameralarının olmadığı bölgeleri seçiyor hackerlar ya da bu dolandırıcılar. Gündüz saatlerinde para çekmek çok daha güvenli.
7: Eğer çok acil ihtiyacınız yoksa güvenlik uzmanlarına göre akşam 10 ile sabah 6 arasında mümkün olduğunca ATM'lerden para çekmemek gerekiyor. Çünkü dolandırıcılar tam da bu saatler arasında iş başında.
2: Dolandırıcılar ATM'leri genellikle gece saatlerinde seçiyor. Güvenlik kamerası bulunmayan ışıklandırmanın az olduğu tenha yerleri tercih ediyor.
9: Siz para çekmek istediğinizde aslında kredi kartınızı ya da kartınızı bankamatiğe koyduğunuz yere bir tane aparat koyuyorlar ve o aparatla sizin kartınızı kopyalıyorlar. O esnada siz sonuç olarak şifrenizi giriyorsunuz.
2: Uzmanlar ATM'de sıkışan kartların hemen iptal ettirilmesini öneriyor.
9: Sonuç olarak akşamları kartınız sıkıştığında teknik destek alabileceğiniz bir banka hizmeti yok. Burada olabildiğince kartınız sıkışırsa direkt kartınızı iptal ettirin. Çünkü onun içerisine sticker ya da benzeri bir jelatin koyuyorlar. Kartın sıkışmasını sağlıyorlar aslında.
2: Öyle ki bazı durumlarda ATM ekranını bile kontrol etmekte fayda olabilir.
9: Bir yandan da şu an QR kodların üstüne QR kod yapıştırıyorlar. Orada bir yapıştırma vesaire olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Olabildiğince QR kod üstünden para çekmeyi tercih edin.
0: Türk Eczacıları Birliği Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla bir basın toplantısı düzenledi. TEB Başkanı Mehmet İrfan Demirci, ilaç tedariğinde düşük kur ve geri ödeme seviyeleri nedeniyle yaşanan sıkıntıya dikkat çekti.
10: Avrupa'da yenilenici ilaçlara erişim oranı yaklaşık %46 düzeyindeyken Türkiye'de bu oran %3'lere gerilemiştir. Burada ilaç yokluğunun sebebi eczane değildir.
11: İlaç kurunun düşük olduğunu söyleyip geri ödeme seviyelerini işaret etti. Bu durumun ilaç bulma sorununa yol açtığını belirtti. Türk Eczacıları Birliği Başkanı Mehmet İrfan Demirci, 14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü dolayısıyla sektörün sıkıntılarına dikkat çekti.
10: Mesleğimiz bugün artan işletme maliyetleri, ilaç çoklukları, istihdam baskısı ve ekonomik zorluklar karşısında çok katmanlı bir mücadele vermektedir. Bu yalnızca mesleki değil, aynı zamanda halk sağlığının geleceğine ilişkin bir mücadeledir.
11: Demirci, serbest eczacılara internet üzerinden ilaç satışı yasağının kaldırılacağı iddiası da soruldu. Sahte ilacın en çok internetten satıldığını söyleyen Demirci, böyle bir çalışma varsa vazgeçilmeli dedi. Sektörde istihdam sorunu yaşandığını da belirten Demirci, Eczacılık Fakültesi kontenjanlarının azaltılması çağrısında bulundu.
10: Yeni Eczacılık Fakültesi açılışları durdurulmalıdır. Kontenjanlar ülke ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Eczacılık eğitimindeki üniversite sınavındaki başarı sıralaması 50 bin ile sınırlandırılmalıdır.
0: İkinci el otomobil pazarı bayram öncesi hareketlendi. Tatil süresinin uzatılması da satışlara yansıdı. Fiyatlarsa savaşa ve canlılığa rağmen enflasyonun altında artıyor.
11: Bayram tatili 9 güne çıktı. İkinci el otomobil piyasası canlandı. Bu yıl sıfır otomobillerde stoklar arttı ancak satışlar düştü. Sektör satışları hızlandırmak için kampanyalara ağırlık verdi. Bu da ikinci el otomobil piyasasında yavaşlamaya neden oldu. Bayram öncesi yeniden hareketlilik yaşanıyor.
8: Önümüzün yaz sezonu olması, insanların Kurban Bayramı'nda işte memleketlerine, ziyaretlerine, akraba ziyaretlerine gidecek olması, yaz tatilinin geliyor olması ikinci elde bu dönemde bir canlılık getirdi. Ancak bu çok çok yüksek bir yükseliş değil. Canlılık değil, daha çok buna kontrollü bir canlılık diyebiliriz.
11: İran savaşı sonrası enflasyon yükselişe geçti. Buna rağmen ikinci el otoda fiyat artışı sınırlı kaldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre Mart'ta fiyat enflasyondan arındırıldığında %1,9 gerileme var. Yıllık reel düşüş %6,7 oldu.
8: Sıfırda kampanyalar sürdükçe ikinci el araç fiyatlarında çok sert yükselişler beklemiyoruz. Hem bu dönem için bayram öncesi hem de yaz dönemi için herhangi bir çok sert yükselişler ne ikinci elde ne sıfırda beklemiyoruz. Bu da bir alım fırsatı sunmaktadır.
12: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
14: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'e kadar ülkenin büyük bölümünde görülecek şiddetli yağışlar, sel, yıldırım, dolu riski yaratıyor. Dere yataklarından uzak durulmalı. Şehir selleri de oluşabilir.
13: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
15: Reklam. Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusan next.com.

0: Havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs-30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için

0: spor haberlerini sunar.
1: Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Trabzonspor Gençler Birliği'ni 2-1 yenerek Konyaspor'un rakibi oldu.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor oldu. Ankara'da oynanan yarı finalde 1-0'dan geri dönen Bordo Mavililer Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. 62. dakikada Gençler Birliği 17 yaşındaki Erkard Arslan'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 78. dakikada Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderdi, Trabzonspor eşitliği sağladı. Bordo Mavililer uzatma dakikalarında Muçi'nin uzaktan attığı golle 2-1 kazanarak finale yükseldi. Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını hedefliyor.
3: Kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz, ona hazırlanacağız.
2: Konya Spor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
1: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 23 Mayıs'ta tek aday olarak gireceği olan kongre öncesinde divan kurulunda konuştu. 26. şampiyonluk sonrasında keyifli bir atmosferde geçen toplantıda Özbek'in 36. şampiyonluk mesajı üyeleri güldürdü.
4: Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımızla 36 ağzımdan çıktı ya. Bunda bir iş var yani şimdi. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var.
1: Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'na kadar Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da nüfusunun Trabzon'a kayıtlı olmasını istiyorum dedi.
5: Vincenzo Montella Türk vatandaşlığına geçeceği günü bekliyor. A milli takımın İtalyan teknik direktörüyle ilgili süreci İbrahim Hacı Osmanoğlu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Montella'nın işlemlerinin 2026 Dünya Kupası'na kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.
6: Allah nasip ederse inşallah yetiştiririz onu. Sonuçta onları biliyorsun, Napoli'li. Napoli'nin Trabzon'dan bir farkı yok yani.
5: Montella da geçen yıl Haziran ayında vatandaşlıkla ilgili konuşmuş, Türkçe öğrenmeye başladığını söylemişti.
7: Absolutamente sì.
8: Türk vatandaşı olmayı tabii ki çok isterim. Bunun için Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum ve artık duyduklarımı anlamaya başladım.
5: A milli takım Vincenzo Montella yönetiminde kabuk değiştirdi. Türkiye'deki ilk deneyimini Adana Demirspor'da yaşayan İtalyan teknik direktör 2023'te A milli takımın başına geçti. Ay Yıldızlılar Montella yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milliler o turnuvada çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ne de ilk kez Montella ile yükseldi. İtalyan teknik adamın en büyük başarısı ise 24 yıllık Dünya Kupası özleminin sonlandırılması oldu. Türkiye 2002'den sonra ilk kez futbolun en büyük sahnesinde yer alacak. Vincenzo Montella A milli takımı hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk yabancı teknik direktör. Bunu daha önce yalnızca Şenol Güneş başarabilmişti.
1: Arda Güler Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli oyuncu Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüp Arda'nın Bayern Münih'e karşı attığı 2 golünü öne çıkararak bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş gain oldu. Siyah beyazlılar 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. Beşiktaş Gain maçı 15 sayıyla kazansaydı, ikili averajı alarak normal sezonu lider tamamlamayı garantileyecekti. Fenerbahçe Beko, cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni yenmesi durumunda liderliği Beşiktaş'tan alacak. Euroleague Final Four'a yükselen son takım Valencia oldu. Playoff serisi 5. maçında Panathinaikos'u 81-64 yenerek Real Madrid'in rakibi oldu. Valencia ilk devreye 35-23 önde girdi. Panathinaikos 3. çeyrekte ritmi arttırsa da bu performansı maçın sonuna taşıyamadı. İspanya ekibi 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kazanarak EuroLeague tarihinde bunu başaran 2. takım oldu. Valencia'nın Real Madrid'le, Fenerbahçe Beko'nunsa Olympiakos'la oynayacağı dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Atina'da gerçekleşecek. Yusuf Günaç'tı. 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası erkekler 70 kiloda altın madalya kazandı. Almanya'da düzenlenen şampiyonanın 3. gününde Yusuf Günaç'tı. Son 16'da Moldovalı rakibini geçtikten sonra çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Fatih Çelik'i yendi. Yarı finalde de Polonyalı rakibini geçerek finalde Azeri Kalilov'un rakibi oldu. Rakibini 2-0 yenen Yusuf Günaç'tı Avrupa şampiyonu oldu.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu. Canlı yayın.
9: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyon raporu sunumunda konuşuyor. Canlı olarak mikrofona taşıyoruz.
10: Fonlama sağlamaya başladık. TL mevduat kredi büyümesi ve likidite yönetimi odaklı makro ihtiyati tedbirleri sıkı parasal duruşumuzu desteklemek üzere uygulamaya devam ediyoruz. Türk lirası mevduat payını artırmayı hedefleyen düzenlemeleri finansal koşullara göre revize ederek uyguluyoruz. Kredi büyümesindeki dalgalanmaları yönetmek için büyüme sınırlarını kullanıyoruz. Son dönem jeopolitik gelişmeler sonrasında olduğu gibi aktif likidite yönetimi politikamız ile parasal aktarım mekanizmasını güçlendiriyoruz. 2025 yılının ikinci yarısından itibaren politika faizinde yapılan indirimler Şubat ayı sonundaki jeopolitik gelişmelere kadar olan dönemde mevduat ve kredi fiyatlamalarına beklentilerimiz ölçüsünde yansıdı. Bu dönemde politika faizinde 9 puan indirim yapılırken kredi ve mevduat faizlerindeki düşüş 9-10 puan arasında gerçekleşti. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmelere dikkate alarak aldığımız politika kararları sonucunda ağırlıklı ortama fonlama maliyeti 3 puan arttı. Bu dönemde TL ticari kredi ve mevduat faizleri 3 puan, tüketici kredisi faizleri ise yaklaşık 4 puan yükseldi. 2025 yılından itibaren kıymetli maden fiyatlarındaki hızlı yükseliş ve artan jeopolitik riskler sonucunda TL payı zaman zaman dalgalandı. Bununla birlikte sıkı para politikası duruşumuz yanında destekleyici makro ihtiyati araç setimiz, yurt içi yerleşiklerin TL mevduatı tercihinin korunmasında rol oynadı. Nitekim TL mevduatın payı %59,7 ile güçlü seyrini koruyor. Yatırım fonlarını da dahil ettiğimizde bu görünüm değişmiyor. Kredi büyümesinde 2025 yılının Kasım ayından itibaren artış görüldü. Mevsimsel etkilerin ortadan kalkması ve makro ihtiyati tedbirlerle Nisan ayından itibaren kredi büyümesinin bir miktar gerilediğini görüyoruz. Ayrıca kredi kompozisyonunda TL lehine gelişim korunuyor. Ticari kredi büyümesi 2025 yılı son çeyreğinde hızlanmıştı. Ticari kredi büyümesinin dezenflasyon patikası ile uyumlu seyrini sağlamak amacıyla Ocak ayında yabancı para kredisi büyümesi sınırını düşürdük. Ayrıca Mart ayında TL ticari kredilerde istisnaların kapsamını daralttık. Alınan bu önlemlerin etkisiyle ticari kredilerde büyümenin bir miktar hız kestiğini görüyoruz. Öte yandan 2025 yılında güçlü seyreden bireysel kredi büyümesi 2026 yılında atılan adımların etkisiyle bir miktar geriledi. Bireysel kredilerde kompozisyon da değişiyor. İhtiyaç ve kredi kartı büyümeleri gerilerken konut kredisi büyümesi hızlanıyor. Bu gelişme iç talepteki dengelenmeye ve finansal sistemde aktif kalitesi risklerinin yönetilmesine katkı verecek. Yaşanan gelişmelerin etkisiyle tahvil faizlerinde tüm vadelerde yükseliş görüldü. Son dönemde yaşanan jeopolitik gelişmeler sırasında döviz talebi büyük ölçüde yurt dışı yerleşikler kaynaklı gerçekleşti. Mart ayı sonunda altın fiyatlarındaki hızlı gerileme hane halkı altın talebinde bir yükselişe sebep oldu. Nitekim bu talep ilerleyen haftalarda durdu. Sonrasında başlayan hane halkının altın ve döviz satışlarının devam ettiğini görüyoruz. Ayrıca bu dönemde döviz piyasasının sağlıklı işleyişine ve şirketlerin döviz riski yönetimlerine katkı sağlamak amacıyla Türk lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım işlemlerine başladık. 13 Mayıs itibarıyla vadesi gelmemiş işlem tutarı 8,1 milyar dolardır. Benzer şekilde ülke kredi risk primi ve döviz kuru oynaklığında ateşkes görüşmeleri sonrasında gerileme yaşandı. Jeopolitik gelişmeler sonucu 27 Mart 2026 tarihinde 155 milyar dolara gerileyen brüt rezervler, takip eden dönemde 17 milyar dolar artış göstererek 8 Mayıs 2026'da 172 milyar dolara ulaştı. Swap hariç net rezervler ise 20 milyar dolar artışla 39 milyar dolara yükseldi. Enflasyon tahminlerimizin detaylarına geçmeden önce tahminlerimize baz oluşturan temel varsayımlarımızı sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi küresel büyüme görünümüne ilişkin beklentiler jeopolitik gelişmelerin etkisiyle zayıfladı. Bu nedenle 2026 yılı için dış talep varsayımımızı aşağı yönde güncelledik. İkinci güncellememiz petrol ve ithalat fiyatları ile ilgili. Jeopolitik gerilimin bir sonucu olarak petrol fiyatlarında kuvvetli artışlar gözlendi. Sürecin seyrine ilişkin belirsizlik devam etmekle birlikte petrol fiyatlarının yıl içinde kademeli olarak azalacağını varsaydık. Bu çerçevede petrol fiyatlarıyla beraber ithalat fiyatlarına ilişkin varsayımımızı belirgin şekilde yukarı yönlü güncelledik. Bunlara ek olarak gıda fiyatları varsayımlarımızı gerçekleşme ve tarımsal emtia fiyatlarındaki görünüm kaynaklı olarak yükselttik. Tahminlerimizi oluştururken para politikası duruşunun önceki rapor dönemine göre daha uzun süre daha sıkı kaldığı bir görünüm esas aldık. Ayrıca ekonomi politikalarındaki eş güdümün de devam edeceği varsayımını yansıttık. Hatırlayacağınız üzere geçen yılın 3. enflasyon raporu toplantısında ara hedeflerin değiştirilmesinin ancak rapor dönemleri arasında olağanüstü güncellemeler olması halinde mümkün olacağının iletişimini yapmıştık. Önceki yansıda gördüğünüz üzere mevcut rapor döneminde yaşanan olağan dışı jeopolitik gelişmelerin etkisiyle varsayım setimizde olağanüstü güncellemeler yapmış olduk. Dolayısıyla da bu dönemde ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Bu doğrultuda 2006 yılı ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik. İçinden geçtiğimiz savaş ve yüksek belirsizlik ortamı ara hedeflerdeki güncellemelerin yanı sıra tahmin belirsizliğinin iletişimine dair yeniden gözden geçirmeleri de beraberinde getiriyor. Nitekim son yıllarda pandemiden savaşa kadar uzanan bir yelpazede yaşanan arz şokları sık ve derin nitelikleriyle yapısal kırılmalara ve artan belirsizliklere yol açmış durumda. Bu ise tahmin aralıklarının mevcut ve gelecek belirsizlikleri ölçme yeterliliğine dair tartışmalara yol açıyor. İçinden geçtiğimiz şokun savaş gibi uç bir olay olduğunu da düşünüldüğünde büyük ölçekli ve doğrusal olmayan etkilerinde resme girdiğini eklemek gerekir. Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok merkez bankasının iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. Bunun açık bir yansımasını ekrandaki grafikte de görebilirsiniz. Pandemi sonrası dönemde betimsel risk anlatımı ve senaryolara yer veren merkez bankalarının sayısı artış göstermekte. Bu bağlamda biz de içinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Dolayısıyla da bu rapor döneminde bir iletişim revizyonu eşliğinde baz senaryo altında nokta tahminlerimizi ve kurul tarafından öne çıktığı değerlendirilen risk unsurlarını paylaşıyoruz. Bu çerçevede sizlerle enflasyon tahminlerimizi paylaşmak istiyorum. Şimdiye kadar özetlediğim görünüm altında enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2028 yıl sonunda %9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan %5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz. Tahminlerimizi paylaştıktan sonra şimdi de enflasyon görünümü açısından öne çıktığını değerlendirdiğimiz riskleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Emtia tarafıyla başlamam gerekirse, savaşın gidişatına bağlı olarak petrol fiyatlarının temel varsayımlara göre daha uzun süre daha yüksek kalması yukarı yönlü risklerin başında geliyor. Diğer taraftan savaşın gidişatının daha ılımlı olması durumunda ise petrol fiyatları temel varsayımlardan daha düşük kalarak enflasyon üzerinde aşağı yönlü etki yapabilir. Doğalgazda ise enerji arz güvenliğine ve Avrupa LNG talebine ilişkin riskler fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabilir. Gıda fiyatları tarafında da uluslararası tarımsal emtia fiyatları, iklim koşulları ve arz gelişmeleri önemini koruyor. Özellikle işlenmemiş gıda grubunda arz yönlü gelişmeler kısa vadeli enflasyon görünümü üzerinde her iki yönde de etkili olabilir. Diğer taraftan arz yönlü şokların son dönemlerde daha sık ve ard arda görülmesinin fiyatlama davranışları ve enflasyon ataleti açısından riskler barındırdığını da eklemek gerekir. Son olarak tedarik zincirlerinde olası aksaklıkların büyüyerek sürmesi durumunda maliyet baskılarının artabileceğini değerlendiriyoruz. Bu çerçevede para politikası duruşumuzu oluştururken risklerin yönünü ve enflasyon beklentileri üzerindeki olası etkilerini bütüncül bir yaklaşımla değerlendirmeye devam edeceğiz. Değerli katılımcılar, konuşmamın başında da belirttiğim gibi son rapor döneminden bu yana yaşanan şok ve yarattığı sis dezenflasyon sürecini olumsuz etkilese de bu durum fiyat istikrarına ulaşma yolundaki kararlılığımızı değiştirmeyecek. Yaşanan gelişmelerin orta vadeli enflasyon görünümü üzerindeki yansımaları para politikası duruşumuzla şekillenecek. Her vesileyle vurguladığım gibi fiyat istikrarı sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul. Bu bağlamda ara hedeflerle uyumlu bir seyir içinde fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğimizi yeniden belirtmek isterim. Konuşmama son verirken rapor sürecindeki emekleri için başta para politikası kurulu üyelerimiz, baş ekonomist ve baş danışman ekibimiz ile araştırma ve para politikası genel müdürlüğü çalışanlarımıza ve bilgilendirme toplantımızın hazırlıklarında görev alan tüm çalışma arkadaşlarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Şimdi başkan yardımcılarımızla birlikte toplantımızın soru cevap bölümüne geçebiliriz.
11: Evet, Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamalarını canlı olarak getiriyoruz ekranlarınıza. Neler söyledi, satır başlarını hemen bir atalım, okuyalım sizlere. 2026 petrol tahminini 60.9 dolardan 89.4 dolara çıkardığını evet, ifade etti Merkez Bankası'nın. 2026 gıda enflasyon tahmini %19'dan 26.3'e çıktı. Dinleyelim bir.
10: Bu çerçevede tutmanızı rica edeceğim. Hem zaman yönetimi hem de mümkün olduğu kadar çok katılımcıya söz vermek amacıyla herkesten tek soru alacağım. Yanıtladıktan sonra bir sonraki soruya geçeceğim. Sorularınızla başlayabiliriz.
11: Evet, şimdi soru cevap kısmına geçildi ama elbette önemli bir toplantı. Şöyle öne çıkanları bir aktaralım sizlere. Merkez Bankası Başkanı'nın açıklamaları tabii çok önemliydi, bekleniyordu. 2026 ara hedef 16'dan 24'e yükseldi dedi mesela, bu çok önemliydi. Merkez Bankası enflasyonda tahmin aralığı iletişimine ara verdi. 2026 tahmini %26, 2027 sonu tahmini ise 15 olarak açıklandı ve sıkı para politikası izleyeceklerini de ifade etti. Son olarak soru cevap kısmına da geçildi. Biz şimdi artık 11 bülteni içerisindeyiz. Haber Merkezi Kuşağı'nın ikinci saatine de başlamış olmaktayız böylelikle. Aktaralım haberlerimizi, getirelim ekranlarınıza. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında da gözaltı kararı var. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla soruşturma başlattı. Özellikle Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. Aralarında belediye görevlileri ve şirket yetkililerinin de bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 20'ye yakını yakalandı. Operasyon devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti sürüyor. Trump Pekin'deki Tiananmen Meydanı karşısında bulunan Büyük Çin Halk Salonu'nda karşılandı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri arasında heyet görüşmeleri yapıldı. Görüşmeler öncesi yayınlanan haberlerse ziyaretin Çin lehine ilerlediğini kanıtlar nitelikte.
12: Çin'de Devlet Başkanı Xi Jinping önemli bir ziyaretçi ağırlıyor. 8,5 yıl aradan sonra Pekin'i ziyaret eden ABD Başkanı Donald Trump. İki liderin görüşmesi öncesi Tiananmen Meydanı karşısındaki Büyük Halk Salonu önünde görkemli bir karşılama töreni yapıldı. Ardından heyetler arası görüşmeye geçildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump Çin'i övdü. Bundan sonra Çin ABD ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olacağını öne sürdü. Çin lideri Xi de 2026'nın geleceğe yeni kapılar açacağını ve iki ülke ilişkilerinde tarihi bir dönüm noktası olacağını savundu. Ziyaret boyunca Trump'la Xi'nin görüşmelerinde birçok sıcak konu ele alınacak. ABD Başkanı Donald Trump'ın gündeminde İran savaşı var. Trump'ın savaş için Xi'den yardım isteyeceği ifade ediliyor. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ise Amerika'nın Tayvan'a verdiği silahları konu edinecek. Ancak en önemli konular bunlar değil, ekonomi de iki liderin gündeminde. Trump'ın heyetindeki CEO'lar da heyetler arası görüşmeye katıldı. Özellikle teknoloji CEO'larından oluşan bu ekipte Tesla'nın kurucusu Elon Musk ve Nvidia CEO'su Jensen Huang bulunuyor. Trump, Xi'ye ilk talebinin Çin'i ABD endüstrisine açmak olacağını söylemişti. Görüşmeler olumlu başlasa da heyetlerin masaya oturmasından dakikalar önce Amerikan basınında Çin'in ABD'den daha güçlü göründüğüne dair bir haber yayınlandı. Washington Post'un bir istihbarat raporuna dayandırdığı haberine göre Çin, İran'daki savaşı askeri, ekonomik, diplomatik ve diğer alanlarda ABD karşısında üstünlük kazanmak için kullandı. Rapora göre Çin, savaşta ikili oynadı, hem ABD'nin müttefiki olan Körfez ülkelerine silah sattı, hem de İran'ı Hürmüz Boğazı'nı kapatmaya arka kapı diplomasisiyle teşvik etti. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasından etkilenen ülkelere de enerji sattı. Öte yandan istihbarat raporunda Çin'in Körfez ülkelerinin enerjisine de gitgide daha az ihtiyaç duyduğuna yer verildi. Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yarattığı enerji kesintisini Çin'in yenilenebilir enerji ve petrol rezervleriyle aştığı belirtildi.
11: İran'la Amerika Birleşik Devletleri arasında uzlaşma sağlanabilmesi için çabalar sürüyor. Amerikan CNN televizyonunun internet sitesinde ise İsrail için kabus senaryosunun ne olabileceğine dair bir analiz yayınlandı. Tahran'ın balistik füzeleri ve vekil güçlerinin yer almadığı ve nükleer programının kısmen korunduğu bir anlaşmanın İsrail için en kötü seçenek olacağı belirtildi.
13: Amerika Birleşik Devletleri ve İran'ın anlaşma olasılığı ve bu anlaşmanın içeriğinin nasıl olacağı İsrail için endişe kaynağı. Amerikan CNN kanalının internet sitesinde yer alan analizde, İsrail'in Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın İran'da müzakerelerden sıkılarak son dakikada tavizler vererek anlaşma sağlamasından kaygı duyduğunu yazdı. Amerikalılar, olası anlaşmada İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun çözüme kavuşturulacağını söylüyor. Ancak İran'ın balistik füze programıyla Hizbullah gibi vekil güçlere verdiği desteğin anlaşma dışında tutulabileceği belirtiliyor. Sağlanan kısmi anlaşmayla ambargoların kaldırılmasıyla İran rejiminin güçlenmesinden kaygı duyuluyor. Trump ve İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu daha önce İran'ın balistik füze programını yok etmeyi ve vekil güçlere verdiği desteği durdurmayı hedeflediklerini söylüyordu. Ancak şimdi hedef küçülttükleri anlaşılıyor. Netanyahu geçen hafta yaptığı açıklamada asıl hedeflerinin İran'ın zenginleştirilmiş uranyum stokunun alınması olduğunu söyledi. CNN'e konuşan kaynaklar balistik füze ve vekil güçler konularının muhtemelen artık masada olmadığını belirtti. Netanyahu'nun bu nedenle uranyuma öncelik vermeye başladığı söyleniyor. İsrail özellikle ateşkes anlaşmasının uzatıldığı, Hürmüz Boğazı'nın açıldığı ve İran'a ekonomik yaptırımların hafifletildiği bir anlaşmaya varılmasından kaygı duyuyor. İran nükleer programını Amerika Birleşik Devletleri ile daha sonra ele almayı hedefliyor. CNN'e konuşan bir İsrailli kaynak, müzakerelerde süre sınırlaması maddesi fikrinin gündeme geldiğini söyledi. Bu madde, belirli kısıtlamaların belirli bir süre sonunda yürürlükten kalkmasını öngörüyor. Bu durum Obama yönetimi döneminde 2015 İran nükleer anlaşmasında olduğu gibi İran'ın belirli nükleer faaliyetlerini bir süre sonra yeniden başlatmasına imkan verecek. Hem Netanyahu hem de Trump kapsamlı ortak eylem planı olarak bilinen bu anlaşmayı defalarca eleştirmişlerdi. İsrail mevcut müzakere çerçevesinin benzer unsurlar içerebileceğinden endişe duyuyor. İsrail'in iki maddenin anlaşmaya eklenmesi için baskı yaptığı belirtiliyor. Geçiş döneminde zenginleştirmenin tamamen yasaklanması ve İran'ın yer altındaki Fordo ve Kolang Dağı'ndaki nükleer tesislerinin tamamen yıkılması. Üst düzey bir İsrail askeri yetkili geçen ay gazetecilere verdiği demeçte, İran'ın zenginleştirilmiş uranyumunun alınmaması halinde savaşın başarısızlık olarak değerlendirileceğini söylemişti.
11: İstanbul'da aile içinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi ağır şekilde yaralandı. Olay gece saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. Aile içindeki husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralanan kişinin kuzeni ve eniştesi olduğu öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yaralanan kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Meclis okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak. Hemen ayrıntılarına bir bakalım. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, komisyonun bugün ve yarın Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacağını, saldırıda hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ve yaralanan öğrencileri ziyaret edeceğini söyledi. Komisyon kentteki yetkililerden oluşan bir heyetten konu hakkında bilgi de alacak. 15 Nisan'da Aysel Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli bir öğretmen 10 öğrenciyi öldürmüştü. Eğitim reformu girişiminin araştırmasına göre 15 yaşındaki her 4 çocuktan biri okulda çeteleşmeye tanık oluyor. Bıçak ya da silah taşıyan öğrencileri görüyor. Uzmanlar çocukların suçtan uzak tutulması için ailelerin çocuklarıyla kurdukları bağın önemine vurgu yapıyor.
14: Aile içi sorunlar, maruz kalınan şiddet, akran zorbalığı ve dışlanma gibi faktörler çocuklarda şiddet eğilimini artırıyor. Eğitim reformu girişiminin araştırmasına göre 2020 ila 2024 yılları arasında suç mağduru çocuk sayısı %156 arttı.
15: Türkiye'deki 15 yaş çocuklara baktığımızda da her 4 çocuktan birinin çetelerle ya da bir takım silahlarla karşılaştığını, sınıf içerisinde bıçaklarla karşılaştığını söylüyorlar. Bunlar çok yüksek rakamlar.
16: Kötü arkadaş edinerek arkadaşlarından özeniyor. Ondan sonra havalı bir şey olduğunu zannedip taşıyorlar. Yani şu an ufacık çocuk bile artık belinde silahla geziyor.
17: Türkiye'de çocukların karıştığı cinayet olayları son 9 yılda %131 artış gösterdi. Çocukların suç unsurlarını statü ve görünürlük unsuru olarak görmeleri yeni riskler de oluşturuyor.
18: Çok büyük ölçekte yetiştirmeden kaynaklı olduğunu düşünüyorum. Bununla beraber okullarda da ekstra bir güvenlik alınması gerekiyor.
14: TÜİK verilerine göre 6-15 yaş grubundaki çocukların %91'i internet kullanıyor, %74'ü dijital oyun oynuyor, %66'sı ise sosyal medya kullanıcısı.
15: Bu tür platformların yöneticilerine özel bir uygulama yapılması gerekiyor. Öncelikle çocuğun üstün yararı çerçevesinde bir takım kurallar konulmalı. Onlar gerçekleştiği takdirde bu uygulamalar hayata geçmeli.
19: En çok sosyal medyanın etkisi var zaten. Anne babasının da tabii etkisi var. Zaman ayıramamasından dolayı, yeterli işte eğitememesinden dolayı.
11: Mersin'deki bir akaryakıt depolama tesisinde yangın çıktı. O sırada tanklardan birinin üzerinde çalışma yapan Süleyman Güner metrelerce yüksekten düşerek yaşamını yitirdi. Yangın diğer tanklara sıçramadan kontrol altına alındı.
2: Akaryakıt yüklü tanktan alev yükseldi. Patlama anı böyle görüntülendi. İtfaiye ekipleri yangının diğer tanklara da sıçramaması için seferber oldu.
20: Olayın meydana geldiği anda meydana gelen patlamayla birlikte yüksekten düşmeyle maalesef bir vatandaşımız ağır yaralanmış durumda, hastaneye kaldırıldı. Hastanede hayatını kaybetti.
2: Burası Mersin'in Akdeniz ilçesinde yağlı tohum işleme ve biyodizel üretimi yapan bir tesis. 18 akaryakıt tankının bulunduğu tesiste saat 14.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlamanın olduğu tankta yangın çıktı. Alevler kısa süre içinde büyüdü. Çalışanların ihbarı üzerine itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri harekete geçti. Patlama sırasında tankın üzerinde çalışan 47 yaşındaki işçi Süleyman Güner'in metrelerce yüksekten düştüğü belirlendi. Ağır yaralanan Güner hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. 11 itfaiye aracı, 11 arazöz, 5 toma ve 4 su tankeriyle söndürme çalışması başlatıldı. Çalışmalara Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı araçlar ve tomalar da destek verdi. Yağ dolum silolarındaki yanıcı maddeler nedeniyle söndürme çalışmaları güçlükle yürütüldü.
20: Benzinle alakalı, benzinin yanma derecesi ve motorun yanmasıyla alakalı olan sıcaklık dereceleri farklı olduğu için ayrı ayrı konumlandırmaları önemli bir avantaj bizim açımızdan. Su tanklarının içerisindeki ayrıca kimyasallar var. Bu kimyasallarla soğutma özelliğini arttırdığını ifade ettikleri bir sıvı elde edilmiş oluyor. Bu sıvıyla hem tankın kendisi, yanmaya devam eden tankın kendisi, hem civarındaki tankların kendileri soğutulmaya devam ediliyor.
2: Ekipler alevlerin benzin ve motorin yüklü olduğu belirtilen diğer tanklara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Tesisin bazı bölümleri tedbiren tahliye edildi. Alevler saatler süren mücadeleyle kontrol altına alındı.
11: Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014'te meydana gelen maden faciasında 301 işçi hayatını kaybetmişti. Facianın üzerinden tam 12 yıl geçti. Hayatını kaybeden madenciler Soma Maden Şehitliği'nde anıldı. CHP Genel Başkanı Özgür Özel de törene katıldı.
13: Kimi babasını, kimi oğlunu, kimi eşini kaybetti. Soma'da hayatını kaybeden 301 madenci dualarla anıldı.
21: Biz işte her an üzgünüz yani. Aklımıza geldikçe ağlayız, söyleriz, yok bir şey.
13: Manisa'nın Soma ilçesi 13 Mayıs 2014'te Cumhuriyet tarihinin en büyük maden faciasını yaşadı. 301 madenci hayatını kaybetti. Aradan 12 yıl geçti. Facianın yıl dönümünde Soma Maden Şehitliği'nde tören düzenlendi. Törene CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katıldı. Mezarlara karanfil bırakıldı, dualar okundu.
22: Mekanlarını cennet eyle, makamlarını aileyle ya Rabbi.
13: Soma faciasına ilişkin yargı sürecinde şirketin yönetim kurulu başkanı Can Gürkan 20 yıl, iki mühendis ise 12'şer yıl hapis cezası aldı. Olayda ihmali olduğu gerekçesiyle yargılanan 28 kamu görevlisinden 10'u beraat etti. 18 sanık ise 5 ile 6 ay arasında değişen hapis cezasına çarptırıldı.
11: Artvin'de ayağa kayan 11 yaşındaki çocuk dereye düştü. Akıntıya kapılan çocuğu bir vatandaş fark etti. Hemen suya atladı. Çevredekilerin de yardımıyla 10 metre yükseklikteki duvardan ip sarkıtılarak çocuk kurtarıldı.
14: Ayağı kaydı, dereye düştü. Akıntıya kapılıp metrelerce sürüklendi. 11 yaşındaki çocuğun yardımına çevredekiler koştu. Deredeki çocuk iple yukarı çekilerek kurtarıldı.
23: Ve baktım ki yüzüstü yatan bir çocuk. Akabinde yapılması gereken atlamaktı. Atladık. En yakın çıkacağım bir yere çıktım. Nihayetinde ilk yardım müdahalesiyle beraber burada sağlık ekiplerinin de seslenmesiyle de yönlendirmesiyle de çok faydalı oldu.
14: Görüntüler Artvin'in Boşke ilçesinde kaydedildi. 11 yaşındaki Eslem Yenilmez düşen topunu almak için dere kenarına inmişti. O sırada ayağa kayarak suya düştü. Akıntı kuvvetliydi. Suda çırpınan çocuk yaklaşık 300 metre sürüklendi. Çevredekiler kurtarma çalışması başlattı. Yaklaşık 10 metre yüksekliğindeki istinat duvarından dere yatağına iple indiler. Duvardan tutunarak aşağı inenler çocuğa ulaşmayı başardı.
23: Yüzme bilmediğim halde indim, kimse inmediği için. Ondan sonra çocuğa suniten ısıdan kendine geldi, biraz bayağı şey yaptı. Çocuğu çektik yukarı.
14: Eslem iple yukarı çekilerek kurtarıldı. Hemen ambulansa alındı, ilk müdahalesi yapıldı. Hastaneye kaldırılan kızın sağlık durumu iyi.
11: TÜİK'in aile raporunda acilen önlem alınmasını gerektirecek veriler var. Örneğin ortalama hane halkı büyüklüğü 3 kişiye düşmüş durumda. Üstelik çekirdek ailelerin %20'si de yoksulluk sınırının altında. Yalnız yaşayanların sayısı da en yüksek seviyeye ulaştı.
3: Tek başıma kendi geçimimi sağlayamazken nasıl evlenip de çoluğa çocuğa karışayım?
14: Evlenmeyenlerin sayısı da çok, evlenip çocuk sahibi olmayanların da. Tek çocuk yeterli diyenler de arttı. Ekonomik zorluklar ve değişen sosyal hayat Türkiye'de aile yapısını da etkiledi. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre 2008'de bir evde ortalama 4 kişi yaşarken bu sayı 2025'te 3'e düştü.
4: Evlenmiyor. Bende de 4 tane var mesela. Hiçbiri evlenmiyor. En büyüğü 27. En ufağı 23. Korkuyorlar ya, geleceğini göremiyorlar.
6: Asgari ücretle hem eşim hem ben çalışırsam bence bir çocuk bakamayız yani, düşünüyorum. Kendimize bakmakta zorlandığımızı düşünüyorum.
14: Veriler geniş ailelerin daha yoksul olduğunu gösteriyor. Çünkü her 100 aileden 27'si yoksulluk sınırının da altında bir gelire sahip. Üstelik çekirdek aile oranında da düşüş var.
7: 25-29 yaş arasında hiç evlenmemiş kişilerin %70'inin ebeveynleriyle, ailesiyle yaşamaya devam etmesi. Evet, evlilik yaşının ötelendiğini görüyoruz.
14: Türkiye'de her 4 haneden birinde en az bir yaşlı var. Tek başına yaşayan yaşlıların sayısı da arttı.
7: Yalnız yaşayan yaşlılara yönelik politikalara ihtiyacımız var.
14: Tunceli, Giresun ve Çanakkale ortalama hane halkı nüfusunun en düşük olduğu iller. En kalabalık ailelerse Şırnak'ta yaşıyor. Şırnak'ı Şanlıurfa ve Batman takip ediyor.
11: Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron geçen yıl Vietnam ziyareti sırasında uçaktan inerken eşi Brigitte Macron'la tartışma yaşamış ve kameralara yansıyan görüntüler gündeme oturmuştu. Gerilimin nedeni konusunda önemli bir iddia ortaya atıldı. Ayrıntıları NTV Strasbourg muhabiri Kayhan Karaca aktardı.
24: Paris Match dergisinde çalışan Fransız araştırmacı gazeteci Florian Tardif'in kaleme aldığı bir kitap bu. Kitabın konusu da Cumhurbaşkanı Macron ve eşi Brigitte Macron, bu çiftin ilişkisi. Aslında bu çift 2017'den bu yana hakkında çok şeyler söylenen ama mükemmel olarak tanımlanan bir çifti. Kitabın adı da Neredeyse Mükemmel Bir Çift. Bunun altını çizelim. 25 Mayıs 2025 tarihinde Vietnam'ın başkenti Hanoi Havalimanı'na varan Fransız Cumhurbaşkanlığı uçağının kapısı açıldığında kameralara yansıyan görüntü hakkında burada çok enteresan şeyler öğreniyoruz. Biliyorsunuz o kamera görüntüleri de Cumhurbaşkanı Macron'un eşi Brigitte Macron'dan tokat yediği görüntülere yansımıştı. Ve Cumhurbaşkanı Macron bu görüntülerin ardından eşimle şakalaşıyorduk demişti. Dosya orada kapanmıştı. Ancak işte bugün çıkan kitapta bambaşka bir versiyon var. Fransız gazeteci, o kitabın yazarı Tardif diyor ki orada bir aile kavgası oldu. Bir çift arasında çok gergin anlar yaşandı. Zira Brigitte Macron eşinin platonik bir aşk yaşadığını keşfetmişti diyor. O aşkı da, platonik aşkı da Emmanuel Macron'un İranlı, Fransa'da yaşayan İranlı bir aktrisle olan yazışmalarına bağlıyor. Hatta diyor ki o yazışmalardan birinde Emmanuel Macron o İranlı aktrise kendisini çok çok güzel bulduğunu da söyledi diyor. Tabii bunlar bir iddia. Henüz daha o İranlı aktris veya Cumhurbaşkanı Macron cephesinden herhangi bir doğrulama, yalanlama veya bir tepki gelmiş değil. Fakat kitap Fransa'da olağanüstü yankı yarattı. Özellikle bu gazetecinin sabah saatlerinden bu yana Fransız medyalarına verdiği demeçler Fransa'da da burada bayağı yankı yapmış durumda.
11: Filipinler Senatosu'nda silah sesleri yankılandı. Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin tutuklama kararı çıkardığı senatör, Senato binasına sığındı. Binaya kimliği belirsiz kişilerin girmesi üzerine çıkan kargaşada silah sesleri duyuldu. Hükümet sorumluların bulunması için soruşturma başlattı.
2: Filipinler'de hakkında tutuklama emri çıkartılan bir senatör senatoya sığındı. Senato binasında

0: Lahey'e gönderilmesine izin vermeyin çağrısında bulundu. Eski başkan Duterte'nin de Mart 2025'ten bu yana Lahey'de tutuklu bulunması De La Rosa üzerindeki baskıyı artırmıştı. Başkent Manila'daki gerilim Ulusal Soruşturma Bürosu'ndan olduğu iddia edilen yetkililerin Senato'ya girmeye çalışmasıyla daha da tırmandı. Yasama binasında soruşturma bürosu yetkilileriyle kolluk kuvvetler arasında kargaşa çıktı. Kaos sırasında binada en az 10 el ateş açıldı. Soruşturma bürosu ekipleri böyle bir operasyon emri almadıklarını savundu. Hükümettense kafa karıştıran bir açıklama geldi. İçişleri Bakanı, De La Rosa'yı tutuklamak için değil korumak için buradayız dedi. Ateş açanların bulunması için soruşturma başlatıldı. Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr. senatörlerin güvenliğinin sağlanması için talimat verdi. Senato dışında birlikler konuşlandırılırken binaya giriş ve çıkışlar kapatıldı. Gözler şimdi yüksek mahkemenin iade işleminin durdurulması için yapılan başvuruya yönelik tanıdığı 72 saatlik süreye çevrildi.
1: Her bayram tatile ya da memleketlerine gidecekler uçak biletlerini 3 hafta önceden alırdı. Bu bayram süre 4 haftaya çıktı. Erken alanlar otobüs fiyatında yolculuk yapabilecek, geç kalanlarsa çok daha yüksek fiyatlarla karşılaşıyor.
2: Bayram öncesi uçak biletlerine talep arttı. Birçok il için uygun fiyata bilet almak zorlaştı. Yurt içi uçuşlarda iki kademeli tavan fiyat uygulanıyor. Satılan her 10 biletten 7'si için tavan fiyat 3710 lira. Kalan 3 bilet içinse tavan fiyat Nisan ayında 6100 liradan 6990 liraya çıkarıldı. Bayram öncesi çoğu uçuş için ilk kademe biletler tükendi. Dolayısıyla fiyatlar 6990 liraya kadar çıkıyor.
3: Normal bir dönemde daha çok 3500-3000 lira bandında seyreden Antalya biletlerini yazın gelmesiyle, yaz tarifesiyle beraber bu seviyelerde olan biletlerin şu anda ücretlerini tavan fiyattan görüyoruz. Trabzon için örnek vereyim. Normal tarihlerde 4000 bandına gelen bu biletlerde şu anda yine 6500 liralara gelmiş durumda.
2: Bayramda biletini önceden alanlar İstanbul'dan Güneydoğu Anadolu'ya 3710 liradan gidecek. Yani otobüs fiyatına uçakla yolculuk yapacaklar. Geç kalanlarsa 6990 liraya kadar çıkan fiyatlardan bilet alabilecek.
3: Geçtiğimiz yıllarda normalde bayramdan 3 hafta önce artan talep, bu yıl ilk defa Ramazan bayramında, şimdi Kurban bayramında gözlemlediğimiz bir duruma dönüştü. Bu süre 4 haftaya çıktı. Yani kullanıcılarımız, yolcularımız 4 hafta önceden uçak biletlerini, bayram uçak biletlerine yoğun bir ilgi göstermeye başladılar.
1: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konseyi üyeleri Ankara'da bir araya geldi. Toplantıya Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Türkiye'nin İTÜ Konsey üyeliğine yeniden aday olduğunu hatırlatan Uraloğlu, birlik üyelerinden Türkiye'nin adaylığına destek istedi.
4: Türkiye'nin 2027-2030 dönemi için gerçekleştirilecek PP26 seçimlerinde ITU konseyi üyeliğine yeniden adaylığını bu vesileyle bir kez daha sizlere duyurmak, sizlere ifade etmek istiyorum.
0: Uluslararası Telekomünikasyon Birliği Konseyi'nin üyeleri Ankara'da buluştu. Programı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu da katıldı. Türkiye'nin konsey üyeliğine yeniden aday olduğunu belirten Uraloğlu, üye ülkelerin desteğini istedi.
4: Türkiye olarak konsey bünyesinde aktif, yapıcı ve sorumluluk sahibi katkılarımızı sürdürme konusunda güçlü irademizi muhafaza ediyoruz.
0: Sosyal medya düzenlemesine de değinen Uraloğlu, düzenlemenin güvenli dijital geleceğe önemli bir katkı vereceğini ifade etti.
4: Türkiye bu yasayla ITU'nun güvenli ve kapsayıcı dijital gelecek vizyonuna somut bir katkı sağlamakta, teknolojik ilerlemeyi etik ve insani değerlerle dengelemenin mümkün olduğunu tüm dünyaya göstermektedir.
0: Dijital sınırları keşfetmek temasıyla gerçekleştirilen sempozyum 4 gün sürecek. 100 ülkeden 1000'e yakın katılımcının ağırlanacağı sempozyumda yapay zeka, siber güvenlik gibi kritik konular ele alınacak.
1: Türkiye rüzgar enerjisi alanında önemli bir yatırıma ev sahipliği yapacak. Almanya merkezli dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Enercon, İzmir Bergama'da 50 milyon euro yatırım

0: Yatırımla fabrika kuruyor.
1: Türkiye rüzgar enerjisinde önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yapacak. İzmir Bergama'da 50 milyon euroluk yatırım için düğmeye basıldı. Dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Enercon, İzmir Bergama'da rotor kanadı üretim tesisi kuruyor.
2: Son günlerde Türkiye'deki rüzgar enerjisiyle ilgili olumlu gelişmeler bize bu yatırım kararının doğru olduğunu gösterdi. Şu anda süreç başladı. Şantiye çalışmalarımızı gidip görebilirsiniz. Planımız 2026'nın 4. çeyreğinde fabrikayı hayata geçirebilmek.
1: Rüzgar santrali kanadı üretimi yapılacak fabrikada ilk etapta yaklaşık 700 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor.
2: Yılda 150 kanat seti üretmeyi planlıyoruz. Bu da her türbinde 3 kanat olduğu için 450 kanada tekabül ediyor. Rakamlara baktığımızda da şu anda öngördüğümüz yatırımlarda 6 yıllık bir süre içerisinde 1 milyar euroluk bir yatırım ekonomisi öngörüyoruz.
1: Üretim öncelikli olarak Türkiye pazarı için yapılacak. İlerleyen dönemde Doğu ve Güneydoğu Avrupa'daki projelere de tedarik sağlanması hedefleniyor.
3: Sadece bu kanadı Türkiye'de üretmiyor. Gereken ham madde, ara ürünleri de yine Türkiye'den tedarik etmeniz gerekiyor. Türkiye'deki o ekosistemde birçok fabrikanın da bu fabrikadan faydalanacağını ve ayakta tutacağını da söyleyebiliriz tabii ki.
0: Liseyi bitirmeye hazırlanan 3 Türk öğrenci dünyanın en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Harvard, Princeton ve Stanford'dan kabul aldı. Özellikle fen bilimleri üzerine çalışan öğrenciler kendilerini bu başarıya götüren çalışmalarını anlattı.
4: Şu robotikte şunu fark ettim.
5: Çalıştılar, projeler geliştirip gelecek umutlarıyla dünyanın en saygın üniversitelerine girdiler. Türkiye'de farklı şehirlerde okuyan 3 Türk lise öğrencisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard, Princeton ve Stanford Üniversitelerinde ücretsiz eğitim görecek. 17 yaşındaki Doruk Çağlı, yüksek öğrenim için Harvard Üniversitesi'ne gidecek, teknoloji alanında eğitim alacak.
6: 4 senedir pek çok farklı çalışmada bulundum bunun için. Projeler olsun, yarışmalar olsun. O eğitimi aldıktan sonra o bilgiyi, o donanımı kendi ülkeme getirip aslında buraya da kalkındırmak, buraya da geliştirmek istiyorum.
5: Antalya'da okuyan Narin Yüksek Princeton, Begüm Zeynep Yapıcı da Stanford Üniversitesi'nden tam burs aldı.
7: Ben nükleer fizik alanında çalışıyorum. Nükleer enerjinin Türkiye'de hem eğitimini yaymak istiyorum. Bunun için Türkiye füzyon girişiminin kurucusuyum aynı zamanda.
8: Amerikan üniversitelerinde özellikle proje çok önemli. Ben kendim de iki farklı startup kurdum arkadaşlarımla beraber. Aynı zamanda biyolojik laboratuvar araştırmalarında yer aldım.
5: Amerikan üniversitelerinden bu yıl kabul alan öğrenci sayısının 1500'ün üzerine çıkması bekleniyor.
0: İlk mektubunu Mehmetçe'ye yazan öğrencilere askerlerden yanıt geldi. Ankara Çubuk'taki 22 ilkokul öğrencisi ilk mektuplarını askerlerden aldı.
9: Çok güzel bir kalbin var ve sen çok güçlüsün. Yazdığın mektup için teşekkür ederim. Ben de hayatımda ilk defa mektup yazdım.
1: İlk mektuplarını Mehmetçi'ye yazdılar. O satırlarda karşılıksız kalmadı. Milli Savunma ile Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen ilk mektubum Mehmetçiğe projesi kapsamında bu kez askerler öğrencilere cevap yazdı.
10: Şehit Selahattin Şişman İlkokulu 1. sınıf öğrencileri hayatlarında ilk kez mektup aldı. Ancak bu mektup diğerlerinden biraz farklı. Aylar önce okuma yazmayı öğrendiklerinde Mehmetçiğe yazdığı mektuplara bu sefer askerlerden yanıt geldi.
11: Askerlerimin mektubunu okuyunca çok mutlu oldum. Ben bir daha mektup yazmak istiyorum. Orada vatanı korudukları için teşekkür edeceğim. Bu benim aldığım ilk mektup.
10: Peki sana nasıl hissettirdi?
11: Çok iyi hissettirdi.
12: Asker abilerimiz çok mutlu oldu. Her biri hepinizin gözlerinden öpüyor.
1: Projenin amacı milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesiyle, vatan ve millet sevgisiyle yurt savunması konularında öğrencilerde farkındalık oluşturmak.
10: Bu mektup sana kimden geldi?
11: Asker abiden.
10: Mektup almak sana nasıl hissettirdi?
11: Mutlu.
10: Başka?
11: Heyecanlı.
1: Mektuplar teslim edilmeden önce Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı okul bahçesinde öğrencilere konser verdi.
0: İklim değişikliği kuşların göç yollarını ve beslenmelerini de etkiledi. Ankara Emir Kuş Halkalama İstasyonu'nda halkalanan kuşların yeteri kadar beslenemediği tespit edildi. Göçmen kuşlar iklim değişikliği nedeniyle istasyona beklenilen tarihten daha geç geldi.
13: İklim değişikliği göçmen kuşların yolculuğunu etkiledi. Sert hava koşulları ve değişen mevsim dengeleri nedeniyle kuşların göç yolculukları gecikti. Kuş sayılarında ise düşüş yaşandı.
14: Biz bu sene diğer yıllardaki çalışmalarımızdan farklı olarak kuşlar geç geldiler. Çünkü hava koşulları daha sert gitti. Yakaladığımız kuşların yağ ve kas skorları neredeyse yok denecek kadar azdı. Hatta yoktu. Bu da şunu gösteriyor. Hava koşulları sert gittiği için beslenebilecekleri yeteri kadar besin bulamadılar.
13: Türkiye'de kuş halkalama çalışmaları önemli göç noktalarında kurulan Samsun'daki Cernek, Iğdır'daki Aras, Ankara'daki Eymir, Antalya'daki Boğazkent, İstanbul'daki Avcılar, Kocaeli'deki Ormanya istasyonlarında sürüyor. Ankara Üniversitesi ODTÜ'de Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün işbirliğinde ve 9 yıldır faaliyet gösteren Eymir Kuş Halkalama İstasyonu'nda bugüne kadar yaklaşık 100 farklı türden binlerce kuş halkalandı. Sağlık kontrolleri yapılan kuşlar takılan özel halkalar sayesinde göç yolculuklarında takip ediliyor.
14: Kuşların bir alanda bulunabilmeleri için önemli iki faktör var. Bunlardan bir tanesi güvenlik, bir diğeri de besin. Eymir bu iki imkanı da kuşlara sağlıyor. Yani hem güvenli bir şekilde avcılarından burada saklanabiliyorlar. Aynı zamanda üreme döneminde yuva yapabilecekleri alanlar mevcut. Ama bir diğer yandan da yaşamlarını devam ettirebilecekleri miktarda besin de bulabiliyorlar bu alanda.
13: İklim koşulları nedeniyle yeteri kadar beslenemeyen kuşlar Eymir'deki istasyonda bir süre tutuluyor. Gerekli tedavileri yapılıyor.
0: Dünya çapında fenomen haline gelen İspanyol soygun dizisi La Casa de Papel'in yeni projelerle geri döneceği duyuruldu. Ancak bu haber 5 yıl önce final yapan dizinin hayranlarını da ikiye böldü. Bazı hayranlar kusursuz finale dokunmayın diyerek devam projelerine tepki gösterdi.
15: İlk bölümü 2017'de yayınlandı. Dünya çapında milyonlarca izleyiciye ulaşarak fenomen haline geldi. 2021 yılında 5. sezonuyla final yapan İspanyol soygun dizisi La Casa de Papel yeniden gündemde. Dizinin yayıncı kuruluşu geçtiğimiz günlerde yayınladığı videoyla suç evreninin yeni projelerle genişleyeceğini duyurdu. Ancak bu haber dizinin hayranlarını ikiye böldü. Özellikle final sezonuyla büyük övgü toplayan dizinin yeniden genişletilmesi sosyal medyada yoğun tartışma yarattı. Dizinin hayranları kusursuz finale dokunmayın diyerek devam projelerine tepki gösterdi. Eleştirilerin merkezinde ticari kaygılarla hikayenin kalitesinden ödün verildiği düşüncesi yer alıyor. Right now. Tüm eleştirilere rağmen evrenin büyümesini heyecanla karşılayan hatırı sayılır bir kitle de mevcut. Diziyi yayınlayan dijital platformsa La Casa de Papel evreni büyümeyi, evrilmeyi ve bizi şaşırtmayı hiç bırakmadı açıklaması yaparak yeni projelerin arkasında durdu.
0: Şimdi son dakika bandında görmekte olduğunuz o önemli bilgiyi seslendirelim bir kez de. Beyaz Saray'dan bir açıklama var. Trump ve Şii Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu denilmekte. O açıklamada ve Amerika Birleşik Devletleri ile Çin, İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda da anlaştı ki bu önemliydi. Trump'ın bu yönde beklentileri vardı, İran'a baskı yapması yönünde Çin'in. Bu görüşme bu anlamda da büyük bir önem taşıyordu. Biz bu notlarla noktalayalım. Saat başı birlikteyiz.
16: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
18: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor.
17: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
16: Reklam. İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te. Borusan Next.
19: Veni Vidi Göz bilgilendiriyor. Uzak, yakın ve astigmat gibi görme bozuklukları lazerle tedavi edilebilir. 444-0481. Veni Vidi Göz.
20: Ziraat Kilo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Kilo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Kilo yanında.
21: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
22: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
23: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
16: NTV Radyo.

0: selam.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
2: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'e kadar ülkenin büyük bölümünde görülecek şiddetli yağışlar, sel, yıldırım, dolu riski yaratıyor. Dere yataklarından uzak durulmalı. Şehir selleri de oluşabilir.
1: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
3: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
4: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Avusturyalı yazar Joseph Roth'un Hileli Tartı isimli romanı Everest yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Yeşim Tükel Kanrah çevirmiş. 1894 doğumlu Roth, 1916'da Avusturya-Macaristan saflarında Birinci Dünya Savaşı'na katılmak için üniversite eğitimini yarım bırakıyor. Malum, ülkesi savaşı kaybedenler arasında. Zaten Birinci Dünya Savaşı bir anlamda imparatorlukların sonu. Sadece Avusturya-Macaristan İmparatorluğu değil, Çarlık Rusyası ve Osmanlı İmparatorluğu da tarihin sayfaları arasına karışıp gidiyor. Neyse, Joseph Roth ülkesinin savaşı kaybetmesinin ardından Almanya'ya gidiyor ve gazeteciliğe başlıyor. Fakat burada da barınamıyor. Nazilerin yükselişi karşısında Paris'e kaçıyor. Bu da Roth'un yaşamında ikinci büyük travma oluyor. Zaten 1939'da da bu şehirde yoksulluk içinde bir hastane köşesinde ölüyor. Joseph Roth'un Türkçe'ye çevrilmiş romanlar arasında Örümcek Ağı, İmparator Mezarlığı, Savoy Otel, Hayat Bir Bekleme Salonu, Sonsuz Kaçış ve Radetzky Marşı sayılabilir. Hileli Tartı'ya gelirsek, Hileli Tartı Roth'un hayatının son döneminde kaleme aldığı bir roman. Ölçü ve ayar memuru Anselm, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ücra bir kasabasına tayin edilir. Ömrünü adalet ölçmekle geçirmiş ama kendi iç dengesi çoktan bozulmuştur ve giderek bir suçun içerisine sürüklenir. Bunda kasaba halkının küçük sahtekarlıkları, esnafın hileli tartıları kadar karısının sessiz ihanetinin de payı vardır. Joseph Roth, Hileli Tartı'da bir imparatorluğun çöküşüyle bir insanın iç çözülüşünü aynı anda işliyor. Roth, yalnızca bir karakterin trajedisine değil, adaletini ve vicdanını yitirmiş bir dünyaya da ayna tutuyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
3: Titanic Hotels, köşedeki kitapçıyı sundu.
5: Dünya markası Brass Çatı Sistemleri sunar.
6: Doğa konuşmaları.
7: Daha ilk çağlarda başlayan ve bugüne kadar gelen bitki ressamlığıyla kaybolan türler de belgelenmiş oluyor. Peki bu zamana kadar çizilmiş kaç bitki türü var? Yeni türlerle karşılaşılıyor mu? Kaybolan türler hangileri? Biyolog Burçin Çıngay ve bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona anlattı.
8: Kaç türü çizilmiş olduğunu söylemek oldukça zor öncelikle. Çünkü bunun içerisinde doğal bitkiler çeşitlerinin de yer aldığına bakarsak söylemek oldukça zor. Ancak Resim Türkiye Florası çalışması gibi derneğimizin ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı'nın, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje var. Bu proje kapsamında Türkiye'nin doğal bitkileri yeniden çiziliyor. Ve her bir bitkinin de bir bitki ressamı tarafından sulu boya ya da teknik kalem olmak üzere çizimleri var. Burada bu zamana kadar çizilen yaklaşık 3000'e yakın bitki çiziminden bahsedebiliriz. Bu sürecin dışında tabii kaybolan bitkiler çizime dahil ediliyor mu? Evet, geçmişten günümüze nesli tehdit altında olan ya da nadir olan bitkilerin çizimleri çok önemli. Bunlardan bir örnek vermek gerekirse Türkiye'nin yitik lalesi var. Bu yitik lalenin çizimi de bitki ressamı Işık Güner tarafından da Türkiye coğrafyasında maalesef nesli tükenmiş durumda ama doğada botanik bahçelerinde yetiştirilen bir tür. Onun kıymetli çizimiyle de gün yüzünde farkındalık yaratmak adına da bu çizim ön plana çıkıyor. Bunu örnek verebilirim aslında. Küresel iklim değişikliğiyle tabii ülkemizde ve dünyada birçok bitkinin popülasyonunda azalmalar ya da yok oluşa doğru gidişler görüyoruz. O yüzden burada yapılan her çizim çok kıymetli. Yani sadece o türü tanımlama üzerinde değil, farkındalık yaratma, koruma, bitkiyi anlatma adına büyük bir önem arz ediyor bu noktada çizimde.
9: Benim şu ana kadar bir 10 tane yeni türüm var. Genel olarak ben sarımsak, soğan çalıştığım için bitkilerim yeni türlerimden 9 tanesi alyumlar, yani yine sarımsak soğan gillerden. Bir tanesi de vinca, Cezayir menekşesi dediğimiz bir bitki. Şimdi elbette doğada her zaman aradığımız bitkiyi bulamıyoruz. Ne oldu acaba, niye bulamıyoruz diye düşündüğümüzde, ertesini tekrar arazi yaptığımızda ya da olabilmesi mümkün olan diğer lokalitelere baktığımızda bazı bitkilere ulaşamıyoruz. Bu alyumlar içinde benim özelinde çalıştığım bir grup olduğu için, arazilere genellikle bu bitkileri toplamak üzere çıktığım için en çok ilgimi çeken bitki gruplarından biri. Şimdi örnek vermek gerekirse, Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı işte alyum türleri ya da işte Doğu Anadolu'da, Ege'de şu an bazı türleri şüpheli türler olarak kategorilemiş durumdayız. Yani tehlike altında olan türlerimiz de var elbette. Bunun dereceleri de farklı, işte tehlike altında, işte yok olmak üzere ya da yok oldu dediğimiz gruplar var. Türkiye'nin kırmızı kitabı dediğimiz tehlike altında olan bitkiler grubunda. Ama genel olarak evet, bu sadece bu cins için geçerli bir durum değil. Türkiye'deki birçok grup için aynı şey geçerli. En çok zenginliğimizin, bitki zenginliğimizin işte Akdeniz bölgesinde olduğunu düşünürsek, bu bölgede de aradığımız birçok bitkiye, özellikle kıyı bölümünde ciddi bir şehirleşme olduğu için eskisi kadar ulaşamıyoruz.
6: Doğa konuşmaları.
5: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
4: Reklam.
0: Sen de katıl derim, katılın evim.
10: NTV Radyo.
11: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca, yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
11: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
13: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
14: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektereyle kuma, çamura takılmıyoruz.
13: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
14: Abicim.
13: Her yerdeydi sen böyle, yokuş, su dinlemiyor.
14: Abicim.
13: Tamam ya, işte ufak eğimler, yerdeki su birikintileri falan.
15: Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
11: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
16: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Kanserden korkma, geç kalmaktan kork. Türk Kanser Derneği.
17: Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sunar.
3: Merhabalar. Şimdi zeytinyağlar diyoruz da acaba bunun geçmişi ne zamana kadar dayanıyor? Şimdi bakıyorum, en eski zeytinyağı işliği Klozomenae'ydi. Şimdi Klozomenae'deki zeytinyağı işliği M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Fakat acaba zeytinyağı elbette kullanılıyordu ama zeytinyağlı yemek diye bir şey o dönemlerde var mıydı? Hayır, bu zeytinyağlı kültürü daha çok Osmanlı kültürüne ait. Osmanlı mutfağının hatta oldukça da geç gelişmiş bir öğesi. Şimdi aslında zeytinyağı vardı. Evet, ama mesela aydınlatmada kullanılırdı, sabun yapımında kullanılırdı. Yani zeytinin kendisi yenirdi. Zeytinyağı da elbette bugün olduğu gibi yiyeceklerin üzerine gezdirilirdi. Belki o şekilde yenirdi ama aslında hem bir aydınlatma aracıydı hem de sabun yapımında kullanılırdı. Bitkisel yağın kullanılabildiği her yerde kullanılırdı. Şimdi yemek olarak zeytinyağının tanımını çok az su eklenerek diye yaptık. Orada tabii sebzenin bütün tadı, özü, vitamini yemeğin içinde kalıyor. Dolayısıyla haşlanıp süzülme gibi bir durum yok. Fakat zeytinyağlı yemek yapınca hani yağına kalsın deriz ya, sadece yağı kalacak gibi. Aslında birazcık da suyu kalır. Adeta bir böyle emülsiyon oluşturur. Yani artık o bir zeytinyağı ile karışmış bir sos gibidir. İşte o zaman çok lezzetli olur zeytinyağlı. Zaten bütün püf noktası da budur. Fakat bu tür yemek tariflerine nerede rastlıyoruz? 1880'e kadar gidiyoruz. Çünkü 1880'de Yeni Yemek Kitabı diye bir kitap var. Tam yazarı bilinmiyor. Ohan Aşçıyan olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Yeni Usul Yemek Kitabı diye bir kitap. Yani acaba o zamanlar zeytinyağlı yemeği yeni usul bir pişirme biçimi mi? Ama batılılaşma etkisi diye düşünürsek batıda böyle bir tarz yok. Fakat tarif olarak girmesi, örneğin bir zeytinyağlı enginar yemeğinin bir yazılı tarif olarak girmesi bu yıllara rastlıyor. Tabii zeytinyağlı fasulye de çok yapılanlardan biri. Ayşe Fahriye Ev Kitabı kitabında da, ki onun da 1882'dir tarihi. Yani 80'li yıllarda birdenbire bu zeytinyağlı yemekler kendini göstermeye başlıyor. Evet, aslında klasik Türk mutfağı deyince bizim aklımıza en çok gelen zeytinyağlı tariflerden biri de zeytinyağlı fasulyedir. Ayşe Kadın fasulye yassı olanından, böyle işte o da sırf soğanla ve çok az domatesle, hatta hiç domatesle pişer. Eskiden böyle tam da klasik İstanbul usulü zeytinyağlı yemek yapanlar domatesi sadece üstüne yarıya kesilmiş şekilde veya gül biçiminde ortaya yerleştirir. Etrafına da zeytinyağlı fasulyeyi böyle yelpaze gibi dizer. Suyuna kalmış zeytinyağlı fasulye tabağını bir servis tabağına ters çevirerek o şekilde servis yapardı. İçinde doğranmış domates asla olmazdı. Yani rengini değiştirmezdi. Evet, zeytinyağlıların aslında tarihi sandığımızdan daha yakın bir tarih olabilir. Takipte kalın, hoşça kalın.
2: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoşuz sundu.

0: yaştan sonra sosyal hayattan uzaklaşmak, eve kapanmak, hiçbir şeyle uğraşmamak zihin sağlığını da olumsuz etkiliyor. Uzmanlar ileri yaşlarda mutlaka sorumluluk sahibi olunması gerektiğini ve bunun sağlıklı bir ileri yaşlılık için gerekli olduğuna vurgu yapıyor. Peki ileri yaşlarda sorumluluk almak neden bu kadar önemli? Sorumluluk sahibi olmak, bir rutinde hareket etmek zihne neden ve nasıl iyi geliyor? Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken anlatıyor.
1: Biliyoruz ki hem zihinsel aktivite hem fiziksel aktivite beynimiz için iyi. Entelektüel aktiviteler, yani zihnimizi kullandığımız aktiviteler, yeni nöronal bağların kurulmasını teşvik ediyor ve böylece bizi bilişsel gerilemeye karşı koruyor ve bir bilişsel rezerv yaratıyor. Fiziksel aktivite ise birçok yönden beynimize iyi yönde etki ediyor. Bunlardan bir tanesi, biliyorsunuz, fiziksel aktivite aslında kardiyovasküler sağlığımızı korumak için önemli. Kardiyovasküler sağlığımızın iyi olması da beynin kan dolaşımının daha iyi olmasına ve bir taraftan da enflamasyonun aynı zamanda azalmasına neden oluyor. Aynı şekilde fiziksel aktivite stres hormonlarının seviyesini azaltıyor. Ve birçok çalışmada gösterilmiş ki kortikal kalınlık dediğimiz beynin gri maddesinde de bir artışa neden oluyor. Aslında emeklilik dediğimiz şey hayattan emeklilik değil. Biliyorsunuz, emekli olduğumuzda aktif çalışma hayatımızı sonlandırıyoruz. Ama bu demek değil ki günlük aktivitelerimiz olsun, yeni bir şey öğrenme olsun, bunları sonlandırmıyoruz. Emekli bir insanın günlük yaşantısında aktif olmasının çok çok büyük önemi var. Çünkü biliyorsunuz, Türkçe'de bir deyim var, işleyen demir paslanmaz diye. Bu gerçekten beyin için önemli sözlerden bir tanesi. Ne kadar beynimizi çalıştıracak aktivitelerde bulunursak, ne kadar fizik olarak aktif olursak bizim için o kadar önemli. Yani emekli olup evde oturmaya başlamak birçok yönden insanı biraz geriletebiliyor. Örneğin her gün dışarı çıkıp işe gitmek zorunluluğu olmayınca insan tarihi takip edemiyor. Bugün ayın kaçıdır, hangi gündeyiz? Evde oturduğunuz takdirde bunu takip etme bir zorunluluk olmaktan çıkıyor ve bu zaman içerisinde giderek zamanla ilgili oryantasyonumuzun da bozulmasına neden oluyor. Dolayısıyla günlük rutinler evet çok önemli, ama mutlaka gündemi takip etmek, yani bunun içerisinde zaman takibi, yine aynı şekilde etrafımızda olan biten, ülkemizdeki gündem, dünyadaki gündem, ailemizdeki gündem, bütün bunları takip etmek. Yine yürüyüş elbette ki her zaman için çok çok önemli. Fiziksel aktivite çok önemli. Ama bunun yanı sıra bir takım zihinsel aktiviteler de önemli. Emekli olduk diye el el üstünde oturmak yerine yeni şeyler öğrenmek, hobiler edinmek. Ve genellikle insanlar, hani benim ona yeteneğim yok diye bir çekince duyarlar, ama birçok yapılacak hobinin aslında yetenekle alakası olmadığını biliyoruz. Hiç yeteneğimiz olmasa da resim yapabiliriz. Hiç yeteneğimiz olmasa da seramik yapabiliriz. Ve yani birçok şehirde birçok olanaklar var bu konuda. Evden çıkmak ve bir takım faaliyetlere katılmak gerektiğini düşünüyorum.
0: Nöroloji uzmanı Profesör Doktor Dilek Necioğlu Örken'i dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
3: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
2: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
3: Para dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğini hissediyorum.
2: Kolları olmayan yüzücü...
4: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
2: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
5: Ayaklarımla bastığım taşların böyle, ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
2: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
6: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
2: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı cumartesi 15.15, pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
7: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
8: Merhabalar, ben Dilek Çalışkan. Bugün ülke genelinde hava koşulları kötü. Çünkü 7 bölgemizde de bu gök gürültülü sağanak yağmurlar var. Ve bu yağışlar sıcak havayla geldiği için birçok bölgemizde olumsuzluk yaratabilecek en az 20 kentimizde sel tehlikesi var. İstanbul'da da bugünkü yağışlar güçlü, Marmara genelinde aynı şekilde, Ege bölgesine de ulaştı bugün yağmurlar, İzmir, Afyon, Denizli birçok noktada gök gürültüleriyle etkili olacak, buralarda da su baskınları yaratabilir. En riskli yerler yine Karadeniz ve İç Anadolu bölgesi, Samsun, Ordu, Çorum, Tokat, Amasya, Çankırı, Nevşehir, Kayseri, Konya, Isparta birçok noktada yağışlar çok şiddetli bir şekilde etkili olacak ve daha çok öğleden sonra ile akşam üzeri arasında görülecek. Ankara'da da risk var. Ankara'da da gök gürültülü sağanaklar var. Adana, Kahramanmaraş, Doğu Anadolu geneli, yine Güneydoğu'da, Diyarbakır'da bu tür yağışlar görülecek. Hatta Güneydoğu'da cuma daha da şiddetlenecek. Cuma günü batıda yağışlar azalıyor. Ancak sonraki günlerde kısım kısım bu yağmurları görmeye devam edeceğiz. Yani Mayıs ayı yağışlı geçiyor. Dere havzalarından uzak durmak gerekiyor. Yağışla birlikte dolu oluşabiliyor, hortum oluşabiliyor. Ayak bileğinize kadar gelen sulara girmeyin ve yağışın başladığını gördüğünüz an, o kara bulutların geldiğini gördüğünüz an hemen daha yüksek yerlere doğru hareket edin. Zemin katlarda yaşayanlar da kum torbalarından faydalanabilirler.
7: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 12.
9: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. ABD Başkanı Donald Trump Çin'de temaslarını sürdürüyor. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le 2 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan açıklama geldi. Görüşmenin iyi geçtiği belirtilirken Trump ve Xi'nin ikili ilişkilerin yanı sıra İran konusunu görüştüğü belirtildi. İki liderin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada Trump ve Xi'nin İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda da hemfikir olduğu belirtildi. Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimiyle Çin'in yatırımlarının artırılması konusunda fikir birliği sağlandı vurgulandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Tayvan konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ikili görüşmede Trump'a Tayvan konusunda uyarıda bulunmuş ve Tayvan konusu çözülmezse Amerika ve Çin çatışmaya sürüklenebilir ifadelerini kullanmıştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Tokayev tarafından resmi törenle karşılandı. Ardından ikili görüşmeye geçildi. Erdoğan ikili görüşme sonrası Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti. Az sonra Erdoğan ve Tokayev ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katılacak. Erdoğan yarın da Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. %5 hedefini tutturmaya çalışan Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda revizyona gitti. Fatih Karahan enflasyonun 2026 sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz dedi. Bu tahminler Şubat ayında açıklanan tahminin üzerinde kaldı. Fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz ifadesi kullanıldı. Karahan, Körfez'deki gerilimle ilgili enflasyonist etkilerin kısa vadede canlı kalacağını değerlendiriyoruz dedi. Petrol fiyatı tahmini ise 61 dolardan 89,4 dolara çıktı. Milli Savunma Bakanlığı'nda haftalık basın bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıdan çıkan mesajları NTV muhabiri Mustafa Berber'den alacağız.
10: Bakanlığı kaynaklarından edindiğimiz bilgiler var. Öncelikle onunla başlayacak olursak, Belçika Savunma Bakanı dün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirmişti Belçika heyetiyle birlikte ve bu ziyaret kapsamında da Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'le bir görüşme gerçekleştirilmişti. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu görüşmenin ikili ve bölgesel güvenlik konularının ele alındığını, savunma sanayi alanındaki işbirliği imkanlarının ele alındığına dikkat çekiyor ve görüşmenin ardından imzalanan niyet mektubuyla da iki ülke arasında savunma ve güvenlik alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine yönelik karşılıklı irade teyit edilmiştir dedi Milli Savunma Bakanlığı kaynakları ki bu anlaşmanın da dost ve müttefik ülkeler arasında yaşanan son gelişmeler kapsamında savunma alanındaki işbirliğinin güçlendirilmesinin her zamankinden daha önemli hale geldiği görülmüştür deniyor ve bu niyet mektubunun da bu kapsamda bu nedenle imzalandığı ifade ediliyor Milli Savunma Bakanlığı kaynakları tarafından. Önemli bir diğer başlıksa deniz yetki alanlarına ilişkin kanun çalışması. Milli Savunma Bakanlığı kaynakları bu çalışmanın doğrudan Milli Savunma Bakanlığı tarafından değil, ilgili kurumlar tarafından da gerçekleştirildiğini belirtiyor ve söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir deniliyor. Bahse konu kanun metni ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir ifadelerine yer veriliyor ve bu kapsamda hazırlanan taslağın deniz yetki alanları kanun çalışması kapsamında denizlerdeki yetki alanlarının sorumluluklarını belirleyeceği ve iç hukuk mevzuatındaki eksiklikleri gidereceği ifade ediliyor. Bilgilendirme toplantısında ise sınırdaki geçişler aslında dikkat çeken başlıklar arasındaydı. Son bir hafta içerisinde 258 kişinin yakalandığı belirtiliyor ki bunlardan biri de terör örgütü üyesiydi. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlardan yasa dışı yollarla geçmeye çalışanların sayısının ise 2944 olduğu vurgulanıyor. Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirme toplantısında. Bilgilendirmede bir diğer önemli başlıksa aslında Yunanistan'ın ziyaretine ilişkindi. Bir Yunan heyetinin ziyaretine ilişkindi. Türkiye-Yunanistan güven artırıcı önlemler uygulama planı kapsamında 12-13 Mayıs tarihlerinde Yunanistan 3. Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nın 9. Hudut Tugay Komutanı'nı Edirne'de ziyaret ettiği Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan haftalık bilgilendirme toplantısında duyuruldu.
9: Mustafa Berber aktardı. İran savaşı Körfez'de dengeleri sarstı. İsrail hükümeti Başbakan Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini açıkladı. Emirlik'tense yalanlama geldi.
11: Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a başlattığı savaş Körfez'deki dengeleri derinden sarstı. Körfez ülkeleri savaş sırasında İran'a karşı operasyonlara katıldı, İsrail'le ilişkileri ilerletti. İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizlice ziyaret ettiği duyuruldu. Açıklama İsrail Başbakanlık Ofisi'nden geldi. Buna göre Netanyahu, Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan'la bir araya geldi. Açıklamada ziyaretin ikili ilişkilerde tarihi bir dönüm noktasıyla sonuçlandığı ifade edildi. Reuters, liderler görüşmesinin 26 Mart'ta Umman sınırındaki El Ayn kentinde gerçekleştiğini yazdı. Amerikan Wall Street Journal gazetesi de Mossad şefinin savaşta iki kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiğini iddia etti. İsrail basınına göre Netanyahu, iki ülke ilişkilerinin normalleştiği 2020'den önce 2018'de de gizlice Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etmişti. Ziyaretin ilanı sonrası Birleşik Arap Emirlikleri cephesindense yalanlama geldi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'le ilişkilerin aleni olduğunu, gizlilik esasına dayanmadığını belirtti. Açıklamada, kamuoyuna ilan edilmeyen ziyaretlere ilişkin her türlü iddia, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmen açıklanmadığı sürece asılsızdır denildi. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı da İsrail'e işbirliği affedilemez açıklamasında bulundu. Netanyahu, İran'ın güvenlik birimlerinin liderliğimize uzun zaman önce ilettiği şeyi şimdi kamuoyu önünde ortaya koydu dedi. Amerika Birleşik Devletleri'nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ise ittifakın boyutunu gözler önüne serdi. Huckabee, İsrail'in savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe bataryaları ve teknik personel gönderdiğini açıklamıştı. Körfez'deki askeri hareketlilik sadece savunmayla sınırlı kalmadı. Amerikan basını Birleşik Arap Emirlikleri'nin savaşta İran'a gizli saldırılarda bulunduğunu öne sürmüştü. Reuters'ın özel haberine göre Suudi Arabistan ve Kuveyt, Irak'taki İran'a yakın silahlı güçler üzerinden açılan ikinci cepheye karşı sessizliğini bozdu. Suudi jetleri Irak'tan Körfez'e yönelik drone ve füze saldırılarının çıkış noktası olan sahalara hedef aldı. Kuveyt topraklarından da Irak'a en az iki kez roket saldırısı düzenlendiği belirtildi.
2: NTV Radyo.
9: Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Ayrıntılara NTV muhabiri Ali Ablay aktaracak.
12: Operasyonlarda 200 şüpheli gözaltına alındı ve gözaltına alınanlar arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da bulunuyor. Kütahyalı sabah erken saatlerde İstanbul'daki adresinde gözaltına alındı. Çete yasa dışı bahis siteleri üzerinden nitelikli dolandırıcılık yapıyordu ve yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından şüphelilere sabah erken saatlerde eş zamanlı bir operasyon düzenlendi ve Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan ilk belirlemelere göre şüphelilerin 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç geliri elde ettikleri tespit edildi. Çetenin kurdukları özel yazılım ve panel sistemleriyle yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları ve elde ettikleri gelirleri de kripto varlık sistemlerini aktif olarak kullanarak kullandıkları tespit edildi. Tabii gözaltına alınanlar arasında da Kütahyalı'nın yanı sıra 3 banka yöneticisi bulunuyor. Orta ve üst düzey banka yöneticilerinin yanı sıra 4 avukat ve 8 emniyet personeli bulunuyor. Bu kişilerin de gene yasa dışı bahis sitesi üyeleriyle birlikte hareket ettikleri yapılan tespitler arasında yer alıyor. Aynı zamanda çetenin aktif olarak suç gelirini aklamak için kullandığı belirlenen 3 kuyumcu, 3 elektronik para ödeme kuruluşu ve bir döviz bürosuna da el koyuldu. Aynı zamanda şüphelilere ait olduğu belirlenen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye de el koyuldu. Aynı zamanda çetenin bu suç gelirlerini aklamak için yasa dışı bahis sitelerini aktif olarak kullandıkları tespit edildi ve yapılan tespitlerde 8500 yasa dışı bahis sitesi tespit edildi ve bu sitelere de erişim engeli getirildi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 200 şüphelinin şu anda emniyetteki işlemleri sürüyor.
9: Ayrıntıları Ali Ablay'dan aldık. Görevden alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, CHP'nin olağan kurultayının iptaline ilişkin butlan davasına bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne gönderildi. Dava Ankara 42. Asli Hukuk Mahkemesi'nde görülmüştü. Mahkeme, CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptali ve mutlak butlan taleplerini reddetmişti. Karara gerekçe olaraksa davanın konusuz kalması gösterilmişti. Bu karar üzerine Lütfü Savaş'la CHP'nin bir önceki kurultay delegeleri davayı istinaf mahkemesine taşımıştı. İstinaf süreci sürerken Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade, davaya bakan Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi. Yalım ek ifadesinde 2023 yılında gerçekleştirilen CHP kurultayı öncesi, kongrede kullanılmak üzere CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e 1 milyon 200 bin lira para verdiğini iddia etmişti. ODTÜ'de bahar şenliğindeki konserde çıkan kavgaya ilişkin başlatılan soruşturmada 6 kişi tutuklandı. Soruşturma kapsamında 21 kişi hakkında devletin egemenlik alametlerini aşağılama, nitelikli kasten yaralama, tehdit ve hakaret suçlamasıyla gözaltı kararı verilmişti. Gözaltına alınan 13 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken 7 kişi hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Soruşturma kapsamında daha önce de 6 şüpheli adliyeye sevk edilmiş 2 kişi tutuklanmıştı. Böylece olaylarla ilgili tutuklu sayısı 8'e yükseldi. Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan 2 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalarsa sürüyor. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı var. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı zimmet, evrakta sahtecilik, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla soruşturma başlattı. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. Aralarında belediye görevlileri ve şirket yetkililerinde bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 20'ye yakını yakalandı, operasyon devam ediyor. Meclis okul saldırılarının nedenlerini araştırma komisyonu Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacak. Komisyon Başkanı Yusuf Beyazıt, komisyonun bugün ve yarın Kahramanmaraş'ta incelemelerde bulunacağını, saldırıda hayatını kaybeden çocukların mezarlarını ve yaralanan öğrencileri ziyaret edeceğini söyledi. Komisyon, kentteki yetkililerden oluşan bir heyetten konu hakkında bilgi de alacak. 15 Nisan'da Ayser Çalık Ortaokulu'nda 14 yaşındaki 8. sınıf öğrencisi İsa Mersinli bir öğretmen 10 öğrenciyi öldürmüştü. Aydın'da 14 yıl önce kaybolan bir gencin öldürüldüğü iddiası üzerine annesi dahil 4 kişi tutuklandı. Nazilli'de yaşayan 16 yaşındaki Osman Aktepe 2012 yılında kaybolmuştu. Takipsizlik kararı verilen dosya JASAD tarafından 9 ay önce yeniden açıldı. Gencin aile bireyleri ve olayla bağlantılı olabilecek kişiler teknik ve fiziki takibe alındı. Anne, baba ve dayının da aralarında bulunduğu 8 kişi gözaltına alındı. Anne dahil 4 kişi tutuklandı. Baba, dayı ve diğer 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. ATM dolandırıcılığına karşı uzmanlardan uyarı geldi. Özellikle gece 22 ile sabah 6 saatleri arasında ıssız ve kamerasız yerlerde vatandaşların dikkatli olması istendi.
13: Gece para çektiğiniz oluyor mu ATM'lerde?
14: Genelde oluyor.
15: Güvenlik kameralarının olmadığı bölgeleri seçiyor hackerlar ya da bu dolandırıcılar. Gündüz saatlerinde para çekmek çok daha güvenli.
13: Eğer çok acil ihtiyacınız yoksa güvenlik uzmanlarına göre akşam 10 ile sabah 6 arasında mümkün olduğunca ATM'lerden para çekmemek gerekiyor. Çünkü dolandırıcılar tam da bu saatler arasında iş başında.
16: Dolandırıcılar ATM'leri genellikle gece saatlerinde seçiyor. Güvenlik kamerası bulunmayan ışıklandırmanın az olduğu tenha yerleri tercih ediyor.
15: Siz para çekmek istediğinizde aslında kredi kartınızı ya da kartınızı bankamatiğe koyduğunuz yere bir tane aparat koyuyorlar ve o aparatla sizin kartınızı kopyalıyorlar. O esnada siz sonuç olarak şifrenizi giriyorsunuz.
16: Uzmanlar ATM'de sıkışan kartların hemen iptal ettirilmesini öneriyor.
15: Sonuç olarak akşamları kartınız sıkıştığında teknik destek alabileceğiniz bir banka hizmeti yok. Burada olabildiğince kartınız sıkışırsa direkt kartınızı iptal ettirin. Çünkü onun içerisine sticker ya da benzeri bir jelatin koyuyorlar. Kartın sıkışmasını sağlıyorlar aslında.
16: Öyle ki bazı durumlarda ATM ekranını bile kontrol etmekte fayda olabilir.
15: Bir yandan da şu an QR kodların üstüne QR kod yapıştırıyorlar. Orada bir yapıştırma vesaire olup olmadığını kontrol etmek gerekiyor. Olabildiğince QR kod üstünden para çekmeyi tercih edin.
9: İkinci el otomobil pazarı bayram öncesi hareketlendi. Tatil süresinin uzatılması da satışlara yansıdı.
17: Bayram tatili 9 güne çıktı. İkinci el otomobil piyasası canlandı. Bu yıl sıfır otomobillerde stoklar arttı ancak satışlar düştü. Sektör satışları hızlandırmak için kampanyalara ağırlık verdi. Bu da ikinci el otomobil piyasasında yavaşlamaya neden oldu. Bayram öncesi yeniden hareketlilik yaşanıyor.
18: Önümüzün yaz sezonu olması, insanların Kurban Bayramı'nda işte memleketlerine, ziyaretlerine, akraba ziyaretlerine gidecek olması, yaz tatilinin geliyor olması ikinci elde bu dönemde bir canlılık getirdi. Ancak bu çok çok yüksek bir yükseliş değil, canlılık değil. Daha çok buna kontrollü bir canlılık diyebiliriz.
17: İran Savaşı sonrası enflasyon yükselişe geçti. Buna rağmen ikinci el otoda fiyat artışı sınırlı kaldı. Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Toplumsal Araştırmalar Merkezi'nin raporuna göre Mart'ta fiyat enflasyondan arındırıldığında %1,9 gerileme var. Yıllık reel düşüş %6,7 oldu.
18: Sıfırda kampanyalar sürdükçe ikinci el araç fiyatlarında çok sert yükselişler beklemiyoruz. Hem bu dönem için bayram öncesi hem de yaz dönemi için herhangi bir çok sert yükselişler ne ikinci elde ne sıfırda beklemiyoruz. Bu da bir alım fırsatı sunmaktadır.
9: Sezonun ilk kirazı tezgahta yerini aldı. Kalitesine göre kilosu 250 liradan başlayan kirazlar 500 liraya kadar çıkıyor.
19: Bal gibi, bal gibi, bal gibi çiziyor.
20: Güzel görünüyor. İnşaat adı da güzeldir.
21: Sezonun ilk kirazı mı?
20: Evet, evet ilk kirazı.
21: Sezonu açtınız.
20: Evet.
21: Nasıl tadı?
20: Tadı güzel ama biraz daha olması lazım.
16: Tadı bal gibi ama fiyatı tuzlu. Havaların ısınmasıyla birlikte kiraz tezgahlarda yer buldu. Fiyatı geçen seneye göre daha uygun ama tezgahlarda diğer yaz meyvelerine göre daha pahalı boy gösterdi.
1: Geçen sene kiraz hiç yoktu zaten. Zaten pazarlara doğru düzgün kiraz bile gelmedi yani. Ama bu sene 50-200'e kadar düşer iyi kirazlar.
14: Geçen yıl da öyle bir kere mi ne yedim?
22: Geçen yıl kirazdan mahrum kalmıştık. Bir ya da iki defa yiyen de vardı, hiç tüketemeyen de vardı. Bu yıla geldiğimizde de sezonun ilk kirazları tezgahtaki yerlerini almaya başladı. Etiketlerine baktığımız zaman 250 liraya kiraz görmek de mümkün. 300 liraya 400 liraya kadar da çıkıyor. Hatta kalitesine göre kilosu 500 liraya olan kiraz da var.
23: Uzaktan bakıyoruz, tadına bile bakamıyoruz yani. 500 lira görünce yok diyoruz, uzak duralım biz.
16: Pazarcılara göre kiraz bu yıl daha da bol olacak.
24: Geçen sene 2 bin lira kiraz sattık. 2 bin lira kilosu sattık kirazın kilosunu. Ama bu sene ortalama kirazın 150-200 lira olmasını bekliyoruz. Şu anda düşüyor, yavaş yavaş düşüyor.
25: NTV Radyo. Reklam. Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvendeyle ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
26: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
27: Herkes Allianz Besli olabilir ama her bes Allianz Bes olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
28: Bes Allianz'dır. Sevgili doktorlarım, hemşirelerim ve yüzünü hiç görmediğim sevgili büyüklerim. Çok zorluklar çektim
29: bugüne gelene kadar. Odamı çok özledim, oyuncaklarımı. Biliyor musunuz? Bazı arkadaşlarımın doğum günü partilerini kaçırdım. O günlerde hastanedeydim çünkü. Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim. LÖSEV hayat verir.
30: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
31: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatları taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
32: Yaza erkenden başlamak isteyenler için Mayıs tatili bir başka güzel. Sen de gel ETS'ye, Mayıs ayına özel avantajlı fiyatları kaçırma. Yılın ilk sıcak günlerinin keyfini doyasıya yaşa. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
25: NTV Radyo.

şehir kuşçuları. Kerem Aliboy'la ve Yaz Güvendi ile kuşları tanıyor, doğayı keşfediyoruz. Şehir kuşçuları hafta sonunda NTV Radyo'da. Kaçırdığınız bölümleri ntvradio.com.tr ve podcast platformlarından dinleyin.

0: 28. dakikada Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderdi. Trabzonspor eşitliği sağladı. Bordo Mavililer uzatma dakikalarında Muçi'nin uzaktan attığı golle 2-1 kazanarak finale yükseldi. Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını hedefliyor.
1: Kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
0: Konya Spor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
2: Galatasaray Başkanı Dursun Özbek 23 Mayıs'ta tek aday olarak gireceği olan kongre öncesinde divan kurulunda konuştu. 26. şampiyonluk sonrasında keyifli bir atmosferde geçen toplantıda Özbek'in 36. şampiyonluk mesajı üyeleri güldürdü.
3: Cuma günü stadımızda şampiyonluk kupamızı alacağız ve taraftarlarımıza 26. şampiyon 36 ağzımdan çıktı ya. Bunda bir iş var yani şimdi. Arkadaşlarımla birlikte bu görevi en iyi şekilde yerine getirmeye çalıştık. Şimdi 2 sene daha bu önemli göreve talibiz. Sadece bugünkü başarılarla yetinen değil, arkamızdan gelen pırıl pırıl Galatasaraylılara gururla bırakacağımız biz Galatasaray'ın hayalini kuruyoruz. Ve yürekten inanıyorum ki bu eşiği atlamak için bugün elimizde çok önemli bir fırsat var.
2: Vincenzo Montella'nın Dünya Kupası'na kadar Türk vatandaşlığına geçmesi bekleniyor. Federasyon Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu da nüfusunun Trabzon'a kayıtlı olmasını istiyorum dedi.
4: Vincenzo Montella Türk vatandaşlığına geçeceği günü bekliyor. A milli takımın İtalyan teknik direktörüyle ilgili süreci İbrahim Hacı Osmanoğlu açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Montella'nın işlemlerinin 2026 Dünya Kupası'na kadar tamamlanmasını beklediğini söyledi.
5: Allah nasip ederse inşallah yetiştiririz onu. Sonuçta onları biliyorsun Napoli'li. Napoli'nin Trabzon'dan bir farkı yok yani.
4: Montella da geçen yıl Haziran ayında vatandaşlıkla ilgili konuşmuş, Türkçe öğrenmeye başladığını söylemişti.
6: Absolutamente sì.
7: Türk vatandaşı olmayı tabii ki çok isterim. Bunun için Türkçe öğrenmem gerektiğini biliyorum ve artık duyduklarımı anlamaya başladım.
4: A milli takım Vincenzo Montella yönetiminde kabuk değiştirdi. Türkiye'deki ilk deneyimini Adana Demirspor'da yaşayan İtalyan teknik direktör 2023'te A milli takımın başına geçti. Ay Yıldızlılar Montella yönetiminde 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Milliler o turnuvada çeyrek final oynama başarısı gösterdi. Türkiye UEFA Uluslar A Ligi'ne de ilk kez Montella ile yükseldi. İtalyan teknik adamın en büyük başarısı ise 24 yıllık Dünya Kupası özleminin sonlandırılması oldu. Türkiye 2002'den sonra ilk kez futbolun en büyük sahnesinde yer alacak. Vincenzo Montella A milli takımı hem Avrupa Şampiyonası'na hem de Dünya Kupası'na götüren ilk yabancı teknik direktör. Bunu daha önce yalnızca Şenol Güneş başarabilmişti.
2: Arda Güler Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. Milli oyuncu Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüp Arda'nın Bayern Münih'e karşı attığı 2 golünü öne çıkararak bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş gain oldu. Siyah beyazlılar 29. hafta erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. Beşiktaş Gain maçı 15 sayıyla kazansaydı, ikili averajı alarak normal sezonu lider tamamlamayı garantileyecekti. Fenerbahçe Beko, cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni yenmesi durumunda liderliği Beşiktaş'tan alacak. Euroleague Final Four'a yükselen son takım Valencia oldu. Playoff serisi 5. maçında Panathinaikos'u 81-64 yenerek Real Madrid'in rakibi oldu. Valencia ilk devreye 35-23 önde girdi. Panathinaikos 3. çeyrekte ritmi arttırsa da bu performansı maçın sonuna taşıyamadı. İspanya ekibi 2-0 öne geçtiği seriyi 3-2 kazanarak EuroLeague tarihinde bunu başaran 2. takım oldu. Valencia'nın Real Madrid'le Fenerbahçe Beko'nunsa Olympiakos'la oynayacağı dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Atina'da gerçekleşecek. Yusuf Günaçtı 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası erkekler 70 kiloda altın madalya kazandı. Almanya'da düzenlenen şampiyonanın 3. gününde Yusuf Günaçtı son 16'da Moldovalı rakibini geçtikten sonra çeyrek finalde bir diğer milli sporcu Fatih Çelik'i yendi. Yarı finalde de Polonyalı rakibini geçerek finalde Azeri Kalilov'un rakibi oldu. Rakibini 2-0 yenen Yusuf Günaçtı Avrupa şampiyonu oldu.
8: Umran Oto.

NTV Radyo. Albümlerin B yüzünde kalan şarkılar ve onların bilinmeyen hikayeleri yıllar sonra gün yüzüne

0: müziğin zirvesi. 80'ler, 90'lar.
1: Bir kaset alıyorsun, kapağına bir bakıyorsun, D yüzünde çok böyle televizyonda izlemediğin şarkılar
0: kesinlikle
1: var.
0: Kesinlikle.
2: NTV Radyo'nun sevilen programı NTV'ye taşınıyor. Ömer Vatan Artıran ve Suat Kavuklaoğlu'nun sunduğu Beyyüzü şarkıları her pazar 23.30'da NTV ve NTV Radyo'da.

0: Tekrar merhaba değerli izleyenler. Gün ortasında piyasa ekranıyla karşınızdayız. Piyasalara bakacağız. Sonrasında da hemen sözü İstanbul Finans Merkezi'ne bırakacağız. Neden? Çünkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Ve revizyonlar beklendiği gibi yapıldı. Neler açıklandı, neler konuşuldu, nasıl değerlendi? Birazdan ekranlarınız olacak. O yüzden vakit kaybetmeden hemen şu dakikada piyasalarda durum nedir bakalım. BIST 100 endeksi %0,50 yükselişle 14.672 puan seviyesinde. Yukarıda gördüğümüz en yüksek seviye 14.710. Aşağıda ise hiç eksiye geçmedik. 14.710'u gördükten sonra da işlemlerin büyük oranda 14.600-14.700 bandında gerçekleştiğini günün şu dakikası, şu dakikaya kadar olan ilk yarısında söyleyebiliriz. İşlem hacmi de diğer günlere oranla biraz daha düşük, 60 milyar lira civarında. Alt endekslerde de büyük oranda yine pozitif hava var. Hizmetler %1'in üzerinde, petrokimya %1'in üzerinde, sanayi endeksi %1'in üzerinde, ticaret ise %2'nin üzerinde yükseldi. Dün de ticaret endeksinde %2'nin hatta %3 civarında bir yükseliş vardı. Dolar Türk lirası karşısında 45 lira 43 kuruş, euro 53 lira 33 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında çok büyük bir değişiklik yok. Yatay seyir var. Euro 1.17-12 dolar karşısında, sterlin de 1.35-20, 1.35-10 aralığında. Altın fiyatları gelsin. Altının onsu sabaha göre hafif artıda, %0,02, 4.689 dolar seviyesinden işlem görüyor. Hem Amerika-İran görüşmelerinde savaşın sonuna ilişkin beklentiler, olası bir anlaşmaya ilişkin beklentiler, hem de Çin'de Amerika Birleşik Devletleri Başkanı ile Çin Devlet Başkanı biliyorsunuz görüşüyor. Bugün görüşecekler. Yarın da temaslar devam edecek. Oradan çıkacak sonuçlar beklenirken yatay bir seyir olduğunu söyleyebiliriz. Brent petrolün varil fiyatı 103 dolarla 106 dolar arasında işlem görüyor. 103-106 bandında işlem görüyor. Orada da yine baktığımız zaman bugün itibariyle biraz daha yatay bir seyirden bahsetmek mümkün. %0,62 yukarıda. Yurt içinde altın fiyatları gelsin ekranlarınıza. Altının gramı bankalar arası piyasada 6.852 lira. Çeyrek altında 11.222 lira seviyesinde. Şimdi değerli izleyenler, açılışta da söylediğimiz gibi İstanbul Finans Merkezi'ne döneceğiz. Bugün Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu yaptı ve başkanın tabiriyle 3 temel revizyon yapıldı. Bu toplantıda kamuyla paylaşıldı. Neler konuşuldu? Nasıl değerlendirildi? Hemen dönelim. Sözü sevgili Benel Yalçın, Ekonomi Müdürü Benel Yalçın ve konuklarına bırakalım.
1: Murat, teşekkürler. İstanbul Finans Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saat 10.30 itibariyle Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan sunumuna başladı ve 11.30 gibi de 12'ye doğru da soru cevap bölümü de dahil olmak üzere sunumunu tamamladı. Bugünkü sunumda evet revizyonlar var, hatta belki de beklenmeyen bazı değişiklikler oldu. Öncelikle tahmin aralıkları değişti. Daha önceki toplantıda 2026 sonu için enflasyon tahmin aralığı %15-21 olarak belirlenmişti. Şimdi tek bir tahmine dönüldü ve %26 olarak güncellendi. 2027 tahmin aralığı da %6 ila 12 arasındaydı bir önceki toplantıda. Onda da yine değişiklik yapılarak o da %15 olarak açıklandı. Tabii hem tek tahmine dönüş, hem gıda fiyatları enflasyonunda revizyon, hem petrol fiyatlarında revizyon, hem bu tahmin aralığının piyasa beklentisinin de üstünde revize edilmesi gibi önemli başlıklar var. Biz de bugün NTV Ankara temsilcisi Ahmet Ergen ve konuğumuzla birlikte bugün konuşacağız. Toplantıyı izledik, değerlendirmeleri alacağız. Öncelikle Ahmet'e sorayım. Senin için sürpriz ne oldu toplantıda? Altını çizeceğim noktalar neler oldu?
2: Benim için açıkçası iletişimine ara verilmesi sürprizdi. Çünkü şimdi hocama da soracağız mutlaka. Aslında beklenen oldu. Tahminler ve ara hedef güncellendi. Hatta beklenenin üstünde güncellendi. Ama bu bant iletişimine ara verilmesi benim için toplantının en büyük sürpriziydi.
1: Onu kimse beklemiyordu herhalde. Evet. Siz ne dersiniz hocam?
3: Ya aslında bir süreden bu yana biz Merkez Bankası'nın bu toplantısını, yani yılın ikinci enflasyon raporu toplantısını merakla bekliyorduk. Çünkü savaş öncesi dönemde de, yani 27 Şubat'ta savaş başlamadan önce de Ocak ve Şubat enflasyonlarının seyri bize Merkez Bankası'nın bu toplantısında acaba yukarı yönlü bir enflasyon tahmini ve ara hedefi güncellemesi yapar mı sorusunu sorduruyordu. Bir de üzerine savaş ve savaşın etkileri gelince biz bu toplantıda mutlaka bir yukarı yönlü güncelleme olacağını tahmin ediyorduk. Sadece acaba nereye kadar çıkartır, o biraz belirsizdi. Ama tahmin aralığı iletişiminin ortadan kaldırılması, en azından bir süreliğine tahmin aralığı iletişimine ara verilmesi büyük oranda sürpriz. Toplantıya katılan hemen hemen herkesin bugün en çok konuşacağı konu muhtemelen budur. Tabii burada önemli konu şu. Neden böyle bir...
1: Olabilir? Evet, yani evet. Savaş belirsizliği yüzünden mi? Yani aralık vermek zorlaştı mı artık?
3: Türkiye'de enflasyon tahminleri, piyasa beklentileri iletişiminde şöyle bir alışkanlık oluştu bir süreden bu yana. Merkez Bankası bir ara hedef açıklıyor ve bu ara hedefin altında veya üstünde bir tahmin aralığı oluşturuyor. Bu bazen 6'şar puan, bazen 3'er puan olabiliyordu konjonktür olarak. Ama yine bu fiyatlama davranışlarındaki yoğun bozulma, para politikasının etkinliğinin geçtiğimiz dönemde oldukça zayıflaması gibi konular nedeniyle hiç kimse o ara hedefe bakmıyor. Üst banda, yani tahmin aralığının üst bandına gidiyordu herkes. Evet. Dolayısıyla siz %16 bir enflasyon ara hedefi koysanız bile tahmin aralığınızın üst bandı 21 olduğunda herkes 21'e odaklanıyordu veya 19 olduğunda 19'a odaklanıyordu. Dolayısıyla tahmin aralığınızın üst bandı aslında bir nevi enflasyonu en kötü orada tutarım mesajı verdiği için çok belirleyiciydi. Şimdi bu belirsizlik ortamında, ya bu kadar sisli bir havada önünü görmeye çalışıyor bütün dünya merkez bankaları. Türkiye Merkez Bankası da bundan bağımsız değil. Onlar da öngöremiyorlar. Savaşın ne kadar süreceği, boyutu ne olacak, etkileri ne olacak, derinliği ne olacak? Bunu hiç kimse kestiremediği için, bir öngörüde bulunamadığı için bir tahmin aralığı üst bandı belirlediğinizde muhtemeldir ki bu üst band belki 8 puan, 10 puan yukarıda olabilir. O zaman da bu iletişimde siz, ya ben işte 24 hedefliyorum, ara hedefim 24 ama tahmin aralığımın üst bandı 34 derseniz bu kez piyasa dönüyor, üst bandı, bandın en üstündeki yani olası senaryonun en kötüsünü baz almaya başlıyor. Bu da hem hane halkı beklentilerinin hem reel sektör beklentilerinin oluşmasında bir olumsuzluk yaratıyor. Bu bakımdan Merkez Bankası bence şunu söyledi. Aşağı yönünde belki faydalı gelişmeler olabilir ama bilmiyoruz. Yukarıda da ne kadar yukarı gideceğini bilmiyoruz. Dolayısıyla bir seviye belirterek ben bugünden sizin beklentilerinizi çıpalayacak bir nokta vermeyeyim dedi. Akıllıca bir hareket ve doğru bir iletişimle yapıldı bugün.
2: Hocam, Sayın Başkan'ın, Merkez Bankası Başkanı Sayın Fatih Karahan'ın aslında kapanışta son soruyu yanıtlarken söyledikleri de önemli bu konuda. Biz bu tahmin aralığını belirlerken enflasyon dinamiklerinin geçmiş performansına bakıyoruz. Evet. Ama şu anda savaş nedeniyle belirsizliğin çok yüksek olduğu bir dönemdeyiz. Dolayısıyla geçmiş enflasyon dinamiğini baz almak ve bununla bir yeni tahmin aralığı oluşturmak çok doğru olmayacak gibi görünüyor dedi. Bu da sanki çok önemli bir not gibi duruyor önemli. Bu konuda.
3: Çünkü biz şimdi petrol fiyatlarında hatta bir önceki toplantıda siz sormuştunuz. İki önceki toplantıda siz Sayın Başkan'a sormuştunuz. Bir petrol fiyatı tahmininiz var ortalama ama
2: motorin, nihai ürün gelişmeleri var.
3: Evet, motorin ve benzin fiyatları ayrıca fiyatlanıyor. Evet. Yani onun ayrı bir borsası var ve oradaki fiyatlamalar dönem dönem petrol fiyatlarının üzerinde olabiliyor. Bununla ilgili bir çalışma var mı veya bunu göz önünde bulundurdunuz mu diye siz sormuştunuz o toplantıda. Şimdi aslında o toplantıdaki sorunuzun cevabı 3 toplantı sonra bugün verildi. Evet. Sayın Başkan dedi ki motorin fiyatlarındaki artışlar dönem dönem petrol fiyatlarındaki artışların üzerinde olabiliyor. Ve bunun bir geçişkenliği var. Dolayısıyla tam da başkanın söylediği gibi sizin de çok isabetli belirttiğiniz gibi şimdi bunu ölçemiyoruz. Yani petrol fiyatına bağlı bir tahmin yapabiliriz ama son dönemde motorin marjları petrol fiyat artışlarının çok üzerinde gitti dünyada. Biz Eşel Mobil'le dengeleyebildik Türkiye içerisinde. Ama Eşel Mobil'in de bir üst sınırı var biliyorsunuz. Evet. Bir noktadan sonra Eşel Mobil de yetmiyor.
1: Bir kısacık ara verelim mi? Bir yayına şu anda döneceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da. Kazakistan temasları var. Kazakistan Cumhurbaşkanı ile ortak bir basın toplantısı düzenledi. Hemen oraya kulak verelim.
4: Bu vesileyle ülkelerimiz arasındaki kardeşliğin bugünkü seviyesine ulaşmasında sergilediğiniz liderlik için siz değerli kardeşime teşekkür ediyorum. Rabbim kardeşliğimizi ve muhabbetimizi daim eylesin.

0: Hanımlar ve mırzalar, Türkiye Respublikası
1: Gaziantep ilinde açılan Ocak Medisevi Okulu'nun açılış töreni başlayacaktır.
2: Evet, tekrar İstanbul Finans Merkezi'ndeyiz. Enflasyon raporu toplantısı üzerine konuşuyorduk. Şimdi az önce hani Levent Hocam da söyledi, dedi ki bir aralık belirtildiğinde gözler hep o üst, en üstteki bandın üstüne gidiyor. Alttaki rakamın çok da bir anlamı kalmıyor. Bugün aslında sorularda da benim dikkatimi çeken, genelde hani beklentilerin bozulmasıyla ilgili çok fazla soru geldi. Karahan'da başkan da aslında kabul etti beklentilerdeki bozulmayı, ama orta ve uzun vadede rayından çıkmaması önemli bizim için dedi. Ne diyorsunuz, enflasyon beklentilerindeki bu bozulma sürekli olur mu?
3: Ya aslında beklentilerde geçmiş dönemde yaşanan ciddi bozulmalar son dönemde para politikasının etkinliğiyle düzelmeye başlamıştı. Hatta biz piyasa profesyonellerinin tahminleriyle reel sektörün tahminlerinin daha fazla yakınsadığı bir dönemi de görmüştük. Hatta enflasyon gerçekleşmeleri de yakınsamaya başlamıştı. Fakat tabii yani hane halkı hep yüksek. O bütün dünyada öyle. Hane halkının çünkü baktığı yerler çok farklı ve geçtiğimiz yılın ilk enflasyon raporu toplantısıydı diye hatırlıyorum. Orada bir kutu vardı enflasyon raporunun içerisinde. Hane halkının beklentisini belirleyen unsurların içerisinde akaryakıt fiyatları var. Yani akaryakıt fiyatlarındaki bozulma ve kurdaki bozulma hane halkının enflasyon beklentilerini çok hızlı yükseltebiliyor.
2: Çünkü hemen ulaşım fiyatlarına yansıyor.
3: Dolayısıyla
2: o da hane halkı bütçesi içinde önemli bir kalem.
3: Son yaşadığımız gelişmeler nedeniyle artan petrol fiyatları ve bunlara bağlı artan akaryakıt fiyatları her ne kadar Eşel Mobil'le dengelenmeye çalışılsa da hane halkının algısını bozdu. Bu son derece doğal.
4: Hocam şimdi aslında bunu konuşurken benim aklıma şöyle bir soru geliyor. Sayın Başkan'ın toplantıyı açılış cümlesi bence çok önemli. Savaş sürecinin enflasyon görünümü üstündeki ikincil etkisi de yakından izlenmelidir ve izlenmektedir dedi Sayın Başkan. Yani açılış cümlesi hemen hemen buydu benim hatırladığım kadarıyla. Şimdi tabii sorum şu, bir ana şok yaşandı, ikincil etkileri bekleniyor. Yani ana şokun üstüne çıkan etkide ikincil yansımalar görme riskimiz var mı?
3: Çok
4: özellikle yüksek, akaryakıtta.
3: Çok yüksek bir riskimiz var. Çünkü yani ana şok akaryakıt fiyatlarını artırdı. TÜFE'nin enflasyonu ölçtüğü sepetin içerisinde akaryakıtın bir ağırlığı var. O yansıdı. Ama akaryakıt fiyatlarındaki artışın TÜFE sepetindeki diğer ürünlerin fiyatlarına bir geçişkenliği var ve güçlü. Yani bir motorun fiyat artışı o lojistik maliyetleri artırması yönüyle, taşımacılık maliyetlerini artırması yönüyle diğer malların nihai satış fiyatlarına yukarı yönlü olumsuz etki edebiliyor. Dolayısıyla ikincil etkiler muhtemeldir ki ana şokun üzerinde olabilir. Çünkü Türkiye'de fiyatlama davranışlarının düzelmediği bir günde, bir dönemde yakalandık biz savaşa. Henüz biz savaş öncesi de konuşuyorduk fiyatlama davranışlarının düzelmesini beklediğimizi, bunun için biraz daha zamana ihtiyacımız olduğunu. Ama çok kötü bir dönemde aslında savaşa yakalandık. Dolayısıyla fiyatlama davranışları düzelmediği için bu geçişkenliklerde daha yüksek oluyor. Yani normal geçmiş dönem ortalamaların üzerinde geçişkenlikler görebiliyoruz. Maalesef ikincil etkiler bir süre daha bizi oyalayacak. Ben tahmin ediyorum Merkez Bankası da bunu bildiği ve öngördüğü için hem tahmin aralığı iletişiminden vazgeçti hem de %16 olan 2026 ara hedefini %24'e yani %50 üstüne güncelledi.
2: 4 puan konuşuluyordu, bekleniyordu. Bazı kurumlar anket de yapmıştı. 4 puana kadar çıkıyordu ama 8 puan onu da aşan bir artış oldu.
3: Aslında normal, şöyle normal. Bu kadar belirsizliğin içinde ve bizim gibi gelişmekte olan bir ekonomi olarak hem kur seviyesinin artışının enflasyona etkisinin yoğun olduğu hem de akaryakıt fiyatlarının İthalatçı bir ülke olarak bizi çok etkilediği bir ortamda bir yukarı yönlü güncelleme son derece normaldi. Ama bir çizgi çekersek biz savaş öncesi de yani savaş başlamadan önce de ilk iki ayın enflasyon göstergeleriyle Merkez Bankası'nın büyük ihtimalle bir yukarı yönlü güncelleme yapması gerektiğini zaten konuşuyorduk. O yüzden ikisi birleştiği için yani o savaş öncesi etki bir yukarı yönlü güncelleme gerekir beklentisiyle savaştan gelen etkinin beklentisi birleştiği için belki 8 puanı öyle görmüş olduk. Ama savaş olmasaydı muhtemelen biz yine bir yukarı yönlü güncelleme görecektik. Tabii ki farklı gerekçelerle bu ifade edilebilirdi. Ama şu anda aslında savaş bütün hepsini kapsayan bir güncelleme gibi göründü. Ama tekrar söylüyorum, savaş olmasaydı da bir güncelleme gerekliliği vardı. Çünkü ilk 2 aylık enflasyon verisi Merkez Bankası'nın bir önceki ara hedefi olan 16'yı imkansız hale getirmişti. 19, işte o üst tahmin aralığının üstü dediğimiz 19 için hani belki olabiliri konuşuyorduk ama 20'nin altını hiç kimse konuşmamaya başlamıştı.
4: Hocam şimdi toplantı sırasında soru cevaba geçilince ben size bir soru söyledim. Sayın Başkan'a sormak üzere. O arada bir başka arkadaşımız sordu. Ben dedim ki size soracağım bunu yayında.
3: Evet.
4: Soru da şuydu. Şimdi ara hedefin yükselmesi para politikasına nasıl yansıyacak? Hele de bu ölçüde yükselmesi, yani yarı yarıya %50 oranında artması. Yani net bir şekilde sıkılaşmanın devam edeceği, hatta daha güçleneceği vurgusunu kendiliğinden getiriyor. Ama para politikasına bu nasıl yansıyacak? Sayın Başkan'a soruldu ama sanki istenen ölçüde güçlü bir yanıt gelmedi gibi. Siz ne tahmin ediyorsunuz?
3: Ben, bir akademisyen olarak daha özgür cevap verebilirim belki. Başkan tabii çok ciddi bir sorumluluk taşıdığı için bağlayıcı kelimeler, cümleler kurmaktan imtina ediyor. Son derece de doğru ama aslında işin özeti şu. 16 olan bir ara hedefi 24'e çektiyseniz ve ben öngöremiyorum, tahmin aralığı da veremeyeceğim size dediyseniz bu bir noktada faiz artışıyla sonuçlanabilir. Aslında başkan bunu ima etti ve sonra döndü. İkinci bir soruda hatırlayacaksınız. Dedi ki bir sonraki toplantıda veri akışına bağlı olarak tüm seçenekler masada dedi.
1: Evet.
3: Yani herkesin merak ettiği seçenek faiz artışı olur mu olmaz mı? Yani tek seçenek aslında soruların içerisinde merak edilen tek seçenek o. Başkan tüm seçenekler masada diyerek faiz artışı konusunun gündeme gelebileceğinin altını çizdi. Bu da son derece normal çünkü Merkez Bankası'nın hareket alanında yapabileceğini 1 Mart'ta yaptı zaten ilk etapta. Faiz artırmadan yapabileceğini yaptı. Ne yaptı? Bir hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi. Orayı ara verince piyasa faizi 37'lerde olan referans faiz oranı 40'a geldi zaten. Referans faiz oranı 40'a gelince ticari kredi faizlerinde ve mevduat faizlerinde zaten biz o 3 puanlık artışın üzerinde artışları da gördük. Aslında Merkez Bankası politika faizini yukarı itmeden, yani resmi olarak politika faizini artırdım demeden piyasa faizlerini ve mevduat faizlerini artırdı. Orada zaten faiz artışını gördük. Seçeneklerden bir tanesi buydu. Ama bu yetmeyebilir sorusu da var. Neden? Çünkü o Merkez Bankası'nın politika faizinin üzerinde fonlayabileceği yerde kendisine bir sınır çekmişti. 3 puan. Şimdi onu kullandı. Ama önümüzdeki aylarda veri akışına bağlı olarak 3 puanın üzerinde bir ihtiyaç olursa başkan diyor ki tüm seçenekler masada. Dolayısıyla sizin sorduğunuz sorunun cevabı evet, Merkez Bankası eğer ilave şoklar görürsek faiz artırmak zorunda kalabilir.
5: Peki. Çok teşekkürler.
3: Ben teşekkür ederim.
5: Değerlendirmeleriniz için Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi Doçent Doktor Levent Yılmaz'la konuştuk ve Ankara NTV Ankara temsilcimiz Ahmet Ergen de bugünkü toplantıya ve yayınlarımıza eşlik ettiler. Tekrar görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.
6: Ve değerli izleyenler, yılın ikinci enflasyon raporu sunumu değerlendirmeleri İstanbul Finans Merkezi'nden böyleydi diyor ve piyasa ekranını bitiriyoruz. Hoşçakalın.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin haber radyosu.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
9: Doğa takvimi. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
10: Bir tatlı su bitkisi olan ve bulunduğu suyu temizleyen su mercimeğini biliyor musunuz? Hiçbir özel bakım gerektirmeden suda yetişir ve yetiştiği yerdeki atık suları temizler. Türkiye'deki göletlerde ve durgun sularda sık rastlanır. Toprağa girmeyen ve suyun yüzeyinde salınan bilinen en küçük bitkilerden biri. Öncelikle kirli suyu temizlemede işe yarıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusu 1000 civarında olan küçük yerleşim yerlerinde kanalizasyonun temizlenmesinde kullanılıyor. Temizlenen su doğaya bırakılıyor. Venedik'te de kanalların temizlenmesinde yine su mercimeği etkili olarak kullanılıyor. Su mercimeği kirli suyu temizlerken ağır metallerden de arındırıyor. Bir şey daha, Su mercimeği aynı zamanda önemli bir hayvan yemi. Tavuk ve ördeklerde protein dengesini sağlamak için kullanılıyor. Kurutulmuş su mercimeği verilen ineklerde de verimin %15 arttığı belirlenmiş.
9: Doğa takvimi.
8: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
11: Kim buldu, nasıl buldu?
9: Mucitlerin zamana karşı yarışı.
11: Mikroçip de telefon gibi iki farklı yerde aynı dönemde icat edildi ve icat etmek kadar çabuk davranmanın önemini kanıtladı. Patent bürosuna ilk başvuruyu yapan mucit olarak tarihe geçti. Lambalı bilgisayarın hesaplama gücü düşüktü ve sık sık yanıyordu. Üstelik bir bilgisayar koca bir odayı kaplıyordu. Lambanın yerini transistör alınca bilgisayar giderek küçüldü ve daha da güvenilir oldu. Radyo televizyon parçaları üretiminde çalışan ve minyatürleştirme konusunda uzmanlaşan Amerikalı Jack Kirby, tüm parçalar aynı malzemeden yapılsa ne olur diye düşündü. Bir yarı iletken olan silikonla yaptığı tümleşik devre ya da bugünkü adıyla mikroçip için 6 Şubat 1959'da patent başvurusu yaptı. Yine Amerikalı bir başka mucit Robert Noyce ise düzlemsel tümleşik devre adını verdiği buluş için patent başvurusunu Kirby'den 6 ay sonra 30 Temmuz'da yaptı. Ticari olarak üretilen ilk mikroçip Noyce'a ait olsa da uzun süren bir hukuk savaşının ardından mikroçipin mucidi olarak Kirby tanındı. Ve mikroçip bulunduktan 40 yıl sonra Paris'te kuruyan ağaçları kurtarmakta kullanıldı. Her yıl 1000'e yakın ağaç hava kirliliği ya da susuzluk yüzünden kuruyordu. 90 bin ağaç mikroçiple etiketlendi. Mikroçipler ağaçların durumu hakkında bahçıvanlara bilgi iletecek şekilde programlanmıştı. Ağaçların kurtarılmasından bir yıl sonra 2000 yılında da mikroçip Kirby'ye Nobel Fizik Ödülünü kazandırdı.
12: Kim buldu, nasıl buldu?
7: Reklam.
13: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Caddy Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
14: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağı, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
15: Çatınızda renkli ve uzun ömürlü bir çözüm arıyorsanız, Megaron çatı teknolojileri anahtar teslim hizmetiyle çatınıza değer katar.

0: insan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
1: Hanımların beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
2: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmana özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Reklam.
4: Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
6: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor.
4: Her mevsimde, her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla.
5: Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
7: Neden gözünüzde neden gözünüzde neden gözünüzde neden gözünüzde neden?
8: Kendimiz için çok önemli bir haberi beklerken, sevmediğimiz bir ortamda görüşmek istemediğimiz bir kişiyle birlikteyken, bir banka kuyruğunda ya da hastane koridorunda zamanın durduğunu, geçmediğini hissederiz. Tam tersi durumlarda, yani çok sevdiğimiz bir şey yaparken ya da çok sevdiğimiz biriyle görüştüğümüzde de zamanın su gibi aktığını düşünürüz. Peki zaman neden hızlanır ya da neden yavaşlar? Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu ile konuştuk.
9: Zamanın yavaş ya da çok hızlı geçtiği hissi tamamen kişinin bulunduğu bağlama ve duygusal durumuna bağlı. Biz sıkıldığımızda, korktuğumuzda ya da üzgün olduğumuzda zamanın yavaş geçtiğini hissederiz. Tersi bir şekilde mutlu olduğumuzda ya da keyif aldığımız, ilgimizi çeken bir şey yaptığımızda ise zamanın çok hızlı geçtiğini düşünürüz. Bu aslında bir algı meselesi. Şimdi baktığınızda insanların temel bir işlevi geçen zamanı tahmin etmek. Neden? Çünkü bizim yaşamı sürdürebilmemize yardımcı olan bir şey, yaptığımız şeylerin, bir takım olayların ne kadar sürdüğünü ve süreceğini tahmin edebilme kapasitesi. O yüzden bebeklikten itibaren böyle tekrarlayan zaman kalıplarıyla belirlenmiş bir dünyayla başa çıkabilmek, her gün deneyimlediğimiz olaylarla, çeşitli eylemlerle ilişkili süreleri biz öğrenmek zorundayız. Süreyi öngörebilmek aslında ne demek? Süreyi doğru bir şekilde tahmin etmek demek. Buna yardımcı olan bizim bir iç saatimiz var. Beynimiz böyle çok dakik çalışan bir zaman makinesi gibi ya da zamanlama makinesi demek belki de daha doğru. Ama bu bizim zamanı tahmin etme yeteneğimizle zamanın ne hızda geçtiği hissi arasında bir ilişki olmadığını biliyoruz araştırmalardan. Yani zamanın geçtiğine dair algımız süreye dair değerlendirmelerimize dayanmıyor. Bir süreyi doğru tahmin edebiliriz ama onun yavaş ya da hızlı geçtiğini algılarız. Burada temel faktör, yani bir süreyi bizim abartmamıza ya da küçümsememize neden olan başlıca faktör, o süreye ne kadar dikkat ettiğimiz, duygularımız ve bazen de beyni etkileyen işte psikoaktif maddeler, ilaçlar gibi maddeler diyebiliriz. Duygularımız zamanın ne hızda geçtiğine yönelik algımızı çok doğrudan etkiliyor. Bazı olumsuz duygular olanı olduğundan daha uzun sürdüğünü algılamamıza sebep oluyor. Araştırmalar mesela korkunun böyle bir deneyim olduğunu söylüyor. Korku yaşadığımız bir durumda süreyi abartabiliriz. Bu bizim korkuyla ilintili fizyolojik, fiziksel tepkimizle de bağlantılı. Vücut ritmimiz hızlanıyor. Böylece hızlı tepki veriyoruz. Bu da bizim zamansal devrelerimizi etkiliyor. Aslında bu da hayatta kalmak için önemli bir avantaj oluşturuyor. Zaman hızlı geçerse veya en azından bize öyle görünürse tehlikeli bir duruma daha hızlı tepki veriyoruz. Bir de tabii şey var, yani biz anlık durumların hızlı ya da yavaş geçtiğini düşünüyoruz ama bir de yaşamla da ilgili bir algımız var. Örneğin yaşlı bir kişi zamanın gençken olduğundan daha hızlı geçtiğini söyler. Genellikle de bunun nedeni zamanı kendi yaşam ölçeğinde düşünmesidir. Yani bir otobiyografik bakış açısı var. Yaş ilerledikçe yıllar hızlı geçiyormuş gibi görünür. Çünkü aslında ya zaman geçtikçe, yıllar geçtikçe insanın daha az zamanı kalır ve uzun bir yaşam olmadığının bilincinde daha yaşamın hızlı geçtiğini düşünebilirler.
8: Psikiyatri uzmanı Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
3: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da. NTV Radyo. Saat 13.

0: Merhaba, saat 1 oldu. NTV'de Öğle Bülteni'ne hoş geldiniz. Ahmet Arpat ben. Günlerden Perşembe. Gündem yoğun, hem içeride hem dışarıda önemli gelişmeler var. Ekrana taşıyacağız hepsini. Önce birkaç başlık verelim, sonrasında da ayrıntıya geçeceğiz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşen Erdoğan, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına da başkanlık etti. Erdoğan'ın ziyaretine ilişkin ayrıntıları birazdan aktaracağız Öğle Bülteni'nde. Dünyanın gözü kulağı ise Pekin'de. ABD Başkanı Trump 9 yıl sonra Çin'e gitti. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya geldi. Görüşmede neler konuşuldu, ziyaretten neler yansıdı? Pekin'den canlı bir bağlantıyla ayrıntıları Öğle Bülteni'ne taşıyacağız. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Enflasyon tahminini değiştirdi. Bu yıl sonu için hedef %26'ya yükseldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın açıklamalarının ayrıntıları birazdan ekranda olacak. Ve son başlık, yasa dışı bahiste mücadelede yeni dalga operasyon yapıldı. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun ayrıntıları Öğle Bülteni'nde olacak. Başlıyoruz. Gündemin ilk sırasında Pekin'deki bu fotoğraf karesi, yani tarihi ziyaret var. ABD Başkanı Donald Trump kritik bir ziyaret için Çin'de. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile 2 saat süren bir görüşme yaptı. Öncesinde görkemli bir karşılama töreni düzenlenmişti ABD Başkanı Donald Trump için. Çin Büyük Halk Salonu'nda ağırladı Jinping Trump'ı. Öncesinde sonrasında açıklamalar yapıldı. Tabii baktığımızda masada İran, Tayvan önemli başlıklar. Ticaret elbette konuşuluyor. Çünkü çok kalabalık da bir heyetle gitti ABD Başkanı, iş adamlarıyla birlikte. Ama dediğimiz gibi İran ve Tayvan kritik. Amerika Birleşik Devletleri Tahran yönetimini ikna etmesi için Pekin'den destek istiyor. Tayvan meselesi ise elbette önemli. Ama burada Çin liderinin yaptığı bir açıklama mühim. Tayvan çözülmezse İleriki süreçte Amerika Birleşik Devletleri ile bir çatışma yaşanabilir açıklaması yaptı. Çok net söyledi bunu. Tabii burada Çin açısından Tayvan sorununun çözülmesi demek, Amerika Birleşik Devletleri'nin Tayvan'a verdiği desteği çekmesi anlamına geliyor. Çünkü Çin bu noktada çok net. Tayvan bizim iç meselemiz, kimseyi karıştırmayız noktasında. Peki neler yaşandı bugün, gün içinde neler yaşanacak? Hem yapılan açıklamalar hem de çok renkli görüntüler var. İki lider Cennet Tapınağı'na da gezmişlerdi. Bir bağlantı yapalım, Pekin'le bir bağlantı yapalım. Çin medya grubundan Cao Ying karşımızda. Cao, görüşmede neler öne çıktı, neler yaşandı iki liderin görüşmesinde?
1: Evet, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping bugün Beijing'deki Büyük Halk Toplantı Sarayı'nda ABD Başkanı Donald Trump ile bir araya geldi. Ve iki lider geçen Ekim ayında Pusan kentinde yüz yüze görüşmenin ardından tekrar bir araya geldi. Ve bu ziyaret aynı zamanda ABD Başkanı'nı 9 yıl aradan sonra Çin'e gerçekleştirdiği ilk ziyaret oldu. İki lider görüşmede Çin-ABD ilişkilerin kavramını yenileyerek Çin ile ABD arasında yapıcı, stratejik ve istikrarlı ilişkilerin kurulmasına beraber karar verdi. Çin Cumhurbaşkanı görüşmede 3 konuda vurgu yaptı. Birinci olarak ikili ilişkiler için istikrar vurgusu yapan Xi, yapıcı ve stratejik istikrarın önümüzdeki 3 yıl içinde, hatta daha uzun bir süre boyunca ikili ilişkilere rehberlik sağlayacağını söyledi. İkili ilişki, onun dışında ikili ekonomik ilişkilere değinen Xi, bu ilişkilerin kazan kazan temelinde kurulması gerektiğini söyledi. Görüşmede ayrıca biraz önce söylediğiniz gibi Tayvan konusuna da değindi. Özellikle bu konuda Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın korumasını Çin ile ABD arasındaki en büyük ortak payda olduğunu söyledi. Xi, Tayvan meselesi iyi yönetilirse ikili ilişkilerin istikrarın korunabilir, ama kötü yönetilirse iki ülke arasında çatışma yaşanabilir ve bu durum Çin ABD ilişkileri çok tehlikeli bir noktaya sürükleyebilir dedi. Trump görüşmede Xi ile iletişim ve işbirliğini güçlendirmek, fikir ayrılıkları uygun bir şekilde çözmek ve iki ülke için daha güzel bir gelecek yaratmak üzere çaba harcamaya hazır olduğunu söyledi. Xi ayrıca Trump heyetiyle beraber Çin'e gelen iş insanlarıyla da bir araya geldi. Bu iş insanları arasında Apple'ın CEO'su Cook ve Tesla'nın CEO'su Musk gibi isimler yer alıyor. Xi, ABD'li işletmelerin Çin'de daha parlak bir gelecek ve daha fazla fırsatlara sahip olacağına inandığını belirtti. Trump görüşmeden sonra Beijing'deki Gök Tapınağı'nı Xi'nin eşliğinde ziyaret etti. Evet.
0: Çin medya grubundan Chao Ying Pekin'den aktardı. Bu önemli görüşmede öne çıkan başlıkları aldık. Tabii Trump'ın Çin ziyareti tüm dünya tarafından çok yakından takip ediliyor. Trump yine klasik selamlaşmasıyla dikkatleri çekti. Çin lideri Xi Jinping'in elini sıkarken kolunu kendine doğru çekti. Ancak Xi Trump'a sağlam duruşuyla karşılık verdi.
2: Donald Trump 9 yıl sonra Çin'e giden ilk Amerikan başkanı oldu. Trump daha gitmeden beraberindeki heyetle de gündemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji CEO'larını Pekin'e götürerek Çin'le ticari anlaşma peşinde olduğunu gösterdi. Görkemli heyete Pekin'de geniş bir kortej eşlik etti. Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'ı başkent Pekin'de Tiananmen Meydanı'nın yanındaki Büyük Halk Salonu'nda ağırladı. Trump ve Xi arasındaki el sıkışma seremonisi geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çinli mevkidaşının kolunu çekmeye çalıştığı görüldü. Ancak Xi sağlam duruşuyla Trump'ın bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Peşinden liderler heyetleri selamladı. Xi'nin Amerikan heyetinin elini sıktığı sırada Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gerginliği dikkat çekti. Peşinden Trump'ın Hegseth'e yaptığı kaş hareketleri de kameralara yansıdı. Beyaz Saray danışmanlarından Stephen Miller'ın rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. Liderler tören kıtasını selamladıktan sonra ikili görüşmeye geçildi. Trump daha sonra Xi ile birlikte Cennet Tapınağı'nı gezdi. Burada gazetecilerin soruları üzerine Çin'in harika bir ülke olduğunu söyledi.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi ziyaret için gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'da temaslarını sürdürüyor. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüşen Erdoğan, yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantısına da başkanlık etti. Karşılama töreninde Erdoğan ve ev sahibi Cumhurbaşkanı Tokayev ile birlikte tören kıtasını selamladı. Ardından liderler ikili görüşmeye geçti. Erdoğan, Tokayev ile görüşmesinin ardından Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 6. toplantısına başkanlık etti. Toplantıdan sonra Erdoğan ve Tokayev ikili anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısına katıldı. Tokayev Erdoğan'a Ahmet Yesevi nişanı tevcih etti. Erdoğan, Kazakistan'daki
1: evet,
0: temasları
1: Erdoğan
0: kapsamında yarın da Türkistan şehrinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı'nın gayri resmi zirvesine katılacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıkladı. Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini arttırdı. Başkan Karahan başka neler söyledi? NTV Ekonomi Müdürü Benel Yalçın'ın ayrıntıları aktaracak bize. Benel.
3: Ahmet, senin de söylediğin gibi hem hedefte hem de tahminde değişiklik var. Bunlar zaten bekleniyordu. Belki beklentinin biraz üzerinde gelen bir rakam oldu. Ama bugün belki de buradaki en büyük sürpriz Merkez Bankası'nın tahmin aralığı iletişimine bir süre ara verdiğini duyurması oldu. Bu ne demek? Yani daha önceden enflasyon tahminlerini açıklarken belli bir bant aralığı veriyordu. Tahmin aralığının alt bandı ve üst bandı şeklinde. Bir önceki toplantıda bu 2026 sonu için %15-21 olarak açıklanmıştı. Yani en düşük 15, en yüksek 21'di. Fakat şimdi bunu tek bir rakama %26'ya yükseltti. %26 şimdi tek tahmin olarak açıklandı. Yani o aralık el iletişimine şimdilik bir ara verdiğini duyurmuş oldu.
0: Benel Yalçın aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile imza töreni ve ortak basın toplantısında konuşuyor. Ekrana taşıyalım.
4: Enerji, sağlık, madencilik, kültür, eğitim, teknoloji ve savunma sanayi gibi alanlardaki işbirliğimizi etraflıca değerlendirdik. İş çevrelerimizi Kazakistan'daki yatırımlarını artırmaları ve ortaklığımızı pekiştirecek bağlar kurmaları yönünde teşvik etmeye devam ediyoruz. Sayın Tokayev ile birlikte hitap edeceğimiz Türk-Kazak İş Forumu vesilesiyle iş insanlarımız arasında inşallah yeni işbirliklerine şahit olacağız. Ticaret ve yatırım ilişkilerimizi çarpan etkisiyle büyüten askeri ve savunma sanayi işbirliğimizi daha ileriye taşıyacak projeleri de bugün görüştük. Şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Kıymetli basın mensupları, enerjide kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Doğu Akdeniz'den Orta Asya'nın derinliklerine uzanan coğrafyamızda dilde, fikirde, işte birlik şiarıyla yeni köprüler inşa etmek kararlılığındayız. Türk dünyasının ortak kültürel hazinelerini, büyük şahsiyetlerin fikirlerini, eserlerini ve manevi miraslarını gelecek nesillere aktarmayı müşterek sorumluluğumuz olarak görüyoruz. Sayın Tokayev'in destekleriyle Türkiye Maarif Vakfı'nın Astana ve Almata'da birer okul açması için çalışmalara başlandı. Bu memnuniyet verici adımdan dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez de sizlerin huzurunda teşekkür ediyorum. Kazakistan'ın bizlerle gönül bağına asrın felaketi olarak adlandırdığımız 6 Şubat depremlerinin hemen ertesinde 86 milyon olarak şahitlik ettik. O zor dönemde Kazak kardeşlerimizin ve Kazakistan devletinin maddi manevi desteğini her daim yanımızda hissettik. Bugün de Kazakistan'ın Gaziantep'in Nur Dağı ilçesinde inşa ettiği ilkokulun açılışını aziz kardeşimle beraber gerçekleştirmekten büyük bir bahtiyarlık duyuyorum. Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi'nin ismini verdiğimiz bu okulumuzda yetişecek çocuklarımızın dostluğumuzu gelecek nesillere taşıyacağına yürekten inanıyorum. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım. Değerli basın mensupları, yarın Türk dünyamızın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenecek Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesine katılacağız. Kazakistan'ın Türk dünyasının bütünleşmesine en başından bu yana yaptığı değerli katkılar için müteşekkir olduğumuzu belirtmek isterim. Yarınki zirvemizde gözlemci sıfatıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temsil edilecek olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanı ile bölgesel ve uluslararası meseleleri de kapsamlı şekilde değerlendirdik. Aziz kardeşim, Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev ve heyetine sergiledikleri müstesna misafirperverlik için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu düşüncelerle konsey toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyor. Kazak kardeşlerimize sağlık, esenlik ve refah dileklerimi gönderiyorum. Köp rahmet.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'ın başkenti Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev ile ortak basın toplantısında konuştu. Ekrana taşıdık konuşmasını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Kameralarımızı Astana'ya çevirmeden önce ekonomi konuşuyorduk. Öyle bülteninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın mesajları ve güncellenen enflasyon hedefi ve tahmini için tekrar o noktaya dönelim. Ben Ali Yalçın'a bir kez daha soralım. Nedir Merkez Bankası'nın yeni hedefi, yeni tahmini?
3: Evet Ahmet, hem ara hedef hem de tahminler değişti demiştik. O rakamları tekrarlayarak başlayayım. 2026 için tahmin %15-21 aralığından %26'ya yükseltildi. 2027 için de %6 ila 12 aralığından %15'e çekildi. Şimdi daha önce bir aralık, yani bir tahmin bandı veriliyordu ama Merkez Bankası bugün bu iletişime bir süre ara verdiğini duyurdu. Yani artık bir band, alt hedef, üst hedef vermeyecek, tek bir tahmin verecek. O da bu yıl sonu için %26 olarak açıklandı ki önemli bir revizyon yapılmış oldu. Bir de tabii ara hedef var. Bu ara hedefte daha önce 2026 için %16 olarak açıklanmıştı. Bugün o da 8 puanlık artışla, yani %50'ye yakın, %50 bir artışla %24'e çekildi. Şimdi Merkez Bankası Başkanı tabii ki bugünkü mesajlarının büyük bir kısmını savaşın etkilerine ayırdı. Savaşın sürecini, devamını şu anda öngörmenin mümkün olmadığını, bu yüzden de bu süreci yönetmenin de zorlukları olduğunu ifade etti. Bu yüzden de aslında biraz risklerin ve belirsizliklerin yüksek olduğu bir dönemde, önümüzdeki dönemde bir tahmin bandı vermektense tek bir tahmin vermenin daha doğru olacağını ifade etti. Şimdi savaşın ne kadar süreceği bilinmiyor. Savaşın bir ilk etkisi var. Ham madde ve akaryakıt fiyatları üzerinde bunu zaten görüyoruz ve yaşıyoruz. Ama bir de tabii bu artışların ikinci etkileri olacak enflasyon üzerinde. İşte o ikinci etkileri takip edeceklerini ifade etti Merkez Bankası Başkanı. Bu ikinci etkilerin orta ve uzun vadede enflasyon görünümünü bozmaması gerekiyor dedi. Sürecin dikkatli takipçisi olacaklarını söyledi ve işte o süreç içerisinde eğer gerekirse her seçeneğin masada olduğunu ifade etti. Bunun altını çizdi. Bu ne demek? Yani o dönemki şartlar gerektirirse, o dönemki enflasyon görünümü gerektirirse bir faiz artışı da bundan sonraki dönemde masada olabilir. Bu da ihtimaller arasında yani faiz artışına da aslında kapıyı kapatmamış oldu. Bu altı çizilecek bir mesajıydı. Her seçenek masada. Şimdi özellikle eğitim ve kira enflasyonu tarafında ataletin biraz kırıldığından bahsetti Merkez Bankası Başkanı. Ama gıda fiyatlarındaki yüksek seyrin bu yılki iyi yağışlara rağmen hala devam ettiğini söyledi. Çünkü sebze meyve fiyatlarında artış var dedi. Özellikle sebzeye dikkat çekti. Ve sebzede yılın ilk 4 ayındaki artışın %56'nın üzerinde olduğunu söyledi. Önümüzdeki dönem için gıda enflasyonu bu açıdan dikkatle takip edilmesi gereken başlıklardan biri olacak. Ve 2026 için daha önceki toplantıda %19 olarak tahmin edilen gıda enflasyonu da zaten %26,3'e revize edildi şimdiden. Şimdi önümüzde iki tane risk var dedi Merkez Bankası Başkanı. Bir savaşın süresi, bunu söylemiştim az önce. Ve bir de tabii ekonomideki enflasyon etkisi, yani enflasyondaki bozulmanın etkisi. Merkez Bankası Başkanı'na sorulan soruların aslında odak noktasında enflasyon beklentilerindeki bozulma vardı. Bunun farkında olduklarını söyledi Merkez Bankası Başkanı. Ama kısa vadede değil, daha orta ve uzun vadede bu bozulmanın enflasyonla mücadeleye zarar verici olup olmadığını izlemek gerekiyor dedi. Bugün İstanbul'da Finans Merkezi'nde gerçekleşen toplantıdan notlarımız böyle.
0: Ben Ali Yalçın aktardı. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında mütalaa açıklandı. Karar 15 Haziran'da verilecek. Bize ayrıntı için bir canlı bağlantı yapacağız. İstanbul Adliyesi'ne döneceğiz. Dilek Yaman Demir aktaracak ayrıntıyı. Dilek.
5: Bugün duruşmada savcılık esasa ilişkin mütalaasını, yani talebini sundu. Talebinde kimi sanık için tutuklamak devam kararı ile birlikte beraat istenirken kimi sanık için de cezalandırılması istendi. Bu dava Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davası aslında kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması adıyla biliniyordu. Bu dava kapsamında Aziz İhsan Aktaş'ın bir suç örgütü kurduğu iddiası vardı. Aziz İhsan Aktaş savcılık soruşturması boyunca birden fazla kez ifade vermiş, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanıp tahliye edilen bir isimdi. İşte savcılık mütalaasında Aziz İhsan Aktaş'ın bir suç örgütü kurduğu gerekçesiyle cezalandırılmasını isterken ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, dolandırıcılık gibi birden fazla eyleme ilişkin ise etkin pişmanlık hükümlerinde bulunarak itirafçı olduğu gerekçesiyle aslında beraat etmesine, ceza verilmesine yer olmaması şeklinde bir talepte bulunmaktadır.

0: fazla suçla ya cezalandırılmasını istedi. Yine bu dava kapsamında 11 tutuklu isim vardı. 11 tutuklu isimden 7 isim için ise tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. O isimler kimler? Rıza Akpolat, Beşiktaş Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan. Yine Seyhan, Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Oya Tekin. Adıyaman Belediye Başkan Yardımcısı Ceyhan Kayhan. Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara'nın tutukluluk halinin devamına karar verildi. Yine talep edildi. Yine mütalada Utku Caner Çaykara'nın ise rüşvet suçundan cezalandırılması istendi. Bu dava kapsamında bir başka isim de Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'di yargılanan. Ahmet Özer'in de yine görevi ihmal sebebiyle suç işlediği iddiasıyla mütalada cezalandırılması istenen bir isim oldu. Yine Abdurrahman Tuttere, Adıyaman Belediye Başkanı Tuttere ile birlikte Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın da rüşvet alma suçundan cezalandırılması istendi. Bu mütala doğrultusunda 15 Haziran'da mahkeme nihai kararını verecek.
1: Pandemir aktardı. Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 şüpheli hakkında gözaltı kararı var. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli zimmet, evrakta sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla soruşturma başlattı. Özellikle Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 23 şüpheli yakalandı. Operasyon devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Siyasi partileri ortak tepki göstermeye çağırdı. Bir Gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalar nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini kullandı. Saldırıları topyekün partiye yapılmış olarak değerlendiriyoruz diye konuştu. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyoruz, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Çin Devlet Başkanı Xi ile ABD Başkanı Trump akşam yemeğinde bir araya geldi. ABD Başkanı Trump konuşuyor, canlı olarak ekrana taşıyalım.
2: Amerika Birleşik Devletleri ve Çin halkları arasındaki dostluk Amerika'nın kurulmasına kadar dayanır ve ilk Çin elçimiz Samuel Shaw'un Çin'e gitmesi ve bu kıyılara ilk giden misyonumuz 1784'te bu bölgeye ulaşmıştı ve bizim için yeni insanlar ifadesini kullanmışlardı ve bundan 250 yıl sonra iki ülke arasındaki ilişkinin dünya tarihinin en önemlilerinden birisi haline geldiğini söyleyebilirim. En başından beri vatandaşlarımız karşılıklı olarak ortak bir saygı hissederler. Özellikle kurucularımızdan Benjamin Franklin ve Confucius karşısında bugünün heykellerinde aynı şekilde ABD Yüksek Mahkemesi'nde de modern Çin sanatçılarının heykellerinin yer alması da büyük bir gurur kaynağıdır.

0: 杰明·富兰克林曾经在他的殖民报纸当中刊登了孔子的《论语》，而今天在美国最高法院建筑物的门前，可以说有一个雕刻，这个雕刻就是为了向中国的这一名古代的圣人进行致敬。
1: Tabii ki her iki taraftan büyük bir saygı var ve büyük bir beğeni var. Tabii ki George Washington'ın hediyesi olan bir taş tablet Washington anıtını anısına vermiş olduğu hediyede Çinli bir yetkinin Washington için büyük bir devlet adamı ve bir kahraman ifadeleri de tarihe not alınmıştır.
0: George Washington 总统。那么这些人当时
2: görüntüler Pekin'den canlı olarak ekrana geldi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ABD Başkanı Donald Trump onuruna bir yemek verdi. O yemekte iki lider de konuştu, konuşuyor. Trump'ın konuşmasının bir kısmını canlı olarak ekrana taşıdık. Devam edelim gelişmelerle. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Ayrıntıları Ali Ablay'dan alacağız. Ali.
3: Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yasa dışı bahis soruşturması kapsamında yapılan teknik ve fiziki çalışmaların ardından 21 ildeki 228 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Bu baskınlarda aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu 200 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonun detaylarından da söz etmek gerekirse şüphelilerin organize şekilde hareket ederek yasa dışı bahis yöntemiyle nitelikli dolandırıcılık yaptıkları ve elde edilen suç gelirini çeşitli varlık sistemleri üzerinden akladıkları tespit edildi. Çetenin kurdukları özel yazılımla yasa dışı bahis sitelerine altyapı sağladıkları ve kripto varlıkları aktif olarak kullandıkları belirlendi. Çalışmalarda şüphelilerin yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar suç geliri elde ettikleri tespit edildi. Soruşturma kapsamında çetenin aktif olarak kullandığı tespit edilen 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine de erişim engeli getirildi. Bu yasa dışı bahis çetesine ait suç gelirini elde ettiği suç gelirini akladığı belirlenen 3 kuyumcu, 3 elektronik para ödeme kuruluşu ve bir döviz bürosuna da el koyuldu. El koyulanlar arasında şüphelilere ait olan 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekne de bulunuyor. Diğer yandan 200 gözaltı var demiştik. Çeteyle birlikte hareket ettikleri belirlenen orta ve üst düzey 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da gözaltına alınanlar arasında ve şu anda 200 şüphelinin emniyetteki sorguları sürüyor.
2: Orta Doğu'daki savaş Körfez'de dengeleri sarstı. İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında ziyaret polemiği yaşanıyor. Ayrıntıları alacağız. Melike Şahin Tel Aviv'den yayına hazır. Şimdi Melike, İsrail hükümetinden ilginç bir açıklama geldi. Netanyahu'nun savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni gizlice ziyaret ettiği duyuruldu. Birleşik Arap Emirlikleri'nden de bir açıklama var. Tepki gösteriyorlar bu iddiaya diyelim. Nedir ayrıntı?
4: Evet Ahmet Erpat, dün akşam saatlerinde aslında zaman zaman dolaşıma giren iddialar İsrail Başbakanlık Ofisi tarafından resmi olarak açıklandı ve İsrail Başbakanı Netanyahu savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret etti ve bu ikili görüşmeye tarihi bir tarihi bir dönüm noktasıyla sonuçlandı ifadesi kullanıldı. Ardından da Reuters haber ajansı bunun 26 Mart'ta gerçekleştiğini ve Umman sınırındaki El Ain şehrinde bu görüşmenin yapıldığı belirtildi. Yine Amerikan Wall Street Journal gazetesi de yalnızca Netanyahu'nun değil Mossad şefinin de savaş sırasında iki kez Birleşik Arap Emirlikleri'ni ziyaret ettiği belirtildi. Tabii bu ziyaretin o tarihi dönüm noktasını oluşturabilecek konu neydi? Demir Kubbe hava savunma sistemiydi. Çünkü İsrail'in savaş sırasında Birleşik Arap Emirlikleri'ne demir kubbe hava savunma sistemlerini konuşlandırdığı ve hatta bu yerleşmeyi sağlamak için teknik personel gönderildiği de biliniyordu. Bu yüzden bu tarihi dönüm noktası açıklaması buna yoruldu. Ama kısa süre sonra Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir açıklama geldi. Dışişleri Bakanlığı'ndan ve bu ziyaret yalanlandı. Şu ifadeler kullanıldı, hemen söyleyeyim. İsrail'le ilişkilerin aleni olduğunu ve bu ilişkilerin bilinen ve kamuoyuna duyurulan İbrahim Anlaşmaları çerçevesinde kurulduğunu teyit ediyoruz dedi. Bu ilişkiler gizlilik esasına dayalı değildir. Bu nedenle ilan edilmemiş ziyaret veya düzenlemelere ilişkin her türlü iddia Birleşik Arap Emirlikleri tarafından resmen açıklanmadığı sürece asılsızdır ifadesi kullanıldı Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı tarafından. Ama Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasının hemen öncesinde Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Danışmanı'nın bir açıklaması vardı. Orada da yine müzakere sürecinin önemine ve siyasi çözümün önemine vurgu yapmıştı başkanın danışmanı.
2: Melike, şimdi Tel Aviv yönetimi bir yandan Körfez'deki gelişmeleri takip ediyor. ABD, İran arasındaki müzakere süreci elbette mercek altında Tel Aviv yönetimi açısından. Bir de Lübnan ajandası var İsrail'in. ABD arabuluculuğunda İsrail-Lübnan müzakerelerinde 3. tur görüşme yapılacak bugün. Öncesinde sahada neler yaşanıyor ve bugünkü görüşmeden beklenti ne?
4: Bugün evet 3. tur görüşme Washington'da Lübnan ve İsrail arasında yapılacak ama onun öncesinde ve hatta sırasında İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları ve yine Lübnan'dan Hizbullah tarafından İsrail'e yönelik saldırılar devam ediyor. Ateşkes süreci olmasına rağmen Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı bir son açıklama var. Dün İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik yaptığı saldırılarda 8'i çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yine bugün İsrail ordusundan yapılan bir açıklamada Hizbullah'ın yaptığı saldırılarda yine Lübnan'ın güneyinde İsrailli sivillerin yaralandığına ilişkin açıklamalar var. Yayına girmeden çok kısa süre önce yine İsrail'in kuzeyine yönelik saldırı bildirimleri aldık. Onun da muhtemelen ilerleyen dakikalarda belli olacaktır ne olduğuna dair ama şunu belirtmek lazım. Özellikle İsrail ordusunun Hizbullah'ın yönlendirdiği dronlara karşı tam olarak bir önlem alamadığı belirtiliyor. Çünkü Hizbullah patlayıcı yüklü dronları dronlarla saldırı düzenliyor. Bunları çok ucuza mal ediyor ve çok fazla gönderebiliyor. Ve tam olarak bunun önceden tespiti ve imhası mümkün olamayabiliyor. İsrail basınından, daha doğrusu İsrailli yetkililerin Amerika basınına verdiği ifadelerde de buna yönelik bir çözüm arayışına girildiğini söylüyorlar. Yine hatırlatalım, bugün Washington'da üçüncü kez iki ülke masaya oturacak ve müzakere sürecinin, ateşkes sürecinin aslında akıbeti de yine bu görüşmelerin sonunda ortaya çıkacak.
2: Melike Şahin aktardı. Kurban Bayramı yaklaşıyor. Kurbanlıklar kurban pazarlarına gelmeye başladı. Ankara'ya dönelim. Gözde Şahin Sincan'daki kurban pazarında yayına hazır, bizi bekliyor Gözde.
5: Evet Ahmet Arpat, artık Kurban Bayramı'na 2 haftadan az bir süre kaldı. Kurban pazarlarında da çadırlar kurulmaya başlandı ve kurbanlıklar yerini aldı. Tabii satıcılar da bu süreçte bütçelerine uygun kurbanlık arıyorlar ve pazarları tek tek dolaşmaya başladılar artık. Biz de şu an Ankara Sincan'daki bir kurban pazarındayız. Burada şu an çok bir hareketliliğin olduğunu söyleyemeyiz. Henüz hareketlilik başlamış değil. Ancak satıcılar özellikle hafta sonu hareketlilik beklediklerini söylediler. Ve tabii önümüzdeki haftada bu yoğunluğun artması bekleniyor. Tabii merak edilen başlıklardan bir tanesi kurbanlık fiyatları. Hemen fiyatları da aktaralım. Büyük başlarda 350 kiloluk kurbanlık 150 bin lirayken 800 kiloluk kurbanlıklarda 400 bine kadar çıkıyor. Tabii bir de tonluk kurbanlıklar var. Şu an bulunduğumuz pazarda tonluk kurbanlık yok. Ancak onun da fiyatı 500 bin örnek verecek olursak. Küçük başlarda da fiyatlar 30 bin lirayla 50 bin lira arasında değişiyor. Tabii büyük başlarda geçen yıla göre bu yıl 100 bin liralık bir artış olduğunu söyledi satıcılar. Küçük başlarda da 10 bin liralık bir artış söz konusu. Tabii küçük başlarda yine hayvanın kilosuna, türüne, cinsine göre de değişiyor fiyatlar. Satıcılar bunun da fiyatlardaki artışı maliyete bağladılar. Ulaşımdaki, yem fiyatlarındaki artan maliyetlerden dolayı kurbanlık fiyatlarının da arttığını söylediler. Diğer merak edilen ve önemli konulardan biri de kurbanlık alırken, seçerken nelere dikkat edilmeli? Onları da hemen aktaralım. Büyük başta ve küçük başta ikisinde de aslında küpesi olması gerekiyor hayvanların. Küpesi olmayan kayıt dışı anlamına geliyor. Büyük baş hayvanlarda 2 yaşını doldurmuş olması lazım. Gözleri canlı olmalı, göz akıntısı ve burun akıntısı olmamalı. Tüyleri ise karışık olmayacak ve mat görünmeyecek. Küçük yaşlarda da, küçük başlarda da düzeltiyorum, 1 yaşını doldurmuş olması gerekiyor ya da iyi beslenmiş ve annesinin boyuna ulaşmış olması gerekiyor. Ama tabii sadece bunlar yeterli değil. Mutlaka hayvanların sağlıklı olduğunu kanıtlayan belgelerin de bulunması gerekiyor. Bayrama 2 haftadan az bir süre kaldı demiştik. Ankara'daki kurban pazarlarında henüz hareketlilik tam başlamış değil. Detaylar bu şekildeydi.
2: Gözde Şahin aktardı. Liseyi bitirmeye hazırlanan 3 Türk öğrenci dünyanın en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Harvard, Princeton ve Stanford'dan kabul aldı. Özellikle fen bilimleri üzerine çalışan öğrenciler kendilerini bu başarıya götüren çalışmalarını anlattı.
6: Çünkü robotikte şunu fark ettim.
7: Çalıştılar, projeler geliştirip gelecek umutlarıyla dünyanın en saygın üniversitelerine girdiler. Türkiye'de farklı şehirlerde okuyan 3 Türk lise öğrencisi Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard, Princeton ve Stanford üniversitelerinde ücretsiz eğitim görecek. 17 yaşındaki Doruk Çağlı yüksek öğrenim için Harvard Üniversitesi'ne gidecek, teknoloji alanında eğitim alacak.
8: 4 senedir pek çok farklı çalışmada bulundum bunun için. Projeler olsun, yarışmalar olsun. O eğitimi aldıktan sonra o bilgiyi, o donanımı kendi ülkeme getirip aslında buraya da kalkındırmak, buraya da geliştirmek istiyorum.
7: Antalya'da okuyan Narin Yüksek Princeton, Begüm Zeynep Yapıcı da Stanford Üniversitesi'nden tam burs aldı.
9: Ben nükleer fizik alanında çalışıyorum. Nükleer enerjinin Türkiye'de hem eğitimini yaymak istiyorum. Bunun için Türkiye füzyon girişiminin kurucusuyum aynı zamanda.
10: Amerikan üniversitelerinde özellikle proje çok önemli. Ben kendim de 2 farklı startup kurdum arkadaşlarımla beraber. Aynı zamanda biyolojik laboratuvar araştırmalarında yer aldım.
7: Amerikan üniversitelerinden bu yıl kabul alan öğrenci sayısının 1500'ün üzerine çıkması bekleniyor.
2: Galata Port Jazz Festivali 3. yılında Morçiba'dan Burhan Öçal'a uzanan geniş programıyla müzikseverleri sahil boyunca müzik dolu 2 günde buluşturacak.
11: Cazın büyülü sesi İstanbul'dan yükselecek. Bu yıl 3. kez düzenlenecek Galata Port Jazz Festivali, denizde iç içe bir deneyim alanı sunan Galata Port İstanbul'da her yaştan müzikseverle bir araya gelmeye hazırlanıyor.
12: Galata Port'ta bugüne kadar kapsayıcı bir şekilde misafirlerimiz hangi amaçla gelmiş olurlarsa olsun Galata Port'a, onları sanata maruz bırakacak, kapsayıcı, erişilebilir, ücretsiz yüzlerce festival düzenledik. Bununla da milyonlarca misafirimiz katıldı. Galata Port Jazz tabii ki bunlar arasında bizim için en değerlisi. Haziran ayında herkesi bekliyoruz.
11: Programda dünyaca ünlü İngiliz elektronik müzik grubu Morçiba'nın yanı sıra perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'la The Trakya All Stars, Avery Sunshine, 3 featuring Eric Trufas, Kaan Arslanko ve Gabriels DJ gibi isimler sahne alacak.
13: Bu sene festivalin sahne tasarımını yaparken yerli ve yabancı sanatçılarla beraber birbirinden farklı janralardan bir seçki düzenlemek istedik. Bizim için olmazsa olmazı çok sesli olmasıydı. Diğer festivallerle boy ölçebilecek, hatta onları geçecek bir festival tasarladık. Üçüncüsünü yaptığımız Galata Port Jazz Festivali'nde bu line-up'la, bu seçkiyle misafirlerimize güzel bir deneyim yaşatacağımızı düşünüyorum.
11: Festival 6-7 Haziran'da gerçekleşecek.
2: Bülteni nokta aldık. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
14: NTV Radyo, Türkiye'nin haber

0: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
1: Sıradaki şarkı Plastik. Hem konforlu hem güvenli olamaz mı diyenlere geliyor. Bir dakika. Bunun yazı var, kışı var, yağmuru var, çamuru var. Ne takacağız diyenler. Size de geliyor.

0: Continental takacaksın, gerisini takmayacaksın. Üstün teknolojileri ve özel desenleriyle Continental takacaksın. Başka da bir şey takmayacaksın.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil. Bu yeni Citroen C5 Aircross hibrit seçeneğiyle 2 milyon 375 bin TL'den başlayan fiyatlarla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Benim yapacağım bağışla ne olur ki demeyin. Sizin bağışınızla neler olur neler. Hadi bu bayramda az çok demeden Darüşşafaka'ya bağışta bulunun. Eğitimle çocuklarımızın parlak bir geleceği olsun.
3: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
4: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın. 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
5: Ben QNB'ye geçiyorum.
6: NTV Radyo.

0: Başkan.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Hopa-Artvin yolunun 38-45. Kilometrelerinde ve Aydın-Denizli Otoyolu'nun 9-10. Kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
3: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
1: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
4: Müzik arası.

0: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
1: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her Best Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen Best'in 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
2: Allianz'dır. Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var. Evet.
3: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar İpçep'le anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpçep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
4: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
5: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
6: Kiminle tatile gideceğin önemli. Seni de bütçeni de düşünmeli. Ne istediğini iyi bilmeli. Tıpkı ETS gibi. Ben tatile ETS ile çıkıyorum, rahat ediyorum. Üstelik maksimuma özel fırsatlar da seni bekliyor. Sen de gel ETS'ye, bütçe dostu otellerde tatilini planla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
7: Reklam.
8: Bazen sebzeler, bazen yumurta, bazen de süt ya da yoğurtta. Beslenme alışkanlığımızda bazı gıda maddelerinden uzak durduğumuz dönemler olabiliyor. Bazen de tiksinip tamamen tüketmeyi reddettiğimiz durumlar. Peki tiksinme hali neden olur? Beslenirken bazı ürünlerden neden uzak dururuz? Diyetisyen Doktor Tuğba Kayan Tapan NTV Radyo'da anlatıyor.
9: Aslında sevmediğiniz yiyecekler gerçekten mesela size dokunduğunu düşündüğünüz aslında halk arasında bu şekilde de bir kullanım olur. Örneğin gaz şikayeti yapabilir, bazen bulantı yapabilir, bazen gastrointestinal sistemi rahatsız edici, kabızlık veya ishal gibi problemler olabilir. Bu tarz besinlere karşı evet insanların bir tepkisi olur ve daha sonra tüketmek istemezler. Bu çocukluktan da başlayabilir. Örneğin mesela peyniri beni rahatsız ediyor, kokusu midemi bulandırıyor deyip çocuk tüketmek istemeyebilir. Bunun altında gerçekten yatan mesela fizyolojik bir durum da olabilir. Mesela kişinin laktoza intoleransı olabilir veya glutene intoleransı olabilir. Yahut o besine karşı gerçekten bir tolerans bozukluğu yaşıyor olabilir. Bunları bilimsel olarak biz bazı tahlillerle de kanıtlayabiliyoruz. Bazen de çok arka arkaya tükettiği için veya o besini tükettikten sonra geçmişte bir durum yaşadığı için, örneğin ciddi bir ishal problemi veya kusma yaşadığı için ona karşı bir tiksinti de gerçekleşebilir. Bu gibi durumlarda bireyler bunları tüketmek istemezler. Bu besini ortadan kaldırmak isterler. Fakat aslında bu bir yeme bozukluğunun tipik olarak başlangıcı diyemem. Yeme bozukluğu birçok başlık altında toplanan ayrı bir kategori. Böyle bir durum bu yeme bozukluğunun tetikleyici bir unsur olabilir mi? Evet olabilir. Yani baktığımız zaman bazı anamnezlerde böyle şeyler görebiliyoruz. Ama kişiye karşı baktığım zaman yeme bozukluğunun oluşabilmesi için o besini asla hayatına sokmaması, o besinin uzantılı olan diğer besinleri sokmaması gibi durumlar olabiliyor. Bu ciddi kilo kayıplarına yol açabiliyor. Kişide kusma gibi sürekli ataklar şeklinde olan bir durum olabiliyor. Bu bir intolerans da olabilir. Bazen biz bunları elimine ederiz diyetlerden. Ve kişi bundan sonra çok rahatlayabilir. Şikayetleri azalabilir. Hatta kilo kaybı, hiç kilo veremeyen bireyler kilo kaybı gerçekleştirebilir. Bu bazen otoimmün bir hastalığı olan bireyde de olabilir. Dolayısıyla da kişiye göre yaptığımız bir uygulama ve kişiye göre kesinlikle değişir.
8: Diyetisyen Doktor Tuğba Kayan Tapan NTV Radyo'daydı.
7: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
10: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
11: Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortumda oluşabilir. İstanbul'da sağanaklar şiddetli. Ankara, İzmir, Bursa ve Antalya'da da şiddetli yağış geçişleri bazı ilçelerde sele neden olabilir. İstanbul 17, Ankara 18, İzmir 23, Bursa 20, Antalya 22 derece. Marmara'da gök gürültülü şiddetli yağmur var. Sıcaklık 19-20 dereceye doğru düşüyor. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca öğleden sonra yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Eskişehir 17, Kayseri 23 derece. Ege'liler dikkat! Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. Manisa 23, Denizli 24 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilecek. Adana 25 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Samsun 19 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürüyor. Erzurum 18, Diyarbakır 27 derece.
10: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 14.
12: Merhaba, saat 2, gelişmelerle karşınızdayız. Kazakistan'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar geçişli orta koridorunun önemine dikkat çekti. Kasım Cömert Tokayev'le ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Tokayev'in kendisine takdim ettiği Ahmet Yesevi nişanı için de teşekkür etti.
13: Kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı orta koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım.
12: ABD Başkanı Donald Trump kritik bir ziyaret için Çin'de. Trump, Çin Devlet Başkanı Xi ile 2 saat süren bir görüşme yaptı. Görüşmeyle ilgili Beyaz Saray'dan da açıklama geldi. Görüşmenin iyi geçtiği belirtilirken Trump ve Xi'nin ikili ilişkilerin yanı sıra İran konusunu görüştüğü belirtildi. İki liderin Hürmüz Boğazı'nın açık kalması gerektiği konusunda hemfikir olduğu vurgulandı. Yapılan açıklamada Trump ve Xi'nin İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda da hemfikir olduğu belirtildi. Amerikan şirketlerinin Çin pazarına erişimiyle Çin'in yatırımlarının artırılması konusunda da fikir birliği sağlandığı vurgulandı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada Tayvan konusunda herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in ikili görüşmede Trump'a Tayvan konusunda uyarıda bulunmuş. Tayvan konusu çözülmezse ABD ve Çin çatışmaya sürüklenebilir ifadelerini kullanmıştı. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze'ye topyekün yeniden savaş açmayı planladığı ancak ABD'nin buna karşı çıktığı belirtiliyor.
14: Gazze'de Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanmaya konması için çalışmalar sürüyor. Ancak bu konuda istenilen ilerleme henüz sağlanamadı. Amerikan Axios haber sitesine göre görüşmeler Hamas'ın silahsızlanması konusunda çıkmaza girdi. Times of Israel internet gazetesine göre Hamas İran savaşı öncesinde ağır silahlarından vazgeçmeye istekli görünüyordu. Ancak son zamanlarda tutumunu sertleştirdi. Axios'a göre Hamas İran savaşı sona ermeden radikal bir adım atmak istemiyor. Görüşmelerde çok az ilerleme sağlanabilirken İsrail, Gazze'de yeniden topyekün savaş başlatma önerisini gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki barış kurduysa bu isteğe karşı çıktı. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, 20 maddelik barış planını uygulamak için tüm seçenekleri henüz tüketmediklerini söyledi. Savaşı yeniden başlatmanın ne Amerika'nın ne de İsrail'in çıkarına olacağını belirtti. Barış kurulu yetkilileri bunun yerine bir B planı üzerinde çalışıyor. B planına göre Amerika Birleşik Devletleri barış planını Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde uygulamaya koymayı istiyor. Halen Mısır'da faaliyetlerini yürüten Filistin Teknokrat Hükümeti'nin Gazze'de Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelere taşınması planlanıyor. Bu bölgelerde uluslararası istikrar gücü ve Filistin polis gücü de konuşlandırılacak. Bölgenin yeniden yapılandırılması için de çalışmalar başlayacak. İsrail, halen Gazze şeridinin yarıdan fazlasını kontrolünde tutuyor. Barış planının bu bölgelerde uygulanmaya konulması planlanıyor. Ancak bu durumun Gazze'nin fiilen bölünmesi anlamına geleceğine dikkat çekiliyor. Barış kurulundan bir yetkili, kimsenin iki Gazze istemediğini söyledi.
12: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve birçok noktayı havadan vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını belirtti. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya 200 drone ile saldırdığını belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri ayrıca Rus füzelerinin ülkenin Harkiv, Sumi ve Chernihiv ile Orta Ukrayna'daki Poltava bölgesinde vurduğunu açıkladı. Enerji, askeri sanayi tesisleri ve hükümet binaları hedef alındı. Ukrayna'nın çok sayıda bölgesinde yangınlar çıktı. Birçok ev ve iş yerinin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Deniz yetki alanları kanunu çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni düzenlemeye ilişkin açıklama var.
14: Milli Savunma Bakanlığı Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasına ilişkin bilgi verdi. Buna göre çalışma, denizlerdeki yetki alanlarının sorumluluklarını belirleyecek. İç hukuk mevzuatında yer alan eksiklikler giderilecek.
15: Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
14: Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Belçika ile imzalanan niyet mektubuna ilişkin de bilgi verildi. Türkiye ile Belçika arasında savunma ve güvenlikte işbirliğinin güçlendirileceği ifade edildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise sınırlarda yasa dışı geçişlere izin verilmediğini söyledi.
16: Hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananın sayısı 2944 olmuş.
14: Aktürk, Türkiye Yunanistan güven artırıcı önlemler uygulama planı kapsamında Yunan heyetinin Edirne'ye geldiğini de bildirdi. Aktürk, Yunanistan 3. Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nın 12-13 Mayıs'ta 9. Hudut Tugay Komutanı'nı Edirne'de ziyaret ettiğini söyledi.
12: Hanta virüs salgını yaşanan gemide seyahat eden 5 Türk Türkiye'de karantinada. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 5 kişinin tamamında testlerin negatif çıktığını söyledi. TVNET yayınında konuşan bakan, herkes bilsin şu anda böyle bir salgın riski yok dedi.
17: 2 tane Türk vatandaşımız bu gemiden daha önce ayrıldıkları için biz onları da karantinaya aldık her ihtimale karşı. 3 vatandaşımız da orada. Gemiden indikleri andan itibaren kendi uçağımızla onları izole şeklinde aldık ve şu anda da onları karantinaya almış durumdayız ve takip ediyoruz. Testleri de negatif çıktı 3'ünün de. 5 kişiyle ilgili yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz. Bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız, birebir alarm ediyoruz. Toplum bu konuda müşteri olsun. Yani şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok. Herkes bilsin ki şu anda böyle bir salgın riski yok.
12: İstanbul'daki özel İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlerin grevi yaklaşık 3,5 aydır sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için yeni bir tedbir aldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda başka bir liseye nakil olan ya da olacak öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Öğrenme kayıplarının tespit edilip giderilmesi için telafi eğitimleri planlaması da yazıda yer aldı. Ayrıca öğrencilere rehberlik ve psikososyal destek sağlanması, özellikle sınav hazırlığındaki öğrenciler için eğitim sürecinin kesintisiz yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Edinilen bilgiye göre Özel Öğretim Genel Müdürü Fethullah Güner, Ankara'da öğrenci velileriyle de bir araya gelerek taleplerini dinledi. Bahar döneminde bolca yağan yağmur sadece toprağa, barajlara değil ormanlara da yaradı. Nem artınca geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın çıktı. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül olan ormanlık alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına şahit oldu.
18: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
19: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
20: Ya hadi çabuk olun ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
21: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti. Ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
19: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. Tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
21: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor, içindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
19: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
22: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var bu yağışların etkisiyle. Şu ana kadar yangınlarımızda azalma var, onu söyleyebilirim.
21: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
22: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
19: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
22: Yağışın bize mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
12: Dünyanın en önemli şarkı yarışması 70. yılında boykotların gölgesinde geçiyor. Eurovision şarkı yarışmasına bu yıl 35 ülke katılıyor. Büyük finale günler kala İsrail'i protestolar da artarak devam ediyor. Bu haberle bülteni noktalayacağız. Saat başına görüşmek üzere. Hoşçakalın.
10: İsrail sahneye çıkarken Stop the Genocide, soykırımı durdurun sloganı atıldı. Dünyanın en önemli şarkı yarışması Eurovision, protestoların gölgesinde sürüyor. Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Baten, soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayımlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Öte yandan İsrail delegasyonu sosyal medyada İsrail için 10 kez oy verin çağrısı yapan videolar yayımlaması üzerine Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. ...70. yılındaki yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmiş. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğunu belirtmişti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.
0: Sora sora.
1: Herkes soru sorabilir. Ne? Nasıl? Niçin? Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
2: geçmişe dönmek de lazım.
1: Netleştirelim. Bunu mu demek istedin?
2: Bu mesajın etkisi ne olacak?
1: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten? Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
0: Deniz Kilislioğlu'yla Sora Sora her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
12: Gram altın 6.860, çeyrek altın 11.233, tam altın 44.798 lira. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 14.754, BIST 30 16.800 puan seviyesinde.

0: fiyatlarla. Uğur Derin Dondurucu.
1: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
2: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektere inle kuma çamura takılmıyoruz.
1: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
2: Abicim.
1: Her yerdeydi sen böyle yokuş su dinlemiyor.
2: Abicim.
1: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
0: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
3: Taşır da işimizi nasıl taşır?

0: Uğur Derin Dondurucular bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
1: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
2: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
3: Reklam. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
4: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'e kadar ülkenin büyük bölümünde görülecek şiddetli yağışlar, sel, yıldırım, dolu riski yaratıyor. Dere yataklarından uzak durulmalı. Şehir selleri de oluşabilir.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
5: NTV Radyo'da haber ve hayat var. Hayat var.
6: Yaz ayları yaklaşıyor, düğün sezonu kapıda. Düğün sezonunda en önemli harcama kalemlerinden biri altın. Ancak altın alışverişi yapılırken dikkat edilmesi gereken bazı noktalar var. Bunların neler olduğunu altın piyasası uzmanı İslam Memiş'e sorduk.
7: Düğün yapacakları özellikle bir yıl öncesinden eğer vakitleri hazırsa, paraları varsa almalarını öneriyoruz. Çünkü her yıl gram altın en az %50, en fazla %110 civarında değer artışlarıyla karşımızda olmaya devam ediyor. Çünkü gram altın çift ayaklı bir enstrüman. Zaman zaman dolardan destek alıyor. Zaman zaman ons altından destek alıyor ama yıllık getirisi en az %50 civarında oluyor. Yıla çok hızlı bir yükselişle başlamıştı gram altın ve bir manipülasyon fiyatlaması vardı. 8.157 lira seviyesindeydi. Bu savaşla birlikte sert bir şekilde geriledi. Mart ayında 6.300 lira seviyesini gördük ve o kadar sert gerilemesine rağmen hızlı bir toparlanmayla yine son 2 ayda 500 lira civarında bir artış olduğunu gözlemliyoruz. Yine orta ve uzun vadede yükseliş yönü beklentimiz yıl içinde devam ediyor, yıl sonuna kadar. O yüzden bu yılda düğün yapacak olan vatandaşlara şöyle sesleniyoruz. Mesela Ocak ayında 10 gramlık bir bilezik alan vatandaşın şu anda 12 bin lira bir kârı var. Ocak ayıyla bugünü kıyasladığımız zaman çeyrek altında 2 bin lira, yarım altında 4 bin lira, tam altında 8 bin lira bir kârı var. Yine düğün sezonunda 14 ayar böyle set takımlar çok talep görüyor. Burada da 20 gramlık bir sette 17-18 bin lira bir fiyat farklılığı var. Fiyatlar geriledi. O yüzden biz bu fiyatların düşüşlerin çok kalıcı olmasını beklemiyoruz. Evet, bir savaş ortamı var, belirsizlikler var ama hiçbir şey sonsuza kadar devam etmez. Yarın bugün gelebilecek bir anlaşma haberiyle birlikte Temmuz-Ağustos aylarında yine 8 bin lira seviyesinin üzerine yerleşen bir gram altın görebiliriz. Ve yıl sonuna kadar da ons altında 5.886.000 dolar seviyesinde gram altın tarafında yine hedefimiz 10 bin lira seviyesi olarak devam ediyor.
6: Evlenecek çiftler ve aileleri en çok hangi ürüne yöneliyor İslam Bey?
7: Düğün sezonunda genelde işçilikli ürünler çok alınıyordu bundan 2 yıl öncesine kadar ama son 2 yıldır altın tarafında ciddi agresif yükselişler yaşandığı için takı ve süsle olmaktan çıktı. Artık bir yatırım aracına dönüştü altın. Önceden 4-5 tane bilezik alan bir düğün yapacak olan vatandaş şimdi bir tane alabiliyor. Önceden 30-40 gram set alan bir yatırımcı 10 gram 15 gram bir set alabiliyor. Genelde adetler ve gramlar düştü. Talep azaldı. Bu ekonomik şartlar dolayısıyla veya fiyatların yükselmesinden kaynaklı işçilikli ürünlere olan talep azaldı. Özel günlerde mesela sevgililer gününde, anneler gününde bile bir baktık annesine işte gram altın hediye alanlar çok önceden yüzük alıyorlardı, küp alıyorlardı. Şimdi gram altını hediye olarak değerlendiriyorlar. Doğum günlerine bakıyoruz. Yine doğum günlerinde gram altın hediye olarak. Yani Türkiye'de artık altın bir tasarruf aracına dönüştü. Ama düğün sezonunda yine alma zorunlu olan vatandaşlar işte ilk tane bilezik alabiliyor. İşte bir kolye alabiliyor. Ağır modeller, ağır setler, ağır gramajlı ürünler gitmiyor eskisi gibi.
6: Düğünden sonra altınları bozar borcumuzu öderiz düşüncesi size göre yanlış mı?
7: Evet yanlış. Çünkü şöyle mümkünse düğünden önce düğün alışverişlerini, taksitlerini TL olarak uzun vade yapmak lazım. Uzun vadeli TL borçlanmak lazım. Çünkü altının %50-%100 civarında bir getirisi var yıllık bazda. bu getiriyi çöpe atmamak lazım. Altını bir nakit para olarak düşünmek lazım. Yarın bugün ev aldığınız zaman bir peşinat olarak sayabilirsiniz. Düğünden önce çeşitli kampanyalar olabiliyor. Elden ödeme modeli olabiliyor. Mümkün olduğunca çiftlerimize biz altını hemen satmayın, bekletin. Ev aldığınız zaman bunu kullanırsınız veya yatırım yaptığınız zaman kullanırsınız. Mümkünse düğünden sonra TL taksitleriniz ne kadar çok olursa o kadar avantajlı olursunuz. O yarımı ben yenilemek isterim.
6: Altının genel seyri konusunda da bir fikrinizi sormak isteriz. Yeniden yükselişe geçmesini, evet. Yıl boyuncaki seyrini nasıl yorumlarsınız?
7: Altın tarafında Ocak ayında yatırımcılara şu uyarılarda bulunduk. 2026 yılında altın ve gümüşe güvenip hayaller kurmayın, planlar yapmayın. Çünkü 2025 yılındaki getirisini sağlamaz. Bugüne kadar geldiğimiz noktada yine yatırımcısına kafa karışıklığına neden oluyor. Savaştan dolayı baskılandı, petrol

0: Doğa Takvimi. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
1: Bir tatlı su bitkisi olan ve bulunduğu suyu temizleyen su mercimeğini biliyor musunuz? Hiçbir özel bakım gerektirmeden suda yetişir ve yetiştiği yerdeki atık suları temizler. Türkiye'deki göletlerde ve durgun sularda sık rastlanır. Toprağa girmeyen ve suyun yüzeyinde salınan, bilinen en küçük bitkilerden biri. Öncelikle kirli suyu temizlemede işe yarıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusu 1000 civarında olan küçük yerleşim yerlerinde kanalizasyonun temizlenmesinde kullanılıyor. Temizlenen su doğaya bırakılıyor. Venedik'te de kanalların temizlenmesinde yine su mercimeği etkili olarak kullanılıyor. Su mercimeği kirli suyu temizlerken ağır metallerden de arındırıyor. Bir şey daha, su mercimeği aynı zamanda önemli bir hayvan yemi. Tavuk ve ördeklerde protein dengesini sağlamak için kullanılıyor. Kurutulmuş su mercimeği verilen ineklerde de verimin %15 arttığı belirlenmiş.
0: Doğa Takvimi.
2: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
3: Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertliler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Olağanüstü seçimde şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Aday adayları 22 Mayıs saat 18'e kadar başvurularını yapabilecek. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da Fenerbahçe Stadı'yla yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'la karşılaşacak.
4: Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor oldu. Ankara'da oynanan yarı finalde 1-0'dan geri dönen Bordo Mavililer Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. 62. dakikada Gençler Birliği 17 yaşındaki Erkard Arslan'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 78. dakikada Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderdi, Trabzonspor eşitliği sağladı. Bordo Mavililer uzatma dakikalarında Muçi'nin uzaktan attığı golle 2-1 kazanarak finale yükseldi. Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını hedefliyor.
5: Kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
4: Konya Spor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
3: A milli takım için 2026 Dünya Kupası öncesi bestelenen ilk marş belli oldu. Sanatçı Sinan Akçıl, Türkler Geliyor eserinin 7 saniyelik kesidini paylaştı.
6: Sinan Akçıl, A milli takım için hazırladığı marşın nakarat bölümünü paylaştı. Türkler Geliyor marşının tamamı ise saat 19.23'te Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından yayımlanacak. Ünlü şarkıcı 7 saniyelik nakarat bölümünü "İnşallah bu bekleyiş karşısında hayal kırıklığı yaşamazsınız. Ben yine duygumu takip edip elimden geleni yaptım. Tabii ki sevmeyenler de olacaktır. Onlara da size de çok teşekkürler güzel ülkem" mesajıyla paylaştı. Sinan Akçıl eserin içinde Mehter Marşı ezgilerinin olacağını da duyurdu. Akçıl'ın yanı sıra başka bir sanatçının da milli takım için marş bestelemesi bekleniyor.
3: Arda Güler Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüp 21 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'e attığı 2 golü öne çıkararak bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Kas zedelenmesi sebebiyle 23 Nisan'da sezonu kapatan Arda Güler Real Madrid formasıyla bu sezon 50 maçta 6 gol 14 asistle oynadı. Genç Yıldız'ın Dünya Kupası'nda oynamasını engel bir durumsa yok. Paris Saint-Germain Fransa Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkent ekibi Lens'i yenerek 14. zaferini kazandı. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Paris üst üste 5. şampiyonluğuna uzandı. Luis Enrique'nin ekibi Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanını da korumak istiyor. Paris Saint-Germain 30 Mayıs Cumartesi günü Arsenal'la finalde karşılaşacak. Inter sezonu 2 kupayla tamamladı. Milano ekibi Lazio'yu 2-0 yenerek İtalya Kupası'nda zafere ulaştı. Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi. İtalya Kupası'nı 3. kez kazanan milli futbol

0: futbolcu Inter'de kazandığı kupa sayısını 8'e yükseltti. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş yayın oldu. Siyah beyazlılar erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. Bu maçı 13 sayı farkla kazanan Olimpiyeviç'in ekibi sezonu lider tamamlamayı garantilemedi. Henüz Fenerbahçe Beko cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni yenmesi durumunda liderliği Beşiktaş'tan alacak. EuroLeague Final Four'a yükselen son takım Valencia oldu. İspanyol ekibi playoff serisi 5. maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 81-64 yenerek Real Madrid'le eşleşti. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazanarak EuroLeague tarihinde bunu başaran ikinci takım oldu. Final Four'da Valencia ile Real Madrid, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos eşleşti. Dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek. Yusuf Yün açtı. 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Erkekler 70 kiloda yarışan milli sporcu finalde Azerbaycanlı İmamettin Halilov'u 2-0 yendi. Bu sonuçla Yün açtı Avrupa Para Tekvando Şampiyonu oldu.
1: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Aşırı sıcaklarda olduğu gibi soğuk havada sağlığı olumsuz yönde etkileyebiliyor. Özellikle kalp damar hastalığı olanların bu dönemde daha dikkatli olmasını tavsiye eden uzmanlar, aşırı soğuklarda kalp krizinin tetiklenebileceğine dikkat çekiyor. Peki soğuk hava kalbi neden bu kadar etkiliyor? Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar anlatıyor.
2: Soğuk havaya maruz yiyip özellikle soğuk havaya karşı yürümek özellikle kalp damarlarında kasılmalara neden olabiliyor ve bu durum özellikle kalp krizlerini artırabiliyor. Kanıtlanmış bir etki. Bu nedenle özellikle riskli olan gruba hasta daha önce bir koroner bypass operasyonu geçirmiş olabilir, stent takılmış olabilir, kalp damarlarında sorun olduğu bilinen bir hasta olabilir, kalp yetmezliği hastası olabilir. Bu hastaların özellikle soğuk havalarda çok dikkat etmesi gerekiyor. Direkt böyle bir ilişkiden dolayı özellikle kalın kıyafetler giymesi lazım, soğuğa karşı kendini koruması lazım, ısı kaybını engellemesi lazım, işte bere takmak, atkı takmak gibi. Özellikle havaların çok soğuk olduğu saatlerde özellikle yaşlı ve bu risk faktörü olan sahibi olan hastaların, belki de çocukların da çok fazla dış ortamda bulunmamaları büyük tavsiyelerimizden bir tanesi. Soğuk havada bizim istemediğimiz işte metabolik etkiler oluşabilir. Kalp hızınız biraz daha artacaktır, tansiyonunuz biraz daha yükselecektir. Etkilerinden bir tanesi bu. Tabii ki tansiyonun yükselmesi, kalp hızının bir artış göstermesi kalp açısından biz çok fazla istemeyiz böyle bir durumu. Hem tansiyonun artması hem kalp hızının artmasıyla kalbin iş yükü artacaktır aslında. Daha fazla çalışması gerekecektir. Özellikle bahsettiğim risk grubundaki hastalarda da biz bu durumu çok istemeyiz. Bu hastaların tansiyonlarının normal sınırlarda olmasını, kalp hızlarının genelde çok yüksek olmamasını isteriz. Soğuk havada bunun tam tersi olacağı için etkiler özellikle bu risk grubuna sahip hastalarda çok daha büyük olacaktır. Hastalar göğüs ağrısı hissedebilecektir. Özellikle yeni gelişecek bir kalp krizine aday olacaklardır. Yine buna ek olarak gösterilmiştir ki özellikle soğuğu karşınıza alıp yürüdüğünüz zaman soğuğa maruziyetle birlikte kalp damarlarının özellikle bu koroner damarların kasılmaya başlaması spazmından bahsediyoruz. Böyle bir spazm sonucunda da yine az önce bahsettiğim klinik etkiler işte göğüs ağrısı başta olmak üzere kalp krizine kadar ilerleyen bir durum oluşabilecektir. Özellikle soğuk havada uzun süre kaldığınız zaman kalp hızınızın artması, çarpıntı hissetmeniz, buna ek olarak nefes ağırlığınızda bir artış olması, buna ek olarak özellikle göğüste bir baskı hissi, göğüs ağrısı, çeneye yayılan, kola yayılan bir göğüs ağrısının olması özellikle hasta için şüphe duyurması gerekecektir. Belki bir kalp damar sorununa ilerliyordur bu durum, dedirtebilecektir. Belki bu durumun sebat etmesi, devam etmesi de hastayı hastaneye başvurmaya yönlendirmelidir.
1: Kardiyolog Profesör Doktor Fatih Mehmet Uçar NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: Tekrar merhaba değerli izleyenler. Bu sefer Finans Kafe ile yeniden birlikteyiz. Gelişmeleri aktarmak üzere ve hemen ilk haberimizle başlıyoruz. Savaş sonrası artan petrol fiyatları enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu 2026 yıl sonu için hem ara hedefini hem de yıl sonu tahminini arttırdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak gördüklerini söyledi.
1: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
1: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
2: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
1: Enflasyon hala oldukça yüksek, çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
0: Ve sırada piyasalar var. Şu sıralarda BIST 100 endeksi %0,90 yükselişle 14.730 puan civarında işlem görüyor. Şu ana kadar gördüğümüz en yüksek seviye 14.762 puan oldu değerli izleyenler. Yani yukarıya doğru hareketini güçlendirmeye çalışıyor, devam ediyor. BIST 100 endeksi işlem hacmi de şu dakikalarda 90 milyar lirayı aştı. 90-91 milyar lira civarında. Alt endekslere baktığımız zaman bankacılık endeksinde yükselişin %2 açtığını söyleyebiliriz. Hizmetler keza %2 civarında. Yine yukarıda petrokimya %1,5 yukarıda. Sigorta aynı şekilde. Sanayi endeks aynı şekilde. Ticaret endeksinde %2,5'un üzerinde bir yükseliş var. Ulaştırmada %1,15 yukarıda. Şöyle bir baktığımız zaman genel hatlarıyla Merkez Bankası'nın bugünkü yılın ikinci enflasyon raporu sunumunda az önce haberlerimizi aktardık sizlere. Hem hedef revizyonu yapıldı, hem tahmin revizyonu yapıldı, hem de yine haberimizin içerisinde ifade ettiğimiz gibi tahmin aralığı, yani bant iletişimine son verildi. 3 temel revizyon yaptı Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkan Fatih Karahan'ın ifadesiyle. Piyasada nasıl karşılandı? Piyasada da mevcut koşullarda, savaş koşullarında mevcut koşullarda makul olarak bulunduğunu, karşılandığını söyleyebiliriz. Ama borsada özellikle Trump-Xi görüşmesinin etkisinin bir miktar daha fazla olduğunu, özellikle Beyaz Saray'dan sosyal medya hesabından yapılan açıklamalarda Hürmüz Boğazı'nın serbest enerji akışını desteklemek için mutlak surette açık kalması konusunda her iki ülkenin de mutabık kaldığı ifadesi. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in boğazın hiçbir şekilde askerileşmemesi ve kullanımı için ücret talep edilmemesi gerektiğini ifade etmesi ve her iki ülkenin de İran'ın asla nükleer silaha sahip olmaması konusunda mutabık kaldığı yönündeki açıklamalar, Beyaz Saray'ın sosyal medya hesabından yapılan bu açıklamalar piyasalarda İran, Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşmasının çok da uzak olmadığı iyimserliğini, Hürmüz Boğazı'nın kısa bir süre içerisinde açılabileceği iyimserliğini bir miktar arttırmış görünüyor. Etkili olduğunu söyleyebiliriz. Para piyasalarında dolar 45 lira 43 kuruş, euro 53 lira 30 kuruş seviyesinde. Küresel para piyasalarında çok büyük bir değişiklik yok. Euro dolar karşısında 1.17'nin hemen üzerinde, sterlin dolar karşısında 1.35-10, 1.35-20 aralığında işlem görüyor. Elbette bugün temaslar yapıldı, yapılacak. Yarın yine görüşmeler var, hem sabah hem öğlen yemeğinden sonra Trump Amerika'ya geri dönecek. Oradan çıkacak mesajlar gördüğünüz gibi etkili oluyor ve orası takip edilirken altında sabah biliyorsunuz sabahki yayınımızda altında hafif bir yükseliş vardı. Şu dakikalarda da yine aynı şekilde yatay bir bekleyiş hakim, 4695 dolar civarında. Brent petrol hafif aşağıya geldi, %0,34 kadar, 102-105 dolar bandından geçiyor işlemler Brent petrolün varil fiyatı olarak. Yurt içinde altın fiyatlarına bakalım. Altının gramı 6859 lira bankalar arası piyasada, 11236 lira da çeyrek altın değerli izleyenler. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası enflasyonda hem hedefi hem de tahminini revize etti, yukarı doğru yükseltti. Başkan Fatih Karahan, para politikasında değişiklik yok, enflasyon hala bir numaralı sorun dedi. Bu yıl faizler yüksek mi kalacak, kredi ve mevduat tarafında, hem kredilerde hem mevduat tarafında nasıl bir görünüm bizi bekliyor acaba? Finansal danışman Mustafa Aşkın'a dönüp soracağız. Mustafa Bey merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Teşekkür ederim Murat Bey. İyi yayınlar diliyorum. Sağ olun.
0: Çok teşekkürler. Mustafa Bey, basın toplantısının sonunda soru cevap kısmında orada en son soruyu soran beyefendinin cevabı, Fatih Karahan'ın o soruya cevabı. Gösterge faizde asimetrik bandın daha genişlemesini doğru bulmuyorum dedi. Mevcut konjonktürde asimetrik bandın devam etmesini daha sağlıklı değerlendiriyoruz dedi. Bu konuda da bir değişiklik öngörmüyoruz dedi. Faizlerin seyrine ilişkinse herhangi bir şey söylemedi. Hemen bu noktada soralım. Sizin görüşünüz nedir? Mevcut tabloda Merkez Bankası'nın yaptığı revizyonlardan sonra yılın geri kalanında ve elbette verdiği diğer mesajları da göz önünde bulundurduğunuzda yılın geri kalanında Merkez Bankası'nın faiz hamlelerine ilişkin sizin tahmininiz, beklentiniz değişti mi ya da ne oldu? Buyurunuz dinleyelim.
3: Evet, toplantıda ben de izleme fırsatı buldum. Sayın Başkan'ın özellikle vurguladığı birkaç nokta vardı. Bir tanesi enflasyonun oldukça yüksek olduğu, diğer taraftansa bu enflasyonun en önemli sorunların başında geldiğini net bir şekilde vurguladı. Bu önemli bir tespit tabii. Ama 3 yıllık enflasyonla mücadele politikasına baktığımızda aşağı yukarı aynı noktalarda kaldığımızı gösteren katı bir direnç de söz konusu. Tabii son 2-3 aylık periyoda baktığımızda dış şokun da etkisi azımsanamayacak ölçüde. Az önce sizin de vurguladığınız gibi enflasyonu daha önce hesapladıkları modelde 60.9 dolardı petrolün fiyatı. Şimdi 89 dolara çıkardılar ama fiili olarak baktığınızda ortalamaya son 4 aylık periyotta yine 90-94 dolarlar arasında dolaşıyor. Dolayısıyla enerji fiyatlarından meydana gelen bir geçişkenlik, dövizin ufak tefek hareketinden meydana gelen bir geçişkenlik var. Ben durumu şöyle ifade etmeye çalışıyorum. Türkiye'deki enflasyon mutasyona uğradı. Ne demek mutasyona uğradı? Talep yönlü enflasyondan biraz daha arz yönlü enflasyona doğru bir geçiş var. Bu bağlamda Merkez Bankası para politikalarını değerlendirdiğimizde son yapılan revizyonun gerçekçi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ama hakikaten düzeltmelerin de oldukça yüksek olduğu gözden kaçmamalı. Mesela orta değer olarak hesaplanan 24 bir öncekine göre %50 yukarıda. Hedef kabaca noktasal olarak verilmiş 26 yıl sonu. Piyasa beklentisi 29-30'lara doğru evrilmeye başladı. Baktığınızda burada doğrudan faiz politikasıyla da manevra kabiliyetinizin azaldığı bir süreç yaşanıyor. Biraz önce ifade ettiğim mutasyon yüzünden. Talep enflasyonu olsa amenna faizli ve belirli sıkılaştırma önlemleriyle belki belli bir mesafe kat edebilirsiniz. Ancak şu aşama itibariyle baktığınızda sadece faize dayanarak yapacağınız her türlü hareket ekonomideki durgunluğu daha çok arttıracaktır. Ben de sormak istiyordum, soramadım. Stagflasyonist bir eğilim olabilir mi diye başkana. Muhtemelen büyüme ve buna bağlı istihdamla ilgili bazı problemleri de satır aralarında ifade etmeye çalıştı Sayın Başkan. Dolayısıyla sadece para politikasına değil dayanarak sizinle daha önce konuştuğumuz gibi maliye ve iktisat politikalarının, hatta tarım ve buna bağlı yapısal bazı önlemlerin de devreye sokulabileceği bir dizi yeni bir enflasyonla topyekun mücadele paketinin açıklanması önümüzdeki günlerde çok daha hayırlı sonuçlar verecektir diye düşünüyorum.
0: Pekala, bu noktadan şöyle devam edelim. Mevduatta reel faiz acaba devam edecek mi? Başkan da değindi sıkı para politikasının vatandaşın TL'de kalmasına yardımcı olduğu konusuna. Faizler şu anda %40'ın üzerinde ama bunun hoş geldin faizi %40'ın üzerinde devam eden müşterilerin faizlerinin daha aşağıda olabileceğinin de altını çizelim. Sizce ne kadar devam edecek, özellikle mevduat tarafında vatandaşı daha cazip olma süreci ne kadar sürer sizce?
3: Tabii burada dış gelişmeler de çok önemli. Az önce söylediğiniz Xi-Trump görüşmesi ve bundan çıkacak sonuç. Aynı zamanda Körfez'deki durum. Bunun biraz daha netlik kazanması durumunda yumuşama emareleri yapabilir. Hem para politikası hem maliye politikası. Ancak buradan bakıldığında kısa vade için reel anlamda faizi biz yıl sonuna kadar verecekmişiz gibi görünüyor. Burada reel faizin boyutu biraz daha azalabilir yıl sonuna doğru, ancak reel faiz vererek hem yurt dışından biraz para girmesi sağlanıyor, sıcak para, hem de bireylerin dövize olan yönelimini azaltmaya amaçlayan bir politika sezinleniyor. Zaten Merkez Bankası sunumunda da özellikle TL'yi ve TL mevduatlarını cazip kılacak önlemlerin alınacağı vurgulandı. Dolayısıyla direkt faiz artışı olmasa bile bazı zorunlu karşılık politikaları ve karşılık politikalarıyla bu sürecin destekleneceğini anladım. Dolayısıyla reel anlamda mevduat faizlerinin yüksek kalmasını yıl sonuna kadar bekleyebiliriz.
0: Peki hala bu çerçevede kredi tarafını da soralım. Kredi faizlerinde acaba düşüş, az önce bir önceki soruya cevap verirken özellikle reel sektöre karşı bir yaklaşım olabilir, daha sağlıklı olabilir şeklinde değerlendirmeniz oldu. Bunu da kredi faizleri yılın hangi döneminde acaba biraz daha esneyebilir, biraz daha aşağıya doğru gelebilir ya da gelir mi?
3: Bankacılıkta baktığınızda mevduat maliyetinin yüksekliği kredi maliyetlerine yansıtılır. Dolayısıyla reel olarak yüksek bir faiz vereceğini beklediğimiz bir yerde kredi faizlerinin çok aşağı gelmesini beklememek gerekiyor. Mevduatın üstünde kredi faizlerinin olması söz konusu olacaktır yine yıl sonuna kadar. Ancak burada da gerek hükümetin belirli paketler açıklaması, gerekse Merkez Bankası'nın belirli sektörlere karşı uygulayabileceği bazı teşvikler veya krediyle ilgili ayrıcalıklar özellikle o sektörleri canlandıracaktır. Nitekim ihracata yönelik vergi indirimleri de doğrudan kredi mekanizmasını ifade etmese bile bu çerçevede düşünülebilir. Yine selektif kredi, yani seçilmiş sektör ve bölgelere yönelik bazı kredi indirimleri ve kolaylıkları da önümüzdeki dönemde rahatlıkla görebileceğimizi ifade edebilirim. Ancak topyekun bir kredi faizin inmesini beklememek gerekiyor. Dolayısıyla burada işletmelerin biraz daha fazla risk yönetimine ağırlık vermesi ve kendi kaynaklarını farklı alternatif finansman metotlarıyla sağlayacak yöntemleri geliştirmeleri önem arz ediyor.
0: Mustafa Aşkın, çok teşekkür ediyoruz. Bizimle birlikte olduğunuz için biraz daha vakit var anladığımız kadarıyla, bahsettiğimiz bu faizlerin aşağıya gelme süreci için. Çok teşekkürler, mutlu günler diliyorum.
3: Teşekkürler.
0: Değerli izleyenler, sıradaki haberimiz. Konut satışları Nisan'da 126 bin adede çıktı. Yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Savaşa ve faiz ortamına rağmen kredili satışlarda da artış var.
2: Konut satışı Nisan'da yükselişe geçti. Yılın en yüksek satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 126.808 adet konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,6'lık, bir önceki aya göre ise %11'lik artış oldu. Savaş sonrası faiz indirimlerine ara verildi. Kredi piyasası sıkıştı. Buna rağmen kredi kullanımında artış sürüyor. Kredili satışlar Nisan'da yıllık %40,5 artışla 25.771 adede çıktı. Kredili satışın tüm satışlardaki payı %20,3 olarak belirlendi. Rakamlar savaşa rağmen İranlıların Türkiye'den konut alımına yönelmediğini ortaya koydu. İranlılar Türkiye'den Ocak ayında 118, Şubat ayında 131, Mart ayında 130 adet konut satın almıştı. Nisan ayında alım adetleri 100'e indi. En çok alımı yapanlar 263 adette Ruslar ve 110 adette Çinliler oldu.
0: Türkiye rüzgar enerjisi alanında önemli bir yatırıma ev sahipliği yapacak. Almanya merkezli dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Enercon, İzmir Bergama'da 50 milyon euro yatırımla fabrika kuruyor.
4: Türkiye rüzgar enerjisinde önemli bir yatırıma daha ev sahipliği yapacak. İzmir Bergama'da 50 milyon euroluk yatırım için düğmeye basıldı. Dünyanın önde gelen rüzgar türbini üreticilerinden Enercon, İzmir Bergama'da rotor kanadı üretim tesisi kuruyor.
5: Son günlerde Türkiye'deki rüzgar enerjisiyle ilgili olumlu gelişmeler bize bu yatırım kararının doğru olduğunu gösterdi. Şu anda süreç başladı. Şantiye çalışmalarımızı gidip görebilirsiniz. Planımız 2026'nın dördüncü çeyreğinde fabrikayı hayata geçirebilmek.
4: Rüzgar santrali kanadı üretimi yapılacak fabrikada ilk etapta yaklaşık 700 kişilik istihdam sağlanması hedefleniyor.
5: Yılda 150 kanat seti üretmeyi planlıyoruz. Bu da her türbinde 3 kanat olduğu için 450 kanada tekabül ediyor. Rakamlara baktığımızda da şu anda öngördüğümüz yatırımlarda 6 yıllık bir süre içerisinde 1 milyar euroluk bir yatırım ekonomisi öngörüyoruz.
4: Üretim öncelikli olarak Türkiye pazarı için yapılacak. İlerleyen dönemde Doğu ve Güneydoğu Avrupa'daki projelere de tedarik sağlanması hedefleniyor.
6: Sadece bu kanadı Türkiye'de üretmiyor. Gereken ham madde, ara ürünleri de yine Türkiye'den tedarik etmeniz gerekiyor. Türkiye'deki o ekosistemde birçok fabrikanın da bu fabrikadan faydalanacağını ve ayakta tutacağını da söyleyebiliriz tabii ki.
0: Sezonun ilk kirazı tezgahta yerini aldı. Kalitesine göre kilosu 250 liradan başlayan kirazlar 500 liraya kadar çıkabiliyor. Geçen seneye göre fiyatı daha uygun olsa da yaz meyveleri arasında bu yılın en pahalısı.
7: Bal gibi, bal gibi, bal gibi çiliyor.
8: Güzel görünüyor. İnşaatada da güzeldir.
9: Sezonun ilk kirazı mı?
8: Evet, evet, ilk kirazı.
9: Sezonu açtınız.
8: Evet.
9: Nasıl tadı?
8: Tadı güzel ama biraz daha olması lazım.
10: Tadı bal gibi ama fiyatı tuzlu. Havaların ısınmasıyla birlikte kiraz tezgahlarda yer buldu. Fiyatı geçen seneye göre daha uygun ama tezgahlarda diğer yaz meyvelerine göre daha pahalı boy gösterdi.
11: Geçen sene kiraz hiç yoktu zaten. Zaten pazarlara doğru düzgün kiraz bile gelmedi yani. Ama bu sene 150-200'e kadar düşer iyi kirazlar.
12: Geçen yıl da öyle bir kere mi ne yedim?
9: Geçen yıl kirazdan mahrum kalmıştık. Bir ya da iki defa yiyen de vardı, hiç tüketemeyen de vardı. Bu yıla geldiğimizde de sezonun ilk kirazları tezgahtaki yerlerini almaya başladı. Etiketlerine baktığımız zaman 250 liraya kiraz görmek de mümkün. 300 liraya, 400 liraya kadar da çıkıyor. Hatta kalitesine göre kilosu 500 liraya olan kiraz da var.
13: Uzaktan bakıyoruz, tadına bile bakamıyoruz yani. 500 lira görünce yok diyoruz, uzak duralım biz.
10: Pazarcılara göre kiraz bu yıl daha da bol olacak.
14: Geçen sene 2 bin lira kiraz sattık. 2 bin lira kilosu sattık kirazın kilosunu. Ama bu sene ortalama kirazın 150-200 lira olmasını bekliyoruz. Şu anda düşüyor, yavaş yavaş düşüyor.
0: Böylelikle Finans Kafe'nin sonuna gelmiş olduk efendim. Tekrar birlikte olana dek hoşçakalın.

0: NTV Radyo. Reklam. Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla. Kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
1: Kekiğin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
2: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
3: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
4: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
5: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
6: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
7: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
8: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
9: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Peugeot. QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zaman...

0: Denizler ısındı. ETS fırsatlarıyla tatilin tam zamanı. Sen de gel ETS'ye, ihtiyacın olan o tatili hemen planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. ETS ile gel.
1: NTV Radyo.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda, hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Burası NTV Radyo. Saat 15.

0: Merhaba, saat 3 oldu, gelişmelerle karşınızdayız. ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 9 yıl sonra Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trump'la birlikte ABD'li büyük şirketlerin CEO'ları da Çin'de. Masadaysa İran, Tayvan ve ikili ticari ilişkiler gibi zor konular var. Trump'ın Çin ziyaretinin ilk gününde yaşananlara bakalım.
1: Dünya kamuoyunun gözü Pekin'de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2017'deki son ziyaretinin ardından ilk kez Çin'i ziyaret ediyor. Ziyaretin ilk gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'ı Pekin'deki Tiananmen Meydanı karşısında bulunan Büyük Çin Halk Salonu'nda resmi törenle karşıladı. Görkemli karşılama töreni sonrası iki lider bir araya geldi. Trump, Xi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
2: Çin'e büyük saygı duyuyorum. Yaptığınız iş gerçekten olağanüstü. Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanlara bunu söylemem hoşlarına gitmiyor ama ben yine de söylüyorum.
1: Trump beraberindeki heyette bulunan CEO'ların Çin'le iş yapmayı dört gözle beklediğini belirtti. Ayrıca iki ülke ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olacağını söyledi. Çin lideri Xi Jinping de İki ülke arasındaki istikrarlı ilişkilerin dünya içinde faydalı olduğuna işaret etti.
3: Ben her zaman Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin farklılıklarından çok daha fazla ortak çıkara sahip olduğuna inandım. İki taraf işbirliği yaptığında her ikisi de kazanır. Karşı karşıya geldiklerinde ise her ikisi de zarar görür. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birbirine rakip değil, ortak olmalıdır.
1: Liderler kameralar karşısında ılımlı mesajlar verse de Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki en tartışmalı konu başlığı olan Tayvan konusunda fikir ayrılıkları sürüyor. Görüşmelerde Tayvan konusunu açan Çin lideri Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı. Tayvan'ın karşı karşıya oldukları en önemli mesele olduğunu ve kötü yönetilmesi durumunda ikili ilişkileri tehlikeli bir duruma sokabileceğini ve hatta iki ülke arasında çatışmaya dahi neden olabileceğini söyledi. Uzmanlar Xi'nin uyarısının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Bazı analistler Xi'nin bu açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri tarafını Tayvan konusunda ilişkileri bozacak hamleler yapmaması konusunda bir uyarı şeklinde yorumluyor. Trump'ın bu ziyaretinde Çin liderinden Hürmüz konusunda İran'a baskı yapması için yardım istemeyi planladığı belirtiliyor. Ancak analistler, İran'ın Pekin açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı stratejik bir denge unsuru olarak görülmesi nedeniyle Şii'nin Tahran'a baskı yapmaya ya da İran ordusuna desteğini kesmeye istekli olmayacağı görüşünde. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan açıklamada İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı da belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, onuruna verilen akşam yemeğine de katıldı. Trump, Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
0: Trump'ın Çin ziyareti dünya tarafından yakından takip edildi. Trump yine klasik selamlaşmasıyla dikkatleri çekti. Çin lideri Xi Jinping'in elini sıkarken kolunu kendine doğru çekti. Ancak Xi, Trump'a sağlam duruşuyla karşılık verdi.
1: Donald Trump 9 yıl sonra Çin'e giden ilk Amerikan başkanı oldu. Trump daha gitmeden beraberindeki heyetle de gündemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji CEO'larını Pekin'e götürerek Çin'le ticari anlaşma peşinde olduğunu gösterdi. Görkemli heyete Pekin'de geniş bir kortej eşlik etti. Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'ı başkent Pekin'de Tiananmen Meydanı'nın yanındaki Büyük Halk Salonu'nda ağırladı. Trump ve Xi arasındaki el sıkışma seremonisi geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çinli mevkidaşının kolunu çekmeye çalıştığı görüldü. Ancak Xi sağlam duruşuyla Trump'ın bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Peşinden liderler heyetleri selamladı. Xi'nin Amerikan heyetinin elini sıktığı sırada Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gerginliği dikkat çekti. Peşinden Trump'ın Hegseth'e yaptığı kaş hareketleri de kameralara yansıdı. Beyaz Saray danışmanlarından Stephen Miller'ın rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. Liderler tören kıtasını selamladıktan sonra ikili görüşmeye geçindi. Trump daha sonra Xi ile birlikte Cennet Tapınağı'nı gezdi. Burada gazetecilerin soruları üzerine Çin'in harika bir ülke olduğunu söyledi.
0: Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve birçok noktayı havadan vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya 800 drone'la saldırdığını belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri ayrıca Rus füzelerinin ülkenin Harkiv, Sumi ve Chernihiv ile Orta Ukrayna'daki Poltava bölgesinde vurduğunu açıkladı. Enerji, askeri sanayi tesisleri ve hükümet binaları hedef alındı. Ukrayna'nın çok sayıda bölgesinde yangınlar çıktı. Birçok ev ve iş yerinin enkazında arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Kazakistan'da bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazar geçişli orta koridorunun önemine dikkat çekti. Kasım Cömert Tokayev'le ortak basın toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı, Tokayev'in kendisine takdim ettiği Ahmet Yesevi nişanı için de teşekkür etti.
4: Kaynak çeşitliliği konusunda son yıllarda attığımız adımlarımızda Kazakistan özel bir yere sahip. Dünyanın önde gelen ham petrol ihracatçılarından olan Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı orta koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz. Ayrıca kıymetli kardeşimin tevcih ettiği Hoca Ahmet Yesevi nişanı için de gönülden teşekkür ediyorum. Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz kardeşliğin güçlü bir simgesi olarak taşımaktan bahtiyar olacağım.
0: CHP Genel Başkanı Özgür Özel, devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Siyasi partileri ortak tepki göstermeye çağırdı. Bir Gün gazetesine konuştu Özgür Özel. Soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadelerini kullandı. Saldırıları topyekün partiye yapılmış olarak değerlendiriyoruz diye konuştu. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu belirten Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda, birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Mescid-i Aksa'ya yönelik baskına tepki gösterdi. Bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır dedi. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı. İsrail yönetiminden bir bakanın fanatik işgalciler eşliğinde Mescid-i Aksa'ya gerçekleştirdiği baskını şiddetle kınıyorum ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Duran, Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsüyle Filistin halkının meşru haklarını hiçe sayan bu anlayış kabul edilemez. Uluslararası toplum ihlaller karşısında sessiz kalmamalı dedi. Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 288 şüpheli gözaltına alındı. 2000'i aşkın polis, özel harekat ekipleri, dronlar ve narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonun hedefinde sokak satıcıları vardı. 23 ilde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 402 şüpheliden 288'i gözaltına alındı. Şüphelilerin hırsızlık, yaralama, yağma ve çeşitli şiddet suçlarıyla da bağlantılı olduğu belirlendi. Adana'da kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu. Uzun süre anahtar arandı ancak bulunamadı. Çağrılan ikinci ambulansla hastaneye kaldırılan hasta kurtarılamadı. İnceleme başlatıldı.
1: Kalp krizi geçirdi, ambulansa alındı. Müdahale sırasında aracın anahtarı kayboldu. Hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.
5: İkinci ambulans geldi. Ambulans gelmeden önce zaten değildi. İlk gelen ambulansımızın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim.
1: Adana'nın Güreğiri ilçesinde yaşayan Mehmet Kepir, 7 Mayıs'ta evinde kalp krizi geçirdi. Kısa sürede sağlık ekipleri eve gitti. Kalp masajı yapılan hasta ambulansla hastaneye götürülecekti. Ancak müdahale sırasında ambulansın anahtarı hastanın sarıldığı battaniyenin içine düştü. Görevliler durumu fark etmedi. Hasta ambulansa alınınca anahtarın olmadığı fark edildi.
5: Kapıyı zoraki açtığımızda eşimiz sağ sol yapıldı. Böyle. Demek ki neresine düştü acaba, hani battaniyeyle konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
1: Hasta yakınları, sağlık görevlileri, komşular, herkes anahtarı bulmak için seferber oldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans sevk edildi.
5: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı. Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
1: Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ayde ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
0: Şanlıurfa'da dünden bu yana kayıp olarak aranan 5 yaşındaki Miraç İdikurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun evin çatısında gezerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirtiliyor. Tüm ihtimaller değerlendiriliyor. 5 yaşındaki Miraç İdikurt, Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyük Yenice Kırsal Mahallesi'nde yaşıyordu. Dün öğle saatlerinde evden çıkan çocuk, akşam geri dönmeyince ailesi endişelendi. Jandarmaya ihbarda bulundular. Bölgede arama çalışması başlatıldı. Küçük Miraç, 11 saat sonra yaşadığı evin çatısında ölü bulundu. İlk incelemelerde çocuğun elektrik akımına kapıldığı tespit edildi. Ancak kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. Samsun'da selin vurduğu Havza ilçesinde çok sayıda araç suya kapılmıştı. Hasarlı araçların çekildiği 7 Emin Otoparkı zararın boyutunu ortaya koydu.
6: 10'larca araç zarar gördü. 7 Emin Otoparkı araç mezarlığına döndü.
7: Arabanın durumu iyi değil işte, görüyorsunuz. Her tarafı vurulmuş, kırılmış camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla sürüklemiş arabayı sel.
8: Ablacığım, tam da selin geldiği yol üstündeydi. Kurtarmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
6: Şiddetli yağışın etkili olduğu Samsun'un Havza ilçesinde Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükselmişti. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçeli Evler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda araç suya kapıldı. Sel felaketinin ardından başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında hasarlı araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Havza ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler iş makineleriyle ilçe merkezine biriken çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.
0: Ankara'da haksız kazanç sağlayan denekçilere yönelik operasyon yapıldı. 32 kişi gözaltında. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı sokaklarda haksız kazanç sağlayan korsan otoparkçılara yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin bazı cadde ve sokaklarla işletmelerin önünde park yeri arayan sürücülerden para talep ederek haksız kazanç sağladığı tespit edildi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Baba Ali toplantılarının 149.sü İstanbul'da yapıldı. Toplantıya onur konuğu olarak İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı. Erdoğan, Türkiye'nin eğitim altyapısındaki yükselişe dikkat çekti. Türkiye'nin kendi eğitim modelini inşa ettiğine vurgu yapan Bilal Erdoğan, sonuçlarının 25 yıl sonra meyvesini vereceğini söyledi.
9: Kendi eğitim modelimizi de inşa ediyoruz. Bu iş 3 yılda 5 yılda bir adım atıp netice alınan bir iş değil. Bu iş bugün başlıyorsun, 3 yaşındaki çocuk sisteme giriyor, 20 sene sonra üniversiteden mezun oluyor. İş hayatının ilk bir 5 senesini de bir eğitimin içinde değerlendirdiğiniz zaman 25 sene sonra, yani bugün bir şeyleri düzelteceksiniz, 3 yaşındaki çocukta 25 yıl sonra netice alacaksınız.
1: Türkiye'nin geleceğinde yeni kuşağın yeri ve önemi konulu 149. Bağ-ı Ali toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Binan Erdoğan da katıldı. Gençlerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda Binan Erdoğan bu sorunlara yönelik ailelere tavsiyelerde bulundu.
9: Asıl olan nedir? Asıl olan önleyici işi yapabilmek. Yani daha bir çocuk 5 yaşındayken, 6 yaşındayken buralara özenmesini önleyebiliyor muyuz? İşte dijital bağımlılıkla başlayan, ondan sonra ekran bağımlılığıyla devam eden, sigarayla, ondan sonra içkiyle, eroinle böyle devam eden bu kötü yola baştan sokmamak esas.
1: Erdoğan, gelecek için gençlere düşen sorumluluğa da dikkat çekti.
9: Türkiye dünyada şu anda cesametli bir ülke. Ve bu bize aslında daha fazla sorumluluk yüklüyor. Nasıl ki işte Rönesans Doğu'nun hikmetinin devralınması, çalışılmasıyla gerçekleştirdiyse, yeni Rönesansımızı da biz işte Batı'nın bilgisini alacağız, geçeceğiz. Doğu'nun hikmetini de bu işin merkezine koyup hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz.
1: Programın sonunda Binan Erdoğan katılımcılara plaket takdim etti.
0: Başkent Ankara, İnova Proje Yönetişimi Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirvede yapay zeka alanında gelişmeler ele alındı.
10: 2022'de G20 tarafından siber güvenlik ve şeffaflık alanında dünyadaki en iyi uygulama seçildi bizim. Enovus projemiz. Aslında güvenle inşa ettiğimiz bu sağlam veri altyapısı bugün yapay zeka algoritmalarımızla birleşerek hayat kurtaran somut bir sonuca dönüşmüş durumda.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayb Birinci, hayata geçirdikleri her çalışmada veri güvenliğini esas aldıklarını söyledi. Çalışmalarına yapay zekayı da entegre ettiklerini belirtti. Birinci, yapay zekayla güçlenen liderlik temasıyla düzenlenen İnnova Proje Yönetimi Zirvesi'nde konuştu. Programda Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de kürsüdeydi.
11: Yapay zekanın insanın yerini alacağı ve bazı meslekleri ortadan kaldıracağı yönündeki endişeler giderek artmakta. Ancak yapay zekayı insanın yerine geçen bir araç olarak değil, insanı güçlendiren bir destek mekanizması olarak gördüğümüzde çok daha sağlıklı bir dönüşümü mümkün kılabiliriz diye düşünmekteyim.
1: İnnova CEO'su Huzeyfe Yılmaz da, yapay zekanın karar alma süreçlerinden proje yönetimine kadar birçok alanda güçlü bir dönüşüm oluşturduğunu söyledi.
12: 1300'den fazla çalışanımızla dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve akıllı teknolojiler alanında ülkemize değer katacak projeler üretmek için çalışıyoruz.
0: Tarım sektörü temsilcileri Ankara'da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Savaşı'ndaki olumsuz etkilere rağmen bu yıl sektörde büyüme beklediklerini söyledi.
13: Geçen yıl tarım sektörümüzde bir küçülme yaşamış olduk. Ama bu sene bereketli bir sene olacak gibi görünüyor. Bu sene genel büyümemize tarımın katkısı pozitif olacak.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı krizinin yarattığı maliyet artışına rağmen tarım sektörünün olumlu seyrettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve ilk başvuruları Ağustos'ta başlaması planlanan yeni desteği hatırlattı.
14: Türkiye tarım ve gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için kırsal dönüşüm projesi sektörde yeni bir sayfa açmış durumda. Bu proje kapsamında krediye erişim sorunu yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimizin yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulması konusuydu. Bu konu gündemimize geldi.
1: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, yağışın üretimdeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Buğday alım fiyatı için çağrı yaptı.
15: Buğday için bu sene iyi bir fiyat istiyoruz. Rekolte yüksek olduğunda iyi bir fiyat açıklanmalıdır ki çiftçilerimiz üretmeye azimle devam etsin. Ülke genelinde hemen her ilde üretilen buğdaydan geçimini sağlayan üreticimizin emeği hak ettiği değeri bulsun.
0: İlk mektubunu Mehmetçi'ye yazan öğrencilere askerlerden yanıt geldi. Ankara Çubuk'taki 22 ilkokul öğrencisi ilk mektuplarını askerlerden aldı.
16: Çok güzel bir kalbin var ve sen çok güçlüsün. Yazdığın mektup için teşekkür ederim. Ben de hayatımda ilk defa mektup yazdım.
17: İlk mektuplarını Mehmetçi'ye yazdılar. O satırlarda karşılıksız kalmadı. Milli Savunma ile Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen ilk mektubum Mehmetçi'ye projesi kapsamında bu kez askerler öğrencilere cevap yazdı.
18: Şehit Selahattin Şişman İlkokulu 1. sınıf öğrencileri hayatlarında ilk kez mektup aldı. Ancak bu mektup diğerlerinden biraz farklı. Aylar önce okuma yazmayı öğrendiklerinde Mehmetçi'ye yazdığı mektuplara bu sefer askerlerden yanıt geldi.
16: Askerlerimin mektubunu okuyunca çok mutlu oldum. Ben bir daha mektup yazmak istiyorum. Orada vatanı korudukları için teşekkür edeceğim. Bu benim aldığım ilk mektup.
18: Peki sana nasıl hissettirdi?
16: Çok iyi hissettirdi.
19: Asker abilerimiz çok mutlu oldu. Her biri hepinizin gözlerinden öpüyor.
17: Projenin amacı milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesiyle, vatan ve millet sevgisiyle yurt savunması konularında öğrencilerde farkındalık oluşturmak.
18: Bu mektup sana kimden geldi?
16: Asker abiden.
18: Mektup almak sana nasıl hissettirdi?
16: Mutlu.
18: Başka?
16: Heyecanlı.
17: Mektuplar teslim edilmeden önce Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı okul bahçesinde öğrencilere konser verdi.
0: Galata Port Jazz Festivali 3. yılında Morçiba'dan Burhan Öcal'a uzanan geniş programıyla müzikseverleri buluşturacak. Festival 2 gün sürecek.
20: Cazın büyülü sesi İstanbul'dan yükselecek. Bu yıl 3. kez düzenlenecek Galata Port Jazz Festivali, denizde iç içe bir deneyim alanı sunan Galata Port İstanbul'da her yaştan müzikseverle bir araya gelmeye hazırlanıyor.
21: Galata Port'ta bugüne kadar kapsayıcı bir şekilde misafirlerimiz hangi amaçla gelmiş olurlarsa olsun Galata Port'a, onları sanata maruz bırakacak kapsayıcı, erişilebilir, ücretsiz yüzlerce festival düzenledik. Bununla da milyonlarca misafirimiz katıldı. Galata Port Jazz tabii ki bunlar arasında bizim için en değerlisi. Haziran ayında herkesi bekliyoruz.
20: Programda dünyaca ünlü İngiliz elektronik müzik grubu Morcheeba'nın yanı sıra perküsyon sanatçısı Burhan Öcal'la The Trakya All Stars, Every Sunshine, 3 featuring Eric Trufas, Kaan Arslanko ve Gabriel's DJ gibi isimler sahne alacak.
22: Bu sene festivalin sahne tasarımını yaparken yerli ve yabancı sanatçılarla beraber birbirinden farklı janralardan bir seçki düzenlemek istedik. Bizim için olmazsa olmazı çok sesli olmasıydı. Diğer festivallerle boy ölçebilecek, hatta onları geçecek bir festival tasarladık. Üçüncüsünü yaptığımız Galata Port Jazz Festivali'nde bu line-up'la, bu seçkiyle misafirlerimize güzel bir deneyim yaşatacağımızı düşünüyorum.
20: Festival 6-7 Haziran'da gerçekleşecek.
23: NTV Radyo. Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar.
24: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'e kadar ülkenin büyük bölümünde görülecek şiddetli yağışlar sel, yıldırım, dolu riski yaratıyor. Dere yataklarından uzak durulmalı. Şehir selleri de oluşabilir.
23: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.

0: Da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advance Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
2: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz

Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in final haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. İki maçta kadın hakemler düdük çalacak. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçına Asen Albayrak atandı. FIFA kokartlı Albayrak Mart ayında Göztepe Alanyaspor maçında görev alarak 22 yıl sonra Süper Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu. Melek Dakan'sa Kayseri Spor Konyaspor maçında görevlendirildi. FIFA kokartı taşıyan Dakan Süper Lig'de ilk kez bir maçta düdük çalacak. Süper Lig tarihinde ilk kez aynı haftada birden fazla maçı kadın hakemler yönetecek. A milli takım için 2026 Dünya Kupası öncesi bestelenen ilk marş belli oldu. Sanatçı Sinan Akçıl, Türkler Geliyor eserinin 7 saniyelik kesidini paylaştı.
2: Sinan Akçıl, A milli takım için hazırladığı marşın nakarat bölümünü paylaştı. Türkler Geliyor marşının tamamı ise saat 19.23'te Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından yayımlanacak. Ünlü şarkıcı 7 saniyelik nakarat bölümünü "İnşallah bu bekleyiş karşısında hayal kırıklığı yaşamazsınız. Ben yine duygumu takip edip elimden geleni yaptım. Tabii ki sevmeyenler de olacaktır. Onlara da size de çok teşekkürler güzel ülkem" mesajıyla paylaştı. Sinan Akçıl eserin içinde Mehter Marşı ezgilerinin olacağını da duyurdu. Akçıl'ın yanı sıra başka bir sanatçının da milli takım için marş bestelemesi bekleniyor.
1: Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertliler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Olağanüstü seçimde şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Aday adayları 22 Mayıs saat 18'e kadar başvurularını yapabilecek. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da Fenerbahçe stadıyla yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak. EuroLeague Final Four'a yükselen son takım Valencia oldu. İspanyol ekibi playoff serisi 5. maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 81-64 yenerek Real Madrid'le eşleşti. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazanarak EuroLeague tarihinde bunu başaran ikinci takım oldu. Final Four'da Valencia ile Real Madrid, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos eşleşti. Dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Atina'da.
0: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Daha ilk çağlarda başlayan ve bugüne kadar gelen bitki ressamlığıyla kaybolan türler de belgelenmiş oluyor. Peki bu zamana kadar çizilmiş kaç bitki türü var? Yeni türlerle karşılaşılıyor mu? Kaybolan türler hangileri? Biyolog Burçin Çıngay ve bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona anlattı.
4: Kaç türü çizilmiş olduğunu söylemek oldukça zor öncelikle. Çünkü bunun içerisinde doğal bitkiler çeşitlerinin de yer aldığına bakarsak söylemek oldukça zor. Ancak Resmi Türkiye Florası çalışması gibi derneğimizin ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı'nın Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje var. Bu proje kapsamında Türkiye'nin doğal bitkileri yeniden çiziliyor. Ve her bir bitkinin de bir bitki ressamı tarafından sulu boya ya da teknik kalem olmak üzere çizimleri var. Burada bu zamana kadar çizilen yaklaşık 3000'e yakın bitki çiziminden bahsedebiliriz. Bu sürecin dışında tabii kaybolan bitkiler çizime dahil ediliyor mu? Evet, geçmişten günümüze nesli tehdit altında olan ya da nadir olan bitkilerin çizimleri çok önemli. Bunlardan bir örnek vermek gerekirse Türkiye'nin yitik lalesi var. Bu yitik lalenin çizimi de bitki ressamı Işık Güner tarafından da Türkiye coğrafyasında maalesef nesli tükenmiş durumda ama doğada botanik bahçelerinde yetiştirilen bir tür. Onun kıymetli çizimiyle de gün yüzünde farkındalık yaratmak adına da bu çizim ön plana çıkıyor. Bunu örnek verebilirim aslında. Küresel iklim değişikliğiyle tabii ülkemizde ve dünyada birçok bitkinin popülasyonunda azalmalar ya da yok oluşa doğru gidişler görüyoruz. O yüzden burada yapılan her çizim çok kıymetli. Yani sadece o türü tanımlama üzerinde değil, farkındalık yaratma, koruma, bitkiyi anlatma adına büyük bir önem arz ediyor bu noktada çizimde.
5: Benim şu ana kadar bir 10 tane yeni türüm var. Genel olarak ben sarımsak, soğan çalıştığım için bitki yeni türlerimden 9 tanesi alyumlar, yani yine sarımsak soğanlıgillerden. Bir tanesi de vinca, Cezayir menekşesi dediğimiz bir bitki. Şimdi elbette doğada her zaman aradığımız bitkiyi bulamıyoruz. Ne oldu acaba? Niye bulamıyoruz diye düşündüğümüzde ertesini tekrar arazi yaptığımızda ya da olabilmesi mümkün olan diğer lokalitelere baktığımızda bazı bitkilere ulaşamıyoruz. Bu alyumlar içinde benim özelinde çalıştığım bir grup olduğu için arazilere genellikle bu bitkileri toplamak üzere çıktığım için en çok ilgimi çeken bitki gruplarından biri. Şimdi örnek vermek gerekirse Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı işte alyum türleri ya da işte Doğu Anadolu'da, Ege'de şu an bazı türleri şüpheli türler olarak kategorilemiş durumdayız. Yani tehlike altında olan türlerimiz de var elbette. Bunun dereceleri de farklı. İşte tehlike altında, işte yok olmak üzere ya da yok oldu dediğimiz gruplar var. Türkiye'nin kırmızı kitabı dediğimiz tehlike altında olan bitkiler grubunda. Ama genel olarak evet, bu sadece bu cins için geçerli bir durum değil. Türkiye'deki birçok grup için aynı şey geçerli. En çok zenginliğimizin, bitki zenginliğimizin işte Akdeniz bölgesinde olduğunu düşünürsek bu bölgede de aradığımız birçok bitkiye özellikle kıyı bölümünde ciddi bir şehirleşme olduğu için eskisi kadar ulaşamıyoruz.
2: Doğa konuşmaları.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
7: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Avusturyalı yazar Joseph Roth'un Hileli Tartı isimli romanı Everest yayınlarından yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Yeşim Tükel Kanrah çevirmiş. 1894 doğumlu Roth, 1916'da Avusturya-Macaristan saflarında Birinci Dünya Savaşı'na katılmak için üniversite eğitimini yarım bırakıyor. Malum, ülkesi savaşı kaybedenler arasında. Zaten Birinci Dünya Savaşı bir anlamda imparatorlukların sonu. Sadece Avusturya-Macaristan İmparatorluğu değil, Çarlık Rusyası ve Osmanlı İmparatorluğu da tarihin sayfaları arasına karışıp gidiyor. Neyse, Joseph Roth ülkesinin savaşı kaybetmesinin ardından Almanya'ya gidiyor ve gazeteciliğe başlıyor. Fakat burada da barınamıyor. Nazilerin yükselişi karşısında Paris'e kaçıyor. Bu da Roth'un yaşamında ikinci büyük travma oluyor. Zaten 1939'da da bu şehirde yoksulluk içinde bir hastane köşesinde ölüyor. Joseph Roth'un Türkçe'ye çevrilmiş romanlar arasında Örümcek Ağı, İmparator Mezarlığı, Savoy Otel, Hayat Bir Bekleme Salonu, Sonsuz Kaçış ve Radetzky Marşı sayılabilir. Hileli Tartı'ya gelirsek, Hileli Tartı Roth'un hayatının son döneminde kaleme aldığı bir roman. Ölçü ve ayar memuru Anselm, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ücra bir kasabasına tayin edilir. Ömrünü adalet ölçmekle geçirmiş ama kendi iç dengesi çoktan bozulmuştur ve giderek bir suçun içerisine sürüklenir. Bunda kasaba halkının küçük sahtekarlıkları, esnafın hileli tartıları kadar karısının sessiz ihanetinin de payı vardır. Joseph Roth, Hileli Tartı'da bir imparatorluğun çöküşüyle bir insanın iç çözülüşünü aynı anda işliyor. Roth, yalnızca bir karakterin trajedisine değil, adaletini ve vicdanını yitirmiş bir dünyaya da ayna tutuyor. Amerikalı yazar, çevirmen Jennifer Crofton, Irena Ray'in Yok Oluşu isimli romanı Deli Dolu Yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Seda Çingay Melor çevirmiş. Uluslararası Booker ödüllü çevirmen Jennifer Croft, Irena Ray'in Yok Oluşu'nda dünyaca ünlü bir yazarın ansızın ortadan kaybolmasını ve onu arayan 8 çevirmenin hikayesini anlatıyor. Kitapları pek çok ülkede yayımlanan, eleştirmenlerin göklere çıkardığı, Nobel Edebiyat Ödülünü almasına kesin gözüyle bakılan Polonyalı romancı Irena Ray, başyapıtı olması beklenen yeni romanı Gri Eminas'ın çeviri zirvesi için 8 çevirmeni evine davet eder. Lakin kendisi bir anda ortadan yok olur. Polonya-Belarus sınırındaki bir ormanda geçen bu serüvende çevirmenler, yazarın evinde ve metinlerinin satır aralarında ipuçları ararken hem kendi kimlikleriyle hem de birbirleriyle yüzleşirler. Hikaye güvenilmez anlatıcılar ve şaşırtıcı sırlarla giderek bir muammaya dönüşürken, mizahi yaklaşımıyla çeviri dünyasının kuralları, yayıncılık ve sanat dünyasındaki iktidar ilişkilerini derinlemesine sorguluyor. Akademisyen yazar Graham Priest'in Mantık isimli kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Kılavuz dizisinden yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Işıl Bayar Bravo çevirmiş. Daha önceki programlarda da ifade ettiğim gibi Kılavuz dizisi felsefeden psikolojiye, tarihten gündelik hayata uzanan çok geniş bir yelpazede yaklaşık 100-150 sayfalık başvuru kitaplarından oluşuyor. Efendim, mantık çoğumuz için okul yıllarında can sıkıcı bir dersti. Tabii istisnaları mutlaka vardır. Ama genellikle kuru simgeler ve sıkıcı kurallar olarak hatırlarız mantık derslerini. Oysa Graham Priest'in kitabı onu hayat ve felsefeyle ilişkilendirirken mümkün mertebe anlaşılır hale getiriyor. Antik Yunan filozofu Aristoteles'ten matematik felsefecisi Kurt Gödel'e, Alice Harikalar Diyarında'nın yazarı Lewis Carroll'dan dünyanın en ünlü kurgu dedektifi Sherlock Holmes'a uzanan zengin göndermeleriyle okuru düşünsel bir egzersize davet eden kitap, mantığın yalnızca matematiksel bir araç değil, insan aklının sınırlarını zorlayan güçlü bir düşünme biçimi olduğunu da gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
6: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öney Tan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
0: Merhabalar. Şimdi zeytinyağlar diyoruz da acaba bunun geçmişi ne zamana kadar dayanıyor? Şimdi bakıyorum, en eski zeytinyağı işliği Klozomenai'di. Şimdi Klozomenai'deki zeytinyağı işliği M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Fakat acaba zeytinyağı elbette kullanılıyordu ama zeytinyağlı yemek diye bir şey o dönemlerde var mıydı? Hayır, bu zeytinyağlı kültürü daha çok Osmanlı kültürüne ait. Osmanlı mutfağının hatta oldukça da geç gelişmiş bir öğesi. Şimdi aslında zeytinyağı vardı. Evet, ama mesela aydınlatmada kullanılırdı, sabun yapımında kullanılırdı. Yani zeytinin kendisi yenirdi. Zeytinyağı da elbette bugün olduğu gibi yiyeceklerin üzerine gezdirilirdi. Belki o şekilde yenirdi ama aslında hem bir aydınlatma aracıydı hem de sabun yapımında kullanılırdı. Bitkisel yağın kullanılabildiği her yerde kullanılırdı. Şimdi yemek olarak zeytinyağının tanımını çok az su eklenerek diye yaptık. Orada tabii sebzenin bütün tadı, özü, vitamini yemeğin içinde kalıyor. Dolayısıyla haşlanıp süzülme gibi bir durum yok. Fakat zeytinyağlı yemek yapınca hani yağına kalsın deriz ya, sadece yağı kalacak gibi. Aslında birazcık da suyu kalır. Adeta bir böyle emülsiyon oluşturur. Yani artık o bir zeytinyağıyla karışmış bir sos gibidir. İşte o zaman çok lezzetli olur zeytinyağlı. Zaten bütün püf noktası da budur. Fakat bu tür yemek tariflerine nerede rastlıyoruz? 1880'e kadar gidiyoruz. Çünkü 1880'de Yeni Yemek Kitabı diye bir kitap var. Tam yazarı bilinmiyor. Ohan Aşçıyan olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Yeni Usul Yemek Kitabı diye bir kitap. Yani acaba o zamanlar zeytinyağlı yemeği yeni usul bir pişirme biçimi mi? Ama batılılaşma etkisi diye düşünürsek batıda böyle bir tarz yok. Fakat tarif olarak girmesi, örneğin bir zeytinyağlı enginar yemeğinin bir yazılı tarif olarak girmesi bu yıllara rastlıyor. Tabii zeytinyağlı fasulye de çok yapılanlardan biri. Ayşe Fahriye Ev Kitabı kitabında da, ki onun da 1882'dir tarihi. Yani 80'li yıllarda birdenbire bu zeytinyağlı yemekler kendini göstermeye başlıyor. Evet, aslında klasik Türk mutfağı deyince bizim aklımıza en çok gelen zeytinyağlı tariflerden biri de zeytinyağlı fasulyedir. Ayşe Kadın fasulye yassı olanından, böyle işte o da sırf soğanla ve çok az domatesle, hatta hiç domatesle pişer. Eskiden böyle tam da klasik İstanbul usulü zeytinyağlı yemek yapanlar domatesi sadece üstüne yarıya kesilmiş şekilde veya gül biçiminde ortaya yerleştirir. Etrafına da zeytinyağlı fasulyeyi böyle yelpaze gibi dizer. Suyuna kalmış zeytinyağlı fasulye tabağını bir servis tabağına ters çevirerek o şekilde servis yapardı. İçinde doğranmış domates asla olmazdı. Yani rengini değiştirmezdi. Evet, zeytinyağlıların aslında tarihi sandığımızdan daha yakın bir tarih olabilir. Takipte kalın, hoşça kalın.
6: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu. Murat Ferman'la Evdeki Hesap.
8: İkinci günündeki zirve bütün dünyanın dikkatlerini toplamaya devam ediyor. Çünkü aslında dünyanın iki büyük devi karşılıklı olarak bir zirvede, bir arada. Tabii bu gibi birlikteliklerden çıkan kararlar sadece iki ülkeyi değil, fakat tüm dünyanın geleceğini ve bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Dünkü birlikteliğimizde meseleye Amerika tarafından yaklaşmış ve özellikle Başkan Trump'ın çantasında 3B stratejisi olarak adlandırılan bir listenin ön plana çıkacağına işaret etmiştik. Bu Boeing, Beef ve Beans denilen uçak satışı, özellikle sığır eti satışı ve Çin'e soya fasulyesi satışı olarak özetleniyor. Bilhassa Kasım seçimleri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde hem savunma sanayine çiçek atabilmek hem de Orta Batı'daki çiftçi ve hayvancı seçmen kitlesine çiçek atmak için diyelim, Trump bu gibi bir yaklaşıma muhtaç. Tabii muhtaçiyet söz konusu olduğunda, belki de doğru bir terim değil, uluslararası ilişkiler ve ticaret söz konusu olduğunda karşılıklı kazan kazan ilkesi ön plana çıkıyor. Aslında Trump'ın bütün ben merkezcil ve insanı ve ülkeleri irrite edebilecek, rahatsız edebilecek beyanlarında dahi hep karşıya da bir parça kazanç sağlayarak ticareti sürdürme anlayışı yatıyor. Çin de bütün retoriğine ve dünyanın en büyük komünist partisi tarafından yönetilmesine karşı aslında ticareti bilen, ticareti seven, ticareti sürdürmek isteyen bir yapıya sahip. Çin'in kapalı bir kutu olduğundan hep bahsedilir. Bizim gençliğimizde eğer Çin dünyaya açılır ise ve her Çinli günde, örneğin haftada bir herhangi bir gazoz içerse, satışlar şu kadar artar, günde bir portakal yerse satışlar şöyle patlar diye hesaplar yapılırdı. Sonra o kısmi açılış gerçekleşti ama sonucun hiç de böyle olmadığı görüldü. 1 milyar 400 milyonluk ülkede iç pazar bir türlü geliştirilemiyor. Dolayısıyla Çin 40 yıllık imalat üssü olma özelliğinden kaynaklanan imalatını, üretimini bir yerlere satmaya mecbur. İşte hal böyle olunca en büyük dış ticaret partneri Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyadaki tüketimin 1/3'ünü hala gerçekleştiriyor. Dünyanın en büyük pazarı. Hatta biliyorsunuz Trump da daha evvel bu gümrük vergileri ile ilgili açıklamalarında herkes Amerika ile ticaret yapmaya can atıyor. Bakmayın sızlanırlar ama ticarete devam ederler demişti. Hakikaten öyle de oldu. Çin'in amacı da Amerika'yı yıkmadan, Amerika'yı ayakta tutarak ve kendisiyle ticaretinin payını arttırarak, devam ettirerek bu ilişkiyi sürdürebilmek. Çünkü Çin, Amerikan pazarlarına büyük ölçüde bağımlılık gösteriyor. Örneğin tüketici elektroniğinde ki aralarında televizyon, bilgisayar vesaire gibi ürünler var. Çin'in dış satımının %30'u Amerika Birleşik Devletleri'ne, ev aletlerinde %25, tekstil ve giyimde %20, optik ve tıbbi aletlerde gene %20, ağaç işleme ve kağıt ürünlerinde gene %20, inşaat malzemeleri ve diğer geleneksel imalat makinalarında %15, elektrik aletler ve diğer benzeri elektrikli ürünlerde %13, temiz enerji ve bataryalarda %15, kimyasallarda %15, baz metallerde %15, tarımsal ürünlerde %10, bu liste uzayıp gidiyor. Ama Çin'in Amerika'dan vazgeçmek veya Amerika ile ticareti durdurmak gibi bir niyeti yok. Tam tersine Çin bir parça şaşkın, şaşırmış, yolunu kaybetmiş ama ekonomik gücünü hala sürdüren bir Amerika ile muhatap olmak istiyor. Çin, tarihten gelen emperyal yaklaşımları ve ideallerini de elden bırakmıyor. Garip bir şekilde Konfüçyüs'ün o felsefi bütünlüğü ve keskinliğiyle Komünist Parti'nin otokratik disiplinini ve aslında demir yumruğunu bir arada yürütmeyi, hemhal etmeyi başarıyor. Enteresan bir formül. Aslında Han Hanedanı'nın, Han soyunun emperyalist ve kendilerini dünyanın merkezinde gören bir anlayışa sahip olduklarını söylemek çok da hani gerçekleri çarpıtmak olmuyor. Gerçekten Başkan Xi kendisinden önceki bu geleneği sürdürüyor. Tıpkı America First sloganı gibi China First sloganı var. Önce Çin gelir, her şeyden önce Çin gelir. 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne tam üye olduktan sonra Çin'in dünyaya entegrasyonu da zaten sağlandı. Özellikle son dönemlerde biliyorsunuz Çin artık ucuz ve tapon mal üretiminden kaliteli ve her türlü kademede yenilikçiliği artık kendisinden kaynaklanan bir yapıya doğru ilerliyor. Küresel, global marka çıkarma stratejisine oynuyor. Mart ayında sadece günler evvel 15. 5 yıllık planını kabul etti. 2026-2030 arasında özellikle teknolojik bakımdan, ekonomik bakımdan ve savunma bakımından gelişime ve değişime karşı dirençli olmak, direnç kazanmak noktasında toplanan bir stratejisi var. O halde aslında günde 15 milyon varil petrol tüketen ama netice itibariyle şu anda 1.4 milyar varil petrolü de stoklarında tutan bir Çin'den bahsediyoruz. Çin bugün Amerika ile ticaretine devam etmenin yollarını arayacak, karşılıklı ödünlere bakacak, nadir metalleri bir koz olarak kullanırken elektronik çip ve yarı iletkenler konusunda Amerika'dan tavizler isteyecek. Tabii son bir notla tamamlayalım. Hiç şüphesiz Tayvan konusunda uzunca bir süredir Tayvan'ı açık desteğini kesen, uluslararası politik platformda sesini kısan Amerika Birleşik Devletleri'nden bu kez Çin, bu kendisi bakımından tırnak içinde isyan halinde olan bölgenin tekrar Çin'e katılması konusunda açık ve net destek bekliyor. Amerika bu işareti verir mi? Karşılığında hangi ödünleri alacağına bağlı. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
9: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.
10: Akbank'tan şirketler için bir yenilik daha. Dije Ortak'la ticarette kontrol sende. Sen de Dije Ortak'la limitlerini, ödeme ve tahsilatlarını Akbank Mobil ve kurumsal internet şubesinde tek ekrandan kolayca yönet. Üstelik ödemen güvende ile ödeme ve tahsilat güvencesi avantajlarından yararlanarak nakit akışını güçlendir. Detaylar akbank.com'da.
11: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
12: Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiat.com.tr.
13: Lösemiymiş hastalığımın adı. Hastalığı sizin desteğinizle yendim. Size çok teşekkür etmek istedim. Bir de hala hastanede sizin desteklerinizi bekleyen arkadaşlarımı da unutmazsınız değil mi? Diyecektim.
14: LÖSEV hayat verir.
15: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
16: Venividi göz bilgilendiriyor. Çoğunlukla yaşa bağlı gelişen katarak rahatsızlığı sadece cerrahi müdahale ile tedavi edilebilir. 444-0-481. Venividi göz.
17: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
18: Ben QNB'ye geçiyorum.
19: Çekici Yüksel'in fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
20: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Süpermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
19: Türksel gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süpermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
20: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
18: Türksel gücünde 5G.
21: Reklam.
22: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
2: Ülke genelinde yerel, çok şiddetli ve gök gürültülü yağan yağmurlar sürdüğünden sel tehlikesi devam ediyor. Dolu ve hortumda oluşabilir. İstanbul ve Bursa'da sağanaklar şiddetli. İstanbul 17, Bursa 20 derece. İç Anadolu'da Konya, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Kayseri boyunca yağışlar çok şiddetli. Tedbir alınmalı. Ankara 18 derece. Egeliler dikkat. Şiddetli gök gürültülü yağışlar bu bölgeyi de etkileyecek. İzmir 23 derece. Akdeniz'de de Isparta'dan Adana, Kahramanmaraş'a kadar olan geniş alanda yağış şiddetli. Dolu ve hortumda oluşabilecek. Antalya 22 derece. Karadeniz'de Çorum, Amasya, Tokat, Samsun, Sinop ve Ordu'nun iç kesimlerinde yağmurlar yine çok şiddetli. Tedbirli olunmalı. Samsun 19 derece. Doğu ve Güneydoğu Anadolu genelinde de yıldırımlarla birlikte sağanaklar sürüyor. Erzurum 18, Diyarbakır 27 derece.
1: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.

0: Merhaba, saat 16 NTV'de gelişmelerle karşınızdayız. Dünyanın gözünü çevirdiği o ziyaretle başlayacağız. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump 9 yıl sonra Çin'de kadehlerin kaldırıldığı, işbirliği mesajlarının verildiği bir ziyaret oluyor. Sıcak, samimi bir havada devam ediyor. Ziyaretin hiç kuşku yok ki en önemli başlığı ekonomi, ticaret alanı. Trump'la birlikte Amerikalı büyük şirketlerin CEO'ları da Çin'de. Elbette İran, Tayvan gibi küresel meselelerde masada çetrefilli konular var. Trump'ın Çin ziyaretinin ilk gününde yaşananlara bakalım.
1: Dünya kamuoyunun gözü Pekin'de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2017'deki son ziyaretinin ardından ilk kez Çin'i ziyaret ediyor. Ziyaretin ilk gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'ı Pekin'deki Tiananmen Meydanı karşısında bulunan Büyük Çin Halk Salonu'nda resmi törenle karşıladı. Görkemli karşılama töreni sonrası iki lider bir araya geldi. Trump Xi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
2: Çin'e büyük saygı duyuyorum. Yaptığınız iş gerçekten olağanüstü. Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanlara bunu söylemem hoşlarına gitmiyor ama ben yine de söylüyorum.
1: Trump beraberindeki heyette bulunan CEO'ların Çin'le iş yapmayı dört gözle beklediğini belirtti. Ayrıca iki ülke ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olacağını söyledi. Çin lideri Xi Jinping de iki ülke arasındaki istikrarlı ilişkilerin dünya içinde faydalı olduğuna işaret etti.
3: Ben her zaman Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin farklılıklarından çok daha fazla ortak çıkara sahip olduğuna inandım. İki taraf işbirliği yaptığında her ikisi de kazanır. Karşı karşıya geldiklerinde ise her ikisi de zarar görür. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birbirine rakip değil, ortak olmalıdır.
1: Liderler kameralar karşısında ılımlı mesajlar verse de Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki en tartışmalı konu başlığı olan Tayvan konusunda fikir ayrılıkları sürüyor. Görüşmelerde Tayvan konusunu açan Çin lideri Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı. Tayvan'ın karşı karşıya oldukları en önemli mesele olduğunu ve kötü yönetilmesi durumunda ikili ilişkileri tehlikeli bir duruma sokabileceğini ve hatta iki ülke arasında çatışmaya dahi neden olabileceğini söyledi. Uzmanlar Xi'nin uyarısının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Bazı analistler Xi'nin bu açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri tarafını Tayvan konusunda ilişkileri bozacak hamleler yapmaması konusunda bir uyarı şeklinde yorumluyor. Trump'ın bu ziyaretinde Çin liderinden Hürmüz konusunda İran'a baskı yapması için yardım istemeyi planladığı belirtiliyor. Ancak analistler İran'ın Pekin açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı stratejik bir denge unsuru olarak görülmesi nedeniyle Şin'in Tahran'a baskı yapmaya ya da İran ordusuna desteğini kesmeye istekli olmayacağı görüşünde. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan açıklamada İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı da belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, onuruna verilen akşam yemeğine de katıldı. Trump, Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kazakistan'da, malum Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin önemli bir güzergahı Hazar geçişli Orta Koridor. Çin'den başlayıp Avrupa'ya kadar Türkiye üzerinden, Orta Asya'dan geçerek Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştıracak bir koridordan bahsediyoruz. Buradaki istikrar ve enerji güvenliği de küresel işbirliği açısından hayati önemde. Cumhurbaşkanı işte bu başlıkta enerji güvenliğine bir kez daha vurgu yaptı. Astana'da ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı.
4: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
1: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
4: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
1: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'de baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
4: Küresel meselelere...
1: Ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.
5: Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
1: Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti.
0: İran savaşı, küresel belirsizlikler petrol fiyatlarını artırdı. Bu da ulusal düzeyde hesapları bozuyor. Hedefler ve tahminler hal böyle olunca da şaşıyor. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası da yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini arttırdı. Enflasyon verilerinden bahsediyoruz. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'a göre enflasyon hala bir numaralı sorun.
6: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
1: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
6: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok merkez bankasının iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
1: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
6: Enflasyon hala oldukça yüksek. Çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin görülen 200 sanıklı davada savcı esas hakkındaki mütalasını açıkladı. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını istedi. Karar duruşması 15 Haziran'da. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat, Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykaran'ın da bulunduğu 11 kişinin tutuklu olarak yargılandığı davada savcı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraati, ihaleye fesat, sahtecilik, rüşvet gibi suçlardan cezası talep edildi. Aziz İhsan Aktaş mütalada örgüt lideri olarak tanımlandı. Mütalada Zeydan Karalar için rüşvet alma, Abdurrahman Tutdere ve Ceyhan Kayhan hakkında da rüşvet alma suçundan ceza talep edildi. Milliyetçi Hareket Partisi'nde Malatya İl Başkanlığı da feshedildi ve yerine yeni atama yapıldı. Kararı Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın açıkladı. Tüzükten alınan yetki çerçevesinde Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu. MHP daha önce de İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 11 il başkanını görevden almıştı. Malatya atama yapılan 12. il oldu. İsrailli aşırı sağcı bakanın Mescid-i Aksa baskınına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda kutsal mekanlara saldırıların kabul edilemeyeceği bir kez daha vurgulandı. Uluslararası toplumun sorumluluğuna dikkat çekildi.
1: İsrail'in Necef ve Celine Kalkınma Bakanı Yitzhak Vasserdauf'un Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'da sert tepki var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik barbarlık ifadesini kullandı.
7: Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.
1: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Uluslararası toplum kutsal mekanlara yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da baskını kınadığını söyledi.
8: Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsüyle Filistin halkının meşru haklarını içe sayan bu anlayış kabul edilemez.
0: Hemen bir Kazakistan'a gidelim. İş forumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuşuyor. Dinliyoruz.
9: Bayramı münasebetiyle kardeş Kazak halkını en içten dileklerimle tebrik ediyorum. Sayın Tokayev'in liderliğinde yürütülen reform programının Kazakistan'ın şahlanışının itici gücü olduğunu görüyoruz. Bu noktada 15 Mart'ta gerçekleştirilen referandumla kabul edilen yeni anayasanın kardeş Kazak halkı için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bağımsızlığının 35. yılını idrak eden Kazakistan'ın her daim en yakın destekçisi olacağımızı bir kez daha vurgulamak istiyorum. Sabahki görüşmelerimizde ortak gündemimizde olan pek çok konuyu ele aldık. İkili işbirliğimizi güçlendirecek 13 farklı belgeye imza attık. İş forumunda ülkelerimiz arasında ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesine katkı sağlayacağına inanıyorum. Kıymetli katılımcılar, sizlerin değerli katkılarıyla Kazakistan'la ekonomik ilişkilerimizin her geçen gün daha da ileriye gitmesinden bahtiyarız. Kazakistan'ın Sayın Tokayev'in güçlü liderliğinde ekonomi alanında kaydettiği ilerlemeleri büyük bir memnuniyetle takip ediyoruz. 2025 yılında gayri safi yurt içi hasılası %6,5 gibi çarpıcı bir büyüme gösteren Kazakistan'da kişi başına düşen milli gelir 15 bin dolara yaklaştı. Artık karşımızda toplam dış ticaret hacmi 145 milyar doları bulan Orta Asya'nın en büyük ekonomisine sahip bir Kazakistan vardır. Bu büyümenin de etkisiyle Kazakistan 2025 yılında Türk dünyası içerisinde en fazla ticaret gerçekleştirdiğimiz ortağımız olmuştur. 5500'e yakın şirketimiz inşaattan finansa, turizmden bilişime 6 milyar dolara ulaşan yatırımlarıyla sadece refahı değil, aynı zamanda kardeşliğimizi de destekliyor. Müteahhitlerimiz ülkenin dört bir yanında değeri 30 milyar dolara varan 500'ü aşkın projeyi üstlendiler. Başarıyla tamamlayıp Kazak halkının hizmetine sundukları eserlerle ülkemizin gurur kaynağı oldular. Diğer yandan Kazakistan'ın ülkemizdeki yatırımlarının da her geçen gün artmasından ziyadesiyle memnunuz. 750'den fazla Kazak firma 2 milyar dolara yaklaşan yatırımla Türkiye'de faaliyetlerine devam ediyor. Karşılıklı güvene dayalı bir güçlü ortaklığımız sayesinde ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 10 milyar dolara yaklaştı. Tabii ki bunlarla yetinmiyoruz. Hedefimiz olan 15 milyar dolara sürdürülebilir ve dengeli şekilde ulaşmak için çabalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Açıkçası çok daha fazlasını yapabileceğimize, çok daha ileri seviyelere ulaşabileceğimize eminim. Bu minvalde geçtiğimiz ay Astana'da düzenlenen Karma Ekonomik Komisyon toplantısında kabul ettiğimiz kapsamlı eylem planı ticaret ve yatırım ilişkilerimize yeni bir soluk getirecektir. Yüksek düzeyli stratejik işbirliği konseyi toplantımız vesilesiyle bugün imzaladığımız yatırımların karşılıklı korunması ve teşviki anlaşmasının karşılıklı yatırımları daha da teşvik edeceğini düşünüyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ayrıca Kazakistan'la elektronik izin sistemine geçilmesi, geçiş belgesi kotalarının artırılması, ikili ve transit taşımaların serbestleştirilmesi gibi ticaretimizi olumlu etkileyecek konuları da ele aldık. İnşallah bu hususlarda önümüzdeki dönemde ilerleme sağlayacağımıza inanıyorum. Değerli dostlar, bölgesel çatışmalar, enerji arz güvenliği, yapay zeka dönüşümü ve tedarik zincirlerindeki kırılmalar gibi çok boyutlu sınamalarla karşı karşıyayız. Bu dinamiğin bir sonucu olarak ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesi daha da önem kazanmıştır. Cumhurbaşkanı Sayın Tokayev'in vizyoner yaklaşımıyla Kazakistan'ın yapay zeka alanındaki atılımlarını takdirle takip ediyoruz. Yarın Hoca Ahmet Yesevi'nin memleketi Türkistan'da Türk Dünyası Teşkilatı gayri resmi zirvesini gerçekleştireceğiz. Zirvenin ana temasının yapay zeka ve dijital kalkınma olarak belirlenmesini çok isabetli ve anlamlı bulduğumuzu ifade ediyorum. Enerji bahsinde hidrokarbon alanlarının işletilmesinden nakliyesine, kritik madenlerin keşfine kadar geniş bir yelpazede işbirliği fırsatlarını da bugün aziz kardeşimle istişare ettik. Türkiye olarak yıllar öncesinden kaynak çeşitliliğini sağlamak suretiyle enerji arz güvenliğini temin etmiş bir ülkeyiz. Kazakistan'dan daha fazla miktarda petrolü ülkemiz üzerinden dünya pazarlarına ulaştırmayı arzu ediyoruz. Önemli atılım gösterdiğimiz savunma sanayi alanında Kazakistan'la geçmişe dayalı çok iyi bir işbirliğimiz var. Bugün kıymetli kardeşimle birlikte ortak üretim dahil yeni projelerle bu alandaki işbirliğimizi daha da ilerletme noktasında irademizi teyit ettik. Demir yolu bağlantılarımızı, liman altyapımızı ve dijital gümrük sistemlerimizi entegre ederek Hazar geçişli orta koridorun ihyası için çalışıyoruz. Ülkelerimizi birbirlerine yakınlaştırırken aynı zamanda küresel ekonomide Avrasya bölgesini daha rekabetçi bir konuma ulaştırmak hedefimiz olmayı sürdürüyor. Değerli iş insanlarımız, Piri Türkistan Hoca Ahmet Yesevi Hazretleri'nin divanı hikmetinden süzülen şu sözü sizlere burada hatırlatmak isterim. Yola çıkan ahir muradına erişir. Liderler olarak biz bu yolun üzerinde ayağınıza takılan, elinizi kolunuzu bağlayan hangi engel varsa onlardan kurtulmanız için gerekeni yapmaya devam edeceğiz. Türk-Kazak iş dünyası olarak sizler de çıktığınız yolda sabırla yürümekten vazgeçmeyeceksiniz. Yatırım yapacaksınız, üreteceksiniz, ihraç edeceksiniz, istihdam sağlayacaksınız, iki ülke ekonomisine katkı sunacaksınız. El ele, omuz omuza vereceğiz, hep beraber bıkmadan, usanmadan ve kararlılıkla bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Bizim sizlerden beklentimiz sadece ekonomik değil, insani kazanımları da esas alan projelere öncülük etmenizdir. İnsana yapılan yatırım en büyük, en kalıcı yatırımdır. Ortak geleceğimizin nişanelerinden olan ve kurulduğundan bu yana 100 bin mezun veren Türk-Kazak Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'ne desteklerinizi artırmanızı beklettiğimizi burada ifade etmek istiyorum. Sözlerime bu düşüncelerle son verirken aziz kardeşim Tokayev'in şahsında Kazak kardeşlerimizin yaklaşmakta olan Kurban Bayramı'nı tebrik ediyorum. Bayramın Kazak halkına, Türk İslam dünyasına ve tüm insanlığa huzur getirmesini Rabbimden niyaz ediyorum. 10 yıllardır Türk şirketlerine güvenen Kazak kardeşlerime en kalbi selam ve muhabbetlerimi sunuyor. Değerli iş insanlarımıza çalışmalarınızda üstün başarılar diliyorum. Rabbim yolumuzu ve bahtımızı açık etsin. Tekrar görüşmek dileğiyle kalın sağlıcakla.
0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye Kazakistan İş Forumu'nda konuştu. Konuşmasını ekrana getirdik. Daha önce yaptığı konuşmada da Orta Koridor'un önemine vurgu yapmıştı. Enerji güvenliği meselesine vurgu yapmıştı. Türkiye ve Kazakistan arasındaki ikili ticaret ilişkilerine de değindi konuşmasında. Aslında her şey birbirine bağlı. Çin, Amerika Birleşik Devletleri ilişkileri ve onun küresel ölçekteki mutabakatı sonrası bölgelere yansımalarını konuşmak gerekiyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın kritik Çin ziyaretini bu saat diliminde konuğumuzla konuşacağız. Güneydoğu Asya Ülkeleri Stratejik Araştırmalar Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Sibel Karabel yayın konuğumuz. Hoş geldiniz Sibel Hanım.
10: Merhaba, teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Teşekkürler. Şimdi detaylara ineceğiz ama şöyle genel hatlarıyla bir şu saate kadar olan açıklamalar, beden dilleri, baktığınız zaman iki liderin birbirine olan yaklaşımıyla birlikte samimi bir mesaj mı gördünüz iki taraf açısından da, yoksa daha zoraki mesajlar mıydı? Ne dersiniz? Nasıl bir çerçeve çiziyorsunuz?
10: Aslına bakılırsa özellikle Amerika Birleşik Devletleri tarafı için zorunlu samimi mesajlar olarak okunabilir belki bir anlamda. Gerçekten her iki liderin de, hatta delegasyonların da, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Çin delegasyonunun da beden dili, artikülasyonları, konuştukları noktada mimikleri, jestleri çok mühim. Çünkü gerçekten gördüğümüz Amerika Birleşik Devletleri Çin zirvelerinden farklı bir zirve gibi gözüküyor. Karşılıklı ilk yorumlar, gerek açılış konuşmaları, gerek Başkan Trump'ın Çin'e yolculuğunun başlangıcında uçağına binerken ki yorumları, Xi Jinping'in yorumları, açılış konuşmasında özellikle yaptığı, altını çizdiği, vurguladığı noktalar bir defa öncelikle son derece olumlu bir havaya ve atmosfere işaret ediyor. Her iki ülkenin de, yani her iki Amerika Birleşik Devletleri ve Çin küresel ticarete, yani küresel ekonomide ki ağırlıkları bakımından yaklaşık küresel gayri safi hasılaya %43'lük etki eden küresel imalat

0: anda gelişiyor. Dolayısıyla bu zirve çok önemli. Ama tonun biz yavaşladığını zaten özellikle hem Başkan Trump tarafından hem Trump yönetimi tarafından çok yeni yani teknolojiyle ilgili bazı kısıtlamaların gevşetilmesi. Tayvan noktasında silah satışının onaylanması fakat askıda tutulması. Trump'ın özellikle hem kişisel olarak Başkan Xi'ye övgüleri hem de Çin'e ilginç bir şekilde, yani biz 6 ay önce Başkan Trump'ın sosyal medya diplomasisinden tırnak içinde baktığımız vakit diplomasisini Çin hakkındaki söylemlerinin tonunun çok agresif ve yüksek olduğunu gözlemliyorduk. Ama şimdi hem Çin'in çok güzel, harikulade bir ülke olduğundan bahsediyor. Aynı zamanda Başkan Xi'ye de övgülerini sıralıyor gibi gözüküyor. Dolayısıyla atmosferin biraz da karşılıklı zorunluluktan, sadece Amerika Birleşik Devletleri değil elbette ama Çin için de öyle. Çünkü bu ilişkinin, bu iki büyük ekonomi arasında ilişkinin sürdürülebilmesi gerekiyor, yönetilmesi gerekiyor. Çatışmaya küresel ticarette, küresel finans sisteminde ve küresel ekonominin var olan dinamiklerine daha fazla zarar vermeden yönetilmesi gerekiyor. Her iki taraf için de bir anlamda zorunlu samimiyetin olduğunu, oluştuğunu söylemek mümkün.
1: Peki, zorunlu bir samimiyet içerisinde iki tarafta, biraz madde madde başlıklara geçelim. Şimdi önce bir küresel düzeyde başlayalım. En temel, bizi de çok yakından ilgilendiren mesele ama elbette ki küresel piyasaları da etkiliyor. İran, Hürmüz Boğazı meselesi ve bunun bir başka jeopolitik denklemdeki karşılığı, acaba birbiriyle bir alver sürecini beraberinde getirir mi diye sorguladığımız Tayvan meselesi Çin açısından hayati önemde bir konu. Şimdi Xi Jinping diyor ki Tayvan'a silah, ABD'nin Tayvan'a silah satışının ABD ile Çin arasındaki ilişkileri kötü yönde etkileyebileceği konusunda uyarıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin açıklamalarında Tayvan'a vurgu yok. Ama diğer taraftan İran konusunda, Hürmüz Boğazı'nda trafiğin yeniden açılması konusunda taraflar hemfikir gibi duruyor. Nasıl bir denklem var burada?
0: Gerçekten şimdi hem iki taraf içinde masada duran dosyalar var. Tarifeler, tarife dışı engeller, yarı iletkenle ilgili yaptırımlar, ihracat kısıtlamaları, yatırımla ilgili kısıtlamalar gibi aslında her iki ülkeyi doğrudan etkileyen ticaret savaşı bağlamında ya da rekabet bağlamında var olan konular var. Diğer taraftan sizin de buyurduğunuz gibi gerçekten Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması her iki ülkenin ortak kaygısı. Nitekim Arakçı ile Wang Yi, geçtiğimiz günlerde Arakçı ile Wang Yi görüşmesinde Wang Yi'nin şöyle bir vurgusu vardı. Hürmüz Boğazı'nın uluslararası deniz taşımacılığının tekrar açılması uluslararası kamuoyunun, uluslararası camianın ortak talebi minvalinde bir açıklaması vardı. Dolayısıyla Çin için gerçekten Amerika Birleşik Devletleri ile ortak kaygı. Hürmüz Boğazı noktasında Çin'in enerji arz güvenliği bakımından, kendi stratejik rezervleri bakımından, enerji alımlarının çeşitlendirmesi bakımından çok fazla avantajı var. Ama buna rağmen Asya ile kıyasladığımızda, Amerika Birleşik Devletleri ile kıyasladığımızda, ama buna rağmen Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam etmesi ileri vadede, yani orta ve uzun vadede Çin'i gerçekten sürdürülebilir değil. Çin içinde çok zarar verici noktalara sahip. Çin bir yandan İran'ın sivil nükleerine sahip olması noktasında, böyle bir hakkı olması gerektiği noktasında söylemlerinin altını çizerken, diğer yandan da Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalması ve hatta bu krizde, bu çatışmada İran'ın körfez ülkelerinin misillemeleri bağlamında da kendi tutumunu ve pozisyonunu çok net bir şekilde belli ediyor. Dolayısıyla İran'daki tutumu, Çin'in ve Amerika Birleşik Devletleri'nin en özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki tutumu ortak kaygılara aslında sahnesinde yer alıyor. Diğer taraftan şöyle bir durum var. İran, buyurun.
1: Araya girip şunu sorayım. Şöyle bir şey bekler misiniz? Mesela tahmininizi sorayım. gitmeden önce Çin'e bir İran'la mutabakat olur mu olmaz mı diye konuşuluyordu. Olamadı ama nihayetinde Çin tarafı da artık İran'ın bir şekilde Hürmüz Boğazı'nı açması ve Amerika ile anlaşması konusunda belli baskıları olduğunu biliyoruz. Acaba bir garantör ülke olarak sürece dahil olması Amerika tarafından istenir mi örneğin Çin'in?
0: Kuvvetle muhtemel istenir. Zaten İran'ın da açıkçası beklentisi bir garantörlük, güvenlik garantileri. Ama Çin'in buradaki tutumu ne olur? Bu biraz soru işareti. Bu kadar doğrudan müdahale eder mi? Bu kadar içinde yer alır mı? Bu bir soru işareti.

0: işareti. Çünkü İran Çin için daha ikincil noktada, yani ulusal güvenlik bağlamında, ulusal çıkarlar bağlamında bölgesel olarak daha ikincil. Her ne kadar stratejik bir ilişkisi olsa da birincil temel aslında öncelikler arasında yer almıyor. İran'ın aslında Çin'den beklentisi, yani Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'den beklentisi, Başkan Trump tarafından, Rubio tarafından, çeşitli üst düzey aslında delegasyonlar tarafından da dillendirilen, hatta Rusya-Ukrayna krizinde de benzer beklenti vardı. Aynı şey dillendirilmişti. Çin'in özellikle Xi Jinping'in lider olarak nüfuzunu kullanarak, nüfuzunu göstererek ateşkese bir anlaşmaya razı etmesi. Ama burada şartlar Amerika Birleşik Devletleri'nin İran çatışmasında Amerika Birleşik Devletleri'nin şartlarıyla İran'ınki uyuşmuyor. Bir garantörlük kuvvet de muhtemel beklenir Çin'den. Buna şunu da ekleyebiliriz. İran'ın da çok ciddi bir beklentisi var. Diplomatik garantörlük. Yani Çin bir anlaşmaya varıldıktan sonra güvenlik garantileri ve güvenlik garantileri olmasa dahi Birleşmiş Milletler gibi uluslararası kurumlarda İran'ı destekleyecek mi? İran'ı, yani çünkü biliyoruz ki çok girift bir karmaşık ilişkisi var Çin ve İran'ın. Çin 2022 yılından itibaren gümrüklerinde İran'la herhangi bir enerji alışverişi olmadığını beyan ediyor. Ama biz yani biliyoruz ki çok fazla bu konuda araştırma yapan ve istihbarat görüntülerinden de elde edilen verilere göre yani yaklaşık bir 14-15 milyar dolarlık halen 14-15 milyar varillik halen bir enerji akışının olduğunu söylemek mümkün. Dolayısıyla bu konu başlığı da, ben önceki sorunuzdaki vurgunuza kesinlikle katılıyorum. Bu konu başlığı İran mevzu jeopolitik risk olarak masada var. Ama Çin için daha talih. Tayvan noktasında karşılıklı olarak belirli tavizlerle ilerleyecek bir ilişki. Şimdi şöyle düşünelim. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin arasında, Amerika Birleşik Devletleri Obama yönetim ikinci döneminden itibaren Çin'i giderek artan bir tonda rakip ve hatta Trump yönetimiyle birlikte hasım olarak nitelendiriyor. Yani çok ciddi bir stratejik rakip olarak nitelendiriyor ve sistemi bütünüyle kendi çıkarına göre revize edebilecek kudreti olan ve buna niyeti olan, Biden yönetiminin ulusal güvenlik stratejisinde yer alan ifade bu, tek güç olarak görüyor. Dolayısıyla bu ilişkideki işbirlikleri kısa vadeli ve bu zirveden çıkacak kararlar kuvvetle muhtemel, kısa vadeli iş basamak basamak çözümlenecek ve temel ulusal güvenlik konularına temas etmeyen ama tarım alımları gibi, soya alımları gibi, nitekim ilk gelen haber akışını biz bunları görüyoruz. Uçak alımları gibi daha çok her iki tarafı da mutlu edecek küçük adımlar ilerleyecek gibi gözüküyor. Yani yapısal farklılıklar, yapısal anlaşmazlıklar. Söz gelimi dış ticaret açıyor Amerika Birleşik Devletleri'nin. Söz gelimi fazla kapasite sorunu. Söz gelimi Çin'den çok fazla devlet teşviğinin olması, özellikle belli kritik stratejik sektörlerdeki gibi temel problemleri çözümlemeyecektir elbette. Ama en azından her iki liderin de hani son zamanlarda hiç görülmeyen bir şekilde, yani Çin tarafından değil ama Amerika Birleşik Devletleri tarafından son derece agresif bir politika uygulanıyordu. Çin de tabii ki misillemelerde agresifti aslında bakılırsa, ama son olarak, söylem olarak çok daha olumlu ve pozitif bir atmosferin yaşandığını söylemek mümkün. Bu da tabii ki sadece Amerika Birleşik Devletleri Çin'i değil, Türkiye'yi de, bütün bölgesel ve küresel aslında aktörleri, ülkeleri etkileyecek olumlu gelişmeler olarak değerlendirilebilir.
1: Şimdi son iki dakikam gibi ticaret başlığı altında biraz aslında giriş yaptınız ama özellikle Çin'e gelişmiş çiplerin satışı için ABD onay verdi şeklinde bilgiler var. Yani bu çip teknoloji, yapay zeka işbirliği alanlarında şu ana kadar ne gördük ziyarette ve ticaret alanında özellikle nasıl bir kırılım yaratacak? Çünkü dediğiniz gibi bir yıl önce birbirlerine karşı son derece sert gümrük tarifeleri uygulamışlardı. Şimdi aynı masada anlaşma arıyorlar.
0: Süreyi verimli değerlendirebilmek adına hani ticareti önce değerlendirelim arzu ederseniz. Ticarette tabii ki sizin de belirttiğiniz gibi Ekim 2025'ten itibaren tarifelerde bir azalma, daralma oldu ama Trump yönetiminde biz %145'lik gümrük tarifelerini konuştuk. Gerçekten neredeyse fiili olarak ikili ticaretin durma noktasına geldiği bir durumla karşı karşıya kaldık. Şimdi şöyle özetlenebilir. Burada Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'e karşı stratejisi kontrollü bir ticaret. Yani az evvel saydığımız işte tarım ürünleri gibi, soya gibi, Iowa gibi eyaletleri son derece ilgilendiren, aslında yani Trump'ın oy deposu olan eyaletleri de çok ilgilendiren, çiftçileri ilgilendiren alımlar çok önemli, çok mühim. Çünkü Çin 6 aylığına durdurmuştu soya ihracatını. Dolayısıyla soya ithalatını. Dolayısıyla soya olabilir ve bu kuvvetle muhtemel yani doğal, petrolle ilgili bir başlıktan bahsediliyor. Diğer taraftan uçak, yani belli bir markanın, çok ünlü bir uluslararası markanın aslında ihtilaf noktası olduğunu biliyoruz. Burada kontrollü bir ticaret, Amerika Birleşik Devletleri'nin çıkarına, yani menfaatine olan sektörlere yönlendirme Çin'i. Karşılığında Çin'den de şöyle bir durum var. Şimdi yarı iletkenlerle ilgili rekabet inanılmaz bir rekabet. Bu sadece teknolojide hangi ülke daha ileride olacak değil. Buradaki gerçekten kuralları kim koyacak ve standartları kim belirleyecek yarışı. Dolayısıyla bu, yani Nisekim 17 devle, yani çok çok farklı sektörlerde ama teknoloji devleriyle Trump gitti gerçekten. Bu çok mühim, çok sembolik bir durum. Çin'in de şöyle bir stratejik avantajı var. Yani çiplerin, yarı iletkenlerin yani ham maddesi olarak nitelendirilebilecek nadir elementlerle ilgili hem üretim kapasitesi küresel bağlamda çok yüksek, hem rafine ve işleme kapasitesi çok yüksek, mıknatıslarda çok yüksek. Hı hı. Diğer taraftan ve bunlara da tarife dışı engeller uyguluyor Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı. Yani beklenilen şu olabilir, hep böyle bir al-ver dengesi gibi aslında gözetebiliriz. Kuvvetle muhtemel çıkacak sonuçları. Tarife indirimi, teknolojiyle ilgili çiplerde dediğiniz gibi Trump yönetimi biraz gevşetti gerçekten. Evet. İleri aslında gelişmiş çiplerin Çin'e satılmasını. Dolayısıyla burada Çin'in özellikle nadir elementlerde tarife dışı engelleri, ihracat kontrolleri, kısıtlamaları hafifletmesi beklenebilir Trump yönetimi tarafından. Ama bir ticaret kurulunun da yani kurulabileceği iki ay öncesinden haber verilmişti Amerika Birleşik Devletleri'nin böyle bir niyeti olduğu. Bunların hepsi kurumsallaşmış bir işbirliğine de işaret ediyor. Dolayısıyla çok pozitif gelişmeler aslında.
1: Göreceğiz. Henüz bitmedi ziyaret. Daha önemli çıktıları da olacaktır. Çok teşekkür ediyoruz. Tabii. Sibel Karabel, Donald Trump'ın Çin ziyaretini konuştuk kendisiyle. Sağ olun katkı için. Biz konuğumuzla birlikte noktaladık bu saat dilimi. Saat 5'inde görüşmek üzere.
2: Sonra sonra.
3: Herkes soru sorabilir.
1: Ne? Nasıl?
4: Niçin?
3: Ama sadece soru sormak değil, cevapları da sorgulamak gerekir. Tarih tekerrür eder. Bazen
5: geçmişe dönmek de lazım.
6: Bir netleştirelim.
3: Bunu mu demek istedin?
5: Bu mesajın etkisi ne olacak?
4: Ve bu ikilemden hangisi gerçekten?
3: Dediniz ama bunun tersi olamaz. Meselenin en can alıcı noktası nedir sizce?
2: Deniz Kilislioğlu'yla Sonra Sonra her çarşamba saat 18.30'da NTV Radyo'da.
1: Piyasalara bakıyoruz. Gram altın 6840, çeyrek altın 11.183 lira. BIST 100 endeksi 14.644, BIST 30 endeksi 16.658 puanda.

0: Merhaba ben Teoman. Bana çok kur yapar mıydın diye soruyorlar. Vallahi ben başka kurlarla ilgileniyorum. Getir Finans'ta altın, gümüş, dövizde çok iyi kurlar var. Bir girip bakarsınız.
1: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
2: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.

0: Havada kapacaksın. Dört dörtlük fırsatı yakalayacaksın. Continental takacaksın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanacaksın. 5 Mayıs 30 Haziran 2026 tarihleri arasında kampanyaya katılan yetkili satıcılardan 4 adet 18 inç ve üzeri yaz veya 4 mevsim binek, su, 4x4 Continental lastik alın, FIFA Dünya Kupası 2026 futbol topu kazanın. Üstelik World'e özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatını kaçırmayın. Detaylı bilgi continental-lastikleri.com.tr'de. Continental takacaksın.
1: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
2: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vadede bozulmuyor.
3: Finansal özgürlük budur işte.
1: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
4: Borusan Next uygulamasıyla aracınızın değerini hemen öğrenin, hızlıca satın. İkinci elde birinci sınıf mutluluğu tadın. Detaylar borusannext.com'da. Borusan
5: Next. Yazın en güzel yanı ETS fırsatları.

0: Aktif spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in final haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. İki maçta kadın hakemler düdük çalacak. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçına Asen Albayrak atandı. FIFA kokartlı Albayrak Mart ayında Göztepe Alanyaspor maçında görev alarak 22 yıl sonra Süper Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu. Melek Dakan'sa Kayseri Spor Konyaspor maçında görevlendirildi. FIFA kokartı taşıyan Dakan Süper Lig'de ilk kez bir maçta düdük çalacak. Süper Lig tarihinde ilk kez aynı haftada birden fazla maçı kadın hakemler yönetecek. A milli takım için 2026 Dünya Kupası öncesi bestelenen ilk marş belli oldu. Sanatçı Sinan Akçıl, Türkler Geliyor eserinin 7 saniyelik kesidini paylaştı.
2: Sinan Akçıl, A milli takım için hazırladığı marşın nakarat bölümünü paylaştı. Türkler Geliyor marşının tamamı ise saat 19.23'te Futbol Federasyonu'nun YouTube hesabından yayımlanacak. Ünlü şarkıcı 7 saniyelik nakarat bölümünü "İnşallah bu bekleyiş karşısında hayal kırıklığı yaşamazsınız. Ben yine duygumu takip edip elimden geleni yaptım. Tabii ki sevmeyenler de olacaktır. Onlara da size de çok teşekkürler güzel ülkem" mesajıyla paylaştı. Sinan Akçıl eserin içinde Mehter Marşı ezgilerinin olacağını da duyurdu. Akçıl'ın yanı sıra başka bir sanatçının da milli takım için marş bestelemesi bekleniyor.
1: Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertliler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Olağanüstü seçimde şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Aday adayları 22 Mayıs saat 18'e kadar başvurularını yapabilecek. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da Fenerbahçe Stadı'yla yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak. Zira Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'la karşılaşacak.
3: Zira Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor oldu. Ankara'da oynanan yarı finalde 1-0'dan geri dönen Bordo Mavililer Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. 62. dakikada Gençler Birliği 17 yaşındaki Erkard Arslan'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 78. dakikada Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderdi. Trabzonspor eşitliği sağladı. Bordo Mavililer uzatma dakikalarında Muçi'nin uzaktan attığı golle 2-1 kazanarak finale yükseldi. Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını hedefliyor.
4: Kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz, ona hazırlanacağız.
3: Konya Spor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
1: Arda Güler Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüp 21 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'e attığı 2 golü öne çıkararak bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Kas zedelenmesi sebebiyle 23 Nisan'da sezonu kapatan Arda Güler Real Madrid formasıyla bu sezon 50 maçta 6 gol 14 asistle oynadı. Genç yıldızın Dünya Kupası'nda oynamasını engel bir durumsa yok. Paris Saint-Germain Fransa Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkent ekibi Lens'i yenerek 14. zaferini kazandı. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Paris üst üste 5. şampiyonluğuna uzandı. Luis Enrique'nin ekibi Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanını da korumak istiyor. Paris Saint-Germain 30 Mayıs Cumartesi günü Arsenal'la finalde karşılaşacak. Inter sezonu 2 kupayla tamamladı. Milano ekibi Lazio'yu 2-0 yenerek İtalya Kupası'nda zafere ulaştı. Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi. İtalya Kupası'nı 3. kez kazanan milli futbolcu Inter'de kazandığı kupa sayısını 8'e yükseltti. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş gain oldu. Siyah beyazlılar erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. Bu maçı 13 sayı farklı kazanan Olimpiyeviç'in ekibi sezonun lider tamamlamayı garantilemedi. Fenerbahçe Beko cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni yenmesi durumunda liderliği Beşiktaş'tan alacak. EuroLeague Final Four'a yükselen son takım Valencia oldu. İspanyol ekibi playoff serisi 5. maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 81-64 yenerek Real Madrid'le eşleşti. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazanarak EuroLeague tarihinde bunu başaran ikinci takım oldu. Final Four'da Valencia ile Real Madrid, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos eşleşti. Dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek. Yusuf Yün açtı. 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Erkekler 70 kiloda yarışan milli sporcu finalde Azerbaycanlı İmamettin Halilov'u 2-0 yendi. Bu sonuçta Yün açtı Avrupa Para Tekvando Şampiyonu oldu. Şansa kalmaz
0: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Ahmet Bey.
3: Çok şükür kira gelirimiz var. Geldiği gibi atarım günlük hesaba.
4: Her gün kazandırır.
3: Lazım olduğunda hemen çekerim.
4: Pasif geliri aktife çeviriyorum yani. Kazanç üstüne kazanç gibi.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
0: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
6: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Siz de aracını kolayca satamayacağını sananlardan mısınız? Sanıyorum Bursan Next'te hala duymadınız. Hemen bursannext.com'a girin, aracınızın değerini öğrenin. Bursan
9: Next. Ben Yüksel, çekici Yüksel. Çekiciliğin dışında hobi olarak da apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda bir takım sorunlar başladı.
10: Donuyoruz Yüksel abi.
9: Bu havada.
11: İnternette donuyoruz.
9: Benim adım çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğiz.
12: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
13: Yüksel abi, üst geçide bak abi.
14: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
12: Fiber hızında hep edin, havada karada çekerim.
15: Evleri fiber hızına çeken Superbox 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Havadan fiber teknolojisiyle altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Lansmana özel fiyatıyla Türkcell gücünde Superbox 5G fırsatını kaçırmayın. Türkcell gücünde
9: 5G. Şak diye internet, tak diye evinizde.
16: NTV Radyo.

0: Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Cuma gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam edecek. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Bursa 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Ankara 17 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. İzmir 26 derece. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana ve Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Antalya 23 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
3: Doğa takvimi. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bir tatlı su bitkisi olan ve bulunduğu suyu temizleyen su mercimeğini biliyor musunuz? Hiçbir özel bakım gerektirmeden suda yetişir ve yetiştiği yerdeki atık suları temizler. Türkiye'deki göletlerde ve durgun sularda sık rastlanır. Toprağa girmeyen ve suyun yüzeyinde salınan, bilinen en küçük bitkilerden biri. Öncelikle kirli suyu temizlemede işe yarıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusu 1000 civarında olan küçük yerleşim yerlerinde kanalizasyonun temizlenmesinde kullanılıyor. Temizlenen su doğaya bırakılıyor. Venedik'te de kanalların temizlenmesinde yine su mercimeği etkili olarak kullanılıyor. Su mercimeği kirli suyu temizlerken ağır metallerden de arındırıyor. Bir şey daha, su mercimeği aynı zamanda önemli bir hayvan yemi. Tavuk ve ördeklerde protein dengesini sağlamak için kullanılıyor. Kurutulmuş su mercimeği verilen ineklerde de verimin %15 arttığı belirlenmiş.
3: Doğa takvimi.
2: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
5: İstanbul yol durumu.
6: İstanbul'da trafik yoğunluğu %72 seviyesinde. Duyurulara bakalım. Ambarlı parseller, basın ekspres 2 telli güneşli. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu Avrupa yönü ve S rampası Büyükçekmece yönü için duyurular var. Bir şerit kapalı bu noktalarda. Ayrıca da ciddi seviyede yoğunluk olduğu görülüyor. Han arterler sıkışık vaziyette İstanbul'da, birçok noktada yoğunluk var. Birinci köprü, ikinci köprü ve Avrasya Tüneli çift yönlü yoğun seyrediyor. Yolda olanlara iyi yolculuklar.
5: İstanbul yol durumu.
7: Burası NTV Radyo. Saat 17. Eve dönerken kuşağı başlıyor.
6: NTV Radyo'da akşam haberleriyle yayındayız. Önce günün öne çıkan başlıkları. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da temaslarını sürdürüyor. Erdoğan mevkidaşıyla yaptığı görüşmenin ardından enerji güvenliğiyle ilgili mesajlar verdi. Kazak basını için bir makale kaleme aldı. İsrail'e tepki gösterdi. Merakla beklenen görüşme bugün gerçekleşti. ABD Başkanı Trump'la Çin Devlet Başkanı Xi Jinping Pekin'de bir araya geldi. İki lider hangi başlıkları ele aldı, sonrasında hangi mesajlar verildi, ayrıntılar birazdan. Enflasyonda öngörü değişti. Merkez Bankası yıl sonu tahminini %26'ya yükseltti. Yılın ikinci enflasyon raporunda hangi tespitlerin olduğuna bakacağız. Yeni bir yasa dışı bahis operasyonu düzenlendi. Aralarında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı'nın da bulunduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gündemden birkaç başlık paylaştık. Şimdi ayrıntılara geçiyoruz. Ben Ege Berk Kiraz. NTV Radyo'da akşam haberleri başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da resmi temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bugün mevkidaşı Kasım Tokayev'le görüştü. Astana'da kritik anlaşmalara imzalar atıldı. Erdoğan'ın konuşmasında enerji güvenliği vurgusu öne çıktı.
8: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
8: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
9: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
8: Küresel meselelere...
9: Ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.
10: Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
9: Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti.
6: Gözler ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyaretinde. Trump bugün Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le bir araya geldi. İki lider İran, Tayvan ve ticari ilişkiler gibi kritik konuları masaya yatırdı. Verilen mesajları aktaralım.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2017'deki son ziyaretinin ardından ilk kez Çin'i ziyaret ediyor. Ziyaretin ilk gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'ı Pekin'deki Tiananmen Meydanı karşısında bulunan Büyük Çin Halk Salonu'nda resmi törenle karşıladı. Görkemli karşılama töreni sonrası iki lider bir araya geldi. Trump, Xi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
11: Çin'e büyük saygı duyuyorum. Yaptığınız iş gerçekten olağanüstü. Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanlar bunu söylemem hoşlarına gitmiyor ama ben yine de söylüyorum.
9: Trump beraberindeki heyette bulunan CEO'ların Çin'le iş yapmayı dört gözle beklediğini belirtti. Ayrıca iki ülke ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olacağını söyledi. Çin lideri Xi Jinping de iki ülke arasındaki istikrarlı ilişkilerin dünya içinde faydalı olduğuna işaret etti.
12: Ben her zaman Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin farklılıklarından çok daha fazla ortak çıkara sahip olduğuna inandım. İki taraf işbirliği yaptığında her ikisi de kazanır. Karşı karşıya geldiklerinde ise her ikisi de zarar görür. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birbirine rakip değil, ortak olmalıdır.
9: Liderler kameralar karşısında ılımlı mesajlar verse de Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki en tartışmalı konu başlığı olan Tayvan konusunda fikir ayrılıkları sürüyor. Görüşmelerde Tayvan konusunu açan Çin lideri Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı. Tayvan'ın karşı karşıya oldukları en önemli mesele olduğunu ve kötü yönetilmesi durumunda ikili ilişkileri tehlikeli bir duruma sokabileceğini ve hatta iki ülke arasında çatışmaya dahi neden olabileceğini söyledi. Uzmanlar Xi'nin uyarısının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Bazı analistler Xi'nin bu açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri tarafını Tayvan konusunda ilişkileri bozacak hamleler yapmaması konusunda bir uyarı şeklinde yorumluyor. Trump'ın bu ziyaretinde Çin liderinden Hürmüz konusunda İran'a baskı yapması için yardım istemeyi planladığı belirtiliyor. Ancak analistler İran'ın Pekin açısından Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı stratejik bir denge unsuru olarak görülmesi nedeniyle Çin'in Tahran'a baskı yapmaya ya da İran ordusuna desteğini kesmeye istekli olmayacağı görüşünde. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan açıklamada İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı da belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, onuruna verilen akşam yemeğine de katıldı. Trump, Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
6: ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin'e gerçekleştirdiği resmi ziyarette ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile ilgili dikkat çekici bir diplomatik gelişme yaşandı. Daha önce Çin'in yaptırım listesinde yer alan Rubio'nun ülkeye girişi için formül geliştirildi. Çin yönetimi Rubio'nun soyadının Çince yazılışını değiştirerek resmi belgelerde ABD'li bakanı Marco Lu adıyla kayda geçirdi. Böylece Pekin yönetimi yaptırımları resmen kaldırmadan Rubio'nun ülkeye girişine izin verdi. Bu değişiklik yaptırımlar teknik olarak yürürlükte kalırken Rubio'nun diplomatik ziyaret gerçekleştirmesinin önünü açtı. Peki Rubio neden yaptırım altında? Amerikalı bakan, makana yönelik Çin yaptırımları Florida senatörü olarak görev yaptığı döneme dayanıyor. Bunun nedeni ise Rubio'nun Hong Kong'daki demokrasi yanlısı protestolara destek vermesi ve Çin'in bölgedeki baskı politikalarını eleştirmesiydi. Küba kökenli Amerikalı siyasetçi olan Rubio, Çin'in Sincan bölgesindeki Uygur Türklerine yönelik uygulamalarına da tepki göstermişti. Küresel piyasalar Pekin'deki Trump-Xi görüşmesini yakından izledi. Gün boyu iyimserlik hakimdi. Ekonomist Yüksel Okşağ'ın değerlendirmelerini dinleyelim.
9: Piyasalarda dikkatler Amerika Birleşik Devletleri için görüşmesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Liderler görüşmeler çerçevesinde pozitif mesajlar verdi. Piyasalarda da iyimserlik hakim.
13: En olası taraf sınırlı bir olumlu sonuç elde edilmesi. Yani ticaret noktası bir ateşkes süresinin uzatılması, İşte ABD'nin Boeing gibi tarım ürünleri gibi taleplerine Çin tarafının cevap vermesi, hassas olan ürünlerde bazı tarife indirimlerinin tekrar gündeme gelmesi, yani Board of Trade diye ifade edilen bu hani birlikte karşılıklı ticareti sürdürebilme anlayışının devam etmesi hususunda çeşitli adımlar beklenebilir. Bu en olumlu senaryo bu.
9: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a ülkedeki önemli teknoloji şirketlerinin CEO'ları da eşlik ediyor. Bu durum teknoloji şirketlerinde yükselişe neden oldu. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 10 Çinli firmaya Nvidia'nın en güçlü ikinci yapay zeka yongası olan E200'ü satın alma izni verdi. Bu haberle birlikte Nvidia hisseleri %3'e yakın yükseldi. Çin'in uçak alımı yapacağı beklentileriyle Boeing hisseleri de %2 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P %0,6 yükselişte rekor seviyeden kapandı. Teknoloji endeksi Nasdaq ise %1 yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderleri arasında düzenlenen zirve sırasında Asya borsaları hafif yükselişler ve düşüşler arasında gidip geldi. Petrol fiyatları yatay seyrediyor. Altın tarafında ise yükseliş hakim. Altının ons fiyatı 4700 dolarda seviyelerdi. İçeride gram altın ise 6800 lirayı geçti.
6: İran Dışişleri Bakanı Abbas Araghchi, Birleşik Arap Emirlikleri'ni eleştirdi. Araghchi, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında konuştu. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik ABD ve İsrail saldırılarına katıldığını belirten Araghchi, saldırılar başladığında kınamaktan bile kaçındılar dedi. İranlı bakan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da savaş sırasında Abu Dhabi'ye seyahat ettiğini ittiği yönelik haberleri hatırlattı. İsrail'le olan ittifakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni korumadığını söyledi. İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmeyi tavsiye ediyorum açıklamasında bulundu. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları sürüyor. Müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze'ye topyekun yeniden savaş açmayı planladığı ancak Amerika'nın buna karşı çıktığı belirtiliyor.
9: Amerikan Axios haber sitesine göre görüşmeler Hamas'ın silahsızlanması konusunda çıkmaza girdi. Times of Israel internet gazetesine göre Hamas İran savaşı öncesinde ağır silahlarından vazgeçmeye istekli görünüyordu. Ancak son zamanlarda tutumunu sertleştirdi. Axios'a göre Hamas, İran savaşı sona ermeden radikal bir adım atmak istemiyor. Görüşmelerde çok az ilerleme sağlanabilirken İsrail, Gazze'de yeniden topyekün savaş başlatma önerisini gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki barış kuruluysa bu isteğe karşı çıktı. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, 20 maddelik barış planını uygulamak için tüm seçenekleri henüz tüketmediklerini söyledi. Savaşı yeniden başlatmanın ne Amerika'nın ne de İsrail'in çıkarına olacağını belirtti. Barış kurulu yetkilileri bunun yerine bir B planı üzerinde çalışıyor. B planına göre Amerika Birleşik Devletleri barış planını Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde uygulamaya koymayı istiyor. Halen Mısır'da faaliyetlerini yürüten Filistin Teknokrat Hükümeti'nin Gazze'de Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelere taşınması planlanıyor. Bu bölgelerde uluslararası istikrar gücü ve Filistin polis gücü de konuşlandırılacak. Bölgenin yeniden yapılandırılması için de çalışmalar başlayacak. İsrail, halen Gazze şeridinin yarıdan fazlasını kontrolünde tutuyor. Barış planının bu bölgelerde uygulanmaya konulması planlanıyor. Ancak bu durumun Gazze'nin fiilen bölünmesi anlamına geleceğine dikkat çekiliyor. Barış kurulundan bir yetkili, kimsenin iki Gazze istemediğini söyledi.
6: Deniz yetki alanları kanunu için çalışmalar sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni düzenlemeye ilişkin açıklama geldi.
9: Milli Savunma Bakanlığı Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasına ilişkin bilgi verdi. Buna göre çalışma, denizlerdeki yetki alanlarının sorumluluklarını belirleyecek. İç hukuk mevzuatında yer alan eksiklikler giderilecek.
14: Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
9: Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Belçika'da imzalanan niyet mektubuna ilişkin de bilgi verildi. Türkiye ile Belçika arasında savunma ve güvenlikte işbirliğinin güçlendirileceği ifade edildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise sınırlarda yasa dışı geçişlere izin verilmediğini söyledi.
15: Hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananın sayısı 2944 olmuş.
9: Aktürk, Türkiye, Yunanistan güven artırıcı önlemler uygulama planı kapsamında Yunan heyetinin Edirne'ye geldiğini de bildirdi. Aktürk, Yunanistan 3. Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nın 12-13 Mayıs'ta 9. Hudut Tugay Komutanı'nı Edirne'de ziyaret ettiğini söyledi.
6: Eskişehir'de Tepebaşı Belediyesi'ne yolsuzluk operasyonu düzenlendi. 60 kişi hakkında gözaltı kararı var. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, zimmet, evrakta sahtecilik, kara para aklama ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla soruşturma başlattı. Özellikle Kültür Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce fazla fatura düzenlenerek haksız kazanç elde edildiği öne sürüldü. Aralarında belediye görevlileri ve şirket yetkililerinde bulunduğu 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 20'ye yakını yakalandı, operasyon devam ediyor. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne ilişkin davada sona geliniyor. Savcı bugün esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Tüm tutuklu sanıkların tutukluluğunun devamını istedi. Aralarında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat ve Avcılar Belediye Başkanı Utku Çaykaran'ın da bulunduğu 11 kişinin tutuklu olarak yargılandığı 200 sanıklı davada savcı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatini, rüşvet suçundansa cezalandırılmasını istedi. Aziz İhsan Aktaş mütalaada örgüt lideri olarak tanımlandı. Mütalaada Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere hakkında da rüşvet suçundan ceza talep etti. CHP lideri Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir Gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini kullandı. Saldırıları topyekün partiye yapılmış olarak değerlendiriyoruz diye konuştu. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sosyal medyadan birlik mesajı paylaştı. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz. Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. MHP'de Malatya İl Başkanlığı feshedildi ve yerine yeni atama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tüzükten alınan yetki çerçevesinde Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale ve Gaziantep'in aralarında olduğu 11 il başkanı görevden alınmıştı. Malatya, atama yapılan 12. il oldu. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 200 kişiden 128'i yakalandı. Şüpheliler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da yer alıyor.
9: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Türkiye çapında büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
16: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla MASAK raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar.
9: Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Buna göre dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç geliri, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklanıyordu. Özel yazılım altyapıları kuran suç örgütü, yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlıyordu. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeydi. Bazı özel bankaların yöneticileri de işin içindeydi. Onlar da şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getiriyordu. Soruşturmada 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21'inde operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum tedbiri uygulandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
6: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. Savaş sonrası artan petrol fiyatı bunda en büyük etken oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak niteledi.
17: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
9: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
17: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok merkez bankasının iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
9: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
17: Enflasyon hala oldukça yüksek. Çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
6: Adana'da kalp krizi vakasına giden ambulansın anahtarı kayboldu. Uzun süre anahtar arandı ancak bulunamadı. Çağrılan ikinci ambulansla hastaneye kaldırılan hasta kurtarılamadı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
9: Kalp krizi geçirdi, ambulansa alındı. Müdahale sırasında aracın anahtarı kayboldu. Hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.
18: İkinci ambulans geldi. Ambulans gelmeden önce zaten eks değildi. İlk gelen ambulansımızın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim.
9: Adana'nın Güreğir ilçesinde yaşayan Mehmet Kepir, 7 Mayıs'ta evinde kalp krizi geçirdi. Kısa sürede sağlık ekipleri eve gitti. Kalp masajı yapılan hasta ambulansla hastaneye götürülecekti. Ancak müdahale sırasında ambulansın anahtarı hastanın sarıldığı battaniyenin içine düştü. Görevliler durumu fark etmedi. Hasta ambulansa alınınca anahtarın olmadığı fark edildi.
18: Kapıyı zorlayıp açtığımızda eşimiz sağ sol yapıldı. Öyle. Demek ki neresine düştü acaba, hani battaniyeyle konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
9: Hasta yakınları, sağlık görevlileri, komşular, herkes anahtarı bulmak için seferber oldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans sevk edildi.
18: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı. Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
9: Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ayde ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
6: Hantavirüs salgını yaşanan turistik gemide seyahat eden 5 Türk karantinada. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu 5 kişinin testlerinin negatif çıktığını söyledi. Şu anda salgın riski yok dedi.
19: 2 tane Türk vatandaşımız bu gemiden daha önce ayrıldıkları için biz onları da karantinaya aldık el ihtimale karşı. 3 vatandaşımız da orada. Gemiden indikleri andan itibaren kendi uçağımızla onları izole şeklinde aldık ve şu anda da onları karantinaya almış durumdayız ve takip ediyoruz. Testleri de negatif çıktı üçünün de. 5 kişiyle ilgili yaklaşık 42 günlük karantina ve izolasyon süreçleri devam ediyor. Her gün onları klinik anlamında arıyoruz. Bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor halk sağlığımız, birebir alarm ediyoruz. Toplum bu konuda müşteri olsun. Yani şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok. Herkes bilsin ki şu anda böyle bir salgın riski yok.
6: Haber turuyla devam edelim. İstanbul Özel İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlerin grevi 3,5 aydır sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için yeni tedbir aldı. Nakil kolaylığı getirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı gönderildi ve başka bir liseye nakil olacak öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Öğrenme kayıplarının giderilmesi için telafi eğitimleri planlanması da yazıda yer aldı. Ayrıca öğrencilere psikososyal destek sağlanması, özellikle sınav hazırlığındaki öğrenciler için eğitim sürecinin kesintisiz yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Şanlıurfa'da dünden bu yana kaybolan 5 yaşındaki Miraç İdikurt'un cansız bedenine ulaşıldı. Çocuğun evin çatısında gezerken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybettiği belirtiliyor. Ancak kesin ölüm nedeni otopsinin ardından belli olacak. İstanbul'da hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan bir çocuğun 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Polis Avcılar'daki 3 iş yeri, 2 ev ve 1 otomobilden yapılan hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda ikisi çocuk, 6 zanlı gözaltına alındı. 16 yaşındaki bir şüphelinin 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 288 kişi gözaltına alındı. Operasyona 2000'den fazla polis katıldı. Hedefte sokak satıcıları vardı. Çok sayıda adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. 402 şüpheliden 288'i gözaltına alındı. Zanlıların hırsızlık, yaralama, yağma suçlarıyla da bağlantılı olduğu belirlendi. Testo Taylan olarak bilinen sosyal medya ünlüsü Taylan Özgüç Dan Yıldız, halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan 18 Mart'ta tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Yaklaşık 2 ay cezaevinde kalan Dan Yıldız bugün hakim karşısına çıktı, ilk duruşmada tahliye edildi. Konut satışı Nisan'da yükselişe geçti. Yılın en yüksek satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 126.808 adet konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,6'lık, bir önceki aya göre ise %11'lik artış oldu. Kredi piyasasının sıkılaşmasına rağmen kredi kullanımında artış sürüyor. Kredili satışlar Nisan'da yıllık %40 arttı. Kocaeli'de 3 yaşındaki serebral palsi hastası Lina Yalçınkaya'nın yürüyebilmesi için fizik tedaviye ihtiyacı var. Ancak aile maddi olarak bunu karşılayamıyor. Baba Sadık Yalçınkaya kızına kendince bir çözüm buldu. Su borusundan yürüyüş barı yaptı.
20: Çocuğum için yürüsün diye mi yaptım? Bahçede, evde, gol kırıla dışarıda, parka. Şimdi parka, mesela parka getiremiyorum. Şimdi çok istiyor, bazen getiriyorum. Çünkü niye? Çocuklar koşuyor. Baba, abi. Peşlerine koşacakmış. Ben de koşacağım diyor. Bu sefer siz duygusal olarak yıkılıyorsunuz.
9: Kocaeli'de yaşayan Nuray ve Sadık Yalçınkaya çiftinin kızları Nina 3 yaşında. Prematüre doğan Nina 13 gün yoğun bakımda kaldı. Aile ilerleyen süreçte kızlarının vücudunda kasılmalar olduğunu fark etti. 9 aylıkken çocuk nöroloji uzmanına götürülen Nina'nın beyninde hasar olduğu anlaşıldı. Yoğun bakımda 2 kez beyin kanaması geçirmişti. Tetkikler sonucu serebral palsi teşhisi koyuldu.
21: Ya babaya geç hadi anneciğim.
20: Hadi yürü.
9: Lina'nın yürüyebilmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Baba Sadık Yalçınkaya maddi olarak bunu karşılayamadığı için su borularından kızına yürüyüş barı yaptı.
21: Mesela şu an düşündüğümüz bir tedavi var. Eksozom tedavisi. Bunu da İstanbul'da bir hastaneden fiyat aldım. Lina için 8 kür öneriyorlar. 8 kürün maliyeti de 2 milyon 850. Bunun için de valilik kampanyasının çıkması gerekiyor.
9: Beyin kanamasının kendilerinden gizlen

0: gidecek, teknoloji alanında eğitim alacak.
1: 4 senedir pek çok farklı çalışmada bulundum bunun için. Projeler olsun, yarışmalar olsun. O eğitimi aldıktan sonra o bilgiyi, o donanımı kendi ülkeme getirip aslında buraya da kalkındırmak, buraya da geliştirmek istiyorum.
0: Antalya'da okuyan Narin Yüksek Princeton, Begüm Zeynep Yapıcı da Stanford Üniversitesi'nden tam burs aldı.
2: Ben nükleer fizik alanında çalışıyorum. Nükleer enerjinin Türkiye'de hem eğitimini yaymak istiyorum. Bunun için Türkiye füzyon girişiminin kurucusuyum aynı zamanda.
3: Amerikan üniversitelerinde özellikle proje çok önemli. Ben kendim de iki farklı startup kurdum arkadaşlarımla beraber. Aynı zamanda biyolojik laboratuvar araştırmalarında yer aldım.
0: Amerikan üniversitelerinden bu yıl kabul alan öğrenci sayısının 1500'ün üzerine çıkması bekleniyor.
4: Sezonun ilk kirazı tezgahta yerini aldı. Kalitesine göre kilosu 250 liradan başlayan kirazlar 500 liraya kadar çıkıyor.
5: Bal gibi, bal gibi, bal gibi çiliyor.
6: Güzel görünüyor. İnşaata da güzeldir.
7: Sezonun ilk kirazı mı?
6: Evet, evet, ilk kirazı.
7: Sezonu açtınız.
6: Evet.
7: Nasıl tadı?
6: Tadı güzel ama biraz daha olması lazım.
8: Tadı bal gibi ama fiyatı tuzlu. Havaların ısınmasıyla birlikte kiraz tezgahlarda yer buldu. Fiyatı geçen seneye göre daha uygun ama tezgahlarda diğer yaz meyvelerine göre daha pahalı boy gösterdi.
9: Geçen sene kiraz hiç yoktu zaten. Zaten pazarlara doğru düzgün kiraz bile gelmedi yani. Ama bu sene 150-200'e kadar düşer iyi kirazlar.
10: Geçen yıl da öyle bir kere mi ne yedim?
7: Geçen yıl kirazdan mahrum kalmıştık. Bir ya da iki defa yiyen de vardı, hiç tüketemeyen de vardı. Bu yıla geldiğimizde de sezonun ilk kirazları tezgahtaki yerlerini almaya başladı. Etiketlerine baktığımız zaman 250 liraya kiraz görmek de mümkün. 300 liraya, 400 liraya kadar da çıkıyor. Hatta kalitesine göre kilosu 500 liraya olan kiraz da var.
11: Uzaktan bakıyoruz, tadına bile bakamıyoruz yani. 500 lira görünce yok diyoruz, uzak duralım biz.
8: Pazarcılara göre kiraz bu yıl daha da bol olacak.
12: Geçen sene 2 bin lira kiraz sattık. 2 bin lira kilosu sattık kirazın kilosunu. Ama bu sene ortalama kirazın 150-200 lira olmasını bekliyoruz. Şu anda düşüyor, yavaş yavaş düşüyor.
4: Eurovision şarkı yarışması bu yılda boykotların gölgesinde geçiyor. 35 ülkenin katılacağı büyük finale günler kala İsrail'i protestolar artarak devam ediyor.
13: İsrail sahneye çıkarken Stop the Genocide, soykırımı durdurun sloganı atıldı. Dünyanın en önemli şarkı yarışması Eurovision, protestoların gölgesinde sürüyor. Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Baten, soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayımlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Öte yandan İsrail delegasyonu sosyal medyada İsrail için 10 kez oy verin çağrısı yapan videolar yayımlaması üzerine Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. ...70. yılındaki yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmiş. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğunu belirtmişti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.
4: Dünya Kupası yalnızca futbolun değil müziğin de devlerine ev sahipliği yapacak. Finalde Madonna, Shakira ve BTS grubu sahne alacak.
14: Dünya yıldızları Dünya Kupası'nda sahne alacak. Madonna, Shakira ve Güney Koreli BTS grubu finalin devre arasında stattaki on binlere, televizyon başındaki milyonlara konser verecek. 15 dakikalık dev organizasyonun küratörü ise Coldplay'in solisti Chris Martin. FIFA Başkanı

0: Gianni Infantino amaçlarının dünyadaki her çocuğun eşit şartlarda eğitime ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin devre arası çok özel olacak. Müzik ve futbolla birlikte ortak bir adanmışlıkla tüm çocukların hayat şartlarını iyileştirmek için bir araya geleceğiz. FIFA'nın eğitim fonuna destek olarak çocukların eğitim eşitliğine erişimini artıracağız.
0: Final 19 Temmuz'da New Jersey'deki 82 bin kişilik MetLife Stadında oynanacak. Shakira bu konserin yanı sıra 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısının da sahibi. Kolombiyalı sanatçı geçen hafta Day Day isimli eserinin klibini paylaşmıştı. 2026 Dünya Kupası 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
2: NTV Radyo. NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sunar. Mobiliz.
4: Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz, Akdeniz'e kadar ülkenin büyük bölümünde görülecek şiddetli yağışlar, sel, yıldırım, dolu riski yaratıyor. Dere yataklarından uzak durulmalı. Şehir selleri de oluşabilir.
3: Araç takipte liderlerin tercihi Mobiliz risk haritasını sundu. Mobiliz.
2: Eve dönerken kuşağı devam edecek.
5: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
6: lazım. Vakıf katılımla günün kazananı Elif Hanım.
7: Birikim yapmak yetmiyor.
8: Değerlendirmek de lazım.
9: Piyasaları takip et.
10: Bunu al, şunu sat.
9: Bu kadar mesai harcayamam ben. Günlük hesapla kafam rahat. Günün sonunda hep kazançlı çıkıyorum.
6: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
11: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
12: Küçük ev aleti istersin, Vatan'da bulursun. 12

0: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
1: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
2: Peugeot. Çekici yükselin, fiber altyapısı olmayan apartman sakinlerine bir duyurusu var.
3: Dikkat dikkat, mahalle sakinleri, sakin olalım. Fiber hızında Supermax 5G mahallemize giriş yaptı. Rota Türksel mağazası.
2: Türksel gücünde Supermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Supermax 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
3: Hadi hep beraber Türksel mağazasına. Hadi.
4: NTV Radyo.

0: reklam. Bu hafta Engelliler Haftası. NTV Radyo'da yayınımız engellilerin yaşadıklarını anlatan Ayhan Aktaş'ın hazırladığı Sıra Dışı Hayatlarla devam ediyor. Sıra Dışı Hayatlar. Hale Yıldız. Kaza sonucu omurilik felci nedeniyle tekerlekli sandalyeyle hayatını sürdüren Hale Yıldız, aktivist olarak tanınıyor. Bedeninde dezavantajı olan insanların yaşam kalitesini arttırmak için çalışıyor. Hikayesini, projelerini NTV Radyo'da anlattı.
1: Merhaba, ben Hale Yıldız. Yeditepe Üniversitesi Sanat Yönetimi mezunuyum. İş alım uzmanı olarak çalışıyorum. Renkli Kamp Programı ilk dönem mezunuyum. Değişen Adımlar Derneği'nin de yönetim kurulu üyesiyim. Erişilebilir Her Şey Sosyal Girişiminin kurucu ortağıyım aynı zamanda. Vit 101 Organik Bitki ve Çiçek Solüsyonu markasının da sahibi bir kadın girişimciyim. 2008 yılında araçlı bir trafik kazası geçirdim. Buna bağlı olarak C7 seviyesinde bir kırık sebebiyle omuriliğim hasar gördü. Şu anda aktif olarak tekerlekli sandalye kullanıyorum. Kazayı geçirdikten sonra yaklaşık 15 günlük bir yoğun bakım sürecim oldu. Orada boynuma platin taktılar. Ömür boyu kullanacağım ve hiç çıkarmayacağım bir platin olduğunu söylediler. Şehir dışında kaza geçirdiğimiz için sonrasında 15 günlük yoğun bakım sürecinden sonra İstanbul'a geldik ve orada 9 ay kadar hastanede fizik tedavi gördüm ve diğer tedavilerim oldu. Aslında ben kendimi burada 17 yaşındaydım ve ramla atlatmış genç bir kadın olarak şanslı görüyorum. Ta ki yani hastane yatağımda yatarken fizik tedavi doktorumun içeri girmesine kadar. Bir iki ay sonra doktorum içeri girdi odadan ve bana bir daha asla yürüyemeyeceğimi, eskiden ne varsa ne yapıyorsam onları bir daha asla yapamayacağımı söyledi. Ailemle birlikte göz göze geldik ve uzun süre sessiz kaldık. Çünkü bizce 17 yaşındaki bir genç bir kadına bu şekilde hayatıyla ilgili bir öngörü her ne kadar tıp kitaplarında yazsa da yazsın iletişimi böyle olmamalıydı. O yüzden hızlıca kendimizi toparladık ve bundan sonra nasıl bir hayat istiyorsak bunun kararını biz vereceğiz deyip eskisinden çok daha fazla ve azimli bir şekilde çalışıp mücadele etmeye başladık. O yüzden yeni hayatımın ilk günü doktorun kapıdan içeri adım atmasıyla başladı. 9 ay sonrasında da hastaneden walker yani 4 ayaklı bir aparat yardımıyla adım atarak taburcu olmuştum. Bu benim hayatımdaki ilk dönüm noktamdı diyebilirim. Üniversiteye özel yetenek sınavıyla kazandım ve burslu olarak girişimi yaptım 2010 yılında. Rektörlüğün kapısından ilk girdiğimiz günü hatırlıyorum ablamla. Ablam şoför koltuğundan kalktı ve benim yanıma geldi. Tekerlekli sandalyemi bagajdan çıkardı. Transferimi gerçekleştirdi. Sonra kafamızı kaldırdığımızda yüzlerce kişinin, yüzlerce öğrencinin bize baktığını fark ettik. O gün orada onların da ilk günüydü, ilk öğrenim günüydü. Ve o bakışlar altında ilk kez biz kendimizi ötekileştirilmiş hissettik ve bizim 4 senemiz 5 senemiz burada nasıl geçecek diye ablamla seneler sonra birbirimize itiraf etmişiz. O gün orada arabayı binip tekrardan geri dönmeyi düşünmüşüz. Bu bakışlar altında nasıl biz senelerimizi geçireceğiz diye. Ama gün sonunda hepsi çözüme kavuştu. Doğru iletişimi kurarak, insanlara bu kültürü anlatarak ve birlikte yaşam kültürünü aşılayarak mutlu bir şekilde bölümümden 3,5 senede toplamda hazırlıkla birlikte 4,5 senede birincilikle mezun oldum ve yine o rektörlüğün önünde ablamla birlikte bu sefer ayakta kep atmıştık o insanların arasında. Bu da benim hayatımdaki ikinci dönüm noktamdı diyebilirim. 17 yaşına kadar fark etmediğim ve bilmediğim, bilinçaltımda da herhangi bir şekilde imajı olmayan birçok ayrıntı benim hayatta en çok kullandığım araçlardan ve düşüncelerden, kafamı kurcalayan sorunlardan biri haline gelmişti. Asansörlerin öncelik sırası yaşlılara, engellilere, çocuklu kadınlara aitti. Bunu 17 yaşından önce de biliyordum. Şunu da biliyordum, AVM'lerde yürüyen merdiven diye bir şey vardı ve ben yürüyen biri olarak bu yürüyen merdivenleri tercih ediyordum. 17 yaşından sonra ne oldu? Bunların aslında birçok insan tarafından yapılmadığını, farkında olunmadığını ve çok fazla iletişim tarafında sıkıntı çektiğimizi fark ettim. İnsanlar bize sormadan, destek istediğip istemediğimizi sormadan kendilerince yardım ettiklerini düşünüp benim isteğim dışında tekerlekli sandalyemi kullanmaya çalıştıklarını gördüm. Kör bireylerin kullandığı bastona dokunmak, yine aynı şekilde walker'ı hareket ettirmek, dışarıdan bu müdahaleler bizim aslında istemediğimiz şeyler. Sandalyemize, kolaylaştırıcı aparatımıza, dışarıdan gelen her müdahale aslında bizim bedenimize yapılan bir taciz niteliği taşıyabiliyor. Bahsetmiş olduğum bütün bu engellilikle ilgili sıkıntıları bizzat yaşayan ve deneyimleyen kişi olarak üniversitede tanıştığım 3 arkadaşımla birlikte benim gibi hayatını yaşamayı şansa bırakmayan farklı engel durumlarına sahip 3 arkadaşımla birlikte Erişilebilir Her Şey sosyal girişimini kurduk. Burada kurum ve kuruluşlara engellilik alanında farkında ve algı eğitimleri veriyoruz. İçeriksel, fiziksel ve iletişimsel anlamda danışmanlıklar yapıyoruz. En büyük amacımız da Türkiye'de engellilik algısını yardım temelli bakış açısından sıyırıp hak temelli bakış açısına geçirebilmek. Konuşmamın başında Yeditepe Üniversitesi'nden sanat yönetimi bölümünden mezun olduğumu söylemiştim. Ama şu anda kültür sanatla ilgili profesyonel bir iş yapmıyorum. Kafanızda belki soru işareti uyanmıştır, neden diye. Cevabını kısaca özetlemek istiyorum. Henüz okurken 3. sınıfta ben bu tarafta ilerlemeyeceğimi ve okuduğum bölümü icra etmeyeceğimin kararını vermiştim. Çünkü eşit bir şekilde ne yazık ki öğrenci arkadaşlarımla birlikte dışarıda var olamıyor ve öğretmenlerimizin verdiği ödevleri eşit konforda yapamıyorduk. Benim gitmem gereken galeriler, sergiler, fuarlar, tüm kültür sanat mekanları benim için erişilebilir değildi. Bu yüzden 1-0 yeniktim aslında okuduğum bölüme. Bu yüzden de kurumsal tarafta kendimi geliştirebilecek, daha böyle işte asansörlerin olduğu, otoparkın olduğu, erişilebilirlik standartları nispeten işte plaza hayatına uygun tırnak içinde olduğu bir hayatın bana uygun olabileceğini düşünüp o şekilde eğitimlerime yön verdim. Çeşitli sertifika programlarına katıldım. O yüzden de mezun olur olmaz yine kurumsal bir firmanın kapısını çaldım. Burada da yine bir farkındalık amaçlı, yine Türkiye'deki toplumun bir ihtiyacı, engelli istihdamı konusunda bir proje geliştirdim. Türkiye'de özel sektörde %3, kamuda %4 oranında engelli personel çalışması zorunluluğu var. Ama yine Türkiye'deki ne yazık ki algı, kişiyi ya evinden çalıştırıyor, para vermiyor, ofise gelmesen evden çalış, ben sana paranı vereyim deyip kotasını dolduruyor. Ya da niteliklerinin aksine sadece belirlenen daha düşük seviyedeki rollerde çalıştırıyor ve kişi zaten mücadele etmek zorunda kalan hayatında, bir de iş hayatında da bunun ötekileştirilme yüzüyle karşı karşıya kalıyor. Benim mücadelem aslında engelli bir kadın olmak. Bunu ben kendim istediğim için başardım. O yüzden herkesin mücadelesi farklı alanda, hayatında deneyimlediği tarafta çok başka olabilir. Ben tekerlekli sandalye kullanmayı denedim. Bir başkası görmemeyi deneyimleyebilir. Bir başkası çok sevdiği bir yakınını kaybederek onun yasını tutarak bu mücadelede ortak olabilir. Ya da çok farklı maddi manevi çektiği sıkıntılar sebebiyle psikolojik olarak bunalmışlığın mücadelesini verebilir. O yüzden herkesin mücadelesinde kendi yolunu bulabilmesini diliyorum.
0: Sıra dışı hayatlar. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Programın tüm kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında.

0: Ben böyle taksine girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
1: Canım karım.
0: Ula senin ne işin var
1: burada? Ula Aslı senin ne işin var burada?
0: Araba almaya geldim.
1: Ben de.
2: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
1: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
0: Binacele kılçık hocam.
3: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 9.990 liradan başlayan fiyatlarla Uğur Derin Dondurucu.
4: Ne? Kredi kartını 12 taksitle ikinci el otomobil ve motosiklet mi? Detaylar borusannext.com'da. Borusan
3: Next. Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel 7 yıl garanti fırsatıyla. Uğur Derin Dondurucu.
5: Peugeot hafif ticari araçlarla hala tanışmadınız mı? Geniş iç hacim, gelişmiş sürüş destek sistemleri ve üst düzey teknolojik donanımlarıyla işinize güç katmaya hazırlar. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot hafif ticari araç sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
3: Uğur Derin Dondurucular, bayrama özel peşin fiyatına 9 taksitle. Uğur Derin Dondurucu.
6: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.

0: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
1: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
2: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Kangal-Sincan yolunun 41-43. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 39-42. Kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli. Türkiye'nin aküsü
1: ileriye götürür. Yiğit Akü yol durumunu sundu.
3: Müzik arası.

0: müzik arası. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
1: Cuma gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam edecek. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
2: Reklam. KOBİ'lere özel fırsatlar Akbank'ta. İlk kez Akbank'lı olan KOBİ'ler %0 faiz oranıyla 50.000 TL taksitli ticari kredi ve 50.000 TL taksitli nakit avans fırsatından yararlanıyor. 100.000 TL'ye varan nakitle işlerini kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: İstanbul'un yeni hali Mesa Yenikent Başakşehir'le tanışmaya hazır mısınız? Burası kent yaşamının yeni hali. Evde olmanın en keyifli hali. Çocukların neşeli hali. Gündelik hayatın dinamik hali. Burası sosyal olanakların yaşamla iç içe hali. Her hali güzelliklerle dolu Mesa Yenikent Başakşehir, ön satışa özel fırsatlarla sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi için mesayenikent.com adresini ziyaret edin.
5: Macera şimdi başlıyor. Opel Frontera güçlü tasarımı, geniş iç hacmi ve ileri sürüş teknolojileriyle hayatın ritmine uyum sağlar. Frontera şimdi Mayıs ayına özel 1 milyon 600 bin TL'den başlayan fiyatlarla showroomlarda. Kampanya detayları için opel.com.tr'yi ziyaret et. Opel Frontera, her günün macerasına hazır.
6: Sıradaki şarkı Happy Jean'den geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
7: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
8: Pul biberin tazesini, kalitelisini, lezzetlisini yıllardır sofralarınızla buluşturuyoruz. Bağdat, Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı.
9: Hayranlık veren bir deneyime hazır mısınız? Keskin tasarım hatları ve iddialı silüeti, yenilenen teknolojileri, benzersiz Aura yeşili ve hibrit motor seçeneğiyle yeni Peugeot 408 tek kelimeyle wow dedirtiyor. Hayranlık garantili yeni Peugeot 408 deneyimi şimdi tüm yetkili Peugeot satıcılarında sizi bekliyor. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
10: Petlas Mercedes CLA kazandırıyor. Şimdi Petlas'tan aldığınız 10.000 TL değerinde 17 jant ve üzeri yaz lastikleri 2 Mercedes CLA çekilişine katılma şansı veriyor. Petlas, Türkiye'nin lastiği. Petlas yaz lastikleri maksimum kart ve Ziraat Bankkartı özel peşin fiyatına 6 taksit fırsatıyla.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
2: Reklam.
12: İstanbul yol durumu.
13: İstanbul'da trafik yoğunluğu %80 seviyesinde. Basın Ekspres Sefaköy Güneşli yönü, Ambarlı Parseller istikameti, Şile yolu Çamlıktepe üstü arası ve bağlantı yolu Esenyurt Tembahçeşehir istikameti için duyurular var. Bu bölgelerde bir şerit kapalı durumda, yoğunluk yaşanıyor uyarısı yapılmış. Ana arterlerde ciddi seviyede yoğunluk var bu dakikalarda. Hem Avrupa hem de Anadolu yakasında Avrasya Tüneli 1. ve 2. köprüde çift yönlü bir hayli yoğun seyrediyor. Yolda olanlara güvenli yolculuklar.
12: İstanbul yol durumu.
2: Burası NTV Radyo. Saat 18. Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
13: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan basını için Türk dünyası temalı bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi, İsrail'i eleştirdi.
14: Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kazakistan'ın Kazinform Haber Ajansı için Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme alan Erdoğan, uluslararası sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
15: Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
14: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzen erozyona uğradı ifadesini de kullandı.
15: Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
14: ABD, İsrail ile İran arasındaki krizde Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecini hatırlattı. Bölgemizin hem siyasi hem de enerji güvenliği ve arz sorunları gibi ekonomik düzlemde sınanıyor, dedi. Cumhurbaşkanı, bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz, değerlendirmesinde bulundu.
13: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine gönderildi. Özgür Özel'den ise CHP'ye yönelik soruşturmalara tepki geldi.
14: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir Gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
16: Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
14: Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
13: MHP'de Malatya İl Başkanlığı feshedildi ve yerine yeni atama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tüzükten alınan yetki çerçevesinde Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu. MHP'de daha önce İstanbul, Eskişehir, Çanakkale ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 11 il başkanı görevden alınmıştı. Malatya, atama yapılan 12. il oldu.
17: NTV Radyo.
13: ABD Başkanı Donald Trump yaklaşık 9 yıl sonra Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trump'la birlikte Amerikalı büyük şirketlerin CEO'ları da Çin'de. Masadaysa İran, Tayvan ve ticari ilişkiler gibi önemli başlıklar var. Ayrıntıları NTV Washington muhabiri Begüm Dönmezler sözden alalım.
18: ABD Başkanı Donald Trump ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping arasındaki görüşmenin manşeti Tayvan konusunda Çin'den gelen mesajlar diyebiliriz. Xi Jinping kapalı kapılar ardında yapılan toplantıda İki taraf arasında Tayvan konusunda yaşanan görüş ayrılıklarının iki ülkeyi çatışmaya götürebileceği uyarısında bulundu. Aslında liderler birbirlerine hem dün akşam yemeğinde hem de heyetler arası görüşmeler sırasında olumlu bir miktar mesaj vermelerine rağmen Tayvan konusunda Pekin'den aslında çok da beklenmedik olmayan bu çıkış zirvenin ardındaki gerilimi de bir miktar ortaya koymuş oldu. ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında Tayvan için yaklaşık 11 milyar dolarlık bir silah paketine onay vermişti. Ancak bu silahların henüz Tayvan'a sevkiyatı gerçekleşmedi. Pekin açısından bu görüşmenin, Xi Trump görüşmesinin bir numaralı gündem maddesi buydu denilebilir. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ki ziyareti orada eşlik ediyor. O da Amerikan basınında bugün konuştu. Xi Jinping ve Trump'ın görüşmesinin ardından Tayvan konusunda Amerika'nın politikasının değişmediğini söyledi. Çin'in Tayvan'ı güç kullanarak almaya çalışmasının korkunç bir hata olacağının altını çizdi Rubio. Bunun sadece Amerika için ya da Amerika açısından değil küresel olarak yansımaları olacağı uyarısında da bulundu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Tayvan'la ilgili bugün ya da yarın bir şeyler söylemesi bekleniyor anladığımız kadarıyla. Maliye Bakanı Scott Bessent en azından Amerikan basınına verdiği röportajda Trump bu işin getirdiği riski, durumu anlıyor. Daha fazla şey duyabilirsiniz kendisinden dedi. İran konusu, İran savaşı ele alınan bir diğer başlıktı. Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Xi Jinping ve Trump'ın görüşmesinde taraflar Hürmüz Boğazı'nın da serbest bir su yolu olarak kalması gerektiği konusunda mutabık kaldı. Her iki tarafında İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kullanan gemilerden bir ücret talep etmesi uygulamasına karşı olduğu ifade ediliyor. Yine çeşitli başlıklarda olduğu gibi İran konusunun da bu görüşmede nasıl ele alındığını Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun açıklamalarından ve mesajlarından biraz daha ayrıntı almış, öğrenmiş bulunuyoruz. Çin ve Amerika'nın İran'ın nükleer silaha sahip olmaması gerektiği konusunda mutabık olduğunu söyledi Rubio ve bunun görüşmede gündeme geldiğinin altını çizdi. En azından hem Hürmüz Boğazı konusunda hem de bu konuda bir anlaşmaya sahip olmamız, yani aynı fikirde olmamız iyi, olumlu bir şey dedi. Trump'ın 24 Eylül'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i ve eşini Beyaz Saray'a davet ettiği biliniyor. Sabırsızlıkla bekliyoruz dedi Trump. Xi Jinping daveti kabul etti mi orası belirsiz. Hem Amerikalı hem de Çinli yetkililer Trump ve Xi'nin 2026 yılı içerisinde 4 kez bir araya gelmesi olasılığı bulunduğunu ifade ediyor. Bir tanesi Miami'de yapılacak G20 zirvesi, diğeri de Guangzhou'da bu yıl içerisinde yapılacak Asya Pasifik Ekonomik İşbirliği toplantısı.
13: Begüm Dönmezer söz Washington'dan bildirdi. İran yönetimi dün geceden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Tasnim'e göre Tahran yönetiminin belirlediği protokoller çerçevesinde bir grup Çin gemisinin boğazdan geçişine izin verildi. Talebin Pekin yönetiminden geldiği belirtildi. Gemilerin hangi körfez ülkesinden kalktıysa paylaşılmadı. Kararın ABD Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping ile görüştüğü döneme denk gelmesi dikkat çekti. İsrail'de kabine üyesi bir bakan, Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi. Aşırı sağcıların bayrak yürüyüşü olarak adlandırdıkları provokatif gösteride geçtiğimiz saatlerde başladı. Yarınsa Nakba için Filistinliler sokakta olacak. İsrail'den notları NTV muhabiri Melike Şahin aktaracak.
17: Senin de söylediğin gibi fanatik Yahudi yerleşimciler her yıl olduğu gibi bu yılda bayrak yürüyüşü için sokaklardaydı Doğu Kudüs'telerde. Yine binlerce kişi toplandı ve Eskişehir'den Şam kapısından ilerleyerek ağlama duvarına kadar yol aldılar sloganlarla, Filistin aleyhine sloganlarla. Aslında onlar da 1967'de Doğu Kudüs'ü işgal etmelerinin yıl dönümünü kutluyorlar, bugün de anıyorlar. Yine polisin yoğun güvenlik önlemleri vardı, özellikle o saatlerde, o dakikalarda her yere barikat kuruldu bölgede ve zaman zaman sözlü tacizlerde de bulunulduğu eylemciler, daha doğrusu yürüyüşe katılanlar arasında, bunu söyleyelim. Bir yandan da yarın Nakba, yani büyük felaket, Filistinlerin topraklarından edilişinin 78. yıl dönümü. Aslında bu hafta itibarıyla zaten Filistinlilerin dünyanın dört bir tarafında sürgün halinde olan, mülteci durumuna düşen Filistinlilerin olduğu her yerde bu Nakba anmaları yapılmaya başladı pazartesi gününden itibaren. Ancak esas gün yarın 15 Mayıs'ta burada Doğu Kudüs'te, Ramallah'ta, Batı Şeria'da yine Filistinliler topraklarından sürgün edilişinin hatırlatacaklar, haklarını aramak için, seslerini duyurmak için ve geri dönme hakları için sokaklarda olacaklar. Ellerinde sembolik anahtarlar taşıyorlar, geri dönüş anahtarı simgesiyle ve yarın da yine burada büyük bir kalabalığın Nakba için toplanacağını düşünüyoruz.
19: Bir taraftan da İsrail ve Lübnan müzakereleri devam ediyor. Üçüncü tur Amerika Birleşik Devletleri'nde başladı Melike. Acaba İsrail'de nasıl yankılanıyor bu görüşmeler? Özellikle siyasilerden gelen açıklamalar ne söylüyor? Acaba bu turda taraflar bir mutabakata varabilecekler mi?
17: Bu turda mutabakata varacaklar mı henüz bilinmiyor ama elbette önemli, çünkü ateşkes, verilen ateşkes süreci bu pazar günü sona eriyor. Ama bir yandan da zaten ateşkes sürecinde de saldırıların devam ettiğini söyleyelim. Bugün örneğin İsrail ordusu Hizbullah tarafından gönderilen roketler sonrası sivillerin yaralandığını söyledi Lübnan'ın güneyinde. Yine dün Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamayla 8'i çocuk, 22 kişinin İsrail'in saldırıları sonrası hayatını kaybettiğini açıkladı. Yani karşılıklı olarak saldırılar devam ediyor. Peki ne bekleniyor, ne isteniyor? Lübnan ateşkes istiyor. Bir an önce bu saldırıların durmasını istiyor. İsrail, Hizbullah'ın tamamen silahsızlandırılmasını istiyor. Ve tabii ki arabulucu ülke Amerika Birleşik Devletleri. Bugün saat 9 itibariyle Amerika Birleşik Devletleri saatine göre Dışişleri Bakanlığı'nda bu görüşme başladı. Temsilciler arabulucularla birlikte gün boyu da devam edecek ve yarın da yine müzakerelerin sürmesi bekleniyor. Ama bir yandan da aslında bu ateşkes sürecinde bile, 17 Nisan'da devreye giren ateşkes sürecinde bile tam bir ateşkesin sağlanamadığını söyleyelim. O yüzden buradan çıkacak kararlar önemli.
13: Melike Şahin NTV ile ortak yayında aktardı. İngiltere'de Başbakan Keir Starmer siyasi açıdan zor günler yaşıyor. İstifa baskısıyla yüz yüze olan Starmer'ın kabinesinden bir isim tepkisini göstermek için görevi bıraktı. Ayrıntıları NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'tan dinleyelim.
20: Kabinesinden ilk istifa olması açısından önemli. Sağlık Bakanı Wes Streeting'in istifa etmiş olması. Daha önce istifa eden 4 bakan Junior Bakan olarak geçiyordu. Kendi A takımı diye niteleyebileceğimiz kabinesinden ilk istifa özelliği taşıyor bu. Starmer'ın liderliğine güvenini kaybettiğini söyleyerek istifa etti Sağlık Bakanı Wes Streeting ve diyor ki Starmer'a bir mektup gönderdi, istifa mektubu, ve onu da sosyal medya hesabından yayınladı ve orada diyor ki eğer hükümette kalsaydım bu onursuzca ve ilkesiz bir davranış olacaktı dedi bu güven kaybından sonra ve Sağlık Bakanlığı'nda kalması için doğru bir zaman olmasına rağmen ayrıldığına dikkat çekiyor. Starmer'ın liderliğini sert ifadelerle eleştiriyor bu mektubunda. Ve bir vizyona ihtiyaç duyduğumuz bir yerde bir boşluk var şeklinde bir ifade kullandı ve bir yön verici duruma ihtiyaçları olduğuna dikkat çekti. Bunun aksine bir sürüklenme olduğunu iddia etti. Hükümette istifa gerekçeleri arasında bunlar yer aldı. Tabii şunu belirtelim, Streeting'in istifası henüz resmi olarak liderlik yarışını tetiklemedi. Çünkü liderlik yarışının tetiklenebilmesi için kendisi dahil 81 kişinin resmi olarak başvuru yapması gerekiyor ama şu anda bu henüz mümkün değil. Ancak Stratton'in bu istifası Starmer'a artık İşçi Partisi'ni bir sonraki genel seçime sizin götüremeyeceğiniz açık şeklinde bir uyarı şeklinde değerlendiriliyor. Bundan sonraki sürecin bir fikirler mücadelesi olması gerektiğine vurgusu dikkat çekiciydi. Yarışın geniş olmasını istiyor ki bu da zaten Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham gibi ve bir süre önce istifa eden yardımcısı Angela Rayner gibi isimlerin de yarışta olmasına olanak sağlanması olarak nitelendirildi yapılan değerlendirmede. Tabii Stratton'in istifası geçen haftaki ağır seçim kayıplarının ardından geldi. Bu dikkat çekici. Hemen şunu belirtelim. Starmer cephesinde ise istifaya karşı bir direnç söz konusu. Şu ana kadar 90'a yakın milletvekili istifa etmesi gerektiği yönünde çağrılara imza atmış durumdalar ama karşı cephede var. Orada da yaklaşık 150 milletvekili başbakana güven ifade eden bir noktada durdular, bir mektup kaleme alarak. Böylesi bir tabloda Birleşik Krallık'ta Starmer diyor ki ülkeyi kaosa sürüklememeliyiz. Bu nedenle de istifa etmeyeceğini defaatle dile getiriyor. Ama üzerindeki baskı da her geçen gün artıyor.
1: NTV Radyo.
13: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. Savaş sonrası artan petrol fiyatı bunda en büyük etken oldu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak niteledi.
21: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
22: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
21: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
22: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
21: Enflasyon hala oldukça yüksek. Çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
13: Ticaret Bakanlığı kurye ile ulaştırılan teslimatlara ilişkin 2025 yılı raporunu açıkladı. Buna göre geçen sene internetten en çok hamburger siparişi verildi.
14: Eve ya da iş yerine yemek siparişi verenlerin büyük bir çoğunluğu tercihini hamburgerden yana kullandı. Market siparişinde ise çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünler başta geldi. Ticaret Bakanlığı kurye ile ulaştırılan teslimatlara ilişkin 2025 yılı raporunu açıkladı. Hızlı ticaret olarak nitelendirilen bu alandaki faaliyet bir önceki yıla göre %55,6 arttı, 388,7 milyar liraya ulaştı. Yemek sektörü %69,5'luk payla hızlı ticarette ilk sırada yer aldı. Onu %30,5'la gıda ve süpermarket izledi. Yemek kategorisinde hamburgerden sonra en fazla tercih edilen ürün 17,03 milyar liralık siparişle pizza oldu. Ardından 12,56 milyar lirayla tavuk döner ve 6,67 milyar lirayla da lahmacun geldi. Tüketiciler gıda ve süpermarket kategorisinde en çok 4,64 milyar lirayla çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünleri sipariş etti. Bunu 3,96 milyar lirayla temizlik ve ev bakım ürünleri, 3,46 milyar lirayla piliç, tavuk ve hindi ürünleri izledi. Hızlı ticaretin e-ticaret içindeki payı da %8,5 olarak kaydedildi. 2019 yılında yalnızca %1,6 idi. Hızlı ticaretin işlem hacmi ve sayısına bakıldığında da sıralama İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
13: Kurban Bayramı'na günler kala kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Peki fiyatlar nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? NTV muhabiri Gözde Şahin araştırdı.
14: Çadırlar kuruldu, kurbanlıklar yerini aldı. Ankara'da kurban pazarları hazır.
0: Büyük baş bakıyoruz. 100-120 o civarda, 130. Ama bakıyoruz öyle 200 diyorlar, 225 diyorlar. Bakacağız ben. Daha yeni ilk defa geldik. Hayvanlar büyük, fiyatlar büyük.
3: Kurban pazarlarında alıcılarla satıcıların pazarlıkları artık başladı. Biz de şu an Ankara Sincan'daki bir kurban pazarındayız. Büyük başlarda fiyatlar 150 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük başlardaysa 30 bin lira ile 50 bin lira arasında.
14: Büyük başlarda 350 kiloluk kurbanlık 150 bin lirayken 800 kiloluk kurbanlık 400 bin lira, 1 tonluk kurbanlıksa 500 bin liradan başlıyor. Küçük başlarda da fiyatlar kilo ve türüne göre değişiyor.
0: Koç bakmaya geldim. Bütçemiz 50 bine kadar çıkmayı düşünüyorum.
4: Yoğunluk başladı. Müşteriler de hani daha önceden alıp ben seçeyim derdine düştüler. Hemen hemen bir 10-15 tane sattık. Hani satışlardan da bu sene memnunuz.
14: Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler var.
23: Yaşını doldurmamış hayvan kurbanlık olmaz. Ön dişler 2 tane dişi olacak, yani büyük dişi olacak. Kesinlikle o olmazsa kurban kabul olmaz. Boynuna, gözlerine, kuyruğu, ayaklarına, yani hepsine bakması lazım. Tüyleri düzgün olması lazım. Etli olacak, zayıf olmaz. Zayıf olan mal kurban olmaz.
13: İspanya'da şampiyon olan Barcelona'nın yıldız oyuncusu Lamine Yamal kutlamalar sırasında Filistin bayrağı sallamıştı. Yamal'ın Filistinlilere bu jesti karşılıksız kalmadı.
22: Şampiyona kutlamasına Filistin bayrağıyla katıldı. Dünya ünlü futbolcu Lamine Yamal'ın yaptığı bu jeste Filistinlilerden yanıt gecikmedi. Görüntüler Gazze'den. Eş-Hati mülteci kampında İsrail saldırılarında yıkılan evin enkazına Lamine Yamal'ın resmi yapıldı. Resmi yapan Gazze'li Ubay Kurşali ve Ahmet Ene Hadali, yıldız futbolcuya teşekkür etmek istediklerini söyledi.
24: Bu tabloyu Yamal'ın tüm dünyanın gördüğü büyük bir kutlamada Filistin bayrağını dalgalandırmasının ardından yaptım. Kariyerini, takımla oynamayı ve geleceğini riske attı. Buna rağmen hiç tereddüt etmedi ve Filistin davasını destekledi.
25: Şati kampındaki yıkıma rağmen Yamal'a teşekkür etmek için bir duvar resmi yapmaya karar verdik. Gazze davasına destek olmak için Filistin bayrağını dalgalandırdı.
22: Yıldız oyuncu Yamal, İspanyol Barcelona futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında üstü açık otobüste şehir turu yaparken Filistin bayrağı sallamıştı.
1: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
26: Bazen kredi kartının şifresi neydi diye düşünürsün. Bazen de vitaminlerini o gün alıp almadığını. New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
27: New Life B12 Plus eczanelerde.
28: Şimdi Miles & Smiles üyelik statünüzü yükseltmenin tam zamanı. Miles & Smiles kredi kartlarından kazandığınız her 5 milyarine, her 3 mili bir statü miline dönüştürerek statünüzü koruyabilir ya da yükseltebilirsiniz. Kampanyadan yararlanmak için son gün 15 Mayıs. Detaylar milesandsmiles.com'da.
29: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
11: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
30: Bu baharın rengi Skoda Elroq. Skoda Elroq kadın müşterilerimize özel 10 bin lira değerinde Kiko Milano hediye çeki ve 10 bin lira değerinde D-Charge kullanım hediyesiyle Skoda showroomlarında. Üstelik 2 milyon 299 bin 900 lira kampanyalı başlangıç fiyatıyla. Detaylar skoda.com.tr'de.
31: Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Sanal POS. Tek entegrasyonla tüm kartlardan ödeme alın. Üstelik taksit yapın. %2,19'dan başlayan komisyon oranları için... Detaylar paytr.com'da. Büyük rahatlık Paytr.
2: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
30: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
5: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
6: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
5: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.
7: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
8: Ben böyle taksiye girebileceğim küçük bir ev istiyorum.
9: Canım karım.
8: Ula senin ne işin var burada?
9: Ula Aslı senin ne işin var burada?
8: Araba almaya geldim.
9: Ben de.
10: Albayrak Finans sizi de kredisiz, faizsiz ev ve araba sahibi yapmak için yanınızda.
9: Biz evimize 5. ayda kavuşabiliriz değil mi?
8: Günaydın Kılçuk Hocam.
1: Albayrak Finans, yarına güvenle planlar. Reklam. NTV Radyo.
12: Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sunar.
13: Süper Lig'in final haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. İki maçta kadın hakemler düdük çalacak. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçına Asen Albayrak atandı. FIFA kokartlı Albayrak Mart ayında Göztepe Alanyaspor maçında görev alarak 22 yıl sonra Süper Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu. Melek Dakan ise Kayseri Spor Konyaspor maçında görevlendirildi. FIFA kokartı taşıyan Dakan Süper Lig'de ilk kez bir maçta düdük çalacak. Süper Lig tarihinde ilk kez aynı haftada birden fazla maçı kadın hakemler yönetecek. A milli takım için 2026 Dünya Kupası öncesi bestelenen ilk marş belli oldu. Sanatçı Sinan Akçıl, Türkler

0: da size de çok teşekkürler güzel ülkem mesajıyla paylaştı. Sinan Akçıl eserin içinde Mehter Marşı ezgilerinin olacağını da duyurdu. Akçıl'ın yanı sıra başka bir sanatçının da milli takım için marş bestelemesi bekleniyor.
1: Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertliler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Olağanüstü seçimde şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Aday adayları 22 Mayıs saat 18'e kadar başvurularını yapabilecek. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da Fenerbahçe Stadı'yla yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak. Zira Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'la karşılaşacak.
2: Zira Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor oldu. Ankara'da oynanan yarı finalde 1-0'dan geri dönen Bordo Mavililer Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. 62. dakikada Gençler Birliği 17 yaşındaki Erkar Darslan'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 78. dakikada Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderdi, Trabzonspor eşitliği sağladı. Bordo Mavililer uzatma dakikalarında Muçi'nin uzaktan attığı golle 2-1 kazanarak finale yükseldi. Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını hedefliyor.
3: Kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
2: Konya Spor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
1: Arda Güler Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüp 21 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'e attığı 2 golü öne çıkararak bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Kas zedelenmesi sebebiyle 23 Nisan'da sezonu kapatan Arda Güler Real Madrid formasıyla bu sezon 50 maçta 6 gol 14 asistle oynadı. Genç yıldızın Dünya Kupası'nda oynamasını engel bir durumsa yok. Paris Saint-Germain Fransa Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkent ekibi Lens'i yenerek 14. zaferini kazandı. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Paris üst üste 5. şampiyonluğuna uzandı. Luis Enrique'nin ekibi Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanını da korumak istiyor. Paris Saint-Germain 30 Mayıs Cumartesi günü Arsenal'la finalde karşılaşacak. Inter sezonu 2 kupayla tamamladı. Milano ekibi Lazio'yu 2-0 yenerek İtalya Kupası'nda zafere ulaştı. Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi. İtalya Kupası'nı 3. kez kazanan milli futbolcu Inter'de kazandığı kupa sayısını 8'e yükseltti. Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde derbide kazanan Beşiktaş gain oldu. Siyah beyazlılar erteleme maçında Fenerbahçe Beko'yu 85-72 yendi. Bu maçı 13 sayı farklı kazanan Olimpiyeviç'in ekibi sezonun lider tamamlamayı garantilemedi. Fenerbahçe Beko cumartesi günü Bahçeşehir Koleji'ni yenmesi durumunda liderliği Beşiktaş'tan alacak. EuroLeague Final Four'a yükselen son takım Valencia oldu. İspanyol ekibi playoff serisi 5. maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 81-64 yenerek Real Madrid'le eşleşti. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazanarak EuroLeague tarihinde bunu başaran ikinci takım oldu. Final Four'da Valencia ile Real Madrid, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos eşleşti. Dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek. Yusuf Yün açtı. 2026 Avrupa Para Tekvando Şampiyonası'nda altın madalya kazandı. Erkekler 70 kiloda yarışan milli sporcu finalde Azerbaycanlı İmamettin Halilov'u 2-0 yendi. Bu sonuçta Yün açtı Avrupa Para Tekvando Şampiyonu oldu. Şansa kalmaz
4: işimiz Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

0: NTV Radyo.
1: Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
2: Doğa konuşmaları.
3: Daha ilk çağlarda başlayan ve bugüne kadar gelen bitki ressamlığıyla kaybolan türler de belgelenmiş oluyor. Peki bu zamana kadar çizilmiş kaç bitki türü var? Yeni türlerle karşılaşılıyor mu? Kaybolan türler hangileri? Biyolog Burçin Çıngay ve bitki ressamı Gülnur Ekşi Bona anlattı.
4: Kaç türü çizilmiş olduğunu söylemek oldukça zor öncelikle. Çünkü bunun içerisinde doğal bitkiler çeşitlerinin de yer aldığına bakarsak söylemek oldukça zor. Ancak resmi Türkiye florası

0: çalışması gibi derneğimizin ve Ali Nihat Gökyiğit Vakfı'nın, Nezahat Gökyiğit Botanik Bahçesi'nin ortaklaşa yürüttüğü bir proje var. Bu proje kapsamında Türkiye'nin doğal bitkileri yeniden çiziliyor ve her bir bitkinin de bir bitki ressamı tarafından sulu boya ya da teknik kalem olmak üzere çizimleri var. Burada bu zamana kadar çizilen yaklaşık 3000'e yakın bitki çiziminden bahsedebiliriz. Bu sürecin dışında tabii kaybolan bitkiler çizime dahil ediliyor mu? Evet, geçmişten günümüze nesli tehdit altında olan ya da nadir olan bitkilerin çizimleri çok önemli. Bunlardan bir örnek vermek gerekirse Türkiye'nin Yitik Lalesi var. Bu Yitik Lalenin çizimi de bitki ressamı Işık Güner tarafından da Türkiye coğrafyasında maalesef nesli tükenmiş durumda. Ama doğada botanik bahçelerinde yetiştirilen bir tür. Onun kıymetli çizimiyle de gün yüzünde farkındalık yaratmak adına da bu çizim ön plana çıkıyor. Bunu örnek verebilirim aslında. Küresel iklim değişikliğiyle tabii ülkemizde ve dünyada birçok bitkinin popülasyonunda azalmalar ya da yok oluşa doğru gidişler görüyoruz. O yüzden burada yapılan her çizim çok kıymetli. Yani sadece o türü tanımlama üzerinde değil, farkındalık yaratma, koruma, bitkiyi anlatma adına büyük bir önem arz ediyor bu noktada çizimler.
1: Benim şu ana kadar bir 10 tane yeni türüm var. Genel olarak ben sarımsak, soğan çalıştığım için bitkilerim, yeni türlerimden 9 tanesi alyumlar, yani yine sarımsak, soğangillerden. Bir tanesi de vinca, Cezayir menekşesi dediğimiz bir bitki. Şimdi elbette doğada her zaman aradığımız bitkiyi bulamıyoruz. Ne oldu acaba? Niye bulamıyoruz diye düşündüğümüzde ertesini tekrar arazi yaptığımızda ya da olabilmesi mümkün olan diğer lokalitelere baktığımızda bazı bitkilere ulaşamıyoruz. Bu alyumlar için de benim özelinde çalıştığım bir grup olduğu için arazilere genellikle bu bitkileri toplamak üzere çıktığım için en çok ilgimi çeken bitki gruplarından biri. Şimdi örnek vermek gerekirse Karadeniz bölgesinde yayılış gösteren bazı işte alyum türleri ya da işte Doğu Anadolu'da, Ege'de şu an bazı türleri şüpheli türler olarak kategorilemiş durumdayız. Yani tehlike altında olan türlerimiz de var elbette. Bunun dereceleri de farklı. İşte tehlike altında, işte yok olmak üzere ya da yok oldu dediğimiz gruplar var. Türkiye'nin kırmızı kitabı dediğimiz tehlike altında olan bitkiler grubunda. Ama genel olarak evet, bu sadece bu cins için geçerli bir durum değil. Türkiye'deki birçok grup için aynı şey geçerli. En çok zenginliğimizin, bitki zenginliğimizin işte Akdeniz bölgesinde olduğunu düşünürsek, bu bölgede de aradığımız birçok bitkiye özellikle kıyı bölümünde ciddi bir şehirleşme olduğu için eskisi kadar ulaşamıyoruz.
2: Doğa konuşmaları. Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu. Reklam.
3: TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu'nu sunar. Siz de TEP Portföy 3. Fon Sepeti Fonu TCF'nin aktif yönetim stratejisiyle mevduat üstü getiri hedeflerken tüm bankalardan kolayca alım satım imkanından faydalanın. TCF TEP Portföy'de. TEP Portföy, iyi karar.
4: Anahtarı kapının arkasında bırakıp evden çıkmayan var mıdır? New Life B12 Plus almayı hatırlamakta fayda var.
5: New Life B12 Plus eczanelerde.
6: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin, tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
9: Merhaba, ben Teoman. Bana seyircide olağanüstü bir kredim olduğunu söylüyorlar. E tabii, ama Getir Finans'ında herkes için kredi fırsatı var. Faiz oranları da bayağı iyi. Siz zaten bakarsınız.
10: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.
11: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
12: Çocuklu aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma çamura takılmıyoruz.
11: Kuzenimde de bir cip var abi. Her yere gidiyor.
12: Abicim.
11: Her yerdeydi sen böyle yokuş, su dinlemiyor.
12: Abicim.
11: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
13: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
14: İnsan sevdiğiyle görüşür, değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
15: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
16: Reklam.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sunar.
18: Merhabalar. Şimdi zeytinyağlar diyoruz da acaba bunun geçmişi ne zamana kadar dayanıyor? Şimdi bakıyorum en eski zeytinyağı işliği Klozomenai'di. Şimdi Klozomenai'deki zeytinyağı işliği M.Ö. 6. yüzyıla dayanıyor. Fakat acaba zeytinyağı elbette kullanılıyordu ama zeytinyağlı yemek diye bir şey o dönemlerde var mıydı? Hayır, bu zeytinyağlı kültürü daha çok Osmanlı kültürüne ait. Osmanlı mutfağının hatta oldukça da geç gelişmiş bir öğesi. Şimdi aslında zeytinyağı vardı. Evet, ama mesela aydınlatmada kullanılırdı. Sabun yapımında kullanılırdı. Yani zeytinin kendisi yenirdi. Zeytinyağı da elbette bugün olduğu gibi yiyeceklerin üzerine gezdirilirdi. Belki o şekilde yenirdi. Ama aslında hem bir aydınlatma aracıydı, hem de sabun yapımında kullanılırdı. Bitkisel yağın kullanılabildiği her yerde kullanılırdı. Şimdi yemek olarak zeytinyağının tanımını çok az su eklenerek diye yaptık. Orada tabii sebzenin bütün tadı, özü, vitamini yemeğin içinde kalıyor. Dolayısıyla haşlanıp süzülme gibi bir durum yok. Fakat zeytinyağlı yemek yapınca hani yağına kalsın deriz ya, sadece yağı kalacak gibi. Aslında birazcık da suyu kalır. Adeta bir böyle emülsiyon oluşturur. Yani artık o bir zeytinyağı ile karışmış bir sos gibidir. İşte o zaman çok lezzetli olur zeytinyağlı. Zaten bütün püf noktası da budur. Fakat bu tür yemek tariflerine nerede rastlıyoruz? 1880'e kadar gidiyoruz. Çünkü 1880'de Yeni Yemek Kitabı diye bir kitap var. Tam yazarı bilinmiyor. Ohan Aşçıyan olduğu tahmin ediliyor. Şimdi Yeni Usul Yemek Kitabı diye bir kitap. Yani acaba o zamanlar zeytinyağlı yemeği yeni usul bir pişirme biçimi mi? Ama batılılaşma etkisi diye düşünürsek batıda böyle bir tarz yok. Fakat tarif olarak girmesi, örneğin bir zeytinyağlı enginar yemeğinin bir yazılı tarif olarak girmesi bu yıllara rastlıyor. Tabii zeytinyağlı fasulye de çok yapılanlardan biri. Ayşe Fahriye Ev Kitabı kitabında da, ki onun da 1882'dir tarihi. Yani 80'li yıllarda birdenbire bu zeytinyağlı yemekler kendini göstermeye başlıyor. Evet, aslında klasik Türk mutfağı deyince bizim aklımıza en çok gelen zeytinyağlı tariflerden biri de zeytinyağlı fasulyedir. Ayşe Kadın fasulye yassı olanından, böyle işte o da sırf soğanla ve çok az domatesle, hatta hiç domatesle pişer. Eskiden böyle tam da klasik İstanbul usulü zeytinyağlı yemek yapanlar domatesi sadece üstüne yarıya kesilmiş şekilde veya gül biçiminde ortaya yerleştirir. Etrafına da zeytinyağlı fasulyeyi böyle yelpaze gibi dizer. suyuna kalmış zeytinyağlı fasulye tabağını bir servis tabağına ters çevirerek o şekilde servis yapardı. İçinde doğranmış domates asla olmazdı. Yani rengini değiştirmezdi. Evet, zeytinyağlıların aslında tarihi sandığımızdan daha yakın bir tarih olabilir. Takipte kalın, hoşça kalın.
17: Türkiye'nin tadı, Türkiye'nin baharatı Bağdat, Aylin Öneytan'la Acı Tatlı Mayhoş'u sundu.
16: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
19: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
20: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Hopa Artvin yolunun 38-45. kilometrelerinde ve Aydın Denizli Otoyolu'nun 9-10. kilometrelerinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
16: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
19: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
17: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sunar.
21: Merhaba, ben Adnan Bostancıoğlu. Avusturyalı yazar Joseph Roth'un Hileli Tartı isimli romanı Everest Yayınları'ndan yeni bir baskı yaptı. Eseri dilimize Yeşim Tükel Kanrah çevirmiş. 1894 doğumlu Roth, 1916'da Avusturya-Macaristan saflarında Birinci Dünya Savaşı'na katılmak için üniversite eğitimini yarım bırakıyor. Malum, ülkesi savaşı kaybedenler arasında. Zaten Birinci Dünya Savaşı bir anlamda imparatorlukların sonu. Sadece Avusturya-Macaristan İmparatorluğu değil, Çarlık Rusyası ve Osmanlı İmparatorluğu da tarihin sayfaları arasına karışıp gidiyor. Neyse, Joseph Roth ülkesinin savaşı kaybetmesinin ardından Almanya'ya gidiyor ve gazeteciliğe başlıyor. Fakat burada da barınamıyor. Nazilerin yükselişi karşısında Paris'e kaçıyor. Bu da Roth'un yaşamında ikinci büyük travma oluyor. Zaten 1939'da da bu şehirde yoksulluk içinde bir hastane köşesinde ölüyor. Joseph Roth'un Türkçe'ye çevrilmiş romanlar arasında Örümcek Ağı, İmparator Mezarlığı, Savoy Otel, Hayat Bir Bekleme Salonu, Sonsuz Kaçış ve Radetzky Marşı sayılabilir. Hileli Tartı'ya gelirsek, Hileli Tartı, Roth'un hayatının son döneminde kaleme aldığı bir roman. Ölçü ve ayar memuru Anselm, Avusturya-Macaristan İmparatorluğu'nun ücra bir kasabasına tayin edilir. Ömrünü adalet ölçmekle geçirmiş ama kendi iç dengesi çoktan bozulmuştur ve giderek bir suçun içerisine sürüklenir. Bunda kasaba halkının küçük sahtekarlıkları, esnafın hileli tartıları kadar karısının sessiz ihanetinin de payı vardır. Joseph Roth, Hileli Tartı'da bir imparatorluğun çöküşüyle bir insanın iç çözülüşünü aynı anda işliyor. Roth, yalnızca bir karakterin trajedisine değil, adaletini ve vicdanını yitirmiş bir dünyaya da ayna tutuyor. Amerikalı yazar çevirmen Jennifer Crofton, Irena Ray'in Yok Oluşu isimli romanı Deli Dolu Yayınlarından çıktı. Kitabı Türkçe'ye Seda Çıngay Melor çevirmiş. Uluslararası Booker ödüllü çevirmen Jennifer Croft, Irena Ray'in Yok Oluşu'nda dünyaca ünlü bir yazarın ansızın ortadan kaybolmasını ve onu arayan 8 çevirmenin hikayesini anlatıyor. Kitapları pek çok ülkede yayımlanan, eleştirmenlerin göklere çıkardığı, Nobel Edebiyat Ödülünü almasına kesin gözüyle bakılan Polonyalı romancı Irena Ray, başyapıtı olması beklenen yeni romanı Gri Eminas'ın çeviri zirvesi için 8 çevirmeni evine davet eder. Lakin kendisi bir anda ortadan yok olur. Polonya-Belarus sınırındaki bir ormanda geçen bu serüvende çevirmenler, yazarın evinde ve metinlerinin satır aralarında ipuçları ararken hem kendi kimlikleriyle hem de birbirleriyle yüzleşirler. Hikaye güvenilmez anlatıcılar ve şaşırtıcı sırlarla giderek bir muammaya dönüşürken, mizahi yaklaşımıyla çeviri dünyasının kuralları, yayıncılık ve sanat dünyasındaki iktidar ilişkilerini derinlemesine sorguluyor. Akademisyen yazar Graham Priest'in Mantık isimli kitabı, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları'nın Kılavuz dizisinden yayımlandı. Kitabı Türkçe'ye Işıl Bayar Bravo çevirmiş. Daha önceki programlarda da ifade ettiğim gibi Kılavuz dizisi felsefeden psikolojiye, Tarihten gündelik hayata uzanan çok geniş bir yelpazede yaklaşık 100-150 sayfalık başvuru kitaplarından oluşuyor. Efendim, mantık çoğumuz için okul yıllarında can sıkıcı bir dersti. Tabii istisnaları mutlaka vardır. Ama genellikle kuru simgeler ve sıkıcı kurallar olarak hatırlarız mantık derslerini. Oysa Graham Priest'in kitabı onu hayat ve felsefeyle ilişkilendirirken mümkün mertebe anlaşılır hale getiriyor. Antik Yunan filozofu Aristoteles'ten matematik felsefecisi Kurt Gödel'e, Alice Harikalar Diyarında'nın yazarı Lewis Carroll'dan dünyanın en ünlü kurgu dedektifi Sherlock Holmes'a uzanan zengin göndermeleriyle okuru düşünsel bir egzersize davet eden kitap, mantığın yalnızca matematiksel bir araç değil, insan aklının sınırlarını zorlayan güçlü bir düşünme biçimi olduğunu da gözler önüne seriyor. Herkese iyi okumalar, hoşça kalın.
17: Titanic Hotels köşedeki kitapçıyı sundu. Habere bir müzik arası. Tasarımlarıyla ilham veren Fuga Mobilya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinliyorsunuz.

0: Fuga Mobilya'nın seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Reklam.
2: Sen de katıl derim, katılın evim.
1: NTV Radyo.
3: Çalışanlarınızın Kurban Bayramı hediyesi hazır mı? Multigift kurumsal hediye kartıyla çalışanlarınıza 50 bine varan noktada alışveriş özgürlüğü sunarken şirketinize %45'i aşan vergi avantajı sağlayın.
4: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
5: Borusan Next'ten her marka ve model araç alabileceğinizi biliyor muydunuz? Şimdi biliyorsunuz. Detaylar borusannext.com'da. Borusan Next.
6: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
7: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur
8: lazım. Paytr'dan işletmelere büyük rahatlık. Paytr Fiziki POS. Aylık sabit ek ücret ödemeden tek POS'la tüm kartlardan ödeme alın. Taksit isteyene taksit yapın. Detaylar paytr.com'da.
9: Büyük rahatlık Paytr.
10: Egea'da donanım çok, ekstra ödeme yok. Sınırlı sayıda Egea 1.6 Urban, şimdi Easy versiyon fiyatına. 1.499.900 liradan başlayan fiyatlarla fiyat showroomlarında. Detaylı bilgi için fiyat.com.tr.
11: Vakıf katılım dış ticaret paketleriyle içiniz de rahat olsun, işiniz de. Mini, Maxi, Mega ve Pro dış ticaret paketlerinden işletmenize uygun olanı seçin. Tek seferlik ödemeyle bir yıl boyunca geçerli avantajlardan yararlanın. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
12: İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Bir boşluk bulup Ege'ye doğru yola çıkınca yolda verilen o molada görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
13: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
14: Ben QNB'ye geçiyorum.
1: NTV Radyo.

0: ekran.
1: Kılıçoğlu mevsim havasını sunar.
2: Bahar ve yaz aylarında olan yağmurlar neden çok şiddetlidir? Isınan hava yükselir prensibinden yola çıktığımızda hava ne kadar sıcaksa hava parseli de o kadar atmosferin üst katmanlarına kadar çıkabiliyor. Bu durum yüksekliği 8-10 kilometreyi bulan devasa kümülüs bulutlarına neden oluyor. Bu güçlü bulutlar doğası gereği aşırı yağış, süper hücre, dolu ve hortum oluşturabiliyor. Her mevsimde,
1: her havada, çatın güvende Kılıçoğlu'yla. Kılıçoğlu mevsim havasını sundu.
3: Engelsiz. Engelsiz. Görmeyen atlet nasıl koşuyor?
4: Yapamam dememeyi öğretiyorum aslında. Çünkü ben yapıyorum, ben yaşıyorum.
3: Tekerlekli sandalyede dans sporunu duydun mu?
4: Bana dans olarak müzikle birlikte özgürleştiğimi hissediyorum.
3: Kolları olmayan yüzücü.
5: Sahip olmadıklarıma değil de sahip olduklarıma tutunuyorum.
3: Ya da görmeyen dağcıyı biliyor musun?
6: Ayaklarımla bastığım taşların böyle ayaklarımla o taşları sanki görüyorum. Yukarı doğru çıkar.
3: NTV Radyo'da farklı bedenlerdeki sporculara alan açıyoruz. Engelli denilen bu sporlardaki gelişmeleri duyuruyor, sporcuların hikayelerini, nasıl yaptıklarını dinliyoruz.
7: Kendi kendinize şunu söyleyeyim, ben başarabilirim. Ben savaşmazsam kaybedeceğim ve başaracağım.
3: Birbirimizi tanımak, anlamak için. Çünkü biz farklılıklarımızla biziz. Ayhan Aktaş'ın programı Cumartesi 15.15, Pazar 11.15'te NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
0: Burası NTV Radyo. Saat 19.
3: Eve dönerken kuşağı devam ediyor.
8: NTV Radyo'da haberlerle yayındayız. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu davada yeni gelişme var. 4 kişi hakkında tahliye kararı verildi. Ayrıntılar NTV muhabiri İlkay Dikici'de.
9: Mahkeme Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan hakkında tahliye kararı verdi. Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, kamuoyunda Aziz İhsan Aktaş suç örgütü olarak bilinen soruşturmada 3'ü tutuklu 7 belediye başkanının aralarında bulunduğu 11 tutuklu, tutuksuz da 200 tanığın yargılanmasına gün içerisinde de devam edildi. Savcılık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat hakkında 30 kez ihale fesat karıştırma, 17 kez özel belgede sahtecilik gibi toplamda 86 yıl 234 yıla kadar hapis cezası verilmesini talep etti. Savcı mahkemede mütalasını tekrar etti. O mütalada da Aziz İhsan Aktaş hakkında 280 yıla kadar hapis talebinde bulunmuştu. Yine duruşma kapsamında da savunmalar alındı. Savunmaların ardından mahkeme heyeti karar verdi. O kararında 4 kişinin tahliyesine, 7 kişinin ise tutukluluğunun devamına karar verdi. Tahliye olanları tekrar edecek olursak Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Ali Rıza Yılmaz, Rıza Akpolat'ın eniştesi Burak Kangal, Rıza Akpolat'ın kayınbiraderi Kazım Gökhan Yankılıç ve Rıza Akpolat'ın arkadaşı Rabil Artan tahliye oldu.
8: İlkay Dikici aktardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan'da resmi temaslarını sürdürüyor. Erdoğan bugün mevkidaşı Kasım Tokayev'le görüştü. Astana'da kritik anlaşmalara imzalar atıldı.
10: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
11: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
10: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
11: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev de baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
10: Küresel meselelere...
11: Ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.
12: Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
11: Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti.
8: Çin ziyareti devam eden ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan basınına konuştu. Çin lideri Xi'nin kendisine İran'a askeri yardım yapmayacağını söylediğini belirtti. Daha fazla ayrıntıyı Begüm Dönmez Ersöz aktaracak.
13: ABD Başkanı Donald Trump, Çin ziyareti sırasında Pekin'de Fox News'dan Sean Hannity'ye konuştu. İran mesajlarıyla başlayalım. İran konusunda Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in bir anlaşma yapıldığını görmek istediğini söyledi. Eğer yardımcı olabilirsem yardımcı olmak isterim dedi ifadesini kullandı. Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görmek istediğini de söylediğini ifade ediyor ABD Başkanı Donald Trump'ın Xi Jinping'le yaptığı görüşmede. Şimdi bu ziyaret öncesinde ki haftalarda ABD Başkanı Donald Trump'a da daha önce bu konu sorulmuştu. Çin'in İran'a askeri teçhizat göndermeye hazırlandığına dair haberler yer almıştı. Trump'a Çin'in İran'a sağladığı desteği Xi Jinping'le görüştünüz mü diye soruldu. Trump görüştük yani destek dediğimizde destek derken bizimle savaşmıyorlar dedi. Xi Jinping'in kendisine İran'a askeri teçhizat vermeyeceklerini söylediğini ifade etti. Bu önemli bir açıklama ama aynı zamanda petrol almaya da devam etmek istiyorlar ifadesini kullandı ki Çin, İran petrolünün bir numaralı alıcılarından bir tanesi. Trump Fox News'un verdiği röportajda Çin'in Amerika'dan daha fazla miktarda soya fasulyesi alacağını, aynı zamanda 200 adet de Boeing 737 yolcu uçağı alacağını söyledi. Görüşmenin manşeti aslında Tayvan'da ama tabii Tayvan'la ilgili ABD Başkanı Donald Trump'tan şimdiye kadar bir açıklama gelmedi Xi Jinping'in sözlerine. Röportajın tamamı ise akşam saat Amerika saatiyle 9'da yayınlanacak. Daha fazla ayrıntı gelecektir.
8: Begüm Dönmezer sözün notlarını dinledik. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 200 kişiden 128'i yakalandı. Şüpheliler arasında gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı da yer alıyor.
11: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Türkiye çapında büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
14: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu, bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla MASAK raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar.
11: Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Buna göre dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç geliri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklanıyordu. Özel yazılım altyapıları kuran suç örgütü yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlıyordu. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeydi. Bazı özel bankaların yöneticileri de işin içindeydi. Onlar da şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getiriyordu. Soruşturmada 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum tedbiri uygulandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
8: Yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi. Savaş sonrası artan petrol fiyatı bunda en büyük etken oldu.
15: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
11: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
15: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
11: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
15: Enflasyon hala oldukça yüksek. Çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
8: Eurovision şarkı yarışması bu yılda boykotların gölgesinde geçiyor. 35 ülkenin katılacağı büyük finale günler kala İsrail'i protestolar artarak devam ediyor.
1: İsrail sahneye çıkarken Stop the Genocide, soykırımı durdurun sloganı atıldı. Dünyanın en önemli şarkı yarışması Eurovision, protestoların gölgesinde sürüyor. Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Baten, soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayımlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Öte yandan İsrail delegasyonu sosyal medyada İsrail için 10 kez oy verin çağrısı yapan videolar yayımlaması üzerine Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. ...70. yılındaki yarışma, İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya, İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmiş. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğunu belirtmişti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.

0: NTV Radyo. Eve dönerken kuşağı devam edecek. Reklam.
1: Türkiye Finans günlük hesaptan %44'e varan getiri oranı. Sen de Türkiye Finanslı ol, ihtiyaç anında vadeni bozma. Detaylar şubelerimizde ve türkiyefinans.com.tr'de.
2: İkinci elde birinci sınıf mutluluk Borusan Next'te.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Çarpıcı tasarım, panoramik açılabilir cam tavan, Citroen Advanced Comfort koltuklarla yepyeni bir SUV deneyimi. Rüya değil, bu yeni Citroen C5 Aircross. Hibrit seçeneğiyle sınırlı sayıda araçta %80 ÖTV avantajıyla. Yeni Citroen C5 Aircross. Rüya gerçeğe dönüştü.
6: Bu bayram çalışan da işveren de MoneyPay yan hak çözümleriyle bayram ediyor. Çalışanlar MoneyPro ile Migros mağazaları ve uygulamasında ihtiyaçlarını karşılıyor. MoneyPro Flex ile 50'den fazla markada özgürce alışveriş yapıyor. İşverenler ise %45'e varan vergi avantajı ve operasyonel kolaylık kazanıyor. MoneyPay, her ihtiyaca uygun yan hak çözümü epey. MoneyPay bir Migros iştirakidir.
7: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel. Hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
8: Abi hayırlı olsun. Bayağı da genişmiş.
9: Çocukla aileyiz. Maceraya çıkarken de selektörenle kuma, çamura takılmıyoruz.
8: Kuzenimde de bir jeep var abi. Her yere gidiyor.
9: Abicim.
8: Her yerde değilsen böyle yokuş, su dinlemiyor.
9: Abicim.
8: Tamam ya işte ufak eğimler yerdeki su birikintileri falan. Kimileri taklit eder, kimileri de doğuştan orijinaldir. Yeni Jeep Compass, Jeep yetkili satıcılarında. Taklitler aslını yaşatır.
10: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
11: ETS yaz fırsatları başladı. Gel, yerin hazır, kaçmasın yaz. Tatili... Maksimum özel fırsatlar ETS'de. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: NTV Radyo.

0: spor haberlerini sunar.
1: Süper Lig'in final haftasında görev yapacak hakemler belli oldu. İki maçta kadın hakemler düdük çalacak. Çaykur Rizespor Beşiktaş maçına Asen Albayrak atandı. FIFA kokartlı Albayrak Mart ayında Göztepe Alanyaspor maçında görev alarak 22 yıl sonra Süper Lig'de maç yöneten ilk kadın hakem olmuştu. Melek Dakan'sa Kayseri Spor Konyaspor maçında görevlendirildi. FIFA kokartı taşıyan Dakan Süper Lig'de ilk kez bir maçta düdük çalacak. Süper Lig tarihinde ilk kez aynı haftada birden fazla maçı kadın hakemler yönetecek. Fenerbahçe'de seçim tarihi netleşti. Sarı lacivertliler 7 Haziran'da sandık başına gidecek. Olağanüstü seçimde şu ana kadar Aziz Yıldırım ve Hakan Safi seçime gireceklerini açıkladı. Aday adayları 22 Mayıs saat 18'e kadar başvurularını yapabilecek. Seçimli olağanüstü genel kurul toplantısı 6-7 Haziran'da Fenerbahçe Stadı'yla yanındaki Kenan Evren Lisesi arazisinde yapılacak. Ziraat Türkiye Kupası'nda finalin adı belli oldu. Gençler Birliği'ni 2-1 yenen Trabzonspor finalde Konyaspor'la karşılaşacak.
2: Ziraat Türkiye Kupası'nda ikinci finalist Trabzonspor oldu. Ankara'da oynanan yarı finalde 1-0'dan geri dönen Bordo Mavililer Gençler Birliği'ni 2-1 yendi. 62. dakikada Gençler Birliği 17 yaşındaki Erkard Arslan'ın ceza sahası dışından attığı golle öne geçti. 78. dakikada Arda Çelik topu kendi ağlarına gönderdi, Trabzonspor eşitliği sağladı. Bordo Mavililer uzatma dakikalarında Muçi'nin uzaktan attığı golle 2-1 kazanarak finale yükseldi. Fatih Tekke teknik direktörlük kariyerinin ilk kupasını hedefliyor.
3: Kupayı açıkçası çok fazla istiyoruz. Bunu camiamıza, müzemize getirmek istiyoruz. Bunun için çok ciddi coşkumuz içeride var. Hafta sonu bir maçımız var. Şimdi dinleneceğiz ona ve sonrasında tüm her şeyimizle beraber kupa finaline yöneleceğiz. Ona hazırlanacağız.
2: Konya Spor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası finali 22 Mayıs'ta Antalya'da oynanacak.
1: Arda Güler Real Madrid'de Nisan ayının oyuncusu seçildi. Kulüp 21 yaşındaki oyuncunun Bayern Münih'e attığı 2 golü öne çıkararak bu ödüle layık görüldüğünü açıkladı. Kas zedelenmesi sebebiyle 23 Nisan'da sezonu kapatan Arda Güler Real Madrid formasıyla bu sezon 50 maçta 6 gol 14 asistle oynadı. Genç yıldızın Dünya Kupası'nda oynamasını engel bir durumsa yok. Paris Saint-Germain Fransa Ligi'nde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. Başkent ekibi Lens'i yenerek 14. zaferini kazandı. Karşılaşmadan 2-0'lık galibiyetle ayrılan Paris üst üste 5. şampiyonluğuna uzandı. Luis Enrique'nin ekibi Şampiyonlar Ligi şampiyonu unvanını da korumak istiyor. Paris Saint-Germain 30 Mayıs Cumartesi günü Arsenal'la finalde karşılaşacak. Inter sezonu 2 kupayla tamamladı. Milano ekibi Lazio'yu 2-0 yenerek İtalya Kupası'nda zafere ulaştı. Hakan Çalhanoğlu sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemedi. İtalya Kupası'nı 3. kez kazanan milli futbolcu Inter'de kazandığı kupa sayısını 8'e yükseltti. EuroLeague Final Four'a yükselen son takım Valencia oldu. İspanyol ekibi playoff serisi 5. maçında Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos'u 81-64 yenerek Real Madrid'le eşleşti. İspanyol ekibi 2-0 geriye düştüğü seriyi 3-2 kazanarak EuroLeague tarihinde bunu başaran ikinci takım oldu. Final Four'da Valencia ile Real Madrid, Fenerbahçe Beko ile Olympiakos eşleşti. Dörtlü final 22-24 Mayıs'ta Atina'da düzenlenecek. Şansa kalmaz işimiz,
0: Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz spor haberlerini sundu.

NTV Radyo. NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz. Zeynep Gül Alp'le Pencere.

0: Müzik aslında hayatımızın birçok yerinde bizimle. Annemizin sesinde, okulumuzun zilinde, çocukluğumuzun ezberinde, ilk gençlik yıllarımızda, arabamızda, evimizde ve artık istediğimiz her yerde. Üstelik müzik yalnızca bizi duygudan duyguya götüren bir sanat değil, aynı zamanda bir şifa bulma aracı da. Bilim insanlarının çalışmaları müzikle ilgili aktivitelerin beyin sağlığını korumada önemli bir rol oynadığını ortaya koyuyor. Hem müzik dinlemek hem de enstrüman çalmak demans ve bilişsel bozulma riskini anlamlı ölçüde azaltıyor. Biz de bugün ruhumuzu besleyen müziğin şifa etkisini konuşacağız. Konuğumuz müzik terapist Özgür Salur. Özgür Bey merhaba, hoş geldiniz NTV Radyo'ya.
1: Merhaba, hoş bulduk.
0: Müzik aslında duygularımızı ifade etmemizde bize en büyük yardımı olan sanat dallarından biri diyoruz. Hafıza, dikkat ve öğrenme süreçlerinde de çok büyük katkılar olduğu yönünde çalışmalar var. Stresli anlarımızda bizi rahatlatan bir etkisi var. Hatta şöyle bir şey okumuştum yıllar önce. Kendinizi mutsuz ya da depresif hissettiğiniz anda 5 şarkı dinleyin diye. O ruh halinden kurtulursunuz diyordu o yazı. Siz müzik terapi yapan bir terapistsiniz. Müzikle tedavi yapmayı konuşmaktan başlayalım mı? Ne zamandan beri müzik bize şifa kaynağı oluyor ve bir terapi yöntemi olarak uygulanıyor?
1: Müzik diyorlar ki sözün oluşumundan önce bile müziğin hem sosyalleşme anlamında hem bir araya gelme anlamında hem de iyileşme anlamında kullanıldığına yönelik bulgular buluyoruz. Ve bunu dünyanın her yerinde buluyoruz. Yani sözel iletişimin başladığı zaman nasıl olabilir sözden önce müzik? İşte mesela çığlıklarla, zıplamalarla, ritimlerle, bir şeylere vurarak çıkardığımız seslerle, bunları hayvan davranışları içinde de görebiliyoruz. Bunlardan başladığı ve her kültürde, dünyanın her noktasında, her kıtada bununla ilgili bulgular var.
0: Müzik dinlerken bizde, zihnimizde ne oluyor, ne değişiyor? Biraz bunu anlatır mısınız?
1: Müzik diğer uyaranlardan farklı olarak sinir sistemimizin her yerine bir etkisi olan, her an her yerine bir etkisi olan bir uyaran. Bazı yerlerde etkileşimi çoğaltıyor, bazı yerlerde azaltıyor. Öyle ki mesela diyelim ki bir piyano dinliyoruz. Piyanoda diyelim ki bir klasik müzik eseri çalıyor. Hem o klasik müzikle ilgili bir geçmişimiz varsa eğer, belki severiz, belki sevmeyiz. Hepsinin bizde bir tepkisi var. Sevmemizin de var, sevmememizin de var. Bir kere bununla ilgili alanlarda aktivasyon görüyoruz. Onun dışında diyelim ki piyano enstrümanı. Bizim piyano ile bir geçmişimiz varsa, bir tecrübemiz varsa o alanlarda da yansımalar görüyoruz, yanmalar görüyoruz. Sadece orada da değil, piyanonun görseli aklımıza geldiği anda görsel alanlarda da faaliyet gözlemliyoruz. Sadece o da değil, eğer piyano çalmışlığımız varsa yani motor alanlar yani piyanoya aktif olarak hareketimizle piyano çalma işlemi sırasında bir müdahale gerçekleştirdiysek eğer biz o piyanoyu dinlerken beynin o alanlarında da çalışma gözlemliyoruz. Yani çalma, motor alanlarda da etki gözlemliyoruz. Sadece bu taraflar değil, daha iç taraflarda, duyguyla ilgili taraflarda etkileşimler gözlemliyoruz. Bazı müzikler bizi rahatlatıyor değil mi? Bazı müzikler irite ediyor ve bu kişiden kişiye çok değişebiliyor. Kimi kişi işte klasik müzikten irite oluyor, kimi kişi hip-hop'tan ya da metal müzikten. Bu alanlar daha korkuya yönelik duyguları, öfkeye yönelik duyguları uyandırabiliyor ve o bölgeleri beynin iç bölümünde aktive edebiliyor. Veya bazıları daha huzura yönelik tepkiler doğurabiliyor ve o bölgeleri aktive edebiliyor. Ve daha da dibinde beyin oluşumunun ilk başladığı yer olan ve aynı zamanda yaşamsal aktivitemizin kökü olan bölgelerde de yani nabzımızı, solunumumuzu etkileyen beyin sapında da müziğin ritmine uyum sağladığını görüyoruz. Ve müziğin ritmiyle orada da bir aktivasyon olduğunu görüyoruz. Bu sebeple tahmin ediyoruz ki müzik diğer uyaranların aksine bu kadar uzun süredir, bu kadar kültürler boyunca, bu kadar kültürler tarafından sağlık amaçlı kullanılmış ve bugün de kullanılmaya devam ediyor.

0: Şimdi klasik müziğin böyle bir etkisi varmış gibi düşünürüm ben, ya da genel kanı bu yönde diyelim. Hep rahatlamak için müzik açın denildiğinde klasik müziğe uzanır ya eller. Müzik terapide öyle bir müzik türü kullanılıyor mu? Hangi sesler bizi yolculuğa çıkarıyor? Özel bir tür var mı, yoksa herhangi bir türde olabiliyor mu?
1: Bu aslında en sık sorulan sorulardan, aldığımız sorular: hangi tür müzik kullanmalıyız? Ya da şu rahatsızlık var, hangi tür müzik kullanmalıyız? Müzik çok güçlü bir uyaran ve çok da kişisel bir uyaran. Örneğin bir ney sesi bir kişiye ölümsüzlüğü, ulviliği canlandırırken diğer bir kişiye ölümü canlandırabiliyor, anımsatabiliyor. Dolayısıyla çok kişisel olduğunu düşünerek yola çıkmamız gerekiyor ve ne için kullanacaksak kullanalım, ki bu sadece dinleme olmak zorunda değil. Biz müzik terapide her türlü müzikal etkileşimi ve müzikal etkileşim sırasındaki insani etkileşimi de müzik terapide iyileştirici etkenler olarak kullanıyoruz. Yola
0: Doğaçlama ve beste
1: çıkarken
0: yapmak da bunun
1: çıkacak
0: içinde değil mi?
1: beste yapmak da bunun içinde, şarkı söylemek de bunun içinde, doğaçlama yapmak da bunun içinde, bedenimizi bir enstrüman olarak kullanmak da bunun içinde, müzikal oyunlar oynamak, hani sandalye kapmaca oynardı gibi
0: Evet.
1: oyunlar oynamak da bunun içinde, müzikal sohbetler de bunun içinde. Hangi tür müzikleri seversiniz? Hiçbir enstrüman çalma deneyiminiz var mı gibi. Şarkıların sözlerini analiz etme de bunun içinde, şarkıların sözlerini değiştirme de bunun içinde. Yani müziği her türlü kullanımı var, ama hep başladığımız nokta kişiye veya grupla çalışıyorsak gruba hitap eden müzikler. Bu klasik müzik olacak ya da Batı müziği olacak ya da Türk müziği olacak. Böyle bir ayrımımız yok. Eğer o kişi için, o kişinin genelde şöyle seçimde bulunuyoruz müzik terapistler olarak: o kişinin hayatında yer kaplayan, o kişide izi olan müzik hangisi ise ve o an çalışmak istediği müzik hangisi ise, ona karşı bir çekim hissediyor belli ki. Oradan yola çıkarak başlıyoruz.

Hem de çok anlamlı bir ölçüde. Yani biz klinisyenler olarak zaten birçok tıbbi alanda, tıbbi tanıda müziğin sağladığı faydayı, müzik terapinin sağladığı faydayı biliyoruz. Demans da bunların en önde gelenlerinden biri ve kullanmaktayız, kullanmaya devam ediyoruz. Buradaki araştırma müzik terapinin dışında da kişilerin kendi hayatlarında, işte 70 yaş üstü dedik, 70 yaş üstü bireylerin geçmişe döndüğümüzde müzikle ne kadar ilgilendiklerini, bugün demans veya demans başlangıcıyla ilişkilendirdiğimiz semptomlar arasında bir ilişki olup olmadığına bakmış ve görmüş ki muazzam bir ilişki var. Çok sık müzik dinleyenler, hayatında devamlı müzik olanların demansa yakalanma riskinde %39 bir düşüş gözlemlenmiş. Bu muazzam bir şey. Ve demans öncesi bilişsel kayıplarda azalmada da %17 gözlemlenmiş. Yine bir enstrüman çalmasına bakmışlar kişinin. O da %35 azalma göstermiş o kişilerde demans ihtimali. İkisini yapanlarda da yine %33 gözlemlenmiş. Tabii biraz önce de söyledik, yani müzik birçok şeyi aktive ediyor. Hele müziğin içinde aktif olarak varsa, sadece dinleme değil de yapmayı da içeriyorsa, veya şarkı söylemeyi veya mırıldanmayı veya ıslık çalmayı veya günümüzde dinlemeyi, günümüzün içinde faaliyetlerimiz sırasında dinlemeyi, işte birçok şey aktive oluyor. Hafıza aktive oluyor. Üniversite dönemimizden bir şey dinlersek o günlere gidiyoruz. O günkü anılarımız, o günkü arkadaşlıklarımız aklımıza geliyor. Bazen bazı şeyleri özlemle anıyoruz. Belki bir şeyleri özlüyoruz. Belki bir şeylere seviniyoruz bazı ilişkilerimizi hatırladığımızda. Her türlü duyguyu yaşıyoruz ve bu bizi daha canlı kılıyor. Demans biraz beynin hani çekmesi diyebileceğimiz, yavaş yavaş büzüşmesi diyebileceğimiz bir rahatsızlık. Ve en içerideki bölüm en son o büzüşmeden etkileniyor. Ve o en içerideki bölüm duyguların olduğu bölüm. Ve dolayısıyla görüyoruz ki biz o demansın ileri evrelerinde bile, yani artık konuşmanın kaybolduğu evrelerde bile müzik dinletildiğinde kişi müziğe tepki veriyor. Hatta müziğe sözle, şarkının sözleriyle karşılık verebiliyor. Kendi geçmişinden, özellikle 20'li yaşlarından, 30'lu yaşlarından parçalara eşlik ederek. Hayata dahil olduğumuz mekanizmayı çalıştırıyor müzik.

0: Bebek bekleyen anneler geldi şimdi aklıma. Mesela klasik müziğe yönelimi vardır genelde ve yine bebekler doğduğunda klasik müzik dinletin tavsiyeleri vardır. Müziğin beyin gelişimine de dolayısıyla etkisi olduğunu anlıyoruz sizin anlattığınızdan ama bebeklerde bu durum nasıl işliyor?
1: Şöyle işliyor. Biz biliyoruz ki bu 9 aylık anne karnında geçen sürecin ilk 3'te 1'inin ardından yani 3 ay geçtikten sonra anne karnındaki bebek dışarıdan gelen sesli uyaranlara karşı hassaslaşmaya başlıyor. Yapılan araştırmalarda görüyoruz ki bu 3. aydan sonra bebeğin maruz kaldığı sesli uyaranları bebek doğumdan sonra tanıyabiliyor. Annesinin sesini tanıyabiliyor veya kültürel bazı şeyleri babasının sesini tanıyabiliyor. Dolayısıyla burada bir etkileşim olduğunu görüyoruz. 90'larda bu çok popüler olmuştu. İşte klasik müzik dinletmek ya da anne karnındaki bebeğe klasik müzik dinletmek. Sonraki araştırmalar bunun tam böyle olmadığını gösterdi. Orada şu müzik terapi perspektifinden baktığımızda şöyle bir öneride bulunabiliriz. Siz anne adayı olarak bebeğinizle, karnınızdaki bebeğinizle paylaşmak istediğiniz, kendi sevdiğiniz müzik neyse ona bir zaman ayırabilirsiniz. Belki günde bir parça, 5 parça dediniz siz de, 5 parça belki zor olabilir. Belki günde bir parça, eğer mümkünse 5 parça ama oturup başka bir şeyle ilgilenmeden o karnınızdaki bebeğinizle o süreyi geçirmek, o müzikal paylaşımı yapmak. Belki o şarkı çalarken o müziğe eşlik etmek, sesinizle eşlik etmek. Ve o beraberliği yaşama. Şunu biliyoruz biz bebeklerle yapılan çalışmalarda, sağlık çalışmalarında, yeni doğan ünitelerinde çok fazla çalışma var. Bizim bebeklere sağlayabileceğimiz en büyük fayda onların bakım verenleriyle yani genelde anneleriyle olan ilişkilerini kuvvetlendirmek. Dolayısıyla o ilişkiyi kuvvetlendirebilecek her türlü müzikal etkileşim, müzikli etkileşim bebek için de faydalı olacak, anne için de faydalı olacak. Anne için faydalı oldukça bebek için daha çok faydalı olacak.

0: Toplu müzik dinlemeyi de sormak istiyorum. Konserlerin nasıl bir etkisi oluyor? Aslında bu konuyu Tarkan konserlerinin etkisini konuşurken biraz konuşmuştuk sizinle. Şimdi bu hafta da Şebnem Ferah uzun bir aradan sonra konser yapacağını açıkladı. Tabii büyük bir heyecan yarattı bu durumda. Orada aynı zamanda müzik dinlemenin ötesinde bir özlem giderme hali mi yaşanıyor? Bir karşılıklı duygu alışverişi mi yaşanıyor? Oralarda ne oluyor?
1: Evet, yani bir araya geldiğimiz o beraber olma hissini yaşadığımız ve bunu müzikle yaşadığımız, belki müziğe eşlik ederek yaşadığımız, kimimiz orada söylüyorlar o müziği değil mi konser sırasında şarkıcıyla beraber. Kimi sadece izliyor, kimi salınıyor, kimi zıplayarak dans ediyor, kimi arkadaşıyla belki kolunu atıyor omzuna, beraber sallanıyor veya beraber zıplıyor. Hepimizin orada kendimizi özgürce ifade ettiğimiz bir alan oluşuyor. İşte bu sebeple müzik çok önemli. Tarkan dedik, Şebnem Ferah'ın bu günlerdeki haberi dedik. Aslında ülkemizde çok fazla müzik türü var ve çok fazla müzikal etkinlik var. Ve bunların hepsinin önünün açılması bu açıdan önemli. Şu müzik iyidir, şu müzik kötüdür diyemeyiz. Bir müziği biz sevmiyor olabiliriz kişisel olarak. Ama bu diğer kişilerin, toplumun bundan faydalanmayacağı anlamına gelmiyor. Eğer bir müzikal ifade diyelim, müzikal parça karşılık buluyorsa toplumda, beğeni kazanıyorsa demek ki orada bir ihtiyacı karşılıyor. Biz o ihtiyacın ne olduğunu anlamıyor olabiliriz ama çok net görüyoruz ki büyük bir grup insan o müzikten besleniyor. O müziği hayatına dahil ediyor. Konserlerde, kendi evlerinde, arabalarında, ortamlarda, korolarda belki icra ederek o şarkıları başka platformlarda. Ve tabii konserlere geri dönersek o duygusal dışa vurum değil mi? Katarsis, o bazı parçalarda belki coşkuyu yaşamak, bazı parçalarda belki hüznü yaşamak. Her ne ise o duyguyu onu özgürce yaşayabilmek, ifade edebilmek. Aslında hani başka bir konu ama travma dediğimiz şey mesela bir duyguyu yaşayamayacak kadar donmuş olmamız ve onun kabul edilemez olduğu için onu yaşayamamamız ve dolayısıyla bir sıkışma yaşamamızdır. Ve bu hayatımız boyunca tekrar eder kendini, onu yaşayamadığımız sürece. İşte o yaşayamadıklarımızın olmasını aslında ortadan kaldırıyor. Ve önleyici sağlık politikalarında da bu sebeple çok önemli yeri olması gereken bir mevhum ve birçok ülkede de olan bir mevhum müzik.
0: 15-16 Mayıs'ta 1. Uluslararası Müzik Terapi Sempozyumunda birçok başlık anlatacaksınız. Bu duyuruyu da yapalım. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için.
1: Çok teşekkür ederim. Evet, 22 uzmanlığımız olacak. Birçok konuya değineceğiz. İlgisi olanları bekleriz. Teşekkür ederiz davetiniz için.
0: Pencerede bugün müzik terapiyi, müziğin hayatımızda şifa bulmadaki etkisini konuştuk. Konuğu müzik terapist Özgür Salur'du. Prodüksiyonda Atilla Özdal vardı. Haftaya tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.
2: Zeynep Gül Alp'le Pencere. Eve dönerken Murat Ferman'la evdeki hesap.
3: İkinci günündeki zirve bütün dünyanın dikkatlerini toplamaya devam ediyor. Çünkü aslında dünyanın iki büyük devi karşılıklı olarak bir zirvede, bir arada. Tabii bu gibi birlikteliklerden çıkan kararlar sadece iki ülkeyi değil, fakat tüm dünyanın geleceğini ve bütün ülkeleri ilgilendiriyor. Dünkü birlikteliğimizde meseleye Amerika tarafından yaklaşmış ve özellikle Başkan Trump'ın çantasında 3B stratejisi olarak adlandırılan bir listenin ön planı çıkacağına işaret etmiştik. Bu Boeing, Beef ve Beans denilen uçak satışı, özellikle sığır eti satışı ve Çin'e soya fasulyesi satışı olarak özetleniyor. Bilhassa Kasım seçimleri öncesinde Amerika Birleşik Devletleri'nde hem savunma sanayine çiçek atabilmek hem de Orta Batı'daki çiftçi ve hayvancı seçmen kitlesine çiçek atmak için diyelim, Trump bu gibi bir yaklaşıma muhtaç. Tabii muhtaçiyet söz konusu olduğunda, belki de doğru bir terim değil, uluslararası ilişkiler ve ticaret söz konusu olduğunda karşılıklı kazan kazan ilkesi ön plana çıkıyor. Aslında Trump'ın bütün ben merkezcil ve insanı ve ülkeleri irrite edebilecek, rahatsız edebilecek beyanlarında dahi hep karşıya da bir parça kazanç sağlayarak ticareti sürdürme anlayışı yatıyor. Çin de bütün retoriğine ve dünyanın en büyük komünist partisi tarafından yönetilmesine karşı aslında ticareti bilen, ticareti seven, ticareti sürdürmek isteyen bir yapıya sahip. Çin'in kapalı bir kutu olduğundan hep bahsedilir. Bizim gençliğimizde eğer Çin dünyaya açılır ise ve her Çinli günde örneğin haftada bir herhangi bir gazoz içerse satışlar şu kadar artar, günde bir portakal yerse satışlar şöyle patlar diye hesaplar yapılırdı. Sonra o kısmi açılış gerçekleşti ama sonucun hiç de böyle olmadığı görüldü. 1 milyar 400 milyonluk ülkede iç pazar bir türlü geliştirilemiyor. Dolayısıyla Çin 40 yıllık imalat üssü olma özelliğinden kaynaklanan imalatını, üretimini bir yerlere satmaya mecbur. İşte hal böyle olunca en büyük dış ticaret partneri Amerika Birleşik Devletleri. Amerika Birleşik Devletleri bütün dünyadaki tüketimin 1/3'ünü hala gerçekleştiriyor. Dünyanın en büyük pazarı, hatta biliyorsunuz Trump da daha evvel bu gümrük vergileri ile ilgili açıklamalarında herkes Amerika ile ticaret yapmaya can atıyor. Bakmayın sızlanırlar ama ticarete devam ederler demişti. Hakikaten öyle de oldu. Çin'in amacı da Amerika'yı yıkmadan, Amerika'yı ayakta tutarak ve kendisiyle ticaretinin payını arttırarak, devam ettirerek bu ilişkiyi sürdürebilmek. Çünkü Çin, Amerikan pazarlarına büyük ölçüde bağımlılık gösteriyor. Örneğin tüketici elektroniğinde ki aralarında televizyon, bilgisayar vesaire gibi ürünler var. Çin'in dış satımının %30'u Amerika Birleşik Devletleri'ne, ev aletlerinde %25, tekstil ve giyimde %20, optik ve tıbbi aletlerde gene %20, ağaç işleme ve kağıt ürünlerinde gene %20, inşaat malzemeleri ve diğer geleneksel imalat makinalarında %15, elektrik aletler ve diğer benzeri elektrikli ürünlerde %13, temiz enerji ve bataryalarda %15, kimyasallarda %15, baz metallerde %15, tarımsal ürünlerde %10, bu liste uzayıp gidiyor. Ama Çin'in Amerika'dan vazgeçmek veya Amerika ile ticareti durdurmak gibi bir niyeti yok. Tam tersine Çin bir parça şaşkın, şaşırmış, yolunu kaybetmiş ama ekonomik gücünü hala sürdüren bir Amerika ile muhatap olmak istiyor. Çin, tarihten gelen emperyal yaklaşımları ve ideallerini de elden bırakmıyor. Garip bir şekilde Konfüçyus'un o felsefi bütünlüğü ve keskinliğiyle Komünist Parti'nin otokratik disiplinini ve aslında demir yumruğunu bir arada yürütmeyi, hemhal etmeyi başarıyor. Enteresan bir formül. Aslında Han Hanedanı'nın, Han soyunun emperyalist ve kendilerini dünyanın merkezinde gören bir anlayışa sahip olduklarını söylemek çok da hani gerçekleri çarpıtmak olmuyor. Gerçekten Başkan Xi kendisinden önceki bu geleneği sürdürüyor. Tıpkı America First sloganı gibi China First sloganı var. Önce Çin gelir, her şeyden önce Çin gelir. 2001 yılında Dünya Ticaret Örgütü'ne tam üye olduktan sonra Çin'in dünyaya entegrasyonu da zaten sağlandı. Özellikle son dönemlerde biliyorsunuz Çin artık ucuz ve tapon mal üretiminden kaliteli ve her türlü kademede yenilikçiliği artık kendisinden kaynaklanan bir yapıya doğru ilerliyor. Küresel global marka çıkarma stratejisine oynuyor. Mart ayında sadece günler evvel 15. 5 yıllık planını kabul etti. 2026-2030 arasında özellikle teknolojik bakımdan, ekonomik bakımdan ve savunma bakımından gelişime ve değişime karşı dirençli olmak, direnç kazanmak noktasında toplanan bir stratejisi var. O halde aslında günde 15 milyon varil petrol tüketen ama netice itibariyle şu anda 1.4 milyar varil petrolü de stoklarında tutan bir Çin'den bahsediyoruz. Çin bugün Amerika ile ticaretine devam etmenin yollarını arayacak, karşılıklı ödünlere bakacak, nadir metalleri bir koz olarak kullanırken elektronik çip ve yarı iletkenler konusunda Amerika'dan tavizler isteyecek. Tabii son bir notla tamamlayalım. Hiç şüphesiz Tayvan konusunda uzunca bir süredir Tayvan'ı açık desteğini kesen, uluslararası politik platformda sesini kısan Amerika Birleşik Devletleri'nden bu kez Çin, bu kendisi bakımından tırnak içinde isyan halinde olan bölgenin tekrar Çin'e katılması konusunda açık ve net destek bekliyor. Amerika bu işareti verir mi? Karşılığında hangi ödünleri alacağına bağlı. Bu genel bilgi paylaşımı ve değerlendirme çerçevesinde değerli dinleyenlerimize katma değeri yüksek ve yüksek katma değerli bir gün diliyor. Huzurlarınızdan hürmetle ayrılıyorum.
2: Murat Ferman, NTV Radyo'da hafta içi her gün ekonomideki gelişmeleri yorumluyor. Kaçıranlar için programın kayıtları ntvradio.com.tr'de ve podcast platformlarında. Dünya radyolarında zapping.
4: Bitab dil ki tamanna ayesun te git.
5: Din misille te puoi di sa da molto bella ca.
6: Commissari di Ilva e di Acerie d'Italia.
7: Burası Taipei Radyosu.

0: evet, yorumlar böyle, uzmanların yaklaşımları böyle. Umarız daha barışçıl, terör eylemlerinin olmadığı bir yıl olur. Ben Mete Çubukçu, editörümüz Sevan Kazancı, Kayıttayız'dan bu haftalık bu kadar. Haftaya farklı bir konuda yeniden birlikte olmak amacıyla hoşça kalın.
1: Burası NTV Radyo.
2: Reklam. Sıradaki şarkı Happy'cinden uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
3: Happy hizmet, happy fiyata, happy sigorta.
4: Volkswagen ticari araçtan Mayıs'a özel ayrıcalıklar. 11-30 Mayıs tarihlerinde tüzel müşterilere Kedi Life ve Transporter modellerine özel 6 ay %0 faiz oranı avantajıyla kampanya stoklarla sınırlıdır. Hayalinizdeki Volkswagen ticari araca sahip olmak için detaylar kampanyaya katılan Volkswagen yetkili satıcılarında ve Volkswagen.com.tr'de.
5: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin, günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
6: Telefon deyince vatan.
7: Bayramda tatilde planlar hazırsa avantajlı HGS'niz de hazır. 30 Haziran'a kadar Ziraat Bankası şubelerinden, internet şubesinden veya Ziraat Mobil'den bireysel bankkart kredi kartınızla ilk defa HGS etiketi alın. Etiket ücretinin, ilk yükleme bedelinin ve kredi kartınıza vereceğiniz otomatik ödeme talimatınızın %50'sini toplam 750 TL bankkart lira kazanın. Kampanyaya Bankart Mobil'den, Bankart.com.tr'den veya HGS yazıp 4757'ye SMS göndererek katılabilirsiniz. Herkese iyi yolculuklar. Bankart, seni düşünür o.
8: Merhaba, ben Teoman. Bana vaden ne zaman dolar diye soruyorlar. Vallahi ben artık vadeyle ilgilenmiyorum. Günlük yaşıyorum. Getir Finans'ın günlük hesabında yüksek faiz var mesela. Bence bir bakın.
9: Bankacılık hizmeti Fiba Banka tarafından verilmektedir. Detaylar getirfinans.com'da.

0: QNB'ye geçmek için bir sebep daha. %43,50 tanışma faizi. Siz de hemen QNB Mobil'den kazandıran günlük hesap açın, 45 gün boyunca %43,50 tanışma faizinden yararlanın. Üstelik paranızı dilediğiniz zamanda kullanın. Detaylı bilgi QNB.com.tr'de.
1: Ben QNB'ye geçiyorum.
2: Kimileri için bir yol, bizim için hislerin buluşması. Teknolojisiyle şaşırmak, gücüyle heyecanlanmak, konforuyla rahat etmek. Skoda Superb, çok özel fiyatları ve ÖTV avantajıyla Skoda showroomlarında.
3: Reklam.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sunar.
6: Karayolları Genel Müdürlüğü duyurdu. Sivas-Kangal-Sincan yolunun 41-43. Kilometrelerinde ve Ankara-Konya yolunun 39-42. Kilometresinde yol bakım çalışmaları yapıldığından ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. Sürücüler dikkatli seyretmeli.
4: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
5: Yiğit Akü yol durumunu sundu.
7: Müzik arası.

0: müzik arası. Dünya markası Brass çatı sistemleri sunar.
1: Doğa takvimi. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bir tatlı su bitkisi olan ve bulunduğu suyu temizleyen su mercimeğini biliyor musunuz? Hiçbir özel bakım gerektirmeden suda yetişir ve yetiştiği yerdeki atık suları temizler. Türkiye'deki göletlerde ve durgun sularda sık rastlanır. Toprağa girmeyen ve suyun yüzeyinde salınan, bilinen en küçük bitkilerden biri. Öncelikle kirli suyu temizlemede işe yarıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusu 1000 civarında olan küçük yerleşim yerlerinde kanalizasyonun temizlenmesinde kullanılıyor. Temizlenen su doğaya bırakılıyor. Venedik'te de kanalların temizlenmesinde yine su mercimeği etkili olarak kullanılıyor. Su mercimeği kirli suyu temizlerken ağır metallerden de arındırıyor. Bir şey daha, su mercimeği aynı zamanda önemli bir hayvan yemi. Tavuk ve ördeklerde protein dengesini sağlamak için kullanılıyor. Kurutulmuş su mercimeği verilen ineklerde de verimin %15 arttığı belirlenmiş.
1: Doğa takvimi.
0: Dünya markası Brass çatı sistemleri sundu.
3: Reklam. Hyundai test sürüş günleriyle bayram erken başladı. 9-17 Mayıs tarihleri arasında Hyundai showroomlarına gelin, Hyundai modellerini test edin. Mayıs'a özel fırsatlarla bayram coşkusunu erkenden yaşayın.
4: Gaming haftası vatanda. 11-17 Mayıs tarihleri arasında LG 27 inç Ultra Gear 27G 640AB 1MS 300 Hz QHD IPS oyuncu monitörü 15.499 liraya vatanda. Üstelik parafla peşin fiyatına 4 taksit. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da.
5: Katılım hesabı açmak istiyorsunuz ama ihtiyacınıza uygun bir hesap bulamıyor musunuz? Çeşit çeşit katılma hesapları, avantajlı kar payları Kuveyt Türk'te. Üstelik günlük ve aylık vade seçenekleriyle Kuveyt Türk Mobil ya da şubelerimizden hesabınızı açın, kazanmaya hemen başlayın.
6: Opel'in enerjisiyle yeni fırsatlara taşımaya hazır mısın? Opel Combo şimdi 1 milyon 50 bin TL'ye varan kredi veya nakit indirim seçeneğiyle showroomlarda seni bekliyor. Sen de gel, Combo'nun enerjisini Opel showroomlarında keşfet. Opel Combo, ailenizin yeni enerjisi.
7: Herkes Allianz Best'li olabilir ama her bes Allianz Best olamaz. Allianz'dan fark yaratan çocuğumla büyüyen besin 1 yaşına kadar gram altın, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, 18 yaşına kadar katkı payı ödeme güvencesi ve %20 devlet katkısı avantajıyla en değerlinin yarınlarını bugünden güvence altına al. Detaylı bilgi ve başvuru için Allianz.com.tr.
8: Best Allianz. Ticari araçta takas fırsatı. Aracını yenileme zamanı geldiyse çözüm Fiat Professional'da. Doblo, Scudo, Ducato ve Ulisse modellerinde %0 faizli kredi ve %5'e varan takas desteği Fiat showroomlarında. Detaylı bilgi için Fiat.com.tr.
9: Ziraat Filo'da araç nasıl kiralanır? Seçersin, kiralarsın, yola çıkarsın. İşte bu kadar basit. Sen de Ziraat Filo'ya gel, hem bireysel hem kurumsal araç kiralamada kolaylığı seç. Yaygın ağa, güven veren deneyimi ve yeni araçlarıyla seç, kirala, çık yola. Ziraat Filo yanında.
10: Hanımların, beylerin dikkatine. Süpermax 5G evinize geldi. Şak diye internet, tak diye evinizde.
11: Türkcell gücünde Süpermax 5G ile şimdi de evleri beşliyoruz. Fiber altyapı ihtiyacı yok. Sadece fişi takın. Süperbox 5G'nin lansmanı özel fiyatıyla 500 GB ayda sadece 900 TL.
0: Reklam. Benzersiz duvarlar artık hayal değil. Sandeko Boya hava durumunu sunar.
12: Cuma gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam edecek. Mayıs ayı yağışlı geçecek.
13: İstanbul, Bursa boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Bursa 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Ankara 17 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. İzmir 26 derece. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana ve Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Antalya 23 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
0: Eşsiz boya, eşsiz mekanlar. Sandeko Boya hava durumunu sundu.
14: Burası NTV Radyo. Saat 20.
15: Saat 20 NTV'de ana haber bülteni zamanı. Ben Seda Öğretir. Öne çıkan başlıklara bakarak bültenimize başlayacağız. Merkez Bankası yılın ikinci enflasyon raporunda tahminini değiştirdi. Bu yıl sonu için hedef %26'ya yükseldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonu nasıl gördüklerini de anlattı. Paylaşacağız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da, başkent Astana'da Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile görüştü. Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı. Çin'in kuşak yol projesindeki güzergah olan Orta Koridor için enerji güvenliğine vurgu yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Trump'ın Çin ziyareti de sürüyor. İki ülke Hürmüz Boğazı'nın açık kalması ve ticari ilişkiler konularında anlaşmış görünüyor. Ama anlaşamadıkları bir konu var. O da Tayvan. Çin lideriyle Trump'ın tokalaşmalarındaki dikkat çeken ayrıntıdan Amerikan Savunma Bakanı Hegseth'in gerginliğine ve hatta Trump'ın Hegseth'e yaptığı kaş hareketine kadar Gezi'nin arka planına da bakacağız ana haber bülteninde. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik büyük bir operasyon yapıldı bugün. Tam 21 şehirde 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Onlarcası gözaltına alındı. Aralarında banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve Rasim Ozan Kütahyalı da var. Bakacağız. NTV'de ana habere başladık. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da Çin'in kuşak yol projesinin önemli bir güzergahı olan Hazar geçişli Orta Koridor buradaki istikrar ve enerji güvenliği için küresel işbirliği çok önemli. Cumhurbaşkanı işte buna vurgu yaptı. Enerji güvenliğinin altını çizdi. Astana'da ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı.
16: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Orta Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
17: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
16: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
17: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
16: Küresel meselelere...
17: Ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.
18: Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
17: Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Cumhurbaşkanı hastanedeki temasları kapsamında Türk-Kazak İş Forumu'nda da yatırımcılara hitap etti.
16: Sürdürülebilir.
17: Erdoğan, Astana'da bulunan Yapay Zeka Teknoloji Merkezi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.
15: Bütün dünya Trump'ın Çin seyahatini takip ediyor. Trump da epey kalabalık bir kafileyle teknoloji şirketlerinin CEO'larını yanına alarak Çin'e gitti. Orada Çin lideri Xi ile de görüştü. Hatta bir de basına röportaj verdi. Şimdi Trump'ın Çin seyahatiyle ilgili notlar için NTV Washington muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm.
18: Seda, ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le yaptığı görüşmeyi ve o görüşmenin gündeminde yer alan bazı konu başlıklarını Fox News'dan Sean Hannity'ye verdiği röportajda değerlendirdi. İran'la başlayalım. Xi Jinping'in kendisine İran konusunda yardımcı olmak istediğini söylediğini ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump, Çin'in Xi Jinping'in Hürmüz Boğazı'nın açıldığını görmek istediğini söyledi. Şöyle bir soru yöneltildi Trump'a röportajda. Çin'in İran'a verdiği desteği, sağladığı desteği Xi Jinping'le görüştünüz mü diye. Trump görüştük dedi, yani destek derken bizimle savaşmıyorlar dedi. Askeri teçhizat vermeyeceklerini söyledi İran'a dedi Xi Jinping için. Bu önemli bir açıklama ama oradan petrol almaya devam edeceklerini de ifade ettiler bize diye konuştu ABD Başkanı Donald Trump. Çin'in Amerika'dan daha fazla miktarda tarım ürünü alacağını söyledi. 200 adet Boeing uçağı alacağını ifade etti ABD Başkanı Donald Trump. Şimdi Fox News'da bu röportajın tamamı ABD saatiyle akşam saat 9'da yayınlanacak. Dolayısıyla şimdiye kadar öğrendiğimiz ayrıntılardan daha fazlasının gelmesi olası. Şimdi Trump'la Xi Jinping arasındaki görüşmenin önemli manşetlerinden bir tanesi Tayvan konusunda gelmişti. Xi Jinping, ABD Başkanı Donald Trump'la yaptığı görüşmede Tayvan konusunda iki taraf arasındaki görüş ayrılıklarının iki ülkeyi çatışmaya götürebileceği uyarısında bulunmuştu. Eğer bu süreç doğru yönetilmezse, ABD Başkanı Donald Trump'sa Tayvan konusunda şimdiye kadar bir açıklama yapmadı. Dün de yapmadı. Bugün tapınak ziyareti sırasında da basın mensuplarının Tayvan'la ilgili sorularını cevaplamadı, sessiz kaldı ve bu ziyaret sonrası taraflardan gelen açıklamalara, yani Çin tarafından ve Beyaz Saray'dan gelen açıklamalara baktığımızda farklılık olduğunu da görüyoruz. Örneğin Çin'den Trump-Xi görüşmesine ilişkin yapılan açıklamada Tayvan daha çok öne çıkarılırken Amerika tarafından yapılan açıklamada daha çok iki taraf arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin yanı sıra İran meselesinin daha çok öne çıkarıldığı anlaşılıyor. Tayvan açıklaması, Tayvan'a ilişkin bir ayrıntı, Amerikan tarafının yaptığı açıklamada hiç yer almadı örneğin. ABD Başkanı Donald Trump Aralık ayında Tayvan için 11 milyar dolarlık bir silah paketine onay vermişti. Ama bu sevkiyat henüz gerçekleşmedi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ise ki o da ziyarete eşlik ediyor, Amerika'nın Tayvan konusundaki politikasının değişmediğini mesajını verdi. Çin'in burayı güç kullanarak almaya çalışmasının korkunç bir hata olacağını söyledi ABD Dışişleri Bakanı. Trump'ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'i 24 Eylül için Amerika'ya davet ettiği biliniyor. Bunu sabırsızlıkla bekliyoruz dedi. Xi Jinping daveti kabul etti mi belli değil. Tam da o tarih aslında 24 Eylül New York'ta Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun yapılacağı tarih. Dolayısıyla böyle bir ziyaret gerçekleşebilir. Çin tarafından henüz teyit gelmiş değil. Bundan sonraki görüşmede de ABD Başkanı Donald Trump ve Xi Jinping'in 2026 yılı bitmeden 3 kez daha bir araya gelmesi olası. Bunlardan bir tanesi de Aralık ayında yapılacak, Miami'de yapılacak G20 zirvesi olacak Seda.
15: Begüm Dönmez Ersöz anlattı Trump'ın verdiği röportaja ilişkin ayrıntıları. Şimdi ziyaret dikkatle takip ediliyor dedik dünya basını tarafından. Elbette yapılan açıklamalar, verilen demeçlerin dışında, röportajların dışında bir de beden dili okumaları var. Şimdiki haber onunla ilgili. Trump'la Xi'nin tokalaşmasından tutun, Trump'ın ekibiyle bir kaş göz işaretleşmesine kadar ayrıntılar var içinde.
17: Trump 9 yıl sonra Çin'e giden ilk Amerikan başkanı oldu. Trump daha gitmeden beraberindeki heyetle de gündemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji CEO'larını Pekin'e götürerek Çin'le ticari anlaşma peşinde olduğunu gösterdi. Görkemli heyete Pekin'de geniş bir kortej eşlik etti. Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'ı başkent Pekin'de Tiananmen Meydanı'nın yanındaki Büyük Halk Salonu'nda ağırladı. Trump ve Xi arasındaki el sıkışma seremonisi geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çinli mevkidaşının kolunu çekmeye çalıştığı görüldü. Ancak Xi sağlam duruşuyla Trump'ın bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Peşinden liderler heyetleri selamladı. Xi'nin Amerikan heyetinin elini sıktığı sırada Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gerginliği dikkat çekti. Peşinden Trump'ın Hegseth'e yaptığı kaş hareketleri de kameralara yansıdı. Beyaz Saray danışmanlarından Stephen Miller'ın rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. Liderler tören kıtasını selamladıktan sonra ikili görüşmeye geçildi. Trump daha sonra Xi ile birlikte Cennet Tapınağı'nı gezdi. Burada gazetecilerin soruları üzerine Çin'in harika bir ülke olduğunu söyledi. Trump'ın onuruna verilen akşam yemeğinde koltuğundaki sırt desteğini kaldırdığı anlar da kameralara yansıdı. Yemekte ilgi gören isimlerden biri de Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk'tı. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'un masada oturan Musk'ın yanına gelerek selfie çekimi yapması dikkat çekti. Apple CEO'su Tim Cook'la da poz veren Elon Musk'ın neşeli yüz ifadeleri de kameralara yansıdı.
15: İsrail'in aşırı sağcı bakanının Mescid-i Aksa baskınına Ankara'dan tepki var. Yapılan açıklamalarda kutsal mekanlara saldırının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği de ifade edildi.
17: İsrail'in Necef ve Celine Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserdauf'un Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'da sert tepki var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik barbarlık ifadesini kullandı.
19: Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.
17: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Uluslararası toplum kutsal mekanlara yönelik ihlallerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da baskını kınadığını söyledi.
20: Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsüyle Filistin halkının meşru haklarını içe sayan bu anlayış kabul edilemez.
15: Savaş sonrasında artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini artırdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak gördüklerini söyledi.
21: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
17: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
21: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
17: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
21: Enflasyon hala oldukça yüksek. Çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
15: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören istinaf mahkemesine de gönderildi. Özgür Özel'den tüm bu gelişmelere ve CHP'ye yönelik soruşturmalara tepki geldi.
1: Ve diyor ki...
2: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
22: Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
2: Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
15: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için 280 yıla kadar hapis cezası istendi ve karar duruşması 15 Haziran'a ertelendi.
23: Yani ben bile özel poz vermeye gelmemişim ki bile.
2: Örgüt elebaşı olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş için 280, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de 234 yıla kadar hapis cezası istendi. Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması olarak bilinen 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esasa ilişkin talebini mahkemeye sundu. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan 104 sayfalık mütalada Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğu ifade edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, sahtecilik gibi suçları işlediği ileri sürüldü. Mütalada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise etkin pişmanlık oldu. Aktaş'la birlikte Bakir Nugay'ın soruşturma aşamasındaki itirafları nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması istendi. Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatı istendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, haksız mal edinme gibi suçları ise işlediği ileri sürüldü. Savcı diğer belediye başkanları için de rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından ceza istedi.
24: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için 4 yıldan 12 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer için 2 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara içinse 12 yıla kadar hapis talep edildi.
2: Savcı 11 tutuklu sanıktan 4'ünün tahliyesini de talep etti. Belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti 4 kişinin tahliyesine, aralarında 3 belediye başkanının olduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar mütalaya ilişkin son savunmalarını yapacak.
15: Milliyetçi Hareket Partisi'nde Malatya İl Başkanlığı da feshedildi ve yerine yeni atama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, Tüzük'ten alınan yetki çerçevesinde Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu. MHP'de daha önce de İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in de aralarında olduğu 11 il başkanı görevden alınmıştı. Malatya atama yapılan 12. il oldu. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Tam 21 şehirde 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarından onlarcası da şimdiye kadar gözaltına alındı. Banka yöneticileri, emniyet personeli, avukatlar ve Rasim Ozan Kütahyalı gözaltında.
17: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Türkiye çapında büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
1: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu, bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla masak raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar.
17: Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Buna göre dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç geliri, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklanıyordu. Özel yazılım altyapıları kuran suç örgütü, yasa dışı bahis sitelerinde finansal altyapı sağlıyordu. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeydi. Bazı özel bankaların yöneticileri de işin içindeydi. Onlar da şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getiriyordu. Soruşturmada 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum tedbiri uygulandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
15: Bir kişi haraç almak istediği yeri kundaklamayı kafasına koymuş. Kundaklıyor da fakat kendisini de yakıyor. İstanbul'da, Üsküdar'da olayın ardından iki şüpheli tutuklandı.
2: Haraç istedi. Parayı alamayınca iş yerini kundakladı, sonunda kendisini yaktı. Olay 3 Mayıs'ta İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Cadde üzerinde yer alan dükkanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye iş yerinde yoğun benzin kokusu tespit etti. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemesinde gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra iş yerini kundakladığını belirledi. Şüphelinin iş yerini kundaklarken kendi montunu tutuşturduğu ve olay yerinden koşarak uzaklaştığı da görüntülere yansıdı. Olayın ardından iki şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar tutuklandı.
15: Samsun'da Havza'da yaşanan selde çok sayıda araç suya kapılmıştı. Hasarlı araçların çekildiği 7 Emin Otoparkı bugün kaportası parçalanmış, camları patlamış, içleri çamura bulanmış araçlarla doldu. 10 dakikalık kuvvetli sağanağın verdiği hasar bugün Havza'da çok daha iyi anlaşıldı.
24: 10'larca araç zarar gördü. Yedemin Otoparkı araç mezarlığına döndü.
3: Arabanın durumu iyi değil işte, görüyorsunuz. Her tarafı vurmuş, kırmış, camlar patlamış. Bizim 200 metreden daha fazla sürüklemiş arabayı sel.
4: Ablacığım tam da selin geldiği yol üstündeydi. kurtarmaya çalıştım ama maalesef sel suyu geldiği için yetişemedim.
24: Şiddetli yağışın etkili olduğu Samsun'un Havza ilçesinde Hacı Osman ve Tersakan dereleri yükselmişti. Cumhuriyet Meydanı, Çay ve Bahçelievler mahalleleri su altında kaldı. Çok sayıda araç suya kapıldı. Sel felaketinin ardından başlatılan temizlik çalışmaları kapsamında hasarlı araçlar 7 Emin Otoparkı'na çekildi. Bazılarının kaportalarının parçalandığı, camlarının patladığı ve iç kısımlarının tamamen çamurla dolduğu görüldü. Havza ilçesinde hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürüyor. Ekipler, iş makineleriyle ilçe merkezine biriken çamur, moloz ve suyu boşaltmaya çalışıyor.
15: Bazı kentlerde de şiddetli rüzgar etkiliydi bugün. Çorum'da ve İzmir'de hatta hortum da çıktı. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar var.
2: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Hortumun vurduğu köyde tehlikeli anlar yaşandı.
5: Afet geliyor abi, zaten şimdi komple alacak.
6: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
2: Çorum'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Sungurlu ilçesinde hortum oluştu. Oyaca ve Kavşut köylerinde büyük çapta hasar oluştu. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Bu görüntüler de İzmir'de kaydedildi. Kısa süreli dolunun etkili olduğu Menemen'de hortum oluştu. Ege Denizi açıklarında oluşan bir başka hortum da Menemen Ovası'ndan görüntülendi. Bir süre etkisini sürdüren hortum ilerleyen dakikalarda kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu.
15: Hastayı alıp hastaneye yetiştirecek olan ambulansın anahtarı kayboldu. Kalp krizi geçiren hasta araca koyulduktan sonra hastanın yakınları, sağlık görevlileri, komşular, herkes anahtarı aradı ama kimse bulamadı. İkinci ambulans geldi ama hasta kurtarılamadı.
17: Kalp krizi geçirdi, ambulansa alındı. Müdahale sırasında aracın anahtarı kayboldu. Hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.
7: İkinci ambulans geldi. Ambulans gelmeden önce zaten değildi. İlk gelen ambulansımızın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim.
17: Adana'nın Güreğir ilçesinde yaşayan Mehmet Kepir 7 Mayıs'ta evinde kalp krizi geçirdi. Kısa sürede sağlık ekipleri eve gitti. Kalp masajı yapılan hasta ambulansla hastaneye götürülecekti. Ancak müdahale sırasında ambulansın anahtarı hastanın sarıldığı battaniyenin içine düştü. Görevliler durumu fark etmedi. Hasta ambulansa alınınca anahtarın olmadığı fark edildi.
7: Kapıyı zoraki açtığımızda eşimiz sağ sol yapıldı. Böyle. Demek ki neresine düştü acaba, hani battaniyeyle konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
17: Hasta yakınları, sağlık görevlileri, komşular, herkes anahtarı bulmak için seferber oldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans sevk edildi.
7: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı. Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
17: Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ayde ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
15: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüs

0: da arıyoruz. Bulgusu olup olmadıklarını takip ediyor hak sağlığımız. Birebir alarm ediyoruz. Toplum bu konuda müşteri olsun. Yani şu anda böyle bir salgın riski veya bununla ilgili bilimsel dünyanın bize risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok.
1: TVNet yayınına katılan Memişoğlu, yerli SMA ilacındaki son durumunu anlattı.
0: SMA ilacımızı kendimiz üretiyoruz artık. Esasında klinik çalışmalar başladı. SMA ilacını özel sektör sağ olsunlar, onlarla beraber TÜSEB'in desteğiyle TÜİK'in ruhsatını verdiği preklinik çalışmasının son aşamasına gelip insanlarımıza kullandırırız. Kendi SMA ilacımızı üretiyoruz.
2: Kurban pazarları hareketlenmeye başladı. Fiyatlar nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Ayrıntılar haberimizde.
3: Çadırlar kuruldu, kurbanlıklar yerini aldı. Ankara'da kurban pazarları hazır.
4: Büyük baş bakıyoruz. 100-120 o civarda, 130. Ama bakıyoruz öyle 200 diyorlar, 225 diyorlar. Bakacağız ben. Daha yeni ilk defa geldik. Hayvanlar büyük, fiyatlar büyük.
5: Kurban pazarlarında alıcılarla satıcıların pazarlıkları artık başladı. Biz de şu an Ankara Sincan'daki bir kurban pazarındayız. Büyük başlarda fiyatlar 150 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük başlardaysa 30 bin lira ile 50 bin lira arasında.
3: Büyük başlarda 350 kiloluk kurbanlık 150 bin lirayken 800 kiloluk kurbanlık 400 bin lira, 1 tonluk kurbanlıksa 500 bin liradan başlıyor. Küçük başlarda da fiyatlar kilo ve türüne göre değişiyor.
6: Koç bakmaya geldim. Bütçemiz 50 bine kadar çıkmayı düşünüyorum.
7: Yoğunluk başladı. Müşteriler de hani daha önceden alıp ben seçeyim derdine düştüler. Hemen hemen bir 10-15 tane sattık. Hani satışlardan da bu sene memnunuz.
3: Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler var.
8: Yaşını doldurmamış hayvan kurbanlık olmaz. Ön dişler iki tane dişi olacak, yani büyük dişi olacak. Kesinlikle o olmazsa kurban kabul olmaz. Boynuna, gözlerine, kuyruğu, ayaklarına, yani hepsine bakması lazım. Tüyleri şöyle düzgün olması lazım. Etli olacak, zayıf olmaz. Zayıf olan mal kurban olmaz.
2: Geride bıraktığımız aylarda yağış anlamında verimli bir dönem geride kaldı ve bolca yağış aldık. Bu sadece barajlara değil ormanlarımıza da yaradı. Nem arttı ve bu da geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın anlamına geliyor. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül olan ormanlık bir alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına şahit oldu.
9: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
10: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
11: Ya hadi çabuk olalım ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
12: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar, yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
10: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. Tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
12: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor. Ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor. İçindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
10: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
13: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var bu yağışların etkisiyle. Şu ana kadar yangınlarımızda azalma var, onu söyleyebilirim.
14: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
13: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
10: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
13: Yağışın bize...

0: Mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
1: Bazen küçük bir hareket büyük anlam katar. İspanya'da Barcelona futbol takımının yıldız oyuncusu Lamine Yamal kutlamalar sırasında Filistin bayrağı salladı ve bu destek Filistin'de karşılık buldu. Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın enkazına Yamal'ın resmi yapıldı.
2: Şampiyona kutlamasına Filistin bayrağıyla katıldı. Dünya ünlü futbolcu Lamine Yamal'ın yaptığı bu jeste Filistinlilerden yanıt gecikmedi. Görüntüler Gazze'den. Eş-Hati mülteci kampında İsrail saldırılarında yıkılan evin enkazına Lamine Yamal'ın resmi yapıldı. Resmi yapan Gazze'li Ubay Kuşali ve Ahmet Ene Halabi, yıldız futbolcuya teşekkür etmek istediklerini söyledi.
3: Bu tabloyu Yamal'ın tüm dünyanın gördüğü büyük bir kutlamada Filistin bayrağını dalgalandırmasının ardından yaptım. Kariyerini, takımla oynamayı ve geleceğini riske attı. Buna rağmen hiç tereddüt etmedi ve Filistin davasını destekledi.
4: Şati kampındaki yıkıma rağmen Yamal'a teşekkür etmek için bir duvar resmi yapmaya karar verdik. Gazze davasına destek olmak için Filistin bayrağını dalgalandırdı.
2: Yıldız oyuncu Yamal, İspanyol Barcelona futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında üstü açık otobüste şehir turu yaparken Filistin bayrağı sallamıştı.
1: Sırada 3 lise öğrencisinin başarı hikayesi var. Çünkü 3'ü de dünyanın en saygın üniversiteleri arasında gösterilen Harvard, Princeton ve Stanford'dan kabul aldılar. Özellikle fen bilimleri üzerine çalışan öğrenciler kendilerini bu başarıya götüren çalışmalarını bakın nasıl anlattı.
5: Ve şunu fark ettim.
6: Çalıştılar, projeler geliştirip gelecek umutlarıyla dünyanın en saygın üniversitelerine girdiler. Türkiye'de farklı şehirlerde okuyan 3 Türk lise öğrencisi, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Harvard, Princeton ve Stanford üniversitelerinde ücretsiz eğitim görecek. 17 yaşındaki Doruk Çağlı, yüksek öğrenim için Harvard Üniversitesi'ne gidecek, teknoloji alanında eğitim alacak.
7: 4 senedir pek çok farklı çalışmada bulundum bunun için. Projeler olsun, yarışmalar olsun. O eğitimi aldıktan sonra o bilgiyi, o donanımı kendi ülkeme getirip aslında buraya da kalkındırmak, buraya da geliştirmek istiyorum.
6: Antalya'da okuyan Narin Yüksek Princeton, Begüm Zeynep Yapıcı da Stanford Üniversitesi'nden tam burs aldı.
8: Ben nükleer fizik alanında çalışıyorum. Nükleer enerjinin Türkiye'de hem eğitimini yaymak istiyorum. Bunun için Türkiye füzyon girişiminin kurucusuyum aynı zamanda.
9: Amerikan üniversitelerinde özellikle proje çok önemli. Ben kendim de 2 farklı startup kurdum arkadaşlarımla beraber. Aynı zamanda biyolojik laboratuvar araştırmalarında yer aldım.
6: Amerikan üniversitelerinden bu yıl kabul alan öğrenci sayısının 1500'ün üzerine çıkması bekleniyor.
1: Engelliler Haftası kapsamında İstanbul'da Beyoğlu'nda sahne alan engelli bireyler Ali Baba ve 40 Aramiler adlı oyunu sergiledi. İlk kez sahneye çıkan engelli bireyler performanslarıyla büyük beğeni topladı.
10: Bunlar da çiçesi altın yüreceklermiş.
2: Aynarca çalıştılar. İlk defa sahneye çıktılar. Sahne performansları hem büyüledi hem de duygulandırdı.
11: Çok iyiydi, başarılı bir şekilde tamamladık. Çok güzel bir duyguydu. Ben zaten keyifle yapıyorum bunları.
2: Engelsiz tiyatro projesiyle bir araya gelen 20 özel gereksinimli birey, drama, diksiyon ve beden dili gibi eğitimlerden sonra Ali Baba ve 40 Haramiler tiyatro oyununu sergilemek için İstanbul Beyoğlu'nda sahneye çıktı. İlk gösterim seyircilerden tam not aldı.
12: Hayatımda izlediğim en güzel tiyatroydu, öyle söyleyeyim size. Duygusu o kadar güzel geçti ki oynayanların eline, yüreğine, ağzına sağlık.
13: Anne! Çök çök çök çök çök!
2: Aydiner'de duygu dolu anlar yaşadı.
13: Onunla gurur duyuyorum her zaman. O bizim bebeğimiz, beleğimiz.
2: Engelsiz tiyatro projesiyle özel bireylerin toplumsal hayata aktif katılımlarının sağlanması hedefleniyor.
1: Eurovision şarkı yarışması 70. yılında boykotların gölgesinde yapılıyor. Bu yıl 35 ülke katıldı yarışmaya ve büyük finale günler kala İsrail protestoları artarak devam ediyor.
14: İsrail sahneye çıkarken Stop the Genocide, soykırımı durdurun sloganı atıldı. Dünyanın en önemli şarkı yarışması Eurovision, protestoların gölgesinde sürüyor. Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Baten, soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayımlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Öte yandan İsrail delegasyonu sosyal medyada İsrail için 10 kez oy verin çağrısı yapan videolar yayımlaması üzerine Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. ...70. yılındaki yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmiş. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğunu belirtmişti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.
1: ...2026 Dünya Kupası yalnızca futbolun değil, müziğin de devlerine ev sahipliği yapacak. Madonna, Shakira ve BTS grubu finalde sahne alacak.
6: Dünya yıldızları Dünya Kupası'nda sahne alacak. Madonna, Shakira ve Güney Koreli BTS grubu finalin devre arasında stattaki on binlere, televizyon başındaki milyonlara konser verecek. 15 dakikalık dev organizasyonun küratörü ise Coldplay'in solisti Chris Martin. FIFA Başkanı Gianni Infantino, amaçlarının dünyadaki her çocuğun eşit şartlarda eğitime ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.
15: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin devre arası çok özel olacak. Müzik ve futbolla birlikte ortak bir adanmışlıkla tüm çocukların hayat şartlarını iyileştirmek için bir araya geleceğiz. FIFA'nın eğitim fonuna destek olarak çocukların eğitim eşitliğine erişimini artıracağız.
6: Final 19 Temmuz'da New Jersey'deki 82 bin kişilik MetLife Stadında oynanacak. Shakira bu konserin yanı sıra 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısının da sahibi. Kolombiyalı sanatçı geçen hafta Day Day isimli eserinin klibini paylaşmıştı. 2026 Dünya Kupası 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
1: Bu haberle NTV'de ana haber bültenimizi noktalıyoruz. Saat 21 olduğunda yakın planı izleyebilirsiniz. Deniz Kilislioğlu konuklarıyla karşınızda olacak. İyi akşamlar.

Gram altın 6.838 çeyrek 11.180 tam altın 44.585 lirada. BIST 100 endeksi 14.644, BIST 30 ise 16.653 puandan kapandı.

0: NTV Radyo. Reklam. İnsan sevdiğiyle görüşür değil mi? Tertemiz bir tuvalet için görüşürüz. Çok seven insanların şeri hep ileride. Görüşürüz.
1: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
2: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
3: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
4: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
5: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
6: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: NTV Radyo.

0: Marketten ya da pazardan alınan koli içindeki yumurtalar genellikle buzdolabında saklanır. Bazıları ise buzdolabına koymadan önce yumurtaları yıkayıp yumurta bölümüne yerleştirir. Ancak uzmanlar bu hareketin yanlış olduğunu söylüyor. Peki çiğ yumurta neden yıkanmamalı? Ne gibi bir zararı var? Gıda mühendisi Ebru Akta anlatıyor.
1: Çiğ yumurta yıkanmaz. Aslında genel olarak çiğ hayvansal ürünler yıkanmaz. Ama yumurtanın bir dezavantajı daha var. Aslında çiğ hayvansal ürünleri yıkadığımız zaman üzerinde olan mikroorganizmalardan zaten kurtulamıyoruz. Ve bir riski de üzerinde olan mikroorganizmaları istemesek bile etrafa saçabiliyoruz. Fakat yumurtada bir dezavantaj daha var. Normalde yumurtayı kendisini koruduğu, yumurtanın kendisini koruduğu üzerinde bir zarı vardır. Ve biz bu yumurtaları yıkadığımız zaman bu zara da zarar veririz. O yüzden de hem daha çok bozulmasına neden olabilir, hem farklı koku ve bakterilerin içerisine girmesine neden olabiliriz. Ama bu konularda işte bazen çok kirli oluyor, yıkamak istiyoruz gibi sorular var. Aslında yumurta buzdolabında kendine has yeri olan şanslı gıdalardan. Dolayısıyla buzdolabında kendi yerinde saklanabilir. Eğer kirli olduğunu düşünüyorsanız ve rahatsız oluyorsanız pişirmeden hemen öncesinde yıkamak bir çözümdür. Ama yıkayıp buzdolabına dizmek doğru bir yaklaşım değildir gıda güvenliği açısından.
0: Gıda mühendisi Ebru Akdağ, NTV Radyo'daydı.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
3: Müzik arası.

0: Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Tamam, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: NTV Radyo.

0: Reklam. Hava durumu. Cuma gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam edecek. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da 2 gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
1: Hava durumu. Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
2: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
1: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
3: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
1: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
2: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
4: Doğa takvimi. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.

0: Tek reklam.
1: CV Enerji güneş panelleri bilgilendiriyor.
2: Sevgili dostlar, ben Altan Erkekli. Evin akıllısı nasıl olur? Gelin size anlatayım. Öncelikle çatınıza kurulacak güneş panelleriyle kendi elektriğinizi kendiniz üreteceksiniz. Bu sisteme ürettiğiniz enerjiyle çalışan bir CV enerji ısı pompası ekleyeceksiniz. Böylelikle evinizde 4 mevsim konforunu yaşayacaksınız. Kışın sıcacık, yazın serin. Üstelik 7/24 sıcak su her an elinizin altında olacak. Ürettiğiniz fazla enerjiyi lityum bataryalarda depolayacak, güneş olmadığında ya da elektrik kesildiğinde enerjisiz kalmayacaksınız. Cep telefonunuzdan dilediğiniz yerden evinizin elektriğini ve ısısını kontrol edeceksiniz. Ve tüm bunları güvenilir ve her an ulaşılabilir bir marka olan CV Enerji ile sağlayacaksınız. Çünkü akıllı ev enerjisini yöneten evdir. Güneş enerjisi teknolojisi ve projeleriyle ilgili bilgi almak için 444-2002'den Türkiye'nin markası CV Enerji'yi arayabilirsiniz.
1: CV Enerji güneş panelleri sizin için hazırladı.
0: Tek reklam.
3: Doğa takvimi. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
4: Bir tatlı su bitkisi olan ve bulunduğu suyu temizleyen su mercimeğini biliyor musunuz? Hiçbir özel bakım gerektirmeden suda yetişir ve yetiştiği yerdeki atık suları temizler. Türkiye'deki göletlerde ve durgun sularda sık rastlanır. Toprağa girmeyen ve suyun yüzeyinde salınan, bilinen en küçük bitkilerden biri. Öncelikle kirli suyu temizlemede işe yarıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusu 1000 civarında olan küçük yerleşim yerlerinde kanalizasyonun temizlenmesinde kullanılıyor. Temizlenen su doğaya bırakılıyor. Venedik'te de kanalların temizlenmesinde yine su mercimeği etkili olarak kullanılıyor. Su mercimeği kirli suyu temizlerken ağır metallerden de arındırıyor. Bir şey daha, su mercimeği aynı zamanda önemli bir hayvan yemi. Tavuk ve ördeklerde protein dengesini sağlamak için kullanılıyor. Kurutulmuş su mercimeği verilen ineklerde de verimin %15 arttığı belirlenmiş.
3: Doğa takvimi.

Burası NTV Radyo. Saat 21. Yakın plan başlıyor.

0: Merhaba, iyi akşamlar. Saat 21, Yakın Plan'la karşınızdayız. Bir tarafta Amerika, en büyük derdi İran ve Hürmüz Boğazı, diğer taraftaysa Çin. Onun öncelikli meselesi ise Tayvan. Pasifik'te yeni bir kriz, Asya'dan Avrupa'ya uzanan ticaret koridorlarında savaş ve çatışma istemiyor. İki küresel gücün liderleri farklı önceliklerle masaya oturdu. Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri'ne Tayvan'a silah satarsan ilişkileri bozarsın mesajı verdi. Bir başka deyişle benim sularıma girme uyarısı yaptı. Donald Trump ise ilk yaptığı açıklamaya göre Çin'den İran konusunda istediğini almış gibi görünüyor. İran'a askeri desteği kesme sözü ve Hürmüz'ü açmak için yardım teklifi aldım dedi. Gerçekten böyle mi, konuşacağız. Kim masaya nasıl oturdu, kimin eli daha güçlüydü, görüşmelerden sonra kim kazançlı çıktı, tabii bunları da sorularımıza ekleyeceğiz. Diplomattan daha çok ekonomik temsilciyle Pekin'e gitmişti Donald Trump. Trump'ın ziyaretinin ticari ayağını da ayrıca tabii ki konuşmak gerekecek. Gözler Pekin'deyken bir taraftan Kazakistan ve Hindistan'dan gelen mesajlar da vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın orta kuşak ve enerji güvenliği mesajı Amerika Birleşik Devletleri'ne miydi yoksa Çin'e mi? Veyahut ikisine de miydi? Bu soruyu da soracağız. Dünyanın çok kutuplu, çok merkezli bir döneme kaydığı bu süreçte Hindistan'da da belki biraz perde arkasında kaldı ama Yeni Delhi'de BRICS zirvesi vardı. Dışişleri Bakanları toplantısı, ona da bir parantez açacağız. Hindistan'ın ezeli rakibi Pakistan'ın arabuluculuğunda devam eden ABD-İran müzakerelerinin başlamasından bu yana İran Dışişleri Bakanı ilk kez Yeni Delhi'deydi. Onun katılımının anlamını ve verdiği mesajları da konuşacağız bu akşam Yakın Plan'da. Üç konuğumuz var. İkisi İstanbul stüdyomuzda. Serkan Demirtaş, Hürriyet Daily News gazetesi Ankara temsilcisi. Gazeteci, hoş geldiniz Serkan Bey.
1: Hoş bulduk, teşekkür ederim.
0: Her hafta olduğu gibi Kemal Öztürk, NTV siyaset yorumcusu bizimle birlikte. Hoş geldiniz. Uzaktan bize bağlanacak isim de Doktor Diren Doğan, Alaaddin Keykubat Üniversitesi öğretim üyesi, Çin alanında çalışan bir isim. Diren Hanım, size de iyi akşamlar diliyorum.
2: İyi akşamlar dilerim.
0: Şimdi aslında Çin konusunda size döneceğim Diren Hanım ama bir gazeteci gözüyle Serkan Demirtaş'la başlayayım. Bu zirveye giderken dünya, evet, gözü buradaydı. Kim nasıl oturacak masaya, bu merak ediliyordu. Kimin eli daha güçlüydü sizce Serkan Demirtaş? Amerika Birleşik Devletleri mi, Çin'in mi?
1: Ya, dünyanın içinden geçtiği bu hakikaten derin belirsizlik ve öngörülemezlik ortamında tarafları da kim hangi kuvvetle, güçle masaya geldi ve ne almayı umut ediyorlardı açısından değerlendirebilmek için zirvenin tamamlanmasını bir görmemiz lazım. Çünkü bugün ilk gün. Siyasi mesajların yoğun olarak verildiği bir gün. Yarın ticaret ayağı devreye girecek ve orada da liderlerin açıklamaları olacak. Bir genel anlamını koyabiliriz. Ama tabii Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın son dönemde bu İran'la içinden çıkılamaz bir müzakere ortamında oraya gitmiş olması ve umut ettiği barışın bir türlü sağlanamamış olması, Hürmüz Boğazı'nın kapalı kalmaya devam ediyor olması, bunun başta kendi tüketicisi, vatandaşlarına ekonomik etkilerinin giderek arttığı bir ortamda olması, Amerikan Başkanı açısından bu ziyarette tabii biraz daha pozisyonunun zayıf olduğunu aslında ortaya koyuyor. İlk gün verilen mesajlarda da açıkçası çok olağanüstü, övgüsel bir ifadeler kullanması var her iki taraftan da. Ama Çin tarafı daha müzakerelerin, yani ilk haberleri akmaya başladığı anda yapmış olduğu bir açıklamayla Çin haber ajansına Tayvan konusunu öne çıkarttıklarını ortaya koydu ve eğer bu durumun iyi yönetilmemesi durumunda Amerika ve Çin'in bir çatışma ortamına girebileceklerini söyledi.
0: Peki neden bu mesajı hemen ilk etapta verme gereği hissetti Çin?
1: Bu Çin'in herhalde buradaki bir diplomatik tercihi. Yani bu görüşmelerin perspektifinin sadece böyle sembolik, karşılıklı, hani iyi niyet, işbirliği mesajlarıyla sınırlı olmayacağını, ortada çok büyük bir jeopolitik mesele olduğunu ve bu jeopolitik meselenin Çin açısından kırmızı bir çizgi oluşturduğunu ilk etaptan vurgulamak için bence bunu hemen söyledi.
0: Şöyle de anlamlandırılabilir mi? Yani Tayvan benim kırmızı çizgim. Eğer benden bir şey almak istiyorsan bu sulara girme mesajını ilk etapta vermek mi?
1: Şimdi tabii bunu şuna oturtmak gerekiyor. Doğru. Bunu şuna oturtmak gerekiyor. Çin tabii artık eskisi gibi sadece hani ticari gücü, üretimden kaynaklanan gücü, teknolojik ilerlemeyi de sağladığı o kendisinin uluslararası yerini jeopolitik konularla, bölgesel konularla da tahkim etme arayışında. Hani burada zaten Xi Jinping'in Trump'a söylediği dünyadaki en önemli ikili ilişki Amerika ve Çin arasında ifadesi şunu söylüyor. Biz dünyanın iki en büyük devletiyiz. Artık Rusya veya geçmiş dönemde Sovyetler, Amerika'nın o kurduğu denge bitti. Amerika artık bu dengeyi Çin'le kurmak zorunda. Ve benim burada çok önemli bir jeopolitik meselem var. Tayvan meselesi. Seninle her şeyi konuşacağım. Ticaret konuşacağım. Büyük bir heyetle gelmişsin. Ben de belki senden alışveriş yapmaya devam edeceğim. Karşılıklı bağımlılık devam edecek. Ama benim yerimi, benim konumumu iyi anlayın demek istiyor şeyde. Trump da bunu aslında gördüğünü yine açıklamasında söylüyor. Yani Türkiye, Çin-Amerika ilişkilerinin İngilizce tabirle consequential yani sonuçlar üreten bir önemli ve sonuçlar üreten bir ilişki biçimi olduğunu söyleyerek aslında Trump da bu ilişkinin değerini görüyor ve karşısında Çin'e bu şeyini açmış oluyor.
0: Peki. Kemal Öztürk, katılır mısınız? Acaba daha zayıf bir pozisyonda mı oturdu Amerikan Başkanı bu masaya? Ne dersiniz?
3: Yani o kanaatte değilim. Zayıf şeklinde tanımlamıyorum ama benim gördüğüm iki tarafta tansiyonu düşürmekten yana bir pozisyon almışlar. Yani gerilimi arttırmak, daha fazla krizi, dünyadaki mevcut krize yeni bir şey eklemek niyetinde değiller. Daha fazla tansiyon düşürmekten yana, her ne kadar Trump daha fazla iltifatkar efendim övgülerle dolu konuşsa da Çin'in klasik ciddiyetiyle bile olsa o da Amerika'ya verdiği önemi, değeri, kıymeti de belirtmiş oldu. Ben Çin'in meşhur geleneksel stratejik sabır politikasının bir yansımasını görüyorum bu görüşmelerde. Aslında ikisinin arasındaki rekabet ciddi. Öyle Amerika'yı sen büyük yap, ben de Çin'i büyük yapayım, bir arada çalışalım. Bunun gerçekçi bir tarafı olmadığını Çin de biliyor.
0: Yani samimi değil mi verilen mesajlar?
3: Hani diplomatik diyelim.
0: Peki.
3: Samimi değil demeyelim ama diplomatik. Çin bunu Amerika'nın zayıfladığını, daha da zayıfladığını, biraz daha zayıfladığını o meşhur stratejik sabırla bekleyecek ve Amerika'nın tamamen zayıfladığını gördüğünde tırnaklarını çıkaracaktır bana göre. Bunun için de İran mesela beklenildiği kadar bir kriz maddesi olmadı bu görüşmelerde, en azından görüntülerde. Çin İran'ı büyük bir tartışma maddesi yapmayacaktır kendisi açısından, Amerika ile ilişkileri açısından. Öyle de oldu. Tayvan meselesi aslında bizim Kıbrıs meselesine benziyor Çin açısından. Yani biz ne kadar hassassak, Kıbrıs konusu bizim için ne kadar duygusal bir tarafı da varsa, Tayvan onlar için böyle. O nedenle belki sorduğunuz soruya ekleme yapmış olayım. Her fırsatta bunu dile getirirler yani bir şekilde. Ama şuna dikkati çekmek isterim. Her iki tarafın yapmış olduğu açıklamalar birbirlerinden farklı. Amerika'nın yapmış olduğu açıklamada İran biraz daha önde, Hürmüz daha fazla önde. Bizimle işbirliği yapacak, İran'a destek vermeyecek gibi, nükleer konusunda anlaştık gibi birçok şeyler varsa da Çin'in açıklamasında da kendi önceliği var. Ama oradaki cümleleri ben biraz sert buldum Tayvan konusundaki. Yani Tayvan'a silah verirseniz, bu krizi sürdürürseniz ilişkimiz bozulur gibi. Biraz da meydan okuma gibi bir cümle var orada. Ama bunu Amerika veya Başkan Trump o kadar dikkate almadı. Televizyon programında da hiç üzerinde durmadı hatta. Ama Çin bu konuya böyle bakıyor. Yani onlar açısından çok duygusal bir mesele. Bence iki devlet de karşılıklı ne kazanacaklarına, sen bana ne vereceksin, ben Tayvan'la ilgilenmeyeyim. O da sen bana ne vereceksin, ben de İran'la ilgilenmeyeyim. bu önümüzdeki birkaç gün içerisinde, yani daha fazla ticaretin konuşulduğu, CEO'ları oraya boşuna götürmediler. Bu iki konu orada biraz netleşmiş olacak.
0: Şimdi tabii temel başlıklardan biri ticaret meselesi, hiç kuşku yok ki, ama biz biraz daha genel perspektifte İran ve Tayvan başlıkları üzerinden konuştuk. Diren Hanım, siz daha böyle bir genel perspektifle Çin'i de çok yakından takip ettiğiniz için, Çin nasıl bekledi Donald Trump'ı? Bu anlamda hakikaten elini daha güçlü gördü mü, yoksa eşit dengede bir iki gücün oturması, masaya oturması gibi mi yorumladı bu meseleyi? Nasıl baktı Çin ziyaret öncesi bu gelişmelere?
2: Tabii esasında bu beklenen bir görüşmeydi. Hatta bildiğiniz üzere ertelenen bir görüşmeydi. Ama biz şunu biliyoruz. Çin hiçbir zaman aslında Amerika Birleşik Devletleri'ni azımsayan bir aktör değil. Hatta bir bakıma ziyadesiyle önemseyen bir aktör. Ama bu ziyaretin öncesinde her iki tarafın da dersinde iyi çalıştığını, belki de Çin okumalarım daha fazla olduğu için bilmiyorum ama Çin'in daha iyi çalıştığını söyleyebiliriz. Burada en küçük örnek, işte az önce belki sosyal medyalarda görmüşsünüzdür, bir yastık örneği var. Trump'la boyunun bile eşit olması için, o karelere eşit girmesi için Çin'in böyle bu kadar titizlikle hazırlandığını görüyoruz. Diğer taraftan sürecin ilerleyişi, toplantıların içeriği babında iki tarafın da aslında eli ziyadesiyle güçlü ve iki taraf da istediklerini açık bir şekilde belirtmiş durumda. Şimdi Trump'ın tarzı ile Xi Jinping'in tarzı birbirinden tamamen farklı. Trump ilk açılış konuşmasında, büyük salondaki konuşmada da daha coşkulu, daha kolektif, böyle daha bağlayıcı ve hem Çin Halk Cumhuriyeti'ni hem Xi Jinping'i dost ve ilişki kurulması gereken bir ülke ve aktör olarak tanımladı. Ama Xi'ye baktığımızda böyle iniş çıkışlı bir açıklama metni gördük. Yani evet, rekabet adil bir şekilde yürütülmeli, bütün paydaşlara aslında dünyada yetecek refah var. Ama şu, bence şu iki vurgu çok önemliydi. Birincisi şuydu. Biliyorsunuz Tuketites tuzağı diye bir tuzak var ve Xi Jinping konuşmasını bununla açtı. Dünya değişiyor ve asıl soru, Amerika Birleşik Devletleri ve Çin Halk Cumhuriyeti Tuketites tuzağına düşecek mi, düşmeyecek mi dedi. Bu aslında sadece Xi'nin o salondakileri değil, tüm dünyaya sorduğu bir soru. Bu bence çok önemliydi. İkincisi de, her ne kadar konuşması böyle Çin tarzı, gayet soft, kazan kazan, barışçıl birleşim tarzı, barışçıl yükseliş tarzı motiflerle süslenmiş olsa da Tayvan motiflerinin içinde değildi. Çünkü zaten kırmızı bir çizgi. Yani Tayvan'dan taviz vermek Çin'in kitabında hiçbir zaman olmadığı için toplantıda açıklamaların en direkt maddelerinden biri de bizzat Tayvan'dı. Burada şunu da belki bahsetmek lazım Deniz Hanım. Çin zaten Tayvan'la İran'ı hiçbir şekilde paralel görmüyor. Yani hiçbir şekilde Tayvan'daki duruşundan taviz verebilecek bir aktör değil. Çünkü hayati çıkarı ya da böyle core interest olarak tanımlıyor uluslararası ilişkiler terimine göre. Süreci de aslında bu şekilde ilerletiyor. Bence burada şöyle bir durum vardı. Hatırlarsınız, geçen yıl Busan'da bir toplantı vardı ve o toplantıda Tayvan konusu gündeme gelmedi. Evet. Bence o toplantı artık bugünkü zirveden sonra istisna olarak tarihin bir köşesinde not edildi. Çünkü o toplantı haricinde Amerikan Başkanı ve Çin liderleri birleştiğinde Tayvan muhakkak söz konusu olmuştu. Ama Busan toplantısı hariç bütün toplantılarda Tayvan masada vardı.
0: Bunu nasıl anlamlandırmalıyız? Yani bugünkü konjonktürle biraz daha açarsanız bizim için.
2: Tabii, yani şunu söylemek istiyorum. Muhtemelen siz de sordunuz ya, niçin Çin direkt Tayvan konusunu konuşmasında da tema olarak getirdi. İç işleyişi bilmiyorum ama muhtemelen Busan'da bu süreç belki de bir hızlandırılmış ya da bir atlatılmış olabilir Tayvan meselesi. Çünkü iki tarafın da konuşma metinlerinde de yoktu. Bundan mütevellit şu anda aslında masa Pekin'de kuruluyor. Buna istinaden aslında kuralları belirleyen, masanın amiyane tabirle menüsünü belirleyen aktör bizzat Pekin. Bundan dolayı en direkt yoldan Tayvan meselesini gündeme getirdi. Şu da önemli. Biz Amerika Birleşik Devletleri'nin de aslında Tayvan'a yönelik stratejik belirsizlik politikasından kolay kolay taviz vermeyeceğini biliyoruz. Yani iki aktör arasındaki en zaten sert ve en katı hususlardan biri Tayvan meselesiydi. Xi Jinping de aslında en direkt şekilde bu konuyu gündeme getirerek hem ortamı bir nevi netleştirmiş oldu, yani gri alanda bırakmadı, hem de aslında bir sonraki günün temasını da bir nevi belirlemiş oldu.
0: Şimdi biraz daha anlamlandırmak için soruyorum, yani Busan'da konuşulmamış olması, sonrasında bu mesajın doğrudan değil ama dolaylı bir şekilde, yani Amerikan Başkanı'na değil ama farklı bir kanal üzerinden dünyaya Tayvan mesajı verilmiş olması önemliydi. Ama şimdi bu geçmişte bir şekilde bunun çözümlenememiş olması, bir daha ben bu konuyu konuşmayacağım anlamına mı geliyor? Hakikaten biraz anlamakta zorlandım. Lütfen biraz daha açmanızı rica edeceğim.
2: Estağfurullah Deniz Hanım. Aslında beklenti şuydu. Yani Tayvan konusu gündeme gelecek mi? Benim öngörüm şuydu. Eğer Trump İran meselesini gündeme getirirse Xi Jinping muhakkak Tayvan konusunu gündeme getirecek tarzında ben ilerliyordum. Çünkü ikisi de önemli krizler ve iki tarafında bir nevi taviz verilmesinin istediği krizler. Ama bu Busan toplantısı olmasaydı ben bu yanıta Tayvan muhakkak masada olacaktır derdim. Yani buna istinaden Busan Çin perspektifinde akıllarda bir Tayvan soru işaretini getiren bir zirveydi. Biz şimdi bu zirveyle birlikte netleştirmiş olduk artık. Hayır, Tayvan meselesi Çin'in hiçbir şekilde bu ikili toplantılarda gölgede bırakabileceği, arka planda bırakabileceği bir konu değil, artı bu zirveyle birlikte netleştirmiş olduk. Eğer bu zirvede Tayvan konuşulmasaydı biz şunu diyebilirdik. Tamam, eğer o zaman Çin Halk Cumhuriyeti Amerika Birleşik Devletleri ile ilişkilerini daha pürüzsüz yürütmek için Tayvan noktasında belki de bazı şeyleri tolere edebiliyor diyebilirdik. Ama görüyoruz ki hayır, hiçbir şekilde bir esneme ya da bir çizgiden geri adım atma durumu yok.
0: Peki, bir reklam arası verelim. Sonrasında detaylı olarak konuşacağız. Acaba özellikle Hürmüz Boğazı konusunda ne gibi adımlar atılmış olabilir? Donald Trump neler söyledi? Reklamlardan sonra.

0: Yakın plan devam edecek. Reklam.
1: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de bu bayramda tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Reklamların ardından yakın plana devam ediyoruz. Donald Trump ilk açıklamalarını Xi Jinping'le görüşmesi sonrası yaptı ve önemli manşetlerden biri şuydu. Fox News'a konuştu. Röportajın tamamı henüz yayınlanmadı. Sadece belli başlıkları biliyoruz. Türkiye saatiyle sabah 4-5 civarı yayınlanacak. Çin özellikle İran'a askeri yardım yapmayacağını söyledi. Ayrıca Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif etti. Bu yardımın ne olduğu detaylarını verdi mi, vermedi mi, verdiyse neler söyledi bunu henüz bilmiyoruz. Ama bu sefer sırayı biraz değiştireyim. Kemal Öztürk, sizden başlayayım. Çin açılmasını istiyordu Hürmüz Boğazı'nı, çünkü en fazla etkilenen ülkelerin başında geliyor. Bu anlamda İran'a da mesajları vardı, Pakistan'a gönderiyordu, bunu da biliyorduk o müzakereler sürerken. Nasıl bir yardım teklifi olabilir? Yani bir abluka, Amerikan ablukası da var. Buna dahil olmak ya da bir şekilde bir konsorsiyumla o süreci yürütmek midir? Tahmininiz nedir?
3: Şimdi Çin'in İran'daki petrol bağımlılığı %12 civarında İran'a. Körfez'in tamamına da %20 civarında. Dolayısıyla İran meselesini tolere edebiliyor bir şekilde. Petrol kısmı.
2: Farklı yerlerden alarak.
3: Evet, farklı bir kaynakla bunu tolere edebiliyor. Yani can damarı gibi değil yani şey. Fakat toplamda %20'ye varan bir ticaret ilişkisi olduğu için Hürmüz Boğazı'ndan, İran'dan aslında bunu eski haline döndürme talepleri oluyor. Çin'in oluyor yani bunu. Fakat mesela Çin'in İran'a askeri yardımı kesmesinden kastı nedir? Navigasyon haricinde Çin'in İran'a ciddi bir askeri yardım yaptığını bilmiyoruz. Dillendiren de olmadı. Yani uydu aracılığıyla navigasyon sisteminin haricinde şu ana kadar bir ciddi askeri yardımından bahsedilmedi.
4: Evet, aynen.
3: Dolayısıyla Trump'ın hani askeri yardım yapmayacak kısmını belki sadece navigasyon kısmı olabilir. Ama şunu da anlıyoruz ilk gelen spotlardan ve Amerika açıklamasından, yani Trump'ın kafasının ortasında bir İran meselesi var. Hatta biz bunu çözmeden İran'a gitmez diye, Çin'e gitmez diye de konuşuyorduk. Dolayısıyla dönüp dolaşıp İran meselesini gündeme getirip bunu çözeceğini, çözmesini, işte Çin'den de bu konuda talepkar olduğunu söylüyor. Şimdi Çin'in ticari olarak baktığını düşünüyorum ben her konuya. Yani jeopolitik olarak baktığını düşünmüyorum. Yani bir Amerika gibi emperyal, hegemonik bir bakış açısının olduğu kanaatinde değilim ben. Çin belki biraz da yanlış tanıyor olabiliriz. Böyle bir bakış açısı yok. Ben dünyada hegemon olayım, gücüm olsun, şöyle olsun, böyle olsun. Hani böyle bir bakış açısından ziyade daha fazla ticari olarak bakıyor. Ticari olarak nasıl kazançlı çıkarım? Ticari olarak ne elde ederim? Benim çıkarlarıma nasıl etki eder? Daha fazla bakış açısının bu olduğunu düşünüyorum. O zaman İran meselesine de böyle bakacağı için Çin'in İran'a jeopolitik bir bakış açısı olmayacağına göre çabucak, kolayca vazgeçilebilir bir enstrüman olduğu kanaatindeyim. Dünyadaki en önemli müttefik olarak İran için söylüyorum. Çin onun için önemli bir müttefik. Navigasyon desteğinin haricinde de siyasi bir müttefik olarak gördüğünden, İran Çin'in bu taleplerini veya böyle bir talebi olacaksa bu taleplerini çok fazla reddetmeyecektir. Ama Hürmüz'den vazgeçmesini savaşı kaybetmek olarak gördüğü için de
2: İran
3: diretiyor bir şekilde. Yani bir şey koparması gerekiyor. Hani onurlu bir çıkış diyelim. Ama Amerika'ya da gelip buraya tıkandı. O da Hürmüz meselesini çözmezse buradan zaferle çıkamayacağı anlaşıldığı için iş Çin'e kadar tırmandı. Yani bu zirveye kadar onun bir gündem maddesi olarak gördü. Ben kapalı görüşmeler esnasında Tayvan meselesinde, İran meselesinde masada olduğunu ve karşılıklı görüşmelerde bunun konuşulduğunu düşünüyorum. Açıklamalardan da bu anlaşılıyor zaten. Fakat oradan bir çözümle Trump dönebilir mi? Hürmüz'ü çözdüm. Sanmıyorum. O kadar kolay olduğunu da düşünmüyorum. Ama ticari kısımlar bugün ve

0: olabilir üzerinden hep konuştuğumuzda şunu biliyoruz ki Çin, düzeltiyorum, İran hep bir kendine saldırmama garantisi istiyor ve bunun da Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nden çıkacak bir kararla olmasını istiyor. Şimdi Çin'in burada pozisyonu ne olabilir? Ayrıca bu Amerikan ablukası da orada devam ederken yeni bir konsorsiyumla Çin'in ve Amerika'nın birlikte hareket edeceği bir yapılanma çok mu uç bir formülasyon?
1: O tür bir formülü şu anda zemine koyabileceğimiz materyal elimizde fazla yok. Hı hı. Ama Çin'in İran politikasına baktığım zaman, hani şu son iki aylık süre içerisinde hiç olmazsa onların söylemlerinde çok böyle iniş çıkışlı bir şey görmüyorum. Hı hı. Yani Hürmüz Boğazı açık kalmalı diyorlar. Hı hı. Hatta bugünkü Beyaz Saray açıklamasında da var. Yani İran tarafı da nükleer bir İran istemediğini bir kez daha ifade etti diyor. Bunlar zaten bilinen pozisyonları, yani Çin tarafının. Dolayısıyla İran konusunu Amerika'nın istediği kadar kuvvetli ve üst düzey ajanda unsur olarak görmüyor Çin. Ama burada Çin şöyle bir rol oynayabilir. Eğer Amerika ile bir noktada anlaşabilirlerse, hı hı, Çin İran'a ekonomik yardımlarla, yatırımlarla bir projeksiyon açarak bu Hürmüz Boğazı'nın açılması karşılığında, hı hı, kendi ekonomik zenginliğini bir bölümünü yatırım olarak taşıyabilir İran'a.
0: Peki,
1: bu tartışılan unsurlar arasında
0: bu. Bu söylediğiniz önemli, bir ek olarak söyleyeyim ya da bir ek olarak sorayım. Tazminat meselesi hep İran'ın masada tuttuğu bir formüldü ya, yani benim bu saldırılar sonrası tahrip olan altyapımı tazmin edin. Amerika'dan istediği bir şeydi ve Amerika yanaşmıyordu. Örneğin söylediğiniz şeyler yatırımlarla birlikte Çin'in bölgeye verebileceği bir destek.
1: Olabilir ama tabii İran'ın Amerika'dan talepleri biliyorsunuz.
0: Çin'e mahsup edilemez diyorsunuz.
1: Mahsup edilemeyecek kadar derinlikle. Hı hı. Çünkü 40-50 yıldır, 40 yıldır büyük bir yaptırım altında olan bir devlet ve çok ciddi şekilde mal varlıkları dondurulmuş durumda. Hı hı. Bu yaptırımların kısa vadede kalkmayacağını İran tarafı da biliyor. Ama ilk etapta hiç olmazsa dondurulmuş bu mal varlıklarının, paraların bir bölümünün bozulması ya verilmesini istiyor İran tarafı. Ama buralar tabii biraz aslında müzakerenin yapısı değişti. Yani ateşkesin başladığı andan itibaren baktığımızda şimdi nükleer mesela ikinci sıraya dönmüş durumda. Herkes Boğaz'a odaklandığı için burada bir yapısal bir değişim var müzakerelerde. Yani Çin'in burada oynayabileceği rol dediğim gibi İran'ı teşvik etmek olabilir. Hani ve şeye de katılıyorum, Diren hocamıza da katılıyorum. Yani Çin açısından Tayvan'la hani bu Boğaz arasında bir hani bir paralellik kurmak, onu belli bir müzakere masasına taşımak gibi bir değerlendirmeleri de yok. Hı. Onların jeopolitik dünyasında o İran konusu hakikaten çok öndeymiş gibi gelmiyor bana. Hı. Yani Amerika'nın beklediği çerçevede. Ama bir not söyleyeyim, jeopolitik meseleyle ilgili olarak Çin'in. Çin burada, Sayın Hocam da bahsetti açılış konuşmasında. Şimdi Jinping'in açılış konuşmasında Tukirides tuzağı diye bir şeyden bahsetti. Hı hı. Şimdi onu ben bilmiyordum, açtım baktım. Hı hı. Ve eski Yunan'da Atina ile Sparta arasındaki savaşı anlatan ve onun üzerine inşa edilmiş bir siyaset bilimi kavramıymış bu. Ve şu, hegemon bir güçle yeni büyüyen, gelişen bir güç arasında kaçınılmaz olan bir savaş ortamının ortaya çıkması. Hı. Zaten Xi Jinping diyor ki biz bu paradigmayı nasıl kurabiliriz? Bu tuzağın düşmeden nasıl aşabiliriz bunu? Hı. Çünkü geçen sene Eylül ayında hatırlayalım. Hani o önemli askeri geçit töreninde, hı hı, hani Çin bütün elinde ne var ne yok hepsini ortaya koydu. Sağ yanına Kuzey Kore lideri, sol tarafına Putin'i aldı Xi Jinping ve bir askeri güç mesajını oradan bütün dünyaya verdi. Hı hı. Jeopolitik derken bölgesel jeopolitik kısmını ön plana çıkartan bir Çin'den bahsediyoruz. Tayvan meselesi de bence tam da bunun en göbeğinde, kalbinde olan bir konu. Ve ben bundan sonraki süreçte de Tayvan konusunu çok daha fazla tartışacağımızı düşünüyorum. şu açıdandı. Şimdi Marco Rubio da bir açıklama yaptı görüşmelerden sonra. Amerika'nın Tayvan politikasında değişiklik yok dedi. O da nereye refer

0: ediyor. Hani 1980'lerin başında Amerikan Kongresi'nin çıkardığı bir yasa var. Tayvan'ı savunma, Tayvan'a destek yasası. Hani bir kongrenin bir emir şeyi var ortada ve bu hani oraya gidip savaşmak anlamında değil ama Tayvan'ın kendini savunması için askeri yardım yapmayı zorunlu kılan bir yasa var. Şu anda bir paket askıda duruyor. Kongre içerisinde de bununla ilgili baskılar olduğunu duyuyoruz Amerikan basınında. Dolayısıyla hani Amerika açısından da bu sonsuza kadar kulağın üstüne yatacağı bir konu değil.
1: Değil. Peki. Jeopolitik yerine daha mı ticari bakıyor sorusunu size yöneltmek isterim Diren Hanım. Çünkü Hürmüz meselesine bu perspektifte baktığı zaman daha ticari olarak mı görüyor meseleyi ve neresinde yer alabilir, nasıl bir yardım yapabilir Amerika Birleşik Devletleri'ne teklifi buysa şayet? Sizin sesiniz sanırım kapalı. Onu bir...
2: Kusura bakmayın.
1: Sanırım duyuyoruz nasıl? Şimdi.
2: Evet, tamam. Evet. Kusura bakmayın. Bence ikisi de değil. Çünkü sanki biraz daha anlatısal bakıyor Deniz Hanım. Bunu şunun için söylüyorum. Hatırlarsınız belki Suudi Arabistan ve İran arasında bir arabuluculuk rolü üstlenmişti, evet. Çin Halk Cumhuriyeti ve Pekin'de bir üçgen masa kurulmuştu. Yani Çin'in uluslararası sisteme kendisini iyi anlatmak, imajını iyi çizmek gibi bir motivasyonu da var, bir misyonu da var. Bu duruma istinaden evet enerji Çin Halk Cumhuriyeti için önemli ama biz diğer taraftan şunu da biliyoruz. Hali hazırda işte hem Venezuela hem İran krizleri neticesinde Çin dersinde iyi çalıştı ve önümüzdeki 3 ya da 5 aylık enerji rezervlerini zaten stokladı. Hem karada hem de bu flot denilen su üzerindeki tankerlerde bu stoklar var. Yani bu da aslında Çin'in stratejik sabır dediğimiz o bekleme süresine destek veren bir durum. Özellikle de ABD ile karşılaştırdığımızda. Ama diğer taraftan olası bir ara buluculuğu Çin Halk Cumhuriyeti'nin küresel sistemde adının iyi anlatılmasını ve anlatısının aslında sürdürebilmesini sağlayacaktır. Ve Çin gerçekten buna kıymet veriyor. Çünkü her ne kadar ben de katılıyorum direkt hegemon bir ülke değil ya da böyle saldırgan işte zaten tarih boyunca kendi sınırlarının ötesinde de savaşmayan bir aktör olmuş. Ama şöyle bir durum var. Bugün içinde bulunduğumuz konjonktürde biz bütün kıtaların bir şekilde Çin Halk Cumhuriyeti ile ticaret yaptığını biliyoruz. Bir şekilde diplomatik ilişkiye girmek zorunda olduğunu biliyoruz. Hatta CFR'ın bir analizi vardı. Dünyanın %95'ine yakının birinci alacaklısı Çin Halk Cumhuriyeti diyordu. Yani burada şöyle de bir durum var. Bir taraftan evet anlatı önemli, diğer taraftan ticaret önemli. Bir de aslında bu su yollarının jeopolitik olarak da açık tutulması lazım. Ama hepsini kademe kademe ilerletirsek bence ilk başta olası bir Hürmüz krizinde ara bulucu rol oynarsa ve bunun Amerika Birleşik Devletleri tarafından pozitif yorumunu alırsa bu aslında Çin'in anlatısının da küresel sistemde iyi anlaşılmasını sağlayacaktır. Bu da onların istediği bir durum bence.
1: Peki, buyurun.
3: Bir şey ekleyeyim. Şimdi neden ısrarla tezimi savunuyorum? Çin'in bakış açısının jeopolitik olmasının dünyaya aslında biraz da faydası da var. Yani hegemonik bakış açısında olmamasının iyi bir şey dünyadaki gelişmelerle ilgili. Şimdi Amerika ile ticareti 570 milyar dolar, İran'la ticareti 13 milyar dolar. Amerika'da 200 milyar dolar fazlası var. İran'da da 3 milyar dolar fazlası var. Şimdi çok basit bir teraziyle bakıyordur bence Çin buna. Yani 13 milyar lira, 500 milyar lira. 200 milyar kazanıyorum, 3 milyar kazanıyorum. Direkt böyle bakıyordur yani. Zaten bu meşhur Çin duvarı da onun politik bakışının bir örneğidir. Yani ben etrafıma duvar ördüm. Yani ne gelin ne gideyim. Hani kimseye karışmak istemiyorum mesajıdır bu. Şimdi... Bir süre sonra bu ticari gücü, hani politik bir güç olabilir mi? Bir süre sonra olabilir ama bunu başarabilir mi? Ben başarabileceğini düşünmüyorum. Mesela Filistinli grupları birleştirme hamlesi vardı. Bilmiyorum hatırlar mısınız, dikkatini çekermiştiniz. Başarısız oldu. Mesela Suudi Arabistan'la İran'ı barıştırma işi de sonuçsuz kaldı aslında. Yani çünkü jeopolitik devlet refleksleri olmadığı için hani... Ben sana bunu da veririm, sana da şunu da veririm. Hadi barışın falan. Hani böyle olmuyor.
1: Peki o şöyle bir şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? Yani çok uzak olduğu için ya da ya Amerika Birleşik Devletleri de uzak en nihayetinde ama hani bin yıldır
3: değil, uzakla alakalı değil. Evet.
1: İçinde bu, olduğu için de.
3: Bu politik tutumla ilgili yani Çin'in bakış açısı, devlet refleksi böyle değil yani Amerika gibi değil. Hı hı. Ayrıca Xi'nin daha önceki açıklamalarında tek kutuplu dünya sistemine karşı çıkıyor. Yani Amerika batsın, Çin tek kutup olsun bu fikri de savunmuyor. Çok kutuplu olalım diyor. Yani çok kutuplu bir dünya olsun. Hı hı. Bu da bir politika. Bu da iyi bir şey hani dünyadaki gelişmeler açısından. Buradaki tek sorun tabirimi maruz görün lütfen. Dini imanı para, ticaret olduğu zaman başka bir şey komplikasyonları da oluyor. Yani negatif komplikasyonları da olabilir böyle bir şeyin. Ama ben nihayetinde Çin-Amerika ilişkilerinde Çin'in elinin çok güçlü, bakış açısının oldukça soft ve dünyadaki etki gücünün, ticari açıdan etki gücünün daha yüksek olduğunu görüyorum. Hı hı. Amerika ise daha saldırgan bir tarzı var her zaman için. Yani daha askeri güç kullanmaktan, saldırmaktan işte Tayvan meselesini kaşıyacaksa askeri gemilerini gönderiyor Körfez'e. Yani tahrik ediyor, başka bir şey yapıyor. Çin ise bütün bu tahriklere karşı o meşhur stratejik sabrını kullanıyor. Ama bu sabrın sonunda Çin'in hegemonik bir güç olarak dünyaya çıkıp artık patron benim, benim dediğim olur diyeceğini de düşünmüyorum. Yani böyle bir bakış açısı olduğu kanaatinde değilim.
1: Peki
3: yani
1: o stratejik sabır sonunda Tayvan konusundaki pozisyonuna diğer ülkeleri getirir mi?
3: Buradaki mesele yani Tayvan meselesi zannediyorum bütün her şeyden ayrı olarak bakıyor Çin buna. Evet. Yani Amerika daha fazla tahrik ettiğinde Çin içeriden bir kaynamaya sebep olacağı için Tayvan öyle bir etki yaratıyor orada. Belki orada o stratejik sabrı durdurabilirler yani.
0: Yani her ülkenin güçlü olduğu ve zayıf olduğu taraflar da var. Bir taraftan güçlü olduğunu düşündüğümüz tarafı aslında Çin'in kendi içerisinde barındırdığı zayıflığı da gösterebilen bir şey. 1.4 milyarlık bir nüfustan bahsediyoruz. Bu insanların beslenmesi, istihdam sağlanması gerekiyor. Ki içerisinde Uygur gibi bir siyasi problem de yaşayan bir ülkeden bahsediyoruz. Çin içerisindeki eşitsizlik, ekonomik
3: uçurum, siyasi problemler.
0: Uygur problemindeki söylüyorum. Ve Çin halkı içerisinde de çok ciddi sosyoekonomik eşitsizlikler var. Çin üretip dünyaya satacak ki vatandaşlarını beslemeye ve istihdam etmeye devam etsin. Dünya ekonomisi krize girerse bundan en çok etkilenecek ülkelerden bir tanesi Çin olacak.
1: İç sosyolojisi bozulabilir diyorsunuz.
0: Bu büyük bir karşılıklı bağımlılığı da aslında gerektiren bir şey. Çin'in Amerika'ya ihtiyacı var. Tüketim ekonomisinin devam etmesi lazım. Çin'in Batı'ya ihtiyacı var genel itibariyle. Çünkü o ürünleri satın alacak. Cep telefonlarını her 6 ayda bir değiştirecek. Öyle bir tüketim kitlesine ihtiyacı var.
1: Ticari boyutu burada. Evet buyurun Diren Hanım size bir buyurun. Buna ekleyeceğiniz var mı? Aslında ticaret boyutuyla biraz bize dengeyi anlatın istiyoruz. Yani çok kalabalık bir ekonomik heyetle geldi. CEO'larla geldi. Bu ne anlam ifade ediyor?
2: Tabii aslında ben burada Kemal Bey'den ayrıştığım ufak bir noktayı söylemek istiyorum. Şimdi biz evet her ne kadar Çin Halk Cumhuriyeti çok kutupluluğu istiyor diyoruz ama Çin'in o işte 5000 yıllık medeniyetine baktığımızda aslında Çin tarzı uluslararası sistemin talep ettiği gibi eşitlerden oluşan değil de böyle daha hiyerarşik bir uluslararası sistem ve başında da bizzat Çin'in bulunduğu bir uluslararası sistem olduğunu görürüz. Kaldı ki zaten Çin'in Çince adı da Zhongguo, yani aslında orta krallık demek. Böyle biraz daha merkeziyetçi bir bakış açısı var ama bu bakış açısı şu anki konjonktüre uymuyor. Yani böyle bir perspektifi küresel sisteme yansıtmak demek ikinci bir Amerika Birleşik Devletleri'ni anlatmak demektir. Ama Deniz Hanım sorduğu gibi bugün eğer biz bir Çin devinden bahsediyorsak bu aslında ticaretle büyüyen ve bütün dünyaya ticari kanallarını, belki buna böyle bir ahtapotun kollarını bahsedebiliriz, benzetebiliriz, uzatan ve aslında buraları ticari kanallarla sarıp sarmalayan bir aktör olmasından mütevellit. Bir de şöyle de bir durum var, belki kendimi tezatlamış olacağım ama şimdi tarih boyunca dedik ya hani Çin hiçbir zaman sınırlarının ötesine aslında saldırmamış. Aslında bir nevi kendi Monroe doktrinini ilan etmiş tarih boyunca. Ama şöyle bir durum var. Günümüzdeki Çin o Çin değil. O Çin'de enerji de yetiyordu, gıda da yetiyordu. Yani pek çok parametre Çin sınırlarını kapattığında kendi içinde yaşamasına yetiyordu. Ama şu anda o dünyanın çarklarının dönebilmesi için ve Çin'in de nefes almaya devam edebilmesi enerji, tedarik zincirlerinin devamlılığına ihtiyacı var ve o küresel sistemdeki bütün aktörlerle karşılıklı ilişkiye devam etmeye ihtiyacı var. Aksi halde bu devasa ejderha küçülmeye başlayacaktır. Yani sağlıksız kalmaya başlayacaktır. Belki de ilerleyen yıllarda biz şunu da konuşabiliriz. Bu da belki Çin'in bir tuzağı. Yani çok hızlı büyümek ve çok hızlı büyüdüğü için de daha fazla her şeye ihtiyaç duymak. Ticaret noktasına baktığımızda Deniz Hanım, Çin her anlamda güçlü. Yani bu tartışmasız bir şekilde güçlü. Bence zaten Amerika Birleşik Devletleri'nin işte Trump'ın bu kadar devasa bir heyetle Çin'e inmesinin bir sebebi de bu terazideki karşılıklı bağımlılığı Amerika Birleşik Devletleri lehine de yükseltmek. Keza yaptığı açıklamalardan birinde işte biz 150 tane Boeing uçağı öneriyorduk. Xi Jinping 200 tane alabileceğini söyledi diye bir açıklama var. Bu da bize şunu gösteriyor. Daha önceki yıllarda biz şunu konuştuk. Decoupling, yani Çin'den tamamen kopmak. Sonra bakıldı ki bu mümkün değil. Çünkü her yerden, küresel sistem, özellikle de iktisadi sistemin her yerinde. Bu sefer de bu riski azaltmaya döndü. The risking'e döndü. Biz şu anda şunu görüyoruz. Artık ikisinden de vazgeçilmiş durumda. Çin'den kurtulmanın da, riski azaltmanın da bir yolu yok. O zaman karşılıklı bağımlılığı dengelememiz lazım. Hı hı. Bizimle daha fazla mı ticaret yapılıyor? Bizim heyetlerimizle daha fazla ticaret yapsın ki bizi göz ardı edemeyecek pozisyona gelsin. Bu Nvidia'nın çipleri örneği buna çok güzel bir örnek. Hı hı. Çünkü artık Çin bu çipler olmadan yapamıyor. Ama diğer taraftan Nvidia da Çin olmadan bu çiplerin devasa pazarını bulamıyor. Bu karşılıklı bağımlılığı ilk kim koparırsa aslında bu büyük güç rekabeti dediğimiz mücadelede o lider gelecektir. Bunu da şundan dolayı söylemek istiyorum. Şimdi biz Çin'i konuşuyoruz, ekonomik Çin'i konuşuyoruz, askeri Çin'i konuşuyoruz, diplomatik Çin'i konuşuyoruz. Ama bunların hepsinin başlangıç atışını Çin Halk Cumhuriyeti'nin Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olması ve dünyanın ekonomik sistemine açılması başlattı. Bunu da sizin de bildiğiniz üzere bizzat Amerika Birleşik Devletleri sağladı.
1: Çin ve Amerika Birleşik Devletleri ticaret dengesi, yani şu anda Amerika aleyhinde devam eden bir dengede. Dolayısıyla bugün masaya otururken Çin ne satmak istiyor, Amerika Birleşik Devletleri ne satmak istiyor? Yani karşılıklı ticari ilişkilerde çerçeve ne?
2: Şöyle bir durum var Deniz Hanım. Evet, biz Amerika Birleşik Devletleri özelinde bakıyoruz ama bu dünyadaki pek çok ülkenin problemi. Hı hı. Dünyadaki pek çok ülke Çin'e karşı ciddi oranda ticaret açığı veriyor. Bu Türkiye'nin de problemi, Avrupa Birliği'ndeki ülkelerin de problemi. Ya pek çok ülkede bu sıkıntı. Amerika Birleşik Devletleri'nin çözümü işte sığır eti, soya fasulyesi gibi aslında gıda ürünlerini Çin'e daha fazla satmak. Ki Xi Jinping'in açıklamalarında da bu vardı. Süreci bu şekilde dengelemek istiyorlar. Tabii mümkün mü? Hayır, değil. Bence bu biraz daha zaman alma süreci. Yani süreci zamana yayarak aslında Çin'deki yatırımları biraz daha Amerika Birleşik Devletleri'nde kurgulatmak. Çünkü ABD'nin bu süreci dengeleyebilmesi için ciddi bir zamana ihtiyaç var. Ve o süreçte Çin'i de kışkırtmaması lazım. Hı. İki taraf da aslında stratejik sabır uyguluyor. Ve belki de bugün iki tarafın böyle yüzleri gülerken biz arka planda bir gölge savaşı yaşandığını görüyor olabiliriz.
1: Peki çip, teknoloji gibi temel başlıklarda Çin ne kadar ileride, Amerika Birleşik Devletleri ne kadar ileride, hangi alanlarda birbirleriyle geçiş sağlayabilirler ve işbirliği yapabilirler?
2: Evet. Bu az önce bahsettiğim gibi Çin'in Dünya Ticaret Örgütü'ne üye olmasıyla birlikte ve Çin'deki ucuz iş gücüyle birlikte bildiğiniz üzere aslında bütün devasa fabrikalar yatırımlarını Çin'e yaptı. Ama buradaki çekirdek teknolojiler, işte mikroçip endüstrisi gibi ki lideri biliyorsunuz TSMC Tayvan'daki, ya da Yongalar gibi böyle bazı kritik sektörler, kritik alanlar ülkelerin kendinde kalmaya devam etti. Çünkü aslında bunlar bir milli servet ya da milli bir opsiyon. Bu duruma istinaden Çin'in şöyle bir strateji var. Evet, biz örneğin mikroçip özelinde Amerika Birleşik Devletleri ile Nvidia ile çalışmaya devam edeceğiz ama en kısa sürede kendi çip teknolojimizi de geliştirmeye devam edeceğiz diyorlar. Yani iki tarafta aslında birbirlerine dönük teknolojik bağımlılıktan da yakasılmış durumda. Burada oyun değiştirici ne dersiniz Deniz Hanım? Çin Halk Cumhuriyeti'nin sahip olduğu nadir toprak elementleri. Çünkü biz eğer teknolojiyi konuşuyorsak, bir de geleceğin teknolojilerini konuşuyorsak, işte bu çiplerdeki mıknatıslar vesaire ya da oradaki o diğer toprak elementleri aslında bataryalarda bulunan ve %70 oranıydı yanlış hatırlamıyorsam rezervi Çin'de, ama daha da önemlisi bunun %90'ın işleme kapasitesi Çin'de bulunan bir maliyet. maden türü, nadir toprak elementleri. Bu da işte 21. yüzyılın belki de oyun değiştiricilerinden biri diyebiliriz.
1: Kemal Öztürk, bu nadir toprak elementlerini her koşulda konuşmaya başladık. Yani Ukrayna Savaşı'nda bile hani bir tarafın taviz vereceği bir nokta dönüp nadir elementler anlaşmasıyla bir şey koparmaya çalıştı Donald Trump. Çin meselesinde yani Çin'le müzakerelerde bir başlık oluyor. Önümüzdeki süreçte ne kadar hayati bir konu olacak sizce bu?
3: Bence Çin-Amerika ilişkilerindeki ticari kısmının en önemli konuşulan maddelerinden birisi bu. Nadir elementler meselesi. Amerika ciddi anlamda bağımlı Çin'e. Dünya da bağımlı da. Amerika teknolojide liderliği kaybetmemek için bu alanı çok önemsiyor. Zaten bahsettiğiniz gibi Ukrayna'daki pazarlıkların önemli bir kısmı. Bunun da sonucu ne oldu bilmiyoruz. Yani 500 milyar dolarlık bir şey alacaktı, bir şey verecekti. O da Trump'ın abartılarından biri olarak tarihe not oldu. Kayboldu gitti yani. Ne yaptığını da bilmiyorum. Gerçi
0: Grönland'ı ele geçirip oradaki nadir elementleri...
3: Evet, onu da alacaktı. Çin bunu çok önemli bir koz olarak elinde tutuyor. Yani Allah'ın verdiği bir şey, toprağın altında bu nadir elementler onun en önemli gücü haline geldi. Fakat bu Boeing satışını altını çizmek lazım. Boeing satışıyla o ticaret... Yani 200 milyar dolarlık bir ticaret açığını bir şekilde kapatmak istiyor. Bu fasulye satarak kapatamazsınız bunu yani. Dolayısıyla Boeing satışı önemli bir mesele. Çin bence burada bir jest yapıyor. Yani Amerika'nın ziyaretine bir ne diyoruz? Biz buna diş kirası diyoruz değil mi? Eskiler öyle der. Birini ziyarete gittiğinde sana bir hediye verir. Diş kirası olarak 200 adet Boeing almış oldu. Bu da büyük bir rakam. Bu şekilde dengeleyeceğini düşünüyor ama teknoloji konusunda Obama döneminden beri altyapıyı Amerika'da kuralım diye bastırıyor Amerika şeyi. Sonra Steve Jobs 25 bin bilgisayar mühendisine ihtiyacım var bunları buraya getirmek için, var mı diye Obama'ya sorduğunda şaşırıp kalıyor yani. O kadar kolay değil. O altyapıyı Amerika'da kurmak, çip teknolojisini kurmak da öyle kolay değil. Yani küçücük bir şey ama onun ekosistemi devasa bir şey. Amerika bunu gerçekleştirmek için çok büyük paralar harcadı. O kadar kolay değil. Ama yapay zeka ile birlikte bu özellikle de elektrikli araçlarda kullanılan bataryalar, cep telefonlarında kullanılan bataryaların değerli madenlere olan ihtiyacı bir savaş nedeni olabilecek kadar kıymetli hale geliyor. Büyük bir alan, büyük bir ihtiyaç. Hele yapay zeka ile birlikte gelişen o konu gittikçe kritik hale geldi ve benim kanaatim önümüzdeki yıllarda bunu çok tartışacağız, çok konuşacağız.
1: Peki. Bir reklam arasına gideyim. Sonrasında kaldığımız yerden devam edeceğiz.

0: Yakın Plan devam edecek. Reklam.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Reklam.
2: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın plana reklamların ardından devam ediyoruz. Pekin'deki büyük zirveyi konuştuk ilk bölümde. Hemen yanı başında Hindistan'da da bir önemli toplantı vardı. BRICS toplantısı. BRICS'e üye ülkelerin dışişleri bakanları Yeni Delhi'de buluştu. Hindistan açısından önemliydi ama orada İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı'nın olması çok büyük anlam ifade ediyordu. Hangi ülkeler var diye baktığımız zaman Brezilya, Rusya, Çin, İran, bunun yanı sıra Mısır, Endonezya, Birleşik Arap Emirlikleri gibi pek çok ülke de var. Ama İran Dışişleri Bakanı'nın mesajları aslında hem varlığı, oradaki bizatihi katılımı hem de mesajları çok tartışıldı. Serkan Demirtaş, bu tura sizinle başlayayım. Şimdi hem Amerika Birleşik Devletleri'nin uluslararası hukuka aykırı İran'a dönük saldırılarının kınanmasını istedi Arakçı. Zaten müzakereler başladıktan sonra Pakistan'a hep gidiyordu. Hindistan biraz gönül de koyuyordu. Mutlaka gelin diye çokça davet ettiler. BRICS toplantısına gidecek mi, gitmeyecek mi? Geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'ne çok sert konuştu. İsrail'le iş yapıyorsunuz, kınanmalı şeklinde BRICS ülkelerine mesajlar verdi. Dolayısıyla biz ne anlamalıyız İran Dışişleri Bakanı'nın BRICS'te bulunması ve verdiği mesajların Çin, Amerika Birleşik Devletleri dengesine?
3: İran son dönemde hem Rusya'ya Arakçı'nın ziyareti, sonra Çin'e Arakçı'nın ziyaretiyle hani bu mevcut durumun aşılmasına dönük kendi diplomatik angajmanını artırmış bir süreçeydi zaten. Yani önüne gelen her türlü uluslararası platformda bu konuları taşıyor. Ama bugün yapılan BRICS toplantısının hani tam da Trump Xi Jinping görüşmesinin aynı güne denk gelmiş olması bu toplantının önemini biraz azalttı. Çünkü zaten Çin o toplantıya Hindistan Büyükelçisi düzeyinde katıldı.
2: Çünkü Birleşik Dışişleri Bakanı görüşmeler evet, için çünkü Pekin'deydi.
3: Evet. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin hangi seviyede katılıp katılmadığını ben haberlerde göremedim. Evet. Örneğin o şeylerdi. Yani Arakçı'nın açıklamaları beklediğimiz türden açıklamalar ama Hindistan'ın pozisyonu bence burada önemli. Hindistan Dışişleri Bakanı'nın yaptığı açıklama çok da İran tarafının duymak istediği türden bir açıklama değil. Çünkü hani Hindistan da bu boğazın kapalı kalmasından en çok etkilenen ülkeler arasında. Hatta orada bir Hint tankerini vurulmuştu. Yani onunla ilgili soruşturma istedi ve bununla ilgili birçok diplomatik faaliyet gösterdi Hindistan. Burada ince bir çizgi sürdürüyor Hindistan. Yani bu BRICS toplantısında ama açıkçası yani BRICS'in tabii yapısı itibariyle daha ekonomik konuların ele alındığı bir toplantı. Yani bunun böyle İran'ın istediği türden bütün herkesin odağının İran ve bu konuya odaklanacak bir
2: denklemi yok diyorsunuz.
3: Denklemi olduğunu düşünmüyorum açıkçası. İran'ın bu sorunu çözmesi için yani müzakere etmesi gereken taraf Amerika Birleşik Devletleri. Hani o masanın etrafındaki bütün ülkeler, BRICS'in içerisindeki bütün ülkelerin bir şekilde Amerika ile başka türlü ilişkileri var. Dolayısıyla yani İran açısından bir diplomatik faaliyet sürdürülüyor ama hakikaten burada bir durumu değiştirecek bir tablo ortaya çıkacağını ben öngörmüyorum açıkçası.
2: Birleşik Arap Emirlikleri ile İran arasında zaten savaş başladığından bu yana çokça gerilim vardı. En çok da füze misillemesi Birleşik Arap Emirlikleri'ne yapıldı. İsrail ile görüşüyorlar, görüşmüyorlar. İşte Birleşik Arap Emirlikleri'ne gitti Netanyahu gibi iddialar üzerinden karşılıklı yalanlamalarla böyle Arap saçı bir durum oldu. Bugün de gidip gitmediklerini bilmiyoruz ama hani hangi düzeyde temsil edildiklerini mesajları var. Niye İran ve Birleşik Arap Emirlikleri bu kadar gerildi bu açıklamalar üzerinden sizce?
4: İran daha önce Netanyahu'nun Birleşik Arap Emirlikleri'ne gittiğini bildiklerini açıkladı. Arakçı böyle bir açıklama yaptı. Bizim istihbaratımız rehberimize böyle bilgi verdi diye bir açıklama yaptı. Ama İsrail Başbakanlık Ofisi Başbakan Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri'ne gizli bir ziyaret yaptı. İran'ın savaşı esnasında bunu yaptı. Sonra ikinci bir tweet daha attı. Bunlar ikili ilişkilerimizin zirve noktasını temsil eder gibi böyle bir şey yaptı. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanlığı da yalanladı bunu. Şimdi böyle şaşkın bir vaziyette kaldık. Şimdi ben bu konuyu anlamak için bölgede önemli görevler yapan bir diplomata sordum. Yani biz anlayamadık. Mesela İsrail Birleşik Arap Emirlikleri müttefikse, ki öyle gözüküyor, ona zarar vereceğini bilecek kadar konuya hakim niye böyle bir açıklama yapıyor? Yani gizli açıklamayı niye deşifre etti? Gizli ziyareti niye deşifre etti? Belki dedi sizin bildiğiniz kadar müttefik değiller. belki ikisi de yalan söylüyor dedi bir de. Şimdi yani İsrail de yalan söylemiş olabilir diyor. Birleşik Arap Emirlikleri de geldiği halde gelmedi diye yalan söylemiş olabilir.
2: Neye hizmet eder, kime hizmet eder, hangi amaca hizmet eder?
4: Şimdi şöyle bir şey olmuş olabilir. İsrail Birleşik Arap Emirlikleri'nden bir şey istedi. Önemli bir şey istedi İran konusunda. Birleşik Arap Emirlikleri buna direndiyse bir gözdağı vermek istemiş olabilir. İkincisi kamuoyuna yansıdığı kadar yakın bir müttefiklik ilişkisi değil. İsrail burada biraz daha kendi çıkarlarını önemseyen, her devleti aparat gibi gören bir ilişki biçimini görüp Birleşik Arap Emirlikleri benim dediğim yere gelmiyorsa yakarım ben de seni diye tehdit etmiş olabilir. Fakat o bölgede ciddi bir tartışma konusu olarak bütün bölge ülkeleri şimdi bunu tartışıyor. Yani Türkiye'deki diplomatlar da niye böyle bir şey oldu diye analiz yapıyorlar.
3: Yani bu bahsettiğiniz bütün bu haber akışı, hani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudilerin Nisan ayında doğrudan İran'a saldırı düzenledikleri haberinin de ortaya çıkmasından hemen sonra gündeme geldi. Yani İran tarafı zaten bunu Arakçı Yeni Delhi'deki açıklamasında söyledi. Yani Birleşik Arap Emirlikleri İsrail pozisyonunu değiştirmesi lazım, gözden geçirmesi lazım diye biraz böyle hafif bir tonda söyledi ama yani onun arkasındaki gerilim çok daha büyük. Yani Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudiler İran'a saldırı düzenlemişler doğrudan Nisan ayında.
2: Suudilerin de katıldığına dair net bir verimiz var mı?
3: Bu haberler çerçevesinde yani yalanlanmış bir tarafını görmedik.
4: Yani şöyle, İran Birleşik Arap Emirlikleri'ni doğrudan suçluyor. Kendilerine karşı yapılan saldırılarda aracı olması, üslerini kullanması, silahlarını kullanması gibi ama Suudi Arabistan'a karşı doğrudan resmi bir açıklamaları yok. Fakat Birleşik Arap Emirlikleri'nin bölgedeki aktivasyonu ve ilişkileri oldukça agresif ve şaşırtıcı. Yani OPEC'ten ayrılması mesela enerji konusunda direkt Suudi Arabistan'a karşı alınmış bir tavır. İsrail'le yakın ilişki kurması bütün herkese karşı alınmış bir tavır. Yunanistan'la işbirliği anlaşmaları imzalaması Türkiye'ye karşı alınmış bir tavır. Dolayısıyla Somali'deki tavrı, Libya'daki tavrı, bütün bu bölgedeki agresif tutumları Körfez'de ve Orta Doğu'da bütün ülkelerin dikkatini şaşırtıcı bir şekilde takip ediliyor. Tam bu esnada İsrail'in de böyle bir açıklama yapmış olması kafaları karıştırdı. Yani direkt parçalanmak üzere tezgahın önüne attı yani Birleşik Arap Emirlikleri. Ben gittim, hatta sonra detaylar açıklandı. Özel kalem müdürü tarafından Netanyahu'nun. Biz gittik, havalimanında bizzat bizi karşıladı Zayed. Arabayı o sürdü. Krallar gibi karşılandık. Ta saraya kadar arabayla gittik. Muhteşem bir karşılamaydı falan. Böyle detaylar da verdi. Şimdi herkes Birleşik Arap Emirlikleri'ne karşı yaylım ateşi halinde. Çok zor durumda bana göre.
3: Hani bu çağda da böyle bu kadar gizli ziyaretler yapılması, hem de İsrail Başbakanı Netanyahu seviyesinde. Ya bunun tamamen gizli kalıyor olmasını da hakikaten o büyük bir soru işareti olarak algılamak
4: lazım. Yani o diplomatik iddiası, bu da yalan olabilir. Yani İsrail bunu yalan söylemiş olabilir diye ifade de ediyor ama hani bu kadar enteresan bir yalan da şaşırttı bizi yani.
2: Bakalım önümüzdeki günlerde yeni iddialar, açıklamalar gelecek mi? Diren Hanım, BRICS zirvesini siz böyle bir dönemde nereye koyuyorsunuz? Zirve diyoruz ama hani Dışişleri Bakanları düzeyinde tabii bir toplantıydı. Hindistan'ın, Pakistan'ın Çin'le olan ilişkileri, Pakistan'ın İran ve Amerika arasındaki arabuluculuğu, yani bütün bu denklemde bu toplantı bize ne anlatıyor?
0: Son yıllarda sık sık konuştuğumuz iki uluslararası örgüt var. BRICS ve Şanghay İşbirliği Örgütü. Aslında bu işte o çok kutupluluk söyleminin küresel sistemde de kabullenildiğinin bir göstergesi. BRICS'in bence en önemli unsurlarından biri işte içerisindeki bu zıt dengeleri, zıt aktörleri bir arada tutarken diyalog zemininde oluşturabiliyor olması. Bu oldukça kıymetli bir tutum. Çin perspektifinden baktığımızda aslında bu düzlem Çin'in Hindistan'la da temasa geçebilmesi için önemli bir platform. Zira Pakistan için de keza aynı şekilde. Çünkü biz her yıl BRICS'i takip ettiğimizde o devasa liderler fotoğrafında kim nerede duruyor, kim kimin yanında, bunu takip ediyoruz. Buna istinaden esasında bu yıl çok fazla Şanghay İşbirliği Örgütü ve BRICS'in adını duymadık henüz. Bunun temel sebebi de şu: bu iki devasa güç ABD ve Çin Halk Cumhuriyeti o kadar küresel sistemde, işte gerek Orta Doğu'da gerek Asya Pasifik'te büyük adımlar gerçekleştirdiler ki, İran krizi başta olmak üzere ve sizin de bahsettiğiniz gibi İran krizinin körfezdeki dengeleri alt üst etmesiyle birlikte aslında biz artık işte çok kutupluluk ya da diğer aktörlerin sesinin çıkması, küresel güneyden ziyade yanı başımızdaki yangınlarla mücadele etmeye başladık. Ama BRICS'in bugünkü toplantısıyla birlikte şunu görüyoruz: biz gözümüzü diksek de dikmesek de dünyanın geri kalanı diyalog içerisinde olmaya devam ediyor ve orada hala bazı süreçler oluşuyor.
2: Hı hı. O zaman burada Serkan Demirtaş'a döneyim. Dünyanın bir yerlerinde bir takım diyalog mekanizmaları kuruluyor. NATO nasıl bakıyor bu meselelere? Yani bu önemli, çünkü bir taraftan da şunu, şurasında iki ay sonra büyük bir zirve yapılacak Ankara'da. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri zirvesinden çıkmış bir Donald Trump gelecek ve zaten NATO ile bir meselesi var. Dolayısıyla NATO nasıl izliyordur bugünkü zirveyi, BRICS'te devam eden bu temasları?
3: NATO şu anda gerçekleşmesine 54 gün kalan Ankara Peki. zirvesine hazırlanıyor hakikaten. Ama tabii hani dünyanın hangi coğrafyasında, hangi camdan, hangi pencereden, hangi kapıdan bakarsanız gördüğünüz bir tablo vardır ve sizin ilk derdiniz odur aslında. Hı hı. Hani NATO açısından da ilk derdi kendisi, kendi bütünlüğü. Hı hı. Kendisinin 1949'dan bu yana var olan sürecini devam ettirip ettiremeyeceği. Hı hı. Ankara zirvesiyle ilgili bütün diplomatların, hem Türk olsun hem yabancı olsun, üzerinde uzlaştığı birkaç unsur var. Bunlardan bir tanesi NATO'nun bir dönüm noktasında olduğu. Hmm. Ve NATO zirvesinin de bu dönüm noktasının Ankara'daki zirve şekilleneceği, geleceğe dönük nasıl bir mesaj vereceğini anlatacak bir platform olacak.
2: O. Nasıl bir dönüm noktası olabileceğinden bahsediyor?
3: Bu şu: Amerika Birleşik Devletleri'nin NATO'ya bağımlılığını, uluslararası kurumlara bağımlılığını yitirdiği gibi, aynı BM ve diğer kurumlar olduğu gibi, NATO'ya da artık o eski ilgisini yitirmesi ve kendisini hani Avrupa'nın gardiyanı, Avrupa'nın savunucusu, Avrupa'nın güvenliği için para harcayan, oraya asker gönderen bir güç olarak artık o görevini sonlandırıyor olması kafasında. Hı hı. Ve bunun yaratacağı bir güvenlik boşluğu. Çünkü NATO dediğimiz %80-85 oranında NATO demek. Hem maddi olarak hem askeri güç olarak. Hı hı. Avrupa'da çok sayıda birliği var. Bunların yerlerinin değiştirilmesi örneğin söz konusu. Yani hı hı. Almanya'dan çekilip bir bölümünün Romanya'ya veya başka taraflara götürülmesi. Yeni planlamalar peşinde zaten NATO, ama genel itibariyle bakıldığında Avrupalı müttefiklerin, ki bunlar arasında Türkiye'de var, kendi kıtanın geleceğinin güvenliğiyle ilgili sorumluluk alma döneminin başlayacağı bir dönem gibi görülüyor. Buna hatta bazı Avrupalı diplomatlar NATO'nun Avrupalılaşması kavramını kullanarak şey yapıyorlar, kavramsallaştırmaya çalışıyorlar. Tabii burada bu ayrılık, yani zaman içerisinde gerçekleşecek bir ayrılık, netice itibariyle hemen hemen hiç kimse NATO'nun tamamen ortadan kalkacağını düşünmüyor. Ama bir evolüsyondan geçeceğini, bir evrim geçireceğini görüyorlar ve bunun nasıl, modalitesinin nasıl olacağı üzerine konuşuyorlar. Burada ani bir kopuştan ziyade planlanmış, düzenli, aşamalı ve güvenlik boşlukları bırakmayacak bir plan üzerinden olması mesajı veriliyor.
2: Amerika Birleşik Devletleri'ni buna ikna edebilecekler mi?
3: Mesele bu, konu bu. Şimdi zaten NATO zirvesine Amerikan Başkanı'nın katılacağını hiç olmazsa biz diplomatik kaynaklardan duyduk. Yani hı hı. Daha doğrusu gelmeyeceğine ilişkin bir bilgi yok henüz.
2: Peki.
3: Demek ki hala bir 54 günlük bir marjımız var.
2: Gelmeme ihtimali olabilir mi?
3: Ya Ankara'da öyle bir ihtimal düşünülmek bile istenmiyor. Evet. Öyle söyleyeyim.
2: Bir de anladığımız kadarıyla hani Cumhurbaşkanı davet ettiği ya da ev sahibi olduğu için de ayrıca gelmekle ilgili
3: evet,
2: bir
3: benim duyduğum,
2: hassasiyeti var.
3: Yani Bakanlığımızdan duyduğum bilgi tam da bu şekilde. Yani Amerikalıların bu mesajı Türkiye'ye verdiğini biliyoruz. Yani bu zirvenin Ankara'da oluyor olması Sayın Başkan'ın katılması için en önemli nedenlerden bir tanesi.
4: Türkiye ziyaretini aradan çıkartmış olacak.
3: Yani hem o var bir tarafıyla, o tabii Türkiye'ye de bir zirve düzenlenip de yani bu kadar saygı duyduğu bir lidere, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın düzenlediği, işte ev sahibi olarak olduğu toplantıya gelmemesi bu Türk-Amerikan ilişkilerindeki şeyi de bozar.
2: Evet.
3: Dolayısıyla öyle bir hassasiyeti de var. Dolayısıyla burada belki bitirirken en son cümleyi söyleyeyim. Yani bütün zirvelerin belki en rutin anı olan aile fotoğrafı bu sene belki de zirvenin önüne geçecek bir fotoğraf haline, bir sembol haline gelecek değerlendirmesini yapan diplomatlar var. Çünkü bu kadar birleşik
2: son fotoğraf içerisinde mı olacak,
3: bir NATO'yu devam ettirme niyetini zaten herkes söylüyor. Dolayısıyla o birlik mesajını verebilmek için o aile fotoğrafında Trump'ın ortada olmasını bekliyoruz yani.
2: Son fotoğrafı olması gibi bir denklem olmaz herhalde. Olmaz.
3: Hayır, şöyle bir durum var. Tabii NATO içerisinde tartışma var. Yani her sene liderler zirvesi düzenliyor NATO. Bunu artık böyle her sene yapmayalım. Yani böyle daha iki senede bir ihtiyaç oldukça yapalım gibi bir takım değerlendirmeler var. Çünkü hakikaten NATO gibi toplantılara sıkılıyor Trump.
2: Ama peki bu o zaman Trump'la da ilgili bir şey. Yani Donald Trump zamanında belki öteleyebilirler de yani yeniden bir...
3: Şimdi tabii aslında bu çok temel bir soru. Yani biz acaba transatlantik ilişkileri Trump'ın liderliği zamanındaki bir parantez içine mi almış durumdayız?
2: Neyse, yoksa daha mı ötesine geçecek?
3: Yoksa bu yeni gelecek Amerikan başkanıyla başka şekilde devam mı edecek? Yani şu anda göremediğimiz tablo bu.
2: O da bir soru.
4: Ben Avrupa'nın karar verme zamanının geldiğini ve bunun da deadline'ın Haziran olduğunu düşünüyorum NATO konusunda. Avrupa içerisinde güç grupları var. NATO'yu bir yere çekmek isteyen, bir şey yapmak isteyen güç grupları var ve bunlar hala bir konuda anlaşabilmiş değiller. Karar veremiyorlar. Ne olacağını tam bilemiyorlar. İşte Fransa bir gün NATO öldü dedi. Sonra NATO'yu büyütmek gerekir dedi. Sonra bir sürü kafa karışıklığı yaşıyor. Önemli paradigmalardan birinin Türkiye'nin konumu olduğu kanaatindeyim. Yani Türkiye'nin NATO içerisindeki pozisyonunu Avrupa nasıl görüyor? Bu konuda karar vermiş değiller. Yani Almanya, Fransa bir yere çekiyor. İngiltere, Hollanda işte başka bir tarafa çekiyor. Doğu Avrupa başka bir tarafa çekiyor, istiyor. Fakat gerçek olan şu ki Amerika'nın bu tavrından sonra NATO'nun bir şekil değiştirmesi gerektiğini de facto olarak herkesin anlamış olması. Yani bu böyle gitmez. Amerika gelip bize bu kadar meydan okuyup hani tabiri caizse yerin dibine soktu liderleri NATO konusunda. Bu böyle gitmez. Nasıl gider? İşte burada anlaşamıyorlar. Yani böyle gitsin, şöyle gitsin, şu tarafa gitsin, böyle olsun. Bu konuya karar vermiş değiller. Ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen gün yapmış olduğu ve Avrupa Birliği'ne çok net olarak vermiş olduğu mesajların biraz da bu çerçevede okunması gerektiğini düşünüyorum. Özellikle Fransa-Almanya hattının Türkiye'ye karşı yapmış oldukları bazı politik hamleler var. Fransa-Yunanistan ilişkileri olduğu gibi. Buna karşılık İngiltere'nin Türkiye'ye yakınlaşma hamleleri var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu kafa karışıklığı içerisinde olan Avrupa'ya çok net bir mesaj verdiğini düşünüyorum. Yani bizim sizden, size olan ihtiyacımızdan daha çok siz bize ihtiyacınız var. Bunu artık böyle anlayın, bu gerçeği kavrayın diye. NATO zirvesinde önemli konulardan ilki tabii ki Amerika'nın NATO içerisindeki konumunun ne olacağı ve NATO'nun buna nasıl bir cevap vereceği olacaktır. Ama ikinci konunun da Türkiye merkezli bir güçlenme ve büyüme, NATO'nun Türkiye'ye güney kanadını daha fazla ne yapabiliriz konularında veya Türkiye'nin NATO içerisindeki pozisyonunu nereye çekelim konularında bir karar çıkacaktır. Bu kararla ilgili Avrupa içerisindeki tartışma sürüyor, çekişme sürüyor, karar vermiş değiller. Ama gerçek şu ki Türkiye'siz ve Amerika'sız bir NATO olmayacaktır. Yani bu olması mümkün değil. Ama Amerika'ya bu kadar bağımlı, bu kadar muhtaç ve aciz bir durumda bir Avrupa çok şiddetli bir şekilde kendi içinde tartışıyor bunu. Yani böyle olmamamız lazım bizim. Nasıl olmamız kısmında kafaları karışık. Burayı çözebilmiş değiller bana göre yani.
2: Büyük bir soru. Diren Hanım, size şimdi şöyle döneyim. NATO öncelikli olarak Rus saldırılarına karşı bir savunma örgütü olarak belki yapılanmış olabilir ama biz şunu biliyoruz ki 2000 yanlışım varsa Serkan Demirtaş lütfen beni düzelt. 2019 yılında Londra'daki zirvede ilk defa Çin bir tehdit olarak NATO bildirilerine girmemişti ama bir meydan okuma varlığı olarak girmişti. Sanırım
5: tehdit ifadesini kullanmıyorlar şimdi.
2: 2021'de sistematik bir güvenlik sorunu olarak ifade edilmişti. 2020'deki Madrid zirvesinde, daha doğrusu Madrid stratejik konseptinde de çıkarlara ve güvenliğe ve NATO değerlerine meydan okuyan bir aktör olarak tanımlanmıştı. Dolayısıyla Çin'i giderek güçlenen ama diğer taraftan meydan okuyan bir aktör olarak her zaman artık bildirilerde görüyoruz. Bu sefer nasıl görünecek bilmiyoruz ama NATO bu Çin-Amerika zirvesini nasıl izlemiştir sizce ve Çin perspektifinden bakıldığı zaman NATO nasıl görülüyor?
0: Şimdi Deniz Hanım, öncelikle izin verirseniz ben de Haziran'daki zirve için bir cümle etmek istiyorum. O da şu ki muhtemelen bu zirve ya NATO'nun bir yaprak dökümü zirvesi ya da silkelenme zirvesi olacak. Diğer taraftan NATO içerisindeki ülkelerin neredeyse 23'üydü yanlış hatırlamıyorsam. 23-24 üye, aynı zamanda Avrupa Birliği'ne üye ülkeler. 20. Burada da şöyle bir paradoks ortaya çıkıyor. Şimdi NATO perspektifinden baktığımızda Çin her ne kadar dile getirilmese de bir tehdit. Çünkü özellikle de Çin'in bu kritik altyapılar üzerinde sahip olduğu hakimiyet, işte gözetleme kameraları, sualtı iletişim kabloları, liman kontrol hatları, çünkü biliyorsunuz ucuz iş gücü, ucuz üretim aslında NATO ülkelerinin tamamının bu tehdit algısı gelişmeden önce Çin'den bu ürünleri almasına vesile oldu. Ve şu anda biz NATO içerisinde bir dehşet dengesinin bulunduğunu, ya o ciddi bir farkındalık olduğunu biliyoruz. Ben de Deniz Güvenliği Mükemmelliyet Merkezi'nde kritik altyapılarla ilgili bir rapor yazmıştım NATO'ya dönük. Ve orada şunu fark ettik, aslında NATO tamamen bir bakıma özellikle de kritik altyapılar noktasında Çin'in eline düşmüş durumda. Ve buradan yakın vadede özelleşmek mümkün değil ki bu farkındalıktan sonra NATO kritik altyapıları dönük de bir mükemmelliyet merkezi kurdu. Bu durumun yanı sıra biz neyi biliyoruz? Geçtiğimiz yıllarda, son 3 yıldır NATO zirvelerine Güney Kore, Japonya, Avustralyalı temsilcilerin dahil edildiğini görürüz. Dışişleri Bakanların dahil edildiğini görürüz. Ama burada da şöyle bir dilemma ortaya çıkıyor. Bunun indiktörü kimdi? Amerika Birleşik Devletleri'ydi. Yani Amerika Birleşik Devletleri aslında bu ülkelerin de bu zirvelere dahil edilmesini ve aslında NATO'nun kapsamının yalnızca Rusya değil, Pasifik bölgesine de bakan, Pasifik bölgesindeki güvenlik tehditlerini de kendi alanı içerisinde alan, Atlantik ötesine yayılan bir kavrama kavuşmasını sağlamıştı. Diğer ülkeler de buna bir bakıma destek olmuşlardı. Bu nerede zıtlık yaşadı? Bu ülkeler aynı zamanda Avrupa Birliği ülkeleriydi. Evet, bir bakıma yapma, Çin'e tehdit diyorlardı. Ama diğer taraftan ekonomik olarak da iş yapmak zorunda kalıyorlardı. Burada ciddi bir paradoks ortaya çıkmıştı. İkinci paradoks da Amerika Birleşik Devletleri bir taraftan NATO'yu bu derece şekillendirirken şimdi konuştuğunuz mesele ise ABD'nin NATO içerisinde geri çekilmesi. Yani bu da şöyle bir durum oluyor. Aslında bombayı NATO'nun içerisine koyup henüz patlamadan biraz daha geriye çıkmak oluyor. Ha, bu NATO perspektifinden baktığımızda ciddi bir Çin farkındalığını ortaya koydu mu? Koydu. Türkiye ilişkileri açısından ben hep şunu söylüyorum. Son yıllarda Çin Halk Cumhuriyeti ve Türkiye arasında ilerleyen, ivmelenen bir ilişkiler var. Ama söz konusu güvenliğe geldiğinde Türkiye bir NATO üyesi ülke olduğu için özellikle de işte bu TSK'nın ihaleleri, kritik altyapı ürünleri, telekomünikasyon kabloları vesaire geldiğinde orada Türkiye'yi durduran bir şey oluyor. İşte bu da o NATO'nun stratejik raporları ve bizim henüz erişiminde olmadığımız analizler diyebilirim.
2: Peki mesela bu zirvede yani Amerika Birleşik Devletleri Çin görüşmesinden sonra Türkiye'de yapılacak zirvede bir gündem anlamında Amerika'nın ağırlığını koyacağı bir boyut ya da bildiriye girmesini istemeyeceği bir boyut olabilir mi? Ya da böyle şeyler görür müyüz önümüzdeki süreçte?
0: Ben ihtimal vermiyorum. Şundan dolayı vermiyorum. Şimdi Çin, Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin raporlarına baktığımızda da Çin hala o vasfını koruyor. Yani küresel sistemde ABD'ye karşı ciddi bir challenge, ciddi bir zorlayıcı olarak tanımlanıyor. NATO strateji belgelerinde de aslında bu şekilde tanımlanıyor. Yani demokrasimize, liberal dünya düzenine yönelik bir tırnak içerisinde zorlayıcı bir aktör olarak tanımlanıyor. Buna istinaden muhtemelen bu belgelerde bir değişiklik yapılmayacaktır. Ama zaten burada şöyle bir durum var Deniz Hanım. Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin'de bu atmosferi nasıl söyleyeyim yumuşatmasının ardından pek çok ülke aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerini kastediyorum. Amerika Birleşik Devletleri ile de zıtlaştı ve bu ülkeler Çin'le tekrardan işte ilişkileri daha iyi onarma yoluna gitti. Biz Macron'un ziyaretini gördük, Scholz'un ziyaretini gördük ve devasa işte o teknoloji devleriyle tıpkı Trump gibi Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyaretler düzenlediler. Buna istinaden belki mevcut dil korunacaktır. Çünkü bu tehdit NATO için devam ediyor. Yani NATO içerisindeki ülkelerin içerisindeki istihbarat ağlarına, iletişim hatlarına, pek çok alanda Çin teknolojisinin uzandığı tehditler devam ediyor. Bir de şöyle de bir durum var. Biz bugünkü zirvede iki liderin de çok pozitif görüşler verdiğini ve açıklamalar yaptığını gördük. Ama CIA'nin geçen hafta açıkladığı verilere baktığımızda ya da pek çok ülkenin verdiği, NATO üyesi ülkelerin verdiği verilere baktığımızda Çin ajanları bu ülkelerin her yerinde cirit atıyor ve bunlara karşı proaktif bir rol alınması lazım. Yani aslında bu ülkelerde politika tarafıyla güvenlik tarafında bir çatallanma mevcut şu anda, bir çelişki mevcut. NATO'da güvenlik odaklı olduğu için politika boyutunda çok fazla yumuşama olmayacaktır diye düşünüyorum ben.
2: Serkan Demirtaş hatırlatma yaptı Diren Hanım. Fransa, Almanya çeşitli ekonomik heyetlerle birlikte Çin'e ziyaret yaptı. Acaba bundan sonraki süreçte bugüne kadar transatlantik ilişkilerine zarar vermek istemeyen Avrupa bir şekilde artık farklı farklı güçlerle işbirliğini arttırma yoluna gidebilir mi ya da önceliği bu?
3: Bu öyle olacağı anlaşılıyor. Yani bu bahsettiğimiz bütün güçler tarafından ekonomik ilişkilerin devamlılığı açısından bu adımlar atılacak. Ama unutulmaması gereken bir şey var. Şu anda NATO'nun birincil tehdidi Rusya. Ve Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işgal girişimini en çok tedarik aracılığıyla, ikincil araçlar, çifte kullanımlı araçlar gibi ticarette Çin sağlıyor. Hani ve bu bütün hem NATO belgelerinde Batılı siyasetçilerin sürekli gündeme getirdikleri de bir konu. Yani Çin'i asla bu konuda Rusya ile ilişkilerde bir platform değiştirecek, bir denklem değiştirecek bir şeye zorlayamadılar. Bunu da kendileri de biliyor aslında. Ki orada bambaşka bir ilişki biçimi var. Hani dolayısıyla ama işte biraz önce konuştuğumuz gibi yani şu anda bu Avrupa'nın kendi hali, kendi derdi, oradaki yangın yani kendi çeperinin dışındaki daha uzak yerlere şu anda bakacak bir halde değillermiş gibi gözüküyor. Peki. Hani onu göreceğiz.
4: Küçük bir şey eklemek istiyorum. Şöyle Amerika'nın bu fütursuz tehditleri NATO konusunda, Avrupa Birliği ile ilişkiler konusunda, Avrupa devletlerine karşı bakışı konusunda şöyle bir şey aklıma geldi. Şimdi en büyük tehdit Rusya Avrupa için. NATO'nun birinci tehdit algısı. Acaba Avrupa Rusya ile oturup anlaşabilir mi? Bu konuyu Chatham House'tan son dönemde bir rapor yayınlamışlardı. Galip Dalay, tanırsınız siz de, oranın direktörlerinden. Bu konuyu onunla konuşmak istedim. Yani Avrupa'da böyle bir şey var mı diye. Çok ciddi biçimde Avrupa entelektüelleri bunu tartışmaya başladı diyor. Yani şunu düşünüyorum. Rusya dese ki sen Ukrayna'nın bu yarasını al. Ama oturalım seninle bir saldırmazlık anlaşmaları yapalım. Şu aramızdaki tarihi düşmanlığı bitirelim. Tehdit ortadan kalksa Amerika ne olur? Yani Avrupa ne olur? Çok ciddi biçimde Avrupalılar bunu tartışmaya başlamışlar. Yani neden böyle bir şey?
6: Avrupalılara İngilizler dahil mi diye sorayım.
4: İngilizleri de ikna etmek için uğraşıyorlar.
0: Yani, ama çok ciddi bir ikiyüzlülük olmaz mı yani? Zelenski'yi bütün ülkelerin meydanlarında devasa ekranlarda çıkartarak ya da bütün Avrupa'yı yeşil ve sarı şekilde, lacivert ve sarı şekilde yaptıktan sonra biraz da, ama stratejik olarak mantıklı mı derseniz mantıklı, çünkü çıkış yolu yok yani, ve
4: kimseniz Zelenski'yi düşürecek o tarafa bakamıyorum böyle bir durumda. Yani Ukrayna'nın yarısını bile vermeye razı olur böyle bir şeyde. Yani çünkü Amerika'nın bu tehditlerinden, bu tutumlarından o kadar usanmış durumdalar ki ve o kadar kendilerini aşağılanmış hissediyorlar ki bu konu tartışılıyor. Yani gerçekten de olabilir böyle bir şey.
3: Ya burada tabii çok bağlayıcı konular var. Yani hem Avrupa devletleri açısından, yani Ukrayna meselesine bakış tabii ilk etapta, yani bu Ukrayna halkının karar vermesi gereken bir konu. Hani toprak verecek mi vermeyecek mi? Zaten bütün müzakere oraya dayanmış kalmış.
4: Avrupa silah yardımı kestiğinde ne yapabilir ki Ukrayna?
3: Yani tabii
4: Amerika ona yardım edecek hali yok.

0: bu şekilde bir ilhak edilmesi durumunda, aynı 2014 Kırım'da olduğu gibi, hani bundan sonra bambaşka olayları tetikleyebileceğini için kaygılar da var Avrupa'da.
1: Peki, bir reklam arası vereceğiz yine. Sonrasında Yakın Plan'da son bölümdeyiz.
2: Yakın Plan devam edecek.
3: Müzik arası.

0: Müzik arası.
1: Yakın plan devam ediyor.
2: Yakın planın son bölümündeyiz. Amerika Birleşik Devletleri Çin zirvesini konuştuk ama aslında her şey birbirine bağlı diyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Kazakistan'daydı. Hala da öyle. Yarın da önemli bir gayri resmi zirve olacak Türk devletlerinin. Ama bugün verdiğim mesajlar bir bakıma bütün dünya jeopolitiği açısından da önemliydi. Orta koridor diye bahsettiği projenin öneminden, enerji hatlarının güvenliğinden bahsetti. Kemal Öztürk, bu bölüme sizinle başlayayım. Orta koridor diyoruz, enerji güvenliği diyoruz. Aslında Türkiye bu savaş ve çatışma ortamlarından en az Çin kadar. Neden Çin diyorum? Çünkü kuşak yol projesiyle aslında bir vizyonu ortaya koymaya çalışıyordu. Rahatsız olan ülkelerden biri. Orta kuşağı bu kadar önemsemesinin, Cumhurbaşkanı'nın ve bunun mesajı vermesinin anlamını sizden alalım.
3: Enerji en önemli sebebi bu. Avrupa'nın içine düşmüş olduğu enerji dar boğazını çözebilecek projelerden bir tanesi bu. Kazak, Türkmen bu bölgelerden gelecek doğal gaz hattının Türkiye üzerine geçerek Avrupa'ya ulaşması. Şimdi bunu geçtiğimiz günlerde Enerji Bakanı tekrar dillendirdi. Çözüm yollarından iki tane alternatif sundu Türkiye dünyaya. Birisi Basra Körfezi'nden gelip Türkiye'ye bağlanacak bir petrol boru hattı, Hürmüz Boğazı'nın kritik durumunu ortadan kaldırabilecek önemli projelerden birisi bu. Diğeri de Türkmen gazının Türkiye üzerinden geçerek Avrupa'ya ulaşması. Şimdi Kuzey boru hattının Ukrayna Savaşı ile beraber sıkıntıya girmesi, Körfez Hürmüz Boğazı nedeniyle oradan gelen LNG'nin sıkıntıya girmesi bir alarm verdi Avrupa'da. Belçika'nın ziyaretindeki önemli konulardan bir tanesi savunma, diğeri de enerjiydi. Bu artık Avrupa'nın kaçınılmaz olarak kabul edeceği konulardan bir tanesi haline gelmiş durumda. Türkiye bunu başarabilirse, yani bu iki projeyi Basra üzerinden petrol, Türkmen gazını da Hazar ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya ulaştırırsa, dünyanın en önemli enerji geçiş hatlarına sahip bir ülke konumuna gelecek. Yani jeopolitik konumumuz da buna müsait. Şimdi tam yeri Sayın Cumhurbaşkanı'nın bulunduğu yer ve bunu tekrar dillendiriyor. Sadece orada değil, Enerji Bakanı'nın bütün temaslarında, bütün görüşmelerinde üzerinde durdukları konulardan birisi bu. Eğer Türkiye bunu başarabilirse hem ülkemiz için çok büyük bir kazanç olacak, hem de Avrupa'nın sorununu çözecek iki önemli proje. Ulaştırma Bakanlığı'nın yürüttüğü kalkınma yolu projesi ne ek olarak Enerji Bakanlığı'nın bu Basra üzerinden petrol boru hattı, eğer Körfez ülkeleri de bunu kabul ederse önümüzdeki dönemlerde çok büyük bir fark yaratacaktır. Dünya enerji arzı ve talebi konusunda. Yarın yapılacak o gayri resmi zirvede bu konu yine gündeme gelecek ve açıklamalar da olacaktır. Burada Avrupa'nın biraz yine kafa karışıklığını görüyorum. Yani Enerji Bakanı burada Avrupa'nın buna bir türlü karar veremediğini söylemişti. Bu biraz Avrupa'ya kalmış bir konu. Ama Türkiye bu konuda çok istekli ve oldukça da mantıklı şeyler söylüyor. Bakalım önümüzdeki dönem Avrupa buna yanaşacak mı? Yani her konuda olduğu gibi bunda da karar veremiyor bir türlü. Geleneksel korkuları var, tabuları var, işte anlamını yitirmiş uluslararası denge problemleri var. Ama artık bence zorunlu Avrupa için.
2: Diren Hanım, orta kuşak ne anlam ifade ediyor enerji güvenliği açısından?
0: Şimdi aslında Kemal Bey bahsetti. Biz bundan 4 yıl önce Orta Koridor projesini ortaya attığımızda 4 ya da 5 yıl 2021'li yıllarda aslında beklenilen talep Orta Koridor'a gösterilmedi. Hatta bu noktada ciddi bir hayal kırıklığı da vardı. Bu talebin beklenen ülkelerden bir de örneğin Çin Halk Cumhuriyeti'ydi. Ve aslında o Türkistan coğrafyasındaki pek çok ülkeydi. Ama biz zaman içerisinde işte hem gerek Ukrayna Savaşı'yla Kuzey Koridor'un hem diğer o terör olaylarıyla vesaire Güney Koridor'un işlerliğini yitirdiğini ve Orta Koridor'a bir güneş doğduğunu gördük. Evet, Orta Koridor gerçekten de ileriye dönük çok ciddi, önemli bir proje. Ama bunun gerçekleşebilmesi için ona eklemlenecek mikro koridorların da başarıya ulaşması lazım. Buna istinaden işte gerek Orta Kuşak projesi, gerek Dünya Bankası'ndan alınan bu Kuzey Koridoru projesi ki orada bir demir hattı alınacak. Ciddi 1.67 milyar lık bir krediydi yanlış hatırlamıyorsam. Bunların hepsi aslında dünyadaki o koridor savaşlarında Türkiye'nin elini güçlendirecek bir unsur. Bir
2: de bilmiyorum koridorlar hangileridir? Pardon, sözünüzü kesmiş gibi oldum ama eklemlenecek koridorlar hangileridir?
0: Birincisi Kuzey Koridorumuz var. Diğer taraftan hatırlar mısınız bilmiyorum Lapus-Lazuri Koridoru gündeme getirilmişti. Diğer taraftan Trump Koridoru biliyorsunuz aslında artık neticelendirilmedi ama gündeme getirildi. Daha bunun çeşitlendirilmesi lazım. Daha da fazla çeşitlendirilmesi lazım. Çünkü bizim nihai olarak aslında ortada tıpkı bu Türkiye'nin dengeleyici rolü gibi aslında Türkistan'daki enerjiyi Avrupa'ya en kısa sürede ulaştırabilecek aktif bir rol oynamamız lazım ve bu da aslında konjonktürel olarak bize sağlıyor. Jeopolitik olarak da bu kolaylığı bize sağlıyor. Burada bir de şöyle bir durum var Deniz Hanım, bilmiyorum diğer misafirlerimiz hak verecek mi ama son iki yılda özellikle de Orta Asya coğrafyasına dönük olarak gerek Avrupa Birliği ülkelerinin gerek Amerika Birleşik Devletleri'nin Çin Halk Cumhuriyeti'nin çok ciddi proaktif adımları var, açılımları mevcut. Bu açılımlar içerisinde aslında Türkiye de kendi açılımını başlatmış durumda. Çünkü gerek Türk Devletleri Teşkilatı bir taraftan evet bir koridor hattının güçlendirilmesini sağlarken aynı zamanda buradaki ülkelerle kültürel, ekonomik ve eğitimsel anlamda da aslında o hattı sadece pragmatik bir dürtüyle değil de daha böyle etrafı yumuşak plakalarla doldurulmuş şekilde güçlendirmeye çalışıyor. Burada da işte Türkiye'nin kültürel kodlarının bu coğrafyayla uyumlu olması çok kıymetli. Hı hı. Ama şu da mevcut. Yine geçmiş tarihli bir referans vereceğim. G20 zirvesiydi. Hindistan'da Delhi'de düzenleniyordu. Ve orada İmek Koridoru duyurulmuştu. Evet. Ve o koridorda dışta tutulan iki ülke vardı. Biri Çin Halk Cumhuriyeti, biri de Türkiye'ydi. Hı hı. Bu proje aslında Türkiye'nin Kuşak Yol Projesi'ne yanıt olarak üretilmiş bir projeydi. Ama biz ne gördük? Türkiye'nin de dışarıda tutulduğunu gördük. Hı hı. Diğer taraftan denklem biraz da şuna evrildi. Bir taraftan Hindistan, Yunanistan'ın olduğu bir denklem. Hindistan, Yunanistan, İsrail'in olduğu bir denklem. Diğer taraftan da Türkiye'nin, Azerbaycan'ın ve Pakistan'ın olduğu bir denklem ortaya çıktı. İşte biz o tarihten bu tarihe gelene kadar gerçekten de Türkiye'deki politika yapıcıların bu koridor savaşlarında bütün gücüyle mücadele ettiğini görüyoruz. Bugünkü Türk Devletleri Teşkilatı zirvesi de gayri resmi zirvesi de bu görüşmelerin nihayete erdirilmesi anlamında belki de önemli patikalardan biridir.
2: Ben yanlış mı hatırlıyorum? 2010'lu yıllarda bir Nabucco projesi vardı, çok meşhur. Türkmen gazını da yine o projenin içine katmak gibi bir planlama vardı diye hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Bir türlü hayata geçemedi. O gaz oraya dahil edilemedi ve sonrasında
4: Avrupa Birliği iptal etti o projeyi.
2: Evet.
4: Çünkü
0: yani herhalde bu koridor projelerini, gerçekleşmeyen koridor projelerini listelesek böyle devasa sayfalar çıkar. Avrupa Birliği'nin de çeşitli projeleri vardı. Hı-hı. Burada asıl olan şey bu koridor projelerini gerçekleştirebilmek.
2: Şimdi çünkü onu soracağım. 2010'da neydi? Yani 2010'daki konjonktür yok ya da o tarihlerdeki konjonktür elbette ki yok. Şu anda Ukrayna Savaşı ile birlikte Avrupa'nın son derece enerjiye ihtiyacı olduğu bir süreçten geçiyoruz. Ama bakıldığı zaman o gün yapılamayanı bugün yapacak şey bütün bu yaşadığımız jeopolitik denklem mi? Serkan Demirtaş, bir soru size de geleyim ondan sonra direkt
4: yani, tekrar döneceğim. Yani tabii konjonktür çok değişik. O zaman yani Rusya gazını, Rus gazını rahatlıkla alabiliyorlardı. Uzun dönemli kontratları vardı. Yani Nabucco gibi çok maliyetli, çok büyük bir projeyi Avrupa Birliği finanse edemedi. O yüzden çöktü o yani açıkçası. Ama şimdiki durum tamamen değişmiş durumda. Yani kuzey hattı kapalı. Avrupa Birliği'nin kararı var. Rusya'nın doğal gaz ve petrol kaynaklarına ulaşım sağlanmayacak, satın alınmayacak diye. Dolayısıyla bir alternatif tedarik yollarının bulunması ve kaynak ülkelere ulaşılması lazım. Hı hı. Hani hocamın biraz önce bahsettiği Orta Asya Avrupa Birliği ilgisi de tam da bununla aslında çok paralellik gösteren bir şey. Geçen sene Kazakistan'daydı yanlış hatırlamıyorsam. Hani Orta Asya Avrupa Birliği zirvesi oldu. Hı hı. Ve hatırlayacaksınız yani o toplantıların olabilmesi için hani Avrupa Birliği hem bir finansman sağladı, bir maliyet sağladı ama karşılığında hani Kıbrıs Cumhuriyeti'ne büyükelçi atama, diplomatik temsilci açma gibi tavizler almak zorunda kalmıştı Orta Asya ülkelerinden. Hı-hı. O öyle bir denklemde gündemimize gelmişti. Geçen sene hatırlayalım ama hı-hı, bugün mesela yarın yapılacak zirvede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de hani gözlemci olarak katılacak yine hı-hı, Kazakistan'da. Öyle. Yani orada da bir başka dengeleme durumu var. Şeye dönersek yani bu bağlantısallık diye kavramsallaştırılan konuya dönersek yani aslında bu Türkiye'nin merkez ülke diye kendini tanımladığı bir kavrama, konsepte çok uyan ve onun en önemli bence ayaklarından bir tanesi. Türkiye kendisini hem Orta Doğu'da, Güney Kafkasya, Karadeniz, Akdeniz gibi bütün bu coğrafyalarda iyice merkeze alıp bütün hem güvenlik üreten, istikrar üreten, ekonomik kalkınma üreten bir pozisyonda görmek hmm, istiyor ve bunu da hem işte ikili ilişkileriyle hem de o coğrafyanın ötesindeki kaynak ülkelere ulaşarak hmm, onların kendi toprakları üzerinden sağlayacağı bağlantısallık projeleriyle taşımak istiyoruz. Bu sadece enerjide değil, yani malların geçişini de sağlamak, insanların geçişini de sağlamak. Örneğin hani bu Ermenistan-Azerbaycan yakınlaşmasına paralel Trump yolunun ortaya çıkması, onun Nahçıvan üzerinden Türkiye'ye bağlanacak hattının yapılıyor olması, ki bu arada onu Avrupa Birliği finanse ediyor. Aslında Avrupa Birliği bu bağlantısallık projelerinde çok uzakta değil. Yani biz, hı-hı, Türkiye ile işbirliği yapmak istiyorlar ama hani onu böyle daha hani Güney Kafkasya'da Ermenistan'la yakınlaşıyoruz, biraz oraya bunu bağlantılandıralım gibi bir havada yapıyorlar. Dolayısıyla hani bu projeleri de eklediğimiz zaman işte kalkınma yoluyla, orta koridorla, hı hı, hani hakikaten Türkiye'yi bir merkez ülkeye çevirebilecek projeler. Tabii bunları yaşama geçmesi için finansman gerekiyor, hı hı, ortaklıklar gerekiyor. Çok büyük paraların aslında döndüğü noktalar, projeler bunlar. Özellikle kalkınma yolu öyle bir proje. Ki Körfez ülkeleri de burada ortaklaşa girmek istiyorlar. Ki bugün de yeni bir haber geldi. Irak'ta hükümet onaylanmış. Hı hı. Çünkü tartışmalar vardı, eğer Maliki başbakan olursa bu projeler askıya alınabilir mi, sekteye uğrayabilir mi diye. Bu anlamda aslında Türkiye'nin son dönemde yaşanan gelişmelerden kendi tezlerini, projelerini daha kuvvetli masaya getirebildiğini ve bunun bir takım alıcılarının ortaya çıktığını söyleyebiliriz.
2: İki dakikadan az bir sürem kaldı. Diren Hanım, bu orta kuşak Çin'in bütün o planladığı projeler içerisinde nereye oturacak? Oturur.
0: Hemen onu söyleyeceğim Deniz Hanım, ama ondan önce bir şey söylemek istiyorum. Bir önceki dilimde Kemal Bey'in bahsettiği bu Avrupa Birliği ülkelerinin Rusya ile enerji bağlamında tekrardan diyaloğa geçmesi hususu vardı ya. Eğer bu gerçekleşirse şu denkleme baktığımızda aslında bundan en çok zarar görecek ülkelerin başında da Türkiye geliyor. Çünkü bunun gerçekleşmesi demek aynı zamanda Avrupa Birliği ülkelerinin de artık buradaki bağlantısallık hatlarına ihtiyaç olduğu kadar destek vermemesi anlamına gelecek. Çünkü o eksikliği bir bakıma giderilmiş olacak. Yanlış denklemi kurguladıysam lütfen beni düzeltin. Buna istinaden aslında bunun gerçekleşmemesi lazım.
5: Bir dahaki programda.
0: Diğer taraftan. İnşallah. Diğer taraftan şöyle bir durum var Deniz Hanım. Evet, Çin dediğimiz zaman dünyada ahtapota benzetiyorum ya, hı hı, ulaşamayacağı bir nokta olmaması lazım. Ve şu anda aslında konjonktürel olarak Çin Halk Cumhuriyeti'nin orta koridordan başka bir çıkışı yok. Hı hı. Aslında Ukrayna Savaşı'ndan önce de Kuzey Koridoru çok sağlıklı bir koridor değildi. Çünkü eski bir koridordu ve yenilenmeye ihtiyacı vardı buradaki hatların. Ama orta koridora bu kadar bir zorunluluk yoktu. Buna istinaden biz işte bu Türkiye ile Çin arasındaki ilişkilerin geliştirilmesinin ve tekrardan projelerin başlatılmasının, bu açılımın tırnak içerisinde yarı açılımda diyebiliriz. Hı hı. Bu koridor savaşlarından da kaynaklandığını söyleyebiliriz.
2: Çok teşekkür ediyoruz Doktor Diren Doğan. sağ olun katkılarınız için. Serkan Demirtaş, Kemal Öztürk bu akşam bizlerle birlikteydi Yakın Plan'da. Biz noktaladık birazdan günün özeti ve yarına dair beklentiler için Buse Yıldırım karşınızda olacak. Bugün yarında iyi geceler.

0: durumu. Cuma gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam edecek. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Bursa 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Ankara 17 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. İzmir 26 derece. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana ve Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Antalya 23 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece. Hava durumu.
1: Doğa takvimi. Bugün 14 Mayıs 2026 Perşembe. NTV Radyo iyi günler diler.
2: Bir tatlı su bitkisi olan ve bulunduğu suyu temizleyen su mercimeğini biliyor musunuz? Hiçbir özel bakım gerektirmeden suda yetişir ve yetiştiği yerdeki atık suları temizler. Türkiye'deki göletlerde ve durgun sularda sık rastlanır. Toprağa girmeyen ve suyun yüzeyinde salınan, bilinen en küçük bitkilerden biri. Öncelikle kirli suyu temizlemede işe yarıyor. Mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde nüfusu 1000 civarında olan küçük yerleşim yerlerinde kanalizasyonun temizlenmesinde kullanılıyor. Temizlenen su doğaya bırakılıyor. Venedik'te de kanalların temizlenmesinde yine su mercimeği etkili olarak kullanılıyor. Su mercimeği kirli suyu temizlerken ağır metallerden de arındırıyor. Bir şey daha, su mercimeği aynı zamanda önemli bir hayvan yemi. Tavuk ve ördeklerde protein dengesini sağlamak için kullanılıyor. Kurutulmuş su mercimeği verilen ineklerde de verimin %15 arttığı belirlenmiş.
1: Doğa takvimi.
3: NTV Radyo ile ilgili soru ve görüşlerinizi ntvradyo@ntvradyo.com.tr adresine yazın. Burası NTV Radyo. Saat 23.

TV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz 23'ü gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ilk dilimiyle karşınızdayız. Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. İç siyasetten dış politikaya pek çok başlık. Günün son saatinde ve yeni günün devamında ekranlarınızda olacak programımız aracılığıyla. Gelin önce günün öne çıkanlarını teker teker paylaşalım.

0: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kazakistan ziyareti sürüyor. Resmi temasları vardı bugün. Anlaşmalar imzalandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Astana temaslarının ayrıntılarını birazdan ekranlarınıza getireceğiz efendim. Ve Amerikan Başkanı Donald Trump yaklaşık 9 yıl sonra Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trump'la birlikte Amerikalı büyük şirketlerin CEO'ları da Pekin'de bir çıkarma yaptılar. Görüşmelere ilişkin önemli satır başlarını birazdan aktaracağız. Ve İran Savaşı ile birlikte artan petrol fiyatı Türkiye'de de enflasyonu yükseltti efendim. Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini arttırdı. Peki rakamlar ne? Paylaşacağız. Yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik büyük bir operasyon yapıldı. Tam 21 şehirde 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Aralarında kamuoyunun yakından tanıdığı isimler de var. Onlardan biri Rasim Ozan Kütahyalı. Büyük bahis operasyonunun ayrıntılarına bakacağız. Ve bazı kentlerde şiddetli rüzgar etkiliydi. Dün meteorolojiye dair bazı uyarıları yapmıştık yine sizlere programımızda. Çorum ve İzmir'den hortum görüntüleri geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar oluştu. Son durumu bugün yarın da aktaracağız efendim. Öne çıkanları aktardık. Çok daha fazlası için başladık. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarıyla başlayalım. Kazakistan'da Çin'in Kuşak Yol Projesi'nin önemli bir güzergahı Hazar Geçişli Orta Koridor. Buradaki istikrar ve enerji güvenliği küresel işbirliği için de önemli. Cumhurbaşkanı da bu başlıkta enerji güvenliğine vurgu yaptı. Astana'da ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı.
1: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar Geçişli Doğu Batı Orta Koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
1: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
2: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
1: Küresel meselelere
2: ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.
3: Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
2: Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Cumhurbaşkanı, Astana'daki temasları kapsamında Türk-Kazak İş Forumu'nda da yatırımcılara hitap etti.
1: Sürdürülebilir.
2: Erdoğan, Astana'da bulunan Yapay Zeka Teknoloji Merkezi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.
0: Ve Amerikan Başkanı Donald Trump yaklaşık 9 yıl sonra Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trump'la birlikte Amerikalı büyük şirketlerin CEO'ları da Pekin'de. Masadaysa İran, Tayvan ve ikili ticari ilişkiler gibi çetrefilli konular var. Çinli liderle görüşmesi sonrası Trump, Xi Jinping'in kendisine Hürmüz Boğazı'nı açmak için yardım teklif ettiğini açıkladı. Trump, Xi'nin İran askeri ekipman yollamayacağını söylediğini de aktardı.
2: Dünya kamuoyunun gözü Pekin'de. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, 2017'deki son ziyaretinin ardından ilk kez Çin'i ziyaret ediyor. Ziyaretin ilk gününde Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, Trump'ı Pekin'deki Tiananmen Meydanı karşısında bulunan Büyük Çin Halk Salonu'nda resmi törenle karşıladı. Görkemli karşılama töreni sonrası iki lider bir araya geldi. Trump Xi'den övgü dolu sözlerle bahsetti.
4: Çin'e büyük saygı duyuyorum. Yaptığınız iş gerçekten olağanüstü. Siz büyük bir lidersiniz. Bazen insanlara bunu söylemem hoşlarına gitmiyor ama ben yine de söylüyorum.
2: Trump beraberindeki heyette bulunan CEO'ların Çin'le iş yapmayı dört gözle beklediğini belirtti. Ayrıca iki ülke ilişkilerinin hiç olmadığı kadar iyi olacağını söyledi. Çin lideri Xi Jinping de iki ülke arasındaki istikrarlı ilişkilerin dünya içinde faydalı olduğuna işaret etti.
5: Ben her zaman Çin'le Amerika Birleşik Devletleri'nin farklılıklarından çok daha fazla ortak çıkara sahip olduğuna inandım. İki taraf işbirliği yaptığında her ikisi de kazanır. Karşı karşıya geldiklerinde ise her ikisi de zarar görür. Çin ve Amerika Birleşik Devletleri birbirine rakip değil, ortak olmalıdır.
2: Liderler kameralar karşısında ılımlı mesajlar verse de Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki en tartışmalı konu başlığı olan Tayvan konusunda fikir ayrılıkları sürüyor. Görüşmelerde Tayvan konusunu açan Çin lideri Xi Jinping, Amerika Birleşik Devletleri'ni uyardı. Tayvan'ın karşı karşıya oldukları en önemli mesele olduğunu ve kötü yönetilmesi durumunda ikili ilişkileri tehlikeli bir duruma sokabileceğini ve hatta iki ülke arasında çatışmaya dahi neden olabileceğini söyledi. Uzmanlar Xi'nin uyarısının dikkat çekici olduğunu belirtiyor. Bazı analistler Xi'nin bu açıklamasını Amerika Birleşik Devletleri tarafını Tayvan konusunda ilişkileri bozacak hamleler yapmaması konusunda bir uyarı şeklinde yorumluyor. Beyaz Saray'dan görüşme sonrası yapılan açıklamada İran'ın nükleer silaha sahip olmaması konusunda iki ülkenin mutabık kaldığı da belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump onuruna verilen akşam yemeğine de katıldı. Trump, Xi Jinping'i 24 Eylül'de Beyaz Saray'a davet etti.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti tabii dünyada yakından takip edildi. Trump yine klasik selamlaşmasıyla dikkatleri çekti. Çin lideri Xi Jinping'in elini sıkarken kolunu kendine doğru çekti. Ancak Xi, Trump'a sağlam duruşuyla karşılık verdi. Yine o görüşmeden izlenimler gelecek şimdi ekranlarınıza.
2: Donald Trump 9 yıl sonra Çin'e giden ilk Amerikan başkanı oldu. Trump daha gitmeden beraberindeki heyetle de gündemdeydi. Amerika Birleşik Devletleri'nin teknoloji CEO'larını Pekin'e götürerek Çin'le ticari anlaşma peşinde olduğunu gösterdi. Görkemli heyete Pekin'de geniş bir kortej eşlik etti. Çin Devlet Başkanı Xi, Trump'ı başkent Pekin'de Tiananmen Meydanı'nın yanındaki Büyük Halk Salonu'nda ağırladı. Trump ve Xi arasındaki el sıkışma seremonisi geniş yankı buldu. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı'nın Çinli mevkidaşının kolunu çekmeye çalıştığı görüldü. Ancak Xi sağlam duruşuyla Trump'ın bu girişimini sonuçsuz bıraktı. Peşinden liderler heyetleri selamladı. Xi'nin Amerikan heyetinin elini sıktığı sırada Savunma Bakanı Pete Hegseth'in gerginliği dikkat çekti. Peşinden Trump'ın Hegseth'e yaptığı kaş hareketleri de kameralara yansıdı. Beyaz Saray danışmanlarından Stephen Miller'ın rahat tavırları ise gözlerden kaçmadı. Liderler tören kıtasını selamladıktan sonra ikili görüşmeye geçildi. Trump daha sonra Xi ile birlikte Cennet Tapınağı'nı gezdi. Burada gazetecilerin soruları üzerine Çin'in harika bir ülke olduğunu söyledi. Trump'ın onuruna verilen akşam yemeğinde koltuğundaki sırt desteğini kaldırdığı anlar da kameralara yansıdı. Yemekte ilgi gören isimlerden biri de Amerikalı teknoloji milyarderi Elon Musk'tı. Çinli teknoloji devi Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun'un masada oturan Musk'ın yanına gelerek selfie çekimi yapması dikkat çekti. Apple CEO'su Tim Cook'la da poz veren Elon Musk'ın neşeli yüz ifadeleri de kameralara yansıdı.
0: İran yönetimi dün geceden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. Gemilerin Çin'e ait olduğu belirtildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı TASSİM'e göre Tahran yönetiminin belirlediği protokoller çerçevesinde bir grup Çin gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildi. Talebin Pekin yönetiminden geldiği belirtildi. Yine İran'ın Fars Haber Ajansı ise benzer bilgiyi paylaştı. Gemi sayısının 30'dan fazla olduğu aktarıldı ancak tüm gemilerin Çin'e ait olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi. Gemilerin hangi körfez ülkesinden kalktığı ise paylaşılmadı. Kararın Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping ile görüştüğü döneme denk gelmesi ise dikkat çekti. İsrail'in aşırı sağcı başbakanı Mescid-i Aksa baskınına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda kutsal mekanlara saldırının kabul edilemeyeceği vurgulandı. Uluslararası toplumun sorumluluğunu yerine getirmesi gerektiği ifade edildi.
2: İsrail'in Necef ve Celine Kalkınma Bakanı Yitzhak Vasser Dauf'un Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'da sert tepki var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik barbarlık ifadesini kullandı.
6: Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.
2: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Uluslararası toplum kutsal mekanlara yönelik inenlerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da baskını kınadığını söyledi.
7: Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsüyle Filistin halkının meşru haklarını içe sayan bu anlayış kabul edilemez.
0: 15 Mayıs El Nakba'nın Filistinlilerin yerinden edilmesinin yıl dönümü. Şimdi Tel Aviv'e gidelim. Bir canlı bağlantımız olacak. NTV ekibinden Melike Şahin bizleri bekliyor o noktada. Melike, İsraillerin yürüyüşü vardı. Yarın da Nakba için Filistinliler sokakta olacak. Neler aktaracaksın? Bugün neler yaşandı?
8: Evet Buse, bugün fanatik Yahudi yerleşimcilerin Doğu Kudüs'ü işgalinin İbrani takvimine göre yıl dönümü. Her yıl bugün bir yürüyüş düzenliyorlar, bayrak yürüyüşü. Yine bugün de Doğu Kudüs'te bir araya geldiler. Binlerce kişi ellerinde bayraklarla, sloganlarla tarihi Şam kapısından girdiler ve ağlama duvarına doğru ilerlediler, yürüdüler. Tabii Doğu Kudüs'ü işgalini anıyorlar, kutluyorlar aslında onlar. Ama bir yandan da provokatif eylemlere, sloganlara da sahne alıyor bugün. Ki bugün yine çok sayıda polis geniş güvenlik önlemleri aldı, barikatlarla o saatlerde orada olan Müslümanların o alana girmesi engellendi ve sözlü saldırılar, zaman zaman sloganlarla tacizler de oldu. Aslında her yıl benzer görüntülere sahne oluyor bayrak yürüyüşü. Bir yandan da yarın Nakba yani büyük felaket, Filistinlilerin 1948'de İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği gün aslında yıllarca sürecek, hala devam eden felaketini hatırlatan bir gün. Filistinliler o günün topraklarından edilişinin yasını tutuyor. Aslında bu hafta boyunca pazartesi günü itibarıyla topraklarından sürgün edilen, göç etmek zorunda kalan Filistinlilerin olduğu bütün ülkelerde toplanma çağrıları yapıldı, yer yer toplanıldı. Filistinliler haklarını savunmak için, duyurmak için bir araya geldiler. Ellerinde sembolik anahtarlar vardı, topraklarına geri dönüşü simgeleyen. Bu hafta yine cumartesi günü örneğin Avrupa'da, Amsterdam'da, Londra'da toplanma çağrısı var. Ama özellikle yarın burada yine Doğu Kudüs'te ve Ramallah'ta, Batı Şeria'da yine toplanmaları bekleniyor.
0: Melike, İsrail-Lübnan müzakereleri de devam ediyor. Gelişmeler neler? Bazı bölgelere saldırılar sürüyordu. Bugün bir hareketlilik var mıydı? Sahada durum nedir?
8: İki gün İki gün sürecek bir müzakere süreci aslında başladı Buse. Amerika Birleşik Devletleri'nde Dışişleri Bakanlığı'nda bu sabah yerel saatle Amerika Birleşik Devletleri saatiyle saat 9 itibarıyla başladı müzakere görüşmeleri. Aslında burada tabii Lübnan tamamen bir ateşkes istiyor. Hizbullah tarafı Lübnan'ın İsrail'le görüşmemesi yönünde devlete baskı kurmaya çalışıyor. İsrail ise tamamen Hizbullah'ın silahsızlandırılmasını istiyor. Üst düzey yetkililerin katıldığı bir toplantı bu. Müzakere süreci bu. Yarın da devam edecek. Bu şu yüzden önemli. Ateşkes süreci pazar günü sona eriyor. Yani o yüzden buradan çıkacak bir kararın ya da adımların önemi var. Çünkü bir yandan da ateşkes devam ederken dahi saldırılar sürüyor. Hem İsrail tarafından Lübnan'ın güneyine yönelik özellikle saldırılar var ki dün Lübnan Sağlık Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada 8'i çocuk 22 kişinin hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Hizbullah'ın misilleme saldırıları var. Yine Lübnan'ın güneyindeki İsrail'in kontrolünde olan bölgeleri ve İsrail'in kuzeyine. Orada da yine İsrail'li sivillerin yaralandığı belirtilmişti, açıklanmıştı. İşte tüm bunların aslında perspektifinden bakıldığında müzakere süreci önemli. Çünkü pazar günü yeniden hatırlatmak gerekirse ateşkes sona erecek ve Amerika Birleşik Devletleri arabuluculuğunda iki ülke, diplomatik ilişkisi olmayan iki ülke aslında bir barış sürecini oluşturmaya çalışıyor.
0: Melike Şahin'i dinledik efendim. Notlarını aktardı. Şimdi yurttan haberler paylaşacağız. Adana merkezi 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 200 kişiden 128'i yakalandı. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var.
2: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Türkiye çapında büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
9: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla masak raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar.
2: Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Buna göre dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç geliri elektronik para kuruluşları, banka hesapları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklanıyordu. Özel yazılım altyapıları kuran suç örgütü yasa dışı bahis sitelerine finansal altyapı sağlıyordu. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeydi. Bazı özel bankaların yöneticileri de işin içindeydi. Onlar da şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getiriyordu. Soruşturmada 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum tedbiri uygulandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
0: Konuyu değerlendireceğiz ama öncesinde Yeşilay tarafından yapılan istatistiksel bir çalışmayı da ekrana getirmek istiyoruz. Çünkü bu çalışmadaki rakamlar yasa dışı bahsin ülkemizde ne kadar büyük sorun olduğunu, dahası gençler ve çocuklar için nasıl bir risk oluşturduğunu da gözler önüne seriyor. Bakın 2025 yılında 33.639 şüpheli hakkında 43.000'den fazla suç nedeniyle 13.186 dosya açıldı. 2025 yılında 19.569 sanık hakkında 27.722 suç için 6.874 dosyadan dava açıldı. Bu davalar içinde 163 dosyada 251 çocuk da yargılandı. 2025 Yeşilay Türkiye Kumar Raporu korkutucu bir gerçeği ortaya koyuyor ve buna göre kumara başlayanların %71'inden fazlası 15-24 yaş aralığında, daha da kötüsü kumara başlayanların %3'ten fazlası 15 yaşın altında. Evet, operasyonu da bu rakamları da konuşacağız şimdi efendim. Konuya parantez açalım. Avukat Mustafa Zafer konuğumuz. Hemen merhaba diyelim kendisine. Hoş geldiniz yayınımıza.
10: Hoş bulduk Buse Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkürler. Haberlerimizi izledik, verileri aktardık. Oldukça büyük miktarda bir para trafiğinden bahsediyoruz. Bu kadar büyük meblağlar, döviz büroları, kuyumcular ve elektronik ödeme kuruluşları üzerinden bu aklamalar nasıl gerçekleşiyor? Önce bunu dinleyelim. Nasıl bir sistem, nasıl bir yapı var?
10: Tabii burada özellikle MASAK yükümlüsü olan bu az önce saymış olduğunuz kurumların tamamı MASAK yükümlüsü. Yani kendilerine gelen paralarda şayet bir riskli bir durum gördüklerinde derhal bunları MASAK'a bildirerek söz konusu hesaplar hakkında bir durdurma kararı ya da erteleme kararı almaları gereken kurumlar. Ancak burada ne yazık ki bu kurumların bu yapılan soruşturmalarda adeta kullanılmak suretiyle sanki gerçek bir ticaretten elde edilmiş gibi yasa dışı bahisten elde edilen ya da kara paranın herhangi bir unsuru olan diğer suçlardan elde edilmiş olan paraların adeta sistemde aklanmak suretiyle yani legal kazançlardan elde edilmiş olduğu süsü verilmek suretiyle bu paraların sisteme sokulmaya çalıştığı tabii gerçekleştirmeye çalışılıyor. Ancak burada şunu söylemek lazım ki yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede özellikle Birleşmiş Milletler Suç Ofisi'nin açıklamış olduğu bir rakam var ki bu 1.7 trilyon dolar. Yani yasa dışı bahis bir devlet olsaydı Türkiye dünyada 14. büyük ekonomiye sahip bir devlet olabilecek nitelikte büyük finansal akışlar var. Ülkemizde ortalama geçtiğimiz yıl için 50 ila 60 milyar dolar civarında söz konusu yasa dışı bahis ve kara paradan elde edildiği düşünülen bir finansal büyüklük var. İşte bunu daha önceden gören devlet zaten gerekli aksiyon aldı. Bakın 2025'e 18 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı devlet çok önemli bir karar aldı ve adeta yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirdi ve az önce sizin de Yeşilay'ın istatistiklerinden yola çıkarak ne yazık ki 15 ila 24 yaşları arasında kumarla ilk defa karşı karşıya kalanlar yani ilk defa kumar oynayanların %71'inden daha fazlasının 15 ila 24 yaş arasında olması ve ne yazık ki İlk defa kumar oynayanların %3'ünden bir parça daha fazlasının 15 yaşından aşağıda olması işte devletin topyekün kumarla mücadelede almış olduğu bu eylem planının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu söylüyor. İşte bugün sene başından beri yapılan yasa dışı bahisle ilgili onlarca operasyon var. Kamuoyuna bunlar yansıdı. Yüzlerce milyar değerinde para hareketine sahip olan kurumların hesaplarına blokeler konuldu, erteleme kararları verildi ve mal varlıklarına el konuldu. Şimdi burada bu büyük finansal, neden bu perspektif çizdim? Çünkü o kadar büyük bir para işlem hacmi var ki bütün dünyada. Ne yazık ki kolay para kazanma arzusu içerisinde olup ülkemizde bu işe tevessül eden ne yazık ki önemli kurumlardaki kilit pozisyonlarda olup da masa bu şüpheli işlem bildiriminde bulunma yükümlülüğü içerisinde olan kişilerin ne yazık ki yapılan soruşturmalar kapsamında bu yükümlülükleri yerine getirmediğini görmek ve takip etmek hem kurumlar açısından gerçekten tehlikeli bir durum hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı koruma adına da endişe verici bir durum.
0: Peki şimdi merak edilen soruları da hemen yöneltelim. Sıradan bir vatandaşın farkında olmadan bu sitelerin finansal altyapısına hesap kiralama gibi yöntemlerle dahil olmasının cezai karşılığı nedir?
10: Mevcut düzenlememizde söz konusu durumda şayet sizler bir nitelikli dolandırıcılık eyleminin içindeyseniz yani bir şekilde bu kiralık hesaplar kullanılmak suretiyle sizin aslında bir üniversite öğrencisi olduğunuzu varsayalım Buse Hanım. Bu üniversite öğrencisinin aslında bir kendisine burs vereceği, burs imkanı sağlayacağı düşünülerek bu sisteme ne yazık ki çekilen genç kardeşlerimiz, bakın mevcut yasal düzenlemede 12. yargı paketinde buna ilişkin ayrıca müstakil bir düzenleme gelecek ama şu anki mevcut düzenlememize göre 4 yıldan 10 yıla kadar bir hapis cezasıyla ve elde edilen maddi menfaatin 2 katına kadar bir adli para cezası da karşı karşıya kalması mümkün. Dolayısıyla burada mevcutta işte bu özellikle kiralık hesap dolandırıcıyla toplumun ekonomik yönden dezavantajlı kesimlerini oluşturan öğrenciler, emekliler ve ev hanımları yönünden gerçekten bunların bu suçun işlenmesinde kati surette bir istek ve arzularının olmamasının tespit edilmesi halinde işte bunlara bundan sonra kalan hayatlarında gerçekten bir şans daha verilmiş olacak. Söz konusu 12. yargı paketindeki düzenlemenin yasalaşacak olması halinde.
0: Peki şimdi özellikle bahsettiğiniz gibi öğrenciler hesaplarını başkalarına kiralıyor ve burada benim sadece hesabımı kullandılar, ben bahis oynamadım diyenler için bu bir kurtuluş yolu mu yoksa doğrudan kara para aklamayla mesela suçlanacaklar mı? Nasıl bir değerlendirme olacak? Nasıl bir fark oluşacak burada?
10: Şu anki mevcut düzenlememizde zaten bunlar ne yazık ki bu ağların içine çekilmiş olsalar bile bu suçu bilerek ve isteyerek işlemişler gibi yargılamalar yapılıyor. Ancak söz konusu yasal düzenleme 12. yargı paketi meclisten geçerse tabii şu an nasıl bir yasalaşma faaliyetinin olacağını biz henüz bilmiyoruz. Ama şu an kamuoyuyla paylaşan satır aralarından çıkardığımız sonuç şu ki söz konusu kişilerin eğer bu suçu işleme iradelerinin yani suç işleme kastının bulunmadığının tespit edilmesi halinde yapılacak yargılamalarda o zaman ceza verilmesinin önüne geçilebilecek. Ama şunu söylemek lazım ki bir de gerçekten yasa dışı bahis sitelerini kullanmak suretiyle normal vatandaşların işte yaklaşık geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda 3.173.000 vatandaşın TC kimlik numarası ve yurt dışı internet sitelerinde yani bet sitelerinde kumar oynadığı tespit edildi. İşte bu vatandaşların akıbeti de aslında bugünlerde ne olacağı sorusu var. Çünkü bunlar hakkında bir cezai müeyyide olarak bir hapis cezası yok. Bunların işlemiş olduğu eylemler bir kabahat niteliğinde ve kendilerine 103.207 liradan 412.995 liraya kadar bir para cezası kesilebilecek. Çünkü bu kabahat. Dolayısıyla burada özellikle kamuoyunda bu son dönemde TC kimlik numaraları Cumhuriyet Savcılıkları tarafından belirlenen bu 3 milyondan daha fazla kişi hapis cezasıyla karşılaşacak mı diye bir soru var Buse Hanım. Hayır, bunların bir hapis cezasıyla karşılaşması mümkün değil. Ancak bizim 7258 sayılı kanun kapsamında yani bu futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi kanununa muhalefette şayet siz yasa dışı bahisin Türkiye'de oynanmasına aracılık ediyorsanız, öncülük ediyorsanız, bunun bir şekilde Türkiye'deki internet siteleri üzerinden kullanılmasını, oynanılmasını sağlıyorsanız orada 3 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası var. İşte burada az önce söylemiş olduğumuz tüm soruşturma dosyalarında şayet böyle bir suçun varlığı halinde ki biz buna öncü suç diyoruz ceza hukukunda. Böyle bir suçun varlığı halinde işte bu kumardan elde edilen paraların aklanmaya çalışılması halinde bu da yine Türk Ceza Kanunu'nda müstakil olarak düzenlenmiş ayrıca bir suç ki burada da alt sınırı 6 ay ve daha fazla bir hapis cezasını gerektiren bir eylemden dolayı bir aklamanın gerçekleştirdiğinin yapılacak olan yargılamalarda tespit edilmesi halinde bakın 3 yıldan 7 yıla kadar ayrıca bir hapis cezasıyla peki, söz konusu kişilerin cezalandırılması mümkün olabilecek Buse Hanım.
0: Şimdi yasa dışı bahis oynayanlar da daha çok kazandıkları parayı çekemediklerinde dolandırıldıklarını anlıyorlar. Bu bir kişi eğer bu şekilde dolandırılırsa yargı yoluna gidebilir mi yoksa kendisi de suça ortak mı sayılacak? Bir kısa cevap ardından bir soru daha sormak istiyorum.
10: Bir kere yasa dışı bahis zaten yasa dışı bahisin oynanması mümkün değil. Dolayısıyla yani burada kesinlikle bu

0: olması, bunun engellenememesi bankacılık denetim sisteminde de bir boşluk olduğu anlamına gelir mi?
1: Aslında şöyle, mevcut düzenlemelerimiz ve MASAK aslında çok yoğun çalışan, çok başarılı sistemler ve denetim mekanizmalarını gayet yerine getiren kurumlar. Dolayısıyla zaten şüpheli işlem bildirimlerinde özellikle MASAK uyumlularının MASAK'la beraber organize bir şekilde çalışması, söz konusu suç miktarları, çünkü bunlar dünyada her yıl giderek artan suçlar olmasına rağmen ülkemizde şüpheli işlem bildirimlerinde bir miktar azalma var. Çünkü çok sıkı denetimler var. İşte bu sıkı denetimlerle beraber biz gelecek dönemde bu söz konusu finansal suçların daha azalmasını bekliyoruz. Ancak ne yazık ki teknolojiye ayak uyduran dolandırıcılar bir şekilde suç ağlarına hiç suç işleme kastı olmayan insanları, az önce ifade etmiş olduğum gibi öğrencileri, ev hanımları ve emeklileri dahil etmek üzere parçalama yöntemiyle, yani o büyük paralardan daha ziyade, yani yüz milyonlarca ya da milyarlarca hesap hareketi yerine sadece birkaç bin liralık hesap hareketi kullanmak suretiyle kara paradan elde edilen gelirleri bir şekilde sisteme sokmaya çalışıyorlar. Burada vatandaşları daha fazla duyarlı olmaya, ama en fazla özellikle 18 yaş altı gençleri, biliyorsunuz 1 Mayıs'ta söz konusu 15 yaş altı gençlerin internetinin kullanılmasının kısıtlanmasına ilişkin bir düzenleme geçti meclisten. Ancak burada şu çareyi lütfen yapalım Buse Hanım. Etkin bir aile olmak lazım. Sizler hangi yasal düzenlemeleri çıkartırsanız çıkartın devlet olarak, ya da hangi etkin korumalı internet ortamında alırsanız alın, aileler çocuklarıyla muhakkak ve muhakkak iletişim halinde olmalılar ve onları herhangi bir suç işleme sahip indiren koruma çabalarını göz ardı etmemeleri gerekiyor.
0: Peki, çok teşekkür ediyoruz tüm aktardıklarınız için. Kumara başlama yaşı düşüyor, yasa dışı bahis gittikçe artıyor ama operasyonlar da devam ediyor. İşte nasıl bir çözüm olabilir, cezalar neler, bunu dinledik avukat Mustafa Zafer konuğumuzdu. Bir kısa reklam arasına gidelim, ardından buradayız. Yurttan haberleri aktarmayı sürdüreceğiz. Neden gözünüzde?
2: Kahramanlar. Eksikliği sağlığı sessizce çökertiyor, fazlalığı ise düzeni alt üst ediyor. Bu yüzden her birini doğru miktarda almak bedenin kusursuz işleyişi için vazgeçilmez. Peki neden vitaminler vücudumuz için bu kadar önemli? Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Emin Ünüvar anlattı.
3: Vitaminler vücudumuzun çalışmasında önemli olan bileşenlerdir. Güneşin olmadığı yerde vücudumuzda eksilecek olan vitamin D vitaminidir. Çünkü D vitamini vücudumuzda deriden sentez yapılmaktadır. Bu sebepten ötürü kış periyodunda gerek güneş yok, gerekse olan güneşten biz giyinerek yeterince faydalanamıyoruz. Çocuklarımıza uygun ölçüde D vitamininin kullanılması, sezon boyunca verilmesi, eksik bırakılmaması önemlidir. Şimdi burada D vitamini için öncelikle bir düzeye falan bakmaya gerek yoktur. Buna dikkat edilmesi lazım. Yani D vitamini düzeyi, yani güneşten bir zehirlenme olmaz. D vitamini düzeyinize böyle bakmaksızın günde 600 ünite, bakın altın, günde 600 ünite D vitamini alması, bu damla formu olabilir, sprey formu olabilir, diğer ilaç formlarından farklı formlar olabilir ama günde 600 ünite önerilen dozdur. Şimdi mesela demir de diğer önemli şey, çünkü oksijeni taşıyor. Vücudunuzda oksijen bütün organların, hücrelerin çalışması için en önemli enerji noktası. Oksijensiz bir ortamda yaşamımız mümkün değil. Oksijeni de dokulara taşıyan demirdir. Demir hayvansal gıdalarda esas olarak bulunur. Kırmızı et bunun başında gelir. Tohumlu besinler, yani fasulye, mercimek, bulgur ve bunun gibi şeylerde, tohumlu, nohut, bunlarda bulunabilmektedir. Diğeri balıkta, tavukta, diğer ürünlerde, hayvansal ürünlerde ağırlıklı bulunur. Bitkisel ürünlerde o kadar yoğun olarak bulunmamaktadır. Yani biz hayvansal ürünlerden demir almaktayız. Şimdi buradaki en önemli nokta, sizin D vitamini düzeyiniz biraz düşük.

0: düşük olursa, demir eksikliğiniz, demir seviyeniz biraz düşük olursa hemen bulgu vermez. Burası önemli. Belli bir seviyenin altına düştüğünde ancak biz klinik bulguları görebiliriz. Yani bir iceberg'in hastalık olarak görünen yüzü yanında görülmeyen bir bölümü daha geniş bir alan tutar. Bu yüzden biz D vitaminini ve hayvansal ürünleri beslenmeyi bakmaksızın demir düzeyine almasını önermekteyiz. Ve bunlar çocuklarda desteklenmez. Hekimi ya da aileyi şüphe ettirecek bulgular varsa, ki bunlardan bir tanesi de çocuğun sık hasta olmasıdır, çocuğun soluk görünmesidir, çocuğun huzursuzluğudur, okul başarısının biraz olsun azalmasıdır. Bunlar hep demir eksikliğinde görülebilir. Bu durumda hekim kontrolünde demir düzeyleri bakılarak ilaç olarak da demir desteği verilebilir.
1: Demir sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Emin Ünüvar'ı dinledik.
2: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.

0: Twitter'ın ardından bugün yarına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yurttan haberleri aktaracağız demiştik. Meteorolojiden bir haber vereceğiz. Bazı kentlerde şiddetli rüzgar etkiliydi. Çorum ve İzmir'den hortum görüntüleri geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar oluştu.
1: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Hortumun vurduğu köyde tehlikeli anlar yaşandı.
2: Afet geliyor abi, zaten şimdi komple alacak.
3: Hemen içeri girdim, kapıyı örtemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
1: Çorum'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Sungurlu ilçesinde hortum oluştu. Oyaca ve Kavşut köylerinde büyük çapta hasar oluştu. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Köye itfaiye, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Bu görüntüler de İzmir'de kaydedildi. Kısa süreli dolunun etkili olduğu Menemen'de hortum oluştu. Ege Denizi açıklarında oluşan bir başka hortum da Menemen Ovası'ndan görüntülendi. Bir süre etkisini sürdüren hortum ilerleyen dakikalarda kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu.
0: Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de yıl sonu tahminini arttırdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak gördüklerini söyledi.
4: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
5: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
4: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda, böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
5: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
4: Enflasyon hala oldukça yüksek. Çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
0: Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Özgür Özel'den bu gelişmelere ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik soruşturmalara tepki geldi.
6: Gidiyor ve diyor ki,
1: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir Gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
7: Sayın Özgür Özel ile
6: Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
1: Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. olağan kurultayıyla 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
0: Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için 234 yıla kadar, davanın bir numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak.
7: Yani ben bile uzak poz vermeye gelmemişim ki buraya.
1: Örgüt elebaşı olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş için 280, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de 234 yıla kadar hapis cezası istendi. Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması olarak bilinen 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esasa ilişkin talebini mahkemeye sundu. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan 104 sayfalık mütalada Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğu ifade edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, sahtecilik gibi suçları işlediği ileri sürüldü. Mütalada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise etkin pişmanlık oldu. Aktaş'la birlikte Bakir Nugay'ın soruşturma aşamasındaki itirafları nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması istendi. Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatı istendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, haksız mal edinme gibi suçları ise işlediği ileri sürüldü. Savcı diğer belediye başkanları için de rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından ceza istedi.
8: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için 4 yıldan 12 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer için 2 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara içinse 12 yıla kadar hapis talep edildi.
1: Savcı 11 tutuklu sanıktan 4'ünün tahliyesini de talep etti. Belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti 4 kişinin tahliyesine, aralarında 3 belediye başkanının olduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar mütalaya ilişkin son savunmalarını yapacak.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nde Malatya İl Başkanlığı da feshedildi ve yerine yeni atama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tüzükten alınan yetki çerçevesinde Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengönül'ün atandığını duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi daha önce de İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in aralarında olduğu 11 il başkanı görevden alınmıştı. Malatya atama yapılan 12. il oldu. İngiltere'de Başbakan Keir Starmer koltuğu için savaşıyor. Starmer üzerinde istifa baskısı artıyor. Sağlık Bakanı Wes Streng'in istifa kararı aldığı öğrenildi. Ayrıntılar için NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt'la konuşacağız. Şimdi Gökhan merhaba. Starmer'a eleştiriler neler, halkın beklentileri neler ve koltuğu için nasıl bir mücadele veriyor? Starmer, bunu dinleyelim senden.
9: Bu sefer Başbakan Keir Starmer çok yoğun bir baskıyla karşı karşıya. Son yerel seçim yenilgisinin ardından bu baskı üzerinde artmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Wes Streeting, Keir Starmer'ın liderliğine güvenini kaybettiğini söyleyerek hükümetten istifa etti. Ve Streeting, Keir Starmer'a bir istifa mektubu gönderdi ve hükümette kalmasının bu saatten sonra onursuzca ve ilkesiz olacağını söyleyerek istifasını sundu. Ve Starmer'ın liderliğini sert ifadelerle eleştirdi o mektupta. Vizyona ihtiyaç duyduğumuz bir yerde bir boşluk var, yönlendirmeye ihtiyaç duyduğumuz bir yerde de sürüklenme içerisindeyiz şeklinde ifadeler kullandı. Henüz resmi olarak liderlik yarışını tetiklemedi bu istifa. Çünkü yeterli sayıya ulaşamadığı ifade ediliyor resmi adımı atabilmek adına. Streeting Starmer'a artık İşçi Partisi'ni bir sonraki genel seçime götüremeyeceğinin açık olduğunu da söyledi o mektupta ve yarışın fikir tartışması çerçevesinde olması ve mümkün olan en iyi aday kadrosunun da söz konusu yarışta yer alması vurgusunu öne çıkarttı. Ki zaten Streeting'in bu vurgusu başka adaylara yer açma olarak yorumlandı bile. Parti içinde en güçlü aday da Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham. Fakat o da milletvekili değildi. Burnham'ın parlamentoya dönüşü için İşçi Parti'nin milletvekili Josh Simons bugün istifasını verdi ve Burnham'a yol açtı. Böylece bu görevden ayrılmanın ardından da o koltuğa aday olduğunu söyledi Burnham. Tabii bu karar Manchester'daki Makerfield seçim bölgesinde ara seçimi tetikleyecek. Tabii Starmer'da Burnham'ın Makerfield'da İşçi Partisi adayı olmasını engellemeyeceği yönünde sinyaller verdi ki daha önceki adaylığında yine bir ara seçim söz konusu olmuştu Manchester'da. Buna engel olmuştu Starmer parti organları aracılığıyla. Ama tabii yine son kararı İşçi Partisi'nin Ulusal Yürütme Komitesi verecek. Ama bu komiteden de gelen sinyaller bu kez Burnham'ın engellenmeyeceği yönünde. Tabii Starmer'ın talebiyle daha önce ara seçimde adaylığını komite tarafından kaybeden Burnham da adaylığa ilişkin sinyaller verdi. Gündelik hayatın yeniden daha karşılanabilir hale gelmesi için ulusal düzeyde değişim gerekiyor dedi ilk yaptığı açıklamada. Ve İşçi Partisi'ni daha iyiye doğru değiştirme sözü verdi. Resmen adaylığını ilan etti böylece. Şunu da hemen belirtmek istiyorum. Makerfield 1983'te kurulduğundan bu yana da İşçi Partisi tarafından kazanılan bir bölge. Yani partinin kalesi olarak biliniyor. Ancak son yerel seçimde başarı elde eden ve ülkede birinci parti konumunda olan Reform UK ara seçim için yoğun kampanya yürüteceğini açıkladı bu gelişmelerin hemen ardından. Daha önceki ara seçimde de partinin kalesi olan bir bölge Starmer'ın Burnham'a aday göstermemesi üzerine Green Party adayına kaybedilmişti. Tabii Burnham'ın İşçi Partisi liderliğine meydan okuyabilmesi için önce milletvekili seçilmesi gerekiyor. Adaylığını açıkladı ama bu seçimi öncelikle kazanması şart. Tabii bu da daha önceki tecrübe ve son seçim yenilgisini düşünürsek eğer çok da garanti değil, hiç şüphe yok ki. Bir diğer güçlü aday da Angela Rayner olarak öne çıkıyor. Onun da olası liderlik yarışında hazır olduğu yönünde mesajlar geldi. Ki Rayner 40 bin poundluk damga vergisi borcu üzerinden vergi usulsüzlüğü suçlamalarıyla karşı karşıyaydı. Hatta bu yüzden de başbakan yardımcılığından istifa etmek zorunda kalmıştı. Partinin en güçlü isimlerinden biri olarak biliniyor. Bugün borcunu kapattığını ve vergi dairesi HMRC tarafından da kasıtlı bir yanlış davranış üzerinden aklandığını açıkladı. Yani yarışta o da olabilir. Liderlik yarışının başlaması için de herhangi bir parti adayının 81 parti milletvekilinin desteğini alması gerekiyor. Son bir notla hemen bitirmek istiyorum. Starmer görevini koruma mücadelesini sürdüreceği yönünde mesajlar verdi. Hükümetin ülkeye verdiği tüm sözleri yerine getirmesi gerektiği konusunda ısrar ediyor. Tabii Starmer Streeting'in görevden ayrılmasına üzüldüğünü ifade etti ve yerine de hemen bir atama gerçekleştirdi. James Murray, Hazine Sekreteri James Murray yeni Sağlık Bakanı olarak atadı. Onun yerine de bir başka ismi göreve getirdi. Hükümeti felç edeceğini söylüyor bir liderlik yarışının ve ülkeyi kaosa sürükleyeceğini ifade ederek koltuğunda kalma ısrarını sürdürüyor Starmer.
10: NTV Radyo.
11: Müzik arası.

0: müzik arası.
1: Hava durumu. Cuma gök gürültülü, sağanaklar doğu kesimlerde devam edecek. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
2: Hava durumu.
3: Radyo tiyatrosunda yeni macera başlıyor.
4: Şu gördüğünüz mavi gökyüzünün altında hepimiz eşitiz. Hepimiz kardeşiz.
3: Ahmet Ümit'in müthiş romanından NTV Radyo için uyarladık. Elveda Güzel Vatanım 16 Mayıs Cumartesi günü yayına giriyor.
5: Ve sen Ester, o kadar güzeldin ki.
3: Radyo tiyatrosu sevenler yine aynı saatte 11.30'da NTV Radyo başına.
4: Dur! Nereye gidiyorsunuz?
2: Burası NTV Radyo. Saat 24.

0: NTV Haber Merkezi'nden merhaba. Saatlerimiz gece yarısını gösteriyor. Bugün yarın kuşağının ikinci dilimiyle karşınızdayız. Yine Türkiye'nin ve dünyanın gündemini aktaracağız efendim. Gelin günün öne çıkanlarını teker teker paylaşalım yeni günün yeni saatinde. Amerikan Başkanı Donald Trump yaklaşık 9 yıl sonra Çin'e bir ziyaret gerçekleştiriyor. Trump'la birlikte Amerikalı büyük şirketlerin CEO'ları da Pekin'de. Görüşmelere ilişkin önemli satır başları var. Hepsini aktaracağız birazdan. Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Peki fiyatlar nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat etmeli? Bu soruların yanıtını bugün yarın da aktaracağız. İnternet siparişleri katlanarak artıyor. Özellikle yemek ve market alışverişlerinde geçtiğimiz yıla göre %55'lik bir artış var. En çok hamburger tercih ediliyor yemek siparişlerinde. Peki arkasından hangi yemekler geliyor? Sanal market alışverişinde neler tercih ediliyor? Birazdan bakacağız bunlara da. Türkiye genelinde konut satışlarında yılın zirvesi görüldü. 126 bin konut satıldı Nisan ayında. Yabancı alımlarda Ruslar yine birinci sırada karşımıza çıkıyor. Arkasındansa Çinliler geliyor. Alımlarda kredi mi, nakit mi tercih edildi? Tüm bu verileri paylaşacağız. Tüm bu haberler ve çok daha fazlası için de bugün yarının ikinci saatine başlıyoruz efendim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kazakistan ziyaretiyle başlayalım. Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösterdi. İnsanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar dedi.
1: Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kazakistan'ın Kazinform Haber Ajansı için Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme alan Erdoğan, uluslararası sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
2: Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzen erozyona uğradı ifadesini de kullandı.
2: Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
1: ABD, İsrail ile İran arasındaki krizde Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecini hatırlattı. Bölgemizin hem siyasi hem de enerji güvenliği ve arz sorunları gibi ekonomik düzlemde sınanıyor dedi. Cumhurbaşkanı bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz değerlendirmesinde bulundu.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık 9 yılın ardından Çin'e yaptığı ilk ziyaret sonrası Beyaz Saray'dan dikkat çeken sosyal medya paylaşımları yapıldı. Beyaz Saray'ın X platformundaki paylaşımında Trump'la Amerikan heyeti için başkent Pekin'de düzenlenen karşılama töreni görüntülerine yer verildi. Törendeki görüntülerle hazırlanan sosyal medya klibine bir de Amerika'nın gücü dünya sahnesine geri döndü notu düşüldü. Tören sonrası liderler heyetleriyle birlikte görüşmeler yürütmüştü. Küresel piyasalarda gündem Pekin'deki Amerikan Çin zirvesi, dikkatler Trump ve Xi görüşmesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Piyasalarda ise iyimserlik hakim.
3: Küresel piyasalarda tek gündem Trump-Xi görüşmesi. Piyasalarda dikkatler Amerika Birleşik Devletleri için görüşmesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Liderler görüşmeler çerçevesinde pozitif mesajlar verdi. Piyasalarda da iyimserlik hakim.
4: En olası taraf sınırlı bir olumlu sonuç elde edilmesi. Yani ticaret noktası bir ateşkes süresinin uzatılması, işte ABD'nin Boeing gibi tarım ürünleri gibi taleplerine Çin tarafının cevap vermesi, hassas olan ürünlerde bazı tarife indirimlerinin tekrar gündeme gelmesi, yani Board of Trade diye ifade edilen bu hani birlikte karşılıklı ticareti sürdürebilme anlayışının devam etmesi hususunda çeşitli adımlar beklenebilir. Bu en olumlu senaryo bu.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a ülkedeki önemli teknoloji şirketlerinin CEO'ları da eşlik ediyor. Bu durum teknoloji şirketlerinde yükselişe neden oldu. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 10 Çinli firmaya Nvidia'nın en güçlü ikinci yapay zeka yongası olan E200'ü satın alma izni verdi. Bu haberle birlikte Nvidia hisseleri %3'e yakın yükseldi. Çin'in uçak alımı yapacağı beklentileriyle Boeing hisseleri de %2 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P %0,6 yükselişte rekor seviyeden kapandı. Teknoloji endeksi Nasdaq ise %1 yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderleri arasında düzenlenen zirve sırasında Asya borsaları hafif yükselişler ve düşüşler arasında gidip geldi. Petrol fiyatları yatay seyrediyor. Altın tarafında ise yükseliş hakim. Altının ons fiyatı 4700 dolarda seviyelerdi. İçeride gram altın ise 6800 lirayı geçti.
0: İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçı, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. Arakçı, Abu Dhabi yönetimini İsrail'le ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye çağırdı. Arakçı açıklamalarını Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik Amerika ve İsrail saldırılarına katıldığını belirten Arakçı, saldırılar başladığında kınamaktan bile kaçındılar dedi. İranlı bakan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da savaş sırasında Abu Dhabi'ye seyahat ettiğine yönelik haberleri hatırlattı. Arakçı, İsrail'le olan ittifakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni korumadığını söyledi. Abu Dhabi yönetimine İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmeyi tavsiye ediyorum açıklaması yaptı. Lübnan ve İsrail arasında yüz yüze yapılan üçüncü tur görüşmeler Amerika'nın başkenti Washington'da dün başladı. Amerika arabuluculuğundaki iki günlük görüşmelerin yine bugün de sürmesi bekleniyor. Üst düzey Lübnanlı bir yetkiliye göre Beyrut yönetimi görüşmelerde İsrail'in de uyacağı bir ateşkes arayışında. İsrail hükümet sözcüsü ise görüşmelerin Hizbullah'ı silahsızlandırmak ve Lübnan'la bir barış anlaşmasına varmak amacıyla yürütüldüğünü belirtti. İki ülke arasında 16 Nisan'da ilan edilen geçici ateşkesin uzatılmadığı takdirde pazar günü sona ermesi öngörülüyor. İsrail ise ateşkese karşın Lübnan'a saldırılara devam etti. Amerika'daki toplantıdan saatler önce İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Cercu kasabasını bombaladı. Hizbullah ise İsrail'in kuzey noktalarına roketlerle misillemelerde bulundu. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları sürüyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze'ye topyekün yeniden savaş açmayı planladığı ancak Amerika'nın buna karşı çıktığı belirtiliyor.
3: Gazze'de Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanmaya konması için çalışmalar sürüyor. Ancak bu konuda istenilen ilerleme henüz sağlanamadı. Amerikan Axios haber sitesine göre görüşmeler Hamas'ın silahsızlanması konusunda çıkmaza girdi. Times of Israel internet gazetesine göre Hamas İran savaşı öncesinde ağır silahlarından vazgeçmeyi istekli görünüyordu. Ancak son zamanlarda tutumunu sertleştirdi. Axios'a göre Hamas İran savaşı sona ermeden radikal bir adım atmak istemiyor. Görüşmelerde çok az ilerleme sağlanabilirken İsrail, Gazze'de yeniden topyekün savaş başlatma önerisini gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki barış kuruluysa bu isteğe karşı çıktı. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, 20 maddelik barış planını uygulamak için tüm seçenekleri henüz tüketmediklerini söyledi. Savaşı yeniden başlatmanın ne Amerika'nın ne de İsrail'in çıkarına olacağını belirtti. Barış kurulu yetkilileri bunun yerine bir B planı üzerinde çalışıyor. B planına göre Amerika Birleşik Devletleri barış planını Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde uygulamaya koymayı istiyor. Halen Mısır'da faaliyetlerini yürüten Filistin Teknokrat Hükümeti'nin Gazze'de Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelere taşınması planlanıyor. Bu bölgelerde uluslararası istikrar gücü ve Filistin polis gücü de konuşlandırılacak. Bölgenin yeniden yapılandırılması için de çalışmalar başlayacak. İsrail halen Gazze şeridinin yarıdan fazlasını kontrolünde tutuyor. Barış planının bu bölgelerde uygulanmaya konulması planlanıyor. Ancak bu durumun Gazze'nin fiilen bölünmesi anlamına geleceğine dikkat çekiliyor. Barış kurulundan bir yetkili kimsenin iki Gazze istemediğini söyledi.
0: İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Filo 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı.
1: Sumut filosu hazırlıklarını tamamladı. Aktivistleri taşıyan tekneler Marmaris'ten Filistin'e özgürlük sloganlarıyla demir aldı.
5: Umarım ateşin sönmesine, zulmün bitmesine bir damla da olsa katkımız olur.
6: Filistin'deki Müslümanlara yardım etmek için, bu ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz.
1: İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Farklı ülkelerden çok sayıda aktivisti taşıyan 54 teknede 4 gün süren hazırlıklar tamamlandı. Marmaris limanında toplanan aktivistler Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıktı. ...15 Nisan'da İspanya'nın Barcelona şehrinden hareket eden filo Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyor.
0: Fransa'da Mart ayında yerel seçimler yapılmıştı. İsrailli Black Core isimli bir şirketin seçimlere müdahale ettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı. Reuters tarafından servis edilen habere göre şirketin seçim öncesi boyun eğmeyen Fransa Partisi'nden 3 adaya yönelik itibarsızlaştırma kampanyası yürüttüğü iddia edildi. 3 adayın cinsel taciz iddialarını içeren sahte bloklar, anonim sosyal medya hesapları ve koordineli reklamlarla hedef alındığı öne sürüldü. İddiaların ardındansa şirkete ait sosyal medya ve internet kaynakları silindi. Şirketin internet sitesine ulaşılamıyor. Reuters haber ajansı iddiaları İsrail Dışişleri Bakanlığı'na sordu ancak bakanlık şirket hakkında bilgileri olmadığını savunuyor. Fransa'da sol eğilimli parti Filistin'i desteklemesiyle de biliniyor. Fransız istihbaratı şirketin arkasındaki ismin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i ve birçok noktayı havadan vurdu. Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski saldırılarda 6 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin yaralandığını belirtti. Zelenski, Rusya'nın Ukrayna'ya 800 drone'la saldırdığını belirtti. Ukrayna Hava Kuvvetleri ayrıca Rus füzelerinin ülkenin Kharkiv, Sumi, Chernihiv ile Orta Ukrayna'daki Poltava bölgelerini vurduğunu açıkladı. Deniz yetki alanları kanunu çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni düzenlemeye ilişkin açıklama var. İzleyelim.
3: Milli Savunma Bakanlığı Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasına ilişkin bilgi verdi. Buna göre çalışma, denizlerdeki yetki alanlarının sorumluluklarını belirleyecek. İç hukuk mevzuatında yer alan eksiklikler giderilecek.
2: Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Belçika ile imzalanan niyet mektubuna ilişkin de bilgi verildi. Türkiye ile Belçika arasında savunma ve güvenlikte işbirliğinin güçlendirileceği ifade edildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise sınırlarda yasa dışı geçişlere izin verilmediğini söyledi.
7: Hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalanan sayısı 2944 olmuş.
3: Aktürk, Türkiye Yunanistan güven artırıcı önlemler uygulama planı kapsamında Yunan heyetinin Edirne'ye geldiğini de bildirdi. Aktürk, Yunanistan 3. Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nın 12-13 Mayıs'ta 9. Hudut Tugay Komutanı'nı Edirne'de ziyaret ettiğini söyledi.
0: Değerli izleyenler, dün Türkiye genelinde çok sayıda operasyon düzenlendi. O operasyonlara ilişkin bir haber turuyla devam ediyoruz şimdi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı nitelikli zimmet evrakta sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla soruşturma başlattı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 23 şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezi 23 ilde uyuşturucu operasyonu düzenlendi. 2000'i aşkın polis, özel harekat ekipleri, dronlar ve narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonun hedefinde sokak satıcıları vardı. Eş zamanlı baskınlarda 288 şüpheli gözaltına alındı. Ve Ankara'da haksız kazanç sağlayan değnekçilere yönelik de operasyon yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 32 kişi gözaltına alındı. Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halk sağlığını tehdit edenlere yönelik operasyon düzenledi. Kızılcahamam'daki bir et entegre tesisinde arama yapıldı. 40 ton gıda ve sağlık koşullarına uymayan et ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Demet Evler'de de bir iş yerinde yapılan aramada 1,5 ton kaçak zeytinyağına el koyuldu. Adana'da kalp krizi vakasına giden bir ambulansın anahtarı kayboldu. Uzun süre anahtar arandı ancak bulunamadı. Çağrılan ikinci ambulansla hastaneye kaldırılan hasta kurtarılamadı.
3: Kalp krizi geçirdi, ambulansa alındı. Müdahale sırasında aracın anahtarı kayboldu. Hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.
8: İkinci ambulans geldi. Ambulans gelmeden önce zaten değildi. İlk gelen ambulansımızın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim.
3: Adana'nın Güreğiri ilçesinde yaşayan Mehmet Kepir 7 Mayıs'ta evinde kalp krizi geçirdi. Kısa sürede sağlık ekipleri eve gitti. Kalp masajı yapılan hasta ambulansla hastaneye götürülecekti. Ancak müdahale sırasında ambulansın anahtarı hastanın sarıldığı battaniyenin içine düştü. Görevliler durumu fark etmedi. Hasta ambulansa alınınca anahtarın olmadığı fark edildi.
8: Kapıyı zoraki açtığımızda eşimiz sağ sol yapıldı. Öyle. Demek ki neresine düştü acaba, hani battaniyeyle konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
3: Hasta yakınları, sağlık görevlileri, komşular, herkes anahtarı bulmak için seferber oldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans sevk edildi.
8: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı. Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
3: Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ayde ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
0: İstanbul Üsküdar'da haraç almak istediği yeri kundaklayan şüpheli kendisini de yaktı. Olayın ardından iki şüpheli tutuklandı.
1: Haraç istedi. Parayı alamayınca iş yerini kundakladı. Sonunda kendisini yaktı. Olay 3 Mayıs'ta İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Cadde üzerinde yer alan dükkanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye iş yerinde yoğun benzin kokusu tespit etti. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemesinde gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra iş yerini kundakladığını belirledi. Şüphelinin iş yerini kundaklarken kendi montunu tutuşturduğu ve olay yerinden koşarak uzaklaştığı da görüntülere yansıdı. Olayın ardından iki şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar tutuklandı.
0: Ve İstanbul'da aile içinde çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Bir kişi ağır şekilde yaralandı. Olay gece saatlerinde Arnavutköy'de yaşandı. Aile içindeki husumet nedeniyle taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda bir kişi başından vurularak ağır yaralandı. Olayın ardından yaralanan kişinin kuzeni ve eniştesi olduğu öğrenilen iki şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. Yaralanan kişinin ise yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. İstanbul'da annesi alışveriş yaparken yanından kaçan özel gereksinimli bir çocuk otobüse binip dakikalarca dolaştı. 7 yaşındaki çocuğun kaybolduğunu İETT şoförü fark edip ailesine teslim edilmesini sağladı.
9: Hadi inşallah şoför olacaksın ileride.
10: Annesinin yanından kaçtı, otobüsü atladı. 7 yaşındaki çocuk otobüsle gezerken onun kaybolduğunu İETT şoförü fark etti. Otobüsü park etmek için direksiyonda olduğu sırada da yolculardan çocuğa göz kulak olmalarını istedi.
9: Çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizeyle sizdedir. Ha bak size söyleyeyim.
10: İETT şoförü Veysi Karataş, otobüsleri çok seven özel gereksinimli çocuğu oyalamak için bir süre düğmelerle oynamasına da izin verdi. O anları otobüsün güvenlik kamerası kaydetti.
11: Üç bayan yanlarında bir tane çocukla, o da arabaya atlayıp bindi. Dedim hanımefendi bu çocuk sizinle binmiş. Dedi ki çocuk doğrudur bizimle bindi ama çocuk bizim değildi dedi. Çocuk hiperaktif bir çocuktu. Çocuğun özel olduğunu anladım. Kollarında sevgi izi var mı diye kollarına kontrol ettim. Kollarında sevgi izi yoktu. Cebinde bir tane akıllı saat çıktı.
12: Üzerimde akıllı saat var eşofmanının cebinde. Direkt aradım o saati. Dediler çocuğunuz yanımızda otobüsün içerisinde. Dışarıda çıktığımız anda bırakıp kaçıp otobüse binme isteği var. Otizmli olduğu için bu tür takıntıları veya rutinlerini devam ettirmek istiyorlar.
10: İETT'den yapılan açıklamada şoförün duyarlılığı için ödüllendirileceği belirtildi.
0: İstanbul'da hırsızlık şüphelilerine yönelik düzenlenen polis operasyonunda gözaltına alınan bir çocuğun 40 suç kaydı olduğu belirlendi. Polis ekipleri Avcılar'daki 3 iş yeri, 2 ev ve 1 otomobilden yapılan hırsızlık olaylarının şüphelilerini yakalamak için çalışma başlattı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda ikisi çocuk, 6 zanlı gözaltına alındı. 16 yaşındaki şüphelinin 40 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İstanbul Kağıthane'de iddiaya göre direksiyon başında kalp krizi geçiren bir sürücü park halindeki araçlara çarptı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil önünde bulunan başka bir otomobile vurdu. Sürücü yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücünün durumunun iyi olduğu öğrenildi. İddiaya göre sürücü direksiyon başında kalp krizi geçirdi ve gaz pedalı da takıldı. Kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde otomobilin hızla ilerlediği ve park halindeki araçlara çarptığı anlar yer alıyor. Değerli izleyenler, geçen sene internetten en çok yemek siparişi verildi. Bu siparişlerde en fazla tercih edilense hamburger oldu. Kuryeler, market alışverişlerinde ise tüketicileri en çok çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünleri taşıdı.
1: Eve ya da iş yerine yemek siparişi verenlerin büyük bir çoğunluğu tercihini hamburgerden yana kullandı. Market siparişinde ise çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünler başta geldi. Ticaret Bakanlığı kurye ile ulaştırılan teslimatlara ilişkin 2025 yılı raporunu açıkladı. Hızlı ticaret olarak nitelendirilen bu alandaki faaliyet bir önceki yıla göre %55,6 arttı, 388,7 milyar liraya ulaştı. Yemek sektörü %69,5'luk payla hızlı ticarette ilk sırada yer aldı. Onu %30,5'la gıda ve süpermarket izledi. Yemek kategorisinde hamburgerden sonra en fazla tercih edilen ürün 17,03 milyar liralık siparişle pizza oldu. Ardından 12,56 milyar lirayla tavuk döner ve 6,67 milyar lirayla da lahmacun geldi. Tüketiciler gıda ve süpermarket kategorisinde en çok 4,64 milyar lirayla çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünleri sipariş etti. Bunu 3,96 milyar lirayla temizlik ve ev bakım ürünleri, 3,46 milyar lirayla piliç, tavuk ve hindi ürünleri izledi. Hızlı ticaretin e-ticaret içindeki payı da %8,5 olarak kaydedildi. 2019 yılında yalnızca %1,6 idi. Hızlı ticaretin işlem hacmi ve sayısına bakıldığında da sıralama İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Peki fiyatlar nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Ayrıntılar haberimizde.
1: Çadırlar kuruldu, kurbanlıklar yerini aldı. Ankara'da kurban pazarları hazır.
13: Büyük baş bakıyoruz. 100-120 o civarda, 130. Ama bakıyoruz öyle 200 diyorlar, 225 diyorlar. Bakacağız ben, daha yeni ilk defa geldik. Hayvanlar büyük, fiyatlar büyük.
14: Kurban pazarlarında alıcılarla satıcıların pazarlıkları artık başladı. Biz de şu an Ankara Sincan'daki bir kurban pazarındayız. Büyük başlarda fiyatlar 150 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük başlardaysa 30 bin lirayla 50 bin lira arasında.
1: Büyük başlarda 350 kiloluk kurbanlık 150 bin lirayken 800 kiloluk kurbanlık 400 bin lira, 1 tonluk kurbanlıksa 500 bin liradan başlıyor. Küçük başlarda da fiyatlar kilo ve türüne göre değişiyor.
15: Koç bakmaya geldim. Bütçemiz 50 bine kadar çıkmayı düşünüyorum.
16: Yoğunluk başladı. Müşteriler de hani daha önceden alıp ben seçeyim derdine düştüler. Hemen hemen bir 10-15 tane sattık. Hani satışlardan da bu sene memnunuz.
1: Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler var.
17: Yaşını doldurmamış hayvan kurbanlık olmaz. Ön dişler iki tane dişi olacak, yani büyük dişi olacak. Kesinlikle o olmazsa kurban kabul olmaz. Boynuna, gözlerine, kuyruğu, ayaklarına, yani hepsine bakması lazım. Tüyleri şöyle düzgün olması lazım. Etli olacak, zayıf olmaz. Zayıf olan mal kurban olmaz.
0: İstanbul'da araçtan indirildiği sırada kaçan bir kurbanlık E5 karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay Avcılar'da yaşandı. Satış noktasına götürülen bir büyükbaş kurbanlık araçtan indirildiği sırada sahibinin elinden kaçarak E5 karayoluna girdi. Sahibinin peşinden koşturan kurbanlık danayı yakalamak için çevredekiler de seferber oldu. Kaçan kurbanlık sürücülere tabii zor anlar yaşattı. E5 karayolundaki kovalamacanın ardından yakalanan dana yine kurban pazarına götürüldü. Konut satışları Nisan'da 126 bin adede çıktı. Yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Savaşa ve faiz ortamına rağmen kredi satışlarda da artış var.
3: Konut satışı Nisan'da yükselişe geçti. Yılın en yüksek satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 126.808 adet konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,6'lık, bir önceki aya göre ise %11'lik artış oldu. Savaş sonrası faiz indirimlerine ara verildi. Kredi piyasası sıkıştı. Buna rağmen kredi kullanımında artış sürüyor. Kredili satışlar Nisan'da yıllık %40,5 artışla 25.771 adede çıktı. Kredili satışın tüm satışlardaki payı %20,3 olarak belirlendi. Rakamlar savaşa rağmen İranlıların Türkiye'den konut alımına yönelmediğini ortaya koydu. İranlılar Türkiye'den Ocak ayında 118, Şubat ayında 131, Mart ayında 130 adet konut satın almıştı. Nisan ayında alım adetleri 100'e indi. En çok alımı yapanlar 263 adette Ruslar ve 110 adette Çinliler oldu.
0: Kocaeli'de 3 yaşındaki serebral palsi hastası Lina Yalçınkaya'nın yürüyebilmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Ancak aile maddi olarak bunu karşılayamıyor. Baba Sadık Yalçınkaya kızına kendince bir çözüm buldu. Su borusundan yürüyüş barı yaptı.
18: Aferin sana.
3: Fizik tedavi masrafını karşılayamadı. Kızına su borularından yürüyüş barı yaptı.
18: Çocuğum için yürüsün diye bunu yaptım. Bahçede, evde, golkırla dışarıda, parka. Şimdi parka, mesela parka getiremiyorum. Şimdi çok istiyor, bazen getiriyorum. Çünkü niye? Çocuklar koşuyor. Baba, abi. Peşlerine koşacakmış. Ben de koşacağım diyor. Bu sefer siz duygusal olarak yıkılıyorsunuz.
3: Kocaeli'de yaşayan Nuray ve Sadık Yalçınkaya çiftinin kızları Nina 3 yaşında. Prematüre doğan Nina 13 gün yoğun bakımda kaldı. Ayda ilerleyen süreçte kızlarının vücudunda kasılmalar olduğunu fark etti. 9 aylıkken çocuk nöroloji uzmanına götürülen Dina'nın beyninde hasar olduğu anlaşıldı. Yoğun bakımda 2 kez beyin kanaması geçirmişti. Tetkikler sonucu serebral palsi teşhisi koyuldu.
19: Ya babaya geç
18: anneciğim. Hadi yürü.
3: Dina'nın yürüyebilmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Baba Sadık Yalçınkaya maddi olarak bunu karşılayamadığı için su borularından kızına yürüyüş barı yaptı.
19: Mesela şu an düşündüğümüz bir tedavi var. Eksozom tedavisi. Bunu da İstanbul'da bir hastaneden fiyat aldım. Lina için 8 kür öneriyorlar. 8 kürün maliyeti de 2 milyon 850. Bunun için de valilik kampanyasının çıkması gerekiyor.
3: Beyin kanamasının kendilerinden gizlendiğini öne süren aile özel hastane hakkında dava açtı. Yargı süreci devam ediyor.
0: İçinde bulunduğumuz Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde istihdama yönelik önemli bir proje için imzalar atıldı. Başkanlığını sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı başvuru yapan engelli bireylere sigorta brokerliği eğitim aldıracak. Projenin ilk etapta 2000 kişiye ulaşması hedefleniyor.
20: Hayırlı uğurlu olsun.
10: Engelli vatandaşları eğitimle meslek sahibi yapacak proje için imzalar.

0: 2000 kişi sigorta acentesi ya da acentelerde istihdam edilen kardeşler olarak hayata üreten, tutunan ve hayatı anlamlandıran insanlar yetiştireceğiz. 2000 ile başlayacağız. İnşallah 100 binlere çıkacağız.
1: Projenin temsilcileri sigortacılığın engelli bireyler tarafından eksiksiz yapılabileceğini belirtiyor. Eğitimle alınacak sertifikanın iş bulmada sağlayacağı kolaylığa dikkat çekiyor.
2: Türkiye'de 15 bine aşkın acente var. 300'ün üzerinde broker var. Aynı zamanda sigortacılık faaliyeti gösteren bankalar var. Hepsi aslında istihdamlarında bu personellerden istifade edebilecek hale gelecekler.
3: Engelliyi atıl bırakmadan hem sahada hem masada kullanabilmesi, engellilerin topluma kazandırılması ve sonucunda birlikte yaşamın kolaylaştırılması açısından çok önemli.
1: Dünya Engelliler Vakfı'nın sigorta aracılığı eğitimlerine katılmak isteyenler kurumun internet sitesi üzerinden başvurabilecek.
4: Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasına göre Türkiye'de nüfusun yarıdan fazlası sağlık okuryazarlığı açısından yetersiz. Uzmanlar özellikle de beslenme konusunda bilgi kirliliğinden kaynaklanan hayati yanlışlara dikkat çekiyor. Bilimsel ve güvenilir bilginin topluma ulaşmasındaysa sağlık profesyonelleri en güçlü ve en güvenilir kaynak olarak görülüyor. Sabri Ülker Vakfı Sağlık Profesyonellerine yönelik beslenme ve sağlık iletişimi programıyla toplum sağlığına önemli katkılar sağlıyor.
5: Her 10 kişiden 7'sinin sağlık okuryazarlığı seviyesi oldukça düşük ya da sınırlı seviyede. Bu da özellikle beslenme ve sağlıklı yaşam alanında büyük bir risk anlamına geliyor.
6: Uzmanlara göre dijital çağda doğru bilgiye ulaşmak giderek zorlaşıyor. Artan bilgi kirliliği insan sağlığı için ciddi bir tehdit anlamına geliyor. Özellikle de beslenme konusunda yapılan yanlışlara dikkat çekiliyor.
7: Beslenme hayatın temeli. Beslenme konusunda da şu anda medyada ciddi bir bilgi kirliliği var. Herkes değişik diyetlerden bahsediyor. Değişik gıdaların süper gıdalar olduğundan ya da zararlı olabileceğinden bahsediyor.
6: Sabri Ülker Vakfı sağlık okuryazarlığını desteklemek amacıyla sağlık profesyonellerine yönelik beslenme ve sağlık iletişimi programını hayata geçirdi. Araştırmalar sağlık profesyonellerinin bilimsel ve güvenilir beslenme bilgisini topluma aktarmada kritik rol üstlendiğini ortaya koydu.
5: En güvenilir bilgi kaynağı da hekimlerimiz, sağlık profesyonellerimiz, eczacılarımız. 2022'den bu yana yürüttüğümüz eğitim programıyla binlerce sağlık profesyoneline eriştik.
6: Programdan elde edilen veriler doktor, eczacı, akademisyen ve birçok uzman ismin katıldığı toplantıda açıklandı.
8: İç hastalıkları uzmanı, 5272 aile hekimi, kişi bazında bu eğitimlerimize katılım gösterdiler. 100 bine yakın bir izlenme gördük.
4: Bahar döneminde bolca yağan yağmur sadece toprağa, barajlara değil ormanlara da yaradı. Nem artınca geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın çıktı. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül olan ormanlık alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına da şahit oldu.
9: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
10: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
11: Ya hadi çabuk olun ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
12: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
10: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. Tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
12: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor. Ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor. İçindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.

0: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
1: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var. Bu yağışların etkisiyle şu ana kadar yangınlarımızda azalma var. Onu söyleyebilirim.
2: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
1: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta Poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
0: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
1: Yağışın bize mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
3: İlk mektubunu Mehmetçi'ye yazan öğrencilere askerlerden yanıt geldi. Ankara Çubuk'taki 22 ilkokul öğrencisi ilk mektuplarını askerlerden aldı.
4: Çok güzel bir kalbin var ve sen çok güçlüsün. Yazdığın mektup için teşekkür ederim. Ben de hayatımda ilk defa mektup yazdım.
5: İlk mektuplarını Mehmetçi'ye yazdılar. O satırlarda karşılıksız kalmadı. Milli Savunma ile Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen İlk Mektubum Mehmetçiğe projesi kapsamında bu kez askerler öğrencilere cevap yazdı.
6: Şehit Selahattin Şişman İlkokulu 1. sınıf öğrencileri hayatlarında ilk kez mektup aldı. Ancak bu mektup diğerlerinden biraz farklı. Aylar önce okuma yazmayı öğrendiklerinde Mehmetçiğe yazdığı mektuplara bu sefer askerlerden yanıt geldi.
7: Askerlerimin mektubunu okuyunca çok mutlu oldum. Ben bir daha mektup yazmak istiyorum. Orada vatanı korudukları için teşekkür edeceğim. Bu benim aldığım ilk mektup.
6: Peki sana nasıl hissettirdi?
7: Çok iyi hissettirdi.
8: Asker abilerimiz çok mutlu oldu. Her biri hepinizin gözlerinden öpüyor.
5: Projenin amacı milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesiyle, vatan ve millet sevgisiyle yurt savunması konularında öğrencilerde farkındalık oluşturmak.
6: Bu mektup sana kimden geldi?
7: Asker abiden.
6: Mektup almak sana nasıl hissettirdi?
7: Mutlu.
6: Başka?
7: Heyecanlı.
5: Mektuplar teslim edilmeden önce Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı okul bahçesinde öğrencilere konser verdi.
3: Sınırlarımızın dışına çıkacağız bu blokta. Hindistan'da şiddetli fırtına can aldı. Sert rüzgar ve aşırı yağış nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Fırtına Hindistan'ın kuzeyinde bulunan ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'i etkisi altına aldı. Yetkililer en az 104 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Toz fırtınasının da yaşandığı bölgede geniş bir alanda büyük hasar oluştu. Elektrik direkleriyle ağaçların devrildiği, çok sayıda ev ve aracın zarar gördüğü bildirildi. Fırtına sebebiyle geniş bir alana da elektrik verilemiyor. Sıfır Atık Hareketi Kazakistan'a taşındı. Kazakistan'daki bir üniversitede Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı.
9: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'da Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan burada Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın açılışını yaptı. Emine Erdoğan'ın üniversitede Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazorova, Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Amangali Berdalin, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve öğrenciler karşıladı.
10: Kağıttan alıyorsunuz başkan.
11: İstibiloza polo çay, tişu.
9: Emine Erdoğan, uluslararası sıfır atık eğitim laboratuvarının kurdelesini kesti. Laboratuvarı gezen Emine Erdoğan, üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları hakkında bilgi de aldı. Erdoğan, açılışa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.
12: Türkiye'nin dostuyla TİKA'nın destekleriyle Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum.
9: Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı TİKA tarafından kuruldu. Laboratuvarda tarımsal ürünlerin geri dönüşümü sağlanacak. Sıfır atık uygulamaları kapsamında geri dönüştürülebilir sıvı atıkların analiz edilmesi ve potansiyelinin yeniden belirlenmesi süreçleri de bu laboratuvarda yürütülecek.
3: Dünyanın en önemli şarkı yarışması 70. yılında boykotların gölgesinde geçiyor. Eurovision şarkı yarışmasında bu yıl 35 ülke yarışıyor. Büyük finale günler kala İsrail protestoları da artarak devam ediyor.
13: İsrail sahneye çıkarken Stop the Genocide, soykırımı durdurun sloganı atıldı. Dünyanın en önemli şarkı yarışması Eurovision, protestoların gölgesinde sürüyor. Eurovision şarkı yarışmasının ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Baten, soykırımı durdurun sloganıyla protesto edildi. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayımlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Öte yandan İsrail delegasyonu sosyal medyada İsrail için 10 kez oy verin çağrısı yapan videolar yayımlaması üzerine Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. ...70. yılındaki yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovision'dan çekilmiş. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğunu belirtmişti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovision şarkı yarışmasının büyük finali 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.
3: İspanya'da şampiyon olan Barcelona futbol takımının yıldız oyuncusu Lamine Yamal, kutlamalar sırasında Filistin bayrağı sallamıştı. Yamal'ın Filistinlilere bu jesti karşılıksız kalmadı. Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın enkazına Yamal'ın resmi yapıldı.
9: Şampiyona kutlamasına Filistin bayrağıyla katıldı. Dünya ünlü futbolcu Lamine Yamal'ın yaptığı bu jeste Filistinlilerden yanıt gecikmedi. Görüntüler Gazze'den. Eşati mülteci kampında İsrail saldırılarında yıkılan evin enkazına Lamine Yamal'ın resmi yapıldı. Resmi yapan Gazze'li Ubay Kurşali ve Ahmet Ene Halabi, yıldız futbolcuya teşekkür etmek istediklerini söyledi.
14: Bu tabloyu Yamal'ın tüm dünyanın gördüğü büyük bir kutlamada Filistin bayrağını dalgalandırmasının ardından yaptım. Kariyerini, takımla oynamayı ve geleceğini riske attı. Buna rağmen hiç tereddüt etmedi ve Filistin davasını destekledi.
15: Şati kampındaki yıkıma rağmen Yamal'a teşekkür etmek için bir duvar resmi yapmaya karar verdik. Gazze davasına destek olmak için Filistin bayrağını dalgalandırdı.
9: Yıldız oyuncu Yamal, İspanyol Barcelona futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında üstü açık otobüste şehir turu yaparken Filistin bayrağı sallamıştı.
3: 2026 Dünya Kupası yalnızca futbolun değil, müziğin de devlerine ev sahipliği yapacak. Madonna, Shakira ve BTS grubu finalde sahne alacak.
16: Dünya yıldızları Dünya Kupası'nda sahne alacak. Madonna, Shakira ve Güney Koreli BTS grubu finalin devre arasında stattaki 10 binlere, televizyon başındaki milyonlara konser verecek. 15 dakikalık dev organizasyonun küratörü ise Coldplay'in solisti Chris Martin. FIFA Başkanı Gianni Infantino, amaçlarının dünyadaki her çocuğun eşit şartlarda eğitime ulaşmasını sağlamak olduğunu söyledi.
5: 2026 FIFA Dünya Kupası finalinin devre arası çok özel olacak. Müzik ve futbolla birlikte ortak bir adanmışlıkla tüm çocukların hayat şartlarını iyileştirmek için bir araya geleceğiz. FIFA'nın eğitim fonuna destek olarak çocukların eğitim eşitliğine erişimini artıracağız.
16: Final 19 Temmuz'da New Jersey'deki 82 bin kişilik MetLife Stadında oynanacak. Shakira bu konserin yanı sıra 2026 Dünya Kupası'nın resmi şarkısının da sahibi. Kolombiyalı sanatçı geçen hafta Day Day isimli eserinin klibini paylaşmıştı. 2026 Dünya Kupası 11 Haziran 19 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek.
17: NTV Radyo. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
18: Sevgili dinleyiciler, iyi günler. Toplantıya 3 kişi katılmadı mı, yoksa toplantıya 3 kişi katılmadılar mı? Evet, bugün özne yüklem uyumu konusuna girmek istiyorum. Sanırım bu konuda biraz kantarın topuzu kaçtı. O kadar ki yakında tıpkı İngilizler gibi 3 elmalar demeye başlayacağımızdan korkuyorum. Kuralları anlatmaktan çok örnekler vererek Türkçemizi biraz hatırlayalım. Az önceki örnekle işe başlayalım. Diyelim manava gittik. Şuradan 3 kilo elmalar ver der miyiz? Kuşkusuz 3 kilo elma ver deriz. Çünkü sayı vererek tümceyi çoğul yapmış olduk. Bir iki örnek daha verelim. Kasırganın yüzlerce kişinin ölümüne yol açtığı bildiriliyor. Yüzlerce kişilerin değil, yüzlerce kişi. Binlerce işçi yeni çalışma koşullarına karşı direnişe geçti. Binlerce işçiler değil, binlerce işçi. Milyonlarca kişi savaşa karşı yürüdü. Milyonlarca kişiler değil, milyonlarca kişi. Yalnızca sayı verilen değil, çokluk belirten ön hatlarında da aynı şey söz konusu. Çok sayıda öğrenci hastalandı. Çok sayıda öğrenciler değil, çok sayıda öğrenci. Kent yaşamı pek çok sorunun kaynağı oluyor. Pek çok sorunların değil, pek çok sorunun. Beyoğlu'nda her türlü insana rastlamak olanaklı. Her türlü insanlara değil, her türlü insana. Özne, cansız varlıklar, soyut kavramlar, eylem ve zaman adları olduğunda yüklem tekil olur. Ağaçlar Şubat başında çiçek açmıştı. Çiçek açmışlardı değil, çiçek açmıştı. Bazen dakikalar geçmez olur. Geçmez olurlar değil, geçmez olur. Kirazlar henüz olgunlaşmamış. Olgunlaşmamışlar değil, olgunlaşmamış. Öznede bireyler teker teker değil de toplu olarak düşünülürse yüklem yine tekil olur. İşçiler greve gitti. Gittiler değil, gitti. Askerler bölüğün önünde toplandı. Toplandılar değil, toplandı. Son sınıf öğrencileri Kapadokya'ya gitti. Gittiler değil, gitti. Gol atınca stat ayağa kalktı. Kalktılar değil, kalktı. Vaktimiz yeterli olmadı. Gene de böyle kapsamlı bir konu üzerine biraz olsun düşünelim dedim. Hepinize iyi günler.
17: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da.

0: müzik arası.
1: Hava durumu.
2: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da 2 gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
1: Hava durumu.
3: Birden kapı açılıyor, ışıklar kapanıyor, eller yukarı diyor.
4: Uyku tutmayanlar için polisiye roman saati. NTV Radyo'da her gece Sevinok Yayın Cinayet Masası arşivini açıyoruz.
3: Cinayetle ilgisi olanlar.
4: Caz seven polislerden kedi seven dedektiflere.
3: Gayet iyi tanıdığınız bir yazarın kitabını sunuyorum.
4: Harikulade gerilimlerden tüyler ürperten olaylara.
3: Hatırlayan son kişi de gidince insan yalnız kalır diyor.
4: Polisiye roman sevenler.
3: Kimse bundan hoşnut kalmıyor. Belki FBI hariç.
4: Her gece saat 1:30'da NTV Radyo başına.
5: Doğa takvimi. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.

Vivaldi bu dönemde yaşasaydı, dört mevsimi nasıl bestelerdi? Reklamcı Kurt Lepel'in fikrini hayata geçiren Alman NDR Elbphilharmonie Orkestrası, iklim verilerinden yola çıkarak Vivaldi'nin Mevsimler eserini yeniden düzenlemiş, notalar bu algoritmaya göre adeta yer değiştirmişti. Doğa takviminde ilkbaharın son günlerinde bu yeni dört mevsim düzenlemesine kulak verelim.

0: Doğa Takvimi.
1: Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden bir kez daha merhaba. Saatlerimiz artık 1'i gösteriyor. Bugün yarın kuşağının son dilimiyle karşınızdayız. Gecenin gündemini aktaracağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da Çin'in kuşak yol projesinin önemli bir güzergahı Hazar geçişli orta koridor. Buradaki istikrar ve enerji güvenliği küresel işbirliği için de önemli. Cumhurbaşkanı bu başlıkta enerji güvenliğine vurgu yaptı. Astana'da ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı.
1: İpek yolunun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı ortak koridorunun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
1: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
2: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev'le baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
1: Küresel meselelere...
2: Ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.
3: Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
2: Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Cumhurbaşkanı Astana'daki temasları kapsamında Türk-Kazak İş Forumu'nda da yatırımcılara hitap etti.
1: Sürdürülebilir.
2: Erdoğan, Astana'da bulunan Yapay Zeka Teknoloji Merkezi'ne de ziyaret gerçekleştirdi.
0: Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin ziyareti devam ediyor. Ziyareti sırasında Amerikan medyasına röportaj veren Trump, İran'la ilgili konuştu. Son olarak Çin'le ilişkilere vurgu yaptı. Gelin ayrıntıları öğrenelim. NTV muhabiri Begüm Dönmez Ersöz karşımızda. Begüm merhaba, neler söylersin? Bu görüşmede tabii ki de İran'ın masada olması bekleniyordu. Bir anlaşma, bir masaya oturma durumu söz konusu olur mu? Görüşmelerden ne çıktı?
4: Musa, önce ABD Başkanı Donald Trump'ın sosyal medyadan biraz önce paylaştığı uzun ayrıntılı bir mesajla başlayalım. Çünkü Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'le görüşmesinin ardından sosyal medyadan paylaştığı ilk mesaj olma özelliğini taşıyor. Şöyle başlıyor Trump paylaştığı mesajına. Başkan Xi, ABD'den zarif bir şekilde belki de gerilemekte olan bir ulus olarak bahsettiğinde, uykucu Joe Biden, yani bir önceki Biden yönetimi dönemini kastettiğini, o dönem 4 yıl boyunca tırnak içerisinde yaşanan muazzam zarardan söz ediyordu diyor Trump ve bu konuda %100 haklıydı ifadesini kullanıyor. Ülkemiz açık sınırlar, yüksek vergiler, kadın sporlarında erkekler, kötü ticaret anlaşmaları, kontrolden çıkan suç oranları ve daha birçok şey yüzünden ölçülemeyecek kadar zarar gördü diyor ABD Başkanı Donald Trump. Xi, Amerika'nın kendi yönetiminde, yani Trump yönetiminde 16 aylık o süre zarfında yaşananlardan bahsetmiyordu diyor. Yani bir önceki Biden dönemini hedef alıyor ve kendi yönetiminde olanları ise olağanüstü ifadesiyle niteliyor. Bunun devamında yine ABD tarihindeki en iyi iş piyasasını, şu anda Amerika'da hiç tarihte olmadığı kadar fazla kişi çalışıyor diye devam ediyor vesaire iç politika mesajları. Hatta Başkan Xi bu kadar kısa sürede elde edilen sayısız büyük başarı için de beni tebrik etti dedi ABD Başkanı Donald Trump. Dış politikada Venezuela ile askeri zaferi, gelişen ilişkileri, İran'ın tırnak içerisinde askeri olarak ezilmesini ki bunun devamı da gelecek diyor paylaştığı mesajda. Bunlardan bahsetmiyordu Çin Devlet Başkanı Xi Jinping gerilemekte olan bir ulus diye bahsettiğinde diyor. 2 yıl önce gerçekten de gerilemekte olan bir ulustuk. Bu konuda Başkan Xi'ye tamamen katılıyorum ama şimdi Amerika dünyanın en güçlü ülkesi haline geldi. Umarım Çin'le ilişkilerimiz her zamankinden daha güçlü ve iyi olacak ifadesini kullandı. Bu sosyal medya mesajından bir süre önce de Fox News'a bir röportaj verdi ABD Başkanı Donald Trump Pekin'de. İran konusunun gündemde olduğunu biliyoruz, anlıyoruz. Xi Jinping'in de İran'la bir anlaşmaya varıldığını görmek istediğini söyledi. Yardımcı olmak istediği mesajını kendisine ilettiğini belirtti. Ama tabii Xi Jinping'le Trump görüşmesinin ardından taraflardan gelen açıklamalarda görüşmeye ilişkin açıklamalardaki farklılık da aslında dikkat çekti. Bugün Amerikan kamuoyunda konuşulan, basında konuşulan unsurlardan bir tanesi buydu. ABD tarafı daha çok Çin'le ticari ilişkileri, İran konusunu ön plana çıkardı. Çin daha çok Tayvan meselesini ön plana çıkardı. Hatırlanacağı üzere dünkü görüşmede Xi Jinping'in Trump'a Tayvan meselesinin iyi yönetilmemesi halinde bunun iki tarafı bir çatışmaya götürebileceği uyarısını yaptığı ifade edilmişti. ABD Başkanı Donald Trump Fox News'a verdiği röportajda orada daha çok Çin'in Amerika'dan Boeing uçağı satın alacağını söyledi. Daha çok ticari ekonomik ilişkilerin altını çizdi diyebiliriz. Şimdi tabii İran konusunda Çin'in ateşkesinin ilk sağlandığı süreçte etkili olduğunu biliyoruz. Hürmüz Boğazı'nın açılması konusunda bir katkısı olacak mı Çin'in? Çünkü İran petrolünün önemli bir alıcısı. Bu konudaki soru işareti hala devam ediyor. Ama ABD Başkanı Donald Trump'ın ABD basında Fox News'a verdiği röportajın devamı bu gece yayınlanacak. Dolayısıyla hem İran hem Tayvan hem de Çin'le biraz daha gerilime yol açan konularla ilgili daha fazla ayrıntı da gelebilir akşam saatlerinde Buse.
0: Dönmez her sözü dinledik, notlarını aktardı. Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Körfez'de yeni bir güvenlik mimarisine yönelik tartışmalar sürüyor. Suudi Arabistan'ın soğuk savaşta gerilimi dindiren Helsinki sürecini model alarak İran'la bir saldırmazlık paktı fikrini gündeme getirdiği iddia edildi.
5: Suudi Arabistan'ın bölge ülkeleri ve İran arasında saldırmazlık anlaşması fikrini ortaya attığı iddia edildi. İngiliz Financial Times gazetesinin haberine göre Riyad yönetimi 1970'li yıllarda Soğuk Savaş'ta ABD Avrupa ile Sovyetler Birliği arasındaki gerilimi dindiren bir modeli gündeme getirdi. Diplomatik kaynaklara dayandırılan haberde Suudi Arabistan'ın 1975'te imzalanan güvenlik ve ekonomik işbirliğini teşvik eden Helsinki Nihai Senedi'ni ya da bir diğer ismiyle Helsinki sürecini potansiyel bir model olarak gördüğü aktarıldı. Soğuk Savaş'ta Doğu ve Batı bloklarını bir araya getiren Helsinki süreciyle Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı AGİT'in de temelleri atılmıştı. Körfez ülkelerinde ABD'nin savaş için bölgeye konuşlandırdığı ilave askeri varlığını çekmesinin ardından karşılarında daha şahin bir İran bulacaklarına dair endişe hakim. Avrupa Birliği ve birçok Avrupa başkentinin de desteklediği bu saldırmazlık paktı fikri, Tahran'a saldırıya uğramayacağı garantisini vererek gerilimi kalıcı olarak düşürmeyi amaçlıyor. Riyad, savaş sonrası zayıflamış olsa da hala tehdit potansiyeli taşıdığını düşündüğü İran'la ilişkilerini bu yolla rayına oturtmayı hedefliyor. Ancak planın önünde ciddi engeller de bulunuyor. İsrail'in içinde yer almadığı bir anlaşmanın başarısı tartışma konusu. Haberde İran ve İsrail'i aynı masaya oturtmanın imkansızlığına da dikkat çekildi. Körfez'in iki önemli aktörü Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında yaşanan vizyon ayrılığı ise planın önündeki bir başka engel. Suudi Arabistan ise bu süreçte Pakistan, Türkiye ve Mısır'la ilişkilerini derinleştiriyor. Pakistan Savunma Bakanı hafta başında Suudilerle imzaladıkları savunma paktına Katar ve Türkiye'nin de katılması yönünde öneride bulunmuştu. Son gelişmeler bölgede ABD dışı yeni bir ekonomik ve askeri düzenin ilk sinyallerini veriyor.
0: İsrail'in aşırı sağcı bakanının Mescid-i Aksa baskınına Ankara'dan sert tepki var. Yapılan açıklamalarda kutsal mekanlara saldırının kabul edilemeyeceği vurgulandı.
2: İsrail'in Necef ve Celine Kalkınma Bakanı Yitzhak Wasserdauf'un Doğu Kudüs'ün işgalinin yıl dönümü öncesinde Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına Ankara'da sert tepki var. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik barbarlık ifadesini kullandı.
6: Netanyahu hükümetinin üyeleri insanlığa karşı suç işleme konusunda tarihin en barbarca uygulamalarına imza atmaya devam ediyor. Mescid-i Aksa'yı hedef alan provokasyonları tüm insanlık değerlerine saldırıdır. Yapılan saygısızlığı lanetliyoruz. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünün korunması tüm uluslararası toplumun sorumluluğudur.
2: Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada da bu provokatif eylemler bölgedeki gerilim ve istikrarsızlığı daha da derinleştirme riski taşımaktadır denildi. Uluslararası toplum kutsal mekanlara yönelik inenlerin önlenmesi için sorumluluklarını yerine getirmeye çağrıldı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran da baskını kınadığını söyledi.
7: Mescid-i Aksa'yı hedef alan bu provokatif girişimler kutsal değerlere, bölgesel huzura ve insanlık vicdanına yönelmiş açık bir saldırıdır. Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsüyle Filistin halkının meşru haklarını içe sayan bu anlayış kabul edilemez.
0: Lübnan ve İsrail arasında yüz yüze yapılan üçüncü tur görüşmeler Amerika'nın başkenti Washington'da dün başladı. Amerika arabuluculuğundaki iki günlük görüşmelerin yine bugün de sürmesi bekleniyor. Amerikalı bir yetkili ilk günkü görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi. Üst düzey Lübnanlı bir yetkiliye göre Beyrut yönetimi görüşmelerde İsrail'in de uyacağı bir ateşkes arayışında. İsrail hükümeti ise görüşmelerin Hizbullah'ı silahsızlandırmak ve Lübnan'la bir barış anlaşmasına varmak amacıyla yürütüldüğünü belirtti. İki ülke arasında 16 Nisan'da ilan edilen geçici ateşkesin uzatılmadığı takdirde pazar günü sona ermesi öngörülüyor. İsrail ise ateşkese karşın Lübnan'a saldırılara devam etti. Amerika'daki toplantıdan saatler önce İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki Cercuk kasabasını bombaladı. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları sürüyor. Amerikan Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze'ye topyekün yeniden savaş açmayı planladığı ancak Amerika'nın buna karşı çıktığı belirtiliyor.
2: Gazze'de Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanmaya konması için çalışmalar sürüyor. Ancak bu konuda istenilen ilerleme henüz sağlanamadı. Amerikan Axios haber sitesine göre görüşmeler Hamas'ın silahsızlanması konusunda çıkmaza girdi. Times of Israel internet gazetesine göre Hamas İran savaşı öncesinde ağır silahlarından vazgeçmeyi istekli görünüyordu. Ancak son zamanlarda tutumunu sertleştirdi. Axios'a göre Hamas İran savaşı sona ermeden radikal bir adım atmak istemiyor. Görüşmelerde çok az ilerleme sağlanabilirken İsrail, Gazze'de yeniden topyekün savaş başlatma önerisini gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki barış kuruluysa bu isteğe karşı çıktı. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, 20 maddelik barış planını uygulamak için tüm seçenekleri henüz tüketmediklerini söyledi. Savaşı yeniden başlatmanın ne Amerika'nın ne de İsrail'in çıkarına olacağını belirtti. Barış kurulu yetkilileri bunun yerine bir B planı üzerinde çalışıyor. B planına göre Amerika Birleşik Devletleri barış planını Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde uygulamaya koymayı istiyor. Halen Mısır'da faaliyetlerini yürüten Filistin Teknokrat Hükümeti'nin Gazze'de Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelere taşınması planlanıyor. Bu bölgelerde uluslararası istikrar gücü ve Filistin polis gücü de konuşlandırılacak. Bölgenin yeniden yapılandırılması için de çalışmalar başlayacak. İsrail, halen Gazze şeridinin yarıdan fazlasını kontrolünde tutuyor. Barış planının bu bölgelerde uygulanmaya konulması planlanıyor. Ancak bu durumun Gazze'nin fiilen bölünmesi anlamına geleceğine dikkat çekiliyor. Barış Kurulu'ndan biri yetkili kimsenin iki Gazze istemediğini söyledi.
0: Bazı kentlerde şiddetli rüzgar ve sağanak etkiliydi. Çorum ve İzmir'den hortum görüntüleri geldi. Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı iki köyde büyük çapta hasar oluştu. Alaca ilçesinde ise şiddetli yağış sele yol açtı. Eskişehir'de yıldırım isabet eden bir caminin ise minaresi yıkıldı.
5: Çatılar uçtu, duvarlar yıkıldı. Hortumun vurduğu iki köyde tehlikeli anlar yaşandı.
8: Hemen içeri girdim, kapıyı ötemedim. Camlar neler şakır şakır öylece gitti birdenbire. Hemen bir duman geldi. Deprem oldu sandım. Çok korktum.
5: Çorum'da şiddetli rüzgar etkiliydi. Sungurlu ilçesinde hortum oluştu. Oyaca ve Kaşnut köylerinde büyük çapta hasar meydana geldi. Bazı evlerin çatıları uçtu, ağaçlar ve elektrik direkleri devrildi. Yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı. Bölgede hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Çorum'un Alaca ilçesinde de sağanak etkili oldu. Cadde ve yollarda su birikintileri oluştu. Tarım arazileri su altında kaldı. Alaca Çorum yolu üzerindeki sanayi sitesi kavşağında ulaşım aksadı. Burası da Tokat'ın Zile ilçesi. Şiddetli sağanak yolları göle çevirdi. Suyla dolan yollarda sürücüler güçlükle ilerleyebildi. Rögar kapaklarının taştığı ilçede zemin katlardaki çok sayıda ev ve iş yerini su bastı. Eskişehir'de de sağanakla birlikte gök gürültüsü etkiliydi. Odunpazarı ilçesindeki bir caminin minaresine yıldırım isabet etti. Yıkılan minareden kopan beton parçaları etrafa saçıldı. Caminin çatısı ve girişinin yer aldığı ön bölümde de hasar oluştu. Bu görüntülerde İzmir'de kaydedildi. Kısa süreli dolunun etkili olduğu Menemen'de hortum oluştu. Ege Denizi açıklarında oluşan bir başka hortum da Menemen Ovası'ndan görüntülendi. Bir süre etkisini sürdüren hortum ilerleyen dakikalarda kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu. Tunceli'de de sağanağın ardından heyelanlar meydana geldi. Tunceli Ovacık ve Pülmür Erzincan yolunda bazı araçlar mahsur kaldı. Karayolları ekipleri yolları açmak için çalışma başlattı.
0: Savaş sonrası artan petrol fiyatı enflasyonu yükseltti. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yıl sonu için hem ara hedefini hem de tahminini arttırdı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan enflasyonu hala bir numaralı sorun olarak gördüklerini söyledi.
9: Ara hedeflerimizde güncellemeye gitmek durumunda kaldık. Ara hedefimizi %24'e, 2027 yılı ara hedefimizi %15'e, 2028 yılı ara hedefimizi ise %9 seviyesine yükselttik.
2: Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, yılın ikinci enflasyon raporu sunumunu İstanbul'da gerçekleştirdi. Bankanın bu yıl sonu için enflasyon ara hedefi 8 puan artırılarak %24'e çıktı. Daha önceki toplantılarda enflasyon tahmin aralığı açıklanıyordu. Aralık %15-21 olarak belirlenmişti. Bu toplantıda tek bir tahmin rakamı açıklandı.
9: Geçtiğimiz yıllara baktığımızda böylesi karmaşık şok ortamlarında birçok Merkez Bankası'nın iletişiminde tahmin aralığı yaklaşımına ara verdiği göz çarpıyor. İçinden geçtiğimiz yüksek belirsizlik ortamında tahmin aralığı iletişimine ara vermenin yerinde bir yaklaşım olduğunu değerlendiriyoruz. Enflasyonun 2026 yıl sonunda %26, 2027 yıl sonunda ise %15 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz.
2: Merkez Bankası yıl sonu petrol tahmini fiyatını 60,9 dolardan 89,4 dolara yükseltti. Yurt içi gıda enflasyonu tahmini ise %11'den %19'a revize edildi.
9: Enflasyon hala oldukça yüksek, çok daha düşük seviyelere gelmesi oldukça önemli. Enflasyonun maliyeti birçok kanaldan ekonomimizi etkiliyor. Hala bir numaralı sorun olarak düşünüyorum. Dolayısıyla bu alanda kararlılığımız kesinlikle değişmedi.
0: Ve tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi tartışmaların odağında. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmaları sundu. Yalım'ın ek ifadesi mutlak butlan davasını gören İstinaf Mahkemesi'ne gönderildi. Özgür Özel'den bu gelişmelere ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik soruşturmalara da tepki geldi.
10: CHP Genel Başkanı Özgür Özel devam eden soruşturmaları partinin kurumsal kimliğine bir saldırı olarak değerlendirdi. Bir Gün gazetesine konuşan Özel, soruşturmalarda nihai amaç benim belimi kırmak ifadesini de kullandı. Bu süreçte kitlesel mitinglerin önemli olduğunu söyleyen Özel, muhalefetin tüm kanatlarından dayanışma bekliyoruz dedi. Bu arada Özgür Özel, tutuklu Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın sosyal medyadan birlik mesajı paylaşması dikkat çekti. Ortak mesajda birlikte çalışıyor, birlikte mücadele ediyoruz ve Türkiye'ye hep birlikte umut olacağız. Çünkü biz birlikte güçlüyüz denildi. Tutuklanan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın ek ifadesi de tartışmaların odağında. Özel'e para verdiğini iddia eden Yalım yazışmalarını da sundu. O yazışmada Özel'in yazdığı iddia edilen sağlam bir paket olarak benim mavi valizin içine koyuver ifadesi yer aldı. CHP'den o iddiaya yanıt var.
11: Sayın Özgür Özel ile Özkan Yalım arasında yapılan tüm WhatsApp yazışmalarının geri çağrılması ve dosyaya kazandırılması talep edilmiştir. Söz edilen yazışmada akçalı bir konu kesinlikle yoktur.
10: Kamuoyunda mutlak butlan davası olarak bilinen CHP'nin 38. olağan kurultayı ile 21. olağanüstü kurultayının iptaline ilişkin davada da yeni bir gelişme yaşandı. Özkan Yalım'ın etkin pişmanlık kapsamında verdiği ek ifade Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi'ne gönderildi.
0: AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Faruk Acar, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'in soruşturmalarla ilgili eleştirilerine yanıt verdi. Kimse çıkıp iftira diye bağırmasın, ihbarcı da itirafçı da CHP'li dedi. Acar, sizin değişim dediğiniz meğer poşetlerin el değiştirmesi, paraların valizlere sığdırılmasıymış. Ortada sıradan bir iddia yok. Kendi belediye başkanınızın itirafları, yargı dosyasına giren yazışmalar var dedi. Koç ailesi başkent Ankara'da Cumhuriyet Halk Partisi, MHP ve İYİ Parti'yi ziyaret etti. Koç Holding Şeref Başkanı Rahmi Koç ve Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Koç, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ile görüştü. Koç ailesi genel başkanları Koç topluluğunun 100. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliğe davet etti. Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik yürütülen, aralarında görevinden uzaklaştırılan 7 belediye başkanının da bulunduğu 200 sanıklı davada 4 kişi hakkında tahliye kararı çıktı. Mütalada Beşiktaş Belediye Başkanı Zak Polat için 234 yıla kadar, davanın 1 numaralı sanığı Aziz İhsan Aktaş için 280 yıla kadar hapis cezası istendi. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak.
12: Yani ben bile özel poz vermeye gelmemişim ki buraya.
10: Örgüt elebaşı olmakla suçlanan tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş için 280, tutuklu Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat için de 234 yıla kadar hapis cezası istendi. Kamuoyunda Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması olarak bilinen 200 sanıklı Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında savcı esasa ilişkin talebini mahkemeye sundu. Karar duruşması 15 Haziran'da yapılacak. Duruşma savcısı tarafından hazırlanan 104 sayfalık mütalada Aziz İhsan Aktaş'ın suç örgütü lideri olduğu ifade edildi. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, sahtecilik gibi suçları işlediği ileri sürüldü. Mütalada dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise etkin pişmanlık oldu. Aktaş'la birlikte Bakir Nugay'ın soruşturma aşamasındaki itirafları nedeniyle verilecek cezada indirim yapılması istendi. Tutuklu sanık Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın örgüt üyeliğinden beraatı istendi. Rüşvet, ihaleye fesat karıştırma, kara para aklama, haksız mal edinme gibi suçları ise işlediği ileri sürüldü. Savcı diğer belediye başkanları için de rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlarından ceza istedi.
5: Adana Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ve Seyhan Belediye Başkanı Oya Tekin için 4 yıldan 12 yıla kadar, Esenyurt Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ahmet Özer için 2 yıla kadar, Avcılar Belediye Başkanı Utku Caner Çaykara içinse 12 yıla kadar hapis talep edildi.
10: Savcı 11 tutuklu sanıktan 4'ünün tahliyesini de talep etti. Belediye başkanlarının tutukluluk hallerinin devamını istedi. Mahkeme heyeti 4 kişinin tahliyesine, aralarında 3 belediye başkanının olduğu 7 kişinin tutukluluk halinin devamına karar verdi. Sanıklar mütalaya ilişkin son savunmalarını yapacak.
0: Milliyetçi Hareket Partisi'nde Malatya İl Başkanlığı da feshedildi ve yerine yeni atama yapıldı. Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, tüzükten alınan yetki çerçevesinde Malatya İl Başkanlığı görevine Turgay Şengölü'nün atandığını duyurdu. Milliyetçi Hareket Partisi'nde daha önce de İstanbul, Eskişehir, Çanakkale, Muğla ve Gaziantep'in aralarında olduğu 11 il başkanı görevden alınmıştı. Malatya atama yapılan 12. il oldu. Adana merkezli 21 ilde yasa dışı bahis, dolandırıcılık ve kara para aklama faaliyetlerine yönelik operasyon düzenlendi. Hakkında gözaltı kararı bulunan 200 kişiden 128'i yakalandı. Şüpheliler arasında Rasim Ozan Kütahyalı da var.
2: Yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve kara para aklama. Bu suçlara yönelik Türkiye çapında büyük bir operasyon düzenlendi. Aralarında Rasim Ozan Kütahyalı'nın da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.
13: Yasa dışı bahis, uyuşturucu, sanal kumar konusuna kararlılıkla mücadelemiz devam ediyor. Tamamen bunu, bataklığı kurutmak istiyoruz. Bu konuda arkadaşlarımızla MASAK raporları, emniyet, jandarma, kolluk görevlileriyle birlikte güzel çalışmalar yapıyorlar. Söz konusu bahisi de bitirip kamu kaynaklarına aktarıyorlar.
2: Soruşturmayı Adana Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Buna göre dolandırıcılık faaliyetlerinden elde edilen suç geliri, elektronik para kuruluşları, banka hesapları, döviz büroları ve kuyumcular üzerinden aklanıyordu. Özel yazılım altyapıları kuran suç örgütü, yasa dışı bahis sitelerinde finansal altyapı sağlıyordu. Yaklaşık 100 milyar lira ve 2 milyar dolar seviyesinde şüpheli para hareketi ve aklama faaliyeti tespit edildi. Örgüt, uluslararası ölçekte faaliyet gösteren profesyonel bir finansal suç organizasyonu niteliğindeydi. Bazı özel bankaların yöneticileri de işin içindeydi. Onlar da şüpheli para hareketlerine yönelik güvenlik süreçlerini etkisiz hale getiriyordu. Soruşturmada 200 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde operasyon gerçekleştirildi. Rasim Ozan Kütahyalı İstanbul'daki evinde gözaltına alındı. Şüpheliler arasında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli ve 4 avukat da var. 3 elektronik para ödeme kuruluşu, 3 kuyumcu ve 1 döviz bürosuna kayyum tedbiri uygulandı. 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el koyuldu. 8500 yasa dışı bahis ve kumar içerikli internet sitesine erişim engeli getirildi.
0: Kırklareli İğneada'da 6 kişinin hayatını kaybettiği sel felaketine ilişkin 5 kamu görevlisinin yargılandığı dava başladı. İlk duruşmada tutuksuz 5 sanık hakkında yurt dışı yasağı kararı verildi. 5 kamu görevlisi olası kastla ölüme sebebiyet verme ve kasten yaralama suçlarından yargılanıyor. Haklarında 26 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası isteniyor. Kırklareli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada savunmalarını yaptılar. Daha sonra mahkeme heyeti ara kararı açıkladı. Sanıklar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi. 2023 yılında İğneada beldesinde sel felaketi yaşanmış, bungalovlarda kalan 6 kişi hayatını kaybetmişti. Facia ile ilgili davada işletme sahibi 18 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. İşletmenin 2 yöneticisi de 7 yıl 6'şar ay ceza almıştı. Tarım sektörü temsilcileri Ankara'da Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, İran Savaşı'ndaki olumsuz etkilere rağmen bu yıl sektörde büyüme beklediklerini söyledi.
14: Geçen yıl tarım sektörümüzde bir küçülme yaşamış olduk. Ama bu sene bereketli bir sene olacak gibi görünüyor. Bu sene genel büyümemize tarımın katkısı pozitif olacak.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Danışma Kurulu toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hürmüz Boğazı krizinin yarattığı maliyet artışına rağmen tarım sektörünün olumlu seyrettiğini söyledi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı ve ilk başvuruları Ağustos'ta başlaması planlanan yeni desteği hatırlattı.
15: Türkiye tarım ve gıda sektörünün istihdam ve kırsal refah için kırsal dönüşüm projesi sektörde yeni bir sayfa açmış durumda. Bu proje kapsamında krediye erişim sorunu yaşayan ve birincil üretim yapan çiftçilerimizin yaklaşık 500 milyon dolarlık kredi hacmi oluşturulması konusuydu. Bu konu gündemimize geldi.
2: Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı Şemsi Bayraktar, yağışın üretimdeki olumlu etkilerine dikkat çekti. Buğday alım fiyatı için çağrı yaptı.
16: Buğday için bu sene iyi bir fiyat istiyoruz. Rekolte yüksek olduğunda iyi bir fiyat açıklanmalıdır ki çiftçilerimiz üretmeye azimle devam etsin. Ülke genelinde hemen her ilde üretilen buğdaydan geçimini sağlayan üreticimizin emeği hak ettiği değeri bulsun.
0: Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hantavirüs salgını yaşanan gemide seyahat eden 5 Türk'ün testlerinin negatif çıktığını söyledi. Memişoğlu şu anda böyle bir salgın riski yok ifadesini kullandı.
17: Testleri de negatif çıktı üçünün de. Herkes

0: risklerin çok arttığı veya bu konuda risk olduğu konusunda bir bildirimi ve önerisi yok.
1: TV.net yayınına katılan Memişoğlu, yerli SMA ilacındaki son durumunu anlattı.
0: SMA ilacımızı kendimiz üretiyoruz artık. Esasında klinik çalışmalar başladı. SMA ilacını özel sektör sağ olsunlar, onlarla beraber TÜSEB'in desteğiyle TÇK'nın ruhsatını verdiği preklinik çalışmasının son aşamasına gelip insanlarımıza kullandırırız. Kendi SMA ilacımızı da üretiyoruz.
2: İstanbul Özel İtalyan Lisesi'ndeki Türk öğretmenlerin grevi yaklaşık 3,5 aydır sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerin eğitim hayatının aksamaması için yeni bir tedbir aldı. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne gönderilen yazıda başka bir liseye nakil olan ya da olacak öğrencilerin eğitim süreçlerinde mağduriyet yaşamamaları için gerekli tedbirlerin alınması istendi. Öğrenme kayıplarının tespit edilip giderilmesi için telafi eğitimleri planlaması da yazıda yer aldı. Ayrıca öğrencilere rehberlik ve psikososyal destek sağlanması, özellikle sınav hazırlığındaki öğrenciler için eğitim sürecinin kesintisiz yürütülmesi gerektiği vurgulandı. Edinilen bilgiye göre Özel Öğretim Genel Müdürü Fethullah Güner, Ankara'da öğrenci velileriyle bir araya gelerek taleplerini dinledi. Orman yangını riskinin en yüksek olduğu yaz ayları öncesinde Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan uyarılarda bulundu. Ormanlık alanlarda dikkatli olunması gerektiğini söyledi.
3: Kuruyan otlar ve çalılar maalesef yangın riskini artırmaktadır.
4: Öz Orman İş Sendikası Genel Başkanı Settar Aslan yaz ayları yaklaşırken orman yangını uyarısında bulundu. En ufak bir ihmalin geniş alanlara zarar verdiğini söyledi. Ormanlık alanlarda dikkatli olunması çağrısı yaptı.
3: Bir izmarit, bir cam parçası, kontrolsüz bırakılan küçük bir ateş, binlerce hektarı, binlerce canlıyı yaşam alanında yok ediyor. Ve burada basın mensuplarımıza ayrıca büyük görevler düşüyor.
4: Aslan Ankara'da Atatürk Orman Çiftliği'nde fidan dikim töreninde konuştu. Etkinlikte kamu kurumları ve medya çalışanları adına 300 fidan dikildi. Aslan medya sektörünün ve çalışanlarının yangınla mücadeledeki önemini anlattı.
3: Biz dumanın içinde kaldık. Onlar o dumanın içinden hakikati taşıdılar. İşte bugün burada o yol arkadaşlığını bir nişanesi olarak bir hatıra ormanı oluşturuyoruz.
4: Törene Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkan Yardımcısı İlhami Giray Şahin de katıldı.
5: Özellikle orman yangınları gibi hassas süreçlerde yapılan bilinçlendirici yayınların vatandaşlarımızın dikkatini arttırarak birçok felaketin önlenmesine katkı sunduğunu hepimiz yakinen görüyoruz. Bugün diktiğimiz her fidan da işte bu ortak sorumluluğun bir sembolüdür.
2: Başkent Ankara İnova Proje Yönetimi Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı. Zirvede yapay zeka alanında gelişmeler de ele alındı.
6: 2022'de G20 tarafından siber güvenlik ve şeffaflık alanında dünyadaki en iyi uygulama seçildi bizim Enovus projemiz. Aslında güvenle inşa ettiğimiz bu sağlam veri altyapısı bugün yapay zeka algoritmalarımızla birleşerek hayat kurtaran somut bir sonuca dönüşmüş durumda.
1: Sağlık Bakan Yardımcısı Doçent Doktor Şuayb Birinci, hayata geçirdikleri her çalışmada veri güvenliğini esas aldıklarını söyledi. Çalışmalarına yapay zekayı da entegre ettiklerini belirtti. Birinci, yapay zekayla güçlenen liderlik temasıyla düzenlenen İnnova Proje Yönetimi Zirvesi'nde konuştu. Programda Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin de kürsüdeydi.
7: Yapay zekanın insanın yerini alacağı ve bazı meslekleri ortadan kaldıracağı yönündeki endişeler giderek artmakta. Ancak yapay zekayı insanın yerine geçen bir araç olarak değil, insanı güçlendiren bir destek mekanizması olarak gördüğümüzde çok daha sağlıklı bir dönüşümü mümkün kılabiliriz diye düşünmekteyim.
1: İnnova CEO'su Huzeyfe Yılmaz da yapay zekanın karar alma süreçlerinden proje yönetimine kadar birçok alanda güçlü bir dönüşüm oluşturduğunu söyledi.
8: 1300'den fazla çalışanımızla dijital dönüşüm, yapay zeka, bulut bilişim, siber güvenlik ve akıllı teknolojiler alanında ülkemize değer katacak projeler üretmek için çalışıyoruz.
2: Ağabey aile toplantılarının 149. İstanbul'da yapıldığı toplantıya onur konuğu olarak ilim

0: Daima Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.
1: Kendi eğitim modelimizi de inşa ediyoruz. Bu iş 3 yılda 5 yılda bir adım atıp netice alınan bir iş değil. Bu iş bugün başlıyorsun, 3 yaşındaki çocuk sisteme giriyor. 20 sene sonra üniversiteden mezun oluyor. İş hayatının ilk bir 5 senesini de bir eğitim içinde değerlendirdiğiniz zaman 25 sene sonra, yani bugün bir şeyleri düzelteceksiniz, 3 yaşındaki çocukta 25 yıl sonra netice alacaksınız.
2: Türkiye'nin geleceğinde yeni kuşağın yeri ve önemi konulu 149. Bab-ı Ali toplantısı İstanbul'da gerçekleşti. Toplantıya Türkiye Gönüllü Teşekkürler Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Binan Erdoğan da katıldı. Gençlerin sorunlarının konuşulduğu toplantıda Binan Erdoğan bu sorunlara yönelik ailelere tavsiyelerde bulundu.
1: Asıl olan nedir? Asıl olan önleyici işi yapabilmek. Yani daha bir çocuk 5 yaşındayken, 6 yaşındayken buralara özenmesini önleyebiliyor muyuz? İşte dijital bağımlılıkla başlayan, ondan sonra ekran bağımlılığıyla devam eden, sigarayla, ondan sonra içkiyle, eroinle böyle devam eden bu kötü yola baştan sokmamak esas.
2: Erdoğan, gelecek için gençlere düşen sorumluluğa da dikkat çekti.
1: Türkiye dünyada şu anda cesametli bir ülke. Ve bu bize aslında daha fazla sorumluluk yüklüyor. Nasıl ki işte Rönesans Doğu'nun hikmetinin devralınması, çalışılmasıyla gerçekleştirdiyse, yeni Rönesansımızı da biz işte Batı'nın bilgisini alacağız, geçeceğiz. Doğu'nun hikmetini de bu işin merkezine koyup hiçbir zaman ihmal etmeyeceğiz.
2: Programın sonunda Binan Erdoğan katılımcılara plaket takdim etti.
0: Engelliler Haftası kapsamında İstanbul Beyoğlu'nda sahne alan engelli bireyler Ali Baba ve Kırkaramiler oyununu sergiledi. İlk kez sahneye çıkan engelli bireyler performanslarıyla da büyük beğeni topladı.
3: Bunlara da çiçesi altın yericiklermiş.
2: Aynarca çalıştılar, ilk defa sahneye çıktılar. Sahne performansları hem büyüledi hem de duygulandırdı.
4: Çok iyiydi, başarılı bir şekilde tamamladık. Çok güzel bir duyguydu. Ben zaten keyifle yapıyorum bunları.
2: Engelsiz tiyatro projesiyle bir araya gelen 20 özel gereksinimli birey, drama, diksiyon ve beden dili gibi eğitimlerden sonra Ali Baba ve Kırkaramiler tiyatro oyununu sergilemek için İstanbul Beyoğlu'nda sahneye çıktı. İlk gösterim seyircilerden tam not aldı.
5: Hayatımda izlediğim en güzel tiyatroydu, öyle söyleyeyim size. Duygusu o kadar güzel geçti ki oynayanların eline, yüreğine, ağzına sağlık.
3: Anne! Çök çök çök çök çök!
2: Aydiner'de duygu dolu anlar yaşadı.
6: Onunla gurur duyuyorum her zaman. O bizim bebeğimiz, beleğimiz.
2: Engelsiz tiyatro projesiyle özel bireylerin toplumsal hayata aktif katılımlarının sağlanması hedefleniyor.
0: Bu haberle bülteni noktalıyoruz efendim. Saat başında tarzdan gelişmelerle karşınızda olacak. İyi geceler.
7: NTV Radyo, Türkiye'nin

0: NTV Radyo'yu internette ntvradio.com.tr adresindeki canlı dinle butonuna tıklayarak ya da akıllı cihazlarınıza indireceğiniz NTV Radyo uygulamalarından da dinleyebilirsiniz.
1: Doktor bana doğruyu söyle.
2: Dinleyicimiz soruyor, sabah uyanma güçlüğü varsa ne yapmak lazım? Aslında önemli bir şey, özellikle de çocuklar ve yaşlılar için. Hangi saatte daha etkili, sabah mı akşam mı? Bu konuyla ilgili. Az önce bir dinleyicimiz de böbrek taşı ile ilgili bir soru sormuş. Diyor ki, peki bu yeni bir virüs mü hocam, ne çıkıyor? Bu ameliyatı olanlar neye dikkat etmeli? Bu konuyu hepsini doktora soracağız, başlıyoruz.
1: Merak ettiklerimizi, bilmemiz gerekenleri NTV Radyo'da her pazartesi saat 12.15'te Uzman doktora soruyoruz. Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Doktor Bana Doğruyu Söyle arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. İhtiyacınız olduğunda dinlemeniz için. Dil Yaresi. Hazırlayan ve sunan Levent Dönmez.
3: İyi günler sevgili dinleyiciler. Bugün günümüzün yabancı sözcük kullanma modasına uyarak kafe denmeye başlamış kahvehane üzerinde duracağız. Ama haksızlık etmeyelim. Kafe ile kahvehane arasında önemli bir fark var. Kafe, İçecek yanında hafif yiyeceklerin satıldığı, bazılarında kapı önlerinde oturacak yerlerin de bulunduğu ayaküstü yiyecek yerleri. Fransızcadan girmiş dilimize. Kahvehanelerde yalnız içecek bulunur. Sözlük açıklaması şöyle: çay, kahve, ıhlamur, gazoz ve benzeri şeyler içilen, tavla, iskambil, domino gibi oyunların oynandığı yer. Kısaca kahvede deniyor. Aylağın teki bütün günü kahvede konken oynayarak geçiriyor. Kahvehaneye daha önceleri kıraathane denirdi. Kıraathane, müşterilerinin okumaları için gazete ve dergi bulunduran geniş, temiz ve iyi döşenmiş kahvehane, yani kıraat edilen yer. Kıraat, Arapça okumak işi, okuma. İlk A sesi uzun söyleniyor. Kıraat. Diğer bir tanımı da, tanzimattan sonra müşterilerin okumaları için gazete ve dergi bulundurarak bir nevi okuma salonu haline getirilmiş kahvehane. Tanzimattan söz edildiğine göre varlıkları hayli eski zamanlara dayanıyor demek ki. Anlaşılan o zaman insanlar okuyorlarmış. Kafeyi andıran bir diğer sözcük de kafeterya. Bu sözcük İngilizceden, müşterilerin kendi kendilerine servis yaptıkları nispeten ucuz lokanta. Lokanta ise İtalyanca'dan katılmış sözcüklerimize. Bakın Orhan Velikanık ne diyor? Kış kıyamet. Macar lokantasında yazıyorum ilk mektubumu. Biz yine kahvehanemize dönelim ve Yahya Kemal'e kulak verelim. Madrid'de kahvehaneyi gördüm ki havradır. Bir yerdeyiz ki söz denilen şey palavradır. Kafeteryayı konuştuğumuza göre kafe şantandan söz etmemek olmaz. Efendim bir de kafe şantanlar varmış. İçkili çalgılı kahvehanelere kafe şantan denirmiş. Orhan Veli bir kez daha alıyor sözü. Edith Almera, kafe şantanlarda muhabbet toplayan bir çigan orkestrasının birinci kemancısıdır diyor. Yine geldik programın sonuna. Kafe ya da kahvelerde hangisinde oturuyorsanız huzurlu saatler dilerim.
1: Dil Yaresi hafta içi her gün NTV Radyo'da. Pencere. Sinemadan tiyatroya.
4: Abi bunu yapalım. Bu yapılması gereken bir hikaye. Bu anlatılması gereken, insanlarla paylaşılması gereken bir hikaye diye.
1: Sokak oyunlarından dijital sanatlara.
5: Oyunda inanılmaz böyle seyircinin aklını başından alacak tesadüfler var.
1: Masallardan romanlara.
6: Ben bu kitabı pandemi döneminde hani hiçbir yere çıkamadığımız bütün dükkanların, kafelerin kapalı olduğu bir dönemde yazmaya başladım.

0: pencere açıyoruz. Uçurtma sanatı da var.
1: Tabii ki ya, bizim Mardin'de hiç gökyüzüne uçurtmalar eksik olmamış. Çünkü Mardin kuzey bir tepede kurulmuş. Uçurtma için çok evreşi bir şehirdi.
0: Balede.
2: Ben baletçi. Hiçbir şeyden ağlamam. Ha, köyümüzde var, bu işi yapan çocuklar var.
3: Çorum'un Başpınar Köyü'nün geçim kaynağı nedir diye sorsam birçoğunuz tarım ve hayvancılık diyecektir. Ancak bu köyün tam 4 kuşaklığı devam eden bir başka gelir kaynağı var. O da bale.
0: Güncel gelişmeleri duyuruyor, ilginç portreleri, sanatçılarla söyleşileri yayınlıyoruz. Zeynep Gül Alp'le Pencere, Cumartesi 9.30, Pazar 19.10'da NTV Radyo'da. Programın arşivi ntvradio.com.tr adresinde ve tüm podcast platformlarında.
3: Battığında, hava karardığında endişeli düşüncelerin aklımızı esir aldığını, kaygılarımızın daha çok arttığını hissederiz. Yapılan araştırmalar da geceleri kaygı ve endişenin daha çok arttığını ve gün içinde en yüksek seviyelerine gece saatlerinde ulaştığını söylüyor. Peki neden kaygı ve endişe gece artıyor? Bu düşünceler en çok neden uyku öncesi zihnimizi ele geçiriyor? Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu anlatıyor.
4: Aslına bakarsanız bunu sadece kaygı için söylemek çok da doğru olmaz. Bizim genel olarak duygulanımız sirkadyen ritimden etkilenir. Yani bizim bedenimizin biyolojik bir saati var ve bu biyolojik saat bizim ne zaman yemek yiyeceğimizi, ne zaman uyuyacağımızı bize bildiren bir ritimdir. Herkesin de kendine has bir ritmi vardır ve bu biyolojik ritim içerisinde bizim olumlu ve olumsuz duygulanımız günün belirli saatlerine göre değişkenlik gösterir. Araştırmalar burada daha çok olumlu duygulanımın gün içerisinde tepe noktasını bulduğunu, daha sonra geceye doğru da azalmaya başladığını, hatta böyle gece yarısından sonra saat 1 ile 4 arası en düşük noktasını bulduğunu gösteriyor. Yani pozitif duygulanım azalıyor. Diğer taraftan olumsuz duygulanımsa gün içerisinde genellikle böyle benzer seviyelerde dururken gece daha artmaya başlıyor. Bu ilginç bir nokta ve bizim geceleri daha fazla olumsuz duygulanım yaşadığımızı dolayısıyla gösteriyor araştırmalar. Bunun içerisine korku da girer, kaygı da girer, üzüntü de girer. Dolayısıyla çok çeşitli olumsuz duygulardan burada bahsetmek mümkün. Neden böyle oluyor? Büyük bir ihtimalle bu aslında bir yandan uykusuzlukla da ilintili. Çünkü biliyoruz ki insanlar ne kadar uykusuz kalırlarsa o kadar fazla olumsuz duygulanıma açık hale geliyorlar. Ve gece uyanık kaldığınızda daha çok ışık, bu yapay ışığa maruz kalıyorsunuz. Özellikle de günümüzde ekranlara çok fazla maruz kalıyoruz. Mavi ışığa çok fazla maruz kalıyoruz. İşte telefonlarımızla, tabletlerimizle, televizyon aracılığıyla mavi ekrana daha fazla maruz kalıyoruz. Ve bu da aslına bakarsanız uykuyu olumsuz etkiliyor ve uyuyamadıkça da olumsuz duygulanım çok daha fazla artıyor. Olumsuz duygulanım arttığı zaman da insanın ilintili düşünceleri artar. Biz zaten tür olarak, insan türü fazlaca düşünmeye yatkınız. Biraz aşırı düşünme problemimiz var ve öyle bir yetimiz var ki diğer canlılarda olmayan, biz sadece şu anı değil, zaman yolculuğu, zihnimizde zaman yolculuğu da yaparak geçmişe de gidebiliyoruz. Düşüncelerimiz geçmişe gidiyor, geçmiş olan olayları irdeliyor, onları tarıyor, onlarla ilgili çıkarımlarda bulunuyor, muhakeme yapıyor vesaire. Ve gelecekle ilgili düşünüyor. Gelecekte olabilecek olan şeyleri, olumlu olumsuz şeyleri hayal edebiliyor, düşünebiliyor. Ve duygulanımız bizim, yani olumsuz olduğunda ilintili düşünce süreçleri tetikleniyor. Yani siz örneğin kaygı hissediyorsanız geceleri, kaygıyla bağlantılı düşünceler daha fazla ortaya çıkıyor. Gelecekle ilgili kuruntular, kurgular, olabilecek olan olumsuz bir takım olaylar, onların sonuçları ile ilgili düşünceler tekrarlayıcı bir şekilde kişinin daha fazla aklına geliyor. Ve özellikle de dikkat kontrol sorunu olan kişilerde bu düşüncelerden sıyrılamadıkça kişi ne yapıyor? Daha fazla bir uykusuzluk çekiyor. Uykusuzluk çektikçe olumsuz duygulanım artıyor. Olumsuz duygulanım arttıkça tekrar bu düşüncelere giriyor. Dolayısıyla böyle kendi içinde bir kısır döngü ortaya çıkıyor. Ve ilginç bir bulgu var araştırmalardan. Bununla ilintili çok önemli bir faktör insanların biyolojik ritimlerinin gececi ya da gündüzcü olmaları, kronotip adını veriyoruz. Biyolojimize davranışımızın zamansal organizasyonu anlamına geliyor. Aslına bakarsanız bu da bir tür bir biyolojik saate verilen bir isim. Ve insanlar kimileri daha sabah erken kalkıp sabahları daha iyi hissediyorlar, daha iyi performans gösterebiliyorlar. Kimileri ise geceleri daha iyi bir performans gösteriyorlar ve şey yapıyorlar, ne der, daha iyi hissediyorlar. Gece yaşıyorlar yani. Ve bunun aslında kaygı, anksiyete düzeylerini etkilediğini biliyoruz. Daha çok da gece ya da akşam saatlerinde daha ne diyelim aktif olanlar yaşamlarında ve gece uyanık olanlar daha fazla anksiyete hissediyorlar. Özellikle de gündüzleri daha fazla anksiyete hissediyorlar geceye yönelik. Ama bu yani gece uyuyamamak, gece uyku sorunu ya da ne diyeyim gece uyku sorunu da olmasına gerek yok. Uyumamayı tercih etmek ve geceyi yaşamayı tercih etmek pek çok psikolojik sorun için bir önemli bir risk faktörü olarak günümüzde görülüyor. Neden? Çünkü sirkadyen ritmi bozuyor, uykuyu bozuyor ve insanlar uykularını doğru bir şekilde, düzgün bir şekilde alamadıkları zaman daha fazla şey yaşamaya başlıyorlar, olumsuz duygulanım yaşamaya başlıyorlar.
3: Klinik psikolog Profesör Doktor Ebru Şalcıoğlu NTV Radyo'daydı.
0: Zeynep Gül Alp'in hazırlayıp sunduğu Neden NTV Radyo'da.
5: Hava durumu. Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var. Sıcaklık 23 derece. Marmara'da 2 gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.

0: Merhaba sevgili caz severler.
1: NTV Radyo'da pazar gecesi cazla renkleniyor. Hülya Tunça geçmişten bugüne caz çalıyor.
0: Orta ve yavaş tempolu caz parçalarıyla yorgun bir günden dingin bir geceye geçeceğiz.

Pazar saat 22.15'te NTV Radyo'da dinleyin. Hülya Tunçağ'la gece ve caz kayıtları kaçıranlar ve tekrar dinlemek isteyenler için ntvradio.com.tr adresinde ve podcast platformlarında. Burası NTV Radyo.

0: NTV Haber Merkezi'nden mutlu geceler. Saat 2 günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kazakistan basınında Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme aldı. Erdoğan makalesinde küresel sistemin reforma ihtiyaç duyduğunu söyledi. İsrail'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı, insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına alıyorlar diye yazdı.
1: Küresel sistem ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. Açıklamanın sahibi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Kazakistan'ın Kazinform Haber Ajansı için Avrasya'da Barış'ın Anahtarı Türk Dünyası isimli bir makale kaleme alan Erdoğan, uluslararası sistemin reforma ihtiyacı olduğunu söyledi.
2: Küresel sistem, çatışmacı jeopolitik rekabetin getirdiği yeni asimetrik riskler, enerji arz güvenliğinde yaşanan kırılmalar ve buna bağlı finansal dalgalanmalar karşısında ciddi bir stres testiyle karşı karşıyadır. İşte tüm bu sınamalar, uzun zamandır vurguladığımız üzere mevcut uluslararası sistemin ve küresel yönetişim mekanizmalarının yetersizliğini ve reform ihtiyacını apaçık ortaya koymaktadır.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uluslararası düzen erozyona uğradı ifadesini de kullandı.
2: Bunun en açık ve acı örneği Gazze'de yaşananlardır. İsrail, işlediği insanlık suçlarıyla insanlığın ortak değerlerini ayaklar altına almaktadır. Türkiye olarak küresel ve bölgesel krizlerin üstesinden ancak uygulanabilir kurallara dayalı bir düzen inşa ederek gelinebileceğini savunuyoruz.
1: ABD, İsrail ile İran arasındaki krizde Gazze'deki kırılgan ateşkes sürecini hatırlattı. Bölgemizin hem siyasi hem de enerji güvenliği ve arz sorunları gibi ekonomik düzlemde sınanıyor, dedi. Cumhurbaşkanı, bölgesel anlaşmazlıkların öncelikle bölge ülkelerinin kurumsal inisiyatifleriyle çözülmesi gerektiğine inanıyoruz, değerlendirmesinde bulundu.
0: ABD Başkanı Donald Trump'ın yaklaşık 9 yılın ardından Çin'e yaptığı ilk ziyaret sonrası Beyaz Saray'dan dikkat çeken sosyal medya paylaşımları yapıldı. Beyaz Saray'ın X platformundaki paylaşımında Trump'la Amerikan heyeti için başkent Pekin'de düzenlenen karşılama töreni görüntülerine yer verildi. Törendeki görüntülerle hazırlanan sosyal medya klibine bir de Amerika'nın gücü dünya sahnesine geri döndü notu düşüldü. Tören sonrası liderler heyetleriyle birlikte görüşmeler yürütmüştü. Küresel piyasalarda gündem Pekin'deki Amerika Birleşik Devletleri Çin zirvesi. Trump ve Xi'nin görüşmeleri, yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Piyasalarda iyimserlik hakim.
3: Küresel piyasalarda tek gündem Trump-Xi görüşmesi. Piyasalarda dikkatler Amerika Birleşik Devletleri için görüşmesinden çıkacak sonuçlara çevrildi. Liderler görüşmeler çerçevesinde pozitif mesajlar verdi. Piyasalarda da iyimserlik hakim.
4: En olası taraf sınırlı bir olumlu sonuç elde edilmesi. Yani ticaret noktası bir ateşkes süresinin uzatılması, işte ABD'nin Boeing gibi tarım ürünleri gibi taleplerine Çin tarafının cevap vermesi, hassas olan ürünlerde bazı tarife indirimlerinin tekrar gündeme gelmesi, yani Board of Trade diye ifade edilen bu hani birlikte karşılıklı ticareti sürdürebilme anlayışının devam etmesi hususunda çeşitli adımlar beklenebilir. Bu en olumlu senaryo bu.
3: Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'a ülkedeki önemli teknoloji şirketlerinin CEO'ları da eşlik ediyor. Bu durum teknoloji şirketlerinde yükselişe neden oldu. İddialara göre Amerika Birleşik Devletleri yaklaşık 10 Çinli firmaya Nvidia'nın en güçlü ikinci yapay zeka yongası olan E200'ü satın alma izni verdi. Bu haberle birlikte Nvidia hisseleri %3'e yakın yükseldi. Çin'in uçak alımı yapacağı beklentileriyle Boeing hisseleri de %2 arttı. Amerika Birleşik Devletleri'nde S&P %0,6 yükselişte rekor seviyeden kapandı. Teknoloji endeksi Nasdaq ise %1 yükseldi. Amerika Birleşik Devletleri ve Çin liderleri arasında düzenlenen zirve sırasında Asya borsaları hafif yükselişler ve düşüşler arasında gidip geldi. Petrol fiyatları yatay seyrediyor. Altın tarafında ise yükseliş hakim. Altının ons fiyatı 4700 dolarda seviyelerdi. İçeride gram altın ise 6800 lirayı geçti.
0: ABD-Çin zirvesinde konu başlıklarından biri de Orta Doğu krizi. İran yönetimi çarşamba gecesinden bu yana Hürmüz Boğazı'ndan 30'dan fazla geminin geçişine izin verdi. Gemilerin Çin'e ait olduğu belirtildi. İran'ın yarı resmi haber ajansı Taslim'e göre Tahran yönetiminin belirlediği protokoller çerçevesinde bir grup Çin gemisinin Hürmüz Boğazı'ndan geçişine izin verildi. Talebin de Pekin yönetiminden geldiği belirtiliyor. Yine İran'ın Fars haber ajansı ise benzer bilgiyi paylaştı. Gemi sayısının 30'dan fazla olduğu aktarıldı. Ancak tüm gemilerin Çin'e ait olduğuna ilişkin ayrıntı verilmedi. Gemilerin hangi körfez ülkesinden kalktığı ise paylaşılmadı. Kararın Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Çin lideri Xi Jinping'le görüştüğü döneme denk gelmesi ise dikkat çekti. İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik saldırılara katıldığının ortaya çıktığını söyledi. Arakçi, Abu Dhabi yönetimini İsrail'le ilişkilerini tekrar gözden geçirmeye çağırdı. Arakçı açıklamalarını Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'de düzenlenen BRICS Dışişleri Bakanları toplantısında yaptı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin İran'a yönelik Amerika ve İsrail saldırılarına katıldığını belirten Arakçı, saldırılar başladığında kınamaktan bile kaçındılar dedi. İranlı bakan, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu'nun da savaş sırasında Abu Dhabi'ye seyahat ettiğine yönelik haberleri de hatırlattı. Arakçı, İsrail'le olan ittifakın Birleşik Arap Emirlikleri'ni koruyamadığını söyledi. Abu Dhabi yönetimine İran'a yönelik politikalarını gözden geçirmeyi tavsiye ediyorum açıklaması da yaptı. Lübnan ve İsrail arasında yüz yüze yapılan 3. tur görüşmeler Amerika Birleşik Devletleri'nin başkenti Washington'da dün başladı. ABD arabuluculuğundaki 2 günlük görüşmelerin bugün de sürmesi bekleniyor. Amerikalı bir yetkili ilk günkü görüşmelerin olumlu ve verimli geçtiğini söyledi. Üst düzey Lübnan'da bir yetkiliye göre Beyrut yönetimi görüşmelerde İsrail'in de uyacağı bir ateşkes arayışında. İsrail hükümeti ise görüşmelerin Hizbullah'ı silahsızlandırmak ve Lübnan'da bir barış anlaşmasına varmak amacıyla yürütüldüğünü belirtti. İki ülke arasında 16 Nisan'da ilan edilen geçici ateşkesin uzatılmadığı takdirde pazar günü sona ermesi öngörülüyor. İsrail ise ateşkese karşın Lübnan'a saldırılarına devam etti. Amerika'daki toplantıdan saatler önce İsrail ordusu Lübnan'ın güneyini bombaladı. Hizbullah da İsrail'in kuzey noktalarına roketlerle misillemelerde bulundu. İran savaşının gölgesinde kalsa da İsrail'in ateşkese rağmen Gazze saldırıları sürüyor. ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanması için yürütülen müzakerelerden hala sonuç çıkmadı. İsrail'in Gazze'ye topyekün yeniden savaş açmayı planladığı ancak Amerika'nın buna karşı çıktığı belirtiliyor.
3: Gazze'de Trump'ın 20 maddelik barış planının uygulanmaya konması için çalışmalar sürüyor. Ancak bu konuda istenilen ilerleme henüz sağlanamadı. Amerikan Axios haber sitesine göre görüşmeler Hamas'ın silahsızlanması konusunda çıkmaza girdi. Times of Israel internet gazetesine göre Hamas İran savaşı öncesinde ağır silahlarından vazgeçmeye istekli görünüyordu. Ancak son zamanlarda tutumunu sertleştirdi. Axios'a göre Hamas İran savaşı sona ermeden radikal bir adım atmak istemiyor. Görüşmelerde çok az ilerleme sağlanabilirken İsrail, Gazze'de yeniden topyekün savaş başlatma önerisini gündeme getirdi. Amerika Birleşik Devletleri önderliğindeki barış kuruluysa bu isteğe karşı çıktı. Axios'a konuşan Amerikalı yetkili, 20 maddelik barış planını uygulamak için tüm seçenekleri henüz tüketmediklerini söyledi. Savaşı yeniden başlatmanın ne Amerika'nın ne de İsrail'in çıkarına olacağını belirtti. Barış kurulu yetkilileri bunun yerine bir B planı üzerinde çalışıyor. B planına göre Amerika Birleşik Devletleri barış planını Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelerde uygulamaya koymayı istiyor. Halen Mısır'da faaliyetlerini yürüten Filistin Teknokrat Hükümeti'nin Gazze'de Hamas'ın kontrolü dışındaki bölgelere taşınması planlanıyor. Bu bölgelerde Uluslararası İstikrar Gücü ve Filistin Polis Gücü de konuşlandırılacak. Bölgenin yeniden yapılandırılması için de çalışmalar başlayacak. İsrail, halen Gazze şeridinin yarıdan fazlasını kontrolünde tutuyor. Barış planının bu bölgelerde uygulanmaya konulması planlanıyor. Ancak bu durumun Gazze'nin fiilen bölünmesi anlamına geleceğine dikkat çekiliyor. Barış kurulundan bir yetkili, kimsenin iki Gazze istemediğini söyledi.
0: İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Filo 54 teknenin yer aldığı konvoyuyla Gazze'ye gitmek üzere Akdeniz'e açıldı.
1: Sumut filosu hazırlıklarını tamamladı. Aktivistleri taşıyan tekneler Marmaris'ten Filistin'e özgürlük sloganlarıyla demir aldı.
5: Umarım ateşin sönmesine, zulmün bitmesine bir damla da olsa katkımız olur.
6: Filistin'deki Müslümanlara yardım etmek için bu ablukayı kırmak için yola çıkıyoruz.
1: İsrail ablukasını kırmak amacıyla oluşturulan küresel Sumut filosu teknik bakım ve ikmal için 10 Mayıs'tan bu yana Muğla'nın Marmaris ilçesindeydi. Farklı ülkelerden çok sayıda aktivisti taşıyan 54 teknede 4 gün süren hazırlıklar tamamlandı. Marmaris limanında toplanan aktivistler Akdeniz üzerinden Gazze'ye ulaşmak üzere yola çıktı. ...15 Nisan'da İspanya'nın Barcelona şehrinden hareket eden filo... ...Gazze'ye yardım malzemeleri taşıyor.
0: Rusya-Ukrayna savaşı sürüyor. Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik son günlerde düzenlediği saldırılarda... ...en az 22 kişi hayatını kaybetti, 77 kişi de yaralandı. Saldırılara dair açıklama Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenski'den geldi. Başkent Kiev'deki çatışmaların devam ettiğine dikkat çeken Zelenski, bir binanın füze ve dronlarla hedef alındığını ifade etti. Sivillerin yaşadığı binanın yıkıldığı ve yaklaşık 20 kişinin enkaz altında kaldığını da duyurdu. Ekipler kaybolanları bulmak için çalışma başlattı. Aralarında Harkov ve Odessa'nın da bulunduğu diğer bölgelere yapılan saldırılarda ise 30'dan fazla kişinin yaralandığı aktarıldı. İngiltere'de Başbakan Keir Starmer koltuğu için savaşıyor. Starmer üzerinde istifa baskısı artıyor. Sağlık Bakanı Wes Streeting de istifa kararı aldı. Hatta bazı vekiller Manchester şehri belediye başkanı Andy Burnham'in işçi partisinin başına geçmesini istiyor. Ülkedeki iç siyasetteki sallantılı günlere dair son gelişmeleri NTV Londra temsilcisi Gökhan Bozkurt aktardı.
7: Başbakan Keir Starmer çok yoğun bir baskıyla karşı karşıya, son yerel seçim yenilgisinin ardından bu baskı üzerinde artmaya başladı. Son olarak Sağlık Bakanı Wes Streeting, Keir Starmer'ın liderliğine güvenini kaybettiğini söyleyerek hükümetten istifa etti. Ve Streeting, Keir Starmer'a bir istifa mektubu gönderdi ve hükümette kalmasının bu saatten sonra onursuzca ve ilkesiz olacağını söyleyerek istifasını sundu. Vizyona ihtiyaç duyduğumuz bir yerde bir boşluk var. Yönlendirmeye ihtiyaç duyduğumuz bir yerde de sürüklenme içerisindeyiz şeklinde ifadeler kullandı. Henüz resmi olarak liderlik yarışını tetiklemedi bu istifa. Çünkü yeterli sayıya ulaşamadığı ifade ediliyor resmi adımı atabilmek adına. Streeting Starmer'a artık İşçi Partisi'ni bir sonraki genel seçime götüremeyeceğinin açık olduğunu da söyledi o mektupta. Ve yarışın fikir tartışması çerçevesinde olması ve mümkün olan en iyi aday kadrosunun da söz konusu yarışta yer alması vurgusunu öne çıkarttı. Ki zaten Streeting'in bu vurgusu başka adaylara yer açma olarak yorumlandı bile. Parti içinde en güçlü aday da Manchester Belediye Başkanı Andy Burnham. Fakat o da milletvekili değildi. Burnham'ın parlamentoya dönüşü için İşçi Parti'nin milletvekili Josh Simons bugün istifasını verdi ve Burnham'a yol açtı. Böylece bu görevden ayrılmanın ardından da o koltuğa aday olduğunu söyledi Burnham. Tabii bu karar Manchester'daki Makerfield seçim bölgesinde ara seçimi tetikleyecek. Tabii Starmer'da Burnham'ın Makerfield'da İşçi Partisi adayı olmasını engellemeyeceği yönünde sinyaller verdi ki daha önceki adaylığında yine bir ara seçim söz konusu olmuştu Manchester'da. Buna engel olmuştu Starmer parti organları aracılığıyla. Ama tabii yine son kararı İşçi Partisi'nin Ulusal Yürütme Komitesi verecek. Ama bu komiteden de gelen sinyaller bu kez Burnham'ın engellenmeyeceği yönünde. Tabii Starmer'ın talebiyle daha önce ara seçimde adaylığını komite tarafından kaybeden Burnham da adaylığa ilişkin sinyaller verdi. Gündelik hayatın yeniden daha karşılanabilir hale gelmesi için ulusal düzeyde değişim gerekiyor dedi ilk yaptığı açıklamada. Ve İşçi Partisi'ni daha iyiye doğru değiştirme sözü verdi. Resmen adaylığını ilan etti böylece.
0: Deniz yetki alanları kanunu çalışmaları sürüyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yeni düzenlemeye ilişkin açıklama var.
3: Milli Savunma Bakanlığı Deniz Yetki Alanları Kanunu çalışmasına ilişkin bilgi verdi. Buna göre çalışma, denizlerdeki yetki alanlarının sorumluluklarını belirleyecek. İç hukuk mevzuatında yer alan eksiklikler giderilecek.
2: Söz konusu kanun çalışmalarına bakanlığımız tarafından askeri, teknik, akademik ve hukuki düzeyde katılım sağlanmış, katkılarımız ilgili kurumlara iletilmiştir. Kanun metnine ilişkin nihai çalışmalar ülkemizin ilgili kurumları tarafından sürdürülmektedir. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ülkemizin deniz yetki alanlarındaki hak ve menfaatlerini korumaya her zaman olduğu gibi kararlılıkla devam edecektir.
3: Milli Savunma Bakanlığı'nda düzenlenen haftalık bilgilendirme toplantısında Belçika ile imzalanan niyet mektubuna ilişkin de bilgi verildi. Türkiye ile Belçika arasında savunma ve güvenlikte işbirliğinin güçlendirileceği ifade edildi. Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk ise sınırlarda yasa dışı geçişlere izin verilmediğini söyledi.
8: Hudutlarımızda biri terör örgütü mensubu olmak üzere 258 şahıs yakalanmış. 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananın sayısı 2944 olmuş.
3: Aktürk, Türkiye, Yunanistan güven artırıcı önlemler uygulama planı kapsamında Yunan heyetinin Edirne'ye geldiğini de bildirdi. Aktürk, Yunanistan 3. Mekanize Piyade Tugay Komutanı'nın 12-13 Mayıs'ta 9. Hudut Tugay Komutanı'nı Edirne'de ziyaret ettiğini söyledi.
0: Dün Türkiye genelinde çok sayıda operasyon düzenlendi. O operasyonlara ilişkin bir haber turuyla devam ediyoruz. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı, nitelikli hizmet, evrakta sahtecilik, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama ve görevi kötüye kullanma iddialarıyla soruşturma başlattı. Eskişehir Tepebaşı Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk operasyonunda 60 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Belediye Başkan Yardımcısı ve Özel Kalem Müdürü dahil 23 şüpheli yakalandı. Diyarbakır merkezli 23 ilde uyuşturucu operasyonu vardı. 2000'i aşkın polis, özel harekat polisi ekipleri, dronlar ve narkotik köpeklerinin katıldığı operasyonun hedefinde ise sokak satıcıları vardı. Eş zamanlı baskınlarda 288 şüpheli gözaltına alındı. Başkent Ankara'da haksız kazanç sağlayan değnekçilere yönelik operasyon yapıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda 32 kişi gözaltında. Yine Ankara'da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri halk sağlığını tehdit edenlere yönelik operasyon düzenledi. Kızılcahamam'daki bir et entegre tesisinde arama yapıldı. 40 ton gıda ve sağlık koşullarına uymayan et ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi hakkında da soruşturma başlatıldı. Demet Evler'de de bir iş yerinde yapılan aramada 1,5 ton kaçak zeytinyağına el koyuldu. Adana'da kalp krizi vakasına giden bir ambulansın anahtarı kayboldu. Uzun süre anahtar arandı ancak bulunamadı. Çağrılan ikinci ambulansla hastaneye kaldırılan hasta kurtarılamadı.
3: Kalp krizi geçirdi, ambulansa alındı. Müdahale sırasında aracın anahtarı kayboldu. Hasta başka bir ambulansla hastaneye götürüldü ancak kurtarılamadı.
9: İkinci ambulans geldi. Ambulans gelmeden önce zaten eks değildi. İlk gelen ambulansımızın ihmali yüzünden ben eşimi kaybettim.
3: Adana'nın Güreğir ilçesinde yaşayan Mehmet Kepir, 7 Mayıs'ta evinde kalp krizi geçirdi. Kısa sürede sağlık ekipleri eve gitti. Kalp masajı yapılan hasta ambulansla hastaneye götürülecekti. Ancak müdahale sırasında ambulansın anahtarı hastanın sarıldığı battaniyenin içine düştü. Görevliler durumu fark etmedi. Hasta ambulansa alınınca anahtarın olmadığı fark edildi.
9: Kapıyı zoraki açtığımızda eşimiz sağ sol yapıldı. Öyle. Demek ki neresine düştü acaba, hani battaniyeyle konduğu vakit altında mı kaldı bilmiyorum.
3: Hasta yakınları, sağlık görevlileri, komşular, herkes anahtarı bulmak için seferber oldu. Anahtar bulunamayınca ikinci ambulans sevk edildi.
9: Yaklaşık 35-40 dakika boyunca benim eşim ambulansın içerisinde yalnız kaldı. Konu komşu eşliğinde herkes anahtar aradık.
3: Hastaneye kaldırılan Mehmet Kepir kurtarılamadı. Adana İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. Ayde ambulans ekibinden şikayetçi oldu.
0: İstanbul Üsküdar'da haraç almak istediği yeri kundaklayan şüpheli kendisini de yaktı. Olayın ardından 2 şüpheli tutuklandı.
1: haraç istedi. Parayı alamayınca iş yerini kundakladı, sonunda kendisini yaktı. Olay 3 Mayıs'ta İstanbul Üsküdar'da yaşandı. Cadde üzerinde yer alan dükkanda çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. İtfaiye iş yerinde yoğun benzin kokusu tespit etti. Polis ekiplerince yapılan güvenlik kamerası incelemesinde gece saatlerinde iş yerinin önüne gelen bir kişinin çevreyi kontrol ettikten sonra iş yerini kundakladığını belirledi. Şüphelinin iş yerini kundaklarken kendi montunu tutuşturdu ve olay yerinden koşarak uzaklaştığı da görüntülere yansıdı. Olayın ardından iki şüpheli İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Zanlılar tutuklandı.
0: İstanbul Büyükçekmece'de 16 ve 17 yaşındaki iki çocuk 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'i bıçaklayarak ölümüne neden oldu. İki saldırgan tutuklandı. Saldırının görüntüleri de ortaya çıktı. 10 Mayıs akşam saatlerinde Muratçeşme Mahallesi Şehit Sadık Bezer Parkı'nda iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma sonrasında 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel bıçaklı saldırıya uğradı. İhbar üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri Demirel ve bir yaralıya müdahale etti. Hastaneye kaldırılan genç hayatını kaybetti. Yaşları 18'den küçük iki saldırgan olayda yakalandı ve mahkemede tutuklandı. Parktaki saldırı anına ilişkin güvenlik kamera görüntüleri de ortaya çıktı. O görüntülerde yaşı 16 ve 17 yaşındaki saldırganların 15 yaşındaki Abdülbaki Demirel'in arkasından gelerek çok sayıda bıçak darbesi savurduğu görülüyor. İstanbul'da annesi alışveriş yaparken yanından kaçan özel gereksinimli bir çocuk otobüse binip dakikalarca dolaştı. 7 yaşındaki çocuğun kaybolduğunu İETT şoförü fark edip ailesine teslim edilmesini sağladı.
10: Hadi inşallah şoför olacaksın ileride.
11: Annesinin yanından kaçtı, otobüse atladı. 7 yaşındaki çocuk otobüsle gezerken onun kaybolduğunu İETT şoförü fark etti. Otobüsü park etmek için direksiyonda olduğu sırada da yolculardan çocuğa göz kulak olmalarını istedi.
10: Çocuğu tutup kurban olayım. Çocuğun sorumlusu bizeyle sizdedir. Ha bak size söyleyeyim.
11: İETT şoförü Veysi Karataş, otobüsleri çok seven özel gereksinimli çocuğu oyalamak için bir süre düğmelerle oynamasına da izin verdi. O anları otobüsün güvenlik kamerası kaydetti.
10: Üç bayan yanlarında bir tane çocukla, o da arabaya atlayıp bindi. Dedim hanımefendi bu çocuk sizinle binmiş. Dedi ki çocuk doğrudur bizimle bindi ama çocuk bizim değildi dedi. Çocuk hiperaktif bir çocuktu. Çocuğun özel olduğunu anladım. Kollarında sevgi izi var mı diye kollarına kontrol ettim. Kollarında sevgi izi yoktu. Cebinde bir tane akıllı saat çıktı.
12: Üzerinde akıllı saat var eşofmanının cebinde. Direkt aradım o saati. Dediler çocuğunuz yanımızda otobüsün içerisinde. Dışarıda çıktığımız anda bırakıp kaçıp otobüse binme isteği var. Otizmli olduğu için bu tür takıntıları veya rutinlerini devam ettirmek istiyorlar.
11: İETT'den yapılan açıklamada şoförün duyarlılığı için ödüllendirileceği belirtildi.
0: Kurban Bayramı'na sayılı günler kala kurban pazarları yavaş yavaş hareketlenmeye başladı. Peki fiyatlar nasıl? Kurbanlık alırken nelere dikkat edilmeli? Ayrıntılar haberimizde.
1: Çadırlar kuruldu, kurbanlıklar yerini aldı. Ankara'da kurban pazarları hazır.
13: Büyük baş bakış. 100-120 o civarda, 130. Ama bakıyoruz öyle 200 diyorlar, 225 diyorlar. Bakacağız ben. Daha yeni ilk defa geldik. Hayvanlar büyük, fiyatlar büyük.
14: Kurban pazarlarında alıcılarla satıcıların pazarlıkları artık başladı. Biz de şu an Ankara Sincan'daki bir kurban pazarındayız. Büyük başlarda fiyatlar 150 bin liradan başlıyor, 400 bin liraya kadar çıkıyor. Küçük başlardaysa 30 bin lira ile 50 bin lira arasında.
1: Büyük başlarda 350 kiloluk kurbanlık 150 bin lirayken 800 kiloluk kurbanlık 400 bin lira, 1 tonluk kurbanlıksa 500 bin liradan başlıyor. Küçük başlarda da fiyatlar kilo ve türüne göre değişiyor.
15: Koç bakmaya geldim. Bütçemiz 50 bine kadar çıkmayı düşünüyorum.
16: Yoğunluk başladı. Müşteriler de hani daha önceden alıp ben seçeyim derdine düştüler. Hemen hemen bir 10-15 tane sattık. Hani satışlardan da bu sene memnunuz.
1: Kurbanlık seçerken dikkat edilmesi gerekenler var.
17: Yaşını doldurmamış hayvan kurbanlık olmaz. Ön dişler iki tane dişi olacak, yani büyük dişi olacak. Kesinlikle o olmazsa kurban kabul olmaz. Boynuna, gözlerine, kuyruğu, ayaklarına, yani hepsine bakması lazım. Tüyleri şöyle düzgün olması lazım. Etli olacak, zayıf olmaz. Zayıf olan mal kurban olmaz.
0: İstanbul'da araçtan indirildiği sırada kaçan bir kurbanlık E5 karayolunda sürücülere zor anlar yaşattı. Olay Avcılar'da yaşandı. Satış noktasına götürülen bir büyükbaş kurbanlık araçtan indirildiği sırada sahibinin elinden kaçarak E5 karayoluna girdi. Sahibini peşinden koşturan kurbanlık danayı yakalamak için çevredekiler seferber oldu. Kaçan kurbanlık sürücülere de zor anlar yaşattı. E5 karayolundaki kovalamacanın ardından yakalanan dana kurban pazarına götürüldü. Konut satışları Nisan'da 126 bin adede çıktı. Yılın en yüksek satış rakamına ulaşıldı. Savaşa ve faiz ortamına rağmen kredili satışlarda da artış var.
3: Konut satışı Nisan'da yükselişe geçti. Yılın en yüksek satışı gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre geçen ay 126.808 adet konut satıldı. Geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %2,6'lık, bir önceki aya göre ise %11'lik artış oldu. Savaş sonrası faiz indirimlerine ara verildi. Kredi piyasası sıkıştı. Buna rağmen kredi kullanımında artış sürüyor. Kredili satışlar Nisan'da yıllık %40,5 artışla 25.771 adede çıktı. Kredili satışın tüm satışlardaki payı %20,3 olarak belirlendi. Rakamlar savaşa rağmen İranlıların Türkiye'den konut alımına yönelmediğini ortaya koydu. İranlılar Türkiye'den Ocak ayında 118, Şubat ayında 131, Mart ayında 130 adet konut satın almıştı. Nisan ayında alım adetleri 100'e indi. En çok alımı yapanlar 263 adette Ruslar ve 110 adette Çinliler oldu.
0: Kocaeli'de 3 yaşındaki serebral palsi hastası Lina Yalçınkaya'nın yürüyebilmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Ancak aile maddi olarak bunu karşılayamıyor. Baba Sadık Yalçınkaya kızına kendince bir çözüm buldu. Su borusundan yürüyüş barı yaptı.
18: Aferin sana.
3: Fizik tedavi masrafını karşılayamadı. Kızına su borularından yürüyüş barı yaptı.
18: Çocuğum için yürüsün diye bunu yaptım. Bahçede, evde, golkırla dışarıda, parka. Şimdi parka, mesela parka getiremiyorum. Şimdi çok istiyor, bazen getiriyorum. Çünkü niye? Çocuklar koşuyor. Baba, abi. Peşlerine koşacakmış. Ben de koşacağım diyor. Bu sefer siz duygusal olarak yıkılıyorsunuz.
3: Kocaeli'de yaşayan Nuray ve Sadık Yalçınkaya çiftinin kızları Nina 3 yaşında. Prematüre doğan Nina 13 gün yoğun bakımda kaldı. Aile ilerleyen süreçte kızlarının vücudunda kasılmalar olduğunu fark etti. 9 aylıkken çocuk nöroloji uzmanına götürülen Nina'nın beyninde hasar olduğu anlaşıldı. Yoğun bakımda 2 kez beyin kanaması geçirmişti. Tetkikler sonucu serebral palsi teşhisi koyuldu.
19: Ya babaya geç anneciğim.
18: Hadi yürü.
3: Lina'nın yürüyebilmesi için yoğun bir fizik tedaviye ihtiyacı var. Baba Sadık Yalçınkaya maddi olarak bunu karşılayamadığı için su borularından kızına yürüyüş barı yaptı.
19: Mesela şu an düşündüğümüz bir tedavi var. Eksozom tedavisi. Bunu da İstanbul'da bir hastaneden fiyat aldım. Lina için 8 kür öneriyorlar. 8 kürün maliyeti de 2 milyon 850. Bunun için de valilik kampanyasının çıkması gerekiyor.
3: Beyin kanamasının kendilerinden gizlendiğini öne süren aile özel hastane hakkında dava açtı. Yargı süreci devam ediyor.
0: İçinde bulunduğumuz Dünya Engelliler Haftası çerçevesinde istihdama yönelik önemli bir proje için de imzalar atıldı. Başkanlığının sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı, başvuru yapan engelli bireylere sigorta brokerlığı eğitimi aldıracak. Projenin ilk etapta 2000 kişiye ulaşması hedefleniyor.
20: Hayırlı uğurlu olsun.
11: Engelli vatandaşları eğitimle meslek sahibi yapacak proje için imzalar atıldı. Amaç engelli istihdamına katkı sağlamak.
21: Bizim
16: kader arkadaşlarımız adına ne ihtiyaçlar olur diye hayal kurmuşlar.
20: Ben bir göz gezdi.
21: Sen bir göz gezdi.
11: Proje başkanlığını sanatçı Metin Şentürk'ün yaptığı Dünya Engelliler Vakfı ve bir sigorta firmasının işbirliğiyle hayata geçti. Bu kapsamda engellilere yönelik sigortacılık yapabilmek için zorunlu olan sertifikayı alma fırsatı sunulacak.
16: Başlangıç olarak 2000 engelliyi alacağız yüz yüze ve kuracak platformdan eğitim vereceğiz. İmtihana tabi tutacağız. SEGEM'den sertifikalandıracağız. 2000 kişiyi sigorta acentesi ya da acentelerde istihdam edilen kardeşler olarak hayata üreten, tutunan ve hayatı anlamlandıran insanlar yetiştireceğiz. 2000 ile başlayacağız. İnşallah 100 binlere çıkacağız.
11: Projenin temsilcileri sigortacılığın engelli bireyler tarafından eksiksiz yapılabileceğini belirtiyor. Eğitimle alınacak sertifikanın iş bulmada sağlayacağı kolaylığa dikkat çekiyor.
22: Türkiye'de 15 bine aşkın acente var. 300'ün üzerinde broker var. Aynı zamanda sigortacılık faaliyeti gösteren bankalar var. Hepsi aslında istihdamlarında bu personellerden istifade edebilecek hale gelecekler.
23: Engelliyi atıl bırakmadan hem sahada hem masada kullanabilmesi, engellilerin topluma kazandırılması ve sonucunda birlikte yaşamın kolaylaştırılması açısından çok önemli.
11: Dünya Engelliler Vakfı'nın sigorta aracılığı eğitimlerine katılmak isteyenler kurumun internet sitesi üzerinden başvurabilecek.
0: Geçen yıl internetten verilen yemek siparişlerinde en çok hamburger tercih edildi. Kuryeler market alışverişinde ise tüketicilere en çok çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünleri taşıdı.
1: Eve ya da iş yerine yemek siparişi verenlerin büyük bir çoğunluğu tercihini hamburgerden yana kullandı. Market siparişinde ise çikolata, gofret ve bisküvi gibi atıştırmalık ürünler başta geldi. Ticaret Bakanlığı kurye ile ulaştırılan teslimatlara ilişkin 2025 yılı raporunu açıkladı. Hızlı ticaret olarak nitelendirilen bu alandaki faaliyet bir önceki yıla göre %55,6 arttı. 388

0: çeşitli ürünleri izledi. Hızlı ticaretin e-ticaret içindeki payı da %8,5 olarak kaydedildi. 2019 yılında yalnızca %1,6 idi. Hızlı ticaretin işlem hacmi ve sayısına bakıldığında da sıralama İstanbul, Ankara ve İzmir oldu.
1: Sağlık Bakanlığı'nın araştırmasına göre Türkiye'de nüfusun yarıdan fazlası sağlık okuryazarlığı açısından yetersiz. Uzmanlar özellikle de beslenme konusunda bilgi kirliliğinden kaynaklanan hayati yanlışlara dikkat çekiyor. Bilimsel ve güvenilir bilginin topluma ulaşmasında ise sağlık profesyonelleri en güçlü ve güvenilir kaynak olarak görülüyor. Sabri Ülker Vakfı, sağlık profesyonellerine yönelik beslenme ve sağlık iletişimi programıyla toplum sağlığına önemli katkılar sağlıyor.
2: Her 10 kişiden 7'sinin sağlık okuryazarlığı seviyesi oldukça düşük ya da sınırlı seviyede. Bu da özellikle beslenme ve sağlıklı yaşam alanında büyük bir risk anlamına geliyor.
3: Uzmanlara göre dijital çağda doğru bilgiye ulaşmak giderek zorlaşıyor. Artan bilgi kirliliği insan sağlığı için ciddi bir tehdit anlamına geliyor. Özellikle de beslenme konusunda yapılan yanlışlara dikkat çekiliyor.
4: Beslenme hayatın temeli. Beslenme konusunda da şu anda medyada ciddi bir bilgi kirliliği var. Herkes değişik diyetlerden bahsediyor. Değişik gıdaların süper gıdalar olduğundan ya da zararlı olabileceğinden bahsediyor.
3: Sabri Ülker Vakfı, sağlık okuryazarlığını desteklemek amacıyla sağlık profesyonellerine yönelik beslenme ve sağlık iletişimi programını hayata geçirdi. Araştırmalar, sağlık profesyonellerinin bilimsel ve güvenilir beslenme bilgisini topluma aktarmada kritik rol üstlendiğini ortaya koydu.
2: En güvenilir bilgi kaynağı da hekimlerimiz, sağlık profesyonellerimiz, eczacılarımız. 2022'den bu yana yürüttüğümüz eğitim programıyla binlerce sağlık profesyoneline eriştik.
3: Programdan elde edilen veriler doktor, eczacı, akademisyen ve birçok uzman ismin katıldığı toplantıda açıklandı.
5: İç hastalıkları uzmanı, 5272 aile hekimi, kişi bazında bu eğitimlerimize katılım gösterdiler. 100 bine yakın bir izlenme gördük.
1: Bahar döneminde bolca yağan yağmur sadece toprağa, barajlara değil ormanlara da yaradı. Nem artınca geçen senenin bu dönemine göre daha az yangın çıktı. NTV'den Yağız Şenkal Antalya'ya gitti. 3 sene önce kül olan ormanlık alanı gezdi ve doğanın kendini nasıl yenilemeye başladığına şahit oldu.
6: Acil kim varsa yardıma gelsin. Arkadaşlar, acil ekip lazım.
7: Ormanda bir anda alevler yükseldi. 6 gün boyunca söndürülemedi.
8: Ya hadi çabuk olun ya, çabuk koş verin. Bak kaçıracağız, acele edin.
9: Burası Antalya Kemer. 23 Temmuz 2023'te. Burada yaklaşık 400 hektar yani 600 futbol sahasına denk bir alan yandı. O dönem burası göz alabildiğine kapkaraydı. Şimdi aradan 3 sene geçti ve işte o kapkara arazi tekrar yeşile dönmeye başladı.
7: Bölge yanan ağaçlardan temizlendi. Kurtarılanlar zamana bırakıldı. Tohumlandırma çalışması yapıldı. Ama en önemlisi doğal yapı korundu. Böylece tabiat kendini yenilemeye başladı.
9: Binlerce kızılçam ağacı burada yok oldu. Fakat kızılçam kozalaklarının çok ilginç bir özelliği var. Yangın anında kendini kapatmayı başarabiliyor. Ve aradan belli bir süre geçtikten sonra o kozalaklar açılıyor. İçindeki tohumlar da yeşermeye başlıyor. İşte burada yangında hasar görmüş ve kesilmiş bir kızılçam kütüğünü görüyoruz. Hemen yanındaysa onun torunu diyebileceğimiz işte bu kozalaklardan çıkan tohumlarla tekrar yeşeren bir kızılçam var. Yani burada hayat aradan kısa bir süre geçtikten sonra tekrar başladı.
7: Türkiye bahar aylarında uzun zamandır görmediği kadar yağış aldı. Bunun yangınlara karşı olumlu bir etkisi var.
10: Bu yıl mesela 16 yangınımız oldu. Geçen yıl bu 30 civarındaydı. Yani geçen yıla göre ciddi manada bir azalma var bu yağışların etkisiyle. Şu ana kadar yangınlarımızda azalma var, onu söyleyebilirim.
11: Bu ama çok hızlı değişebilen bir durum mudur?
10: Tabii ki. Rüzgar çok ciddi bir etken. Yağışlı bir sezondan sonra bir hafta poyraz estiğinde o nemi tamamen götürebiliyor. Dolayısıyla bu konuda çok kesin konuşmak da doğru değil.
7: Kuraklık beraberinde orman yangınlarını da getiriyor. Geçen sene yangınların

0: çok da alışık olunmadığı üzere Bursa, Bilecik, Karabük'te görülmesinin nedeni aslında kuraklık haritasında gizli.
1: Yağışın bize mutlaka faydası olacaktır. Şöyle ki 2025 yılı yangınlarında Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinde ağırlıklı olarak yangınlarımız oldu. Bir önceki yılın çok kurak geçtiğini görmekteyiz. Keza 2021 yılı yangınlarında da bir önceki yıl yani 2020 yılı çok kurak geçtiği için bir sonraki yıla bu olumsuz manada sirayet etti. Dolayısıyla bize bunun çok olumlu etki edeceğini düşünüyoruz. Fakat dezavantajı var. Yağışla beraber tabii ki otlar daha fazla boylanacak. Açıklık alandaki yangınlar artacağını öngörmekteyiz. Tabii bunlar da ormana da bir şekilde sirayet ediyor. Ama genel manada ben olumlu etki edeceğini düşünüyorum.
2: İlk mektubunu Mehmetçi'ye yazan öğrencilere askerlerden yanıt geldi. Ankara Çubuk'taki 22 ilkokulu öğrencisi ilk mektuplarını askerlerden aldı.
3: Çok güzel bir kalbin var ve sen çok güçlüsün. Yazdığın mektup için teşekkür ederim. Ben de hayatımda ilk defa mektup yazdım.
4: İlk mektuplarını Mehmetçi'ye yazdılar. O satırlarda karşılıksız kalmadı. Milli Savunma ile Milli Eğitim Bakanlıkları işbirliğinde hayata geçirilen ilk mektubum Mehmetçiğe projesi kapsamında bu kez askerler öğrencilere cevap yazdı.
5: Şehit Selahattin Şişman İlkokulu 1. sınıf öğrencileri hayatlarında ilk kez mektup aldı. Ancak bu mektup diğerlerinden biraz farklı. Aylar önce okuma yazmayı öğrendiklerinde Mehmetçiğe yazdığı mektuplara bu sefer askerlerden yanıt geldi.
6: Askerlerimin mektubunu okuyunca çok mutlu oldum. Ben bir daha mektup yazmak istiyorum. Orada vatanı korudukları için teşekkür edeceğim. Bu benim aldığım ilk mektup.
5: Peki sana nasıl hissettirdi?
6: Çok iyi hissettirdi.
7: Asker abilerimiz çok mutlu oldu. Her biri hepinizin gözlerinden öpüyor.
4: Projenin amacı milli birlik ve beraberlik duygusunun güçlendirilmesiyle, vatan ve millet sevgisiyle yurt savunması konularında öğrencilerde farkındalık oluşturmak.
5: Bu mektup sana kimden geldi?
6: Asker abiden.
5: Mektup almak sana nasıl hissettirdi?
6: Mutlu.
5: Başka?
6: Heyecanlı.
4: Mektuplar teslim edilmeden önce Kara Kuvvetleri Bando Komutanlığı okul bahçesinde öğrencilere konser verdi.

0: Hindistan'da şiddetli fırtına can aldı. Sert rüzgar ve aşırı yağış nedeniyle 100'den fazla kişi hayatını kaybetti. Fırtına Hindistan'ın kuzeyinde bulunan ülkenin en kalabalık eyaleti Uttar Pradeş'e etkisi altına aldı. Yetkililer en az 104 kişinin öldüğünü açıkladı. Toz fırtınasının da yaşandığı bölgede geniş bir alanda büyük hasar oluştu. Elektrik direkleriyle ağaçların devrildiği, çok sayıda ev ve aracın da zarar gördüğü bildiriliyor. Fırtına sebebiyle geniş bir alana da elektrik verilemiyor. Dünyanın en önemli şarkı yarışması 70. yılında boykotların gölgesinde geçiyor. Eurovizyon'a bu yıl 35 ülke katılıyor. Büyük finale günler kala İsrail protestoları da artarak devam ediyor.
1: İsrail sahneye çıkarken "Stop the genocide, soykırımı durdurun" sloganı atıldı. Dünyanın en önemli şarkı yarışması Eurovizyon, protestoların gölgesinde sürüyor. Eurovizyon şarkı yarışmasının ilk yarı finalinde sahne alan İsrailli şarkıcı Noam Baten, "Soykırımı durdurun" sloganıyla protesto edildi. İsrail'in katılımına tepki gösteren ülkeler yarı finali yayımlamayarak Filistin konulu yayın yaptı. Öte yandan İsrail delegasyonu sosyal medyada İsrail için 10 kez oy verin çağrısı yapan videolar yayımlaması üzerine Avrupa Yayın Birliği tarafından resmi uyarı aldı. ...70. yılındaki yarışma İsrail tartışmaları nedeniyle tarihindeki en büyük krizi yaşıyor. Yarışmaya bu yıl 35 ülke katılıyor. İspanya, Hollanda, İzlanda, İrlanda ve Slovenya İsrail'in yarışmaya dahil edilmesi nedeniyle Eurovizyon'dan çekilmiş. Uluslararası Af Örgütü de İsrail'in yarışmaya katılmasının insanlığa ihanet ve çifte standart olduğunu belirtmişti. Avusturya'nın başkenti Viyana'da düzenlenen Eurovizyon şarkı yarışmasının büyük finali 16 Mayıs'ta gerçekleşecek.
0: İspanya'da şampiyon olan Barcelona futbol takımının yıldız oyuncusu Lamine Yamal kutlamalar sırasında Filistin bayrağı sallamıştı. Yamal'ın Filistinlilere bu jesti karşılıksız kalmadı. Gazze'de İsrail saldırılarında yıkılan bir binanın enkazına Yamal'ın resmi yapıldı.
2: Şampiyona kutlamasına Filistin bayrağıyla katıldı. Dünya ünlü futbolcu Lamine Yamal'ın yaptığı bu jeste Filistinlilerden yanıt gecikmedi. Görüntüler Gazze'den. Eşati mülteci kampında İsrail saldırılarında yıkılan evin enkazına Lamine Yamal'ın resmi yapıldı. Resmi yapan Gazze'li Ubay Kuşali ve Ahmet Enehadabi, yıldız futbolcuya teşekkür etmek istediklerini söyledi.
3: Bu tabloyu Yamal'ın tüm dünyanın gördüğü büyük bir kutlamada Filistin bayrağını dalgalandırmasının ardından yaptım. Kariyerini, takımla oynamayı ve geleceğini riske attı. Buna rağmen hiç tereddüt etmedi ve Filistin davasını destekledi.
4: Şati kampındaki yıkıma rağmen Yamal'a teşekkür etmek için bir duvar resmi yapmaya karar verdik. Gazze davasına destek olmak için Filistin bayrağını dalgalandırdı.
2: Yıldız oyuncu Yamal, İspanyol Barcelona futbol takımının şampiyonluk kutlamaları sırasında üstü açık otobüste şehir turu yaparken Filistin bayrağı sallamıştı.
0: Sıfır atık hareketi Kazakistan'a taşındı. Kazakistan'daki bir üniversitede uluslararası sıfır atık eğitim laboratuvarı açıldı. Açılışı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan yaptı.
2: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Kazakistan'da Seyfullin Devlet Tarım Teknik Üniversitesi'ni ziyaret etti. Emine Erdoğan burada sıfır atık eğitim laboratuvarının açılışını yaptı. Emine Erdoğan'ı üniversitede Kazakistan Sağlık Bakanı Akmaral Alnazorova, Kazakistan Tarım Bakan Yardımcısı Amangali Berdalin, TİKA Başkanı Abdullah Eren ve öğrenciler karşıladı.
5: Kağıttan alıyorsunuz başkan.
2: Emine Erdoğan, Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı'nın kurdelesini kesti. Laboratuvarı gezen Emine Erdoğan, üniversite bünyesinde yapılan organik tarım çalışmaları hakkında bilgi de aldı. Erdoğan, açılışa ilişkin sosyal medya hesabından da paylaşım yaptı.
6: Türkiye'nin dostuyla TİKA'nın destekleriyle Saken Seyfullin Kazak Tarım Teknik Araştırma Üniversitesi'ne kazandırılan laboratuvarın sıfır atık, sürdürülebilir tarım, atık yönetimi ve döngüsel ekonomi alanlarında önemli çalışmalara ev sahipliği yapacağına yürekten inanıyorum.
2: Uluslararası Sıfır Atık Eğitim Laboratuvarı TİKA tarafından kuruldu. Laboratuvarda tarımsal ürünlerin geri dönüşümü sağlanacak. Sıfır atık uygulamaları kapsamında geri dönüştürülebilir sıvı atıkların analiz edilmesi ve potansiyelinin yeniden belirlenmesi süreçleri de bu laboratuvarda yürütülecek.
0: Galata Port Jazz Festivali 3. yılında Morçiba'dan Burhan Öçal'a uzanan geniş programıyla müzikseverleri buluşturacak. Festival 2 gün sürecek.
1: Caz'ın büyülü sesi İstanbul'dan yükselecek. Bu yıl 3. kez düzenlenecek Galata Port Jazz Festivali, denizde iç içe bir deneyim alanı sunan Galata Port İstanbul'da her yaştan müzikseverle bir araya gelmeye hazırlanıyor.
7: Galata Port'ta bugüne kadar kapsayıcı bir şekilde misafirlerimiz hangi amaçla gelmiş olurlarsa olsun Galata Port'a, onları sanata maruz bırakacak, kapsayıcı, erişilebilir, ücretsiz yüzlerce festival düzenledik. Bununla da milyonlarca misafirimiz katıldı. Galata Port Jazz tabii ki bunlar arasında bizim için en değerlisi. Haziran ayında herkesi bekliyoruz.
1: Programda dünyaca ünlü İngiliz elektronik müzik grubu Morçiba'nın yanı sıra perküsyon sanatçısı Burhan Öçal'la The Trakya All Stars, Every Sunshine, 3 featuring Eric Trufas, Kaan Arslanko ve Gabriels DJ gibi isimler sahne alacak.
8: Bu sene festivalin sahne tasarımını yaparken yerli ve yabancı sanatçılarla beraber birbirinden farklı janralardan bir seçki düzenlemek istedik. Bizim için olmazsa olmazı çok sesli olmasıydı. Diğer festivallerle boy ölçüşebilecek, hatta onları geçecek bir festival tasarladık. Üçüncüsünü yaptığımız Galata Port Jazz Festivali'nde bu line-up'la, bu seçkiyle misafirlerimize güzel bir deneyim yaşatacağımızı düşünüyorum.
1: Festival 6-7 Haziran'da gerçekleşecek.
0: Yasa dışı bahisle ilgili hukuki gelişmeleri avukat Mustafa Zafer NTV yayınında anlattı ve bu değerlendirmelerde de noktalıyoruz.
9: Kendilerine gelen paralarda şayet bir riskli bir durum gördüklerinde derhal bunları masaya bildirerek söz konusu hesaplar hakkında bir durdurma kararı ya da erteleme kararı almaları gereken kurumlar. Ancak burada ne yazık ki bu kurumların bu yapılan soruşturmalarda adeta kullanılmak suretiyle sanki gerçek bir ticaretten elde edilmiş gibi yasa dışı bahisten elde edilen ya da kara paranın herhangi bir unsuru olan diğer suçlardan elde edilmiş olan paraların adeta sistemde aklanmak suretiyle, yani legal kazançlardan elde edilmiş olduğu süsü verilmek suretiyle bu paraların sisteme sokulmaya çalıştığı tabii gerçekleştirmeye çalışılıyor. Ancak burada şunu söylemek lazım ki yasa dışı bahis ve kumarla mücadelede özellikle Birleşmiş Milletler Suç Ofisi'nin açıklamış olduğu bir rakam var ki bu 1.7 trilyon dolar. Yani yasa dışı bahis bir devlet olsaydı Türkiye dünyada 14. büyük ekonomiye sahip bir devlet olabilecek nitelikte büyük finansal akışlar var. Ülkemizde ortalama geçtiğimiz yıl için 50 ila 60 milyar dolar civarında söz konusu yasa dışı bahis ve kara paradan elde edildiği düşünülen bir finansal büyüklük var. İşte bunu daha önceden gören devlet zaten gerekli aksiyonu aldı. Bakın 2025-18 sayılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yasa dışı bahis ve şans oyunlarına karşı devlet çok önemli bir karar aldı ve adeta yasa dışı bahis ve kumarla mücadeleyi bir devlet politikası haline getirdi. Yeşilay'ın istatistiklerinden yola çıkarak ne yazık ki 15 ila 24 yaşları arasında kumarla ilk defa karşı karşıya kalanlar, yani ilk defa kumar oynayanların %71'inden daha fazlasının 15 ila 24 yaş arasında olması ve ne yazık ki ilk defa kumar oynayanların %3'ünden bir parça daha fazlasının 15 yaşından aşağıda olması, işte devletin topyekün kumarla mücadelede almış olduğu bu eylem planının ne kadar haklı ve yerinde olduğunu söylüyor. İşte bugün sene başından beri yapılan yasa dışı bahisle ilgili onlarca operasyon var. Kamuoyuna bunlar yansıdı. Yüzlerce milyar değerinde para hareketine sahip olan kurumların hesaplarına blokeler konuldu. Erteleme kararları verildi ve mal varlıklarına el konuldu. Şimdi burada bu büyük finansal, neden bu perspektif çizdim? Çünkü o kadar büyük bir para işlem hacmi var ki bütün dünyada. Ne yazık ki kolay para kazanma arzusu içerisinde olup ülkemizde bu işe tevessül eden, ne yazık ki önemli kurumlardaki kilit pozisyonlarda olup da masa bu şüpheli işlem bildiriminde bulunma yükümlülüğü içerisinde olan kişilerin ne yazık ki yapılan soruşturmalar kapsamında bu yükümlülükleri yerine getirmediğini görmek ve takip etmek hem kurumlar açısından gerçekten tehlikeli bir durum, hem de geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı koruma adına da endişe verici bir durum. Şayet sizler bir nitelikli dolandırıcılık eyleminin içindeyseniz, yani bir şekilde bu kiralık hesaplar kullanılmak suretiyle sizin aslında bir üniversite öğrencisi olduğunuzu varsayalım. Bu üniversite öğrencisinin aslında bir kendisine burs vereceği, burs imkanı sağlayacağı düşünülerek bu sisteme ne yazık ki çekilen genç kardeşlerimiz, bakın mevcut yasal düzenlemede 12. yargı paketinde buna ilişkin ayrıca müstakil bir düzenleme gelecek ama şu anki mevcut düzenlememize göre 4 yıldan 10 yıla kadar bir hapis cezasıyla ve elde edilen maddi menfaatin 2 katına kadar bir adli para cezasıyla karşı karşıya kalması mümkün. Dolayısıyla burada mevcutta işte bu özellikle kiralık hesap dolandırıcıyla toplumun ekonomik yönden dezavantajlı kesimlerini oluşturan öğrenciler, emekliler ve ev hanımları yönünden gerçekten bunların bu suçun işlenmesinde kati surette bir istek ve arzularının olmamasının tespit edilmesi halinde işte bunlara bundan sonra kalan hayatlarında gerçekten bir şans daha verilmiş olacak. Söz konusu 12. yargı paketindeki düzenlemenin yasalaşacak olması halinde. Şu anki mevcut düzenlememizde zaten bunlar ne yazık ki bu ağların içine çekilmiş olsalar bile bu suçu bilerek ve isteyerek işlemişler gibi yargılamalar yapılıyor. Ancak söz konusu yasal düzenleme 12. yargı paketi meclisten geçerse tabii şu an nasıl bir yasalaşma faaliyetinin olacağını biz henüz bilmiyoruz ama şu an kamuoyuyla paylaşan satır aralarından çıkardığımız sonuç şu ki söz konusu kişilerin eğer bu suçu işleme iradelerinin, yani suç işleme kastının bulunmadığının tespit edilmesi halinde yapılacak yargılamalarda o zaman ceza verilmesinin önüne geçilebilecek. Ama şunu söylemek lazım ki bir de gerçekten yasa dışı bahis sitelerini kullanmak suretiyle normal vatandaşların işte yaklaşık geçtiğimiz hafta yapılan operasyonda 3.173.000 vatandaşın TC kimlik numarası ve yurt dışı internet sitelerinde, yani bet sitelerinde kumar oynadığı tespit edildi. İşte bu vatandaşların akıbeti de aslında bugünlerde ne olacağı sorusu var. Çünkü bunlar hakkında bir cezai müeyyide olarak bir hapis cezası yok. Bunların işlemiş olduğu eylemler bir kabahat niteliğinde ve kendilerine 103.207 liradan 412.995 liraya kadar bir para cezası kesilebilecek. Çünkü bu kabahat. Dolayısıyla burada özellikle kamuoyunda bu son dönemde TC kimlik numaraları Cumhuriyet Savcılıkları tarafından belirlenen bu 3 milyondan daha fazla kişi hapis cezasıyla karşılaşacak mı diye bir soru var. Hayır, bunların bir hapis cezasıyla karşılaşması mümkün değil. Ancak bizim 20.258 sayılı kanun kapsamında, yani bu futbol ve diğer müsabakalarda bahis ve şans oyunlarının düzenlenmesi kanununa muhalefette. Şayet siz yasa dışı bahisin Türkiye'de oynanmasına aracılık ediyorsanız, öncülük ediyorsanız, bunun bir şekilde Türkiye'deki internet siteleri üzerinden kullanılmasını, oynanılmasını sağlıyorsanız orada 3 yıldan 5 yıla kadar bir hapis cezası var. İşte burada az önce söylemiş olduğumuz tüm soruşturma dosyalarında şayet böyle bir suçun varlığı halinde, ki biz buna öncü suç diyoruz ceza hukukunda, böyle bir suçun varlığı halinde işte bu kumardan elde edilen paraların aklanmaya çalışılması halinde, bu da yine Türk Ceza Kanunu'nda müstakil olarak düzenlenmiş ayrıca bir suç ki burada da alt sınırı 6 ay ve daha fazla bir hapis cezasını gerektiren bir eylemden dolayı bir aklamanın gerçekleştirdiğinin yapılacak olan yargılamalarda tespit edilmesi halinde, bakın 3 yıldan 7 yıla kadar ayrıca bir hapis cezasıyla kişilerin cezalandırılması mümkün olabilecek.

0: Türkiye'nin haber radyosu. Hava durumu.
1: Gök gürültülü sağanaklar doğu kesimlerde devam ediyor. Mayıs ayı yağışlı geçecek. İstanbul, Bursa, İzmir boyunca hava güneşli. İstanbul 21, Ankara parçalı bulutlu 17, İzmir 26, Bursa 22 derece. Antalya'da kısa süre yağış var, sıcaklık 23 derece. Marmara'da iki gün hava güneşli olduktan sonra cumartesi akşamı yine sağanak geliyor. Edirne 24, Sakarya 22 derece. İç Anadolu'da Kırşehir, Sivas, Niğde boyunca sağanaklar sürecek. Eskişehir 19, Sivas 13, Kayseri 15 derece. Ege'de çoğu saat hava güneşli. Az noktada kısa süre yağış görülebilir. Manisa 24, Muğla 22, Denizli 23 derece. Cumartesi akşamı yine sağanak yağmur var. Akdeniz genelindeki yağışlar Adana, Kahramanmaraş'ta daha şiddetli olacak. Adana 24, Hatay 20 derece. Karadeniz'de yağmur, Çorum, Samsun, Ordu, Artvin boyunca sağanaklar şeklinde. Bolu parçalı bulutlu 17, Samsun 16 derece. Doğu Anadolu genelinde özellikle Hakkari, Şırnak, Siirt tarafında yağmur çok şiddetli yağabilir. Gaziantep'te de sağanak yağış var. Erzurum 15, Diyarbakır 22 derece.
0: Hava durumu.

0: programı kaçırdıysanız veya tekrar dinlemek istiyorsanız ntvradio.com.tr adresindeki podcast sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Doğa Takvimi. Bugün 15 Mayıs 2026 Cuma. NTV Radyo iyi günler diler.

Vivaldi bu dönemde yaşasaydı, dört mevsimi nasıl bestelerdi? Reklamcı Kurt Lepel'in fikrini hayata geçiren Alman NDR Elbphilharmonie Orkestrası, iklim verilerinden yola çıkarak Vivaldi'nin Mevsimler eserini yeniden düzenlemiş, notalar bu algoritmaya göre adeta yer değiştirmişti. Doğa takviminde ilkbaharın son günlerinde bu yeni dört mevsim düzenlemesine kulak verelim.

0: Doğa takvimi.
1: Burası NTV Radyo. Saat 3.
2: Mutlu geceler. 3 bülteniyle karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'da. Çin'in Kuşak Yol projesinin önemli bir güzergahı Hazar geçişli Orta Koridor ve buradaki istikrar ve enerji güvenliği küresel işbirliği için de önem arz ediyor. Cumhurbaşkanı bu başlıkta enerji güvenliğine vurgu yaptı. Astana'da ayrıca Türkiye ve Kazakistan arasında ortak drone üretim anlaşması da imzalandı.
3: İpek Yolu'nun günümüzdeki karşılığı olan Hazar geçişli Doğu-Batı Ortak Koridoru'nun ehemmiyeti de her geçen gün daha iyi anlaşılıyor.
4: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyarette bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da enerji çeşitliliği vurgusu yaptı. Kazakistan'dan daha fazla petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasının hedeflendiğini söyledi.
3: Biz Kazakistan ve diğer ortaklarımızla birlikte bu koridoru sadece mal sevkiyatı için değil, enerji kaynaklarının batıya taşınması için de teşvik etmeyi sürdüreceğiz.
4: Erdoğan, ülkedeki temasları kapsamında Bağımsızlık Sarayı'nda resmi törende karşılandı. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Jomart Tokayev ile baş başa görüşmede bölgesel ve uluslararası konuları ele alan Erdoğan, mevkidaşıyla Türkiye-Kazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısına başkanlık etti.
3: Küresel meselelere
4: ziyaret sırasında iki ülke arasında farklı alanlarda 13 işbirliği anlaşması imzalandı. Kazakistan Cumhurbaşkanlığı, Türkiye ve Kazakistan'ın insansız hava araçlarının üretimi ve bakımı için ortak girişim kurulmasına yönelik anlaşma imzalandığını duyurdu.
5: Sayın Recep Tayyip Erdoğan,
4: Tokayev imza töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hoca Ahmet Yesevi nişanı takdim etti. Cumhurbaşkanı, Astana'daki temasları kapsamında Türk-Kazak İş Forumu'nda da yatırımcılara hitap etti.